0: Daha önce 3 bin liraydı, 7 bin liraydı, işte şu an 50 bin liranın üzerinde bir rakam varsa muhakkak bir sözleşmeyle bunu belirtiyor olmanız lazım. Yani 50 bin liranın üzerindeki bir parayı dahi birine verdiğinizde elinizde bir sözleşme olması gerekir. Yarın öbür gün o paranın nereden geldiğini, nasıl geldiğini, kimden geldiğini ya da karşılığını muhatabından istemeniz açısından bir kaydının olması gerekir. İspatı açısından. Ancak siz bavulla alıp götürüyorsanız bunun kesinlikle bir sözleşmesi olması gerekir. Parayı kimden aldınız, niçin aldınız, nereye yatırıyorsunuz ya da nereye götürüyorsunuz diye. Fakat siz burada bir gün sabah uyanıyorsunuz, bankadan çok yüklü miktarda şirkete para aktarıyorsanız bu paranın kaynağının nereden geldiğini belirtiyor olmanız gerekir. Bu husus çok önemli MASAK raporlarının içerisinde. Ödeme kuruluşları üzerinden transferler var. Burada da hem yurt dışından transferler var hem yurt içinden transferler var. Ve bu ödeme kuruluşlarının özelliğini hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde hep bu stüdyoda şunu konuştuk. Yasa dışı bahisi konuştuk. Evet, ve bu yasa dışı bahisin çıkış yerinin neresi olduğunu gördük.
1: Ödeme kuruluşları üzerinden yapıldığını gördük ya da bu işte Bitcoin vesaire coin alım satımındaki yerlere yine bu ödeme kuruluşları vasıtasıyla siz bu paraları aktarabiliyordunuz.
0: Hem yurt dışından para çıkarma hem yurt dışından para getirme. Yani kara para, illegal bir paranın, kaynağı belli olmayan bir paranın döndüğü yerdi. Niye bu ödeme kuruluşları burada çok önemli? Çünkü ödeme kuruluşunun yönetimi şunu yapıyor. MASAK ya da işte BDDK bilgi istiyor kendisinden, bilgi vermiyor. Ya da bilgi istiyor, bilgiyi eksik veriyor. Ya da şahısla ilgili işte bazı hesapları buluyor. O hesaplar illegal işlerde kullanılıyor, suçta kullanılıyor, görüyor bunu. Ama buna rağmen ne yapıyor? Onların üstünü örtüyor. Böyle olunca da bu ödeme kuruluşları rağbet haline
1: tabii
0: geliyor.
1: Yurt dışından ülkeye giriş yapıyorsa para sıkıntı yok. Devlet vergisini tahsil edip ondan sonra ilgili hesabı aktarımıyla alakalı ondan sonra süreci
0: işte görmüyor
1: memnuniyetle
0: bunu.
1: Karşılar bu, ama eğer ülkeden dışarı çıkartılıyorsa o büyük büyük bir sorun.
0: Bu dosyanın içerisinde ülkeden dışarıya çıkartılma ama dövizlerin de gelip şirketlerin hesaplarına sokulduğuyla ilgili bilgi var.
2: Burada ödeme kuruluşlarından kastettiği nedir?
1: Ya şimdi isim
0: ismini vermekte herhalde bir beis yoktur çünkü soruşturması oldu, kayyum atandı.
1: Papara
0: yani. Bu tür yani. Bunun gibi birden fazla ödeme kuruluşu var. Böyle bir tane iki tane değil. Bunlar da Hazine Bakanlığı'nda onaylı olarak alırlar, işlem yaparlar. Bunların tek amacı nedir? Millete hizmet için kurulmuş olan kuruluşlardı. Yani siz bir bankacılık işlemi yaparken daha hızlı yapmanız açısından ya da bankacılık işlemi yaparken en azından günün teknolojisini çok daha hızlı kullanabileceğiniz bir yer olması gerekirken şahıslar ne yapıyor? Bunları kendi menfaatlerine çeviriyorlar. Yani bu sefer bilgi gizliyor. Bu sefer sizin hesabınızı çok kolay bir şekilde açabiliyor. Sizin kapanmış olan hesabınızı kendi başka birinin adına açıyor. Ya da üçüncü bir şahıs çok kolay bir şekilde bu para kuruluşunda hesap açabiliyor. Normalde bunlar hepsi yasak olan işlerdir. Devletin yasak olarak koyduğu ve çünkü bir hesap açmanız, bir hesapla ilgili bir para transferi yapmanız için belli bazı kurallar vardır. Nasıl bir bankacılık sisteminde belli kurallar varsa aynısı ödeme kuruluşu için de geçerli. Ama siz yönetim olarak bunu gizlediğinizde bu sefer ne oluyor? Zaten suç ortaya çıkıyor. Onun için ödeme kuruluşlarına kayyum atandı biliyorsunuz.
1: Bu arada Sayın Selvin'in ekleyeceği bir not var.
3: Şöyle Hadi Bey aktardı. Çok önemli bir nokta. Bu 2020 yılından itibaren bu şirketlerin mal varlıklarında çok ciddi artışlar görülüyor. Biz genelde tabela şirketleri deriz ya, şimdi şirketler kurulmuş, şirketler bölünmüş, yeni şirketler kurulmuş ama şirket kurulurken orada şirketin bir öz kaynağı yok. Şirket mal almamış, mal satmamış, ticari faaliyeti yok, ithalat
1: bir şey
3: yapmamış,
1: üretmiyor.
3: İhracat yapmamış,
1: bir şey
3: üretmemiş ama bu şirketlere çok yüksek miktarda nakit para girmiş. Ha, o zaman diyor ki ya bu paranın kaynağı neresi diyor. MASAK oradan inceliyor ve yüksek miktarda ve ilginç bir şey 2020'den sonra
1: Güllüce tarım gibi bir şey yani.
3: Evet yani 2020'den sonra bir sıçrama yapmış şirketler. Ve hepsi şirketleri paylaştırmışlar. Mesela 32 şirket var. Bu 32 şirketin 14'ü İstanbul'da. Ve yoğunluk faaliyet olarak 14'ü de Sakarya'da. Faaliyet olarak yoğunluk buralarda çoğunlukla. Ne yapıyor? 28 şirket. Kalanlar da Ankara'da, Antalya'da, Bolu'da, Kocaeli'de. Hı hı. Şimdi niye 2020'den sonra? Niye? Ne ilgisi evet. var? Yani bir siyasi destek mi almış? İşin içinde başka bir şey mi var? Bu para hareketleri. Şimdi bunu finansla uğraşanlar çok daha iyi bilirler. O da şu. Şimdi eğer aynı insanlar aynı şirketlerde yönetici oluyorsa, aynı şirketlerin adresleri aynı yerler gösteriliyorsa.
1: Tabii polis gidiyor X şirkete.
3: Gidiyor.
1: Bakıyor bir daire. Boş
3: daire.
1: Falan.
3: Orada 3 tane şirket kurulu.
1: 3 tane şirket daha var. Yine aynı gruba.
3: 4 tane şirket de bu dairede kurulu. Öz sermayesi de yok. Yöneticiler de benzer adamlar. Bir de bu şirketler arasında para gitmiş gelmiş.
1: Evet. O ona fatura kesiyor. Fazlaca. Ona fatura
3: o zaman
1: kesiyor,
3: ona fatura ne oluyor? Kesiyor. Masan radarına giriyor. Bu, ben şimdi bu 2027'ye şöyle bir soru işareti koyacağım. Niye?
1: Niye?
3: Arkasından hani ya 2020'den sonra bunlar bir yerde altın mı bulmuşlar? Bir yerden petrol mü çıkarmışlar? Ya büyük bir işte hani bir Çin firmasıyla, bir Rus firmasıyla, bir Amerikan firmasıyla ilişkiye mi girmişler? Bunlar yok. Ama bir hızlı bir yükseliş var ve bir nakit döngüsü var burada. Nereden oluyor bu? Yani
1: şimdi
3: burada
1: nakit döngüsü dediniz, az önce arkadaşlarımız KJ'ye sığdırmaya çalışmışlardı. Sıfırlar yani ekranın
3: sığmaz.
1: Tamamını
3: sığmaz.
1: Kapatıyordu neredeyse.
3: Tabii,
1: yani.
3: Tabii.
1: Öyle bir miktardan
3: yani
1: bahsediyoruz. 100
0: şöyle,
1: milyar.
0: Abdülkadir Bey'in o 2020 tarihi çok önemli. Ancak bu tarihten sonra o şirketlerin açılmasındaki önemli sebebin soruşturma içerisinde şunu görüyoruz. Parayı öyle bir şekilde dağıtıp yurt dışına çıkartmaya çalışıyor ki hem izini kaybettirmeniz hem de parayı çıkartmanız aynen kolaylaşsın diye. Tabii. Böyle bir yol seçme ihtimalinin yüksek olabileceği
3: bunu hep,
0: ve
3: bunu hep öyle yaparlar. Yani şirketleri bölerler. Hı hı. Tabela şirketleri kurarlar. O şirketler arasında paraları dolaştırırlar. Kaynağı belirsiz parayı oralara sokarlar. Ondan sonra yurt dışına değişik kanallardan transfer ederler. Hı hı. Bu işlemleri yapmışlar. Yani Almanya'da 70 milyon euroluk bir merkez yapmış. Şimdi
1: biraz
3: ileride çıkar bak. Bana hanım bak ileride çıkar. Londra'da da ayrıca bir binaları var. Londra merkezde. Ya Londra'da ben kirayı vermekte zorlanıyorum. Yani kızım orada kira vermekte zorlanıyorum. Bunlar nasıl yapıyorlar? Bir merkez inşa etmişler tam Londra'nın merkezinde. Yani bunların kaynağı neresi? Yani?
1: Birazdan bakacağız. O binanın işte, görüntülerini de getireceğiz ekrana.
0: Savcılık o konuya da özellikle değinecek. Çünkü normalde bunlar şirketler. Eğer yurt dışındaki şirketlerle bir kardeş ya da bir işte iş, bir ortaklık anlamında bir anlaşmaları varsa, oralarla ilgili gerçekten bir yatırım durumu söz konusuysa, bunu da ispatlayabiliyorsa bir sorun yok zaten. Ancak siz eğer başka bir işte İngiltere'den bahsediyorsunuz ya da Almanya'daki işte oradaki 70 milyon avroluk olan yapıdan bahsedelim. Oradaki yapıyı eğer siz bir şirketle bir ortaklığınız yoksa, bu gerçek bir ortaklıksa ve burada gerçekten de bir satış, bir alış ya da bir ihracat, ithalat kısmı ile ilgili gerçek bir işlem varsa, o gerçek işlemin de karı tabii ki ortada olacaktır. Ona göre bir adım atmışsanız orada normaldir. Herhangi bir sorun yok. Ancak ortada hiçbir veri yok. Hiçbir alışveriş yok. Sahte faturalardan bahsediyor dosyanın içerisinde. Çünkü az önce Abdülkadir Bey'in bahsettiği işte o sahte oluşturulan şirketler aynı zamanda o şirketler adına kesilmiş sahte faturalar da var. Bu ne demektir? Olmayan bir ticareti olmuş gibi göstermeye çalışma. Kim bunu yapar? İşte o suçtan elde edilmiş mal varlığını aklama suçuna karışmak isteyenler bunu yapıyor. Niye? Çünkü bir suçtan öncü, orada kanun maddesini ikiye ayırıyoruz. Öncü bir suç var, oradan elde edilmiş bir paranın aktarılma durumu söz konusu. Sistemin içerisine dahil etme ya da yurt dışına götürülme kısmı. Oradaki öncü suçu tabii ki soruşturmanın sonucunda belli olacak. Yani hangi suçtan elde edilmiş, nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nereye götürülüyor diye bunun takibi yapılacaktır. Göreceğiz. Ama şu an şirketlerin gerçekten hesap hareketlerinin çok sıkıntılı ve teyide muhtaç olabilecek şekilde yüksek miktarda para transferlerinin olduğunu görüyoruz. Savcılık makamı MASAK raporunda, alınan bilirkişi raporlarında bunun teyidini göremiyor. Yani o kadar yüksek rakamlar var, kesilen faturalar var, yapılan işler var. Ancak buna rağmen ne yapılıyor? O miktarları karşılayabilecek bir durum söz konusu değil. Ondan dolayı da o şirketler üzerinde böyle örgütlü bir yapı ve şirket yöneticileriyle ilgili bir gözaltı işlemi yapıldığını görüyoruz. Bu da elimizdeki yani dosyanın içerisindeki verilerin kuvvetli bir şüpheyi ortaya koyduğunu bize gösteriyor. Yani basit bir şüpheyle tabii ki dosya açılıyor ama basit bir şüpheyle gözaltı işlemi yapılmıyor. Ve kuvvetli bir şüpheye evrildiğinden dolayı da ne yaptı? Gözaltı işlemi yaptı ki örgütlü bir dosya olduğu için birkaç gün içerisinde ifadelerini belki görme fırsatımız olacak da o zaman daha netleşecektir yani olay.
1: Ali Bey, ne diyorsunuz bu tabloya?
4: Puan Hanım, öncelikle şunu altını çizmek lazım. Bir hukuki süreç işliyor şu an, başlamış ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkan bir takım delillerle ve belki bir takım işte itiraflarla süreç daha da derinleşerek, yeni bir takım delillerle, bulgularla süreç daha da tüm çıplaklığıyla önümüze çıkmış olacak. Ama benim burada biraz üzüldüğüm ve tedirgin olduğum nokta şu nokta. İşte coğrafyamız mütedeyyin, Anadolu coğrafyası, insanlar muhafazakar, mütedeyyin. Son yıllarda, son dönemlerde mütedeyyin Anadolu insanlarının bir takım cemaat veya bir takım işte tasavvuf, tırnak içerisinde söylemek gerekirse, adı altında devşirildiğini, onların dini bir takım duygularının kullanılarak parasal anlamda istismar edildiklerini görüyoruz. Bu cemaatlerin, bu yapıların içerisine ne zaman para girmişse ihlasın oradan ayrıldığını görüyoruz. Aslında gönül ister ki işte toplumu manevi anlamda iyileştirmesi gereken bu tür yapıların içerisine bir süre sonra görüyoruz ki bir takım hem içeriden hem dışarıdan bir takım yapılar sızabiliyor. Bunu hem ülkenin istikrarını bozmak adına, ülkeyi istikrarsızlaştırmak adına kullanabiliyorlar. İşte bu FETÖ yapılanması böyle bir yapılanmaydı. Bunu yaşadık. Şimdi bir takım samimi insanların duygularının bu şekilde istismar edilmesi, bir cemaat adı altında, bir yapı adı altında istismar edilmesi işin üzücü tarafı. Bu süreç işlerken mutlak surette dikkat ediliyordur, eminim ona dikkat edilecektir. Gerçekten Anadolu insanı, mütedeyyin insan, samimi duygularla, dini duygularıyla maneviyatını yaşamak ve güçlendirmek için bu yolda çaba sarf eden, gayret sarf eden insanlar mutlaka bu süreçten ayrıştırılacaklardır.
1: Tabii.
4: Bir yapı, cemaatin içerisindeki bir suç örgütüne dönüşmüş bir yapı gibi görebildiğim kadarıyla şu an. Türkiye bir arınma sürecinden geçiyor. Türkiye işte PKK'yla bir arınma sürecinden geçiyor. Bir takım kendi içerisindeki operasyon merkezleri haline gelmiş yapılarla hesaplaşma ve arınma sürecinden geçiyor. Bu da o arınma sürecinin aslında parçalarından birisi. Dini duyguların istismar edilmesinin ve bir takım gizli servisler tarafından Türkiye'ye karşı operasyon merkezi haline, subversion dediğimiz o uluslararası ilişkiler bağlamında, bu tür yapıların Türkiye'ye karşı ve ülke içi istikrarı korumak adına operasyon merkezi haline getirilmesinin önüne geçilmek adına yürütülen çalışmalar önümüzdeki süreçte daha da şekillenecektir ve netleşecektir diye düşünüyorum.
1: Peki açıkçası. Eray Hocam, siz ne diyorsunuz bu tabloya?
0: Sayın Vekilime ek bir şey özür dileyerek komutanım. Sayın Vekilim'in söylediği, evet, burada herhangi bir cemaat, herhangi bir şahıs, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna yönelik
1: bir soruşturma
0: yok.
1: Şimdi mesela bağış ve yardım toplama diye bir başlık var burada. MASAK bunları da tespit etmiştir. Eğer bu vatandaşların bağışı aynı yani ahbapta olduğu gibi,
0: Banu Hanım, buradaki,
1: yani amacının çok dışında, yani Kur'an
0: buradaki
1: kursu hatip yetiştirmek için çocukların eğitim alacağı eğitim birimlerinin işte Türkiye'nin belli noktalarında vücut bulmasının dışında bir merkeze, mesela Almanya'ya aktarıldıysa, orada bir üs inşa edildiyse, bu vatandaşların da hakkını birilerinin koruması lazım. Değil mi?
3: Aynen.
1: Yani vatandaşlarımız gayet, ondan sonra
3: temiz duygularla, işte,
1: temiz duygularla işte çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrensin, işte hatim olsun vesaire, bu gibi çok çok böyle hasbi amaçlarla bu yardımları yapıyorlardır mutlaka. Ama bu paralar alıp Almanya'da işte ne bileyim bir işte merkez haline getirilmesi için yekünü de 70 milyon euroluk bir bütçeyle orada bir inşaat işine girdilerse, bu da bir soru işareti yani.
0: Evet, ama bu soruşturmanın içerisinde herhangi bir sivil toplum kuruluşu yok. Yani herhangi bir bağış toplama konusu yok. Burada bağış ve yardım toplama konusu niye oraya eklemişler? İşte buradaki, siz eğer yüklü miktarda paraları buraya yatırıyorsanız, kendilerini bu konuyla ilgili bir savunmanın içerisine girerse, burada da hani az önce sizin bahsettiğiniz gibi sizin Türkiye'de topladığınız bir bağışı normalde Türkiye'de kullanmanız gereken bir şeyi yurt dışına çıkartamazsınız. Ya da şirket lehine kullanamazsınız. Tabii. Kendi kişisel
1: menfaatiniz için kullanamazsınız. Ama bağışı nasıl topladıklarını bilmiyoruz ki. Belki elden topluyorlar. Sahte Tabii. bağış makbuzları kesip veriyorlar insanlara. İşte bilmiyoruz onu.
0: Bu oradaki o 100 milyar TL'lik paranın kaynağını zaten ona göre araştıracak. Ondan dolayı herhangi bir

0: başka amaçlar için kullanmış olabilir. Bilemiyoruz burada. Ama şu var, bu operasyonla ilgili olarak yapılan her açıklamada Alihan Kuriş ve etrafındaki yapılanmanın altı çiziliyor.
1: Özellikle
0: bunların
1: şirketler,
0: dini bir faaliyetten dolayı değil, tamamen ticari ve para hareketlerinden dolayı MASAK tarafından incelendiği ve böyle bir operasyon yapıldığı belirtiyor. Yani izleyicilerimizin de kafası karışmasın. Kimsenin yaptığı dini faaliyette falan bunun bir ilgisi yoktur.
2: Yok.
0: Tamamen şüpheli para hareketlerinden dolayı bunlar
2: yapılmış. Ve bu dini grup içerisinde de bu gruptan son derece rahatsız olan çok ciddi bir kitle var anladığımız kadarıyla. Belki bazı ihbarlar da yine o rahatsız olan mütedeyyin insanlardan da gitmiş olabilir.
0: Ondan hiç şüpheniz olmasın. Evet. Çünkü o oranın da birçok mal varlığını gasp ettiler, çöktüler. Yani Eray Komutanım değerlendirme yapacak, ondan sonra benim de ekleyeceklerim olacak.
2: Eray Hocam buyurun.
3: Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu ödeme kuruluşları konusu, işte sanal para trafiği. Sanal para trafiği deyince aklıma benim hep yabancı istihbarat örgütleri ve terör faaliyetleri gelir yani.
2: Uzmanlık alanınız normal.
3: Şimdi 2 milyar dolar, bakın 2.2 milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Biraz önce Hadi Bey dedi ki bu henüz daha tespit edilebilir. Şimdi 2 milyar dolar diyorum, bakın. Yani
2: bu 100 milyar lira bankacılık sistemine girmiş olan para değil mi? Bir de girmeyenler mi var?
3: İşte belki onu diyorum yani.
2: Belki
3: bunu belki 3 ile çarpacaksınız. 5-6 milyar dolara çıkacak. Çünkü her zaman bilinmeyen bilinenden fazla olur. Tamam mı? Yani şimdi bu kadar büyük bir para trafiği var. Dünyada bütün, bakın şöyle bir şey var. Dünyadaki bütün para trafiğini Amerikan İstihbarat Teşkilatı mutlaka takip eder. Çoğu terör ve illegal yapılanmalarda da bu dış istihbarat servisleri mutlaka müdahildir. Şimdi tabi bilemiyoruz bunu ama şöyle bir şey oldu. Mesela İmamoğlu soruşturmasında daha ilk günden itibaren dedim, bakın dedim, bu görürsünüz casusluk soruşturması da açılacak diye. Neden? Çünkü kayıt altına alınması yasak bilgi ve bilgileri kayıt altına alıp yurt dışına çıkarma çabası vardı, hatırlarsanız.
2: Evet, tamam. Evet,
3: bu şey değil. Şimdi tutup da siz 70 milyon euroya bilmem yurt dışında bina yaptıracaksınız, bunu Londra'da yaptıracaksınız. Bunlar tesadüf olamaz. Yani gördüğüm kadarıyla, benim anladığım kadarıyla, tabii bir şey söylemek için henüz erken daha, yani deliller toplanıyor, dosya tekamül ediyor ama yani biz şu an sadece buzdağının yüzünü görüyoruz gibi geliyor bana. Benim şu ana kadarki kanaatim, sadece buzdağının üstünü görüyoruz. Bakalım bunun altında neler çıkacak. Tabii adli soruşturmalar doğası gereği biraz yavaş ilerler ama tam ilerler. Yani geri dönüşü olmaz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de bu işin, yani artık şunu diyebiliriz herhalde değil mi Hadi Bey? Ya bu işin yurt dışı bağlantısı var yani değil mi?
1: Çünkü burada çok yurt net dışında yani. Para transferi ya bakın,
3: çünkü'ye bile gerek yok.
1: Karşı tarafta bir muhatap var demektir.
3: Çünkü'ye
1: yani.
3: Gerek yok. Zaten açık bariz söylediğiniz gibi.
2: Ya şimdi burada ne diyor? Üçüncü bir madde olarak yurt dışından döviz transferleri başlığını atmış arkadaşlarımız. Evet. Yurt dışında yerleşik şirketlerden mal alışverişi ve uyumsuz döviz transferleri.
3: Evet, yurt dışı,
2: şimdi sen
3: para
2: yurt
3: trafiği,
2: mal alıyorsan yani bu, o malın Türkiye'ye gelmesi lazım bak, değil mi? Bunun konşimentosu nerede? Yani. Bunun ondan sonra gümrük evrakı nerede? İşte kaç konteyner
0: Sivirt
2: mal geldi?
0: Sivirt yapılır para.
2: Tabii yani bunlar bakalım var mı? Bunlarla işte gönderilen para uyumlu mu, uyumsuz mu? Belki şeye bile bakacaklar, gümrük girişlerindeki kamera görüntüsüne
1: bakacaklar.
3: Efendim bakın, daha
1: kamerasına,
3: sevgili Banu Hanım, antrepolara bir şeyler söylemek için
2: tabii,
3: henüz erken
2: tabii.
3: Ama yani bir yurt dışı konusu var mı? Var.
2: Var.
3: Tamam. İki, bu kadar büyük bir para, yani hacim olarak öyle makul bir paranın çok çok üstünde mi? Evet. Döviz mi? Döviz. Sanal para sirkülasyonu mu? Evet. Yani bir adını koymadığımız kaldı, yakında da koyarlar. Hani ben size söyleyeyim, yani bu böyle basit işte bir işlem falan değil yani, ya da bir kişinin bir işte çıkar amaçlı tek kişinin yaptığı bir faaliyetin çok çok ötesine geçmiş durumda. Bu işin çok derinliği var. Ne olduğunu göreceğiz ama ben hem İçişleri Bakanlığımızı hem Adalet Bakanlığımızı tebrik ediyorum canı gönülden. Yani bu tür paralel devlet yapılanmalarına, devlete alternatif bir takım böyle paralel faaliyetlere asla izin verilmemelidir. Çok doğru iş yapmışlar. Var olsunlar yani, tebrik ediyorum.
2: O arama görüntülerini de arkadaşlarımız Barkom'uza versinler. O evlerden, aranan şirketlerden neler çıkmış onları da bir görelim yani. Evet. İzleyicilerimizi de bilgilendirmek adına. Yani bazı noktalardan silah falan çıkıyor yani.
0: Evet,
2: böyle
0: evet.
2: Tek tükte
0: şimdi
2: değil.
0: Şu nakit paralar şunlar.
1: Sadece bir evden 20'ye yakın silah çıktı.

0: yaptı. Tabii mermileriyle birlikte.
1: O zaman deminkine neyi ekleyeceğiz? Silah. Yurt dışı, para trafiği, makul paranın çok üstünde, bir de silah.
2: Şimdi, ya buyurun yani. Balya şimdi. Balya paralar.
3: Şu paralar nerede, neden burada saklanıyor yani, değil mi?
2: Demek ki bankacılık sistemine sokamadılar.
3: Tabii.
1: Bir de suç tabii. örgütü bunu nerelerde kullanıyor?
3: Bu paralar sokamadılar yani. Bir de paraların kaynağı ne?
1: Ha, bir de bu paralar ne için kullanılıyor?
2: Yani zaten bankacılık.
1: İmamoğlu gibi gene hani onların topladığı paralarla siyaseti dizayn
3: para
1: etme.
3: Para kuleleri.
1: Ya işte ha, bakın yani şimdi böyle çağrışım böyle benzer şeyler yaşıyoruz tabii. Ki şu an.
2: Balya balya dolarlar.
1: Evet.
2: Balya balya dolarlar.
0: Ya burada tabii ki soruşturma makamları bu işi yürütürken bunlar hepsini kayıt altına alıyor.
1: Dijital materyallerden soruyor. Şimdi neler çıkacak yani?
0: Yani komutanım hangi evde, hangi şirkette, hangi para alındıysa bunun işte arama tutanağındaki miktarı kadar şahsı muhataba sorar. Bu kadar para çıktı. Kaynağı nedir? Nereden geldi? Niçin kullanılacaktı?
1: Ha, niçin
0: nereye
1: kullanılacak?
0: Götürecek? Niye ev orada
1: ben,
0: bulunuyor?
1: Ben şuna dikkat
0: yani
1: çektim.
0: Yani bulunmuş şekline Bey. Göre dahi ne yapılacak?
1: Rejide yani
0: sorulacak.
1: Onu şey yaptım. Yani şimdi bunlar dışarıda 70 milyon euroluk bilmem ne yapıyorlar. Birkaç yerde merkez açıp ama ya Türkiye'ye bir döviz girişi var bak. İllegal olarak. Rejide onu yazmıştı yani. Bunu ne yapacaklar Türkiye'de? Bu illegal. Yani normal bir kazanç olsa banka sistemine girersin, deklar edersin paraya? Bilmem
2: Eurolar.
1: Ne.
2: Eurolar, dolarlar, TL.
1: Yani bunları paralar. Türkiye'de ne yapacaktı bunlar? Ya hakikaten
3: bu,
1: yani.
3: Bu euroyu adam öyle oraya rahat koymuş ki ben bu euro olsa.
1: O kadar
3: olsa,
1: silahı falan ne yapacaksın?
3: Sabaha kadar uyuyamam ne olacak?
1: Şey yani, neydi onun ismi? Sanki marketten biber alıyorlar yani tamam mı? Böyle şey
0: i̇şte,
1: şey.
0: Az önce söyledik ya bulunduğu yere göre ne yapılacaktı soru sorulacaktır. Çünkü mesela poşette değil mi?
3: Tabii.
0: Normalde insan aklına ne gelir? Eğer bir yere gidecekseniz, o an bir yere parayı götürecekseniz, onunla ilgili ne yaparsınız? Hazırlığınızı yapar, götürürsünüz. Ama evin içerisinde ya da şirketin içerisinde kasa var. Eğer kasa varken siz bunları bu tarafta bu sefer tutuyorsanız, o zaman çok daha farklı. Yani muhatabın vereceği cevap o kadar makul olması gerekir ki, o kadar karşısındakini ikna edici bir şekilde anlatması gerekir ki, bu paranın kaynağının legal olduğu anlaşılabilsin. Ama siz kalkıp bununla ilgili akla hayale gelmeyecek şekilde açıklamalar yaparsanız, ifadenizi ona göre verirseniz, tabii ki illegal bir para olarak kayda geçecektir. Ve bununla ilgili de zaten el koyma işlemleri yapılır ve mahkeme aşamasında, günün sonunda müsaade edilir.
1: Zaten bunlara fakat el koyma işlemi yapıldı.
0: Şöyle yani dikkat ederseniz, her bir paranın, bakın ayrı bir zarf, ayrı bir kağıt ya da yanında bir evrak var. Bunların yanında bulunan evrak, bunlar bak mesela bir kargo poşeti diyor. Acaba kargo poşetiyle mi geldi? Kim gönderdi? Nasıl geldi? Nereye gönderilecekti? Yanındaki evrak, bazen zarfın içerisinde o zarfın içerisinde yazılar var. Onlar nedir? Kime gönderilecek? Ve yani bu örgütün ileriki aşamalarda daha farklı kişilere sirayet etme durumu da söz konusu olacak. Hali hazırda ilk operasyon olarak bunu söyleyebiliriz. Ancak şahıslar ifadelerinde burada kendilerine sorulacak sorularda söyleyecekleri isimlerle ilgili de ne yapılacaktır? İleriki aşamalarda bir gözaltı işlemi daha gelme ihtimali
1: şimdi bunlardan
0: söz
1: tabii mutlaka itirafçı olanlar da çıkacaktır. Yani gerçekten bu oluyor. Dolayısıyla bu daha ben söylediğim gibi tekrar edeyim. Bu iceberg'in yani buzdağının daha görünen yüzünü biz izliyoruz. Bunun çok daha derinliği olmaz. Çünkü bu olmaz yani bu kadar böyle pervasızca böyle balyalarca filan. Ya artık kanıksandığını gösteriyor. Yani her zaman geliyor. Ya şunları da artık avuçta şuraya koyayım da poşetin içine alın götürün der gibi böyle garip bir durum var. Hakikaten merak ediyoruz yani. Bu özellikle ifadeler şimdi alınmaya başladıkça ifadelerde bir takım
2: önemli sorular paralara. Eray Bey bakar mısınız?
1: Buyurun yani.
2: Yani balya balya para say say bitmez say, yani say. Yazık bu adamlara da Allah'tan şu para sayma makinalarını geliştirmişler.
4: Aslında işte bu görüntü birçok şeyi açıklıyor. Hı? Yani sistem dışı sisteme girmemiş yüksek miktarda paralar biraz gizli amaçla kullanılacak bir para
0: izlenimi var şu an.
4: Evet,
0: işte ifadelerin
4: var.
0: Sonucunda belki evet. Orada bir kanıya varılabilir.
1: Mesela ben size şunu sorayım. Bu yurt içine giren, sokulan bu dövizlerin nihai hedefi neresiydi? Nereye ulaşacaktı?
0: Ya burada daha fazla yurt dışına çıkartılmasıyla ilgili. Mesela yurt dışında bir şirketle bir işte ithalat ihracat kısmı ile ilgili faturalar var. O faturaların karşılığında da bir para transferi var. Maksat nedir? Siz orada bir işte ticari işte ithalat ya da ihracatla ilgili olan durumu bildirdiğinizde o paranın en azından takibi yapılmaz. Ya da işte ilgili bankaya da ilgili para

0: kuruluşuna Masak bir yazı yazdığında, bu parayı sorduğunda diyor ki falan şirketin falan işiyle ilgili gerçek olan işten dolayı da ne yapılıyor? Bu para transferi yapılıyor diye haber veriliyor. Ondan dolayı da ne yapılır? Burada
1: ama şimdi
0: izi gizleme durumu söz konusu oluyor.
1: Bu soruşturma ekiplerinin en önemli tespiti, bu aramaların da yapıldığı, baskınların da yapıldığı, özellikle şirketlerin bir üretim, bir alış satış faaliyeti içerisinde olmaması, ona rağmen tabela para hareketliliğinin olmadı. Olması. Yani aynen. Çoğu tabela şirketi çıkmış değil
2: aynı
1: mi?
2: Aynı binada 4 tane şirket, bu şirketlerin öz sermayesi yok, bu şirketler ticari olarak almamış, satmamış ama yüksek miktarda giriş var.
1: Mal ortak üretmiyor,
2: sahipleri de aşağı yukarı aynı isimler.
1: Yani enteresan. O kartlar martlar da geldi. Silahları da görebilir miyiz arkadaşlar? Yani silah da enteresan tabii.
0: Polisin bu arama kayıtlarındaki kamera görüntüleri çok değerlidir. Hem evi ya da şirketi aranan şahıs için çok değerli. Tabii, hem tabii. De o aramayı gerçekleştiren kolluk görevlileri için çok değerli. Tabii. Çünkü dikkat ederseniz kaydı koydu olmayan bir paradan bahsediyoruz. Kolluk görevlisi o aramayı gerçekleştirirken kendisine bir iftira atılmasın diye bu kamera kayıtları her zaman yapılır. Diğer taraftan da ne yapılır? O şahıs ya polis buraya bu evrakı koydu ya da işte bu parayı koydu gibi bir ithamda bulunduğunda en azından kayıt olsa ona göre de...
1: Hocam buyurun susturucu musturucu silah. Maşallah yok. Şarjörler,
3: yani hiç masum değillermiş yani. Bakan Uzi galiba yukarıdaki de makinalı tabanca.
0: Aynen öyle. Şimdi komutanım bilmiyorum. Bunlar hepsi hani böyle bazen silah hastası olabiliyor bazıları.
1: Tamam yani
0: yok,
1: hani
0: yok. Aldı yani bunu. Ancak bunun silah hastalığıyla bir ilgisi yok.
1: Bu bize yani Türkiye'de yasak.
0: Suikast silahı diye geçiyor yani.
1: Bununla alakalı bir ruhsat alamıyorsunuz.
3: Alamazsınız. Yani vermezler.
1: Ruhsatınız
3: yok,
1: varsa bile bu silahı alamıyorsunuz.
0: Alamazsınız. Hayır, ruhsatsız da alamazsınız. Hayır, ruhsatsız olarak gidip bunları bir şekilde temin edebiliyorsunuz.
1: Tamam olabilir.
0: Ama bunu da temin de edemiyorsunuz yani.
1: Yani
0: bunu nereden aldınız, nasıl aldınız, kimden aldınız?
4: Ne amaçla
0: böyle
4: aldınız?
0: Normal
4: amaçla
0: rahatlıkla aldınız? Bulabileceğiniz bir silah değil yani.
3: 12 tane tabanca.
1: Bu arada
3: sayısız şarjör.
1: Uzatılmış şarjörler falan da var bakın. Yani bu biraz uzun değil mi? Demek ki
3: üst mekanizması çıkmış onun çıkartılmış
1: tabii. Farklı bir mekanizma
3: tabii.
1: Yapmışlar.
3: Ama yani baktığınızda 12 tabanca.
0: Şuradaki susturucu çok önemli. Çünkü bir susturucu varsa biz artık az önce bahsettik ya bir silah merakının çok ötesine geçiyor.
2: Suikast
0: şu susturucuyla şu suikast silahını birlikte değerlendirdiğinizde bu tablonun hiç de masum olmadığını söylemek gerek. Yani böyle biri çıkıp benim işte silahlara
1: yani
0: merakım
1: ben, ya
0: vardı.
1: Ben Karadenizliyim gittik ondan yani, sonra aynen. Şey köyümüzde yaptırdık bir tane abimiz yapıyordu ben de hatıra olsun diye bir tane yaptırdım tablosu değil bu yani.
0: Değil evet. Yani o ikisi artık buradaki tamamen her şeyi değiştiriyor. Yani amacı değiştiriyor.
3: Bir de beyzbol sopası bakın yani.
1: Bana o şarjörler bayağı uzun gibi geldi.
3: Bir de beyzbol sopası var
0: yok,
3: orada.
0: Yok şarjörler galiba normal hepsi.
1: Yok bana benim uzun gibi kadarıyla. Bana uzun gibi geldi ya.
2: Uzun.
0: O her silahınki farklı ya mesela.
2: Baştakiler. Yok,
3: bazıları normal standart şarjörden daha fazla mermi evet, kapasitesi olan uzun şarjörler.
1: Bana uzun gibi
3: yani
1: geldi.
3: Bunlar aleni yani özür diliyorum hani. Çok da şey haddimi aşmıyorum ama sokak çatışmaları için genellikle tercih edilen kısa mesafede sokak çatışmaları için. Yani, polislere falan mı saldıracaktı bunlar ne yapacaklardı yani gerçekten.
1: Yani tırnak içerisinde.
3: Yani şu yukarıdaki doğrudan yani yakın çatışma silahı yani. Çatışma silahı onlar evet. Yani. Normal tabanca falan diyemezsiniz onlar bildiğiniz suikast ve yakın mesafe çatışma silahları bunlar. Ve o şarjörlerin uzun olması da zaten yani normal kapasitenin üzerine niye şarjör yüksek kapasiteli şarjör takarsınız? Çünkü bir çatışmada ani ateş etmek ve ateş üstünü sağlamak için. Bunlar demek ki o zaman belli bir eğitimle falan bunu kim kullanacaksa onların da ayrıca incelenmeleri mutlaka yapılıyordur yani.
1: Yani şarjör komutanım, değiştirme burada ihtiyacı olmasın var. Diye.
3: İşte bak yukarıdaki silah da aynı dediğiniz gibi yani suikast silahı aşağıda susturucu bir de şarjör kapasiteleri normalin üstünde yani rakam vermek istemiyorum ancak onlar gördüğünüz kadarıyla 20'li ya da 30'lu şarjörler yani normal şeyin üstünde mesela şu sağ ortadaki tabancanın solundaki şarjör kendi şarjörü
4: bu ama çok, bunlar çok daha
3: ama onlar uzun duruyor. Yani evet, onlar normal şarjör duruyorlar. Değil. Onlar ve genellikle şimdi tabii çok da yakından göremiyorum ama genellikle bu uzun şarjörler otomatik seri atışlardaki tabancalar tabii. için kullanılır.
1: Yani şöyle tırırt diye
3: evet.
1: tırırt diye
3: aynen öyle.
1: Tarıyor.
3: Niye yaparsınız? Bunların yani bunlar yani tabii
1: mekanizmasıyla oynanmış
3: tabancalar. Bunlar genellikle yani saldırı silahları haline dönüşüyor.

0: Şu tabanca
1: konfigüre edilmiş, evet. Dönüştürülmüş. Evet.
0: Evet. Yani bunlar şey, bir de tabii sağ üstte beyzbol sopası var bakın. Yani bir de o eksikti. Şey yani ölüm alanı gibi yani böyle, tamam mı? Öldürmek için tasarlanmış bir yapıdan, yani gerekirse suikast tarzı saldırılar için de hazırlanmış bir ekibi ya da timi varmış bunların.
1: Mafyatik
0: yani, anladın
1: mı? Bir suç örgütü gibi bir görüntü,
0: evet,
1: var değil,
0: evet,
1: mi?
0: Şu sayın
1: malzemelere
0: vekilim.
1: Baktığımızda. Evet,
0: bunlar normal bir yani bireysel silahlanmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor. Onu mutlaka polisimiz değerlendirecektir. Ama şu poşet içerisindekileri ben tam anlayamadım ne olduklarını.
2: Mermi.
3: Suikast.
2: Bunlar mermi.
3: Mermi kutusu galiba.
2: Bunlar mermi kutuları.
0: Bir saysana kaç kutu.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var burada. Bir de orada 2 tane
0: 550 mermi var orada bakın yani. Şeylerde, kutularda
2: da
0: vardı.
2: Kutularda var ama kutularda, evet, ne kadar var bilmiyorum.
3: Şimdi bu silahlar bir suça karıştıysa bununla da bakılacak değil mi?
0: Nasıl efendim?
3: Yani daha önce bir suça karıştıysa
0: tabii
3: bu silahlar,
0: onlar balistik incelemeleri mutlaka yapılacaktır. Hı-hı. Önceden suça karışmış mı karışmamış, hı-hı, mı, bunlar tespit edilecektir. Ama her halükarda şu tablo normal değil. Bakın bir, şimdi mesela bireysel silahlama, ruhsatlı silah almaya hak kazananlar bir şarjör verirler. Hadi bir de yedek verirler. İki, bakar mısınız? Her silah başına kaç şarjör düşüyor, bakar mısınız?
2: Bir de yani, komutanım bir şeyi de dikkat edin.
0: Normal değil yani. Her, bakın sağdaki silahın 4 şarjörü var. Orta, soldakilerin 3'er şarjör. Yani bunlar normal şeyler değil. Bakın üstteki, ortadaki 3 şarjör. Bir de üstte şarjörler var. Bakın 3, 5, 7, 10 tane de üstte şarjör var. Hani yok yani bu resmen.
3: Şunlar da kurşun herhalde.
0: Evet. Yani, o da üstteki de.
2: Komutanım şuna da dikkat etmek lazım. Normalde bir şahıs kendi evinde bu kadar silah bulundurursa bir alanı vardır. Ki çoğu bazı soruşturmalarda görüyoruz. Bir silah alanı vardır. O silah alanında silahlarını ne yapar? Ya saklar ya da sergiler ya da bir şey yapar. Yani hepsi bir arada bulunur. Ancak buna dikkat ederseniz her silahın ayrı kutusu var. Ayrı bir şekilde bir paketlenme durumu söz konusu.
0: Ayrı yerler. Zaten yani, bunlar bir yerden ele geçirilmemişti büyük bir ihtimal. Farklı yerlerden.
2: Hayır tek evden.
0: Öyle mi?
2: Tek evden tek şahsı.
0: O zaman burası şey.
2: Yani.
0: Bir dakika.
3: Mi peki?
2: İnan onu bilmiyorum ama tek şahsa ait olan bir yerden çıkan
0: bakın,
2: silahlar.
0: Bakın tek şahsa
2: söyledi.
0: Ait olabilir ama, evet, bu tür yerler kendilerine göre diyorum. Bakın güvenilir noktalardaki depo olarak kullanılan yer.
2: Şöyle bir şey var. Soruşturmadaki kolluk birimi getirip bir yerde sergilemez. Ha, hepsini tutanağa geçirir. Sonra eğer emniyette bir sergileme durumu söz konusu olursa orada sergileme yapılır. Fakat dikkat ederseniz burada daha ev araması ya da işte iş yeri aramasıysa daha oradayken yapılmış bir şey. Niye? Çünkü fotoğraf çekilsin, dosyanın içerisine girilsin diye.
0: Yok tamam, yani onlar bir şey demiyorum.
2: Ya başka suç, yerlerden suç, getirilen yer şeyler
0: suç,
2: değil.
0: Suç örgütü açısından bu ev bir silah dağıtım noktası olarak filan düşünülüyor.
2: Evet, ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani her bir kutunun ayrı ayrı
0: tabii
2: olmuş
0: şimdi,
2: olması
0: şundan dolayı,
2: büyük ihtimalle ya yeni alınmış ya da
0: Hadi
2: gönderiliyormuş.
0: Şimdi
2: yani,
0: farklı kutuların olması silahların farklı cins ve çaplarda olmasından kaynaklanıyor. Her bir silah hangi firma üretiyorsa ona uygun kutu içerisinde olur. Mesela işte şuradakiler gibi kaç tane arkada var? 3-4 tane arkada var. Şeyde var. Evet, gördüğünüz gibi yani bakın bir sürü arkadakileri de görüyor musunuz? Bakın onlar da silah kutusu. Evet. İki tane büyük çantanın arkasındakiler bakın.
2: Onlar üçer üst üste.
0: He, altı, yedi, sekiz. Yani bunlar tabii şöyle, burası resmen bir cephanelik olarak kullanılmış. Suç örgütünün cephaneliği burası yani. İyi bulmuşlar vallahi yani. Genelde bu tür şeylere ulaşmak çok zordur. Hakikaten polisimizi tebrik ediyorum yani.
3: Ali Bey, ne diyorsunuz tabloya?
1: Yani görüntü son derece ürkütücü bir görüntü. Ama benim kaygımı bir kez daha altını çizmiş olayım. Kimseyi yani bir cemaati ilzam altında tutmadan
3: elbette,
1: o cemaati
3: elbette
1: istismar eden içeride oluşmuş
3: evet,
1: bir yapıya
3: evet,
1: yönelik.
3: Evet,
1: evet. Ve belki de Türkiye içerisinde bir operasyon merkezi haline dönüştürülmesinin önüne geçmek adına yapılan bir şey. Operasyon gibi gördüm. Beni düşündüren şu, yani genelde tasavvuf ehli insanların birbirlerine tavsiye edeceği şeyler işte bu tür silah kullanımı olmamalı. Emri bil maruf nehy anil münker ehli dediğimiz, yani iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden kesimler birbirlerine ne bileyim işte silahla korunmak veya birbirine silah tavsiyesi yerine birbirine iyiliği emretmeleri gerekiyor. Paylaşımı emretmeleri gerekiyor. Ama ben şunu hep gördüm. İşte mesela Afganistan Savaşı'nı da böyle tanımlarken, ne zaman ki kimi yerlerden çok güçlü paralar, çok güçlü finansmanlar girdi, o zaman Afganistan cihadı bozuldu demişlerdi. Paranın girip de bozmadığı, ifsat etmediği bir yer yok. Biraz bu konuda da şaşırdığımı söylemek gerek.
4: Ya tabii şimdi ben biraz önce niye 2020'den sonra çok hızlı bir şekilde büyüdüler? Çünkü ticari firmaların da bir şeyi vardır, tarihi vardır. Yani şirket kuruluşta anonim şirket olur, sonra eğer çok başarılı olursa büyür, holdingleşir falan. Bunlar kısa sürede olacak şeyler değildir. Burada 2020'den sonra büyüyorlar. Almanya'da büyüyorlar, İngiltere'de büyüyorlar. Nasıl büyüyorlar? Oralardaki para giriş çıkışlarında bir ihracata, ithalata dayalı bir ticari faaliyetten kaynaklı para giriş çıkışı da yoktur. Tabii şu kuşkuyu gündemde tutmak lazım. FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da mücadelesiyle önemli ölçüde geriletildi ama şöyle, bu sistem, yani uluslararası sistem sadece FETÖ'yü kullanmıyordu. Yedeklediği sistemler de vardı. Baktı ki FETÖ biraz gerileyince başkalarını devreye sokmaya çalışıyor. Çünkü yöntemleri FETÖ'nün o gelişme sürecine çok benziyor. Çok benziyor. Yani fotokopi gibi neredeyse oraya benziyor. Onlar da ağırlığı İşte Afrika'daki okullara ve Amerika'ya vermişlerdi. Bunlar da Almanya'ya ve Londra'ya vermişler. Mesela Adnan Hocacıları devreye sokmuşlardı. İşte Adnan Hocacıları da devlet bir yerde yakaladı, enseledi. Şimdi bunları da, yani bu kadar para girişi, eğer siz yurt dışında çok büyük bir şekilde büyüyorsanız o ülkenin istihbarat servisinden destek almadan sizin büyümenize mümkün izin yani vermezler.
0: Bu para değil. Trafiğini o ülkeye yapamazsınız.
4: Mümkün değil. Yani burada
0: İngiliz istihbaratının haberi olmadan İngiltere'ye bu parayı sokamazsınız.
4: Yani mümkün değil. Yani yanınızda götürdüğünüz nakiti bile beyan etmek durumunda kalıyorsunuz. Almanya'daki bu kadar büyümeler, Londra'daki büyümeleri, sistem FETÖ çekildikten sonra bu Alihan Kuruş ekibini FETÖ'nün yerine monte etmeye çalıştı. Bu akla geliyor. Siz eğer oraların istihbarat servisleri tarafından kullanılmazsanız size orada 70 milyon avroluk yeri de yaptırmazlar. Londra'da da işte yurtları açtırmazlar. Bu kadar para girişine de izin vermezler. Bu paraların kaynağının, ben ne yardım paraları, yani ne kadar yardım toplasanız toplasan böyle olmaz. Bu paraların kaynağı takip edildiğinde yabancı istihbarat servislerine çıkabilir.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programı vardı. Bu operasyonu da sıcağı sıcağına o programda değerlendirdi Bakan Çiftçi. Dedi ki, dün akşam Adalet Bakanımızla konuyu değerlendirip bu sabah operasyon için düğmeye bastık. Alihan Kuruş 2016'da bu örgütün başına geçti, bu grubun başına geçti. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Devamı da var. O da gelecek şimdi ekrana. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım. Faaliyetlerin oraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Örgütün suç ayaklarına, finansal ayaklarına yönelik epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yapmış olduğu açıklamada.
2: Şimdi Sayın Bakanımızın bu cümlesi çok önemli. Bunu es geçmemek lazım. Uzun bir süredir üzerinde çalışılıyor dediği o şirketlerin hesap hareketlerini bilirkişiler marifetiyle tek tek incelendiği, MASAK raporuna binaen hangi para geldi, nereye gitti, niye gitti, o şirketin gerçek bir işlemi var mı, yok mu, ticari bir faaliyette bulunmuş mu? Çünkü düşünsenize, siz İşte 30'un üzerinde şirketle ilgili işlem yapacaksanız o şirketlerin gerçek hacmini de ortaya koymanız lazım. Yani burada belki o 30'un üzerinde şirket, bugün bir tane şirket 100 milyon ya da 100 milyar TL'lik bir ticari hacme sahip olabiliyor. Normal şartlar altında savcılık onu da değerlendiriyor. Diyor ki gerçekten bir ticari faaliyet var mı yok mu? O ticari faaliyetten kazanç elde edilmiş mi edilmemiş mi? Onları hepsini değerlendirmek için tabii bunlar teknik işler olduğu için hep teknik adamlardan destek alınır bilirkişi raporlarıyla.
3: Şimdi bir süredir inşaatı devam eden bir artık külliye mi desek, bir merkez mi desek, evet, ne desek bilemedim. Şimdi onun bazı görüntüleri ve fotoğrafları da gelecek ekrana. Ne demişler adına? İslam Kültür Merkezleri Külliyesi. Bu arada Alman devleti de yani bu işe onay vermiş, yapımına

0: destek oluyor. Önemli Alman siyasetçiler bunları ziyaret ediyor, açılışına falan gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor. Var. Yani bir destek var.
1: Tabii şöyle. Yani
0: Almanya'da bir tırnak içerisinde dini yapının engellenmiyor olması bile
1: kuşku verici.
0: Kuşku verici.
1: Yani aynı şimdi bu yapının büyümesi o kadar çok FETÖ'ye benziyor ki FETÖ 99 yılında yurt dışına çıktı, Pensilvanya'da yerleşti ve Pensilvanya'da da buna benzer bir merkez inşa ettiler. O merkez kimin kontrolündeydi? FBI'nin ve CIA'nin kontrolündeydi. Evet. Ve onu bir süre sonra Türkiye'ye karşı kullandılar işte 15 Temmuz'da. Onu gördük. Şimdi burada Alman devleti bunların kara kaşına, kara gözüne meftun olduğu için bunu yapmıyor. Tabii bu Alman istihbaratının kontrolünde oraya yerleşecekler ve bunları Türkiye'ye ve İslam dünyasına karşı kullanacaklardı. O nedenle bunları yaptırıyorlar oraya.
0: Şimdi diyor ki bu grup medresi olarak da bilinen C binasının başarıyla kullanıma açıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi burada bazı detayları da paylaşmışlar. Kendi paylaşımları, evet, bu kendi animasyon. İşte çok büyük metrekarelerde çok büyük bir binadan bahsediyoruz. Bir mescitleri var. Ciddi bir ibadet kapasitesi var. Tabii burada bir mescit inşa ediliyor olması Almanya'daki Müslümanları da, yani her ırktan, her milletten Müslüman da memnun eder yani. Belki onların da
2: etmez dini... Etmez mi? Diyanet işlerimiz bu konuyla ilgili ciddi çalışıyor. Yani orada mescit açma, cami açma. Ancak Alman hükümeti bu konuyla ilgili o kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorun çıkartıyor ki cami açılmasıyla ilgili. Hatta öyle bir aşamaya geliyor. Abdülkadir abi daha iyi bilecektir. Sayın vekilim daha iyi bilecektir. Yani burada işte Dışişleri Bakanlığı'nın çok fazla diplomasi yaptığı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı nezdinde diplomasilerin yürütüldüğü bir ortamda dahi siz orada cami açamıyorsunuz. Orada ezanı açıktan okutamıyorsunuz, yani yüksek sesle okutamıyorsunuz. Kaldı ki dine bakış açıları o kadar tuhaf ki sizin böyle bir yapı yapmanıza asla izin vermiyor. Yoksa orada eğer izin verilse zaten Diyanet İşleri Başkanlığı çok devasa güzel camiler yapacaktı oradaki Müslüman kardeşlerimize, ama öyle bir durum söz konusu değil. Alman hükümeti buna hiçbir şekilde izin vermiyor. Yani Türkiye Devleti'nin resmi kurumları, Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın muhatap olduğu ya da diplomasi yürüttüğü bir alanda dahi zorlandığı bir konuda birilerinin çıkıp işte 70 milyon avroluk bir yapının yapılıyor olması, 20 dönüm üzerinde bir yapıyı inşa ediyor olması ve bunun İslam dini üzerinden yapabileceklerini söylüyor olması altında tabii ki başka şeylerin aranması gerektiğidir yani. Bir sürü soru işaretiyle dolu. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti devletine tanınmayan bir hakkın bir işte birkaç tane şahsa nasıl tanındı ya da bir şirkete nasıl tanındığı ile ilgili tabii ki ciddi soru işaretleri olacaktır. Az önce Abdülkadir Bey ve Sayın Komutanım da söylediği istihbarat örgütlerinin buradaki bağlantısının bu konuda işte değerli olduğunu değerlendirmek lazım. Tabii ki soruşturma devam ediyor. Kimseyi suçlayacak değiliz ama en azından bir sürü soru sorulabilir. Bir sürü soru soruya cevap bulunacak.
3: Seni anlıyorum Hadi Bey, sen hukukçusun. İşte delillerden sanığa gitmeye çalışıyorsun vesaire, ama yani şimdi bir de tablonun böyle bize verdiği, sunduğu işaretler var. Bu işin içerisinde yurt dışı istihbarat servislerinin olmaması mümkün değil, ben size söyleyeyim. Yani bu nasıl bir kirli çarktır? Bunun çıkarılması tabii Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımız ortak, ama eminim Milli İstihbarat Teşkilatımızın da katkısı ve desteği olmuştur.
2: İşte o uzun süre çalışma Sayın Bakanımızın oradaki cümlesi. O işte orada kollu birimleri artık orada, siz polis mi dersiniz, jandarma mı dersiniz, Milli İstihbarat Teşkilatı mı dersiniz,
3: yani gümrük, yurt dışı tabii,
2: gümrük memurları,
3: polis, jandarma yurt içinde olduğu için
2: dersiniz, birden fazla kulluğun birlikte hazırladığı bir yani çalışmadan bahsediyoruz.
3: Yurt içi ve yurt dışı, hani yurt dışı istihbaratı Milli İstihbarat Teşkilatımızın yetki ve sorumluluğunda olduğu için polis ve jandarma yurt içi istihbarat ve asayişte sorumlu. Dolayısıyla hani uzun süre tabii istihbarat çalışmaları uzun sürelidir. Hani takip, gözetleme, fiziki inceleme bunlar uzun zaman alıyor, ama hani şu ilk etapta ben çok şaşırdım, yani ilk etapta bu kadar geniş kapsamlı ve silahların, bu kadar paranın, yani biliyorsunuz böyle şeyde hani risktir. Böyle bir soruşturma hazırlık yaparsınız, sonra operasyon düğmesine basarsınız, sabaha karşı gider eş zamanlı yaparsınız, ama ya bir şey çıkmazsa demek ki bugüne kadarki çalışmalar yanlıştı dersiniz. Ama demek ki bugüne kadarki çalışmalar gerçekten çok başarılı.

0: yürütülmüş ki işte yapılan operasyonda da elde edilen suç delillerinin bu örgütü ortaya çıkaracak cesamette olduğunu anlıyoruz.
1: İşte az önce onu ifade etti. Yani normal şartlarda bir savcılık basit bir şüpheyle soruşturmayı açar. Fakat soruşturmada şahısların gözaltı ya da iş yerlerinin aranması, evlerin aranması ile ilgili kuvvetli bir şüpheye evriliyor olması lazım.
0: Onun için de mahkeme kararı gerekiyor.
1: İşte o basit şüpheden başladığında az önce siz dediniz ya Banu Hanım, bu yapının içerisinde bazıları zaten kimlerin kimlerle iş tuttuğu ya da işte nasıl illegal işlere bulaştığı ile ilgili bir serzeniş vardı. Tabii soruşturmanın içerisinde de biz onları görme ihtimalimiz olacak.
2: Ali Bey hep altını çizdi ya, yani bu dini grupla suça bulaştığı değerlendirilen bu grubu birbirinden ayırmak lazım.
1: Evet. Kesinlikle.
2: Bu,
1: çok önemli.
2: Suça bulaştığı iddia edilen grupla alakalı çok başka soru işaretleri de var. Şimdi bu soruşturmanın ve operasyonun kamuoyuna yansımasından sonra bu dini grubun başına bu ismin, yani bu suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in nasıl geçtiği ile alakalı soru işaretleri de gündeme getirilir oldu. Hatta bununla alakalı suç duyurularının da geçtiğimiz dönemde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Yani bakalım o işin altından ne çıkacak? Yani belki bir faili meçhul cinayetle karşı karşıyayızdır şu anda. Bunu da bilemiyoruz yani.
3: Hatta şöyle bir süreç de yaşandı. Son birkaç seneden bu yana bu yapının içerisinden, yani o söz konusu cemaatin içerisinden birçok Alihan Kuruş'la ilgili suç duyurusu yapıldı. Yani bu yapının içerisine sızmış bir network var, bir nodül var ve bu nodül bu yapıyı suç örgütüne dönüştürüyor. Buna müdahale edilmesi gerekiyor diye çok sayıda suç duyurusunda, çok sayıda aslında ifşaatta bulunuldu. Yani bugün bu operasyon yapılmışsa eğer, bu bir takım tahminlerle veya bir takım işte ne bileyim dedikodularla ortaya çıkmış bir durum değil. Devlet zaten bir takım böyle dedikodu veya yazılan çizilenlerle hareket etmiyor. Tabii. Mutlaka yeterli delili bulduktan sonra bu operasyonları yapıyor. Ancak şu binayı görünce yani aslında Türkiye'den bir kaçış ve Avrupa'yı merkez üssü haline getirme niyetini de okudum ben burada. Bendeki ilk çağrıştırdığı şey Pentagonvari bir yapı. Yani dini bir tesis veya dini bir yapı olmaktan ziyade böyle uluslararası bir örgüte ait bir bina, bir operasyon merkezi
2: zaten
3: gibi gördüm.
2: Zaten İçişleri Sayın Bakanımızın Vekilim, ifadesi gördüm. Çok net. Diyor ki şu an Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı.
3: Bir kaçış planı söz konusu.
1: Evet, bakın burası çok önemli. Normal şartlarda o biz 30'un üzerinde şirketten bahsettik değil mi? Bu şirket nerede faaliyet gösteriyor? Az önce Abdülkadir Bey sıraladı hepsini. Çoğu İstanbul'da, Sakarya'da, işte Bolu'da, Antalya'da, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler. Yurt dışı şirketi ya da yurt dışına faaliyet gösteren bir şirket var mı? Hayır. Peki bu şahıslar hepsi Türk vatandaşı mı? Evet. Burada kime hitap ediyorlar?
2: Yani bu grup,
1: bizim vatandaşlarımıza hitap ediyor. Peki siz bu arada neden Almanya'ya gitmek istersiniz? Yani, neden yönetiminizi oraya taşımak istersiniz?
2: Hadi Bey, Alihan Kuriş grubuyla iltisakı, irtibatı olan isimlerin yurt dışında da bazı şirketlerin patronajında görüldüğüne dair bilgiler var. Onu da söyleyeyim yani. Yani bu şirketlerle alışveriş yapacak karşı şirketleri oralarda da açmışlar.
1: Çünkü
2: yani
1: parayı oraya götürdüğünüzde herhalde parayı bankada tutacak haliniz yok yani. Tabii. Parayı oraya götürdüğünüzde yine orada burada kurduğunuz sistemi orada kuracaksınız. Orada kurduğunuz sistemi ya da kazandığınız parayı ya da elde ettiğiniz parayla ne yapacaksınız? Türkiye'nin içerisindeki iç huzuru bozmak için elinizden geleni yapacaksınız yani. Çünkü Pentagonvari dedi Sayın Vekilim. Pentagonvari biz baktığımızda biz neyi gördük? Devamlı Türkiye'nin içini karıştırma, kurumları yıpratma, hükümete karşı bir ayaklanma. Öyle bir aşamaya geldi ki 15 Temmuz darbesini yapabilecek bir duruma evrilen bir yapıdan bahsettik. Niye öyle oldu? Çünkü siz merkezinizi başka bir ülkeye taşısanız, o ülkede kalkıp Türkiye'nin içerisine karışacak şekilde adımlar atarsanız, o zaman tamamen niyetiniz burada ülkenin içerisine bir zarar verme olarak karşımıza çıkar. Burada da aynı şekilde, yani siz burada şirketlerden para kazanıyorsunuz ya da burada bir para elde ediyorsunuz ya da buradaki parayı bir yerden burada topluyorsunuz, buradan götüreceksiniz başka bir ülkede, orada kendinize bir alan açacaksınız, bir yer kuracaksınız. O yerden de ne yapacaksınız? Herhalde Almanya'daki istihbarat örgütü ya da Almanya'daki vatandaşlara hizmet için oraya gidilmiyor yani. Oradan Türkiye'nin içerisinde ben nasıl müdahale edebilirim?

0: konuşacaksınız yani.
1: Ya da nasıl dizayn edeyim, ya da siyasi anlamda, ya da en azından hükümet anlamında, ya da devletin belki anayasal düzenine karşı olabilecek şekilde adımların içerisine gireceksiniz. Bilemiyoruz. Ancak çok önemli sorularla karşı karşıya olduğunu söylememiz gerekir bunun.
2: Abdülkadir Selvi'nin ekleyecekleri var galiba.
3: Siz şimdi biraz önce söylediniz, bir şüpheli bir ölüm de çıkabilir mi diye. Şimdi ben milletvekilliği döneminde tanımıştım. Daha sonra da Ahmet Deniz Olgun milletvekili ve bir dönemde Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve bu yapılanmanın, yani Süleymancılar denilen cemaatin lideriydi ve çok saygın bir insandı. Hem siyasette saygın bir insandı, hem ilim dünyasında saygın bir insandı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra bu Beykoz'daki evinde ani bir şekilde öldüğü ortaya çıktı ve bir takım şüpheler bu konuda beyan edildi. Özellikle o yapılanma içerisinde, yani Ahmet Deniz Orgun'un başında olduğu Süleymancı yapılanma içerisinde, ya bizim liderimizin ölümü normal bir ölüm değil diye bir takım ihbarlar gelmeye başladı ve ilginç bir şekilde orada o yapılanmanın lider kadrosuna müdahale oldu, değiştirildi. Örneğin hani vefatından sonra kardeşinin geçmesi bekleniyordu, Mehmet Beyazıt Deniz Orgun'un. O geçmedi. Kız kardeşinin Gülseren Deniz Orgun Kuriş'in oğlu Alihan Kuriş getirildi, monte edildi ama o kendi içlerinde çok ciddi bir çatışma ve şiddetli bir mücadele sonucunda oldu. Şu soru gündeme geldi. Ya şimdi FETÖ darbeyle birlikte ortaya çıktı, deşifre oldu bu yapılanma. Bu da çok güçlü bir, Süleymancılar'da Türkiye'de örgütlü güçlü bir yapılanma. İstihbarat servisleri burayı mı ele geçiriyor? Burada mı operasyon yaptılar? Çünkü işin doğrusu Ahmet Deniz Olgun çok dirayetli bir insandı. O hayattayken bunu yapamazlar. Siyasi etkisi yüksek bir insandı. Milletvekilliği, bakanlık yapmış bir insandı. Onu ortadan kaldırıp bu yapıya operasyon mu yaptılar sorusu o zamandan beri hep gündemde oldu. Bakın 2016, 2026. Yani bu Alihan Kuriş oraya getirildi, bu yapıya bir operasyon mu yapıldı? Şimdi ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Evet. Eski bakan, eski milletvekili Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili tekrar bir inceleme başlatılmalı. Çünkü bir başka şüphe de, daha sonra FETÖ'den hakkında işlem gören doktorların Ahmet Deniz Olgun'un otopsi sine girdiği ve otopsi işlemlerini onların yaptığı da belirlendi. Onların yapması da, çünkü bunlar birbirlerine güzel güya uzak olan yapılardı. Hı hı. Ama ne olduysa darbeden sonra hemen yakınlaştırdılar. O otopsiye de bir FETÖ'cü doktorun girmesi kuşkular daha da büyüttü. Hı hı. Bu konuda çok ciddi ihbarlar geldi. Yani bu bugünkü bir olay değil. Yani burada bu faili meçhul cinayetler, örgütün, yani bu yapılanmanın, Süleymancıların Süleymancılık adı altında Kur'an kursu faaliyetleri hizmeti yapan kesimin liderinin böyle ani bir şekilde ortadan kaldırılıp başına kardeşi değil ta kız kardeşinin çocuğunun getirilip yerleştirme, o yerleştikten sonra da bakıyorsunuz 4 yıl sonra 2020'den sonra müthiş bir sıçrama, Londra'ya açılma, Almanya, ya bu ne oldu? Hani sihirbaz mı ki değneğe vurduğu her yerde bir şeyler oluyor? Çok kuşku verici şeyler ve FETÖ'nün büyümesine çok benziyor. O açıdan eski milletvekili ve bakan Ahmet Deniz Olgun'un vefatıyla ilgili dosyanın da açılması gerekiyor.
2: En azından şüpheler burada giderilmiyor.
3: Evet.
2: Buyurun.
4: Abdülkadir Bey'e desteklemek adına şunu söylemek gerekir. Torunu Fatih Deniz Olgun geçtiğimiz dönem milletvekiliydi. 27. dönemde birlikte. Fatih Deniz Olgun da hem dedesinin, Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili şüphelerini çok çeşitli mecralarda yine gündeme getirdi. söyledi sizin gibi. Şüpheli bir ölüm diye. Ve Alihan Kuruş'la ilgili de çok sayıda aslında ifşaatta bulundu. Hem sosyal medyada hem kimi zaman ne bileyim yapının içerisinden duyulan kendisi gibi samimi insanların duyduğu rahatsızlığı da dile getirecek çok sayıda ifşaatta ve suç duyurusunda bulundu. O anlamda Abdülkadir Bey'in dediği çok önemli. Çünkü o süreçten sonra farklı mecralara kayma ve yapının

0: bir operasyon merkezi haline geldiğini görüyoruz Alihan Kuruş operasyonuyla
1: bu
0: birlikte.
1: Bu hususta iki farklı durum daha ortaya çıkmıştı. Birincisi Alihan Kuruş ve beraberindekilerin kimlerle irtibatlı olduğu, yani hangi kurumlarla, hangi kuruma hangi insanı yerleştirdiği ile ilgili de bir çalışmanın yürütülebileceğidir. Çünkü bu ifşaatlardan bir tanesi yargı ayağıyla ilgiliydi. Yani yargının içerisinde nasıl teşkilandırma durumuna girdikleriyle ilgili bir ifşaat vardı. Onunla ilgili de bir çalışma yürütüleceğine eminiz bu dosyanın içerisinde. Bir diğeri de tabii ki yine ifşaatlardan bir tanesi bazı belediyelerle ilgili bir iş ilişkisi içerisine girmişlerdi. Personel alımı verimi ya da işte orada insanları işe sokma ile ilgili kendi adamlarını kritik yerlere, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisine kendi adamlarını yerleştirme ile ilgili bazı ifşaatlar kamuoyuna yansımıştı. Onunla ilgili de bir çalışmanın yürütülebileceğini söylemek gerek.
2: Ya tabii burada niye 2020 diyoruz? Gerçekten kuşkulu bir şekilde çok büyüyorlar, yurt dışına açılıyorlar. Tabii burada 2020'de içeriden de ayrı bir siyasi destek alıyorlar mı? Özellikle İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yapılanmanın yurtlarında yetiştiği, bu yapılanmanın içinden geldiği ve onu siyaseten her yerde destekledikleri ifade ediliyordu. Bu bir sır değil. Zaten kendisi de onu değişik şekillerde ben buradaki Kur'an kurslarında okudum demişti. O boyutuna da bir bakmak gerekiyor.
3: Peki. Türkiye'nin gündemine yine dönelim başka bir başlığa. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Hadi Bey, siz lütfen buyurunuz yerinize. Sayın Selvi, bana eşlik eder misiniz bar konusunun önünde? Şimdi dün akşam yine bu saatlerde 3 aşağı 5 yukarı bir istifa açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi diye yeni açılan bir hesaptan. Evet. Bu hesaptan işte Ekrem İmamoğlu, kıymetli yurttaşlarım, değerli yol arkadaşlarım diye seslenmiş vatandaşa, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum demiş. Ardından bir açıklama geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden. Sözcü Müslüm Sarı'nın bir açıklaması da oldu. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Müslüm Sarı'nın açıklaması da gelsin. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol göstericiliğinde ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ardından yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteği ve ısrarı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Kendisi İstanbul'a aday olmaya cesaret edemediğinde CHP tüm örgütleriyle arkasında durmuş ve helal oylarla seçilmiştir. Son olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalınmış bir karardır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi, temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan köklü tarihi ve güçlü örgütüyle emin adımlarla yoluna devam edecek. Evet. Ne oluyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi
2: buradaki
3: ve yeni
2: açıklamada
3: parti
2: dikkat ettiniz mi? CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır diyor. Demek ki bekliyorlardı. İkincisi, aslında geç kalmış bir karardır. Şimdiye kadar istifa etmen gerekirdi diyor. Üçüncüsü, temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla diyor. Demek ki o arınma sürecinde bu partiyi kirletenlerden birisiydi. Temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla biz yolumuza devam edeceğiz.
3: Niye ihraç etmediler peki, ya da disiplin süreci
2: şöyle şimdi bu.
3: Ya burada diyor ki açık açık, kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan, yani diyor ki bahsi geçen isim bireysel kariyer hırslarına sahip biriydi.
2: Şöyle, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde birisi ihraç edilecekse önce Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edilmesi gerekiyordu. Ancak siyaseten şu değerlendirmeyi yaptılar. Konuşmuştum o zaman. Bir, cezaevinde mağdur konumunda. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partililer 15,5 milyon oy vererek Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Eğer hakkındaki yargı kararı kesinleşmeden böyle bir işlem yaparsak tabanda bu yanlış anlaşılabilir, tepki görebilir. Ama şu var.

0: yargı süreci tamamlanıp da bu yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık davalarından dolayı ceza aldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilecek. Zannediyorum dün en çok rahat eden kişi Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ben bunu zaten ihraç edecektim ama o istifa etti gitti. Hiç olmazsa elim rahatladı diye düşünmüştür. Peki dün ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Ya ilginç bir şey oldu. Yani Türk siyasetinde bir partiden ayrılanların parti kurmasına, o partiyi bölmesine tanık olduğumuz zamanlar oldu ama eğer bir partiden ayrılıp yeni bir parti kuracaksa istifa ediyorlardı. Örneğin Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'ni açacağı zaman SHP'den istifa etti.
1: Evet.
0: Yani hem SHP'de bulunup da SHP'yi parçalayıp da gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ni açmadı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı, kimliklerini CHP milletvekili kimliklerini kullanarak CHP'nin makam araçlarını, CHP'nin parasını, CHP'nin makam odalarını kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçaladılar.
1: Tabii son güne kadar makam araçları kullanılmaya devam
0: son güne kadar kullandı. Hatta kesinleşmemiş tazminat cezalarını bile CHP'nin kasasından ödettiler. Yani bu hiç görülmemişti. Hem CHP'nin imkanlarını kullandılar, CHP'nin imkanlarını kullanarak CHP'yi parçaladılar. Ekrem İmamoğlu da şimdiye kadar istifa etmedi. Niye 12 Ağustos'ta istifa etti?
1: Niye?
0: Çünkü Ekrem İmamoğlu pazartesi günü yapılan terörsüz Türkiye yasası ile ilgili oylamada Özgür Özel'e müthiş bir operasyon çekti. Eşi Dilek İmamoğlu üzerinden. Dilek İmamoğlu İYİ Parti'nin de etiketi olan etiketle bir çağrı yaptı. Yeni Parti milletvekillerinin arasında yani yarı yarıya evet, yarı yarıya hayır gibi bir denge vardı. Ama Dilek İmamoğlu o paylaşımı yapınca orada Yeni Parti milletvekilleri Ekrem İmamoğlu bizim hayır vermemizi istiyor diye bu kez hızlı bir şekilde denge değişti. Özgür Özel, genel başkan olarak meclis genel kurulunda sayın milletvekilim de oradaydı. Çıkıp konuşma yaptı. Ben evet vereceğim. Evet. Yönetim kadroları da evet verecek demesine rağmen Özgür Özel genel başkan kendi partisinde azınlıkta kaldı. Ekrem İmamoğlu ilk ciddi sınavında yeni partide bir güç gösterisi yaptı. Özgür Özel'i azınlığa düşürdü. 54 hayır çıktı, 35 evet çıktı. O hamleyi yaptıktan sonra tabii Özgür Özel o anda topal ördek durumuna düştü. Ve ardından da ikinci hamle geldi. CHP'den istifa etti. Partisine geçti. Buranın patronu benim dedi. Bu nedir? Bu bir sonuç değil. Bu bir başlangıç. Bundan sonra siz yeni partide olacakları seyredin.
1: Ya Dilek İmamoğlu değil miydi Ekrem İmamoğlu'nun Van mitinginde zafer işareti yapıp Bici Seruk falan demediği kalan kişi? Yalan
0: ya
1: mı?
0: Bunlar
1: ben
0: öyle
1: yanlış
0: ki,
1: mı hatırlıyorum?
0: Hayır, hiç yanlış hatırlamıyorsunuz. Zafer işareti yaptı. Ya ilginç insanlar, Bursa milletvekili de mecliste Kürtçe şarkılar söyledi, kalktı, hayır oyu verdi. Yani Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı.
2: Demirtaş'ın eşiyle kahvaltı programı düzenleyen
0: Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı yaparak
1: seçildi.
0: Şimdi ne
1: diyor, biz onu anlamadık yani. İşte ya. Birlikte kahvaltı ettiği arkadaşına senin eşin içeride kalsın mı diyor. Ne diyor yani?
2: Burada CHP'nin deme ihanet ettiği, daha doğrusu yeni partinin deme ihanet ettiğini görüyoruz kent uzlaşısında.
0: Ya burada Ekrem İmamoğlu'nun bir PKK'nın tasfiye edilmesi, yok Kürt sorunu, yok şu yok, öyle bir davası yoktur. Ekrem İmamoğlu'nun benlik davası var. Dedi ki bu parti benim, Özgür Özel'in değil, ben onu CHP'ye genel başkan yaptırdım, ben ona yeni partiyi ben kurdurdum, ben onu genel başkan yaptım, patron burada benim dedi. Ve orada bir güç gösterisi yaptı. Asıl film bu jenerikti. Asıl film bundan sonra başlayacak. Ya sen değil miydin kent uzlaşısı yaparak PKK eli silahlı dağda gezerken sen ondan kent uzlaşısı yapıyorsun, silah bırakan tasfiye olacak PKK'ya karşı hayır oyu kullandır diyorsun. Nedir bu? Hani bir ilke var mı burada? Bir ilke yok. Burada ne var? Ekrem İmamoğlu yeni partiye çöktü. Bak bunun sonucu ne olur? Bu bir jenerik dedim. Filmin devamı gelecek. CHP'yi parçaladığı gibi Ekrem İmamoğlu yeni partiyi de parçalar.
1: Özgür Bey'i de bir dinleyelim. O az önce işaret ettiğiniz açıklamasını, ardından diğer misafirlerimizin de

0: şimdi. Evet. Eskiden ne güzel rahat rahat anons ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız diye. Şimdi ikinci bir partimiz var, YP.
1: Yani size söyleyeyim, seneye öz hakiki yeni partide ne oluyor diye devam edebilirsiniz.
0: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Dinleyelim beyefendiyi.
2: Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum.
1: Ben ve yönetimim evet verecek dedi. Yönetimdekiler evet vermedi. Genel başkanı dinlemedi. Milletvekillerinde de Manisa milletvekillerinin ikisi hayır verdi.
0: Ahmet Behbi,
1: genel
0: Bakırlıoğlu,
1: merkez evet,
0: red,
1: Ahmet
0: Bekir Başevirgen
1: Behbi,
0: red.
1: Bakırlıoğlu red verdi. Bekir Başevirgen red oyu verdi. Şimdi bu birçok ile İstanbul milletvekillerinin yarısı red oyu verdi. Yarısı evet oyu verdi. Eskişehir milletvekilinin birisi evet verdi, öbürü hayır verdi. Peki şimdi hangisi bölgenin nabzını tutuyor? Bu hava durumu değil ki, yani bu taraf yağışlı, bu taraf güneşli diye böyle bir şey olmaz. Dedi ki ben bunu hibrit bir yönetim olsun diye söyledim. Ne oldu biliyor musun? O gün aslında yeni partide fotoğraf netleşti. Özgür Özel şunu gördü. Halı altından çekiliyor. Çoğunluk karşısına geçiyor. Bir grup kararı alırsa grup kararına rağmen parti çatlayacak. Grup kararına rağmen kendisi orada grubuna hakim olamayan bir genel başkan durumuna düşecek. O nedenle o bu süreci göğüslemeyi ya da yönetmeyi seçmedi. Bırakayım işte hibrit bir yönetim diye izah edeyim dedi. Hani izahı olmayan şeylerin mizahı oluyor. Evet, böyle oldu.
3: Mahmut Tanal için ne diyorsunuz? Yani Mahmut Tanal hangi eylemi görürseniz ön safta kendisini bulursunuz. Ve o eylemlerin hepsinde marjinal gruplar olur.
0: Evet,
3: hepsinde
0: evet.
3: İşte marjinal sol örgütlerinin flamaları olur. O bugüne kadar işte örgüt paçavrası olarak kullanılan o bayraklar o mitinglerde ya da o eylemlerde kullanılır. Mahmut Tanal da en önde, en ön safta elinde bıçakla, elinde makasla, elinde işte kerpetenle oradaki polis barikatlarını yıkmak için uğraşan şahıs çıktı mecliste hayır oyunu kullandı. Yani.
1: Ama tipik bir Mahmut Tanal bu. Böyledir yani. Mahmut Tanal
4: nevi şahsı memnun hasır.
0: Şimdi biz böyledir tanımıyoruz. Yani. Biz çoğunu tanımıyoruz. Çoğunu biz ekranlardan tanıyoruz.
3: Sayın Bekir'in
0: komşusuydu
4: biz
0: yani
4: aşağı
0: mecliste.
4: Aşağı yukarı her gün Mahmut
0: çok
4: Tanal
0: yakınlar,
4: Bey'e
0: destek
4: muhatabız.
0: Teması olan insanlar yani muhatapsınız. Görüyorsunuz Bey, zaman zaman birbirlerinizle
4: evet.
0: Çatışıyorsunuz falan yani. Kavga ettiğiniz de oluyor. Yani ne oluyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani, siz nasıl bakıyorsunuz? AK Parti nasıl bakıyor?
4: Ya şöyle. Öncelikle biz AK Parti olarak
0: endişeyle takip ediyoruz.
4: AK Parti olarak isteriz ki gerçekten karşımızda bizi zorlayacak, ondan sonra bizi daha motive edecek, bizi daha da ülkenin meselelerine odaklayacak bir muhalefet olsun. Çünkü iyi bir muhalefet aynı zamanda iktidarı da motive eden, iktidarın da önünü açan bir muhalefettir. Muhalefeti böyle kendi içerisinde kavgacı, kendi içerisinde parçalanmış bir şekilde görmek ne iktidarın menfaatine olan bir şey ne de ülkenin menfaatine olan bir şey. Ama bugün İmamoğlu'nun istifası aslında beni şaşırtan İmamoğlu'nun istifası değil.
0: Sizi ne şaşırtan?
4: Asıl şaşırtan İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde partisi gibi bir partide ne işi var? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: daha önce AK Parti'ye başvurmuş öyle diyorlar. Ciddi bağışlar falan
3: alsaydınız
0: yapmış.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. Olmayacaktı yani.
4: Bu şu anlama geliyor o halde. İmamoğlu kendisine içine girecek bir beden, ruh arıyor. Hani Amerikan korku filmleri vardır. Ben de çok sık izlerim korku filmlerini. Egzorsizm senaryolu filmler vardır. İnsanın içerisine kötü ruhlar kaçar ve bedeni ele geçirir, bedeni kontrol eder. Şimdi İmamoğlu sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine kaçmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kontrol eden farklı bir mekanizmaydı. Bir süre paralize etti, bir süre yönetti. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Sonra Cumhurbaşkanı adayı haline getirildi.
0: Şimdi kendisine onlar da tanıdık papaz vardır ya Güney Kıbrıs'tan ya da Yunanistan tarafından evet. Çağırırlar biri gelir yani ruhu.
4: Şimdi yeni partiyle kendisine yeni bir beden buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkıp yeni parti bedenini kullanıyor, orayı kontrol etmeye çalışıyor. Aslında bu açıdan da bakıldığında bir

0: bir arka plan söz konusu olduğu da göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar sürükleyiciliği olmayan, liderliği olmayan, liderlik kapasitesi olmayan birisinin bu derece önünün açılması, siyaseten desteklenmesi, onun PR'ının yapılması arkasında biraz da farklı mecraları aramak gerekiyor.
1: Niye liderlik vasfı görmüyorsunuz?
0: Yani söylemlere bakıldığında rakibinin Recep Tayyip Erdoğan gibi hem ülke içerisinde hem bölgesel anlamda hem küresel ölçekte sürükleyici, dönüştürücü, reformist bir liderin karşısında Ekrem İmamoğlu gibi bir yapının çıkartılması, açıkçası işte diplomasından tutun da kamuoyundaki söylemlerine bakıldığında 10 yıla varan işte belki de 7-8 yıla varan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki performansına bakıldığında ortaya bir liderliğin ve bir farkın konulamadığını gördüm.
1: Özgür Bey'i beğeniyor musunuz?
0: Recep Tayyip Erdoğan hikayesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan, sonra ülkenin başbakanlığına evrilen, oradan cumhurbaşkanlığa, oradan da küresel liderliğe evrilen bir süreçti. Ama Ekrem İmamoğlu'nda bu kapasiteyi görebiliyor muyuz? Bir başarı var mı? Projesel anlamda ülkenin geleceğine ilişkin, ülkenin dış politikasına ilişkin, bölgesel projeksiyonlarımıza ilişkin İmamoğlu'ndan bir yaklaşım görmüş durumda mıyız? Hayır. Neyle hatırlıyoruz? İşte İstanbul felaketlerle felaketler yaşandığında ya kayakta gördük, ya işte Antalya'da veya yurt dışında bir takım ortamlarda gördük. Veya yabancı büyükelçilerle bir takım özel toplantılarla hatırlıyoruz. Bütün bunlara bakıldığında aslında bir proje görüntüsü olduğunu da söylemekte yarar var.
1: Özgür Özel'i beğeniyor musunuz?
0: Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına konulduğunda onunla kıyaslamak zaten mümkün değil. Ben açıkçası Özgür Özel'in de işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış olması, kendisine bir mağduriyet kimliğinin giydirilmiş olması yine belli çevrelerce belki onu belli noktalara kadar taşıyabilir. Ancak liderliğin mutlak surette sürdürülebilir olması gerekiyor. Sadece ülke içerisinde değil, bölgesel anlamda, küresel anlamda da bir takım projeksiyonlarınızın olması gerekiyor. Siz kendi partinizin içerisindeki bir takım krizleri yönetemezseniz ülkenin krizlerini nasıl yöneteceksiniz? Bölgesel krizleri nasıl yöneteceksiniz?
1: Yürüyelim arkadaşlar diyor. Yürüyor yani
0: bu millet. Yürümekle keşke olsa Sayın Kılıçdaroğlu da işte Ankara'dan başlayarak İstanbul'a kadar yürüyen adam Gandhi rolünü üstlenmişti ama bizim sosyolojimiz, siyaset sosyolojimiz güçlü liderleri seviyor, muktedir liderleri seviyor ve benimsiyor. O anlamda ben Özgür Özel'in de yeni partiyle belki bir bazı çevrelerce, içeriden ve dışarıdan bazı çevrelerce belli bir süre AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir aktörmüş gibi sürüleceğini ama bunun sürdürülebilir bir aktör olmayacağını, liderlik vasfının sürükleyicinin olmadığını yakın zamanda göreceğiz hep birlikte.
1: Eray Hocam, şimdi ortada bir tablo var. Çıkıyor bir genel başkan, diyor ki ben ve ekibim, yönetim kadromuz evet diyeceğiz diyor. Ama 54 kişi hayır oyu veriyor. Bu ne demek? Yani buna bir anlam yüklemeli miyiz? Yani bu parti işte yeni kurulmuş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ciddi bir milletvekili kapasitesiyle birlikte işte Meclis Genel Kurulu'nda kendine yer edindi. Ama bir bölünme tablosu var gibi gözüküyor. Ama bunun devamı da bu şekilde gelir mi? Bir bölünme hakikaten çok görünür olur mu? Hatta hayata geçer mi? Yoksa çok da bir anlam yüklememek mi gerekir bilmiyorum. Buyurun.
2: Şimdi sen de yılların muhabiri ve medya mensubusun, moderatörsün. Yani buna bir anlam yüklenmesi gerektiğini hepimizden daha iyi biliyorsun. Bu anlamı da aslında söyledin. Ben de katılıyorum. Yani baştan bölündük diyorlar yani. Hani bu budur. Ben daha önce de programlarda hatırlarsan ifade edin. Bir seçimlik ömrü var yeni partinin. Çünkü sosyoloji siyaseti belirliyor Türkiye'de, eskisi gibi değil. Türkiye eskisi Türkiye değil. Yani burada tabana bakmak lazım. Seçmene bakmak lazım.
1: İşte tabana bakmışlar Manisa'da. İki kişi red vermiş, bir kişi kabul etmiş.
2: Şimdi efendim ben daha
3: genel başkan bir tane kalmış, ikisi
2: genelden özele baktığınızda, Özgür Özel'e değil yani, genelden şeye baktığınızda, şimdi CHP'nin 1 milyon 830 9.300

0: Yani 300 binde kalmazlar herhalde canım.
1: Bilemiyorum yani. Bakalım da ilk geçtiklerinde 300 bindi. Yani hani bir bekledikleri gibi böyle 1 milyon kişi falan geçmedi yani. Şimdi hani bu da zaten tabanın yeni partiyi desteklemediğini göstermesi bakımından önemli bir işaret. Hal böyle olunca şimdi zaten bu şimdi sahaya yansıdı. Ne oldu? Başkan ayrı söylüyor, milletvekilleri ayrı söylüyor. Yani bir kere bu iki yönden değerlendirilmesi lazım. Bir, demek ki yani şey içerisinde de aslında 54 kişi ki çok yani bakarsanız 54 %50'nin fazlası.
0: Tabii.
1: Yani 91'de 54 yani şimdi evet. %50'yi geçmiş. Yani diyor ki ben diyor senin ortaya koyduğun politika desteklemiyorum ve seni de takmıyorum diyor.
2: Kendi ilinin milletvekillerini dahi konsolide edememişsiniz. Partinizi nasıl konsolide edeceksiniz? Türkiye'yi nasıl konsolide edeceksiniz? Türkiye yönetilmesi kolay bir ülke değil. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu gibi üç çatışma coğrafyasının ortasında oldukça haini bol olan bir ülke aynı zamanda. Böyle bir ülkeyi kendi ilinin siyaset sosyolojisini yönetemeyen birisinin, partiyi yönetemeyen birisinin ülkeyi yönetmeye talip olması çok anlamlı ve manidar değil açıkçası.
1: Zaten yapamaz sayın evet. vekilim. Yani kapasite. Bu şu yapamayacağını gösteriyor zaten. Yani daha kendi daha kaç gün olmuş ayrılalı sıcağı sıcağına
2: evet.
1: daha bu haldeyken millet farklı kendi ilinden farklı noktalara gidiyorsa ya bir dakika yani partiler dediğiniz bir ideal bir ülkü bir liderlik üzerinde hareket ederler. Yani şimdi yeni parti gerçekten parti mi? Yeni ama parti mi? Ben onda biraz tereddütüm var. Zaten saha gerçekliği de biraz bunu gösteriyor. İki şey dedim bakın bir sosyoloji yeni partiyi desteklemiyor. Yani ya da bekledikleri desteği alamamış durumdalar. İki, bir liderlik sorunu var. Yani lider konsolide, yani lider değil. Ben daha önceden de söyledim. Yani Sayın Özel CHP Genel Başkanı iken de söyledim. Yani bu liderlik değil. Ha, daha genel başkan olabilir ama her genel başkan lider olamıyor. Şimdi baktığınızda dolayısıyla hani bunun üzerinden ikinci hususta bir liderlik sorunu var. Bir yönetim sorunu var, bir bütünleşme sorunu var, bir ayrışma durumu var. Bunu da görmek
0: yani
1: lazım.
0: Tabii şu da bir problem değil mi? Yani bir siyasi parti düşünün. İki potansiyel lideri var. Bu liderlerden, potansiyel liderlerden biri hapiste. Çok şaibeli bir isim. Hakkında bir sürü iddia var ve bunların çoğu da delillerle destekleniyor. Biz vatandaş olarak bunu çok net görebiliyoruz. Eminim ki artık milletimiz de bunu bu şekilde değerlendiriyordur. Bu ismin eşinin attığı bir tweet'te bir sosyal medya paylaşımıyla birlikte neredeyse milletvekillerinin tamamı gidip bu şaibeli ismin ne denir su yoluna mı giriyorlar tabii. denir yani. Bu da bir garip.
3: Banu Hanım.
0: Bu da bir garip yani.
3: Banu Hanım size şunu söyleyeyim. Eğer Dilek İmamoğlu değil o TV'de o saatte de Ekrem İmamoğlu atsaydı hayır oylarının sayısı 70'e çıkardı. Bu da şunu gösteriyor. Bu partide Özgür Özel genel başkan ama bir tweetle dahi milletvekillerinin 1/3 karşısına geçebiliyor. Bu parti operasyona açık bir parti demektir. Bakın Ekrem İmamoğlu bu parti üzerinde etkili. Muhalif medya ve sosyal medya bu parti üzerinde etkili. Siz partinin dümenini sosyal medyaya, muhalif medyaya Ekrem İmamoğlu'na kaptırırsanız o geminin nereye çıkacağı, hangi limana varacağı belli olmaz. Lider dümeni elinde tutan demektir. Lider partisine hakim olan demek. Sen aynı ilinden iki milletvekili dahi senin karşında yer alıyor. Kendi seçim bölgende dahi
0: sana şaibeli bir ismi tercih ediyorsa
3: burada
0: bu var.
3: Çok ciddi
1: ben burada
3: bir sorun var demek.
1: İstiyorum. Siyasetçi olmadığımız için çok kıymetli siyasetçilerimiz var. Yani şimdi baktığımızda bu CHP yeni partinin bu durumuna baktığınızda zaten hani Özgür Özel'in biliyorsunuz hukuki davalar sürdüğü için söylüyorum yani şey işte delegeler satın alınarak vesaire şimdi o zaman yani burada İmamoğlu da acaba partiye hakim değil mi diye de ben sormak istiyorum. Yani şimdi aslında arka plandaki başkanın İmamoğlu olduğu belli. Hani yöneti ama artık o da yönetemez bir pozisyona gelmiş gibi bir durum var. Ne dersiniz abi yani size?
3: Yanınızda milletvekiliniz var.
2: Yani acaba İmamoğlu'nun arkasında da bir başka
1: onu bilmiyorum efendim. O kadar derine inemedim.
2: Belki biraz orayı sorgulamak evet, lazım. Evet. Çünkü FETÖ yapılanması Türkiye'de

0: Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde de bir takım siyasi partilere sirayet etmeye çalıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni çeşitli operasyonlarla ele geçirmeye çalıştı, dizayn etmeye çalıştı. İşte kaset kumpaslarıyla özellikle. Orada Devlet Bey'in, Sayın Devlet Bahçeli'nin duruma el koymasıyla birlikte o süreç aşılmış oldu. Aslında 15 Temmuz darbe girişimleri Türk siyaseti siyasi partileri içerisinde her partiye düzenlenmiş darbe girişimleri vardı kendi işlerinde. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçiremeyince Milliyetçi Hareket Partisi'ni biraz bölerek, oradan bir iyi parti çıkartarak FETÖ yapılanması yeni bir siyasi yapı oluşturdu. İyi Parti de beklenen performansı ortaya koyamayınca şimdi aynen az önce bahsettiğim o kötü ruhun beden arıması gibi Türk siyasetinde FETÖ yapılanması şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir operasyon, İmamoğlu'nu kullanarak bir operasyon oluşturmaya çalıştı. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun durumu fark ederek, aldatıldım diyerek aslında arınma sürecini, FETÖ'den arınma sürecini başlatmış olması şu an FETÖ yapılanmasının önüne İyi Parti'yi sunmuş oldu. Amerika'daki ve Avrupa'daki işte o FETÖ'nün artıklarının İyi Parti ile ilgili yaptığı açıklamaları hepimiz gördük. Nasıl dizayn ettiklerini, süreci nasıl yönettiklerini.
1: Yeni Parti.
0: Yeni Parti ile alakalı. Tüm bunlara bakıldığında aslında İmamoğlu'nun arkasında da bir aklın olduğunu görüyoruz.
1: Yani siyaseten... bir kişi de çıkıp demiyor ki yani hoş siz FETÖ'cüler, siz bizim partimizin adını ağzınıza alamazsınız diyen ben daha duymadım, var mı?
2: Yok. Şimdiye kadar bir kurumsal anlamda bir açıklama yok.
1: Yok değil mi?
3: Ana muhalefet olduk
1: yani
3: diye açıklama yaptılar.
1: Deve dişi gibi FETÖ'cüler çıkıyor. Firari biz kurduk, FETÖ'cü. Biz yaptık. İşte ana muhalefet olduk diyorlar. Biri de çıkıp demiyor ki siz kimsiniz? Hayırdır, pardon. Siz Fethullahçı terör örgütü mensuplarısınız, firari durumdasınız. Bizim partimizin adını ağzınıza almayın diyen yok.
3: Şu ana kadar ne genel başkan, ne parti yönetimi, ne parti sözcüsü hiçbir şey söylemedi. Çok tepki göstermedi.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Analiz etmesi çok daha zor bir tabloyu ekranlarınıza taşımak istiyorum şimdi. Analiz etmesi çok daha zor olan bir profil ve onun açıklamasını ekranlara getirelim. Hep birlikte izleyelim. Üzerine de analiz yapmaya çalışalım. Dinliyoruz beyefendi.
4: Yeni parti milletin kurduğu bir parti iken bir yasa sebebiyle, ki bu yasada bütün partiler karşımızdayken, bir tek İyi Parti red verip Yeni Parti'nin 54 milletvekili de bu yasaya hayır demiş iken ve genel başkanımız da bir tuzağı görüp bu yasa yarın uygulanmayıp PKK'lılarla AKP'nin arası açıldığında Erdoğan çıkıp demesin ki bak Özgür Özel bu yasaya destek vermedi, kardeş kavgasını bunlar istedi, barış istemedi demesinler oyununu bozmak için. Bir kısım arkadaşımız da evet vermiş iken bu yeni partiye saldırıları kim, nerede, niçin yapıyor? Yeni partili olanlar samimi bir şekilde eleştirebilirler. Ama yeni partiyi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz? Yeni partiye bu vefasızlık, bu saldırı niye?
1: Evet.
2: Burada dikkat ederseniz bir yasa var değil mi? Hı hı. Bu yasa sadece Türkiye içerisindeki iç politika mı ilgilendiriyor? Hayır. Kuşku yok ki sadece Türkiye'nin içerisini ilgilendirmiyor. Aynı zamanda bölgeyi ilgilendiriyor. Aynı zamanda küresel anlamda Türkiye'nin farklı bir boyuta geçmesiyle ilgili çok önemli bir adım olarak karşımızda duruyor. Şimdi böyle bir durumda bir siyasetin üstünde olan bir durumun arz edildiği bir yasa süreci var. Ve 460'ın üzerinde milletvekilinin burada birleşerek bu yasaya evet demiş olması, aynı zamanda bölgedeki terörün ve teröre bağlı olan bütün yapıların bunun vesilesiyle ortadan kaldırılması ya da bitme noktasına gelmiş olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda bir siyasi parti ya da bir siyasi parti bunun üzerinde kendi seçmenini ikna etmek ya da oy potansiyeli var diye bir yola girdiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Ama ne yapıyor? ki zaten hani sözün üzerinde çok da konuşulacak biri değil gerçi, ama şunu söylemek gerekiyor. İnsanların karşı çıktığı şey şu yeni partiye.

0: diyor ki ya sen az önce sayın vekilim anlattı. Sen Türkiye ile ilgili bir Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir yasa var. Bununla ilgili bir grup olarak çıkıp açıklama yapman lazım ya. Tavrını net koyman gerekiyor. Liderliğini ortaya koyman lazım. Grup olarak kararını ortaya koyman lazım. Diğer tarafta bölgeyi terörsüz bir bölge haline getirebilecekken bu yasa, çünkü onun içerisinde PKK var, KCK var. Bununla birlikte bütün yapılar var. Yani bunun içerisinde PYD'yi koyabilirsiniz. Şara yönetiminin PYD ile anlaşıp PYD'nin Şara yönetimine entegre olmasını bu süreçten bağımsız düşünebilir misiniz? Hayır. Ya da şu an ABD-İran savaşında PEJAK'ın ABD'nin kontrolünde olup ki Trump'ın kendi seslenişine rağmen orada gidip kendi işte silahlarını alıp onun istekleri doğrultusunda İran'ın içerisinde bir kalkışmaya girişmemesini siz bu süreçten bağımsız düşünebilir misiniz? Irak'taki, Kuzey Irak'ta bulunan bütün yerlerin PKK'dan temizlenmesini bundan bağımsız düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. Böyle bir ortamda vatandaş şunu söylüyor. Sen madem bir siyasi partisi, madem lidersin, madem sen Türkiye'yi yönetmek arzusuyla hareket ediyorsun, o zaman hem içte hem bölgede hem de küresel anlamdaki politikalara nasıl karar vereceğini göstermen lazım. İlk sınavda sınıfta kaldınız. İlk sınavda sınıfta kaldığınız için de tabii ki halk burada serzenişte bulunacaktır. Kendisi hayır oyu vermesine rağmen evet oyunun niçin verildiğini açıklayan tek insandır kendisi. Ya o da çok ilginç.
1: Tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından katil, siyonist, işgalci devlet İsrail'in yöneticilerinden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Çoğu Türkiye'yi hedef alan açıklamalar, bölgeyi de hedef alan açıklamalar, işgal siyasetinin devam edeceğini işaret eden açıklamalar bunlar. Onları konuşalım. Bir bölgede neler olacak? Bundan sonra hangi gelişmelere gebeyiz? Bunları analiz edelim istiyoruz. Eray Hocam buyurmaz mısınız? Birlikte bazı açıklamaları izleyicilerimize paylaşalım, izleyelim. İlk açıklama İsrail'in işgalci başbakanı Netanyahu'dan haritada Golan'ı falan gösteriyor ve bazı gerekçeler ortaya koyuyor. Bir dinleyelim.
2: Zotakine ze ramat Golan po Suriya kan Lebanon amakum ze khiyuni lebitachon shelanu ve degel Israel mitnoses kan ve yamshikh leitnoses kan ki zo artzenu. היו לנו כאן יסודות עוד בימי ערי המקלט של משה רבנו ועשרות בתי כנסת שאנחנו משפצים אותם עד המאה השמינית לספירה. אבל היום זה שלנו, זה חזר מיות שלנו, זה תמיד יהיה שלנו. וזה שהנשיא טראמפ הכיר בריבונות שלנו כאן, זה המהלך ראשון חשוב, והיום מהלך שני לקולומביה. העם עם הגולן, העם עם קולומביה.
1: Golan halkı Kolombiya ile birliktedir falan filan diyor yani. Bu arada Golan bizimdir diyor. Bizim bayrağımız dalgalanacaktır diyor. Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'yi işgalci dediği bir açıklama gündeme getiriyor. Onların da bu işgal ettikleri güvenlik amacıyla tedbiren bulundukları bölgelerden bir süre sonra çıkacaklarına işaret eden bir açıklama da paylaşıyor yani. Böyle garip garip açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte açıklama bu. Golan bizim toprağımızdır diyor ve çıkmayacağız diyor.
3: Evet. Şimdi tabi burada dikkat edin, dini teolojik geçmişe bir referans yapmaya çalışıyor ama durum öyle değil bakın yani. O teoloji filan bu işin hikayesi. Golan Tepeleri Tiberiye Gölü'nü besleyen ana su kaynaklarına sahiptir. Tiberiye Gölü de İsrail'in su ihtiyacının %40'ını karşılar. Yani aslında durum hidropolitiktir, teopolitik değildir. Öncelikle bunu gizlemeye çalışıyorlar. Bunu bir kere görmek lazım. Şimdi tabii bu Siyonist emperyalist yayılmacı terör örgütü, ben İsrail'e devlet diyemiyorum, terör örgütü, bir Siyonist çete tabii ki şimdi ne yapacak? Aynı zamanda Lübnan'a doğru ilerleme niyetinde baktığımızda. Şimdi Golan Tepelerine hakim olursa Şeyh Dağı'na doğru, yani kuzeye uzanma hattına doğru Golan Tepelerine hakim olursa doğal olarak şeyi de, neydi onun ismi, Lübnan'ı da, özellikle Güney Lübnan'ı da doğudan kontrol etmiş olacak. Şimdi enteresan olan şey şu, yani baktığınızda Şeyh Dağı'na doğru, yani Golan Tepelerinden kuzeye Şeyh Dağı'na doğru devam eden yerde bir radar üsleri var bunların. Bu radar üstü Suriye ile Lübnan sınırı arasında. Yani aslında İsrail sınırı değil orası. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey. Burada girme yapmaya çalışıyor. Ama ne oldu? Lübnan'da Hizbullah'tan sopa yedi, geri çekildi. Çok büyük kayıplar verildi. Yani tank taburunun büyük bir bölümü imha oldu. Aldığımız bilgiler bunlar. Şimdi bu hala daha...
1: Gördük, görüntülerini de verdik.
3: Evet, perişan
1: yapacak
3: oldular.
1: Bir şeyleri de kalmadı. Mancınıkla alev topu falan atmaya başlamışlar. Gördünüz mü onu?

0: Netanyahu hakikaten dünya tarihinin gördüğü en berbat devlet başkanı, yani bunu söylememiz lazım. Çünkü hayal görüyor. Hala halüsinasyon görüyor. Yani bakın, İsrail'in kara ordusu diye bir şey kalmadı ya. Perişan oldular ya. Yani işte kaç defa o Zamir Genelkurmay Başkanları filan açıklama yaptı. Yani Kassam Tugayları karşısında eridi İsrail ordusu ya. Yani gerçekten şimdi böyleyken, ama hala daha işte Amerikan Başkanı'na bir atıf yaparak bizim egemenliğimiz tanıdı. 1967'den sonra Birleşmiş Milletler kararlarında Golan Tepeleri işgal altındaki yerler olarak geçer. Yani İsrail orada işgalcidir. Ve İsrail mevcut gücüyle de bu durumunu geliştirememiştir. Sadece tepeler attığını ele geçirmiş, o da ABD'nin desteğiyle. Fakat daha ileriye gidememiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 25 Eylül 2025 tarihinde Donald Trump'la yaptığı görüşmeden sonra, bakın, Suriye'ye İsrail'in bir tek hava saldırısı olmamıştır. Orada dur denmiştir. Karşılık veririz denmiştir. Bakın. Ve İsrail o tarihten beridir, isteyen bakabilir, hiçbir hava saldırısı yapamadı. Ne yapabildi işte? 13-16 Temmuz 2025 tarihlerinde Hikmet el-Hicri'ye bağlı bir takım ayrılıkçı unsurlarla bir defakto durum oluşturmaya çalıştı. Ne oldu? Geliştiremediler. Bakın, geliştiremediler yani. Öyle ya da böyle. Şimdi ne konuşuluyor? Bakın, ben o benim çok dikkatimi çekti. Dikkat edin, Süveyda'yı falan konuşmuyor. Golan Tepelerini konuşuyor. Bakın, bu önemli bir taktik gerilemedir aslında. Yani eğer gerçekten Süveyda hattına falan inip efendime söyleyeyim böyle bir durumu geliştirebilecek güçleri olsaydı, kesinlikle Şam'ı gözetliyoruz, yakında Şam'a gireceğiz falan diyen Netanyahu, şimdi ya işte Donald Trump bizim egemenliğimizi tanıdı da bizim için önemli de sinagog yaptırdık, orası bizim de işte 8. yüzyıldan beri buradayız da biz de burada kalacağız filanına dönmez. Bunun adı söylemde taktik gerilemedir bak. Başına gelecekleri biliyor. Ben size söyleyeyim, yani bir taraftan Mekke anlaşmasıyla Orta Doğu'da istikrarı yeniden bir güvenlik mimarisi üzerinden sağlayan Türkiye, aynı zamanda teröristsiz Türkiye projesiyle de bu alçakların terörist aparatlar üzerinden bölgeyi dizayn etmeye, istikrarsızlaştırmaya çalışmalarının önüne de set koymuştur. Bunun farkındalar. Son cümle şunu söyleyeyim. Bakın, bu iş burada da kalmaz. Bu iş rebound etkisiyle İsrail'e dönecek. Yani bir yerde tutunamıyorsanız çekilmek zorunda kalırsınız. Bu İsrail'de iyi bir şey aslında baktığımızda, Golan Tepelerinden falan bahsediyor. Yani artık Şam'dan, Süveyda hattından, Hicri'den falan bahsetmiyor. Bu ne olacak? Yani eninde sonunda hem Gazze'de hezimete uğrayan, hem Lübnan'da perişan olan İsrail elinde sonunda buralardan da çekilmek zorunda kalacak. İnşallah o günlere doğru gidiyoruz.
1: Ali Bey, bu Güney Amerika ülkelerinin İsrail sevdası ne alaka?
2: Aslında Kolombiya'daki bir önceki yönetim, Pedro yönetimi, tam tersi İsrail karşıtı. Hatta İsrail'e karşı kömür ticaretini yasaklayan bir takım, İsrail'le yapmış oldukları güvenlik anlaşmalarını sona erdiren liderdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'la özellikle ilişkilerinin kötü olmasından dolayı ve İsrail'e koymuş olduğu tavırdan dolayı Pedro karşıtı bir finansmanla, desteklemelerle Pedro görevden uzaklaştırıldı son seçimlerle birlikte ve orada İsrail dostu bir, Amerika dostu bir yapı oluşturuldu. Aslında Kolombiya halkının ve Latin Amerika halkının bir İsrail sempatisi yoktur. Yok. Tam tersi bir Filistin sempatisi var. Çünkü orada yaklaşık olarak 1860'lı yıllardan itibaren 1920'li yıllara kadar Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Anadolu'nun işte Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, buradan göç etmiş 20 milyona yakın El Turco yapılanması var. Bunlar Osmanlı pasaportuyla gittikleri için orada El Turco diye anılmışlar. Bunların orada oluşturduğu işte Filistin lobisi var ve çok güçlü. Ancak bölgede Amerika Birleşik Devletleri hem kendisine karşı bir tehdit oluşturmamak adına, hem İsrail, Amerika'daki İsrail lobileri üzerinden İsrail dostu yapılar oluşturmak adına Kolombiya gibi, Arjantin gibi, işte orada da Milei İsrail dostu, olağanüstü bir sempati besliyor. Böyle bir yapılar oluşturuluyor. Ama genele bakıldığında Latin Amerika, Güney Amerika Amerika halkları Filistin yanlısı halklardır ve Filistin diasporası da oldukça orada güçlü. Hatta biz önümüzdeki hafta

0: Palatino, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu çalışması bağlamında önce Brezilya, sonra Şili'yi ziyaret edeceğiz. Şili'de bir birinci ligde oynayan bir Filistin futbol milli futbol takımı var. Evet. Çeşitli kerelerde şampiyon olmuş ve adı da Filistin futbol kulübünün. Gaziantepspor'la da kardeş takım yapmaya çalışacağız kendilerini. Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki Yahudi lobisinin aslında Filistin diasporasını ortadan kaldırarak bir İsrail diasporasını veya sempatisini uyandırmaya yönelik operasyonları bunlar. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Netanyahu ne yapmaya çalışıyor, İsrail ne yapmaya çalışıyor? İsrail işte Tel Aviv'i merkeze aldığınızda Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı daire içerisine aldığınızda bir, İsrail için nükleer free bir zon oluşturmaya çalışıyor. İşte İran'ın nükleer kapasitesini tehdit olarak görüyor. Yine Pakistan önümüzdeki süreçte yine gündeme gelecek noktalardan bir tanesi. İkincisi, İsrail'i tehdit edecek bir takım siyasi oluşumları ve rejimleri ortadan kaldırmaya ve İsrail dostu rejimler oluşturmaya çalışıyor. İran savaşı...
1: O zaman her an, her zaman Mossad mamülü provokasyonlara, operasyonlara bölgede hazırlıklı olmamız lazım.
0: Evet, hazırlıklı olmak gerekiyor. Üçüncüsü ise işte bölgedeki özellikle İran merkezli networkleri, vekalet güçlerini başta Hizbullah olarak yumuşatarak kendisi için tehdit olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Bu anlamda İsrail'in aslında çok yayılma şansı yoktur. Çünkü az önce Sayın Komutanım'ın da bahsettiği gibi İsrail'in bir kara kuvvet, kara gücü yoktur. Yani onun için hava kuvvetleri, hava savunma sistemleri çok güçlü. Burada Hermon Dağı ve Golan Tepeleri İsrail'in savunması bağlamında son derece kritik noktalar. Hermon Dağı aynı zamanda bölgenin en yüksek noktası, istihbarat toplamak adına.
1: İşte burası.
0: Evet. Bölgenin en yüksek noktalarından bir tanesi. Hem istihbarat toplamak adına, hem Suriye ile kendi arasında bir tampon bölge oluşturmak adına, özellikle rejimin devrilmesinden sonra ve yeni bir hükümetin oluşmasından sonra, Ahmet Eşara'nın gelmesinden sonra, İsrail kendisini Suriye yakasında da güvende hissetmiyor. Onun için bir hem Süveyda bölgesinde hem de Golan tepesini, bölgesini bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor. Şimdi oluşan yeni tehdit aslında sadece Suriye ve oradaki Sünni bir yapı, yeni bir muhafazakar bir hükümet değil, aynı zamanda Türkiye'nin Suriye içerisindeki artan nüfuzu da İsrail'i son derece paralize etmiş durumda. Onun için Suriye ile aslında Türkiye ile arasına bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor, Golan Tepesi'ni kontrol etmeye çalışarak.
1: Savunma Bakanı'nın da bir açıklaması var, onu da verelim. Katz'ın açıklaması da gelecek şimdi. İsrail Savunma Bakanı artık işte etek giyen askerlerin komutanı değil mi hocam?
2: Başbakan ve benim açıkça belirttiğimiz gibi bu güvenlik bölgesinden çekilmiyoruz. Denizden Hermon Dağı yamaçlarına kadar uzanan güvenlik bölgesinin tam kalbindeyim. İsrail Savunma Kuvvetleri burada kuzeydeki yerleşim yerlerini ve güçlerini savunmak için bulunuyor. Bu bölgenin tamamını temizleyeceğiz ve kuzey sakinlerinin güvenliğini sağlayacağız. Hiçbir koşulda güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'de, ne de Gazze'den. Düşmanlarımızın sakinlerimize veya sınırlarımızı tehdit etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Biz yukarıdayız, onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda.
1: Tabii bu işin de sonu yok yani. Üç gün sonra Golan'a yerleşimciler, sözde yerleşimciler yerleştirecekler. Bu sefer onları korumak için yeni bir güvenlik bölgesi, güvenlikli bölge oluşturmak zorunda kalacaklar. Böyle böyle milletin arazilerini, başka ülkelerin arazilerine taşmaya devam edecekler.
3: Yok yok, ben biraz farklı düşünüyorum bu konuda.
1: Daha gitmeyecekler.
3: Ya şöyle artık,
1: cesaret mi edemezler?
3: Şöyle artık İsrail o eski agresif temposunu sürdürebilecek pozisyonda değil bak. Ne diyor? Buralarda tutunacağız diyor bak. Bu önemli. Aynı şekilde Netanyahu da diyor ki buralarda bayrak dalgalanacak diyor. Yani işte biz daha önce hatırla Davud'un koridoru bilmem neyin oku falan. Geçiniz artık onlar yok yani. biraz önce Sayın Vekil'in de söyledi. Yani İsrail'in ne kara gücü ne de deniz gücü var. Bakın, ya
1: her köye bir tane piyade koysalar adamları yetmez.
3: İkisi de yok yani. Şimdi tamam mı? Ne olacak? Zafer süngünün ucundadır. Yani girip kesin sonuçlu muharebelerle durum üstünlüğü sağlayamazsanız bu kalır. Burada da zaten bunlar işgalci durumda ve tutunamıyorlar bakın. Yani gördüğüm kadarıyla hani söylem analizi yapacak.

0: Olursak bunlar ya zaten Suriye'ye artık giremiyoruz, karışamayacağız. Türkiye var, biraz önce Sayın Vekil'in de söyledi. Yani Türkiye'nin oradaki varlığı Suriye için tarihi bir şanstır. Ama aynı zamanda İsrail için bir kabustur. Çünkü ilerleyemiyorlar. Çünkü gelip vuramıyorlar. Çünkü istikrarsızlaştıramıyor, bölüp parçalayamıyorlar. Artık durdu. Diyor ki bari şu Golan Tepelerinde bari yerleşelim, tamam mı? Yani burayı da en azından zirveler atı tutunursak İsrail'e karşı bir mevzi elde etmiş oluruz ama tutunabilecekler mi? Ben çok ondan emin değilim. Çünkü hakikaten ABD'nin hegemonik güç kaybına bağlı olarak İsrail'e olan destek de giderek azalıyor. Ve İsrail bu haldeyken hele hem iç siyasi problemleri hem de ordusunda yaşanan bu kadar geniş kapsamlı sıkıntılar, işte geçen 200 kişi firar etti ya. Aleni toplu isyandır bu yani.
1: Görüntülerini verdik.
0: O toplu isyandır bakın. Zaten... Ve bir tane Allah'ın kuru da gelip orada olan siz niye gidiyorsunuz? Ordu üniforma bırakılır mı filan? Birlik terk edilir mi? Demedi, diyemedi. Çünkü yani öyle bir artık kırılmaya,
1: çünkü
0: bölünmeye
1: var. Çünkü bunlar zevk için çocuk öldürdüler. Bunu da ballandıra ballandıra anlattılar. Işte dünyayı hani, anlatmaktan, kamuoyuna
0: bu iğrençlikler, bu
1: iğrençliklerini paylaşmaktan hiç imtina etmediler. Yani işte, hiç utanmaları da yoktu.
0: Bu iğrençlikler işte
1: bir bant etkisi oluyor. Alayı da neredeyse büyük bir bölümde sapıktı. Biraz aklı başında olan insani vasıfları, haiz tipler varsa bile onlar da etraflarında olan bitenden nefret etmişlerdir, tiksinmişlerdir herhalde. İnşallah
0: İsrail,
1: bunların sayısı da fazladır. Millet savaşmak istemiyor.
0: İsrail bulunduğu bölgelerde genel anlamda gerileme dönemine girmiştir bak. Yani biz malumu ilan etmek değil, bir adım sonrasını göstermekle mükellefiz. Malumu herkes biliyor. Oralarda tutunmaya çalışıyorlar.
1: İsrail'in son teknoloji bir silahını getireceğiz şimdi.
0: Getirin efendim, biz de şimdi ben size Türk savunma sanayinde neler anlatırım. Anlatamadığımda neler var yani, tamam mı? Onu da söyleyeyim yani. Hani anlatamadığımda bir sürü şey var. Zamanı gelince yetkililerimiz açıklayacaktır. Ama şu var yani, o İsrail eski İsrail değil bakın. Bunun altını çiziyorum, tamam mı? Yani Türkiye'nin oradaki etkisi ve gücü Suriye ordu kapasitesinin her geçen gün daha da artması İsrail için stratejik bir denge oluşturmuş durumda.
2: Şu silah.
1: İsrail ordusu yeni balistik.
0: Son derece modern, etkili böyle.
2: Yakıyorlar ya. Ormanları yani, yakıyorlar.
1: Tabii burada
2: nihai
1: amaç ormanları
2: insan
1: yakmak
2: düşmanı
1: da
2: değil.
1: Tabii.
0: Yok, mancınık kullanıyorlar abi.
2: Yani. Ateş atıyorlar.
0: Mancınık yani.
2: Işte.
0: Orta çağın şeyi. Sevgili Bağlı ironi yapıyor tabii yani.
1: Tabii.
0: Hani bunlar modern teknoloji ürünü bir
2: füzeler.
1: Silah sistemi. En son orta çağda görmüş.
0: Evet.
1: İşte.
0: Yani ellerinde Amerikan M16, bunlar mancınık kullanıyor. Kafaları böyle çalışıyor.
2: Evet.
0: Yani ne silah verirse kafa orta çağ, eski çağlarda filan bir Siyonist yönetimle karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi yani bunlar artık yani şu anki İsrail'in şu anki milli güç kapasitesi bakımından ortaya yürütmeye çalıştığı politikalar sürdürülebilir değil. Bakın çok net söylüyorum, artık İsrail eski İsrail değil ve tutunamıyor. O agresifliğini devam ettiremiyor. Sadece tutunmaya çalışıyor. Bu da şöyle, bir yerde ilerleyemiyorsanız tutunamazsınız, gerilersiniz. Bakın göreceksiniz, bu iş çok daha gerilere doğru gidecek. Özellikle ABD'nin bu Orta Doğu'daki zayıflaması İsrail'in de bu anlamda zayıflaması anlamına geliyor. Hele 3. küresel kapışma 2030'lardan sonra olması muhtemel diye bekleniyor. O zaman zaten ABD'nin İsrail'e destek verecek hali kalmayacak yani. Zaten bakarsanız İsrail ne zaman kuruldu? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Önceden yoktu. Herhalde 3. Dünya Savaşı'nda da ortadan kalkacak gibi görünüyor.
1: Sayın Selvin, ne diyorsunuz bu görüntüye? Şimdi burada İsrail'in kuzeyinde işgal ettiği noktalardan Lübnan'ın güneyine işte ateş
2: atıyor ve ormanları
1: atıyor.
2: Yakıyorlar.
1: Ormanları yakmak yakıyor. Burada nihai hedef. Çünkü o ormanlar yüzünden de çok ciddi bir kayba uğradılar. Her ne kadar kamuoyuyla paylaşmasalar da yani ampute asker dolu, kafayı yemiş asker dolu şu anda İsrail'de hastaneler, rehabilitasyon merkezleri. Bunları görenler, bunları yaşayanlar da ordudan kaçma eğilimindeler. Orduya hiç katılmama eğiliminde olan da belki
0: kaç defa yedek asker çağırdı, katılan yok,
1: yok
0: ya. Yani düşünebiliyor musun? Bunlar habire yedek asker, kimse gelmiyor. O zaman da söyledik ya, dedi, kim gelecek?
1: Hı hı.
0: Yani adam Amerika'da, Fransa'da filan Yahudi keyfini bozup buraya gelip yani inanmadığı bir savaşın içerisine girer mi? Girmediler. Girmeyeceklerdi zaten. Ne oldu? Öldükleriyle de kaldılar. Kassam Tugayların karşısında eridiler ya. 30 binden fazla İsrail ordusunun kaybı var. 30 bin. Ben bunu 4-5 kalemde de burada detaylı anlattım, ispat ettik. Yani hani hamaset değil bu yani, gerçek.
1: Tabii. Aynı şekilde İzmir'in güneyinde işte, de o Merkava tankları

0: En az belki bir 20 tanesini imha edildiği ana dair görüntüyü biz burada paylaşmışız. Yani Gazze yani. İçerisinde evet. de yine aynı evet. şekilde.
1: Yani dolayısıyla artık bu ordu bakın önceden ABD'nin böyle tam desteğiyle yani ABD ordusunun askerleri gelip ya hatta bakın çok enteresan bilgilere bu Gazze Savaşı'nda var ya ABD'nin deniz kuvvetleri, deniz piyadeleri, özel kuvvetleri, Fransız lejyonları falan bile gelip savaştı bakın yani. Hani İsrail'e destek olmak için bu kadar kıyma oldular. Geri gittiler etkisizleştirilip geri gittiler yani. Bu artık sürdürülebilir değil. İsrail için artık sürdürülebilir değil. Yani büyük bir ihtimal Ekim ayında Netanyahu devri kapanacak. Başka bir İsrail yönetimi bu mevcut şartları kabul ederek yönetime iş başına gelmek zorunda kalacak. Ama bu bununla da kalmaz. Yani bu süreç artık tersine dönmeye başladı. İsrail için özellikle şu anki Siyonist çete için yargılanacakları aynı hani bir zamanlar Nazileri nasıl yargıladılarsa şu anki İsrail Nazileri de yargılanacakları bir sürece doğru gidecekler.
0: Masum sivillere fosfor bombası atıyorlar.
1: İşte yasaklı yani.
0: Ne kadar mühimmat varsa hepsini kullandılar. Yani, demek ki bitti ki kullanamıyorlar.
1: Daha Gazze'de tespit edilmemiş
0: yok ki
1: toplu mezarlar var ya. Gazze'de tespit edilmemiş toplu mezarlar var. Bakın bunların hepsi çıkacak, kimliklendirilecekler ve dünyada bu Siyonist çeteri mutlaka uluslararası ortamda adaletin karşısında öyle ya da böyle çıkacaklar. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Artık İsrail efsanesi, Mossad efsanesi büyük oranda çökmüştür ve bu gerileme, bu kırılma İsrail'in durdurulamaz bir noktaya doğru hızla ilerliyor.
0: Bir de bir İsrail'in...
2: Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Aslında İsrail'i ve bugünkü işte bölgedeki gelişmeleri, İsrail'in adımlarını anlamak için İsrail kim ve ne, niçin, nasıl kuruldu? Belki biraz şöyle çarpıcı ve kısa bir şekilde şöyle özetlemek lazım. İsrail aslında Hristiyan Siyonizminin peydahlayarak Müslümanların kapısına bıraktığı bir gayrimeşru proje. Müslüman kendi içlerindeki Yahudilerden kurtulma, Müslümanların başına iş açma ve Müslümanları İslam coğrafyasını meşgul etme, İsrail'le meşgul etme projesi. Aslında 1948'den bu yana da yaşadığımız şeyler bunlar. Alman şansölyesi işte İsrail bizim kirli işlerimizi yapıyor açıklamasının arkasında aslında Batı'nın bölgesel menfaatlerini koruyan Batı'nın
0: bizim kirli işlerimizi yapıyor diyor ama aynı zamanda kendisinin bir Siyonist olduğunu da vurguluyor.
2: Evet.
0: Yani zaten Yahudi kökenli.
2: Yine Netanyahu'nun işte biz aslında burada savaşırken İran'a karşı ve bunlara aşırıcılığa karşı sizi koruyoruz, Avrupa'yı koruyoruz, Amerika'yı koruyoruz demesi İsrail'in aslında nasıl bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Ancak şunu da söylemek gerekir ki ne İsrail eski İsrail ne de İsrail'in arkasındaki yapılar artık eski yapılar ne de Orta Doğu eski Orta Doğu ne Türkiye eski Türkiye ne Pakistan eski Pakistan.
0: Evet, öyle gözüküyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'da biraz önce yaptığı bir açıklama var. Diyor ki Amerika İsrail üzerindeki baskıyı artırmalı. Eğer artırmazsa biz Türkiye, Mısır ve Katar olarak bu konuda radikal adımlar atacağız diyor. Bence çok önemli. Belli ki yani
1: çok
3: hazırlık
1: çok dikkat çekici bir açıklama.
3: Çok önemli bir açıklama. Yani İsrail şu anda bölgenin istikrarını tehdit eden tek unsur haline geldi. Özellikle de Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra yeni bir Suriye ortaya çıktı. Türkiye'nin Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yapılan savunma paktı anlaşmasıyla birlikte de bu yeni Suriye, yeni Türkiye, yeni Orta Doğu ortaya çıkıyor. Bu süreç içerisinde bu yeni Orta Doğu'yu tehdit eden yani oradaki diken başı olarak duran tek ülke İsrail. Bir yerde dizginlemesi lazım. Eğer dizginlemezlerse artık Sayın Milletvekilim de ifade etti. Orta Doğu artık eski Orta Doğu değil.
0: Dünya da artık eski dünya değil.
3: Yani Suriye'nin birkaç yıla ihtiyacı var. Bakın Suriye kendi bütünlüğü sağlayarak bu istikrarını koruduğu sürece o topraklardan söker atarlar onu. Orta Doğu'da eski Orta Doğu değil çünkü şimdiye kadar Orta Doğu'da bir savunma paktı oluşmamıştı. Bu savunma paktı da oluşuyor. Yani bunlar biraz mezarlıktan geçerken ıslık çalmaya başladılar ama inşallah biz birkaç yıl sonra o topraklardan da işgal ettiği o topraklardan da atıldıklarını göreceğiz. İnşallah. Mancınık onları Golan'dan alacak, Tel Aviv'e saldırdı.

0: Hakikaten, belki ne Kıbrıs'a bayağı yer almışlar ya da Arjantin'e falan mı giderler artık?
1: Ya bir de bakın bazı enteresan veriler var. Önceden isim vermeyeceğim. Orta Doğu'daki en büyük ülkeleri dizayn edebiliyorlardı. Baskı altına. Şimdi gidip Kolombiya ile falan uğraşıyorlar yani. Düşünsene. yani etki dereceleri o kadar azalmış durumda. Tabii şimdi hakikaten Abdülkadir abinin de dediği gibi Suriye'nin birkaç yıla ihtiyacı kaldı. Hani biz de yakınen gelişmeleri takip ediyoruz. Bir Suriye ordusu var. Mayıs 2026'daki Efes 2026 tatbikatına Suriye ordusundan özeltimler geldi bakın vesaire. Adamlar paraşütle atlamaya başladılar vesaire. Hakikaten bir ordu ve Türk ordusu esas alınarak oluşturuldu. Yani Türk ordu sistemi esas alınarak. Birkaç yıl sonra tam bir ordu teşkili olacak. Şimdi hal böyle olunca artık İsrail için artık bu şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani birkaç yıl sonrası için bir projeksiyon yapıyorum. Yani Suriye dürziler mürziler gidecek orada ama hicri filan orada tutunamaz bakın. Artık o donmuş vaziyette gelişemiyor. Tamam orayı halledecekler. Ama birkaç yıl içerisinde Suriye İsrail ile Golan Tepeleri konusunda masaya oturacak. Diyecek ki burası işgal ettiğiniz topraklar, Birleşmiş Milletler kararı var, buradan defolun.
0: Ama İslam dünyasının tek meselesi Golan değil elbette.
1: Gazze.
0: Bizim Gazze, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria yani Filistin gibi bir derdimiz daha var.
1: Çok
0: özellikle Mescid-i Aksa ile alakalı hassasiyetlerin altı çizilerek vurgulandı daha birkaç gün kadar önce. Yani Müslüman dünya tarafından. Şimdi ciddi bir işgal politikası devam ediyor. Yani biz Gazze'yi konuşuyoruz. Evet sürekli gündemde tutmamız lazım ama Batı Şeria'da da pek eksik kalır yanı yok işgalci ordunun ve işgalci işte sözde yerleşimcilerin diyelim o katil ahlaksız
1: sivil gaspçılar ya.
0: Yani insanların sivil evlerini işgalciler. Yıkıyorlar. Evlere el koyuyorlar, insanları katlediyorlar, insanların ikamet edebilme imkanlarını ellerinden alıyorlar, bütün altyapıya zarar veriyorlar ve bu arada Mescid-i Aksa'ya yönelik işgalleri, tacizleri, insanları provoke edecek her türlü faaliyetleri de devam ediyor ve zaman zaman bunlara da o pislik bakanının da Ben-Gurion'un da eşlik ettiğini görüyoruz. Hatta resmen komut ediyor oradaki arkasındaki hem güvenlik güçlerini hem de İşte öyle pis garip garip adamları. Onlar Mescid-i Aksa'ya
1: ama şimdi şöyle dış
0: pis
1: çemberde
0: pis posallarıyla giriyorlar.
1: Bakın dış çemberde artık İsrail durmuş vaziyette. Bakın bunu çok net söyleyeyim. Bir, Suriye'de durmuş vaziyette. İki, Orta Doğu'da durmuş vaziyette. Özellikle Mekke Anlaşması çok çok kıymetlidir. Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. Hele şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın söylediği yani Türkiye, Mısır ve Katar radikal adımlar atar sözü. Yani işte bu şeyi karşı İsrail'in eminim bu gece hiçbir Siyonist çete uyuyamaz yani. Ben size söyleyeyim ne yapacak Türkler diye. Özellikle Mısır'ın da tabii Türkiye-Mısır arasındaki işbirliğinin de gelişmesi. Ben askeri açıdan söyleyeceğim. Stratejik olarak İsrail'in denizde izolasyonu anlamına gelir.
0: Değerli izleyiciler sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu gecede bizi izlediğiniz için. Mutlu geceler, hoşçakalın.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Terörsüz Türkiye süreci ve yeni dönemin yol haritasının ele alındığı görüşmede kararlılık ve hız mesajı öne çıktı.
1: Her aşamasında elbette ki görüşmeler yapılıyor, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini külliyede kabul etti. Saat 16'da başlayan görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulundu. Basına kapalı yapılan kabul 1 saat 40 dakika sürdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede yer aldı. Görüşmede kamuoyunda çerçeve yasa olarak da bilinen

0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun mecliste rekor oyla yasalaşmasının ardından ilk olma özelliği taşıdı. Görüşmenin ana gündem maddesi meclisin onayından geçen terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaydı.
1: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
0: Yasanın mecliste kabul edilmiş olmasından duyulan memnuniyet vurgulandı. Süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacaklar değerlendirildi. Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm vatandaşlar ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğunun altı çizildi. Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi.
1: Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız.
0: Başkan Erdoğan İmralı heyetini son olarak 11 Şubat 2026'da kabul etmişti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleriyle bir araya geldi. Şehit yakınlarının duygu ve taleplerini tek tek dinleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan kritik adıma dikkat çekti. Kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, sabır ve sağduyuyla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız ifadesini kullandı.
3: Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler aşamasına geçilen bir süreçte külliye anlamlı bir kabule ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleriyle bir araya geldi.
3: Öncelikle vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.
4: Erdoğan, terörsüz Türkiye yasasının meclise kabulüne değindi.
3: Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir.
4: Erdoğan şehit yakınları ve gazilere destek mesajı verdi.
3: Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıkmaya çalıştık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.
4: Başkan Erdoğan Türkiye'yi terörden kurtaracaklarını vurguladı.
3: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
4: Şehit aileleri de Başkan Erdoğan'a gösterdiği ilgi ve hassasiyet dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
5: Kardeş olduğumuz takdirde dünyanın en güçlü ülkeleri gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri gücü olsun, bu milletin karşısında zaten sizin önderle kimsenin duramayacağını düşünüyorum. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, sevgiyle, muhabbetle milletimizi yoluna açık etsin. Saygılar sunuyorum efendim.
6: Zat-ı Aliniz, sayın bakanlarımız ve devletimiz bir an olsun beni yalnız bırakmadı. Ben de canımla, kadınımla, 3 tane oğlumla devletimin her zaman yanındayım sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim.
4: Bir şehit yakını Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.
7: Adam gibi adamsın, ülkene sevdalısın, barışın güvercini, savaşın kartalısın. Terörü sen bitirdin Bahçeli ile beraber, Fevzi'nin göz nurusun, hem başımın tacısın. Reisim, ülkemize sen Allah'ın lütfusun. Saygılarla arz ederim.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürece ilişkin özel türkü hazırlandı. Türkü "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" başlığıyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daydı. Kahire'de mevkidaşı Bedir Abdülati ile görüşen Fidan, Gazze ve Libya başta olmak üzere kritik bölgesel dosyaları masaya yatırdı. Ziyaretinin dikkat çeken mesajı ise Mekke İttifakı'na ilişkindi. Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur" sözleriyle yeni dönemin sinyalini verdi.
1: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. El Alamein'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile bir araya gelen Fidan, Gazze'deki insani dramı ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Fidan, İsrail'in Gazze'deki politikalarının artık sadece bölgesel değil, uluslararası bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.
1: Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika.
2: Bölgesel güvenlik de masadaydı. Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
1: Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir. Bildiğiniz gibi kendisi de ifade etti, şu anda üzerinde çalıştığımız konuların hemen hemen hepsinde Türkiye ve Mısır olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmekteyiz. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Filistin meselesinin Batı Şeria ve Kudüs alanındaki boyutlarıyla da ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız.
2: Türkiye-Mısır ilişkilerinin de mükemmel seviyede seyrettiğini vurgulayan Fidan, işbirliğinin daha da derinleşeceğini söyledi.
1: Değerli katılımcılar, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiyi muhakkak hep beraber takip ettik, izledik. Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı.
2: Libya ve Sudan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı.
1: Türkiye ve Mısır, Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar.
2: İki bakanın eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısı da gerçekleştirildi. Fidan, Milli İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat'la da görüştü.
0: Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan işgalci İsrail, Batı Şeria'da da yıkım ve mülksüzleştirme politikasından vazgeçmiyor. İşgal güçlerinin son hedefi Cenin kentiydi. Sadece tek bir baskında Filistinlilere ait 26 bina daha yerle bir edildi. Böylece İsrail'in yılın ilk 6 ayında Batı Şeria'da yıktığı yapı sayısı 740'a ulaştı.
3: İşgalci İsrail, Batı Şeria'da işgali adım adım derinleştiriyor. Son olarak Netanyahu hükümeti, yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilere ait 26 binayı daha yıktı.
4: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
3: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrić, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinlilere ait binaları yıktıklarını açıkladı. Smotrić, kaçak olduğunu iddia ettiği Filistinlilere ait binaların yıkılmasını övünerek duyurdu. Yıkımların 2005 yılında boşaltılan Ganim ve Kadim adlı yasa dışı yerleşimlerin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini söyledi. İşgal ordusu ayrıca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ruhsatsız olduğu iddia edilen Filistinlilere ait bir binayı da yıktı. Yıkım sonrası 3 Filistinli aile evsiz kaldı. İsrail'in 2026'nın ilk 6 ayında yıktığı Filistinlilere ait bina sayısı 740'a ulaştı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere toplam 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail hükümeti 254 yapı için daha yıkım kararı çıkardı. Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşimcilerin nüfusu 500 bini aşmış durumda. İşgal altındaki Batı Şeria'da toplam 365 Yahudi yerleşimi bulunuyor.
5: İsrail makamları ırk, din veya etnik kökenlere dayalı olarak Filistinlilere yönelik ayrımcılığı sürdüren tüm yasa ve politikaları yürürlükten kaldırmalıdır. Suya erişimden eğitime, hastaneye yetişmekten aile ve arkadaş ziyaretlerine, zeytin hasadına kadar Batı Şeria'daki Filistinlerin yaşamının her alanı İsrail'in ayrımcı yasa, politika ve uygulamalarıyla kontrol altına alınmakta ve kısıtlanmaktadır.
0: ABD-İran geriliminde gözler bir kez daha küresel enerji trafiğinin kalbi Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'da tam kontrolün Washington'da olduğunu iddia etti. Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi ve iddialar kesin bir dille reddedildi. Washington, abluka ve ekonomik baskıyı artırırken petrol arzındaki daralma Amerika'yı da zorluyor. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
6: ABD-İran savaşında gözler yeniden Hürmüz Boğazı'nda. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Boğaz üzerinde tam kontrol sağladığını savunurken sanırım onu elimizde tutacağız mesajı verdi. Trump, ABD'nin deniz ablukasına da çelik duvar olarak nitelendiriyor. Tahran ise bu iddiaları reddederek Hürmüz'ün kendi kontrol ve yönetiminde olduğunu söylüyor. Trump'ın son açıklamalarındaki dikkat çekici nokta ise Washington'ın şimdilik yeni ve geniş çaplı bir askeri harekattan çok ekonomik baskıyı öne çıkarması. Trump son olarak İran konusunda tansiyonu düşük tuttuklarını belirtirken yönetim diplomatik, ekonomik ve askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini vurguluyor. Bu tablo Washington'ın İran'ı doğrudan yeni bir savaş dalgasıyla değil, abluka ve ekonomik maliyet üzerinden anlaşmaya, zorlamaya çalıştığını gösteriyor. Ancak Reuters'ın yayınladığı son haberler bu stratejinin kısa süreli olmayabileceğini ortaya koyuyor. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Amerikan ordusunun İran limanlarına yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebilecekleri askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Uçak gemilerinin rotasyonuyla operasyonun devam ettirilebileceğini belirten Pete Hegseth'in açıklaması, Trump yönetiminin İran üzerindeki baskıyı uzun vadeli bir stratejiye dönüştürmeye hazırlandığı şeklinde değerlendirilebilir. Fakat Washington açısından en büyük sorun petrol. Reuters'ın analizine göre savaşın yol açtığı toplam petrol kaybı yaklaşık 2,6 milyar varil ulaşmış durumda. Küresel piyasalardaki arz açığı ise günlük yaklaşık 5 milyon varil seviyesinde hesaplanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkelerin önemli rezervleri bulunmasına rağmen hükümetlerin doğrudan kontrolündeki yaklaşık 900 milyon varillik acil durum stokunun mevcut açık devam ederse yaklaşık 180 günlük tampon sağlayabileceği hesaplanıyor. ABD açısından tablo daha da hassas. Reuters'a göre ABD stratejik petrol rezervi 1983'ten bu yana en düşük seviyelerde ve teknik sınırlamalar nedeniyle yaklaşık 200 milyon varilin kısa sürede kullanılabilir durumda olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar mevcut küresel

0: için yalnızca yaklaşık 40 günlük bölümünü karşılayabilir. Üstelik Hürmüz'de ticari gemi trafiği de savaş öncesi normale dönmüş değil. Reuters, Boğaz'dan geçen gemi sayısının yeniden düştüğünü bildirirken, İran, ABD'nin şartlarını yerine getirmediği sürece Boğaz'ın tamamen açılmayacağını söylüyor. Washington ve Tahran böylece yalnızca askeri olarak değil, Hürmüz'ü gerçekte kim kontrol ediyor sorusu üzerinden de psikolojik bir güç mücadelesine girmiş durumda. Son olarak Washington'ın yeni İran stratejisinde 3 unsur öne çıkıyor: askeri caydırıcılık, süresiz deniz ablukası tehdidi ve ekonomik baskı. Ancak bu stratejinin bir paradoksu var. Abluka İran ekonomisini sıkıştırdıkça petrol arzındaki daralma küresel ekonomiyi ve Amerikan tüketicisini de vurabilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Trump'ın temel hesabı İran üzerindeki baskıyı arttırırken petrol fiyatlarının ve savaşın ekonomik maliyetinin ABD iç politikasında kontrolden çıkmasını engellemek olacak. Reuters'ta yüksek enerji maliyetleri ve savaş yorgunluğunun ara seçimler öncesinde Trump yönetimi açısından siyasi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.
1: İngiltere'de Londra Eastbourne seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. İkisi ağır, 11 yolcu yaralandı. Kazanın ardından demiryolu ulaşıma kapatıldı. Seferler askıya alındı.
2: Yolcu treni devrildi, raylarda can pazarı yaşandı. Kazanın adresi İngiltere'nin East Sussex bölgesi. Londra Victoria'dan Eastbourne'e giden yolcu treni Lewes yakınlarında raydan çıktı. 8 vagondan sondaki 3'ü devrildi. İtfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti. Trendeki 150 yolcu hızla tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 11'i yaralandı, ikisinin durumu ağır.
3: Çeşitli yaralanmalar söz konusu. Bunlardan ikisi ağır olarak sınıflandırıldı ve ana tramva merkezine sevk edildi. Geri kalanlar ise farklı derecelerde yaralanmalardan oluşuyor.
2: Kaza sonrası demiryolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı, seferler askıya alındı. Kazanın sebebi araştırılıyor.
3: Olayın tam olarak nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere sahada bulunan demiryolu kazaları inceleme şubesiyle yakın işbirliği içinde çalıştığımız hususunda güvence vermek isterim.
1: Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki mali detaylar dikkati çekti. MASAK tarafından yapılan incelemede örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liralık dev bir para trafiği tespit edildi. Kara para aklama ve finansal usulsüzlük iddiaları üzerine örgüt bünyesindeki bazı şirketlere kayyum atandı.
4: Siz finans müdürü. Evet, finans müdürü. Ben Şöysel.
5: MASAK incelemeleri düğmeye bastırdı. 100 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altına alındı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7: Dosya örgütü mali suçlar kapsamında yürütülüyor ve özellikle de burada yolsuzluk, kara para aklama, özellikle burada yine yüksek sermayeli şirketleri üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği tespit edilmiş ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkinde usulsüzlüklerin olduğu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı burada operasyon yaptı.
5: Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise MASAK raporu. Şüpheliler ve suç örgütleriyle bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan raporda dikkat çeken finansal hareketliliklere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alım satım hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bu artışla birlikte şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer bir öz kaynak bulunmadığı, mal alış satış ve transfer kayıtlarının olmadığı belirlendi. Aktif ticari hayatlarının olmadığı değerlendirilen bu şirketlerin buna rağmen yüklü miktarlarda finanse edildiği kayda geçti.
7: Sadece 33 şirket üzerinde yapılan hareketliliğin milyar

0: Yetkililere ait 43 adreste, 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
1: İlerleyen günler ya da saatler içerisinde yapılacak olan araştırmalarda ne olacak? Bunlarla ilgili yeni detaylar olacak. Çünkü bazı şirketler arasında devirlerin de yapıldığı iddiası var.
0: Operasyonda Kureş'in de arasında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi. 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
2: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan iddiaya göre doğum günü kutlaması için gittiği evde bir kadını taciz etti. Çıkan arbedede de darp edildi. 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlattı.
3: CHP Edirne Milletvekili bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildi. CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gitti. Sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yazgan darp edildi.
4: Çek lan! Bırak bebeğim, bırak bebeğim!
3: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
5: Bunun hesabını seninle ben kanun önünde ödeşeceğim. Niye şu anda burada?
3: Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunması nedeniyle kavganın çıktığını söyledi.
5: No, kapat. Bırak.
4: Sen kimsin lan?
3: Olay sırasında çekilen görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Özel hakkındaki 62. fezleke zincirleme rüşvet iddiasını içeriyor. Tarihte bir ilk yaşandı. Özgür Özel kendisini ve Veli Ağbaba'yı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na üye olarak bildirdi. Bu kritik adımın dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimaline karşı bir caydırıcılık kalkanı olarak atıldığı iddia edildi.
6: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Son olarak zincirleme rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen 62. fezlekesi de meclise ulaştı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekenin gönderildiğini açıklamıştı. Bu fezlekeler meclise geldi. Son gelen 62. fezleke Özel'in zincirleme rüşvet aldığı iddiasını taşıyor. Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na havale edildi. Ard arda meclise gelen fezlekelere karşılık Özgür Özel ilginç bir gelişmeye imza attı. Meclis Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na hem kendisini hem de Veli Ağbaba'yı üye yaptı. Bir genel başkanın meclis komisyonunda görev alması tarihte ilk kez görülüyor. Meclisteki uluslararası komisyonlarda görev alan milletvekilleri için yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kriter dikkate alındığında Veli Ağbaba'nın da bu komisyonda görev yapacak olması dikkat çekiyor.
6: Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.
3: Türkiye'yi sık sık Avrupa ülkelerine şikayet eden Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelme ihtimaline karşı bu kararı aldığı belirtiliyor. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasına engel değil, ancak Avrupa nezdinde kamuoyu oluşturmak ve caydırıcı olabilmek için komisyonda yer almak istediği ifade ediliyor.

0: Siyasette kartlar yeniden dağıtılıyor. Başkent kulisleri son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan Ekrem İmamoğlu'nun bu kritik hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Peki Silivri'deki hukuki süreç devam ederken İmamoğlu yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Özgür Özel parti içi muhalefeti ve Silivri eksenli baskıları aşarak kontrolü tamamen ele alabilecek mi? Ayrıntılarına bakalım.
1: Yeni parti çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı. Bundan sonra yeni partiyi çok çetin sınavlar bekliyor.
2: Yeni parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
3: Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti.
1: Bence geç ama iyi bir istifa oldu.
3: Kurulmasıyla birlikte parti içindeki fikir ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen yeni partide bu kez Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması başladı.
1: Bu terörsüz Türkiye oylamasında gördük ki bu partide Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı Özgür Özel'den daha fazla. 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Özgür Özel'in çağrısına rağmen 35 milletvekili evet oyunu verdi. Burada bir fay hatları ortaya çıktı. Burada bir güç mücadelesi yaşandı. Ekrem İmamoğlu asıl patron benim dedi.
3: İlerleyen dönemlerde de yeni partideki güç mücadelesi ve ayrışmaların devam etmesi bekleniyor.
1: Yeni partinin içinden öz hakiki yeni bir parti daha çıkar, yeni parti bölünür. Tabi Cumhurbaşkanı adaylığı da bunların önündeki en ciddi sınavlardan birisi. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Diploması yoktur. O nedenle Cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşımıyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken 15,5 milyon insan oy verdi, beni seçti diye bir iddiası vardı. Artık o da ortadan kalktı. Benim gördüğüme göre bu yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olur.
2: Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan yeni parti yönetimi bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve farklı görüşlerine de maruz kalacak.
1: Özellikle seçim döneminde milletvekili adaylarının belirlenmesi süreci olacak. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci olacak. Bir parti Silivri'den yönetiliyor ama burada bir genel başkanı var, bir çift başlık var. Bir parti çift başlığı dayandırmaz.
0: AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana geride bıraktığı çeyrek asrı Ankara'da başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek dev organizasyonla kutluyor. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenecek kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yaklaşık 100 bin davetlinin katılması beklenen tarihi buluşmada hem 25 yılda hayata geçirilen hizmetler gözler önüne serilecek hem de önümüzdeki 25 yılı şekillendirecek yeni vizyon belgesi kamuoyuyla paylaşılacak. Özel ışık gösterileri ve sunumların damga vuracağı dev organizasyonun tüm detayları haberimizde.
4: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tabii ki tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası.
3: Geri sayımda sona gelindi. Başkent Millet Bahçesi AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri için hazırlandı.
5: Son derece coşkulu, son derece burada ahitleşmemize yakışır bir kararlılıkla bir araya geleceğiz.
3: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'de çeyrek asırlık yürüyüş görkemli bir kutlamayla taçlandırılacak.
6: Bu 25 yılı Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşayan bir kardeşiniz olarak bu mutluluğu, bu güzelliği ülkemize, milletimize, mazlumlara vermenin gururunu yaşıyorum.
3: Programa 100 binden fazla vatandaş katılacak. AK Parti'nin vizyon belgesi kamuoyuyla buluşacak.
5: AK Parti olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik çok kapsamlı partimizin vizyonunu her alanda ortaya koyan bir vizyon belgesini de hazırladık.
3: 81 ilde teşkilatlar 14 Ağustos için hazır halde.
6: Bizler daha aydınlık Türkiye'nin daha güçlü yarınlarını hep beraber hem yaşarken hem de Cumhurbaşkanımızla beraber inşa etmenin fırsatına nail olduk.
3: gün ağarmadan yola çıkılacak. AK Parti'nin 25. yılında tüm dünyaya mesaj verilecek.
7: Biz de yarın 81 ilden gelecek kadın kollarımızla, ak kadınlarımızla birlikte 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman dimdik duran ve en güçlü desteği veren ve bugün artık 6 milyon 156 bin üyemizle birlikte en güzel temsiliyeti yapma gayretinde olacağız.
3: Peki Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları ne gibi sürprizler bekliyor?
8: Etkinliklerde 25. yıla özel hazırlanan bir şarkı misafirlerle buluşacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi akşam saatlerinde muhteşem bir drone gösterisine sahne olacak ve görsel şölen sunulacak.
3: Gözler ayrıca Başkan Erdoğan'ın yapacağı o tarihi konuşmada olacak.
8: 25. yıl etkinliklerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan işte bu kürsüde olacak ve buradan 100 binin üzerindeki misafire tarihi konuşmasını gerçekleştirecek.
3: 25. yıl anısına bastırılan özel madalyonda kutlamalara adeta damga vuracak.
8: AK Parti'nin 25. yıl etkinliklerinde programa katılan misafirlere önemli bir hatıra madalyonu verilecek. O madalyon an itibariyle elimizde. Hemen ön tarafında AK Parti'nin logosu ve adı yer almakta. Arka tarafta ise AK Parti'nin hazırlamış olduğu 25. yıl logosunu görmekteyiz. Milletimiz de çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte bu madalyon bastırıldı ve ziyaretçilere, misafirlere hediye edilecek.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen İklim Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Gündeminde deprem bölgesinde yürütülen inşa çalışmaları vardı. Bölgede sadece konut değil, iklim değişikliğine dayanıklı yapılar inşa ettiklerini vurgulayan kurum, bu çalışmaları yaraları sarma ve güveni yeniden kurma iradesi olarak gördüklerini söyledi.
9: Yaptığımız 500 bine yakın evin tamamı iklim dirençlidir. Sıfır atık uyumludur, enerji verimlidir.
3: Ankara'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31 yolunda İklim Dirençli Şehirler Zirvesi düzenlendi. Zirvede belediye başkanları ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Zirvede açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
9: Hedefimiz çok açık ve net. Her şart altında, her zorluk altında çalışan çözümleri büyüteceğiz. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız.
3: Deprem bölgesindeki inşa sürecine değinen Bakan Kurum sıfır atık ve dirençli yapı vurgusu yaptı.
9: Enkaz atıkları dönüşümü için devasa geri dönüşüm tesisleri kurduk. Atıklarımızı dönüştürdük, dönüştürmeye devam ediyoruz. Yaptığımız 500 bine yakın evin tamamı iklim dirençlidir. Bunu yalnızca bir inşa başarısı olarak görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraları sarma, güveni yeniden kurma ve umudu ayağa kaldırma iradesi olarak değerlendiriyoruz.
3: Belediyeler için hazırlanan finansman paketlerine dikkat çeken kurum 2,5 milyar euroluk çalışmayı duyurdu.
9: Şu anda Asya Kalkınma Bankası ve işte diğer çözüm ortaklarımızla birlikte yaklaşık 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz.
10: Programımıza teşrifleriniz için.
0: Anadolu'nun kapılarını Türklere açan şanlı zaferin 955. yıl dönümü coşkusu şimdiden başladı. Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi düzenlenen tanıtım toplantısına bu yıl Tokat ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi. Malazgirt ruhunun Anadolu'daki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Erdoğan, bu toprakları vatan yapan manevi değerlerin önemine işaret etti.
11: Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için hazırlıklar başladı.
12: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Tokat'ta bir lansman yapıldı.
13: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı Tokat'taki Gök Medrese'de yapıldı.
14: Hem Tokat'ta olması çok anlamlı çünkü Tokat Malazgirt Savaşı'ndan sonra ilk merkez olarak belirlenen ve kullanılan şehrimiz. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla burada bu güzel medresede, yakın dönemde geçen sene ihya edilmiş bu fevkalade medresede Ahlat Malazgirt'in tanıtımını yaptık. Hem o tarihi serüvenin durak noktalarını böylelikle her sene vurgulamış oluyoruz, hatırlatmış oluyoruz.
1: 10.sü düzenlenecek Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri 23-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Programda geleneksel sporlar ve kültürel faaliyetler de yer alacak.
2: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından yapılacak etkinliklerde genç okçular da bir gösteri yaptı.
1: Tanıtım programında genç okçuların gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliklerin milli birliğe katkısına dikkat çekti.
0: İnşallah bütün milletimizin bir araya gelişinde Anadolu'daki birliğimizin yeniden gerektiği gibi temin edilmesinde bizim Ahlat Malazgirt etkinliklerimizin de bir faydası, bir katkısı oluyordur diye düşünüyorum.
1: Bu yılda tarih, medeniyet mirasıyla yeni nesillere anlatılacak.
0: Özellikle dünyanın içinde bulunduğu süreç, işte terörsüz bölge, terörsüz Türkiye süreçleri, işte Mekke Savunma Anlaşması ile girilen dönem, Ahlat Malazgirt'te ekilen tohumun hala ne kadar bereketli kaldığını gösteriyor. Hala ne kadar iddialı bir geleceğe milletimizi hazırladığını, motive ettiğini gösteriyor.
3: Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ya da hak kazandığı halde kayıt yaptıramayan adaylar için af düzenlemesinin takvimi açıklandı. Başvurular 9 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilenlerse 2026-2027 döneminde amfilere geri dönecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Detaylara bakalım.
4: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı düzenlemesinin uygulama detaylarını belirledi. Üniversitelerle ilişiği kesilen ya da bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce öğrenciye eğitim hayatına dönme imkanı tanıyan süreçte başvuru takvimi ve şartlar netleşti. Buna göre düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar 9 Aralık tarihine kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek. Mücbir sebepleri bulunan adaylara bu durumun kalkmasından itibaren bir ay, sağlık mazereti olanlara ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri şartıyla ek süre tanınacak. Terör, kasten öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan mahkum olanlarla sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak. Aftan yararlanarak üniversitelerine dönen öğrencilere merkezi yerleştirme puanlarının yeterli olması durumunda örgün veya açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrencilerse ilgili bölümlerin birinci öğretiminde öğrenimlerine devam edebilecek. Ayrıca başvuru yapacak öğrencilerden geçmiş yıllara dönük herhangi bir harç veya katkı payı ücreti talep edilmeyecek. Yalnızca bulundukları dönemin ücret koşulları uygulanacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin yarım kalan hayallerini tamamlamaları için sunulmuş kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Özvar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki 4 ay içinde kaydı silinenlerin de kapsama dahil edilerek yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.

0: Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatını kaybeden Elif Kumal'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak ve önemli bir adli gelişme var. Genç kadının ölümünün ardından başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, dosya intihar gerekçesiyle kapatılmıştı. Ancak Kumal ailesi bu karara sessiz kalmadı. Dosyadaki kritik ayrıntılara ve soru işaretlerine dikkat çeken acılı aile takipsizlik kararına resmi olarak itiraz etti.
1: Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi, aile karara itiraz etti. Elif Kumal 27 Aralık 2025 gecesi Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolmuş. Cansız bedeni 8 gün sonra Yukarı Yapıcı Göletinde bulunmuştu. İddiaya göre genç kadın erkek arkadaşıyla tartışıp kamp alanını terk etmişti. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Elif Kumal'ın ölümünün intihar olduğu değerlendirildi.
2: Mahkeme kararına Elif Kumal ailesi itiraz etti. Göletten çıkartılan aracın fiziki bulgularının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve cinayet ihtimali üzerinde soruşturmanın daha da genişletilmesi gerektiği talebinde bulundu.
1: Aracın el freninin çekili, sürücü camının yarıya kadar açık, iki ön lastiğin patlak, yan hava yastığının ise açılmış olması soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi gereken unsurları arasında gösterildi.
2: Elif Kumal'ın ailesi Bandırma Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş oldukları itiraz dilekçesinde aracın göletten çıkmış halindeki tüm fiziki bulguların yeniden değerlendirilerek olayın bir cinayet ihtimali üzerine yeniden genişletilerek soruşturma başlatılmasını talep etti.
1: İtirazda ayrıca Elif Kumal'ın arka koltukta bulunduğu kontak anahtarının paspas üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Aile bu unsurların aracın gölete nasıl ve hangi koşullarda düştüğünün belirlenmesi açısından önemli olduğunu savundu. İtiraz dilekçesinde olay gecesine ilişkin bazı dijital veriler de gündeme getirildi.
2: Aile soruşturmanın eksik yürütüldüğü, cinayet ihtimali üzerine yeterince araştırmadığını savunduğu itiraz dilekçesinde ayrıca kolundaki akıllı saatin de incelemesini talep etti.
1: Genç kadının erkek arkadaşına ait saatin olay anlarında kalp atış hızının 184'e kadar çıktığını gösterdiği öne sürüldü.
0: İstanbul Tuzla'da 17 yaşındaki bir motokurye sipariş götürdüğü apartmanda yeni cilalanmış merdivene bastığı için ev sahibinin kurşunlarına hedef olmuştu. O gözü dönmüş saldırgan önce tutuklandı ama ne yazık ki serbest bırakıldı. Kabus bununla da bitmedi. Şimdi yaklaşan dava günü öncesi ölümden dönen o motokurye ve ailesi ölüm tehdidi mesajları almaya başladı.
3: Kovaladı, peş peşe tetiğe bastı. Genç kuryeyi hayattan koparmak isteyen saldırgan daha ilk duruşma yapılmadan serbest kaldı.
4: Bu adam sanki bitiremediği işi bitirsin diye serbest. Ben oğlumu nasıl koruyacağım?
3: Akıl almaz olay İstanbul Tuzla'da yaşanmış, teslimat yapan bir kurye yeni cilalanmış merdivene bastı diye kurşunların hedefi olmuştu.
5: Tadilatta olan bir ev, merdivene bastım. Merdivende boya varmış. 7-8 tane kurşun sıktı. Yani kaçmasaydım, orada o araba olmasaydı, arabanın etrafında dönmeseydim ya da mermisi bitmeseydi konuşamıyor olacaktım.
3: Olayın ardından tutuklanan o maganda bir süre sonra serbest kaldı. Daha olayın şokunu atlatamayan aile bu kez tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kaldı.
4: 17 yaşındaki kuryeyi sırf yeni cilalanmış zemine bastığı için önce darp etti, sonra araçla kovaladı, yetmedi. Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. O şüpheli sadece 21 gün sonra iddianame hazırlanmadan serbest bırakıldı. Aile şimdi diken üstünde. Çünkü o günden beri şikayetlerinden vazgeçmeleri için tehdit mesajları alıyor.
6: Adamın en yakın birinci dereceden oğlu ve gelini, birisi hakim birisi savcı. Acaba bunlardan mı destek alarak bu adam 21 günde tahliye oluyor? Ben bunu sorguladım.
4: Tehdit mesajlarında seni delik deşik edeceğim, üzerindeki mermileri sayacaksın deniliyor. Aile o mesajlardan o kadar çok korkmuş durumda ki oğullarını kimsenin bilmedikleri bir adreste saklıyor. Yani o şüpheli dışarıda, 17 yaşındaki genç ise adeta ev hapsi yaşıyor.
6: Motor üzerinde giderken mermi yağmurlarına tutulacaksın. En sevdiklerine vedalaş, ailenle vedalaş, annen de ölecek, sen de öleceksin.
7: Ben oğlumu bir binanın içinde hapsetmişim. Benim çocuğum hapis hayatı yaşıyor ama bu adam elini kolunu sallayarak geziyor.
3: İddia o ki sadece motokurye değil, yanındaki arkadaşı da tehdit ediliyor.
7: Adliyeye gittiğin zaman biz sana mesaj atacağız. Biz ne söylüyorsak sen orada o ifadeyi kullanacaksın. Oğlumu suçlamalarını istiyorlar. Benim oğluma bir şey olsa bana hesabını kim verecek? Ben adalet

0: 기준.
1: Gençleri uyuşturucu tuzağına düşürüp ölüme sürükleyenler bir bir yakalanıyor. İyiden iyiye köşeye sıkışan zehir tacirleri yakalanmamak için artık akıl almaz insanlık dışı yöntemlere başvuruyor. Gözü dönmüş hainler narko timlerin şüphesini çekmemek için bu kez masum bir bebeği bile alet edecek kadar insanlıktan çıktılar. Ancak o alçak planda polisi yanıltmaya yetmedi.
2: Biricik evladını kendisine kalkan yaptı. Zehir taciri anne ve suç ortağı polisin dikkatiyle kıskıvrak yakalandı. Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre uyuşturucu tacirlerinin insanlık ölmüş dedirten yöntemini gözler önüne seren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati oldu. Uyuşturucu kuryesi bir annenin satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken yakalanmamak için 2 yaşındaki bebeğini zehir sevkiyatlarında kullandığı ortaya çıktı. Kurye anneyi adım adım takibe alan ekipler olası bir kontrolde dikkat çekmemek için bebeğiyle hayatın doğal akışındaymış gibi davrandığını, uyuşturucu maddeleri ise teslimatlara bebek arabasıyla götürdüğünü gördü. Buluşma noktası olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen kurye ile satışa hazır uyuşturucu maddeleri temin ettiği suç ortağını yakalamak için harekete geçen ekipler, alışveriş sırasında operasyon yapma imkanı olmasına rağmen 2 yaşındaki bebeğin etkilenmemesi için sabırla bekledi. Kuryenin bebek aracıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına fırsat veren ekipler, iki suç ortağı birbirinden tamamen uzaklaşınca operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu taciri bindiği aracında, kurye kadınsa farklı bir noktada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan kıskıvrak yakalandı. Araçta ve bebeğini kendisine kalkan olarak kullanan kuryenin evinde yapılan detaylı aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain ele geçirildi. İki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 yaşındaki bebek koruma altına alındı.
1: Yaz sıcakları ve aşırı su tüketimi nedeniyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Peki mega kentin ne kadar suyu kaldı? İşte son veriler.
3: İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Artan su tüketimi ve sıcak hava barajlardaki doluluk oranını hızla düşürüyor. Ağustos ayının ilk günlerinde %54 seviyesinde olan baraj doluluk oranları, artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %50'ye kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı %81,14 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %17,35 ile Pabuçdere Barajı yer aldı. İstanbul barajlarının doluluk oranları ise Elmalı'da %81,14, Ömerli'de %71,51, Darlık'ta %68,06, Alibey'de %48,82, Terkos'ta %42,45, Büyükçekmece'de %35,39, Israncalar'da %34,08, Sazlıdere'de %28,76, Kazandere'de %23,4, Pabuçdere'de %17,35 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
1: Bir rüya gerçeğe dönüştü. Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Çamlıca'nın simgelerine kadar Türkiye'nin yüz akı projeler İstanbul'un çehresini tamamen değiştirdi. İşte 25 yıllık AK Parti döneminde ulaşımda, sağlıkta, kültürde atılan dev adımların hikayesiyle bülteni sonlandıracağız.

0: Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz.
1: İstanbul, tarihin ve modernizmin buluştuğu mega kent. Son çeyrek asırda hayata geçirilen dev projelerle adeta kabuk değiştirdi. Burası Marmaray. Denizin altından kıtaları buluşturan asrın projesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre iki yaka arasında günde 700 bin yolcu taşıyor.
2: İstanbul Boğazı'nın 3. gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temeli 29 Mayıs 2013'te atıldı. Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı.
1: Çağdaş Türkiye'nin simgesi oldu. Şehir içi transit trafiğin yükünü omuzladı.

0: Avrupa ile Asya kıtası arasındaki geçişi 5 dakikaya düşüren Avrasya Tüneli. İnşasına karşı çıkılan, her fırsatta muhalefetin hedefi olan projenin ülke ekonomisine sağladığı katma değer tam 6 milyar lirayı buldu.
1: Ulaşımı kolaylaştıran dev projelerden biri de metro hatları. İstanbul'u demir ağlarla saran hatlar ulaşımda büyük kolaylık sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mega kente kazandırdığı raylı sistem uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı
0: toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanınsa sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor.
1: Pendik Sabiha Gökçen, Başakşehir Çam ve Sakura Kayaşehir hatları bu büyük ağın sadece birkaçı. Kuzey Marmara Otoyolu dev yatırımlar arasında büyük bir öneme sahip. Lojistiğin bel kemiği Kuzey Marmara Otoyolu zamandan ve yakıttan yılda 2 milyar 480 milyon lira tasarruf sağlıyor.
2: Yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecek.
0: Süreci çok tartışılan ancak 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın zirvesindeki yerini koruyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayalim dediği projelerden biri şehir hastaneleri.
2: Teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdı.
1: Kritik pandemi günlerinde sağlık sisteminin en güçlü kalkanı olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dev altyapısıyla milyonlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Değişim sadece ulaşımda değil, kültürde ve mimaride de yaşandı. Atatürk Kültür Merkezi modern mimarisiyle AK Parti döneminde adeta küllerinden doğdu. Tarihi Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kültür ve yaşam alanlarından biri haline geldi. ...150 yıllık hayal gerçeğe dönüştü, Büyük Çamlıca Camii mega kentin yeni sembolü oldu. Anten çöplüğünü temizleyen Çamlıca Kulesi silüete estetik kattı.
2: Televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
1: Ve betonlaşmaya karşı nefes alanı olan 34 Millet Bahçesi İstanbullulara yeşil bir yaşam sundu. ...25 yılda ilçe ilçe, cadde cadde inşa edilen eserlerle İstanbul, geleceğin dünyasına bu dev adımlarla yürümeye devam ediyor.
2: Kalbimize, millete, ülkeye hizmet için, halka ve hakka hizmet aşkını, sevdasını, tutkusunu veren Allah'a hamd ediyorum.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Gündemin sıcak başlığı tabii ki terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen çerçeve yasa ve daha da önemlisi bundan sonra neler olacağı sorusu. Bu sorulara yanıt aranırken dün önemli bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Ana gündem başlığı tabii ki terörsüz Türkiye süreciydi ve süreçten dolayı DEM Parti heyeti Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la terörsüz Türkiye sürecine dair ilk kez 12 Nisan 2025'te görüştüler. DEM Parti İmralı heyeti bu kez teşekkür için külliyedeydi.
3: Evimizin içini toparlamamız, yani iç cephemizi tahkim ve takviye etmemiz fevkalade önemlidir.
2: Tarihi sürecin parolası iç cephe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 30 Ağustos 2024'te yaptı vurgusunu. 1 Ekim yeni yasama yılı açılışında tarihi görüntüler kayda geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti grubuyla tokalaştı. O görüntülerden 21 gün sonra da o tarihi çağrı geldi.
4: Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.
2: Ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye'ye doğru yolculuğu başladı. Takvimler 20 Aralık 2024'ü gösterdiğinde DEM Parti'den bir heyet İmralı'ya gitti. 2 Ocak 2025'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti turuna çıktı.
5: Çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Bu kavşağa da kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
2: Terörsüz Türkiye için en büyük adımlardan biri 27 Şubat 2025'te atıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısı yaptı. O çağrıya yanıt 1 Mart

0: 2025'te geldi. Silahlar böyle yakıldı. Hukuki sürecin ilerlemesi için mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve 8 Ekim 2025'te ilk toplantı gerçekleştirildi. Aylar süren çalışmalar sonucu çerçeve yasa 5 Ağustos 2026'da meclis başkanlığına sunuldu ve 10 Ağustos 2026'da rekor oyla genel kurulda kabul edilerek yasalaştı.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Ve o tarihi günden 3 gün sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar sürece katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede bundan sonra sürece dair atılacak adımlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanının anlamlı kabulleri gün boyu devam etti. Şehit ailelerini ağırladı külliyede. Her biriyle tek tek ilgilendi. Külliye Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını da ağırladı.
2: Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
0: Kabulde Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Erdoğan'a ismine özel forma hediye etti.
3: Dün bir yandan da Perşembe, tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirmeye basına bilgilendirme toplantısı vardı. Bu toplantının ana gündem başlığı da yine terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'dı. Biz şimdi terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açarak bakacağız. Çünkü çerçeve yasanın 8. maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçildiğini ve sürecin artık başladığının altını çizdi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 terörist teslim oldu. Süreç kapsamında teslim olan teröristlerin yanında getirdikleri silahlar, mühimmatlar ve patlayıcı maddeler de kayıt altına alınacak.
4: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların tarihi öneme sahip olduğunun altı çizildi. Silah ve mühimmat teslimi için sahada uygulamaların başlatıldığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme dair sıcak başlıklar ele alındı.
5: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
4: Bakanlık son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bilgisini paylaştı. TSK'nın hudutlardaki faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilirken, bakanlık hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığının altını çizdi. Yalova'da 2026 yılı Hava Harp Okulu öğrenci seçme uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştirirken kırıma uğrayan F-16 uçağı da toplantının gündemindeydi.
5: Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kırımın nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.
4: Bakanlık Kızıldeniz İttifakı'nın deniz güvenliği ile alakalı da bilgi verdi. Çok uluslu deniz savunma koalisyonu oluşturulmasına yönelik Cidde'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin de katıldığını duyurdu. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir denildi. Öte yandan bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar halinde komando temel eğitimi vermeye devam edeceğinin altını çizdi.
3: Şimdi haberimizde de ekranlara getirmiştik. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basını bilgilendirme toplantısı sırasında önceki gün Yalova'da F-16 savaş uçağımızın düşmesine ilişkinde açıklamalar vardı. Sürecin soruşturulmaya devam ettiği de belirtildi. Şimdi o kaza anı, yani eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağımızın düşme anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. O görüntüleri hemen ekranlara getirelim.
4: Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Düştüğü yerde yangın çıktı. Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Çiftlikköy ilçesindeki 18. Anajet Üssü yakınlarında eğitim uçuşu yapan F-16, kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı. Uçağın düşme anı ve sonrasında ağaçlık alanda çıkan yangın kameraya böyle yansıdı.
6: Yandı, yazdı buralar.
7: Kapat oğlum.
4: Uçakta

0: atlayarak kurtulan ve hastanede tedavisi süren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönleriyle araştırılması için bilirkişi kaza kırım ekibinin görevlendirildiğini açıkladı. Kazanın nedeni yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Dün ekranlara getirmiştik. Bayrağımıza yapılmış o saygısızlık karşılıksız kalmadı. Bir kadın yolda yürürken gece saatlerinde Muğla'da bir mağazanın önünde asılı olan bayrağımızı görüyor ve bayrağımızı ateşe vermişti. Ardından da kayıplara karışmış ve araştırma çalışmaları başlamıştı. O kadın bulundu, gözaltına alındı ve tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
0: Mağazanın önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdi. O saldırı cezasız kalmadı.
2: Neden böyle bir şey yaptınız?
0: Tepki çeken olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir kadın çevreyi kontrol ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe verip kaçtı. Mağaza sahipleri iş yerini açmaya gittiklerinde bayrağın yandığını gördü ve durumu polise bildirdi. Polis çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı.
2: Neden böyle bir şey yaptınız?
0: Şüphelinin polisteki ifadesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiği, bu nedenle bayrağı yaktığı öne sürüldü. Türk bayrağını ateşe veren Ayşe Arslanbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Şimdi saatlerimiz 6-7 geçiyor. Gazetelerimize bakalım. Haftanın son iş günde, yani cuma günde gazeteler hangi manşetleri çıkarttı? 14 Ağustos tarihinde manşetlere bakalım. Sabah gazetesi: bugün tabii önemli bir gün, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü. Ve hemen bütün gazetelerde bugünkü etkinlikler manşetlerde yer alıyor. Sabah: 25 yılda büyük Türkiye devrimi. Çeyrek asırlık iktidarında ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti hayatın her alanında köklü dönüşümler gerçekleştirdi. Vatandaşın çile çektiği Türkiye'yi büyük vizyonuyla demokratik, modern ve küresel bir güce dönüştürdü deniliyor. Birazdan zaten Sabah gazetesine bakacağız. Detayları daha net, daha fazla konuşacağız. Takvim gazetesi: ihanetin merkezi Köln. Masak inceledi. Savcılık harekete geçti. Alihan Kuriş suç örgütü çökertildi. 100 milyar lirayı yurt dışına kaçıran örgütün Köln'deki ihanet merkezi de ortaya çıkartıldı. FETÖ benzeri yapılanma ortaya çıktı. Haberleşme ULAK'la gerçekleşiyor Takvim gazetesinde. Yeni Asır'da ise İmparator'da can pazarı, dün yaşanan o korku dolu anlar Fethiye'de yaşanmıştı. Fethiye'de içerisinde 115 kişinin bulunduğu Mavi Tur teknesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir anda alevlerin sardığı teknede bulunan yolcular denize atlayarak canlarını zor kurtardı. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı. Türkiye gazetesi: üsler çekilmez, birleşir. Güvenlikten taviz verilmeyecek. Asker çekilecek, Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek. Üst bölgeleri boşaltılıyor iddiaları bolca konuşuluyor sosyal medyada. Net mesaj geldi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesiyle birlikte terörsüz Türkiye sürecine kritik bir eşik daha geride kaldı. Dezenformasyona izin verilmeyecek dendi. Bu süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri sınırdan çekilmeyecek. Türk askeri terörle mücadeleye devam edecek. Üsler boşaltılmayacak. Gelen önemli açıklamalar. Türk Gün gazetesi: hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazeliyor. Hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz uyarısında açıklamasına bulundu. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyon var. FETÖ'vari yapıya neşter. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne 17 ilde operasyon düzenlendi. 37 kişi gözaltında, 33 şirkete de kayyum atandı. 100 milyar lirayı Almanya'ya kaçırdılar. Bu da akşam manşetinde yer alıyor. Hürriyet'e bakalım. Süleymancılara şafak baskını haberi var. Milliyet gazetesinde ise Meta'ya dava yolu. Sosyal medya devi Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları koruyamadığı gerekçesiyle açılan davalarda dev tazminatlara mahkum olurken benzeri dava sürecinin Türkiye'de de başlama ihtimali var deniliyor. Gazete manşetlerini ekranlara getirdik. İlerleyen dakikalarda gazetelerimizi tek tek detaylandıracağımızı da hatırlatalım. Ama bir yandan da tabii dış politika. Dış politika dediğimizde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki gün Libya'daydı. Libya'da hem Trablus hem Bingazi'yi ziyaret etmişti. Birlik mesajı vermişti. Bu ziyaretin ardından Hakan Fidan'ın bir başka durağı ise Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Gündemde Gazze ve Mekke anlaşması gibi sıcak başlıklar vardı. Gazze konusunda Türkiye, Mısır ve Katar'ın ortak bir tavır takılacağını vurguladı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Mekke anlaşmasına ilerleyen süreçte Mısır'ın da katılabileceğini vurguladı.
3: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. El Alamein'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati ile bir araya gelen Fidan, Gazze'deki insani dramı ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Fidan, İsrail'in Gazze'deki politikalarının artık sadece bölgesel değil, uluslararası bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.
3: Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika.
4: Bölgesel güvenlik de masadaydı. Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
3: Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir. Bildiğiniz gibi kendisi de ifade etti, şu anda üzerinde çalıştığımız konuların hemen hemen hepsinde Türkiye ve Mısır olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmekteyiz. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Filistin meselesinin Batı Şeria ve Kudüs alanındaki boyutlarıyla da ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız.
4: Türkiye-Mısır ilişkilerinin de mükemmel seviyede seyrettiğini vurgulayan Fidan, işbirliğinin daha da derinleştirileceğini söyledi.
3: Değerli katılımcılar, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiyi muhakkak hep beraber takip ettik, izledik. Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı.
4: Libya ve Sudan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı.
3: Türkiye ve Mısır, Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar.
4: İki bakanın eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısı da gerçekleştirildi. Fidan, Milli İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat'la da görüştü.
1: Bu kritik görüşmenin ana başlığı haberimizde de ekranlara getirdiğimiz gibi Gazze, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığıydı. Ama İsrail sadece Gazze'de katliamlara imza atmıyor. Aynı şekilde Batı Şeria'da da benzer bir tablo yıllardır karşımıza çıkıyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı evler birer birer yerle bir ediliyor. Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntüler Cenin kentinden. İsrail askerleri Cenin'e baskın düzenledi. O baskında Filistinlilere ait 26 bina daha yerle bir edildi.
0: İşgalci İsrail, Batı Şeria'da işgali adım adım derinleştiriyor. Son olarak Netanyahu hükümeti, yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilere ait 26 binayı daha yıktı.
5: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
0: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinlilere ait binaları yıktıklarını açıkladı. Smotrich, kaçak olduğunu iddia ettiği Filistinlilere ait binaların yıkılmasını övünerek duyurdu. Yıkımların 2005 yılında boşaltılan Ganim ve Kadim adlı yasa dışı yerleşimlerin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini söyledi. İşgal ordusu ayrıca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ruhsatsız olduğu iddia edilen Filistinlilere ait bir

0: Binayı da yıktı. Yıkım sonrası 3 Filistinli aile evsiz kaldı. İsrail'in 2026'nın ilk 6 ayında yıktığı Filistinlilere ait bina sayısı 740'a ulaştı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere toplam 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail hükümeti 254 yapı için daha yıkım kararı çıkardı. Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşimcilerin nüfusu 500 bini aşmış durumda. İşgal altındaki Batı Şeria'da toplam 365 Yahudi yerleşimi bulunuyor.
1: İsrail makamları ırk, din veya etnik kökenlere dayalı olarak Filistinlilere yönelik ayrımcılığı sürdüren tüm yasa ve politikaları yürürlükten kaldırmalıdır. Suya erişimden eğitime, hastaneye yetişmekten aile ve arkadaş ziyaretlerine, zeytin hasadına kadar Batı Şeria'daki Filistinlerin yaşamının her alanı İsrail'in ayrımcı yasa, politika ve uygulamalarıyla kontrol altına alınmakta ve kısıtlanmaktadır.
2: Yani saldırılar yetmiyor. Bir de üzerine işte bu terörü de ekranlara getiriyoruz. İsrail'in yapmış olduğu saldırılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Şimdi bir başka nokta. Kolombiya. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Can kaybı sayısı artıyor. Ama ilginç bir detay da ortaya çıkmış durumda. Kolombiya'nın yeni yönetimi dünyadan gelen yardım tekliflerini kabul etmiyor. 3 ülke dışında, o ülkelerden biri de İsrail. Malum bir önceki dönem Kolombiya İsrail'e karşı çok net tavır alan ülkelerden biriydi. Ancak yeni yönetim daha iktidarın ilk gününde İsrail'le ilişkileri güçlendirme kararı aldı. Bu da o kapsamda okunacak bir adım.

0: binalar yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 500'den fazlaysa kayıp var. Kolombiya'da şiddetli depremin etkisiyle acil durum ilan edildi. Ancak yeni cumhurbaşkanının hükümeti yurt dışından gelen yardımları reddetti. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem faciaya yol açtı.
1: Annem ailemizin dayanağıydı. Herkese göz kulak olurdu ve hep güldürürdü. 13 aylık bebeğime bakmak için her şeyden vazgeçti. İkisi de hayatlarını kaybetti.
0: Çalışmalar sürerken birçok ülke arama kurtarma ekibi göndermek için teklifte bulundu. Ancak Kolombiya basınında yer alan haberlere göre ülkenin yeni aşırı sağcı devlet başkanı Abelardo de la Estrella yabancı ekipleri reddetti. Haber kaynakları Kolombiya hükümetinin sadece bazı ülkelerden yardım kabul ettiğini öne sürdü. Haberi doğrulayan gelişmelerden biri de Meksikalı yetkililer oldu. Arama kurtarma ekiplerinin ilk günden beri hazır olduğu ancak sınırda bekletildikleri açıklandı. Enkaz altında zamanla yarışın devam ettiği ülkede sadece ABD, İsrail ve El Salvador'dan yardım kabul edilmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Kolombiya hükümeti ise gerekçe olarak diğer ülkelerden yardıma gelen ekiplerin yeterince nitelikli olmadığını gösterdi.
2: Bu arada hatırlatalım, Kolombiya hükümeti daha iktidara gelişin ilk haftasında Suriye'nin Golan tepelerinin İsrail toprağı olduğunu tanıma kararı da almıştı. İsrail ilişkileri çok hızlı şekilde düzeltiyor Kolombiya, görünen o. Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi ise Roma. İtalya'nın başkenti Roma'da bir mühimmat deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. O anlarda kameralarda kayıttaydı. İşte o patlama anları.
0: Mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyinde kara ve deniz savunmasında kullanılan orta ve büyük kalibreli mühimmat üreten KNDS Ammo Italia'ya ait tesiste patlama meydana geldi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Patlamanın yaşandığı nokta fabrikanın toz presleme bölümüydü. Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada hasar meydana gelirken patlamanın sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan fabrikada uzay araçlarında kullanılan katı yakıtta üretildiği öğrenildi.
2: Korku dolu anlar yaşandı. Tam bir can pazarı. Adres Muğla'nın Fethiye ilçesi. Fethiye'de bir gezi teknesinde bir anda yangın çıktı. İçerisinde tam 115 yolcu vardı. Kadınlar, çocuklar, herkes üzerinde.

0: Koyu yakınlarında günübirlik tur yapan teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin büyük bölümünü sardı.
1: Karaya oturtacak tekneyi bilerek.
0: Aralarında çocukların doğduğu 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
1: Allah yardımcılar olsun.
0: Çok... Bölge Sahil Güvenliği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Denize atlayanlar güvenli şekilde tahliye edildi. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarında sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı. Alevlere teslim olan teknede büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Orman yangınları için kritik bir dönemdeyiz. Özellikle yurdun batısında hava sıcaklıkları yüksek ama aynı zamanda şiddetli rüzgar var. Bu iki faktör bir araya gelince riskin çok yüksek olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ne yazık ki dün iki noktadan hem Bilecik'ten hem de Balıkesir'den Edremit'ten orman yangınları haberi geldi. Balıkesir Edremit'teki orman yangınları yerleşim noktasına kadar yaklaştı. Peki son durum ne? Yanıtını ekranlara getireceğiz.
3: Kaz Dağları eteklerinde başlayan yangın yerleşim bölgelerini sardı, bölge sakinleri büyük korku yaşadı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde yangın çıktı.
4: Edremit Kadıköy Mahallesi'nde arkamdan görünen bu alandan başladı. Önce otlar tutuştu. Arkasından ağaçlara sıçrayan o alevler daha sonra ise metruk yani kullanılmayan bir inşaat binasına geldi. Ve oradaki alevler daha sonra çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Ve daha sonra ise rüzgarın hızıyla hemen karşıdaki alandan zeytinlik alanlarına oradan daha geniş bir alana sıçradı. Ve yangın saatlerce bu bölgede etkili oldu.
3: Alevlere 9 uçak ve 6 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale edildi.
5: Ben şu an yangına yardım için geldim buraya. Buranya'dan geliyorum. Dediklerine göre yangın şu taraftan Kadıköy'ün üstünden başlayıp şu an Araplar köyü var o tarafa doğru gidiyor. Biz hepimiz burada arkadaşlar yangına yardım için geldik.
3: Yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayıldı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca bölge sakinleri büyük korku yaşadı.
4: Alevler yerleşim alanına yakın noktalarda büyük bir mücadele durdurabildi. O yangına müdahale etmek için çevik kuvvet, tomalar, jandarma ve sivil vatandaşlar da can siper halde çalıştılar.
3: Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Dursunbey ilçesinde de orman yangını vardı. Kurtlar Mahallesi mevkiinde yol kenarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
6: Bak burada yukarı yol var mı? Bir onu öğrenelim şu alanlarda.
3: Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bilecik'ten geldi. Bakırköy beldesi Taşçı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Büyüyen alevler kereste fabrikasının talaş deposuna sıçradı. Yangın fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü.
6: Daha çok anladı abi.
3: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.
2: Hep söylüyoruz, aşırı hız, kural ihlalleri, dikkatsizlik bir araya gelince kazalar da facialar da kaçınılmaz hale geliyor. Adresimiz Ankara. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir minibüsle bir hafriyat kamyonunun çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de yaralandı. Kaza anı bakın güvenlik kamerasına da nasıl yansıdı.
7: Otobüsün bir kere patladığını gördüm.
0: Midibüste hafriyat kamyonu çarpıştı. 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kaza Ankara'nın Sincan ilçesinde Eskişehir yolu temelli mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen midibüste özel şirkete ait hafriyat kamyonu çarpıştı.
7: Tahminime göre kamyon arkadan otobüse vurdu.
0: Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
7: Olay yerine vardığımda birkaç kişinin bir anda vefat ettiğini gördüm. Camdan

0: çıkan insanları gördüm. Hep yaralıydı. Hemen zaten ben kazayı görür görmez bir dakika sonra 112 aradım.
1: Hayatını kaybeden iki kişiden birinin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülüyor. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: Dünden önemli gelişmesiydi. Sabah ajansı bir son dakika gelişmesi olarak da duyurmuştuk. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon. Bugün hemen gazetelerin tamamında manşetlerde yine yer alan ortak konulardan biri. Akşama bir bakalım. FETÖ'vari yapıya neşter. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne 17 ilde operasyon düzenlendi. 37 kişi gözaltında, 33 şirkete kayyum atandı. Süleymancılar grubunda liderliğini yapan Alihan Kuriş'in merkezinde olduğu yapıya suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı elde etme, değerlerini aklama ve kamu zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor. Örgütün kapalı haberleşme sistemi, bölge ve mıntıka sorumluları, hiyerarşik teşkilat yapılanması, ulak sistemi ve yurt dışı örgütlenmesiyle FETÖ benzeri bir organizasyona dönüştüğü değerlendiriliyor. Örgüt, Almanya'da 75 milyon euroluk bir merkez inşa etti. 100 milyar liradan fazla paranın da yurt dışına transfer edildiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun herhangi bir dini yapılanmayı ya da sivil toplum örgütünü hedef almadığını vurguladı. Gürlek, uzun süredir takip edilen bir dosyaydı. Kara para aklamaya yönelik mali bir operasyon diye konuştu. Hiç şüphesiz ki bu operasyonun o kara para aklama ve yurt dışına para kaçırma başta en önemli dikkat çeken detaylar arasında. Yaklaşık 100 milyar liralık bir varlığın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Peki bu operasyonun detaylarında neler var? Gün boyunca neler yaşandı? Hemen bakalım.
3: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu yapılanmaya yönelik 17 ilde 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
4: Operasyona dair ilk bilgileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında verdi. Dosyalar didik didik arandı. Çok sayıda kasada balya balya Türk lirası ve döviz cinsinden para bulundu. Şirketlerdeki bilgisayarlara el kondu. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu. Operasyonun odağında örgütün başı olduğu bilinen Alihan Kuriş vardı. Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalarsa suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları da dikkat çekici. Örgüte ait olduğu iddia edilen 33 şirketin büyük bir bölümünde 2020 yılı ve sonrasında para trafiğinde dikkat çekici bir artış olduğu tespit edildi. Alihan Kuriş ve bağlantılı kişilerle şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.
3: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
4: Kara para aklama iddialarının izinde örgütün yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alındı. Olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinden yapılacak incelemelerle daha da derinleşmesi bekleniyor.
2: Şimdi tam bir skandalla devam edeceğiz. Dün özellikle akşam saatlerinden itibaren konuştuğumuz, tartıştığımız, sosyal medyada da sıkça yayınlanan görüntülerden birine bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iddialara göre doğum günü kutlaması için gittiği mekanda bir kadını taciz etti. Ardından da çıkan olayda darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Peki ne yaşandı? CHP'den de açıklamalar var.

0: Hemen bakalım.
1: CHP Edirne milletvekili bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildi. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gitti. Sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yazgan darp edildi.
2: Çek lan! Bırak bir gün.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
3: Bunun hesabını senle ben kanun önünde ödeşeceğim. Niye şu anda buldun?
1: Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunması nedeniyle kavganın çıktığını söyledi.
3: Ne diyorsun
2: lan? Ne o, kapat.
3: Bırak.
1: Olay sırasında çekilen görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı.
0: Önceki gün ekranlara getirmiştik. Bir erkek şiddeti sonucunda 25 yaşındaki bir kadın daha hayattan koparılmıştı. Adres İstanbul'du. İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin eski sevgilisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Ardından da geçtiğimiz günlerde o katil zanlısı yakalandı. Yakalandığı yer ise Müge Şahin'in mezarlığının bulunduğu noktaydı. Peki ifadesine neler söyledi? Bu cinayeti neden işlediğini itiraf etti ve neler yaşandı? Bakalım.
1: Takıntılı eski sevgili Müge Şahin'i hayattan koparmıştı. Her yerde aranan o cani, genç kızın mezarının yakınında yakalandı.
4: 5 Ağustos'ta saatler 01'i gösterdiğinde, az öncesinde ifade ettiğiniz gibi, takıntılı eski erkek arkadaşı tarafından 25 yaşındaki Müge Şahin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve eczane önünde kardeşi eczaneden ilaç almaya çalıştığı o esnada beklerken eski hem iş arkadaşı hem de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nazir Ilgın tarafından kurşunların hedefi oldu ve 6 el ateş etmesi sonucu orada yere yığılmış ve ardından da gelen sağlık ekipleri ilk müdahale etse de kaldırmış olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Tabii ki bu olayın hemen ardından katil zanlısı kayıplara karıştı.
1: Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını adım adım takip etti.
4: Cinayet Büro ekipleri ilk olarak hemen saatler sonrasında katil zanlısına ait olan bir motosikleti buldular. Çünkü motosiklet de yanaşmış ve o motosikletin görüntüsünü şu anda görüyorsunuz. İlk önce motosikleti buluyor ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde kendisinin aynı zamanda telefonunu da motosikletin arka kısmında bir yere gizlediği de tespit edilmiş.
1: Cinayetin ardından Nazir Ilgın'ın bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Nazir Ilgın'ın burada bir markete geldiği, burada alışveriş yaptığı ve buradaki alışverişten sonra aslında kendisi olaydan hemen sonra burada kaçış planını yapmış. Burada güvenlik kamerasını görüyor ve görür görmez anında dönüyor. Aslında bu tarafa doğru gidecek ama oradaki güvenlik kamerasını görür görmez bir anda hemen yönünü değiştiriyor ve ara sokağa giriyor.
1: Bunun üzerine Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda çalışma başlatıldı.
4: Yapılan operasyonla katil zanlısının mezarlıktan 600 metre ileride bir ormanlık girişte, Ayaza Ormanlığı'nın hemen girişinde yarı baygın halde alınıyor.
1: Peki Nilda Müge Şahin'in katili ifadesinde ne anlattı?
5: Ne istedi, neden bu kadar takıntılıydı?
4: Katil şunu söylüyor, diyor ki Müge ile cezaevi izninde tanıştım diyor. Bir süre sonra sevgili olduk. Zaten cezaevinde çıkmış ve daha sonra o çalışmakta olduğu kuaföre gidip geliyor ve orada tanışıyorlar. Ve beni aldattığını öğrendim diyor. İlişkimiz bu yüzden bitti diyor. Başka birileriyle görüştüğünü ve öğrendim, konuşmak için sokağa gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı diyor. Burada eksik anlatıyor. Çünkü öncesinde defalarca kez zaten kızı tehdit edip rahatsız ediyor. Olay günü diyor Müge'yi motosiklette takip ettim. Ve burada özellikle şunu söyleyeyim. Müge'nin annesi biz nereye gitsek onu görüyorduk diyor. İlk başta

0: Öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm. Arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim diyor.
1: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın?
2: Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısı Nazir Ilgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ilgın çıkarıldığı mahkemece kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
3: Giresun'un Göreli ilçesinden yürekleri dağlayan acı bir haber geldi dün. Çanakçı Deresi kenarında piknik yapan 4 kişilik Kırca ailesi aniden bastıran sağanağın yol açtığı sele kapılmıştı. Baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Anne ve 2 kızının ise cansız bedenine ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye ise gözyaşı ve yürek yakan hikayeler kaldı.
4: Peki yavşağını topladı gitti ya hani biraz...
2: 20 yıl sonra memleketlerine geldiler. Yıllardır özlemini çektikleri topraklarda ailece güzel bir gün geçirmek istediler ama olmadı. Sel bir anne ve 2 kızını hayattan kopardı. Sel felaketinin yaşandığı acı olayın adresi Giresun'du.
5: Kırca ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Baba Mehmet ve anne Zekiye Kırca yaz aylarında kalabilecekleri bir ev yapabilmek için Giresun'un Göreli ilçesi Hamzalı mahallesine gelmişlerdi. Ve ev inşaatlarını tamamladıktan sonra kızları Burcu ve Burçin evlerin görmesi için köye çağırmıştılar.
2: 20 yıl aradan sonra Burcu ve Burçin Kırca evlerini görmek için köylerine gitti. İstanbul'a dönmeden önce de ailece dere kenarında piknik yapmaya karar verdiler. Ancak başlarına geleceklerden habersizdiler.
6: Kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görme yaptılar. Dün geldiler, doğum yaptı ya. Öyle bir şey yok.
7: 20 senedir gelmediler de ya. Ev yok diye gelmiyorlardı ya.
2: Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi bir anda yükseldi.
5: Dere kenarında oturan aile yukarıda yağan yağmur sonucunda tam 4 metrelik su birikintisi bir anda patlayarak yukarıdan aşağıya gelmeye başladı. Ve dere kenarında oturan baba Mehmet, anne Zekiye ve kızları Burcu ve Burçin Kırca'yı sürükleyerek dereye kapılmalarına yol açtı.
8: Çay içerken gelen suyu dahi görmemişler. Birden 2 metre, 3 metre yüksekliğinde bir topanak suyu bunu alıp götürdüğünü.
2: 4 kişilik aileyi kurtarmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi.
5: Baba Mehmet Kırca bir süre sonra köylüler tarafından ip atılarak kurtuldu. Ama anne Zekiye Kırca, Burcu Kırca ve Burçin Kırca maalesef sulara kapılarak gözden kayboldu.
2: Yaklaşık 80 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda ilk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra da kız kardeşinden geldi acı haber. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Genç kadının sosyal medya hesabından dere kenarında paylaştığı son fotoğrafta yürekleri burktu. Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
8: Doğup büyüdüğü dereleri bir göreyim demişler. Hatta öğrendiğime göre dedesinin üzerinde kızın bir tanesi Kur'an okumuş da gelmiş dereye.
3: İstanbul'da TEM otoyolunda bir düğün konvoyu oluşturuldu. Ancak o düğün konvoyu daha sonra yol kesti, trafiğe kapattı. Tabii yeni cezalardan muhtemelen haberleri yoktu. Çünkü bu olayın, bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte toplamda 198 bin lira ceza kesildi. Ama daha da önemlisi 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Yol kesip trafiği kilitlediler ama cezadan kurtulamadılar. İstanbul Esenler TEM otoyolunda düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip trafiği durdurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araç plakalarından sürücüler tespit edildi. konvoy yaparak diğer araçların geçişini engellemek ve tehlikeye sokmaktan toplam 198.600

0: 390 lira idari para cezası uygulandı. Yolu kesen iki araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. İki sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi yazın sonuna doğru yaklaştığımız bugünlerde ikinci el otomobil piyasasına daha yakından bakacağız. Çünkü ikinci el otomobil piyasası son dönemin en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Peki ikinci el otomobil almak için doğru zaman mı? Ya da önümüzdeki günlerde bu fiyatlar yeniden yükselişe geçer mi? Bakalım.
3: Aslında son dönemlerde ikinci el piyasasında sektörde bir değişim oldu. Kontrolsüz yükselişten daha dengeli, daha stabil halde ikinci el piyasası o duruma geçmiş durumda.
4: İkinci el otomobil pazarında satışlar düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim.
3: Yükselişler durdu açıkçası. Eski piyasanın ikinci el durumu eskisi gibi değil. Yükseliş yok. Şu anda alıcının daha kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz ikinci elde.
4: Otomobil sektöründe hem sıfır hem de ikinci el araç piyasası en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Son 6 ayda otomobil satışlarında büyük düşüş yaşandı.
3: Son durumlara bakarsak Haziran ayının 2026 Haziran ayında 306 bin adet yaklaşık araç ilana çıkmış ve bunların 160 bin adedi satılmış. Aslında piyasada bir hareketlilik söz konusu. Ama baktığımız zaman araçların satış durumunda yani daha çok sektörde araç satmak isteyenlerin satabildiği dönem yaşıyoruz yani aslında.
5: İkinci el satışlardaki durgunluk sebeplerinden bir tanesi ise sarı ilanlar. Vatandaşlar ikinci el araçlarını satmak için sarı ilanlara koyuyorlar. Ancak koymadan önce sıfır otomobil fiyatlarına bakıyorlar ve işte kendi aralarında o fiyatları sıfır otomobil fiyatlarına göre sarı ilanlara koyuyorlar. Hal böyle olunca da araçlardaki durgunluk artıyor.
4: Otomotiv uzmanı Zafer Yaşa, araç satmak isteyenlerin ilan fiyatlarını değil, araçların reel piyasa değerini dikkate alarak fiyat belirlemesi gerektiğini vurguladı.
3: Ya sıfır araçlar kampanyası şöyle dediğim gibi demin ilan fiyatlarıyla alakalı aslında. Aracını satmak isteyen insanlar aracını satabiliyor şu anda. Şimdi ilan fiyatlarına bakıp araç satmak isteyenler şu an araç satamıyor çok açıkçası. Gerçekten reel fiyatlar olması gerekiyor. Yani vatandaşlarımız ilanlardan çok aracın gerçek reel fiyatını kale alarak satışa sunarlarsa şu an araç satışları var. İşte Haziran verilerini gördüğümüz gibi 300 bin adetten yaklaşık 160 bin adeti satılmış durumda.
5: Bu yılki Haziran'da.
3: Tabii 2026 Haziran ayından bahsediyoruz. Yani ikinci el piyasası bu durumda. Şu anda dediğim gibi aslında hareketlilik var. Ama araç satmak isteyenlerin zamanı, araç satmak isteyen insanların reel fiyatta olan fiyatlarda satılabiliyor. Sıfır araçların çok değiştireceğini düşünmüyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İlaç sektöründeki rekabete bakacağız. İlaç sektöründeki rekabeti kısıtlayan uygulamalar mercek altına alındı. Rekabet Kurumu'nun yayımladığı ilaç sektör incelemesi ön raporu ilaç şirketlerinin pazardaki uygulamalarına ilişkin dikkat çeken tespitler içeriyor. Raporda eczanelerle yapılan anlaşmalar, eşdeğer ilaçların pazara girişini zorlaştıran uygulamalar ve rekabeti sınırlayan bazı anlaşmalar ayrıntılı bir biçimde inceleniyor.
6: İlaç sektöründe rekabeti sınırlayan uygulamalar mercek altına alındı. Rekabet Kurumu'nun yayımladığı ilaç sektör incelemesi ön raporu sektördeki dikkat çeken uygulamaları ortaya koydu. Rapora göre bazı ilaç firmalarının eczanelerle yaptığı ikili anlaşmalar, rakip ürünlerin satışını zorlaştırabilecek uygulamalar ve yeni eşdeğer ilaçların piyasaya girişini engelleyebilecek yöntemler incelendi. Özellikle daha uygun fiyatta eşdeğer ilaçların pazara girişinde yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Referans ilaç üreticilerinin patent korumasını genişleten uygulamalarının yanı sıra ithalnameler ve dava açma tehditleriyle eşdeğer ilaç üreticilerinin pazara girişini zorlaştırabildiği belirtildi. Ticari üretim zorunluluğunun da yeni ilaçların piyasaya çıkışını 8 ila 10 hafta geciktirebildiği ifade edildi. Türkiye'de ilaç pazarı da milyarlarca liralık büyüklüğe ulaştı. Rapora göre küresel ilaç pazarı 2 trilyon dolar seviyesinde. Türkiye'de ise ilaç ve sağlık ürünleri pazarı 2025 yılında 479 milyar liraya ulaştı. İlaç harcamalarının değer bakımından %85'ten fazlası SGK tarafından karşılanırken pazar

0: %83,8'i eczaneler üzerinden oluşuyor. Rekabet Kurumu'nun daha önce aldığı kararlarda sektördeki rekabet tartışmalarını gündeme taşımıştı. Çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 teşebbüse çalışan ayartmama anlaşmaları ve rekabete hassas bilgi paylaşımı nedeniyle toplam 244 milyon 801 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Eczanelere yönelik uygulamalar da kurumun radarında. Eczanelerin internet üzerinden satışlarını kısıtladığı gerekçesiyle 35 milyon 681 bin lira para cezası verildi. Şirketin eczanelere yönelik bazı uygulamaları için sunduğu taahhütler de kurul tarafından kabul edildi.
1: Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu teknoloji, gelişen teknolojiye ayak uydurmak bir hayli zor. Özellikle de son yıllarda yapay zeka o kadar hızlı bir şekilde gelişti ki cep telefonları ile birlikte hayatımızın tam da ortasına yerleşti. Peki yapay zeka teknolojisinin bu kadar hızlı gelişimi bizler için, geleceğimiz için bir fırsat mı yoksa tehlike mi?

0: Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir? Bu noktada elbette ki bir tartışma konusu.
1: Etik.
0: Kimisi onu hukukçu kullanıyor.
1: Ahlak.
0: Kimisi onu psikolog olarak kullanıyor.
1: Milli değerler.
0: Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi.
1: Yapay zeka geliştikçe sosyal hayatımızı tehdit eder hale geldi.
0: Bir yapay zeka uygulamasının başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeli bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.
1: Artık cep telefonlarımızda asistanımız, arkadaşımız ve hatta psikologumuz da gezer olduk. Ancak mesele yalnızca bu teknolojinin neler yapabildiği değil, neleri kendi başına yapabileceği.
0: Yapay zeka şu an evet gelişim gösterdi. Hepimizin telefonun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda da kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor ve bu da ilerleyen yıllarda aynı sosyal medyada olduğu gibi toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir, kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak? Yoksa yapay zekayı bu suça meyil eden kişi mi olacak?
2: Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil. Ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor.
0: Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık casus faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım. İşte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz. Dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun işte dediğim gibi savunmasını yazabiliriz diye diye sizin kişisel verilerinizi, bilgilerinizi de toplamaya başladı.
1: Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?
0: Kontrol yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor.
3: Şimdi gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Yeni günde Takvim Gazetesi'ne bir bakalım. Takvim Gazetesi'nin sür manşetinde malum Süper Lig bugün tekrar başlıyor. Yıldızlar Savaşı Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün başlıyor Süper Lig'de. Hasret bugün bitecek. 2026-2027 sezonunun perdesi saat 21.30'da Galatasaray Çorum maçıyla açılacak. Büyük bir şampiyonluk yarışına sahne olması beklenen ligde Osimhen, Vlahovic, Lukaku ve Salah gibi dünya cümlü yıldızlar da boy gösterecek. Gecenin maçı hemen hatırlatalım. Atalım. Kartal çekti aldı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Zalgiris'le eşleşti. Altın gol Çek Yıldız Kerni'den geldi deniliyor. Ve manşete baktığımızda ihanetin merkezi deniliyor Takvim Gazetesi.

0: Gazetesi manşetinde ihanetin merkezi Köln. Masak inceledi, savcılık harekete geçti. Alihan Kuruş suç örgütü çökertildi. 100 milyar lirayı yurt dışına kaçıran örgütün Köln'deki ihanet merkezi ortaya çıkartıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyonda örgüt lideri Alihan Kuruş ve 36 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın suç örgütü kurma, yönetme, kara para aklama, kamuyu zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütüldüğü de açıklandı. 25. yılda 2001'li sürpriz. AK Parti kuruluşunun 25. yılını bugün etkinliklerle kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'ndeki törenlerde 2001 doğumlu 25 genç de yer alacak. Çeyrek asırda hemen hemen her alanda devrim niteliğinde hizmetler yapan AK Parti'nin kuruluş etkinliklerine partide görev yapmış 100 binin üzerinde de isim davet edildi. Son bir haber aktaralım. Dersimiz Büşra, Konyalı Macide Büşra Yeloğlu 18 yaşında görme yetisini kaybetti. Annesine annesi bir değnek vererek yürümesini destekledi. O ise durmadı. İlahiyat fakültesini bitirerek milyonlara ders verdi deniliyor. 5.4 milyarlık vergi gururu Türkiye genelinde en çok vergi veren kurum ve kişiler açıklandı. Listenin ilk iki sırasında bu yılda Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler yer aldı denilmekte. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan şanlı zaferin 955. yıl dönümü coşkusu şimdiden başladı. Malazgirt Zafer Etkinlikleri öncesi düzenlenen tanıtım toplantısına bu yıl Tokat ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi. Malazgirt ruhunun Anadolu'daki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Erdoğan, bu toprakları vatan yapan manevi değerlerin önemine işaret etti.
1: Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için hazırlıklar başladı.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Tokat'ta bir lansman yapıldı.
1: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı Tokat'taki Gök Medrese'de yapıldı.
3: Hem Tokat'ta olması çok anlamlı çünkü Tokat Malazgirt Savaşı'ndan sonra ilk merkez olarak belirlenen ve kullanılan şehrimiz. Dolayısıyla burada bu güzel medresede, yakın dönemde geçen sene ihya edilmiş bu fevkalade medresede Ahlat Malazgirt'in tanıtımını yaptık. Hem o tarihi serüvenin durak noktalarını böylelikle her sene vurgulamış oluyoruz, hatırlatmış oluyoruz.
1: 10.sü düzenlenecek Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri 23-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Programda geleneksel sporlar ve kültürel faaliyetler de yer alacak.
2: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından yapılacak etkinliklerde genç okçular da bir gösteri yaptı.
1: Tanıtım programında genç okçuların gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliklerin milli birliğe katkısına dikkat çekti.
3: İnşallah bütün milletimizin bir araya gelişinde Anadolu'daki birliğimizin yeniden gerektiği gibi temin edilmesinde bizim Ahlat Malazgirt etkinliklerimizin de bir faydası, bir katkısı oluyordur diye düşünüyorum.
1: Bu yılda tarih, medeniyet mirasıyla yeni nesillere anlatılacak.
3: Özellikle dünyanın içinde bulunduğu süreç, işte terörsüz bölge, terörsüz Türkiye süreçleri, işte Mekke Savunma Anlaşması ile girilen dönem, Ahlat Malazgirt'te ekilen tohumun hala ne kadar bereketli kaldığını gösteriyor. Hala ne kadar iddialı bir geleceğe milletimizi hazırladığını, motive ettiğini gösteriyor.
0: Malatya'da asırlık gelenek sürdürülüyor sayın seyirciler. Kadınlar kazanlarda yerel hububatlardan yapılan hedik kaynatıyor. Ata tohumlu kara kılçık buğdayı tarihi taş değirmende öğütülüp ekmeğe dönüştürülüyor.
4: Kazanlar kuruldu, ata tohumlu buğdaylar kaynadı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar geleneksel yöntemlerle haset edilen kara kılçık buğdayını kazanlarda kaynatıyor.
5: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlarımız harıl harıl kışa hazırlanıyor. Tarlalardan, hasat edilen ata buğdayları buraya getiriliyor. Arkamda görmüş olduğunuz değirmen tarihi su değirmeni. Önce buğdaylar kaynatılıyor, daha sonra su değirmenine giriyor. Su değirmeninden un olarak çıkan ata buğdayı, daha sonra ekşi mayalı sağlıklı ekmek yapılıyor.
6: Ata tohumu kara kılçık buğdayından ekşi mayalı ekmek yapacağız. Kooperatifimiz bu sağlıklı beslenmeyi ve ata tohumunu ve geleneksel mirası korumayı kendisine bir görev edinmiştir. Ve bu dolayısıyla kadınlarımız da bugün geleneksel yöntemlerle bulgur kaynatıyoruz, hedik yapıyoruz ve bunu sereceğiz. Serdikten sonra kurutacağız. Kuruttuktan sonra da un haline dönüştürüp sağlıklı ekmekler yapacağız.
5: Ata tohumu kara kılçık buğdayı tarihi su değirmeninde işlenerek un haline getiriliyor.
6: Kara kılçık buğdaylarımız su değirmeninde, tarihi su değirmeninde öğütülmeye bırakıldı. Geçmişi bilinmiyor. En az 150-200 yıllık bir su değirmeni. Taş da hakeza öyle. Su döndürüyor bu taşı. Bıraktığımız buğday buradan un şeklinde çıkmakta. Tamamen sağlıklı, tamamen kara kılçık buğdayından yapılan un. Sofralarımızı zenginleştirmek. Biz bu buğdayı ekşi mayalı ekmek yapıyoruz bu buğdayla ve tamamen mideye, bağırsaklara sağlıklı bir ekmek üretiyoruz.
4: Öğütülen undan da sağlıklı ekşi mayalı ekmek yapılıyor. Kazanların başında toplanan Doğan şehirli kadınlar hem imece usulü çalışmanın hem de yöresel kültürü yaşatmanın heyecanını yaşıyor.
0: Bir de her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünyanın dört bir yanından derlediğimiz yaban hayatına ilişkin renkli ve ilginç görüntüler var. Sabah Ajansı'nı hep birlikte izleyelim.
4: Doğa gezisine çıkanlar dağ keçileriyle karşılaştı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Periçayı kenarında görüntülenen dağ keçileri, kayalık alanda ilerledikten sonra su kenarında otladı. Rize'de dere kenarına inen bozayı doğa gezisine çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi. İnsanları fark eden bozayı bölgeden uzaklaştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşü yapan grup nadir rastlanan bir canlıyla karşılaştı. Grup Doski Vadisi'nde kaya üzerindeki yengecin boyutu karşısında şaşkına döndü. O anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre hareket eden yengeç taşların arasına girerek gözden kayboldu. Foto kapan ormanların gizli sakinlerini ortaya çıkardı. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde kurulan foto kapana tilki, yaban tavşanı, sansar ve çakalın yanı sıra nadir rastlanan yaban kedisi de takıldı. Kameraya son yansıyanlardan biri ise yiyecek arayan kızılgeyik oldu. Görüntüler Ankara ormanlarının zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Günaydın, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansa sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Özellikle de geceden sabaha taşıdığımız önemli başlıklarımız var. İlk durak noktamız Muğla'nın Bodrum ilçesi olacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Hemen bakalım. 21 ile 24 yaşında yaşları arasında değişen 5 genç akşam saatlerinde denize girmek ve bölgede gezmek için akvaryum koyunun bulunduğu ormanlık alanda yürüdü. Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden gençler 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Arama kurtarma ekipleri 5 kişi için harekete geçti. Çalışmalara sahil güvenlik ekipleri de denizden destek verdi. Ekipler yaklaşık 4 kilometrelik alanda gece boyunca arama çalışması yaptı. Bulunan 5 kişi Bitez Limanı'na götürüldü.
1: Tamam, siz dik çıktığınız yerden aşağı iniyorsunuz, doğru mu?
0: İstanbul Küçükçekmece'de ise kafeye gelen bir motosikletli şüpheli bir müşteri ve işletme sahibine silahla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Bir kafeye gelen motosikletli bir şüpheli kafenin üst katına çıktı. Oyun oynayan bir müşteriye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Şüpheli kaçtığı sırada merdivenlerde karşılaştığı işletme sahibini de vurarak yaraladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen müşteriyle işletme sahibi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de ise bir otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti. İçerisinde seyir halindeki bir otomobil Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuklardan biri hayatını kaybetti. Diğer çocuksa ağır yaralandı. Bu kadar da olmaz dedirten bir görüntü. Muş-Varto karayolunda tek yönlü yolda ters istikamette seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ambulans kamerasına takıldı. Karayolunda seyir halinde olan 112 ambulans ekibi karşı yönden kendi şeritlerinde gelen bir araçla karşılaştı. Aracın tek yönlü yolda ters istikamette ilerlediğini ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkardığını fark eden sağlık personeli durumu yetkililere bildirdi. Tehlikeli anlar ambulansın araç içi kamerası tarafından da an be an kaydedildi.

Hemen gazete manşetlerimize bakalım. Bu saatte elimde Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet'in bakalım 14 Ağustos tarihinde manşetinde hangi haberler var? Sür manşet: İspanya Süper Kupası İstanbul'da. İspanya futbolunun devleri kozlarını İstanbul'da paylaşacak. İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek mini turnuva formatında oynanan İspanya Süper Kupası'nın yarı finalinde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. Belki de Türkiye İstanbul Real Madrid Barcelona finaline de ev sahipliği yapacak. Tabii ki o oynanacak, playofflara göre belli olacak, yarı finale göre. Manşete baktığımızda terörden ebediyen kurtulacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Erdoğan vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu vurguladı. Süleymancılara şafak baskını, Süleymancıların lideri Ali Ankur İş'in elebaşlığını yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ gibi örgütlenen çeteye ait 32 şirkete el konuldu. Elebaşı Kuriş dahil 37 kişi gözaltında. 32 şirkete de kayyum atanmış durumda. Bir başka haber: CHP'li vekil taciz iddiasıyla dövüldü. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla tekme tokat dövüldü. Cep telefonu Loğanlar kayıt altında. Son haber aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri askerleri bunalımda. İran savaşı dolayısıyla bölgede bulunan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görevli askerlerin psikolojisi bozuldu. Uçak gemisine intihara kalkışıyorlar. Bu gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri rotasyon bahanesiyle uçak gemilerini değiştirme kararı aldı. Şimdi Hürmüz kimin kontrolünde? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiasına göre, Trump'ın iddiasına göre Hürmüz Amerika'nın kontrolünde. Ama İran başka açıklamalar yapıyor. İran kendi belirlediği rota dışında hiçbir geminin hareket etmesine izin vermiyor. Tersi yönde hareket eden gemilere de saldıracağının mesajını veriyor ki o saldırılardan biri daha gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki petrol tankeri vuruldu. Yapılan açıklamada petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rotanın dışında bir rota kullandığı için vurulduğu belirtildi. Olayda bir can kaybı yaşanmazken tankerlerde yangın çıktığı da belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansında yapılan açıklamada olayda can kaybının ya da yaralanmadığı vurgulandı. Ancak söz konusu saldırının deniz taşımacılığının serbestisini vurgulayan ve ticari gemiler hedef alınmasının tamamen reddedildiğinde altı çizildi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan da konuya ilişkin açıklama istedi. Şimdi dedik ki Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün kontrolü bizde diyor ama bir yandan da tabii ki Hürmüz'deki abluka da devam ediyor. 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamıştı ama Amerika Birleşik Devletleri aylar öncesinden bölgeye yığınaklar yapmıştı. İşte o yığınak yapılan savaş uçaklı savaş gemilerinden biriydi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi aylardır İran açıklarında görev yapıyor ve burada bulunan binlerce askerin artık bunalıma girdiği iddia edildi. Hatta yaşanan olaylar sonrasında bazı askerlerin kendini denize atarak kurtulmaya çalıştığı da iddialar arasında. İddialara bakalım. Ardından Amerika'dan yeni açıklamalar da var. Gerçekten uçak gemisinde bir isyan mı çıktı? Neler oluyor? Ekranlara getireceğiz.

0: ABD uçak gemisinde ağır yaşam koşulları altında 250 gün geçti. Karaya ayak basmadan denizde kalan personel tükenmeye başladı. Öyle ki donanma mensupları artık intihar etme noktasına geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi Kasım 2025'te San Diego'dan ayrıldı. Normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanıyordu. Ancak İran Savaşı uzayınca bölgedeki askeri operasyonlar arttı. Geminin dönüşü birçok kez ertelendi. Uçak gemisindeki yaklaşık 5000 personel 250 gündür karaya ayak basmadan operasyonda.
1: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri donanması elinde tutuyor.
0: Gemideki yaşam koşullarını ise ABD medyası ortaya koydu. Haber asker ailelerine dayandırıldı. Buna göre duşlar küflü, çamaşırhaneler haftalardır çalışmıyor. Sıcak su kesiliyor ve uzun süre gelmiyor. Temel kişisel bakım malzemelerinde de sıkıntılar var. Gıda tedarikindeki sorunlar nedeniyle bazı öğünler sınırlı porsiyonlarla geçiştiriliyor. Görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle personel ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşıyor. İddiaya göre askerlerin psikolojik durumu da hiç iyi değil. Ailelerine göre bazı personel denize atlamaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Korkunç durumu bir asker eşi anlattı. "Kocam denize atlayan bir askeri kurtardı" ifadesini kullandı. Bir başka askerin eşi de kendisine gelen mesajı paylaştı. Eşinin "Umarım yarın uyanmam" dediğini anlattı. Bazı senatörler durumu gündeme getirip tepki gösterse de Savunma Bakanlığı iddiayı reddetti. ABD donanması baskıyı doğruladı. Ancak gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde artış tespit edilmediğini savundu. Donanmaya göre gemide temiz su bulunuyor ve klima çalışıyor. Ancak USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev süresinin ne zaman biteceği ve askerlerin karaya ne zaman çıkacağı belirsiz.
2: Şimdi soracağımız sorular var. En temel soru: Hürmüz kimin kontrolünde? Çünkü kafa karışıklığı yaşanıyor. İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman her sabah olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. Fakur, günaydın, kolaylıklar dileyelim.
3: Günaydın.
2: Şimdi birçok kafa karışıklığına neden olacak sorumuz var ama ilk temel soru: Hürmüz kimin kontrolünde şu an?
3: Hürmüz şu anda tamamıyla İran'ın kontrolünde olduğu bilgisi var. Nasıl? Şimdi Hürmüz bölgesinde İran Hatemül Enbiya komutanı tarafından bir çarpıcı açıklama geldi. Yani bölgede kaos bir durum var ve İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargah Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmayacağını duyurdu. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na giriş tamamen İran'ın kontrolünde ve geçtiğimiz günlerde İran birkaç gemiye füze saldırısı düzenlemişti. Dolayısıyla ABD herhangi bir şekilde Hürmüz'ü kontrol altında tutma iddiasını ispatlayamadı. Ve şu anda Abraham Lincoln savaş gemisinde, az önce sizin verdiğiniz haberinde de belli oldu, yaklaşık 5000 deniz piyadesi bulunuyor. Ve onların kendi ailelerine gönderdikleri mektuplar ve mesajlarda gemideki durumun, sağlık durumunun çok kötü olduğu, evet, ve bazı kişilerin, Wall Street Journal Amerikan gazetesine göre 6 askerin intihar etmeye çalıştığı yönünde bilgiler ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi yeni bir gelişme de var. ABD USS George Washington gemisi Orta Doğu'ya gönderiliyor. Bu Abraham Lincoln, yani Amerikan gemisinde bir isyan durumu var. Askerler pıtırık bir durumda. Savaş 250 günden fazla Orta Doğu'da bulunuyorlar. Ancak bu savaş ne zaman bitecek? Bunun şimdi maksadı ne? Evet. Yani 28 Şubat'ta başlayan, İran'a yönelik başlayan Amerikan ve İsrail saldırılarından sonra İran'da bir rejim değişimi olmadı. İran'da bir

0: devrim olmadı. Dolayısıyla Pakistan'daki askeri gözlemciler Körfez'deki durumun ABD Başkanı Donald Trump'a karşı gidiyor. Ve bu önümüzdeki Kasım ayında, 3 Kasım'da ara seçimler var. Siyasal olarak Donald Trump'ın ara seçimini kesinlikle etkileyecektir.
1: Evet.
0: Yani bu Orta Doğu'daki durum.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Fakur Rahman bize Orta Doğu'daki o sıcak başlıkları aktardı. Savaşın yakın vadede bitmeyeceği artık çok net gibi duruyor karşımızda. Fakur'a çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dileyelim. Gündemdeki farklı başlıklarla devam edeceğiz. Biz Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. Çünkü özellikle Orta Doğu'da Batı Şeria, Gazze'de zaten soykırımların devam ettiğini biliyoruz. Ama Batı Şeria'da da İsrail'in katliamları devam ediyor. Yahudi yerleşimciler, yerleşimci terörü üzerinden Filistinli sivillere hedef alınıyor. Ama dünya bu konuda biraz daha harekete geçecek gibi duruyor. En azından İngiltere'den gelen mesajlar bu yönde. İngiltere Batı Şeria'ya yönelik zulüm ve hukuksuzluk yapan İsrailliler için yeni adımlar atmayı planlıyor. İsrail'e silah satışının durdurulması gündemde. İsrail'i bakanlara yeni yaptırımlar. Ben Gvir ve Smotrich'ten bahsediyoruz. Yasa dışı yerleşimcilerden gelen ürünlerin yasaklanması. Bu İsrail ekonomisi için çok büyük bir darbe anlamına gelebilir. Yerleşimcilerle bağlantılı şirketlere yaptırım. Yine bu da İngiltere açısından önemli. Yerleşimlere yapılan bağışların da yasaklanması. İngiltere bunları yapabilir mi? Bekleyip görmek gerekiyor. Yeni bir yönetim var. O yeni başbakanla birlikte bu adımlar atılabilir mi? Böyle bir adım atılırsa İsrail'den tabii nasıl bir tepki gelecek? Düşünüp bekleyip göreceğiz, konuşacağız, ekranları da getireceğiz. Şimdi ama diğer yandan Tunus'a gideceğiz. Tunus'a kameralarımızı çevirdiğimizde Tunus'ta malum Nahda hareketi vardı. Nahda hareketi lideri Gannouchi yaşanan hukuksuzluklara tepki göstermek amacıyla açlık grevine başlamıştı, tutukluydu. Ancak sağlık problemlerinin giderek büyümesi üzerine doktorların tavsiyesiyle Gannouchi açlık grevine son verdiğini açıkladı.
2: Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşit El Gannouchi başladığı açlık grevini bitirdi. 85 yaşındaki Gannouchi 29 Temmuz'da hastaneye sevk edilmiş, ardından avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini öne sürmüştü.
3: Ey bu mübarek devrimi başlatan yüce insanlar, devriminize devam edin, onu koruyun ve demokrasiyi adalete ve eşitliğe dönüştürün.
2: Gannouchi'nin avukatları açlık grevinin sağlık ekibinin talebi üzerine sonlandırıldığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gannouchi'nin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirtti. Kurtulmuş, kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir ifadesini kullandı. Gannouchi 2023'te tutuklanmasından bu yana farklı davalarda verilen hapis cezaları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Gannouchi ise hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor. Gannouchi avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmesini ve üzerindeki tecridin kaldırılmasını talep ediyor.
1: Havalar sıcak, şiddetli rüzgar var. Bir de bunun üzerine nemin azaldığı bir tabloyu da ekleyince orman yangınları için çok elverişli ortamlar oluşuyor. Adresimiz Antalya. Antalya'nın Kemer ilçesine çıkan orman yangınlarını detaylandıralım. Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı gece saatlerinde. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak amacıyla akşam saatlerinde de çalışmalarına devam etti. Söndürme çalışmalarında mahalle sakinleri de su taşıyarak destek olmaya devam ediyor. Yangınla mücadele hala devam ediyor. Dün özellikle Karadeniz bölgesi için meteorolojiden gelen sağanak yağış uyarıları vardı. Sarı kodlu uyarılar verilmişti ve Giresun ve Samsun'da da aşırı yağışlar sahne oldu. Pek çok noktada su baskınları da yaşandı. O çarpıcı görüntüleri ekranlara getirelim.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Karadeniz bölgesini vuran şiddetli yağış hayatı felç etti. Giresun'da etkisini arttıran sağanak sebebiyle Doğan Kent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı, caddeler ve sokaklar

0: Dağlar göle döndü. Yağışın getirdiği olumsuzluklar sadece su baskınlarıyla sınırlı kalmadı. Tirebolu-Doğankent Karayolu heyelan sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yağlıdere ilçesinde de derelerin debisi tehlikeli seviyelere yükseldi, bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. Kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışan belediye ekipleri bir yandan da hasar tespiti yapıyor.
1: Mahallemizin vatandaşlarının gerek tarım arazilerinde gerekse ev önü dediğimiz avlularında su birikmesi söz konusu oldu.
0: Sağnağın bir diğer adresi ise Samsun'du. Çarşamba Ovası'na metrekareye tam 127,2 kilogram yağış düştü. Kentte çok sayıda evi su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
2: Abi bu suyu biz 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
0: Sadece yerleşim yerleri değil, geçim kaynağı olan tarım arazileri de büyük zarar gördü.
3: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
0: Ekini alanların devasa bir kısmı sular altında kaldı. Su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışmaları başlatıldı.
4: Ceviz bağım var. Bütün cevizler su içinde. Onlar artık hepsi kurur. Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveleri hep bitti, onlar kurur.
0: Tıkanan su kanallarını açmak ve taşkınların önüne geçmek için zamanla yarış devam ediyor.
5: Peki bugün ve hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
5: Hemen yağışlarla başlayalım.
6: Evet, dün özellikle Karadeniz'de devam eden yağışlar vardı. Haberde de vardı özellikle. Çarşamba'da çok kuvvetli 127 kilograma kadar düşen bir yağış vardı. Hatta bazı bölümlerinde daha fazlaydı. O yağışlar dün yine devam etti. Bu gece saatlerinde de süren yağışlar vardı ama gündüz kadar değil. Şu saatler itibariyle Doğu Karadeniz'de yine yağışlar devam ediyor. Özellikle Rize'de şu anda biraz daha yoğunlaşmış vaziyette. Renk biraz daha turuncuya dönmüş durumda. Gün içerisinde Karadeniz'deki yağışlar devam edecek. Yine bu şekil biraz daha artacak. Yani o yeşiller biraz daha Karadeniz'de.
5: Peki hocam, bu bölge için
6: başlayacak.
5: Bir su baskını ya da sel ihtimali var,
6: evet,
5: mı?
6: Evet, riskler şu anda mevcut Karadeniz'de. Sıcak bir deniz suyu, kuzeyden gelen biraz hafif serin hava ve Karadeniz'deki dağların etkisinden dolayı Karadeniz'deki yağışların miktarını arttırıyor buradaki yağışlar. Tabii Karadeniz'de yağışlar, güneybatımızda orman yangınları, yani dört mevsim neredeyse bir arada, evet, yaşıyoruz. Aynı zamanda Marmara'da devam eden fırtına var. Hemen fırtına haritamıza
5: bakalım. Hemen rüzgarlara bakalım. Dün çok şiddetliydi rüzgar. Gün içerisinde İstanbul'da birçok noktada.
6: Bugün de aynı şiddetli, oklarımızdan gözüküyor. Okların rengi biraz daha böyle yeşile dönmeye başladıkça bu renkler rüzgarın şiddeti artmaya başlamış. Vaziyette yine İstanbul'da bugün, yani Marmara genelinde, aslında İstanbul'la birlikte rüzgarın şiddeti zaman zaman özellikle deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye kadar çıkacak gözüküyor. Yine İstanbul'daki rüzgar gün boyu, yani gün içerisinde öğle saatlerinden sonra biraz daha kuvvetleniyor, aslında rüzgarın şiddeti artıyor ve İstanbul'la birlikte Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege, hatta Aydın'a kadar uzanan hat boyunca yurdun kuzey batısı bu kuvvetli rüzgarın etkisinde. Bu kuvvetli
5: hocam,
6: rüzgar...
5: Hocam isterseniz bir uyarıda da bulunalım, onu sizden de alalım. Çünkü birçok bölgede yasaklandı ama özellikle Karadeniz sahilde denize girmek isteyenler için.
6: Evet, yani kuzey, yani İstanbul'un özellikle kuzey kıyıları bu kuvvetli rüzgar çok alıyor ve dalga yüksekliği çok artıyor. Bu yüzden de bu bölümde, yani Karadeniz, İstanbul'un Karadeniz kıyılarında, hatta Düzce'ye kadar, Zonguldak'a kadar olan bölümde yüksek dalgalar var. Çeken akıntı ve rip riski oluşturuyor. O yüzden boğulma riskini azaltmak için, can kayıplarını azaltmak için yasaklamaların gelmesi çok doğaldı. Bu ne zamana kadar sürüyor? Yarın var. Pazar günü biraz daha sönümlenecek ama yine yüksek rüzgar devam ediyor ama önümüzdeki hafta o rüzgarlar etkisini bitiyor, biraz daha kaybetmiş olacak. Aynı zamanda İç Anadolu'nun doğusunda Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri, Aksaray çevrelerinde kuvvetli kuzeyli rüzgarları, Poyraz'dan esen rüzgarları bugün de görüyor
5: olacağız.
6: Son dakikamızda da yağışlarımız, ülke genelindeki yağışlara da baktığımızda Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağışlar devam edecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, buralar yine yağışlı. İstanbul'da da bugün öğle saatlerine kadar hafif bir yağış geçişi ihtimali bulunuyor. Öğleden sonraki saatlerde yine Marmara'nın doğusunda Düzce, Bolu, buralar yağış alacak yerler arasında. Balıkesir'de de yine çok kuvvetli olmayan yağışlar. Yine Akdeniz'de özellikle Toroslar civarı, bu sefer ama Akdeniz'in doğusu, yani Hatay, evet, Adana, Karaman, Kahramanmaraş, Osmaniye yağış alacak yerler arasında gözüküyor.
5: O zaman isterseniz bu, detaylandıralım.
6: Evet, geçelim. Bu hafta biraz daha serin haftaya giriyoruz.
5: Daha yavaş, rahat yavaş, nefes yavaş alabildiğimiz bir hafta. Marmara bölgesi, Marmara bölgesine baktığımızda zaten yağışlar var.
6: Marmara'nın doğusunda yağışları görüyoruz. Edirne biraz sıcak olmakla birlikte Marmara'nın doğusunda sıcaklıklar biraz daha düşmüş.

0: sadece eleştiriler de geliyor bazı izleyicilerimizden. İstanbul'da yağmur var diyorsunuz ama yağmur yok diyor bazı ilçeler. Bu ilçe bazında daha çok karşılaştığınız
1: evet,
0: bir durum.
1: Evet, yani İstanbul'da şöyle şöyle ki aslında bir atmosfer modellerimiz çıktıları var. Genel tahminlerimizi yapıyoruz ama çözünürlükler çok yüksek değil. Yani yaklaşık bir işte 15-20 kilometrelik, 30 kilometrelik gridler, alanlar oluşuyor. O alanlardaki yağış veriyoruz ama o alanın bir tarafında yağış oluyor, bir tarafında yağış olmayabiliyor. Bunları da bazen mahallede bile görürsünüz.
0: Evet.
1: Yani 100 metre ileride yağış düşüyordur, yanınıza yağış düşmüyordur. Bu da çok yani doğal şu anki için. İstanbul'da gözüken bu sıcaklıklarda 29 dereceye kadar.
0: O zaman o Marmara'yı tamamlayalım.
1: Ege'ye geçtik.
0: Ege.
1: Kuvvetli rüzgar da devam ediyordu. Ege'nin kuzeyinde de kuvvetli rüzgarlar var. İzmir 36 derecelerde, Aydın her zaman olduğu gibi 40 derecelerde, iç kesimlerinde öğleden sonra sonraki saatlerde Ege'de de yağışları görüyor olacağız. İzmir'de bugün ne durumdayız hemen bakalım. İzmir'de sıcaklıklar artık yani o 39-40 derecelere kadar çıkan İzmir sıcaklıkları yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor. Bugün en yüksek yerlerden birisi. Önümüzdeki hafta içerisinde de sıcaklıkların düştüğünü göreceğiz. Yakın plan açısından yağış gözükmüyor.
0: Bu bizim yaza veda etmeye başladığımızın mı sinyali?
1: Aslında şöyle, belki yani şöyle biraz veda diyebiliriz ama sıcaklıklar çok çabuk düşmüyor. Öncelikle şunu söyleyelim, bu hafta biraz daha serin ama Ağustos'un son periyodu biraz daha sıcak havalar kendini gösterecek. Ama Eylül sıcak geçecek gözüküyor.
0: Sıcak
1: Eylül'ün tabii kendi değerleriyle kıyaslıyoruz, ortalamaların üzerine çıkacak gözüküyor.
0: Antalya 39.
1: Karadan esiyor rüzgar. Karadan sıcaklığı estiği zaman sıcaklığı arttırıyor. Antalya'da şu anda yağış yok zaten gün içerisinde. Akdeniz'in doğusu az önce söylediğimiz gibi haritamızda da vardı zaten. Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmanlı, o iller.
0: O zaman isterseniz yağış, bugün Hatay diyelim. Hatay çünkü yağışın diyelim, olduğu bölgeydi bugün. Tabloya bir bakalım Hatay'da.
1: Hatay'da bugün yağışlar açısından riskler var. Yüksek Akdeniz'in yüksek deniz suyu sıcaklığı buharlaşmayı arttırıyor ve yağışın miktarını yükseltme olasılığı bulunuyor. Bugün Hatay'a yarın yani hafta sonu itibariyle de bu bölgelere çok dikkat etmemizde fayda var. O yüksek sıcaklıklarda zaten sönümlenmiş vaziyette.
0: Evet. Akdeniz tamamlayalım. İç Anadolu, Ankara, tabii başkent arası bir tablomuzu bekliyor. 30 derece.
1: 30 derecelerde. Biraz bugün yalnız hafif biraz doğusunda ara zaman zaman yağışlar görebiliriz. Çok kuvvetli olmayan. Başkentte 30 dereceler civarında sıcaklıklar. Detayına da baktığımızda yakın plan için pazartesi günü bir yağış geçişini göreceğiz. Ama sıcaklıklar artık 30 derece. Yani 32-33'ler artık yok. Bu hafta kesilmeye başladı. Sadece Ege'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu'da evet. Sıcaklıkları görüyoruz.
0: Karadeniz. Bugün şimdi Karadeniz'de bol yağışlar var.
1: Evet, özellikle doğusu yani batısında yağış yok ama doğusundaki yağışları daha çok etkili olacak. Hemen Trabzon'a da baktığımızda riskler var. Kuvvetli yağış olması çünkü yüksek deniz suyu sıcaklığı çok etkiliyor Karadeniz'in bu mevsimde. 27-28 derecelerde sıcaklıklarda çok değişiklik yok. Avrupa üzerinde bulunan bir yüksek basınç var. Basra alçak basınç arasında kalan bölgeden kuzeyden sarkan serin hava Karadeniz'i biraz daha etkiliyor. Aynı şekilde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkileyecek.
0: Evet. Ve Güneydoğu.
1: Güneydoğu Anadolu'ya geldiğimizde aslında Akdeniz'in doğusundaki yağışlar özellikle Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağışlar bırakacak o sistem. Ama diğer illerde biraz daha sıcaklıklar yine yüksek
0: durumda. Diyarbakır
1: 39 derecelerde ama o sıcaklıkların da düştüğünü önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sıcaklıklar biraz şeyden Suriye Irak üzerinde hafif bir toz taşınım var Güneydoğu Anadolu'da ama konsantrasyonlar çok yüksek. Rahatsız edecek sağlık boyutlarını yani rahatsız edecek bir boyutlarda değil sağlık açısından.
0: Ve Güneydoğu'yu tamamlayın ve Doğu Anadolu yine karışık bir tablo karşımıza
1: evet, yani
0: çıkıyor.
1: Kuzeyinde yağışlar, batısında yağışlar yine Doğu Anadolu'nun bu yağışlar şu aslında şeyden gelen sistem şöyle Kuzeydoğu'ya doğru, Akdeniz'den doğru Kuzeydoğu'ya doğru o yağış sistem kendini gösteriyor.
0: İsterseniz bir Erzurum diyelim.
1: Erzurum evet.
0: En düşük sıcaklık olan illerimizden biri.
1: Sıcaklıklar çok değişmiyor. Yaklaşık 3-4 gün boyunca salı gününe kadar salı günü sadece hava açmaya başlıyor. Yağışları Erzurum'da da göreceğiz.
0: Gece sıcaklığı 11 derece.
1: 11 derece biraz daha hani Ağustos'un eskilerinde şöyle bir tabiri vardır. Yarısı kış, yarısı yazdır derler. O gece sıcaklıkları zaten evet. O serinliği hissettirmeye başlar. Güneş ışınlarının geliş açısı biraz daha değiştiğinden
0: dolayı. Adım adım artık kabul etmek evet. Gerekiyor. Ve
1: yani
0: daha
1: yazdan zamanı. Çıkıyoruz ama tabii ki sıcaklıklar hemen çok çabuk bitmiyor. Özellikle Avrupa çok yine o yüksek sıcaklıkların etkisinde kalacak gözüküyor Gökhan.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Hafta sonu için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Tamam. İyi bir gün ve iyi bir hafta sonu dileyelim.
1: Bir mukabele.
0: Çok teşekkürler. Şimdi biz bir yandan da kayıp haberlerini ekranlara getirmemiz gerekiyor. Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında zıpkınla denize giren 46 yaşındaki dalgıçtan haber alınamadı. Bir başka noktaya gittiğimizde ise Adana'da hep ekranlara getiriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte tabii ki sulara girenler, denize girenler var ama yüzme bilmeyenler denize girmemeleri konusunu uyarıyorduk. İki çocuktan acı haber geldi. Hemen detaylandıralım. Zıpkınla avlanmak

0: için denize girdi, bir daha su yüzüne çıkmadı. 46 yaşındaki Uğur Savaş, Bursa'dan ailesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine gitti. Savaş, 12 Temmuz sabahı saat 5.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte Sulubahçe açıklarında dalışa geçti. Ancak suya daldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu, dalış timi ve yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi. İzmir'den kalkan sahil güvenlik uçağı da havadan arama faaliyetlerine destek veriyor. Bir başka arama ve kurtarma çalışması da Adana'da. Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 12 yaşındaki Salih Rami ile 10 yaşındaki Simar Süleyman akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yüreğir ilçesi Yakapınar mahallesinde iki çocuğun kıyafet ve terlikleri nehir kenarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi çalışma başlattı.
1: Yaklaşık 25 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında Ceyhan Irmağı'na ilk olarak Simar'ın cansız bedenine, ardından da bir saat sonra Salih'in cansız bedenine ulaşıldı.
2: Şimdi Posta Gazetesi'ne bakalım. Posta Gazetesi'nin manşetinde de yer alan önemli haberlerden biriydi. Aslında son günlerin önemli tartışma başlıklarından biriydi. Yusuf Talha'yı da aynı ilaç öldürmüş. Peki ne olmuştu o günlerde, hatırlayalım. Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlamasından zehirlenerek ölen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın babası Uğur Çanlı, oğlunun böcek ailesiyle aynı kaderi yaşadığını söyledi. Uğur Çanlı, ilaç firması alüminyum fosfit kullandıklarını söyledi. Ben de doktorlara aktardım. Doktor, böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayda uygulanan ilacın aynısı olduğunu ifade etti. Almanya'dan Kasım 2025'te İstanbul'a gelen böcek ailesi 6 yaşındaki çocukları ve 3 yaşındaki kızlarıyla birlikte İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde hayatını kaybetmiş. Şimdi neden bu böcek ilaçlamalarında böyle bir durum ortaya çıkarılıyor? Kullanılan bu maddenin önüne neden geçilemiyor ya da neden daha dikkatli ilaçlama yapılmıyor sorusuna artık bir yanıt bulmamız gerekiyor. Çünkü canlarımız gidiyor. Böcek ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmişti. İşte ekranlara getirdik. 9 yaşındaki bir çocuk evinde, komşu evde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu hepimizin her an başına gelebilir. Hepimizin çocuğunun da başına gelebilecek bir tablo. Çok daha dikkatli olunması, çok daha fazla denetim ve tedbirinde alınması gerekiyor ki bu tabloları artık bir daha yaşamayalım, bir daha biz de haberleştirmeyelim. Diğer yandan önemli bir operasyonla devam edeceğiz. Suç örgütlerine yapılan operasyonlarla. Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü lideri düzenlenen ortak operasyonla Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütlerine net mesaj verdi. Nereye kaçarsanız kaçın, peşinizi bırakmayacağız dedi.
3: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü lideri yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delendi, Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ayrıca Kırmızı Bülten'le aranan Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekalan'da, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalananlar arasında yer aldı. Yakalanan şüpheliler kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve benzeri suçlardan aranıyordu. Operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerine net mesaj verdi.
0: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Türk devletinin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
2: Şimdi terörsüz Türkiye süreci, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele en önemli Türkiye'nin gündemindeki sıcak başlıkları. Bir yandan da tabii suça sürüklenen çocuklara karşı atılan adımlar, yeni yasal düzenlemeler. Merak edilen pek çok da soru vardı. İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonra atılacak adımlardan yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye kadar merak edilen soruları yanıtladı.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaştırılmış.

0: Hayırdır, hayırlı olsun.
1: Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz. Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor.
2: Terörsüz Türkiye yasasına değindi, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için her türlü önlemin alınacağını söyledi.
1: Sürecin yine sağlıklı bir şekilde devam etmesi için almamız gereken tedbirlere yönelik olarak Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Biz bundan sonra bölgede de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında önemli açıklamalara imza attı.
1: Terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış da değiliz. Eskiden Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yolların kenarında yol arama noktaları vardı. Güvenlik kontrol noktaları. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Mesela onlardan 2763 tanesini kaldırdık biz. Faaliyetlerine son verdik. Çünkü artık terör bitme noktasına geldi. Evet. Bunlara ihtiyaç kalmadı.
2: Yeni nesil suç örgütleri de gündemindeydi.
1: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
2: Bakan Çiftçi, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeye dikkat çekti. Caydırıcılığın arttığını vurguladı.
1: Artık suça sürüklenen çocuk ibaresi kalktı. Adli süreçteki çocuk ibaresi geldi. Yeni düzenlemeyle beraber caydırıcılık daha da artmış oldu. Mesela ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlediklerinde, bu 15 ila 18 yaşındaki çocuklar artık 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla yargılanacaklar.
2: Okullarda alınan güvenlik önlemleri de başlıklar arasındaydı.
1: Okul çevresindeki asayiş uygulamalarımızı, emniyet tedbirlerimizi arttıracağız. Narkotik ekiplerimiz sürekli operasyon yapacaklar. Zehir tacirlerine fırsat vermemek için yine çocuk şube müdürlüklerimiz var bizim. Onlar vasıtasıyla tedbir alacağız. Onun dışında okul çevresindeki internet kafeleri, büfeleri, diğer işletmeleri sık sık denetleyeceğiz.
3: Şimdi siyaset. Siyaset dediğimizde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Özel hakkındaki bu 62. fezleke. Ancak bir başka ilk de yaşanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü ilk kez bir genel başkan Özgür Özel kendisini ve Veli Ağbaba'yı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi komisyonuna üye olarak bildirdi. Bu kritik adımın dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimaline karşı bir caydırıcılık kalkanı olarak atıldığı da Ankara kulislerinde konuşulan haberler arasında.
4: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
2: Dokunulmazlık dosyalarında rekor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Son olarak zincirleme rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen 62. fezlekesi de meclise ulaştı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekenin gönderildiğini açıklamıştı. Bu fezlekeler meclise geldi. Son gelen 62. fezleke Özel'in zincirleme rüşvet aldığı iddiasını taşıyor. Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na havale edildi. Ard arda meclise gelen fezlekelere karşılık Özgür Özel ilginç bir gelişmeye imza attı. Meclis Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na hem kendisini hem de Veli Ağbaba'yı üye yaptı. Bir genel başkanın meclis komisyonunda görev alması tarihte ilk kez görülüyor.

0: Meclisteki uluslararası komisyonlarda görev alan milletvekilleri için yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kriter dikkate alındığında Veli Ağbaba'nın da bu komisyonda görev yapacak olması dikkat çekiyor.
1: Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.
0: Türkiye'yi sık sık Avrupa ülkelerine şikayet eden Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelme ihtimaline karşı bu kararı aldığı belirtiliyor. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasını engel değil, ancak Avrupa nezdinde kamuoyu oluşturmak ve caydırıcı olabilmek için komisyonda yer almak istediği ifade ediliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bir enflasyon güncellemesi var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyona ilişkin tahminlerini güncelledi. 2026 yılında normalde %26'lık bir enflasyon oranıyla yılı tamamlamayı bekliyorduk. Ancak özellikle yaşanan İran Savaşı ve petrol fiyatlarındaki artış yıl sonu tahminlerinde etkilemiş gibi duruyor. Yıl sonunda beklenti, tabii gerçekleşme ihtimaline göre bakacağız, %28 olarak güncellendi. 2 puanlık bir artış var. En azından Merkez Bankası yılı bu oranla tamamlamamızı bekliyor. Geriye kalan yıllar, yani 2027 ve 2028 yıllarına baktığımızda herhangi bir güncelleme söz konusu değil. Merkez Bankası 2027 yılında %15'lik bir enflasyonla yılı tamamlayacağımızı öngörüyor. 2028 yılında ise tek haneye bir geri dönüş öngörülmekte. %10'un altına, %9'la 2028'i tamamlayacağımız öngörülüyor. Ama dediğimiz gibi çok fazla faktör var. Bizim dışımızda da pek çok faktörün devreye girdiği bir dönemden, bir süreçten geçiyoruz. İşte dediğimiz gibi İran Savaşı bir anda tüm ortalığı karıştırdı. Tüm küresel piyasaları etkileyen tablo bu kez karşımıza %28'lik bir enflasyon olarak geliyor. Bir yandan da yılın vergi rekortmenlerine de bakmak gerekiyor tabii ki. Vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada, daha doğrusu ilk iki sırada Bayraktar ailesi yer alıyor. Selçuk Bayraktar yılın en çok vergi veren ismi. 2.991 milyar liralık bir vergi var. Haluk Bayraktar 2,5 milyar liralık vergiyle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer alıyor. Rahmi Koç bu yıl içerisinde 830 milyon lira 2025 yılı için zaten. 2025 yılında 830 milyon liralık bir vergi öderken Mehmet Sinan Tara dördüncü sırada 676 milyon liralık vergi ödeyen isim oldu. Ama ilk iki sırada listenin zirvesi yıllardır değişmiyor. Bayraktar ailesi, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar listenin ilk iki sırasında yer alıyor.
4: Rakamlar açıklandı, dev zirvede tablo yine değişmedi. Selçuk Bayraktar 5. kez üst üste Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılı vergi rekortmenlerini duyurdu. Zirvenin bir numarasında 2 milyar 991 milyon lirayı aşkın rekor vergiyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Listede ikinci sırada değişmedi. Selçuk Bayraktar'ı 2,5 milyar lira gelir vergisiyle Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar takip etti. Böylece Bayraktar kardeşler 5 yıl üst üste listenin ilk iki sırasındaki yerini korudu. Listenin üçüncü sırasındaysa 830 milyon liralık gelir vergisiyle Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer buldu. Açıklanan veriler Türkiye ekonomisinin devasa fotoğrafını da gözler önüne serdi. 2025 vergilendirme döneminde 5 milyon 586 bin mükellef beyanname verdi. Beyan edilen matrah 2 trilyon 394 milyar lirayı buldu. 710 milyar lirayı aşkın gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
3: Bir yandan da dün bir son dakika gelişmesi olarak da ekranlara getirmiştik. ÖTV'ye ilişkin, özellikle de motorinde ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin bir düzenlemeydi. Daha doğrusu kademeli hale getirilmesine ilişkin. Peki bu cebimize nasıl yansıyacak sorusu da artık dün içerisinde yanıt buldu. Motorinde 9.2 liralık ÖTV indirimi. Motorinde ÖTV bu ay sonuna kadar sıfırlandı. Dün yürürlüğe giren kararla birlikte motorinin litre fiyatı 80 liradan 70.8 liraya indi. 9 liraya aşan indirim dün itibariyle pompa fiyatlarını da yansıdı. Eylül'de 3 liralık bir ek gelecek. Fiyatlara uygulanacak motorindeki ÖTV yıl sonuna kadar aşamalı olarak arttırılacak. Benzin ve LPG'de Eşel Mobil ödeme sistemi de, Eşel Mobil sistemi de devam edecek. 9.2 liralık bir indirim artık etiketlerdeki yerini de almış durumda.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Bir yandan da spor diyeceğiz. Çünkü spor dediğimiz artık iyiden iyiye. Bugünden itibaren gözler Süper Lig'e çevrilecek. Maçlar başlıyor ama öncesinde takımlarımızın Avrupa'daki maçları da devam ediyor. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ilk maçta 1-0 mağlup etti. Çek ekibi Krilovi'yi rövanşta da aynı tarifeyle geçerek adını playoff turuna yazdırdı.
5: Santra ile beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Salih Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. Asfark'a dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. O taraf. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üstrek. Oh'un vuruşu üstrek de patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi çeker. Tekrar Van Buren. Slonçik'i açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Darida'dan siz yakalandı şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel neyse açıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
6: Çok önemli kurtarış var.
5: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel.
3: Ve bir yandan da tabii de az önce dediğimiz gibi Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bu akşam oynanacak ilk maçla birlikte başlıyor. Transfer döneminin en tartışmalı takımı Şampiyon Galatasaray bugün ilk maçına çıkacak ve Arca Çorum'la karşı karşıya gelecek.
7: Son şampiyon Galatasaray sezonu Rams Park'ta uçuyor. Süper Lig'de son 4 yılı zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray yeni sezona seyircisi önünde galibiyetle başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noah Lang, Sasha Boye ve Yaser Aspiria ile yollarını ayırdı. ...2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Burnley'den Fransız orta saha Leslie Ugochukwu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Genç orta saha teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Kadrosunu 18 yeni oyuncuyla güçlendiren Çorum Futbol Kulübü transfere toplam 15.6 milyon euro harcadı. Rangers'tan 5.6 milyon euroya transfer edilen Muhammed Diomande en dikkat çeken oyuncu konumunda.
8: Biz Anadolu'yuz.
7: Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.
3: Ve İstanbul tarihi bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İspanya Süper Kupa organizasyonu 2027 yılının Şubat ayında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek.
9: İspanya Futbol Federasyonu 2027 İspanya Süper Kupa finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad

0: Hamilton katılacağı Süper Kupa organizasyonu 2 ila 7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelen 7 aday stadı geride bırakan Atatürk Olimpiyat Stadı turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazandı. 78 bin kişi kapasiteli dev stadyum 2005 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri nedeniyle dünya çapında bilinirliğe sahip. İspanyol futbolunun dört devini bir araya getiren ve 150'den fazla ülkede yayınlanan İspanya Süper Kupası iki yarı final ve bir finalden oluşuyor. 2027 fikstürüne göre ilk yarı final maçı Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak. Diğer yarı final maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Süper Kupa 7 Şubat 2027'de oynanacak finalde sahibini bulacak. 2022 yılından bu yana kesintisiz olarak Suudi Arabistan'da düzenlenen karşılaşmalar aynı tarihe gelen Asya Kupası nedeniyle yeni bir ev sahibi arıyordu. Asya Kupası'nın ardından organizasyon yeniden Suudi Arabistan'a dönecek. 16 kupayla turnuvayı en çok kazanan ekip konumunda bulunan Barcelona, son finalde Real Madrid'i 3-2 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Barcelona'yı 13 kupayla Real Madrid takip ediyor. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, organizasyonda ülkemizi temsil eden tek futbolcu olarak boy gösterecek.
1: Şimdi sosyal medya düzenlemesi hayatımıza girmişti geçtiğimiz aylarda. Türkiye 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasakladı. Uygulama yasa olarak başladı ancak tabii daha uygulama hayatımıza geçmedi. Ancak dünyada bu uygulamayı da hayata geçiren bir ülke var. Avustralya. Avustralya dünyada ilk olarak sosyal medya yasağını hayata geçirmişti ve hesaplar silinmeye başlandı. Ve sosyal medya 16 yaşının altında toplamda 755.756.000 sosyal medya hesabı kapatıldı. Şimdi benzer bir uygulama önümüzdeki günlerde Türkiye'ye de geliyor. Peki süreç nasıl işliyor? Hesaplar nasıl kapatılıyor? Meta, Twitter, Meta, X ve diğer kurumlar nasıl adımlar atıyor? Bakalım.
2: Ülkeler çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için yeni önlemler alıyor. Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılara ait toplam 756 bin sosyal medya hesabı kapatıldı. Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu. Yasanın ardından denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kontrollerde 16 yaş altı bireylere ait olduğu belirlenen 462 bin Instagram ve 294 Facebook hesabı kapatıldı. Avustralya'nın ardından Malezya'da 16 yaş sınırlamasını yürürlüğe koydu. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde de benzer kısıtlamalar için çalışmalar sürüyor.
1: Şimdi gazete küpürlerine bir bakmaya devam edelim. Milliyet gazetesi çünkü binlerce öğrenci ilgilendiren bir düzenleme, bir af düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. Ama tabii kimler nasıl faydalanabilecek, başvurular ne zaman, hepsi netleşti. Öğrenci affı başvuruları 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler. Yani ikinci eğitim öğretim döneminden itibaren başlayabilecekler. Kimler yararlanabiliyor? Hazırlık sınıfları, intibak, ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora programlarından ilişiği kesilenler buralara başvurabilecekler. Ücret alınmayacak, bunu da belirtelim. Affı gençlerin geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruz demişti YÖK Başkanı Erol Özvar ve herhangi bir ücretin de alınmayacağı vurgulandı. Sadece 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak ama onun dışında geri dönüş için herhangi bir ücretin de alınmayacağını da altını çizelim. Bu da öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmelerden biriydi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar,

0: geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
10: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge

0: alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Dün gözler Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende Jandarma ve Sağlık Güvenlik Akademisi'nden 5915 subay ve asubay dualarla mezun oldu. Yeni görevlerine başladılar. Öncesinde ise Başkan Erdoğan gündeme ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Önce mezuniyete ilişkin o anları ekranlara getiriyoruz. Ardından da Erdoğan'dan gelecek mesajları ise konuşacağız. Gurur ve heyecan bir aradaydı dün. Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sağlık Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yeni subay ve assubaylara seslendi. Gündemindeki ana başlıksa terörsüz Türkiye süreci vardı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin kanunu tarihi bir adım olarak telendirdi. 40 yıllık bu meseleyi devlet millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceğiz dedi.
8: Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
9: Çerçeve yasanı meclise kabul edilmesini tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz dedi.
8: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.
8: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız.
9: Jandarma Sahil Güvenlik Teşkilatı'nı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.
8: Personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere

0: haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
1: Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Tören, mezun öğrenciler ve jandarma motosikleti akrobasi timinin geçişiyle sona erdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli mimarlarından biri şüphesiz ki MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla sürece ilişkin özel bir türkü de hazırlandı.

Bugün takvimlerimiz 14 Ağustos'u gösteriyor. Tam 25 yıl öncesine gideceğiz. 25 yıl önce Türk siyasetine AK Parti adımını atmıştı. Ve 25 yıl içerisinde Türkiye'de büyük dönüşümlere, büyük devrimlere imza attı Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti. Bugün AK Parti 25. yaşını kutlayacak. Ankara'da görkemli bir törenle kutlamalar gerçekleşecek. Başkan Erdoğan'dan 25. yıla ilişkin özel açıklamaların gelmesi bekleniyor. Peki bu 25 yılda AK Parti icraatlarında nerelerden nerelere getirdi Türkiye'yi? Tabii ki saymakla bitmez ama hızlıca ekranlara getireceğiz. Özellikle bugüne gelene kadar AK Parti sosyal medya, kurumsal sosyal medya hesaplarından yaşanan dönüşümleri anlatan klipler hazırlamıştı. Hiç şüphesiz ki en önemli başlıklarımızdan biri Ayasofya Camii'nin özüne dönmesi, yani yeniden ibadete açılmasıydı. Bir başka nokta afetlerle mücadele. Yaşamış olduğumuz, özellikle 3 yıl önce yaşamış olduğumuz asrın felaketinde Türkiye büyük kayıplar verdi. Milyarlarca dolarını kaybetti. 50 binden fazla canı yitip gitti. Ama 455 binden fazla konut kısa süre içerisinde tamamlandı. Hak sahibi teslim edildi. Ulaşım, savunma sanayi, sağlık bu süreç içerisindeki en önemli değişim ve dönüşüm noktaları oldu. İşte o şehir hastaneleri, özellikle 6 yıl önce yaşamış olduğumuz pandemideki şehir hastanelerinin rolü çok daha net bir şekilde gözüktü. Ve tabii ki ulaşım ve savunma sanayi AK Parti döneminde iktidarları sürecinde atılan en önemli imzalardı, imza projelerdi. Dedik ya, saymakla bitmeyecek kadar çok fazla dönüşüm ve değişim yaşatan projeler hayata geçti bu 25 yılda. Ama bugün neler olacak? Bugün Başkan Erdoğan hem geride bıraktığımız 25 yıla hem de geleceğe ilişkin ne mesajlar verecek? Onları da konuşmaya devam edeceğiz. Gün boyunca zaten özel canlı yayınlarımızda gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi Sabah Gazetesi'nin manşetinde de AK Parti'nin 25. yılına ilişkin önemli mesajlar yer alıyor. Bir açalım Sabah Gazetesi'ni. Sabah manşetinde bugün hangi haberler var? Bu 25 yıllık süreçte neler yaşandı? 25 yılda büyük Türkiye devrimi. Çeyrek asırlık iktidarında ülkemize eser ve millet eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, hayatın her alanında köklü dönüşümler gerçekleştirdi. Vatandaşın çile çektiği

0: Türkiye'yi büyük vizyonuyla demokratik, modern ve küresel bir güce dönüştürdü. Sağlıktan çileye şifaya, koridorlarında sıra bekleyen hastanelerin yerini modern şehir hastaneleri aldı. Yığma sınıflardan kampüslere, otoyollar, yüksek hızlı trenler, köprüler, tüneller, teknoloji üreten kuşaklar, savunma sanayinde küresel güç, İHA, SİHA, Kaan, Kızıl Elma, TCG Anadolu. Asrın inşasıyla deprem bölgesi ayağa kalktı. Enerjide tarihi keşifler, dijital Türkiye geleceğe taşındı. 25 yılda AK Parti iktidarlarında yaşanan değişim ve dönüşüm. Dün Başkan Erdoğan şehit aileleriyle, Gazi yakınlı gazilerle bir araya gelmişti. O da yine Sabah gazetesinin manşetinde yer alıyor. Son bir haber, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesajlarına da bakmak gerekiyor. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze konusunda eğer İsrail gerekli adımları atmazsa radikal adımlar atılır uyarısında bulundu. Türkiye, Katar ve Mısır İsrail'e karşı radikal adımlar atmaya hazırdır dedi. Nedir o radikal adımlar? Bu da gün içerisinde konuşmamız gereken başlıklardan biri olarak karşımıza duruyor. Sabah gazetesinin manşetinde ekranlara getirdik. Şimdi o tarihi ziyarete bir bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki gün Libya'daydı. Bingazi ve Trablus'a gitti. Libya'da birlik mesajı verdi. Hemen ardından ikinci durağı ise Mısır'dı. Mısır'daki ziyaretinde ise iki önemli gündem başlığı var. İlki İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve İsrail'in Gazze'deki bu soykırımına karşı atılacak ortak adımlar. Mısır'la bu konuda görüş birliği içinde izlenildi. Bir başka konuysa Mekke Savunma Anlaşması. Mekke Savunma Anlaşması genişleyecek mi? Mısır bu anlaşmaya dahil olacak mı? Ekranlara getirelim.
1: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. El Alamein'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati ile bir araya gelen Fidan, Gazze'deki insani dramı ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Fidan, İsrail'in Gazze'deki politikalarının artık sadece bölgesel değil, uluslararası bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.
1: Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika.
2: Bölgesel güvenlik de masadaydı. Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
1: Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir. Bildiğiniz gibi kendisi de ifade etti. Şu anda üzerinde çalıştığımız konuların hemen hemen hepsinde Türkiye ve Mısır olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmekteyiz. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Filistin meselesinin Batı Şeria ve Kudüs alanındaki boyutlarıyla da ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız.
2: Türkiye-Mısır ilişkilerinin de mükemmel seviyede seyrettiğini vurgulayan Fidan, işbirliğinin daha da derinleştirileceğini söyledi.
1: Değerli katılımcılar, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiyi muhakkak hep beraber takip ettik, izledik. Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı.
2: Libya ve Sudan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı.
1: Türkiye ve Mısır, Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar.
2: İki bakanın eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısı da gerçekleştirildi. Fidan, Milli İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat'la da görüştü.
0: Mısır'da kalmaya devam edeceğiz. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi de hayatını kaybetti.
3: Önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler görüldü. Ortalık

0: savaş alanına döndü. Dehşet anlarının yaşandığı yer Mısır'ın başkenti Kahire. Yeni şehirdeki Arabella Plaza alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama oldu. Ardından da yangın çıktı. Yoğun duman bulutu altında kalan AVM'dekiler kendilerini can havliyle dışarı attı. Kameralara dumanların arasında yerde yatan yaralıların imdadına çevredekilerin koştuğu anlar yansıdı. Edinilen bilgilere göre 3 can kaybı, 17 de yaralı var. İlk iddia patlamanın sebebi restorandaki gaz tüpüydü. Ancak AVM'nin zemin katında bulunan hediyelik eşya mağazasındaki helyum tüpünün patladığı anlaşıldı.
1: Bir yandan da tabii ki yaklaşık 6 aydır devam eden bir İran'la Amerika Birleşik Devletleri savaşı var ve bu savaşın tüm dünyaya maliyeti ki konuşmaya devam ediyoruz. Yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimleri öncesinde son yapılan kamuoyu yoklaması da Trump için pek iyi bir haber getirmiyor. Çünkü son yapılan kamuoyu yoklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a verilen destek %33'e geriledi. Bu şu ana kadar Trump'ın gördüğü en düşük destek oranı olarak da karşımıza çıkmış durumda. %33'e gerilemiş bir destek oranı. Ara seçimler öncesinde hem cumhuriyetçiler hem de Trump için alarmın rengi iyiden iyiye kırmızıya dönmüş durumda. Sabah Ajansı etiketimizi hatırlatalım. Hashtagimiz, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Bir kez daha belirtelim, Sabah Ajansı etiketine görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Bekliyoruz özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu savaşın hepimiz üzerindeki etkilerinde konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi gelelim günün en önemli gelişmesine. 100 milyar liralık operasyondan bahsedeceğiz. Neydi operasyon? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Ankuri suç örgütüne yönelik dev bir operasyon için düğmeye bastı. 17 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi örgütle ilgili çarpıcı bir Almanya detayını da paylaştı.
2: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
3: Devlet aleyhine yapılanmalara karşı yargı ve emniyet bir kez daha harekete geçti. Ankara merkezli 17 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hedefte liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütü vardı.
2: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
4: Kimse kanunlar karşısında imtiyazı değildir. Hukuk herkes için işler. Devlet aleyhine bireysel ya da organize bir yapılanma görürse orada devreye girer. Dosyanın üzerindeki isme bakmaz, hukuk gereğini yapar.
3: Operasyonun en dikkat çeken yönü ise finansal ayakları oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen yurt dışına taşımayı planladığını deşifre etti. Yapılanmanın Almanya'nın Köln şehrinde tam 70 milyon euro değerinde devasa bir genel merkez inşa ettirdiği ortaya çıktı.
2: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
3: Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin örgütün finansal ağını nasıl yönettiği ve yurt dışına para aktarım mekanizmaları tek tek inceleniyor. Operasyonun yeni dalgalarla genişlemesi bekleniyor.
1: Ve günün en çok konuşulan başlıklarından biri bugün de konuşulacak. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iddiaya göre bir doğum günü kutlaması için gittiği evde bir kadına tacizde bulundu. Ardından da darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklamalar var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşanan bu olay ve ortaya çıkan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
3: CHP Edirne Milletvekili bir kadını taciz ettiği iddiasıyla

0: harbedildi. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gitti. Sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yazgan darbedildi.
1: Çek lan! Bırak Begüm, bırak Begüm!
0: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
2: Bunun hesabını senle ben kanun önünde ödeşeceğim. Niye şu anda buldun?
0: Yazgan darbedildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunması nedeniyle kavganın çıktığını söyledi.
2: Ne diyorsun
1: lan? Ne o, kapat.
2: Bırak.
0: Olay sırasında çekilen görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı.
3: Siyaset diyeceğiz. Siyaset dediğimiz ise önceki gün eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş ve yeni partiye katılacağını açıklamıştı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi sonrasında bir kez daha gözler yeni partiye çevrilmiş durumda. Çünkü yargılamalar devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki ısrarı zaten biliniyor ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki engelleri aşabilecek mi? Daha da önemlisi parti içerisinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında giderek büyüyen bir gerilim oldu da konuşuluyor. Peki Özgür Özel ve ekibi bu baskılara karşı direnebilecek mi? Ya da partinin kontrolü tamamen kime geçecek? Tüm bu soruları ve Ankara kulislerine konuşulanlara bir bakalım.
4: Yeni parti çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı. Bundan sonra yeni partiyi çok çetin sınavlar bekliyor.
5: Yeni parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
0: Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti.
4: Bence geç ama iyi bir istifa oldu.
0: Kurulmasıyla birlikte parti içindeki fikir ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen yeni partide bu kez Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması başladı.
4: Bu terörsüz Türkiye oylamasında gördük ki bu partide Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı Özgür Özel'den daha fazla. 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Özgür Özel'in çağrısına rağmen 35 milletvekili evet oyunu verdi. Burada bir fay hatları ortaya çıktı. Burada bir güç mücadelesi yaşandı. Ekrem İmamoğlu asıl patron benim dedi.
0: İlerleyen dönemlerde de yeni partideki güç mücadelesi ve ayrışmaların devam etmesi bekleniyor.
4: Yeni partinin içinden öz hakiki yeni bir parti daha çıkar, yeni parti bölünür. Tabii Cumhurbaşkanı adaylığı da bunların önündeki en ciddi sınavlardan birisi. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Diploması yoktur. O nedenle Cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşımıyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken 15,5 milyon insan oy verdi, beni seçti diye bir iddiası vardı. Artık o da ortadan kalktı. Benim gördüğüme göre bu yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olur.
5: Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan yeni parti yönetimi bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve farklı görüşlerine de maruz kalacak.
4: Özellikle seçim döneminde milletvekili adaylarının belirlenmesi süreci olacak. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci olacak. Bir parti Silivri'den yönetiliyor ama burada bir genel başkanı var, bir çift başlık var. Bir parti çift başlığı dayandırmaz.
3: Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in yeni şarkısı Haleylim'in söz ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık şarkıyı müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi.
0: Klipte ve şarkı sözlerinde müstehcenliği meşrulaştırdığı iddiasıyla şarkısına soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayınlanan Halleylim isimli şarkısına ait video

0: yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'nın Kemer ilçesine akşam saatlerinde başlayan yangına ilişkin son duruma bakacağız. Haber ekibinin Atagündüz Kurşun telefon attığımızda. Ata günaydın. Kolaylıklar dileyim. Yangın kontrol altına alındı mı? Nedir son durum?
1: Gökhan günaydın. Önce o sevindirici gelişmeyle başlayalım isterseniz. Evet, yangın kontrol altına alındı. Şu an itibariyle soğut çalışmaları devam ediyor tabii ki. Çünkü rüzgar ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor. Yani sadece Antalya'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafındaki o yeşil vatanımızda çıkan orman yangınlarında rüzgar önemli bir rol oynuyor. Dün de Ulupınar Mahallesi'nde, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir yangın çıkmıştı. Tabii sarp arazilerden oluşan bir nokta orası. Dolayısıyla havadan bir müdahale gerçekleşti öncelikli olarak. Daha sonra Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazözlerle, orman işçileriyle hatta çevredeki sakinler de eşekleriyle, hayvanlarıyla o noktalara su taşıdı. Yangın söndürme tüpleri taşıdı. Dolayısıyla canhıraş bir mücadele sergilendi oradaki yangının kontrol altına alınması için. Tabii akşam saatleri olunca havadan müdahaleye bir ara verilmişti. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleyle Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangın söndürülmüş oldu. En azından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
0: Kurşun'a teşekkür edelim. Önemli bir haberdi. Yangın kontrol altına alındı ama tabii ki çok daha dikkatli olmamız gereken günlerdeyiz. Bir önceki yayınımızda Adil Tek de vurguladı. Rüzgar çok şiddetli. Hafta sonu boyunca da rüzgar şiddetli olmaya devam edecek. Sıcak hava, nem oranının düşmesi yangın için çok elverişli bir ortamı beraberinde getiriyor. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yeşil vatanı korumamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Adana'ya gidelim. Adana'da akıl almaz bir ihmal, bir faciaya yol açıyordu sayın seyirciler. Asker işçilerini çay içmeye giderken çalışır halde bıraktıkları vidanjör yandı. Alevler iki apartmana da sıçradı. Mahallede cam pazarı yaşandı.
2: Vidanjör alev aldı. Mahalle savaş alanına döndü.
3: Araba her gün buraya geliyor. Burada tıkanıklık var diyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sonra o araba yandı ya.
2: Görüntüler Adana'nın Seyhan ilçesinden. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri atık su kanalındaki tıkanıklığa müdahale için Tellidere Mahallesi'ne gitti. İddiaya göre sokağa park ettikleri vidanjörü çalışır halde bırakan işçiler çay içmek için kahvehanenin yolunu tuttu.
3: Çatır çalışıyordu, ben normaldaydım. Araban şoförü yoktu. Kahveye çay içmeye gitmiş.
4: Okulu gidecektim. Bir baktım ses geldi, baktım geldi duman çıkıyor.
2: İşçilerin bu ihmali faciaya yol açıyordu. Vidanjör bir anda yanmaya başladı. Sokağın dar olması sebebiyle alevler yakındaki iki apartmana da sıçradı. Alevlerin arasından canlarını zor kurtaranlar oldu. Mahallede tansiyon yükseldi. Hem vidanjör hem de apartmanı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vidanjör'deki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İhmal iddiaları üzerine de ASKİ işçileri hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi geçtiğimiz yıl konuştuğumuz olaylardan biriydi. Balıkesir'in Erdek ilçesinde Elif Kumal hayatını kaybetmişti. Neydi olay? Önce onu bir hatırlatalım. Elif Kumal erkek arkadaşıyla bir kampa gitmiş. Ancak burada yaşamış olduğu bir problem sonrasında aracına binerek kamp alanından uzaklaşmış ama günler boyunca kendisinden haber alınamamıştı. Daha sonra ise kamp alanının yakında otomobilinin gölün içinde bulunmuş Elif Kumal'da hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonrasında bu olayın bir intihar vakası olduğu tespit edildi ve herhangi bir kovuşturmaya gerekli olmadığı da vurgulandı. Ancak aile, Kumal'ın ailesi bu karara tepkili. Dosyadaki kritik ayrıntılara ve soru işaretlerine dikkat çeken aile takipsizlik kararına resmi olarak itiraz etti. Peki aile ne diyor? Ekranlara getirelim.
5: Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Aile karara itiraz etti. Elif Kumal 27 Aralık 2025 gecesi Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolmuş. Cansız bedeni 8 gün sonra Yukarı Yapıcı Göletinde bulunmuştu. İddiaya göre genç kadın erkek arkadaşıyla tartışıp kamp alanını terk etmişti. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Elif Kumal'ın ölümünün intihar olduğu değerlendirildi.
6: Mahkeme

0: kararına Elif Kuman ailesi itiraz etti. Göletten çıkartılan aracın fiziki bulgularının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve cinayet ihtimali üzerinde soruşturmanın daha da genişletilmesi gerektiği talebinde bulundu.
1: Aracın el freninin çekili, sürücü camının yarıya kadar açık, iki ön lastiğin patlak, yan hava yastığının ise açılmış olması soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi gereken unsurları arasında gösterildi.
0: Elif Kumal'ın ailesi Bandırma Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş oldukları itiraz dilekçesinde aracın göletten çıkmış halindeki tüm fiziki bulguların yeniden değerlendirilerek olayın bir cinayet ihtimali üzerine yeniden genişletilerek soruşturma başlatılmasını talep etti.
1: İtirazda ayrıca Elif Kumal'ın arka koltukta bulunduğu kontak anahtarının paspas üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Aile bu unsurların aracın gölete nasıl ve hangi koşullarda düştüğünün belirlenmesi açısından önemli olduğunu savundu. İtiraz dilekçesinde olay gecesine ilişkin bazı dijital veriler de gündeme getirildi.
0: Aile soruşturmanın eksik yürütüldüğü, cinayet ihtimali üzerine yeterince araştırmadığını savunduğu itiraz dilekçesinde ayrıca kolundaki akıllı saatin de incelemesini talep etti.
1: Genç kadının erkek arkadaşına ait saatin olay anlarında kalp atış hızının 184'e kadar çıktığını gösterdiği öne sürüldü.
2: Şimdi mahkemeden gelen bir karar tartışılacak gibi duruyor. İstanbul Tuzla'da 17 yaşındaki bir motokurye sipariş götürdüğü apartmanda merdivenler yeni cilalandı gerekçesiyle ev sahibi tarafından vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı. Daha sonrasında ilişkin süreç devam ederken şimdi yargılama devam ediyor. Yargılamaya ilişkin süreç devam ederken hem 17 yaşındaki gence hem de gencin ailesine yönelik tehdit mesajları gelmeye başladı. İşte bu da tartışmaları beraberinde getirdi.

0: kovaladı, peş peşe tetiğe bastı. Genç kuryeyi hayattan koparmak isteyen saldırgan daha ilk duruşma yapılmadan serbest kaldı.
1: Bu adam sanki bitiremediği işi bitirsin diye serbest. Ben oğlumu nasıl koruyacağım?
0: Akıl almaz olay İstanbul Tuzla'da yaşanmış. Teslimat yapan bir kurye yeni cilalanmış merdivene bastı diye kurşunların hedefi olmuştu.
2: Tadilatta olan bir ev, merdivene bastım. Merdivende boya varmış. 7-8 tane kurşun sıktı. Yani kaçmasaydım, orada o araba olmasaydı, arabanın etrafında dönmeseydim ya da mermisi bitmeseydi konuşamıyor olacaktım.
0: Olayın ardından tutuklanan o maganda bir süre sonra serbest kaldı. Daha olayın şokunu atlatamayan aile bu kez tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kaldı.
3: 17 yaşındaki kuryeyi sırf yeni cilalanmış zemine bastığı için önce darp etti, sonra araçla kovaladı, yetmedi. Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. O şüpheli sadece 21 gün sonra iddianame hazırlanmadan serbest bırakıldı. Aile şimdi diken üstünde. Çünkü o günden beri şikayetlerinden vazgeçmeleri için tehdit mesajları alıyor.
4: Adamın en yakın birinci dereceden oğlu ve gelini, birisi hakim, birisi savcı. Acaba bunlardan mı destek alarak bu adam 21 günde tahliye oluyor? Ben bunu sorguladım.
3: Tehdit mesajlarında seni delik deşik edeceğim, üzerindeki mermileri sayacaksın deniliyor. Aile o mesajlardan o kadar çok korkmuş durumda ki oğullarını kimsenin bilmedikleri bir adreste saklıyor. Yani o şüpheli dışarıda, 17 yaşındaki genç ise adeta ev hapsi yaşıyor.
4: Motor üzerinde giderken mermi yağmurlarına tutulacaksın. En sevdiklerine vedalaş, ailenle vedalaş, annen de ölecek, sen de öleceksin.
1: Ben oğlumu bir binanın içinde hapsetmişim, benim çocuğum hapis hayatı yaşıyor ama bu adam elini kolunu sallayarak geziyor.
0: İddia o ki sadece motokurye değil, yanındaki arkadaşı da tehdit ediliyor.
1: Adliyeye gittiğin zaman biz sana mesaj atacağız. Biz ne söylüyorsak sen orada o ifadeyi kullanacaksın. Oğlumu suçlamalarını istiyorlar. Benim oğluma bir şey olsa bana hesabını kim verecek? Ben adalet istiyorum.
5: Miras kalan ev ve arsalar çoğu zaman aile içerisinde büyük kavgalara, büyük tartışmalara, hatta kardeşler arasında ömürlük küslüklere bile neden olabiliyor. Ancak bunu sona erdirecek düzenlemeler var. Aile içi kavgalara son, Sabah gazetesine bir bakalım. Aile içi kavgalara neden olan miras mülklerinde yeni dönem başlıyor.

0: Dededen ve babadan kalan mülklerin satışında yapılacak ilk ihalede öncelik mirasçılara verildi. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Aile mirası, ev, arsa, tarla gibi gayrimenkuller yapılacak ilk ihalede sadece mirasçı aile için üyelere satılabilecek. Yani mirasçılara öncelik hakkı tanınacak. Akraba da olsa üçüncü kişiler ilk ihalede yer alamayacak. Yeni sisteme ilişkin süreçte Sabah gazetesinde bugün iç sayfalarda yer alan başlıklardan biri. Şimdi bir başka haber. Gençleri uyuşturucu tuzağına düşürüp ölüme sürükleyenler bir bir yakalanıyor. Zehir tacirleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. İyiden iyiye köşeye sıkışan zehir tacirlerini yakalanmamak içinse artık bu kadar da olmaz dedirten İnsanlık dışı yöntemlere başvuruyorlar. Gözü dönmüş hainler, narkotimlerin şüphesini çekmemek için bu kez masum bir bebeği kendilerine alet ettiler ve bunu yapacak kadar da insanlıktan çıktılar. Ancak o alçak planda polisi yanıltmaya yetmez.
1: Biricik evladını kendisine kalkan yaptı. Zehir taciri anne ve suç ortağı polisin dikkatiyle kıskıvrak yakalandı. Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre uyuşturucu tacirlerinin insanlık ölmüş dedirten yöntemini gözler önüne seren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati oldu. Uyuşturucu kuryesi bir annenin satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken yakalanmamak için 2 yaşındaki bebeğini zehir sevkiyatlarında kullandığı ortaya çıktı. Kurye anneyi adım adım takibe alan ekipler olası bir kontrolde dikkat çekmemek için bebeğiyle hayatın doğal akışındaymış gibi davrandığını, uyuşturucu maddeleri ise teslimatlara bebek arabasıyla götürdüğünü gördü. Buluşma noktası olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen kurye ile satışa hazır uyuşturucu maddeleri temin ettiği suç ortağını yakalamak için harekete geçen ekipler, alışveriş sırasında operasyon yapma imkanı olmasına rağmen 2 yaşındaki bebeğin etkilenmemesi için sabırla bekledi. Kuryenin bebek aracıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına fırsat veren ekipler, iki suç ortağı birbirinden tamamen uzaklaşınca operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu taciri bindiği aracında, kurye kadınsa farklı bir noktada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan kıskıvrak yakalandı. Araçta ve bebeğini kendisine kalkan olarak kullanan kuryenin evinde yapılan detaylı aramalarda 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain ele geçirildi. İki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 yaşındaki bebek koruma altına alındı.
0: Şimdi gazete küpürlerine bakalım. Dövme diyeceğiz. Çünkü aslında pek dünyada pek çok kişi dövme sahibi. Pek çok kişi dövme yaptırmak istiyor ama riskler neler? Şimdi bu çok bilinmeyen büyük başlık. Dövmede büyük risk. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nin incelemelerinde dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin %34'ünde bakteri tespit edildi. Steril etiketi taşıyan ürünlerin de yaklaşık 1/3'ünde bakteri bulunması dikkat çekici. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu steril olarak etiketlenen ürünlerde bakteriye rastlanması oldu. Dövme mürekkebiyle kalıcı makyaj mürekkebi arasında büyük bir fark görülmedi. Amerika'da üretilen ürünlerin %33,5'u, ithal ürünlerin ise %31,9'unda bu bakteri tespit edildi. Bu uzmanlara göre bu bakteri ileride enfeksiyona yol açabiliyor. Enfeksiyonda daha büyük hastalıkları tetikliyor. Yani dövme yaptırırken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Biraz daha düşünmek gerekiyor. Dövmede risk, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen o uyarı ve o araştırmanın sonucuna baktık. Şimdi Samsun'a gidelim. Samsun'da ise Yakakent ilçesinde kürek sörfü yaparken akıntıya kapılan iki genç boğulma tehlikesi yaşadı. Hemen ekranlara getireceğiz. İlçedeki iki genç dalgalı denizde kürek sörfü yaptıkları sırada bir anda alabora oldular. Denize düşerek akıntıya kapılan gençler kayalık bölgeye sürüklendi. Kayalıklara çarpma ve boğulma tehlikesi yaşayan iki genç kendi imkanlarıyla kıyıya çıkabildi. O anlar bir vatandaş tarafından işte kameralara böyle yansıdı. Bir kez daha hatırlatalım. Hafta sonunda etkili olacak. İstanbul'da Karadeniz sahilinde, Marmara bölgesinde, Karadeniz sahillerinde ve tüm Karadeniz hattı boyunca şiddetli rüzgarlar var. Denize girmenin riskli olduğu günlerden geçiyoruz.

0: Sinop'tayız. Karadeniz'e kalmaya devam edeceğiz. Sinop'ta kentin kuzey sahilinde denize giren bir kişi su içerisinde dikkat çeken şüpheli bir cismi fark etti. Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim görünümü nedeniyle roket ya da bir füze parçasını andırdı. 5 yıldır devam ediyor Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın etkilerini biz kendi topraklarımızda da görmeye devam ediyoruz. Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belli değil. Şüpheli cisim başka vatandaşlarına dikkatini çekti. O cismi biri denizden çıkarttı, sahile getirdi ama eğer bu bir mühimmatsa, eğer bunun bir askeri nitelikli bir araçsa tabii ki bunun patlama riski de olabilirdi. Kendi canını içe sayarak yaptığı bir eylem gibi duruyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde ise Kur'an-ı Kerim kursunda soluk borusuna kek parçası kaçan kız öğrenci cami imamının uyguladığı hemik manevrasıyla kurtarıldı. Yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilere kek ikram edilmişti. Bu sırada bir kız öğrencinin soluk borusuna kek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden caminin imamı Muhammed Acar vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. İlk yardım eğitimi kapsamında öğrendiği hemlik manevrasını uygulayan Acar, öğrencinin solunum yolunu tıkayan parçayı çıkartmayı da başardı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumu ise iyi. Eskişehir'de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık girişimi var sırada. Dikkatli bir kuyumcu sayesinde o girişim engellendi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 70 yaşındaki yaşlı adama umre için biriktirdiği altınları bozdurtmak istedi. Oyunu durumdan şüphelenen kuyumcu bozdu.
1: Dişinden tırnağından arttırdığı umreye gitmek için yıllarca biriktirdi. Ancak telefon dolandırıcılarının hedefi olmaktan kaçamadı.
2: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye. Parasına göz dikmişler.
1: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki yaşlı adamı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar hakkında ihbar var diyerek korkuttukları yaşlı adamı evdeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları bozdurması için kuyumcuya gönderdi.
2: Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonda konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcam sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm ve polisi aradık.
1: Kuyumcu Mehmet Baykal'ın dikkati senaryonun seyrini değiştirdi. Polise haber verildi. Gerçek polis vatandaştan asla para istemez uyarısıyla ikna olan yaşlı adam umre birikimi altınları kurtarmanın rahatlığıyla evine döndü.
2: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
1: Yaşlı adamı tuzağa düşürmeye çalışan telefon dolandırıcılarının yakalanmasına çalışılıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Ekonomi diyelim. Ekonomi dediğimizde her perşembe veri günü olarak da tanımlıyoruz aslında. Merkez Bankası'na ilişkin veriler geliyor. Merkez Bankası son 5 ayın en yüksek rezerv miktarına ulaşmış durumda. Bu hatırlatmayı yapalım. Toplam rezerv 174 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu özellikle de Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı sonrasında rezervler konusunda yaşanan düşüşün de artık geriye doğru döndüğünü de gösteriyor. Bir kez daha tekrarlayayım. Merkez Bankası rezervleri son 5 ayın en yüksek seviyesine, 174 milyar dolar seviyesine çıktı. Piyasalara bakalım. Piyasalar haftanın son iş gününe nasıl başlıyor? Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayacağız. Dün bakalım Borsa İstanbul nasıl bir performans sergiledi? Özellikle gözler tabii petrol ve altın piyasalarında olmaya devam ediyor. Hemen ekranlara getirelim. Borsa İstanbul'daki rakam. Borsa İstanbul sakin bir seyir içerisinde. %0.16'lık bir yükselişle 14.132 puanla yeni güne başlayacağız. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de işlemler devam ediyor şu an itibariyle. Doların dolar Türk lirasına karşı nasıl bir performans gösteriyor? Hemen ekranlara getireceğiz. Dolarda da hafif bir de olsa yukarı yönlü bir hareket var ama 48 lira seviyesine doğru hareketlendi. 47 lira 88 kuruş. Hemen Euro TL'ye bakalım. Euro'da da tablo benzer bir şekilde 55 lira 30 kuruştayız. Altın fiyatları tabii ki altında hareketlilik devam ediyor. Önceki gün 4400 dolarlara kadar gelmiştik. Amerikan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte. Dün satış baskısını gördük. Yeni güne de o satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. 4400 dolardan neredeyse bir 100 dolar kadar aşağıdayız. 4323 dolar 0.64'lük bir düşüş var. İç piyasaya bakalım. Gramdaki etkisini de hemen göreceğiz.

0: gramda da benzer bir tablo var. 6800 liralardan yeniden 6648 liraya kadar geldik. Gümüş fiyatları, gümüşte çok hareketlilik var son bir yıldır aslında hemen hemen. 100 dolar seviyesini gördüğümüz bir tablodan gümüşte şu an itibariyle baktığımızda 63 dolar 86 sent yeniden %1'lik bir düşüşle gününe başlıyoruz. Ve son olarak petrol fiyatları. Şimdi petrol tabii çok hareketliliğini koruyor. Özellikle Hürmüz konusu belirsizliğine devam ettikçe petrol düşmeyecek. Artık bu net bir şekilde karşımızda. Yeni güne de yükselişle başlamış durumda. %0.34 90 dolar sınırındayız. 87 dolar 37 sentten işlemler devam ediyor.
1: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Tabii ki gündeme ilişkin başlıkları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ilerleyen dakikalarda Anadolu'nun dört bir tarafına gideceğiz. Hasat zamanı diyeceğiz. Hasat zamanı dediğimizde Kayseri'ye kameralarımızı çevireceğiz. Salatalık hasadı var bu kez. Kayseri'de haber ekibinden Yağmur Aksu bizi bekliyor olacak. Yağmur'la konuşacağız. Türkiye ve dünyanın, Türkiye'nin dört bir yanında hasat zamanı diyoruz. Yağmur günaydın, kolaylıklar dilerim. Kayseri için de hasat zamanı. Peki neler söyleyeceğiz?
2: Gökhan Kurt günaydın. Tabi üreticiler sabah erken saatlerinde tarlalara geliyor. Ürettikleri ürünleri topluyorlar. Tabi büyük bir emeğin karşılığını almış oluyorlar. Yanında Turhan Kılıç var, çiftçi. Tabi büyük bir emekle yıllardır bu işle uğraşıyor. Yıllardır toprağa veriyorsunuz, sonra topraktan alıyorsunuz. Aynen, nasıl aynen. Geçiyor peki hasat süreci?
3: Çok şükür verdiğine gayet güzel geçiyor. Ürünümüz, ilk önce köyümüze hoş geldiniz, bahçemize hoş geldiniz. Nasıl? Bütün Türkiye'ye selam olsun. Emek verirsen karşılığını alıyorsun. Toprakla uğraşmak, insanlarla uğraşmaktan daha güzeldir. Ürünlerimiz yiyip tadına bakabilirsiniz. Çok şükür verdiğine işte uğraşıyoruz. Yıllardır bu işleri yaparız. Verimli topraklarımız var.
2: Yani özellikle Kayseri'nin bereketi topraklarında yetişen ürünlerden birisi ise salatalık. Tabii görmüş olduğunuz gibi şu anda hasat başladı. Tabii hummalı bir çalışma da var. Aynı zamanda büyük bir emeğin karşılığı alınıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bakın salatalıklar buradan toplanıyor. Bizler de şöyle hemen gösterelim sizlere. Dalından topluyoruz. İşte o muhteşem salatalıklar toplanıyor. Sonra buralara şey yapılıyor. Peki bu topraklar yetişmesinin özelliği nedir?
3: Bu topraklarda yıllardır Kayseri zaten Yeşilyurt, eskide Mancus'un eskiden 1700-1800 yıllarda Kayseri'nin yeşillik deposuydu. Buralardan giderdi. Anam babam usulü biz de bunları devam ettirmeye çalışıyoruz.
2: Tamamen doğal mı? Herhangi bir gübre falan var mı?
3: Hayır. Bakın şu bahçemde ne kadar ne ürün varsa sadece ektik ve topluyoruz. Sulama, toplama, çapa.
2: Peki sürekli su isteyen bir toprak mı burası?
3: Haftada bir sulanması lazım. Haftada bir bunun sulanması gerekiyor.
2: Peki ne zaman ektiniz, ne zaman şu anda hasadı devam ediyor zaten?
3: 45 gün önce ektik, şimdi de hasadını yapıyoruz. 45-50 gün arasında verim başlıyor.
2: Tabii yani görmüş olduğunuz gibi o oluşan salatalıklar toplanıyor. Tabii bir yandan topluyorsunuz, bir yandan da daha oluşmasını bekliyorsunuz, olgunlaşmasını bekliyorsunuz.
3: Evet, bir gündür.
2: Her gün topluyorsunuz.
3: Hayır, bir gündür bir gün topluyoruz. Salatalık bugün toplanır, yarın da bir güne yine toplanır.
2: Tabii Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeyiz şu anda. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki görmüş olduğunuz gibi salatalıkların hasatı yapılıyor. Peki günde ne kadar topluyorsunuz salatalık?
3: Valla kilo olarak pek şey yapamıyoruz da belli bir kilo
2: belli
3: olmuyor.
2: Belli tarlalarınız da var galiba.
3: Tabii. Burada 6-7 tane böyle tarlamız var. Kavun, karpuzudu, domatesdi, biberdi, salatalıktı, mısırdı, fasulyeydi. Her çeşit ev ihtiyacı olan sebzeleri, ürünleri üretiyoruz biz.
2: Peki hasat sırasında neye dikkat edilmesi gerekiyor?
3: Hasat sırasında şimdi olgunlaşmış ürünleri toplayacağız. Üzerlerine basmadan, çığnamadan, ezmeden bu şekilde topluyoruz yani.
2: Peki özellikle bakım için şimdi bu topraklara bakım yapıyorsunuz. Bir yandan toplama yapılıyor, bir yandan da bakım çalışmaları devam ediyor değil mi?
3: Tabii. Otunu, çöpünü, suyunu yani gübrelemesini derken otlama mücadelesini yapmamız gerekiyor.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii bu yıl verimli bir sezon geçirmeyi bekliyorsunuz.
3: Gayet
2: çok şükür.
3: Güzel.
2: Yani üreticilerin emeğiyle de bu topraklarda salatalıklar üretiliyor ve toplamaya devam ediyor. Turhan Kılıç'a teşekkür ederim. Yeşilyurt Mahallesi'nden söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Ve konuğuna da notları için teşekkür edelim. Sayın seyirciler, annesine duyduğu sevgi hayatın tüm zorluklarının önüne geçiyor. Hakkari Yüksekova'da yaşayan Dursun Aykut, 20 yıldır yürüyemeyen 80 yaşındaki annesine adeta gözü gibi bakıyor. Bir evladın annesine olan fedakarlığını ve sessiz vefasını gözler önüne seren o yürek ıslatan hikayeyi ekranlara getireceğiz.
4: Annesine duyduğu sevgi hayatın tüm zorluklarının önüne geçiyor.
5: Gözüm gibi de bakıyorum. İsterse sırtımda da gece gündüz gezdiririm. En sonuçta annemdir.
4: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 45 yaşındaki Dursun Aykut, hayatını 20 yıldır yürüyemeyen 80 yaşındaki annesine adadı. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, günlük yaşamında yapamadığı her işte adeta eli ayağı oluyor.
5: 20 senedir annem hasta. Annemin hastalığı, bir sürü hastalıkları var. Hem iki kalçasında platin var, hem beyin ameliyatı olmuş, şeker hastasıdır, tansiyon hastasıdır.
4: Bu hikaye bir annenin yıllar önce verdiği emeğin, evladının sevgisiyle karşılık bulduğu sessiz bir vefanın örneği.
5: Ben de kendim hastayım. Yani bir hayırseverlerden, yetkilerden yardım istiyorum. Bir akülü sandalye. Durumum olmadığı için sadece bunu istiyorum annem için.
6: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 ile öne çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sondu. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
9: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Yapı Kredi, bir adım önde.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
13: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli.
14: çiftçi kardeşlerim. Şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
17: Bir reklam.
18: Oo, her yerden sipariş aldık.
19: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
18: Tabii ya.
19: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
18: Tami.
19: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
20: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
17: Bir reklam.
21: A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
23: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Reklam.
24: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
25: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
27: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
28: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
29: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
30: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite, Kompen.
17: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
31: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
17: Bir reklam.
21: A Haber Radyo. 24 saat haber.
17: Reklam.
32: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: DNR'la bu yaz

bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Canlı yayın.
7: Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi akşam saatlerinden itibaren devam ediyor. Ulupınar mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak amacıyla akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürdüler ve devam ediyor. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri su taşıyarak destek olmaya çalıştı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi. Değerli izleyenler, çok geçmiş olsun diyelim. Ve dün de hatırlatmıştık, uyarılar var meteorolojiden. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Giresun ve Samsun'da şiddetli yağış etkiliydi değerli izleyenler. Evleri ve tarım arazilerini su bastı.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Karadeniz bölgesini vuran şiddetli yağış hayatı felç etti. Giresun'da etkisini arttıran sağanak sebebiyle Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı, caddeler ve sokaklar göle döndü. Yağışın getirdiği olumsuzluklar sadece su baskınlarıyla sınırlı kalmadı. Tirebolu, Doğankent karayolu heyelan sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yağlıdere ilçesinde de derelerin debisi tehlikeli seviyelere yükseldi, bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. Kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışan belediye ekipleri bir yandan da hasar tespiti yapıyor.
9: Mahallemizin vatandaşlarının gerek tarım arazilerinde gerekse ev önü dediğimiz avlularında su birikmesi söz konusu oluyor.
8: Sağnağın bir diğer adresi ise Samsun'du. Çarşamba Ovası'na metrekareye tam 127,2 kilogram yağış düştü. Kentte çok sayıda evi su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
10: Abi bu suyu biz 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
8: Sadece yerleşim yerleri değil, geçim kaynağı olan tarım arazileri de büyük zarar gördü.
11: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
8: Ekini alanların devasa bir kısmı sular altında kaldı. Su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışmaları başlatıldı.
12: Ceviz bağım var. Bütün cevizler su içinde. Onlar artık hepsi kurur. Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveleri hep bitti, onlar kurur.
8: Tıkanan su kanallarını açmak ve taşkınların önüne geçmek için zamanla yarış devam ediyor.
7: Ve efendim ne yazık ki Giresun'un Görele ilçesinden yürekleri dağlayan acı bir haber geldi. Çanakçı Deresi kenarında piknik yapan 4 kişilik Kırcı ailesi aniden bastıran sağanağın yol açtığı sele kapıldı. Baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Anne ve iki kızınınsa ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Kırcı ailesinden geriye gözyaşı ve yürek yakan hikayeleri kaldı.
13: Yani.
14: 20 yıl sonra memleketlerine geldiler. Yıllardır özlemini çektikleri topraklarda ailece güzel bir gün geçirmek istediler ama olmadı. Sel bir anne ve iki kızını hayattan kopardı. Sel felaketinin yaşandığı acı olayın adresi Giresun'du.
0: Kırca ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Baba Mehmet ve anne Zekiye Kırca yaz aylarında kalabilecekleri bir ev yapabilmek için Giresun'un Göreli ilçesi Hamzalı mahallesine gelmişlerdi. Ve ev inşaatlarını tamamladıktan sonra kızları Burcu ve Burçin evlerin görmesi için köye çağırmıştılar.
14: 20 yıl aradan sonra Burcu ve Burçin Kırca evlerini görmek için köylerine gitti. İstanbul'a dönmeden önce de ailece dere kenarında piknik yapmaya karar verdiler. Ancak başlarına geleceklerden habersizdiler.
15: Kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evli görme geldiler. Dün geldiler, doğum gitti ya.
16: Öyle 20 senedir gelmediler de ya. Ev yok diye gelmiyorlardı ya.
14: Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi bir anda yükseldi.
0: Dere kenarında oturan aile yukarıda yağan yağmur sonucunda tam 4 metrelik su birikintisi bir anda patlayarak yukarıdan aşağıya gelmeye başladı. Ve dere kenarında oturan baba Mehmet, anne Zekiye ve kızları Burcu ve Burçin Kırca'yı sürükleyerek dereye kapılmalarına yol açtı.
17: Çay içerken gelen suyu dahi görmemişler. Birden 2 metre, 3 metre yüksekliğinde bir topanak suyu bunu alıp götürdüğünü.
14: 4 kişilik aileyi kurtarmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi.
0: Baba Mehmet Kırca bir süre sonra köylüler tarafından ip atılarak kurtuldu. Ama anne Zekiye Kırca, Burcu Kırca ve Burçin Kırca maalesef sulara kapılarak gözden kayboldu.
14: Yaklaşık 80 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda ilk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra da kız kardeşinden geldi acı haber. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Genç kadının sosyal medya hesabından dere kenarında paylaştığı son fotoğrafta yürekleri burktu. Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı. Kırca ailesinden geriye acı hikayeleri kaldı.
17: Doğup büyüdüğü dereleri bir göreyim demişler. Hatta öğrendiğime göre dedesinin üzerinde kızın bir tanesi Kur'an okumuş da gelmiş dereye.
7: Sevgili izleyenler, Ankara merkezli çok kritik bir operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 17 kentte 123 adrese baskınlar düzenledi. Alihan Kureş de dahil olmak üzere 49 şüpheli gözaltına alındı. Dosyadaki para trafiği oldukça büyük. 100 milyar liralık kaynağı belirsiz para hareketi iddiası var. Detayları da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı.
18: Alihan Kureş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
19: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Alihan Kureş'in de aralarında bulunduğu yapılanmaya yönelik 17 ilde 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
18: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
19: Operasyona dair ilk bilgileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında verdi. Dosyalar didik didik arandı. Çok sayıda kasada balya balya Türk lirası ve döviz cinsinden para bulundu. Şirketlerdeki bilgisayarlara el kondu. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu. Operasyonun odağında örgütün başı olduğu bilinen Alihan Kureş vardı. Kureş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalarsa suç örgütü kurma, yönetme, üye...

0: olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları da dikkat çekici. Örgüte ait olduğu iddia edilen 33 şirketin büyük bir bölümünde 2020 yılı ve sonrasında para trafiğinde dikkat çekici bir artış olduğu tespit edildi. Alihan Kuriş ve bağlantılı kişilerle şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.
1: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
0: Kara para aklama iddialarının izinde örgütün yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alındı. Olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinden yapılacak incelemelerle daha da derinleşmesi bekleniyor.
2: Peki 100 milyar liralık dev para trafiğini yöneten örgüt lideri Alihan Kuriş ifadesinde neler söyledi? İfadesi devam ediyor mu? Alihan Kuriş'e yönelik suçlamalar neler? Soruşturmada son durum ne? Hepsini öğrenelim efendim. Şener Çetin ayrıntılar aktarmak üzere bizi bekliyor. Günaydın diyelim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Günaydın. Tabii uzun bir süre çalışma yürütüldü. Konuyla alakalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve bu çalışmalar sonucu yapılan tespit ve değerlendirmeler sonrası operasyon düğmesine basıldı. 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bu operasyonlar kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ki bu kişilerden 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tabii Alihan Kuriş ile ilgili ifade işlemlerinin de devam ettiğini belirtelim ki gün içerisinde ya da önümüzdeki günlerde ifadesinin ortaya çıkmasıyla birlikte de paylaşmayı sürdüreceğiz. Tabii raporda dikkat çeken detaylar neler? Kısaca onlardan da bilgi verelim. Özellikle finansal anlamda ciddi bir hareketlilik olduğunu söylemek mümkün ki rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin bir artış yaşandığı, bu artışla birlikte şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Yaklaşık onlarca şirketten bahsediyoruz ki bu şirketlerin çoğu da aktif hareketliliğin olmadığını söyleyelim ama buna rağmen de yüklü miktarlarda para hareketinin olduğunu da söylemekte fayda var ki çarpıcı detaylardan bir tanesi de Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu iddia edilen yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liraya aşan bir tutardan bahsediyoruz. Tabii kara para aklama iddialarıyla ilgili şüpheli şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına da kayyum atandığının altını çizelim. Bu operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya merkezi olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ki bu operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 33'ü yakalandı. 7'sinin yakalama işlemleri devam ediyor. 9 kişinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Buna yönelik de operasyonların belirgin bir şekilde devam edeceğini de aktarmakta fayda var. Şunu da hatırlatmakta fayda olduğunu söyleyelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle bu operasyonla ilgili dini bir görüşe yönelik değil, sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir operasyon olmadığını, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon olduğunun altını çizmişti. Tabi operasyon kapsamında özellikle suç örgütüne ilişkin Almanya detayı da dikkat çekiyor bununla alakalı ki bu anlamda da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları oldu. Almanya'nın Köln ilçesinde bir genel merkez yapıldığı, 70 milyon dolar civarında dev bir yatırım olduğu, aslında şirketin işlerinin tamamen oraya kaydırıldığına yönelik bir açıklaması oldu. Bunun değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi. Tabi ilerleyen dakikalarda, saatlerde operasyona ilişkin, özellikle ifade işlemlerine ilişkin detaylar da ortaya çıkacaktır. Biz de gelişmeleri aktarıyor olacağız diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Evet, Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, Ankara'da çok önemli bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti de külliyeye çıktı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiler. Erdoğan'a teşekkür eden DEM Partililerle bundan sonraki süreçte konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı külliyesi.

0: Belediyesi dün anlamlı kabullere de ev sahipliği yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la terörsüz Türkiye sürecine dair ilk kez 12 Nisan 2025'te görüştüler. DEM Parti İmralı heyeti bu kez teşekkür için külliyedeydi.
2: Evimizin içini toparlamamız, yani iç cephemizi tahkim ve takviye etmemiz fevkalade önemlidir.
1: Tarihi sürecin parolası iç cephe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 30 Ağustos 2024'te yaptı vurgusunu. 1 Ekim yeni yasama yılı açılışında tarihi görüntüler kayda geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti grubuyla tokalaştı. O görüntülerden 21 gün sonra da o tarihi çağrı geldi.
3: Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil, ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.
1: Ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye'ye doğru yolculuğu başladı. Takvimler 20 Aralık 2024'ü gösterdiğinde DEM Parti'den bir heyet İmralı'ya gitti. 2 Ocak 2025'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti turuna çıktı.
2: Çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Bu kavşağa da kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
1: Terörsüz Türkiye için en büyük adımlardan biri 27 Şubat 2025'te atıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısı yaptı. O çağrıya yanıt 1 Mart 2025'te geldi. Silahlar böyle yakıldı. Hukuki sürecin ilerlemesi için mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve 8 Ekim 2025'te ilk toplantı gerçekleştirildi. Aylar süren çalışmalar sonucu çerçeve yasa 5 Ağustos 2026'da meclis başkanlığına sunuldu ve 10 Ağustos 2026'da rekor oyla genel kurulda kabul edilerek yasalaştı.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Ve o tarihi günden 3 gün sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar sürece katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede bundan sonra sürece dair atılacak adımlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanının anlamlı kabulleri gün boyu devam etti. Şehit ailelerini ağırladı külliyede. Her biriyle tek tek ilgilendi. Külliye Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını da ağırladı.
2: Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
1: Kabulde Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Erdoğan'a ismine özel forma hediye etti.

0: Evet değerli izleyenler, AK Parti 25. yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kuruldu. O günden bugüne çok şey değişti. Köklü değişiklikler oldu. Konuşalım efendim Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte. Faruk Erdem, siz de deneyimli bir gazetecisiniz ve bu sürecin de aslında yakından şahidisiniz. Doğru. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle düşüncelerinizle başlayalım.
1: Önce istersen AK Parti'nin kurulduğu döneme şöyle hızlıca bir bakalım. Türkiye 2001'de büyük bir tarihinin en büyük ekonomi krizini yaşamış. Ekonomi dibe vurmuş.
0: Evet.
1: Siyaseten de işte koalisyonlar dönemi devam etmiş. Üçlü bir koalisyon var. Halkın desteği tamamen bitmiş. Bir dönemdi Türkiye için. O günleri hatırlayanlar bilir. İnsanlar işsiz kalmışlar, bankalar kapanıyor, sigorta şirketleri kapanıyor, hayat durmuş vaziyette büyük bir kriz yaşanıyor. O dönemde kuruldu AK Parti ve bir umut olarak kuruldu. Bir hatıramı daha anlatayım. Ondan sonra aslında

0: Orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüyle başlayalım. 2001 yılı 14 Ağustos'ta kurulduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da yine Ağustos ayıydı hatırlıyorum. Sultanahmet'te sahilde bir otelde küçük bir salonda bir basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısında işte o zamanki kurucular var. İşte Abdullah Gül var, Bülent Arınç var, diğer kuruculardan isimler var. Ve biz de gazeteci olarak o basın toplantısını takip ediyoruz. Ben de o salondayım. Sayın Cumhurbaşkanı işte AK Parti'nin kuruluş felsefesini anlattıktan sonra siyaseti halk için, halka hizmet için yapacaklarını belirtti ve şu sözle aslında toplantıyı bitirdi. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aslında
1: öyle
0: bu
1: de oldu.
0: Evet, öyle de oldu. Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eski Türkiye, yeni Türkiye lafı aslında burada çok isabetli. Tabii daha sonra büyük bir çoğunlukla iktidara geldikten sonra gerçekten Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yapılan her adım, atılan her adım, alınan her karar bir devrim niteliğindeydi. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılmışların üzerine onlar kadar işler yapıldı. Sadece tabii mega yatırımlar vesaire bunları sayabilirsin. Hani işte köprüler, yollar, uçaklar, havaalanları,
1: hastaneler
0: birçok şey ama Türkiye'de bütün bunlar yapılırken bir zihniyet devrimi değişti. Yani Türkiye prangalardan kurtuldu. Bizden bir şey olmaz anlayışı tamamen yıkıldı. Güçlü bir devlet, güçlü bir ülke, güçlü bir millet olarak ortaya çıktık. Bunlar da tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu vizyondu aslında. O yıllarda bugünleri aslında anlatıyordu. Büyük Türkiye hayali buydu. Yoksa hepsini sırayla sayalım. Yani işte şu köprü yapıldı, şu havaalanı yapıldı. Yani bunlar Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan işlerdi. Bunlar yapıldı. Büyük devrimler oldu ve bu süreçte Türkiye aslında çok büyük sıkıntılar da yaşadı.
1: Çok büyük mücadeleler de verildi.
0: Tabii çok büyük mücadeleler verildi. Bak AK Parti'ye kapatma davaları açıldı. Evet. Onun dışında işte hain bir darbe girişimi yaşandı. Tarihin en büyük depremi yaşandı. Bütün dünyada yaşanan bir pandemi dönemi geçirildi. Seçimler vesaire vesayetler bütün bunlar kırılarak, bu prangalar yok edilerek, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü de var, biz manşetlerle savaşarak da geldik. Dolayısıyla bir anlayış değişikliği oldu Türkiye'de ve Türkiye bugün geldiği noktada hem bölgesinde hem küresel dünyada bir güç olarak, işte o imparatorluk geçmişinden gelen o güçle birlikte bir oyun kurucu aktör haline geldi. Bütün bunlar hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu vizyonla hem de onun ekibini çok iyi bu konulara kanalize etmesiyle oldu. Sadece ekibini kanalize etmedi. Milletteki o zihniyet devrimini de gerçekleştirdi. Hani bizden bir şey olmaz anlayışını yıktık ve hepimiz artık biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletiz, güçlü bir devletiz demeye başladık.
1: Elbette toplum olarak özgüvenimiz arttı bu hususta.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle dünyanın gıptayla baktığı projeler de özgüvenimizin artmasına vesile
0: Doğru.
1: oldu aslında. Son zamanlarda özellikle savunma sanayini konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Malum az önce hastaneler dedim ya, sıra beklenen hastanelerden
0: Doğru.
1: şimdi şehir hastanelerine açılışları da paylaşıyoruz yer yer. Hakikaten sağlıkta büyük bir devrim yaşandı.
0: Kesinlikle.
1: Ulaşımda büyük bir devrim yaşandı. Savunma sanayini yine söyledim keza. Aynı zamanda ulaşılması zor bir coğrafyadan şimdi artık uzaya çıkmaya hazırlıkları yaptığımız, gökyüzüne uzandığımız bir süreci yaşıyoruz. AK Parti'nin bu 25 yılında, ama sen de bahsettin, çok büyük mücadeleler de verildi. Ama buna rağmen bir eser ve hizmet siyaseti
0: Kesinlikle.
1: Ortaya koydu.
0: Dolayısıyla siyasetteki anlayış da değişti. Yani işte siyasetçi gelir, bir makama oturur, halk onun hizmetkarıdır anlayışı vardı. Yani işte önünde ceket iliklenen devletten halka hizmet eden devlet haline geldi. Dolayısıyla bunlar birer zihniyet değişimiyle oldu. Dediğin gibi sağlıktan ekonomiye, işte sosyal hayattan ve bugüne kadar Türkiye'de konuşulması bile tabu olan konular birer devrim şeklinde yerine getirdi. İşte Ayasofya'nın açılması, İşte bu başörtüsü meselesi vardı Türkiye'de. Yani kızlar okuyamıyordu, baştan da bir örtü var diye okula gidemiyordu. Düşünebiliyor musun? Yani
1: evet.
0: Bunların hepsi yıkıldı. Bugün başörtülü subaylarımız var. Dolayısıyla bir şey de olmuyor gördüğün gibi. Yani Türkiye'de yok olmuyor. Rejim de yıkılmıyor. Hatta daha da

0: Ve buna da bizi inandırdı bak. En önemlisi buydu zaten. Evet. Yani bizi de inandırdı. Hepimiz güçlü bir ülke, güçlü bir devlet olduğumuza inandık. Bunun da yansımaları işte sokaklarda, eserlerde onları görüyoruz zaten. Dediğim gibi yapılan her iş devrimdi. Yani dokunulmayan şeylere dokunuldu ve bugün geldik. Şu şansı kendimde görüyorum. O 2001'deki o toplantıdan sonra 25 yıl bir gazeteci olarak, bir Türk vatandaşı olarak bütün bu gelişmeleri takip etme fırsatı buldum. Dolayısıyla 2001'de doğan çocuklar bugün 25 yaşında. Dolayısıyla onlar bu süreci kendi hayatlarında yaşamış oldular. Allah uzun ömür versin. Yani biz artık bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bundan sonra gelen yöneticiler de yükselen bu çıtayı daha aşağı çekemeyecek.
1: Evet, bugün büyük bir kutlamada olacak. Sen de evet, bahsettin. Çok sayıda 20 yaşında gencimiz de katılacak o kutlamaya. 20-25 yaşında. Doğru. O yaşlarda aslında AK Parti siyasetin içine doğmuş gençler olacak bunlar. Heyecanlı, yüz binlerin katılması bekleniyor. Büyük bir kutlama olacak ve bugün Başkan Erdoğan'ın da tarihi bir konuşma yapması da bekleniyor. Neler söyleyecek merakla bekliyoruz biz de. Konuşmaya devam edeceğiz ama gündemin diğer başlıklarını aktaralım Faruk Erdem.
0: Yoksa zaman yetmeyecek.
1: Zaman
0: yani
1: yetmeyecek.
0: 500 evet, bin konutumu konuşalım. Savunma sanayini mi konuşalım? Ekonomide atılan adımları mı konuşalım? Paradan atılan 6-0'ı mı konuşalım? Yani o kadar çok şey var ki, hani eserlerimi konuşalım. Savunma sanayini mi konuşalım? Dolayısıyla zaman yetmeyecek. Senin haberlerin var.
1: Evet, haberlerim.
0: Ben de merakla bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını.
1: Evet, biz merakla bekliyoruz, aktaracağız, canlı olarak da taşıyacağız ekranlara. Devam edelim efendim. Şimdi siyasetten bir gelişmeyle devam edeceğiz ancak üzücü bir gelişme aslında. Dün akşam geldi bunun haberi de. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan iddiaya göre doğum günü kutlaması için gittiği evde bir kadını taciz etti. Çıkan arbedede de darp edildi. 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlattı.
2: CHP Edirne Milletvekili bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildi. CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gitti. Sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yazgan darp edildi.
3: Çek lan! Bırak bebeğim, bırak bebeğim!
2: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
4: Bunun hesabını seninle ben kanun önünde ödeşeceğim. Niye şu anda burada?
2: Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunması nedeniyle kavganın çıktığını söyledi.
4: No, kapat. Bırak.
3: Sen kimsin lan?
2: Olay sırasında çekilen görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi ve ondan ayrılan vekillerin kurduğu yeni parti arasında hemen her alanda büyük bir rekabet ve çekişme yaşanıyor. Son adres Etimesgut Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi oldu. CHP cephesinden yeni partinin aday çıkarmasına sert eleştiriler yöneltildi. Bu arada Ekrem İmamoğlu da CHP'den ayrılarak yeni partiye geçtiğini duyurdu. İşte muhalefet cephesindeki son gelişmeler, birlikte bakalım.
5: Yeni partiyi izlemeye davet ediyorum. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
6: CHP kendi içinde bölündü, içinden bir de yeni parti çıktı ve iki parti arasındaki siyasi rekabet daha şimdiden kızıştı. Etimesgut Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerinde kozlarını paylaştı iki parti. Kazanan CHP oldu.
7: Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı. Bu seçimin

0: Bundan sonraki seçimlerde de çok örnek olacağını düşünüyorum.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı o seçimler üzerinden yeni partiyi eleştirdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Bu arkadaşlarımızın aday çıkartmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi bir adayı desteklemelerini beklerdik.
1: Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti. Yeni partiye katılacağını duyurdu. Müslim Sarı o istifayı da değerlendirdi. İlk yorumu şaşırtmadı oldu. Sarı, İmamoğlu'nun CHP üyesiyken Özgür Özel'e genel başkanım diye hitap etmesinin, partinin kuruluş süreçlerinde yer almasının kabul edilemez olduğunu savunurken, CHP'den istifası aslında geç kalmış bir karardır diye ekledi.
0: Bir partinin üyesi olup başka bir parti, siyasal partinin eylemlerine, etkinliklerine katılan arkadaşlarımıza yollarımızı ayıracağımızı bildirmiştik. Değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz.
1: Bu arada zincirleme rüşvet gerekçesiyle Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan iki yeni dokunulmazlık fezlekesi daha meclise gönderildi.
2: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
3: Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip ya mahkemede beraat edip tekrar meclise geleceğim derim. Kim olursa dokunulmazlığı kaldırılır, gider mahkemede hesabını verir.
1: Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili de iddianame hazırlandı. Görevden alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı örgüt lideri, özel kalem müdürü Oğuz Kaçmazsa örgüt yöneticisi olarak dosyada yer aldı. Bu isimler hakkında rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 21 ayrı eylem tespit edildi. İddianamenin en dikkat çekici bölümünü asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet oluşturdu. İddiaya göre 300 bin dolar değerindeki deniz manzaralı bir villa, Özgür Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı adına asfalt firmasının sahibinden alındı. Ve tapuda satış bedeli sadece 2,6 milyon lira gösterilerek vergi kaçırıldı.
4: Dünya gündemiyle devam edelim ajans bugüne. İran'la yaşanan çatışmalar sebebiyle Orta Doğu'ya demir atan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un görev süresi uzatıldı. Ağır yaşam koşulları sebebiyle askerlerin ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığı iddia edildi. Bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
5: ABD uçak gemisinde ağır yaşam koşulları altında 250 gün geçti. Karaya ayak basmadan denizde kalan personel tükenmeye başladı. Öyle ki donanma mensupları artık intihar etme noktasına geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi Kasım 2025'te San Diego'dan ayrıldı. Normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanıyordu. Ancak İran savaşı uzayınca bölgedeki askeri operasyonlar arttı. Geminin dönüşü birçok kez ertelendi. Uçak gemisindeki yaklaşık 5000 personel 250 gündür karaya ayak basmadan operasyonda.
6: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri donanması elinde tutuyor.
5: Gemideki yaşam koşullarını ise ABD medyası ortaya koydu. Haber asker ailelerine dayandırıldı. Buna göre duşlar küflü, çamaşırhaneler haftalardır çalışmıyor. Sıcak su kesiliyor ve uzun süre gelmiyor. Temel kişisel bakım malzemelerinde de sıkıntılar var. Gıda tedarikindeki sorunlar nedeniyle bazı öğünler sınırlı porsiyonlarla geçiştiriliyor. Görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle personel ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşıyor. İddiaya göre askerlerin psikolojik durumu da hiç iyi değil. Ailelerine göre bazı personel denize atlamaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Korkunç durumu bir asker eşi anlattı. Kocam denize atlayan bir askeri kurtardı ifadesini kullandı. Bir başka askerin eşi de kendisine gelen mesajı paylaştı. Eşinin "Umarım yarın uyanmam" dediğini anlattı. Bazı senatörler durumu gündeme getirip tepki gösterse de Savunma Bakanlığı iddiayı reddetti. ABD donanması baskıyı doğruladı. Ancak gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde artış tespit edilmediğini savundu. Donanmaya göre gemide temiz su bulunuyor ve klima çalışıyor. Ancak USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev süresinin ne zaman biteceği ve askerlerin karaya ne zaman çıkacağı belirsiz.
4: Efendim, Roma'nın güneyindeki bir mühimmat fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası tesiste çıkan yangın uzun uğraşların sonucu söndürüldü.
7: Mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyinde kara ve deniz savunmasında kullanılan orta ve büyük kalibreli mühimmat üreten KNDS Ammo Italia'yı tesiste patlama meydana geldi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Patlamanın yaşandığı nokta fabrikanın toz presleme bölümüydü. Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada hasar meydana gelirken patlamanın sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan fabrikada uzay araçlarında kullanılan katı yakıtta üretildiği öğrenildi.
4: Çok kritik bir başlık var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerine genç kullanıcıları bağımlı hale getirecek şekilde tasarlandığı gerekçesiyle 3000'den fazla dava açıldı değerli izleyenler. Çocukların ruh sağlıklarını bozduğu belirtildi. Şimdi bu hususu konuşacağız. Şirketler bu davalara itiraz etti ancak San Francisco merkezli ABD'nin 9. Temiz Mahkemesi itirazları reddetmiş Faruk Erdem. Bu hususu konuşalım. Millet Gazetesi'nin manşetinde de bu başlık var. Tabii geleceğimiz için, çocuklarımız için oldukça önemli. Doğru. Özellikle hani çocukları bağımlı hale getirecek şekilde bir algoritmadan bahsediliyor hakikaten. Ancak şirketler davalara itiraz ediyor. Sen ne düşünüyorsun?
8: Sadece
4: Türkiye'de
8: tabii,
4: de bu durum
8: kesinlikle. Sadece hani onları bağımlı hale getirmek değil, zararlı içeriklere de çok kolay ulaşmalarını sağlayacak şekilde bu platformlar açık. Sadece tabii burada bir şirket, işte bu sosyal medya şirketinden bahsediyor. Bilmiyorum ismini verebiliyor muyuz diye de. Sadece sosyal medya içeriği değil, biliyorsun bu dijital platformlar var. Yani Türkiye'de de uluslararası platformlar çok denetimsiz bir şekilde işte hem müstehcenliğin apaçık olduğu, ahlaksızlığın çok rahatça sunulduğu ve bunun karşılığında da insanlardan para alındığı platformlar da var. Dolayısıyla bunların da denetlenmesi lazım. Ama buradaki asıl konu şu: Amerika'da işte 1.4 trilyon doları bulacak böyle devasa bir tazminat davalarına yol açacak bir yolda açılmış. Ancak Türkiye'de de şimdi Eylül ayında bir yasal düzenleme çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ebeveynler de çocuklarının bu içeriklerden zarar gördüğünü öne sürerek tazminat davaları açabilecekler. Bununla ilgili bir yasal düzenlemenin de Eylül ayında yürürlüğe gireceği Türkiye'de de
4: önemli bir haber bu.
8: Söyleniyor haberde de.
4: Yani bir ebeveyn benim çocuğum bu platformlardan zarar görüyor diyerek artık dava açabilecek.
8: Açabilecek ve bir tazminat isteyebilecek. Ama tabii mesele tazminat değil ki. Bu platformların önlenmesi gerekiyor. İşte Türkiye'de biliyorsun şimdi yeni bir yasal düzenleme de var. İşte 15 yaşındaki altındaki çocukların sosyal medyaya girememeleri gibi, bunu bir yasak gibi, bir sansür gibi lanse etmeye çalışanlar var. Bütün dünya bununla mücadele ederken bizde de bu kafa var işte.
4: Evet,
8: yani
4: maalesef.
8: Biz çocukları korumak zorundayız. Yani çocukları bu içeriklerden korumak zorundayız. Ya, işte durmadan çocuk suçları konuşuruz, olayları konuşuruz. Buralarda oynanan oyunlar, yani bir oyun görüntüsü içinde cicili bicili bir şeker kabının içinde zehir sunuluyor aslında. Dolayısıyla o oyunların içinde çocuklar şiddete yönlendiriliyor, zararlı içerikler, müstehcenlik, ne ararsan var. Yani bugün çocukları biz çocukların eğitimini bunlara bırakmışız yani o durumda. Çocukları bunlar eğitiyor işte. Oradaki videolar, oradaki oyunlar, oradaki sohbet odaları. Dolayısıyla bunlarla ilgili arkadaşlar verdiler ismini, bilmem verilir mi diye soruyordum. Meta şirketin adı işte Instagram, Facebook, YouTube ne varsa yani evet. Bu sosyal medyalar ama onun dışında bak bu dijital platformları biz hiç konuşmuyoruz. Yani bunlar da Türkiye'de şu anda reklamın %75 pastasını alıp yurt dışına götürüyorlar. Milli medyaya cezalar kesiliyor ama milli medya bu reklam pastasından faydalanamazken bunlar bu zararlı içerikleri hem neslimizi zihniyetini bozarken zehirli hem de para kazanıyorlar bu ülkeden vergi vermeden. Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili mutlaka yasal düzenleme olmalı. Zaten meclis dijital medya komisyonu var bununla ilgili. Sayın Yayman da o komisyonun başkanı. Onun da görüşleri var. Dolayısıyla bununla ilgili mücadele devam edecek. Yani o bir zihniyet var dediğim gibi yasak geliyor. Öyle bir şey yok. Çocuklar korunuyor burada. Hepimizin de buna destek olması lazım.
4: Evet, çocuklarımızı, geleceğimizi korumamız evet. için oldukça önemli ve kritik adımlar.
8: Eylül ayındaki bu yasa gelsin inşallah ve biz de çocuklarımızı korumak için bu davaları açalım.
4: Evet inşallah. Teşekkür ediyoruz Faruk Erdem. Devam edelim efendim. Şimdi önemli bir haber daha paylaşacağız. Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın yeni şarkısı Hale İlim'in söz ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık şarkıyı müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi.
5: Klipte ve şarkı sözlerinde müstehcenliği meşrulaştırdığı iddiasıyla şarkısına soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayınlanan Hale İlim isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şarkıya ait video klibin şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde müstehcenlik suçu kapsamında kaldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Matiz'in geçtiğimiz yılda Perperişan isimli şarkısına soruşturma başlatılmıştı.
9: Haberle bir şey söyleyecek misiniz?
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine şarkıya erişim engeli getirilmişti.
4: Efendim Adana Yüreğir ilçesinde tonlarca karpuz yola döküldü. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bekliyor bizi detayları aktaracak. Kolaylıklar dileyelim son durum için. Söz Halil İbrahim Uğur'da.
10: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Evet işte o vicdansızlığın yaşandığı yerdeyiz. Neredeyiz? Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu mahallesindeyiz. Boş bir tarladayız ancak görmüş olduğunuz gibi bu boş tarlada tonlarca karpuz var. İşte buraya bir ya da birileri tarafından döküldü. Peki neden döküldü? Bununla ilgili soru yanıt arıyor. Tabii ilk akla gelen soru şu. Acaba piyasadaki fiyatı daha da yükseltmek için karpuzlar buraya mı döküldü? İnsan aklına ilk gelen soru bu aslında ama tabii ki bu soru şu anda yanıtını arıyor. İşte öbek öbek karpuzlar bazıları daha öncesinden dökülmüş. İşte çünkü güneşin altında yananlar var, eriyenler var. İşte bakın vicdansızlığı ekranlara getirmeye çalışalım. İşte buraya dökülen sağlam karpuzlar güneşin etkisiyle erimeye başladı ve küflenmeye başladı. Hemen ileride yanan bir öbek var. Onun da altında başka çöplerin olduğunu biliyoruz. Hemen yan tarafında sadece karpuzlar değil çünkü karpuzların arkasında mandalinalar, portakallar da var. İşte onlar da yine daha farklı bir tarihte buraya getirildi. Onlar da buraya çürümeye terk edildi. Hemen ileride büyükbaş hayvanları görüyorsunuz. İşte şu anda o büyükbaş hayvanlar da buraya dökülen karpuzlarla kendilerine ziyafet çekiyorlar. Sabah erken geldiğimizde orada daha fazla büyükbaş hayvan vardı. Yarısı ayrıldı, farklı yerlere dağıldı. Çünkü farklı farklı yerlerde yine dökülen karpuzlar var. Tabii ki karpuzların içerisinde büyük olanlar da var. Şöyle yaklaşayım mesela elimle kıyasladığımızda çok da dokunmak istemiyorum ama işte görmüş olduğunuz gibi sağlam karpuzlar, koca koca karpuzlar. Üzerlerinde etiketleri de var aslında. Ama o etiketler yırtılmış, yarıda bırakılmış büyük bir kısmının. Tabii içlerinde aradığımızda etiketini de bulmak mümkün. İşte bu vicdansızlık değil mi? Çünkü buraya dökülmek yerine bu karpuzlar vatandaşlara dağıtılabilirdi. Buraya dökmek yerine farklı bir şekilde bu karpuzlar değerlendirilebilirdi. Ama Abdoğlu Mahallesi'nde işte yol kenarındaki bu boş araziye tonlarca karpuz dökülmüş vaziyette, hala da dökülmeye devam ediyor. Çünkü günler öncesinde başlayan bu sirkülasyon, baktığımızda birbiriyle kıyasladığımızda karpuzların bazılarının taze, bazılarının da yine haftalar öncesinde buraya döküldükten sonra erimeye başladığını da baktığımızda fark edebiliyoruz. İşte burada daha öncesinde dökülen karpuzlar, burada artık bitmiş karpuzlar var. Şöyle gösterebilirsek, bakın içerisinde artık hiçbir şey kalmamış, posası bile kurumuş. Hemen yan tarafında yine güneşin yakmış olduğu karpuzlar var. Ama o karpuzla bu karpuzu kıyasladığımızda, işte bu karpuzların daha sonrasında döküldüğünü ve güneşin etkisiyle artık buruşmaya başladığını görüyoruz. Ama ilk baştaki karpuzların taze olduğunu, henüz karpuzların güneşin etkisinden etkilenmediğini görüyoruz. Yan tarafında da yine farklı karpuzların farklı tarihlerde döküldüğünü görebiliyoruz. İşte kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte yaşanan bu vicdansızlığı, yapılan bu vicdansızlığı ekranlara getirdik diyelim ve sözü Adana'nın tekrar size bırakalım.
4: Halil İbrahim Uğur'a çok teşekkür ediyoruz. Yani yazık diyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok efendim. Okullarda yeni dönem başlıyor bu arada. Yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi için 30 bin güvenlik görevlisi işe alınacak. Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek işe alımlar. Ayrıntıları öğrenelim peki. İşe alımlardaki ayrıntılar neler? Detayları bize A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim aktaracak. Hasan, günaydın. Hoş geldin yayına. Söz sende.
11: Sümeyye Gaffaroğlu, teşekkür ederim. Günaydınlar ve iyi yayınlar. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla valiliğin de duyurmuş olduğu bir bildiri üzerinden, İşkur üzerinden yaklaşık 30 bin personel artık görev yapacak diyebiliriz bu yeni eğitim öğretim yılında. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi aslında bu 30 bin yeni personel istihdam edilecek ve bahçe personeli olarak istihdam edilecek. Geride bıraktığımız yıllarda okullarda ve çevresindeki problemlerin daha azla indirgenmesi için yeni yapılacak bir adım olduğunu duyurdu. Biz de neredeyiz? Kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte şu anda aslında bu yayını bir İşkur üzerinden gerçekleştiriyoruz. İşkur'un önünden gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar Türkiye'nin çeşitli noktalarından İşkur'lara giderek işte bu başvurularda bulunabilirler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyarmıştı. Özellikle hatırlayacak olursak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen o üzücü olayların ardından okul güvenliğine yönelik yeni tedbirlerin zorunlu hale geldiğini belirtmişti ve işte buna benzer de yaklaşık 81 ilde valilikten valiliğe gelen talepler doğrultusunda kontenjan dağılımlarının artık tamamlandığını ifade edelim ve yeni dönemde artık 30 bin personel daha fazla okul içerisinde bahçe görevlisi olarak görev yapacağını söyleyebiliriz. Tabii ki hem alınan fiziki tedbirler var ve aynı zamanda yanı sıra teknolojik altyapıda da entegrasyonun daha fazla olacağını ifade edelim. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliği yürütülen çalışmada 112 acil uygulamasında öğretmenlere özel acil durum butonlarının da eklendiğini an itibariyle ifade edelim. Artık Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların daha fazla yaşanmaması için ve önüne hemen geçirebilmesi için işte bu şekilde yeni tedbirler alındı. O bir tanesi neydi? Öğretmenler için yeni özel bir buton. Aynı zamanda ise 30 bin bahçe görevlisi adı altında okulun ve çevrenin istihdamını koruyacak olan personel olduğunu ifade edelim. Başvurular dediğimiz gibi İşkur üzerinden yapılıyor ve yeni eğitim öğretim yılında da artık yürürlüğe geçecek diyelim. Sözü size bırakalım.
4: Hasan, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi spor dünyasından bir haberle devam edeceğiz efendim. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ilk maçta 1-0 mağlup etti Çek rakibini. Rövanşta da aynı tarifeyle geçerek adını playoff turuna yazdırdı.
12: Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yakın.
13: aslında.

0: kaçtı. Dan Orhan. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý. Önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý. Vuruş ve gol! Černý koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Maslav Černý'den.
1: Çok ihtiyacı vardı.
2: Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Purinçat dışarıya gönderiyor. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig çeke çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
8: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerini

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam Net.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut

0: hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Moda'nın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Bir reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 10 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Başkan Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Birinci Lig'de geçen yıl verilen kıyasıya mücadelenin ardından elde ettikleri başarılardan dolayı takımları tebrik eden Erdoğan, Süper Lig'deki tüm takımlara başarılar diledi.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Arca Çorum FK ve Ahmet Sportif Faaliyetlerin yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcularını kabul etti.
1: Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
2: Başkan Erdoğan külliyedeki kabulde başarılarından dolayı takımları tebrik etti.
1: Birinci Lig'de geçen kıyasıya mücadelenin ardından elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri gönülden tebrik ediyor. Yarın başlayacak Süper Lig'de sizlerle birlikte tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.
2: Erdoğan AK Parti'nin 25 yıllık iktidarı boyunca spor kulüplerini desteklediklerini hatırlattı. Desteğimiz sürecek mesajı verdi.
1: Çeyrek asra yakın iktidarımızda tüm spor kulüplerimizi destekledik. Eksikleri gidermeye, sporcularımızın nitelikli bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Sportif başarı elde etmek, zirveye çıkmak, orada kalmak elbette kolay değil. Ama biz yılmadan, pes etmeden çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
2: Tribünlerde tansiyonun yükselmemesi için kulüplere çağrıda bulundu.
1: Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
2: Erdoğan 2026-2027 sezonunun adil, rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni etti. Süper Lig ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.
0: Trendyol Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza atan Doğu'nun iki temsilcisi Erzurum Spor ve Ahmet Spor Diyarbakır'da tarihi bir randevuda karşı karşıya gelecek. Saha içindeki heyecan kadar tribünlerden yükselen dostluk mesajları da kritik mücadeleye damga vuruyor. A Haber ekibi Diyarbakır'da mikrofonu iki takımın taraftarlarına uzattı. Futbol severlerin ortak arzusu rekabetin yeşil sahada kalması ve karşılaşmanın dostluk havasında geçmesi yönünde. İşte o dikkat çeken açıklamalar.
3: Kardeşliğimizi bu ülkede hiç kimse bozamaz. Çanakkale'de de beraberdik. Biz Dumlupınar'da da beraberdik.
4: Bu maçın ülkemizin milli birliğine, kardeşliğimize katkı yapacak bir atmosferde geçmesini temenni ediyorum.
5: Kardeşlik beraber olsun. Yani bir şeyler çıkmasın.
6: İnşallah güzel kardeşlik içinde olur bu maç.
2: Doğu'nun iki büyük futbol takımı Ahmet Spor ve Erzurum Spor başarılarının ardından Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'in yeni iki takımı ilk maçlarında Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Geçmişte yaşanan gerginliklerle gündeme gelen iki takımın buluşmasında taraflar bu kez kardeşlik ve sağduyu mesajı verdi.
7: O gerginliğin olmamasını istiyoruz. Yani sonuçta futbol kardeşliktir yani. Yani bence biz onları güzel ağırlamalıyız. Onlar da bizi aynı şekilde öyle ağırlamalı. Yani inşallah güzel kardeşlik içinde geçer.
8: Diyarbakır da bizim, Erzurum da bizim. Diyarbakırlıları da seviyoruz yani.
9: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında Erzurum Spor'u konuk edecek. Biz de A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Diyarbakır sokaklarını gezdik. Vatandaşlara mikrofonu uzattık.
10: İki takım da onun takımı zaten. Aynı kültüre hizmet eden bir iki takım. İkisi de kardeş takımdır. Bizim aramızda ayrımcılık yoktur. Herkes misafirperverdir.
11: Şimdi bir Erzurumlu gelse buraya veya bir Diyarbakırlı Erzurum'a giderse herhangi bir problemini yaşayacağını sanmıyorum.
12: Sporu kalkıp başka yere çekmenin bir manası yok. Bu olumlu sürece de bu havayı bozmayalım.
13: Ahmet Spor gibi bu sene Süper Lig'e çıktı. Onlar da gelsinler, şehrimize gelsinler. Ciğerimizi tatlılar.

0: Canımızı yesinler.
1: Erzurumspor taraftarları da karşılaşmanın ve bundan sonraki sürecin kardeşlik içinde ilerlemesini istiyor.
2: Futbol dostluktur, tabii ki kardeşliktir. Yani dostluk kazansın önce. Ama
3: gidecek Erzurum taraftarlarının da olgunlukla gideceklerini ve Diyarbakır halkının da misafirperverliğini göstereceğini Erzurum halkına inanıyorum.
4: Biz Diyarbakır'a kebap yemeye, tatlı yemeye gideriz. Onlar da buyursunlar, gelsinler cağ kebabımıza, kadayıf dolmamıza, baş gözlerine.
5: Diyarbakır da bizim şehrimiz, Erzurum da bizim şehrimiz, Hakkari de bizim şehrimiz, Edirne de bizim şehrimiz ve oradakiler de bizim kardeşlerimiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'la Amedspor karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la birlikte tribünden izleyeceklerini söyledi.
6: Efendim, terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürece ilişkin özel bir türkü hazırlandı. Türkü "Terörsüz Türkiye Dünyada Sestir" başlığıyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

0: Değerli izleyicilerimiz, Giresun'da yine sel meydana geldi. İki kişinin suya kapılıp kaybolduğu bilgisi var. Haber merkezimize ulaştı. Birazdan detayları öğreneceğiz. Malumunuz Giresun'da aşırı yağışlar sebebiyle sel sonrası Kırca ailesinden 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hatta geçtiğimiz saatte de o haberi paylaştık. Şimdi de yeni kayıpların olduğu bilgisi var. Hemen öğrenelim detayları. Telefon hattımızda Selman Kutlu bekliyor bizi. Nedir son durum?
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Maalesef Doğu Karadeniz bölgesinde o acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün sizin de söylediğiniz gibi 3 kişilik bir aile sel felaketinde hayatını kaybetmişti. Anne ve 2 kızı. Aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaten dün gece ve bu sabah itibariyle özellikle Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı ama yağmur Trabzon'dan çok Giresun bölgesinde etkili oldu. Keşap, Görele, Eynesil mevkiinde dün gece saatlerinden beri yoğun bir yağış yaşanıyordu ve bu bölgelerde birçok iş yeri ve ev sular altında kaldı ama sabah saatlerinde yaklaşık bir saat önce Giresun Valiliğine AFAD'a bir başvuru yapıldı. Keşap'ın Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Şu an bölgede aslında yağmur kesmiş durumda ama tabii ki gece yaşanan bu yoğun yağmur sonrası özellikle ulaşımda çok büyük aksaklara sebep olmuştu. Ve bu sabah saatlerinde de 2 kişi için kayıp başvurusu bulundu. Aslında teyide muhtaç bilgi, çünkü şu şekilde düşünüyor. Şu anda AFAD, AKUT ve İHA kurtarma ekipleri yoğun bir arama çalışmasına girdiler. 2 kişinin araçta olduğu düşünüyor ama şöyle bir ihtimalle düşünülüyor. Özellikle yoğun yağmurdan dolayı bir yere sığınma ihtimali üstünde de duruluyor ama şu saate kadar o 2 kişiye henüz ulaşılmış değil. Tabii ki özellikle Giresun'da etkili olduğunu söylemiştim. Espiye, Yağlıdere, Keşap, bu bölgeler aslında geçmişe baktığımızda maalesef birçok sel felaketi, heyelanı yaşamış ve can kaybı yaşamış yerler, özellikle Yağlıdere mevkii ve dün yine aynı şekilde Görele'de yaşanan o sel felaketinin ardından bugün de Karabulduk'ta 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi ulaştı. Ekipler yoğun bir çaba sarf ediyorlar şu anda o kişilere sağ salim ulaşabilmek için. Özellikle Karabulduk beldesinin Karadere köyü mevkiinde bir yol kenarında arabada oldukları tahmin ediliyordu ama o saatten bu saate henüz kendilerinden haber alınamadı. Yağmur şu anda etkisini yitirmiş durumda. Uyarı da son buldu ama gerçekten dün gece Giresun'un söylediğim gibi özellikle Espiye, Keşap, Görele mevkiinde yoğun uyarı yağmuru o bölgeye oldukça etkili oldu ve birçok yol kapandı. Ulaşım şu saatlerde birçok yerde iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor ve bunun yanında da AFAD, AKUT, İHA ekipleri de yoğun bir arama çalışması gerçekleşiyor. Bu 2 kişiye ulaşmak için aslında bölgenin geçmişine bakacak olursak özellikle Ağustos aylarında maalesef Doğu Karadeniz bölgesinde bu tür sel ve heyelanlar yaşanabiliyor o sıcak ve kuraklığın ardından ve tabii ki özellikle bölgede tarımsal olarak fındık zamanı olduğu için insanlar bahçede olabilir ama tabii ki yağmur gece etkili oldu ve büyük ihtimalle bu 2 kişinin de araçla eve dönüş yolunda olduğu tahmin ediliyor. Gece saatlerinden bu yana kadar da herhangi bir bilgi alınamadı kendilerinden ulaşma adına ama yetkililer bir an önce kendilerine ulaşmak için şu anda imsal olarak bir yere sığınma durumunda olduklarını düşünüyorlar ama yine de yoğun bir çalışma yürütülüyor bu 2 kişiye ulaşmak için. Tekrar belirteyim, Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Dün de 3 kişi maalesef bir aileden 2 anne ve 1 anne ve 2 kızı derenin taşması sonucu hayatı son bulmuştu. Bugün de onların cenazesi gerçekleşecek Görele'de. Daha bu acı haberi henüz daha cenazesi gerçekleşmemişken yoğun yağmurlar sonrası Giresun'a 2 kişi Karabulduk beldesinde kayıp için başvuru yapıldı. Ekipler teyakkuzda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ama şunu tekrar belirteyim, vatandaşlarımızı uyaralım. Halen derilerin dibi oldukça yüksek ve maalesef bu kayıplarda daha çok bu nedenle yaşanıyor. Bir anda dereler taşabiliyor, gelebilir. Dere kenarlarından uzakta durmaları yönünde valiliklerden de açıklama var, meteorolojiden de, AFAD'dan da açıklama var. Biz de buradan uyaralım, mümkünse güvenli yerlerde olmaları yönünde. Evet, şu anda aktarabileceklerimiz bunlar. Biz de olay yerine doğru hareket ediyoruz şu anda. O bölgeye ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz ama yollar gerçekten şu anda birçok yerde kapalı durumda. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar.
0: Selman Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Giresun'da iki kişi daha ne yazık ki sel sonucu kayıp ve kaybolan iki kişi için arama çalışmaları sürüyor. İnşallah güzel haberler gelir diyelim. İyimser bakış açısı, bir yerlere sığınmış olma ihtimalleri tabii. Son durumu yine paylaşıyor olacağız efendim. Erzurum'u da sel vurdu. Erzurum'da kuvvetli sağanak sele neden oldu. Kırsal mahalleyi basan sel suları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiği Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu değerli izleyenler. Köprüköy ilçesine bağlı Kırsal Dumankaya mahallesinde yağışın ardından sel meydana geldi. Kısa sürede etkili olan sağanakla birlikte oluşan sel suları mahalle içerisinden akarak işte böyle ilerledi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Efendim, Muğla'da denize girdikten sonra dönüş yolunu kaybeden 5 arkadaş Sarp Arazi'de mahsur kaldı. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından grubu kurtardı. Olay Bodrum ilçesi Vitez mahallesindeki akvaryum koyunda meydana geldi. Denize girdikten sonra farklı bir güzergahtan dönmek isteyen 5 arkadaş havanın kararmasıyla patikayı kaybetti. Ormanlık ve çalılıklarla kaplı dik yamaçta mahsur kalan grup 112 acil ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle hem karadan hem de denizden yürütülen çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü. Ekip 5 arkadaşın

0: arkadaşın bulunduğu noktaya ulaşarak grubu güvenli şekilde kurtardı. Bitez limanına götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Gittiğimiz yolda onlara giden bir yol var aslında. Tam orada var ya, bizim döndük ya, oradan devam edilebiliyor da.

0: Evet değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz saatte de konuştuk. Bundan tam 25 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mottosuyla yola çıkan AK Parti, Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan ve sadece 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, 25 yıllık iktidarında Türkiye'yi tam anlamıyla küresel ve bölgesel bir güç haline getirdi. Peki AK Parti'nin bu 25 yıllık uzun yolculuğunda neler yaşandı konuşacağız. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu konuğumuz. Okan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. 14 Ağustos 2001, 14 Ağustos 2026 gerçekten akıllara durgunluk veren bir 25 yıl. Bir ömür gibi ama çok hızlı, inişli çıkışlı. Fakat bir o kadar da heyecanlı ama asıl gelecek adına umut verici geçti.
0: Siz de deneyimli bir gazeteci olarak bu 25 yıla yakından şahitlik eden isimlerdensiniz. Geçtiğimiz saatte Faruk Erdem'le de konuştuk. Bu arada Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le bu saatte de birlikteyiz. Hakikaten pek çok alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı. Başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere son günlerde malum bunu konuşuyoruz. Hakikaten sağlıktan ulaşıma, savunma sanayinden, uluslararası arenadaki Türkiye'nin itibarına kadar, Türk milletinin özgüvenine kadar aslında bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti dedik Faruk Erdem'le birlikte. Ama Okan Müderrisoğlu, siz de yakın şahitlerden biri olarak bu sürece dair neler söylersiniz? Nasıl bir 25 yıl geçti AK Parti adına, AK Parti siyaseti adına?
1: Öncelikle Türkiye Basın Federasyonu'nun ödülüne layık görüldü. Takvim Gazetesi yayın yönetmeni Faruk Erdem, kendisini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı ödülünü. İnşallah daha da büyük ödüllere de Turkuaz Medya Grubu'nun tüm değerli çalışanları aynı şekilde sahip olurlar. Önce onun altını çizeyim. Bu 25 yıl tabii ki yaşanmışlıkla geriye dönülüp bakılınca biraz daha anlatması mümkün bir süreç. Fakat içinde yaşarken o belirsizlikler, o büyük şoklar, travmalar, değişik davranış kodlarıyla yolları ayrılanlar, Cumhurbaşkanımızın deyişiyle otobüsten, trenden inenler, Türkiye'nin büyük dönüşümünün önüne çıkarılmak istenen engeller, bir yandan büyük bir başarı öyküsü, bizim 4 Kasım 2002'de Sabah gazetesinde manşet olarak Anadolu İhtilali adını verdiğimiz, benim de başlığına katkı sağladığım o günden bugüne, hakikaten bu Anadolu İhtilali'nin sadece Türkiye içinde değil, bölge için, mazlumlar için, insanlık için çok büyük bir umut ve örnek, ilham kaynağı, rol model olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki her gelişme artık sadece Türkiye'nin sınırlarıyla kalmadı. Bölgeyi, özellikle mazlum coğrafyaları, bilhassa İslam coğrafyasını çok doğrudan etkiledi, ilgilendirdi ve birçok davranış biçimini değiştirdi. Elbette hiçbir şey kolay olmadı. 2002-2003 şartlarında Uluslararası Para Fonu'nun ekonomik programının cenderesinde nefes almaya çalışan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük kriziyle baş etmeye çalışan bir Türkiye, bir Tayyip Erdoğan ve ekibi vardı. 2013'e geldiğimizde Gezi olaylarının hemen öncesinde Türkiye Uluslararası Para Fonu'na son borcunun taksitini de ödemiş, kendi ayakları üzerinde duran yeni bir ekonomiyi inşa etmenin eşiğine gelmişti. İşte o Gezi olaylarıyla birlikte iktidarın sokakta isyana teşvik edilen örgütler ve bunların dış ayaklarıyla nasıl büyük bir sınamaya tabi tutulduğunu ve bu milletin yedirmeyiz diyerek Erdoğan'a nasıl sahip çıktığını hatırlıyoruz. Yine AK Parti'nin iktidardayken kapatma davasına hedef olması zaten akıllara durgunluk veren, bence akıl dışı bir durumu da izah eden tabloydu. O da çok büyük bir sınavdı. O büyük bir sınamaydı. Ama yine milletin desteğiyle açıldı. Bir yandan bakıldığında 367 krizi diye hafızalarımıza kazınmış Cumhurbaşkanı'nın

0: seçimine ilişkin AK Parti'ye çekilen, aslında Türkiye'ye milli iradeye çekilen operasyonun beraberinde getirdiği ağır sonuçları ve bir erken seçimle yine milletin iradesinin, milletin kaderine el koyduğu süreçleri yaşadık. 27 Nisan muhtırasıyla yine Cumhurbaşkanlığı seçimine askeri müdahaleyi ve vesayetin bir başka örneğini yaşadık. Bunlar tabii anlatınca bir cümleyle geçiyor, bir nefeste tüketiliyor ama hakikaten bir ömrü, bir ülkenin kaderini o kadar doğrudan etkileyen aşamalardaydı ki sonrasında Türkiye neredeyse her iki yılda bir seçim yaptı. Yani genel seçimler, yerel seçimler, referandumlar. Yani Türkiye seçimin aslında çok yoğun olduğu bir ülke. Bakın 2026'dayız, daha iki yıl önce bu ülkede seçim oldu. Şimdi belki bir buçuk yıl sonra bu ülkede yeniden seçim olacak. Dolayısıyla milletin tercihine, kararına saygı duymak ve milletin tercihi ve kararıyla yönetimi belirleme gücünü ve yetkisini çok ciddiye almak lazım. Yani toplum mühendisliği, siyasal mühendislik her zaman ters tepti bu ülkede şükür ki. Ve ben 17-25 Aralık emniyet yargı darbesi girişiminden 15 Temmuz FETÖ ihanetine kadar uzanan süreci de bir birlikte değerlendirdiğimde de yine hani siyahla beyazın ayrıştığı gibi bu ülkede, bu ülkenin kaderi ve geleceğiyle ilgili yani umudu yaşatanlarla işbirlikçiler ve fırsatçılar arasındaki farkın da büyük ölçüde ortaya çıktığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Hiç de kolay değildi. Evet. 2008'de dünya büyük bir ekonomik krize girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı bizi teğet geçecek dediğinde burun kıvıranlar, bıyık altından gülenler sonrasında yani özür bile dilemediler ama işte bir mahcup ifadeyle bugünlere kadar geldiler. Bugün de enflasyonla mücadele konusunda Türkiye yine büyük bir sınamanın içinde. Kolay değil. Belli alışkanlıklar, belli katılıklar var. Siz içeride ne kadar sağlam durursanız durun bir uluslararası geminin içindesiniz. Yani dünyanın içindeki bütün jeopolitik riskler gelmiş Orta Doğu'da, burnumuzun dibinde, kuzeyimizde Ukrayna, Rusya, işte güneyimizde İsrail, İran, Amerika Birleşik Devletleri, daha yakın zamana kadar Suriye. Bir bütün olarak bakıldığında şimdi Doğu Akdeniz, bütün risklerin aslında yoğunlaştığı ve bunlarla mücadelenin de hiç de kolay olmadığı bir coğrafyada işte siyasi istikrar, liderlik, lidere duyulan güven, liderin peşinden gidebilmek. Bunun için Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek geçmişten bugüne yönetsel istikrarsızlıklarından kurtulabilmesi, hızlı seri karar alabilmesi ve büyük öngörüyle özellikle savunma sanayi başta olmak üzere teknolojik dönüşümün yaşandığı siber güvenlik, yapay zeka gibi alanlara yatırım yapmış olması Türkiye'yi görece çok avantajlı ve üstün bir konuma getirdi.
1: Okan Müderrisoğlu.
0: Son olarak bu kısa özet içinde şu hususun altını çizeyim. Bir hususun altını çizeyim, bitireyim. Farkındayım uzattığımın. 25 yılın özetini işte 2,5 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Hoşgörünüze evet. De teşekkür ediyorum. Son cümlede şu. Bütün bunların anlamlı olabilmesi için bu Teressüs Türkiye ve Türkiye'nin yeni ve sivil anayasa. Bu iki konudaki büyük iradesinin ve mücadelesinin de sahipsiz kalmaması ve o nedenle de Türkiye'nin önümüzde yapılacak ilk seçimde de bir belirsizliğe itilmeden bugünkü kazanımlarını kalıcı hale getirmesi gerekiyor. Onu özellikle önemsediğimi belirtmek istedim.
1: Tartışılmaz bir gerçek. AK Parti hakikaten bir eser ve hizmet siyaseti ortaya koydu ama siz de altını çizdiniz, örneklendirdiniz. Hiç kolay olmadı. Kolay da devam etmiyor. Büyük bir mücadele de verildi. Ama Teröristsiz Türkiye sürecine hiç şüphesiz sahip çıkmak gerekiyor. Hani yüzük kuyruğuna geldik denilen bir süreç hakikaten çok kritik. Büyük bir mücadele var, büyük bir emek var. Çeyrek asırdan bahsediyoruz. Geçtiğimiz saatte Faruk Erdem'le de konuşmuştuk. Teröristsiz Türkiye süreci hakikaten
0: Doğru.
1: Bu 25 yıla damga vuran süreçlerden biri. Aynen. 40 yıllık bir mücadeleden bahsediliyor aslında. Büyük bir enerji israfı maalesef ki.
2: Maalesef. Birinci bölümde şunu söylemiştik, hani yapılan her iş devrim niteliğindeydi. Bunlardan birisi de işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Okan Bey söyledi. Birisi de Teröristsiz Türkiye. Yani dokunulmaz denilen, çözülemez denilen birçok problemin nasıl çözüldüğünü gördük aslında. Burada liderlik özelliğiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Teröristsiz Türkiye'de bak terör bitti.
1: Evet.
2: Türkiye'de terör bitti, kardeşlik hakim oluyor. Sadece Türkiye değil, bölgede terör bitiyor. Yani bu bir teröristsiz Türkiye, teröristsiz bölge anlayışı. Belki Okan Bey de hatırlar, hani AK Parti'nin kurulduğu dönemi birinci bölümde biraz bahsetmiştik. Hani 1990

0: güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Biz küresel bir gücüz olduğumuza inandırdı ve bu inandığımız şey de gerçekleşti zaten. Hani bir sözü var ya, bizim yaptıklarımız onların hayallerini bile süsleyemiyor diye. Dolayısıyla hayal bile edilemeyecek şeyler gerçekleşti bu ülkede ve evet, biz buna şahit olduk. O yüzden de hani şanslı bir nesliz, onu da söylemiş olalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, çok sağ olun yayına katıldığınız için. Ve Takvim gazetesi genel yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte de değerlendirdik. Evet, AK Parti 25. yaşını kutluyor. Hiç kolay olmayan zorlu bir ortamda siyaset arenasına başladı ve o zorluklarla devam ediyor aslında, jeopolitik risklerle birlikte tüm girişimlerini, adımlarını atmaya devam ediyor. Konuşacağız. Bugün Başkan Erdoğan'ın tarihi bir konuşması da olacak. Onu da ekranlara taşıyacağız. Şimdi devam edelim efendim Ajans Bugün'e, gündemin diğer başlıklarıyla. Mısır'ın başkenti Kahire'deki lüks bir alışveriş merkezinde önce şiddetli bir patlama oldu değerli izleyenler. Ardından alevler yükseldi. İlk anda restorandaki gaz tüpü zannedildi, ancak patlamanın adresi bir hediyelik eşya dükkanıydı. Ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.
2: Önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler görüldü. Ortalık savaş alanına döndü. Dehşet anlarının yaşandığı yer Mısır'ın başkenti Kahire. Yeni şehirdeki Arabella Plaza alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama oldu. Ardından da yangın çıktı. Yoğun duman bulutu altında kalan AVM'dekiler kendilerini can havliyle dışarı attı. Kameralara dumanların arasında yerde yatan yaralıların imdadına çevredekilerin koştuğu anlar yansıdı. Edinilen bilgilere göre 3 can kaybı, 17 de yaralı var. İlk iddia patlamanın sebebi restorandaki gaz tüpüydü. Ancak AVM'nin zemin katında bulunan hediyelik eşya mağazasındaki helyum tüpünün patladığı anlaşıldı.
1: Efendim ABD ve İran Hürmüz Boğazı çekişmesinde geri adım atmıyor. Tahran bir kez daha Washington'ı Boğaz üzerinden tehdit etti. Hürmüz Boğazı'nın kapalı ve kontrol altında olduğu belirtildi. Peki bu gelişmeler piyasayı nasıl etkileyecek? A Haber muhabiri Ekber Karabağ notlarını aktarmak üzere bizi bekliyor. Konuşacağız. Kolaylıklar dileyelim. Ekber Karabağ, söz sende.
3: Sümeyye, teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere Hürmüz üzerindeki gerilim devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ısrarla söz konusu boğazın açık olduğunu belirtiyor. Hatta önceki gün ABD Başkanı Donald Trump söz konusu boğazla ilgili tam kontrollerinde olduğunu ifade etmişti. Ancak İran aynısını söylemiyor. İran'da farklı kişiler ve kurumlardan sürekli bir şekilde gelen açıklamada boğazın kapalı olduğu ve İran'ın izni olmadan bölgeden giriş çıkış yapılamayacak ifade edildi. Dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamaya göre söz konusu ülkeye ait iki gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. İran'dan bu konuyla ilgili açıklama olmasa da söz konusu ülke Birleşik Arap Emirlikleri bu saldırılarla ilgili İran'ı suçladı. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump bölgede herhangi bir gemiye yönelik saldırı olursa hem bunun zararını İran'ın bloke edilen paralarından alacaklarını ve hem de İran'ın altyapısını saldırı alacaklarını ifade etmişti. Ancak bu işte uygulamasından, bu adımından geri adım attı. Bu bölgedeki gemi hareketlerini takip eden Kepler'den gelen açıklamaya göre dün sadece 9 geminin bölgeden geçtiği ifade edildi. Bunların 5'i giriş, 4'ü çıkış şeklinde oldu. Halbuki savaş öncesinde günlük ortalama 130 gemi söz konusu Boğaz'dan geçiyordu. ABD'den iki önemli açıklama da geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent önümüzdeki hafta bugüne kadar bir ülkeye uygulanmamış eşi benzeri bir ekonomik yaptırımı İran'a karşı uygulayacaklarını ifade etti ve bu kapsamda da İran'ı izole edeceklerini ifade etti. Bu an itibariyle İran'a uygulanan deniz ablukasıyla birlikte hayata geçirilecekti. Söz konusu yetkili daha geçen hafta salı günü yaptığı açıklamada salı veya çarşamba boğaz açılacaktır demişti. Ancak üzerinden bir haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen hala boğaz kapalı. Ve bir diğer önemli açıklama ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den geldi. Vance, İran'la yürüttükleri savaşın esas amacının an itibariyle

0: Amerikan vatandaşları için benzin ve petrol fiyatlarını düşürmek olduğunu ifade etti. İkinci önceliklerinin ise İran'ın nükleer faaliyetleri olduğunu belirtti. Oldukça çelişkili bir açıklama, çünkü 28 Şubat öncesinde Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdığında ortada bir benzin petrol meselesi yoktu ve Amerika Birleşik Devletleri öncelik olarak İran'daki protestolar, insan hakları ve aynı zamanda işte İran'ın nükleer faaliyetlerini gösteriyordu.
1: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Şimdi ekranlarınızda bazı görüntüler taşıyacağız. Canlı görüntüler bunlar. Ajanslardan haber merkezimize ulaşan Filistinliler Batı Şeria'da işgale karşı yürüyor başlığıyla paylaşıyoruz bu görüntüleri sizlerle. Malumunuz İsrail işgalciler uzun bir süredir Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini gasp ediyor. Uzun zamandır aslında terör estiriyorlar. Hem tarım arazilerine zarar veriyorlar, araçların ateşe veriyorlar, evlerini işgal ediyorlar. Yani orada Filistinlilere huzur ortamı bırakmıyorlar diyebiliriz işgalciler. Tabii Filistinliler de bu eylemlere karşı toplanmışlar. Batı Şeria'dan canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Artık dur demek istiyorlar. Yani yeter diye haykırdıklarını tahmin edebiliyoruz
2: yani
1: orada.
2: Burada biliyorsun hani Gazze, zaten Gazze'deki zulüm hiç bitmedi Sümeyye. Yani
1: evet, maalesef.
2: İşte ateşkes denildi, barış denildi, bilmem ne denildi ama İsrail'in zulmü orada devam ediyor. Hala çocuklar ölüyor, hala ilaç yok, gıda yok, hiçbir şey yok. Batı Şeria'da ise bu insanların öz varlıklarına, öz topraklarına, öz evlerine gelip saldırı başlıyor. Artık buralarına gelmiş yani.
1: O anlaşılıyor ki. Hırsızlık ve arsızlığın artık huy edildiği çok net.
2: Şimdi bunlar yani. Canlı görüntümü bilmiyorum ama korkuyorum. Görüntüler Allah canlı. Korusun bak, hepsi silahlı. Bunlarda acıma yok, insanlık yok. Ateş bile edebilirler.
1: Yani bunlar siviller yapıyor bu arada değil mi? Yani?
2: Evet yani ya, oradaki siviller
1: İsrail
2: çoluk çocuk
1: siviller
2: işte.
1: Yapıyor.
2: Evet.
1: Bu saldırıları yani
2: sivil
1: da onlar
2: görünümlü
1: yapıyor.
2: Aslında onlar. Evet, çok askerlerine... sivil dememek lazım da hepsinde silah var biliyorsun.
1: Doğru.
2: Şimdi bak orada o duvarın üstünde silahlı askerler var. Namlularında bu insanlara doğrultmuşlar. Allah korusun hani burada onlardan her şey beklenir. Şu anda bu insanlar diyor ki ya bizim yaşam alanımıza, yaşamımıza, hayatımıza kastetmeyin. Hani bir rahat bırakın bizi. O da olmuyor yani. Hı. Şimdi Lübnan, Batı Şeria, hani Gazze'den farksız hale geldi. Allah korusun yani
1: şimdi
2: şu anda.
1: Şimdi ya barış planı bir ümit doğurdu tabii ki yani, Gazze evet. Barış planı. Ama Netanyahu geçtiğimiz günlerde açıkladı, Gazze barış planını reddetti. Ama Amerikan Başkanı Donald Trump plana sadığız diyor. Şimdi bazı ziyaretler de gerçekleşiyor. İşte evet, seçimler olacak Ekim'de İsrail'de, evet. Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler olacak. Tüm dünya sesini çıkarıyor aslında, özellikle halklar, vicdan sahibi doğru. Halklar Gazze'de yaşanan bu katliama, Batı Şeria'daki bu hırsızlığa, bu işgal adımlarına karşı ses çıkarıyor. Ancak ne yazık ki yani öyle bir huy edinmişler ki İsrailliler hakikaten Batı Şeria'daki zulmede devam ediyorlar. İşte görüntüler canlı efendim. Ekranlarınızın sağ köşesinde bulunan görüntüler Batı Şeria'dan canlı. Filistinliler artık Batı Şeria'daki bu işgale karşı yürüyor. Toplanmışlar, bir araya gelmişler. Tabii az önce Faruk Erdem de bahsetti. İnsan korkuyor bu görüntüleri geldi. Şu anda da bir hareketlilik var görüntülerde.
2: Etraflarını sardılar şu anda.
1: Silahlar da var çünkü.
2: Bu insanları bak tutukluyorlar, götürüyorlar. Ya öyle insanlık dışı şeyler yani hendek açalım, içine timsahları koyalım, bu insanları timsahlara yedirelim diyecek kafa var yani oradaki katil sürüsünde.
1: Yani bundan zevk alıyorlar bir de.
2: Şu sol taraftaki görüntülere baksana, hani Filistin, Gazze, Batı Şeria bu şekilde. Evler yıkılmış, bu enkazların altından daha geçtiğimiz gün seninle konuştuk. 110 tane biliyorsun cenaze çıkartıldı yani.
1: Enkaz altında.
2: Evet, ki yıllardır o enkazın altında kalmış insanlar. Dolayısıyla evler yıkılıyor, insanların hayatlarına kastediliyor. Şimdi burada da askerler etrafı sardılar. Bu insanları alıp götürebilirler de. Yani çok da az insan var. Bir avuç insan orada var,
1: evet.
2: Gördüğün gibi.
1: Yani
2: Allah korusun.
1: 50 hani, kişi var yok o toplulukta. Evet, yani. İsrail işgalci askerleri de görüyoruz.

0: Orada muhtemelen bir müdahale de gerçekleşecek. Ajanslara gelen canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz efendim. Uzun bir süredir Batı Şeria'da terör estiriyorlar. Bunu İsrailli siviller de yapıyor. Askerleri de arkalarına alıyorlar. İşte tarım arazilerine zarar veriyorlar. Araçları alevle ateşe veriyorlar. Yani ne var ne yok. Oradaki Filistinlerin hayatını zehir ediyorlar aslında. Çoluk çocuk kadın demeden. Yer yer o haberleri de paylaşıyoruz sizlerle ne yazık ki.
1: Ya giriyor evine, dükkanına, burası benim diyor yani. Bu hakkı kendinde görüyor. O insanları darp ediyor. Şimdi burada gördüğün gibi işte 50-100 kişi var. Hepsi üzerlerinde birer tişört var. Yani ellerinde hiçbir şey yok. Ama karşılandaki adamlar uzun namlulu silahlarla etraflarını sarmış durumda. Yani artık işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma, her platformda bu konuyu gündeme getirmesi, küresel vicdanı senin söylediğin gibi ayaklandırdı. Yani devletler belki değil ama halklar artık buradaki zulmün farkında. İsrail'e olan destek giderek azalıyor. İsrail'e olan nefret de geçtiğimiz günlerde bir araştırma vardı. Bütün dünyada çok yüksek seviyelere gelmiş durumda. Artık yani mızrak çuvala sığmıyor. Dolayısıyla hani bunun şu barış planı neyse o anlaşma bir an önce yerine gelmesi lazım. Önceki gün biliyorsun Abbas buradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı bir kere daha Filistin bizim davamızdır dedi. Yani buradaki tek güvencemiz Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu davayı hiçbir platformda es geçmeden konuşuyor. Ama şu sahadaki gerçekte işte görüntülere yansıyor Sümeyye. Yani evet. Bu insanları asla unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Yani oradaki zulüm, işte soykırım devam ediyor. Hiç bitmiyor.
0: Ne yazık ki. Evet, Batı Şeria'dan canlı görüntüleri sizlerle paylaştık efendim. Umuyoruz ki, diliyoruz ki artık böyle görüntüler sizlerle paylaşmayalım. Artık Batı Şeria'da, Filistin'de, Gazze'deki bu zulüm sona ersin. Hepimiz bunu umut ediyoruz. Devam edeceğiz şimdi gündemden başka başlıklarla. Geçtiğimiz saatte de aktarmıştık efendim, yeni bir gelişme var. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan disipline sevk edildi. Kübra Abal ayrıntıları aktaracak, bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Kübra'ya bırakalım.
2: Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partili Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan aslında darp görüntüleriyle gündeme gelmişti. Hatırlayacak olursanız evde bulunan bir kavga sırasındaki görüntülerle gündeme gelmişti ve disipline sevk edildiğini ifade edelim. O görüntülerde de aslında bir kadına yönelik olarak cinsel sözler ifade ettiğine yönelik görüntülerdi bu görüntüler ve işte bu görüntülerin ardından da dün genel merkeze çağrıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da zaten arınma çağrısı yapmıştı. Bugünkü açıklamada CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Müslüm Sarı'nın açıklamasında partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir ifadeleri kullanıldığı açıklamasında Müslüm Sarı'nın da zaten o 3 kişi hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Ahmet Baran Yazgan da disipline ihraç kararıyla sevk edildiğini de ifade edelim.
0: Evet, Kübra Abal'a teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını paylaştı bizlerle. Devam edelim efendim. Eskişehir'de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık girişimi dikkatli bir kuyumcu sayesinde son anda engellendi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 70 yaşındaki yaşlı adama umre için biriktirdiği altınları bozdurtmak istedi. Oyunu durumdan şüphelenen kuyumcu bozdu.
3: Dişinden tırnağından arttırdığı umreye gitmek için yıllarca biriktirdi. Ancak telefon dolandırıcılarının hedefi olmaktan kaçamadı.
4: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler.
3: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki yaşlı adamı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar hakkında ihbar var diyerek korkuttukları yaşlı adamı evdeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları bozdurması için kuyumcuya gönderdi.
4: Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonda konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcanın sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm ve polisi aradık.
3: Kuyumcu Mehmet Baykal'ın dikkati senaryonun seyrini değiştirdi. polise haber verildi. Gerçek polis vatandaştan asla para istemez uyarısıyla ikna olan yaşlı adam umre birikimi altınları kurtarmanın rahatlığıyla evine döndü.
4: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
3: Yaşlı adamı tuzağa düşürmeye çalışan telefon dolandırıcılarının yakalanmasına çalışılıyor.
0: Evet, motosikletle geldi, kaskını bile çıkarmadı müşteri ve kafe sahibini hedef alıp kurşun yağdırdı. Polis ardında iki yaralı bırakıp kaçan saldırganı arıyor.
3: Önce müşteriyi ardından kafe sahibini vurdu. Silah seslerinin yükseldiği yer İstanbul Küçükçekmece. Fatih Mahallesi'ndeki kafeye motosikletle gelen bir kişi doğrudan üst kata yöneldi. Belinden çıkardığı tabancayla masada oyun oynayan bir müşteriye peş peşe ateş etti. Panikle kaçmaya çalışan saldırgan merdivenlerde karşılaştığı kafenin sahibi Cumali K'ya da kurşun yağdırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Cumali K ve müşteri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
0: Değerli izleyenler, Hindistan'da bir çift satın almayı düşündükleri evi gezmeye gittiler. Yanlarında emlakçı da vardı ancak kendilerini bekleyen dehşetten habersizlerdi. Kapı açılır açılmaz çılgına dönmüş bir pitbull üzerlerine atladı. Koridorda adeta can pazarı yaşandı.
5: Kapıyı araladı, kabusu yaşayan müşterilerine yardım etmek şöyle dursun, saldırı karşısında baka kaldı. Pitbull saldırısının hedefi çift, aslında satın almak istedikleri evi görmeye gelmişti. Anahtar emlakçının elindeydi. Kocası eşini korumaya çalışırken hiçbir şey olmamış gibi kapının diğer tarafında bekledi. Adam kendini feda etmiş, ısırıklarla boğuşuyordu ki emlakçı bu kez de kapıya doğru koştu. İçeriden ona cesaretin ne demek olduğunu öğretecek bir kadın çıktı elinde sopayla. Mahallenin köpekleri bile durumu duyup olay yerine geldi. Emlakçı sonunda sopayı kadının elinden aldı ve bir iki darbede o indirdi. Ama pitbull ısrarla ısırmayı sürdürdü. Nihayet işkence bitti. Köpek darbelerden yorulup kapının diğer tarafına döndü. Ev almak isterken kabusu yaşayan çift ise hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim, sırada dünyada gündem olan iki kardeşin hayat hikayesi var. Bebekken Hindistan'da yetimhaneye bırakılan iki kardeş Hollanda'da farklı koruyucu aileler tarafından evlat edinildi. Çocukluk arkadaşı olan iki kadın 40 yıl sonra DNA testiyle biyolojik kardeş olduklarını öğrendi. İkilinin buluşması da duygu dolu anlara sahne oldu.
6: İki çocukluk arkadaşı birbirlerine kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Yıllar sonra yapılan DNA testi inanılmaz gerçeği ortaya çıkardı. Onlar sadece arkadaş değil, gerçekten öz kardeş çıktı.
7: Nihayet tamamlanmış hissediyorum ve bu kalbimdeki bulmaca parçası.
6: Mina Geltink ve Minal Tissen Hindistan'da doğdu. İkisi de bebekken yetimhaneye bırakıldı. Hollandalı koruyucu aileler tarafından evlat edinildiler. İki kız birbirlerinin varlığından habersiz şekilde büyüdü. Aralarında yaklaşık 160 kilometrelik mesafe bulunan yerlerde yaşamlarını sürdürdüler. ...1996 yılında evlat edinilmiş çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte karşılaşıp arkadaş oldular. Herkes çok benziyorsunuz diyordu. Arkadaş olup mektuplaşmaya başladılar. Üstelik gerçekten habersiz birbirlerine kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Ama bir süre sonra birbirlerinin izini kaybettiler. Yaklaşık 15 yıl boyunca hiç görüşmediler.
7: Her zaman beni seven ve bana bakan birçok insanla çevrili oldum. Ama içimde hep çok yalnız hissettim. Artık yalnız hissetmiyorum.
6: Gerçek aileleri hala akıllarındaydı. DNA testi yaptırıp ailelerini bulmak için birçok kuruma başvurdular. Fransa'da yaşayan Minal Tissen, telefonuna gelen bildirimle büyük...

0: şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflarına baktığı kişi yıllar önceki çocukluk arkadaşı Mina'ydı.
1: Doğa makineleriyle 100 milyondan fazla ambalaj toplandı. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü Merve'ye bırakalım.
2: İyi yayınlar diliyorum. Türkiye'nin sıfır atık hedefinde çok önemli bir eşik daha geride bırakıldı. 1 Temmuz'da ulusal entegrasyon süreci başlatılan depozitosu olan ambalajlar, yani doğa sistemiyle 11 Ağustos'u geride bırakırken toplanan toplam içecek ambalaj artığı sayısı 100 milyonu aştı. Hatta sayıyı net olarak verelim. Toplanan toplam içecek ambalaj sayısı 100.182.985 oldu. Verileri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurum 100 milyon kez doğa kazandığı mesajını da iletti. Evet, verileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı Murat kurum. Peki toplanan ambalajların dağılımı nasıl? İlk sırada pet şişeler var. 66 milyon 146 bin 145 pet şişe toplandı. Bunu 17 milyon 43.567 alüminyum içecek kutusu takip etti. Geri dönüşme kazandırılan cam şişelerin sayısı ise 16 milyon 993 bin 273 oldu. Doğa sisteminde illerin performansı da dikkat çekiyor. Türkiye'de en fazla ambalajın toplandığı il Antalya oldu. Antalya'yı da sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir takip etti. Doğa sisteminde atılan her şişe ve kutu artık bir atık değil, yeniden ekonomiye kazandırılan bir değer. Evet, toparlayacak olursak 1 Temmuz'da ulusal entegrasyon süreci başlatılan sistemle 11 Ağustos itibariyle açılan adım 100 milyonu aştı. Bu çok önemli bir kilometre taşı. Detayları aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Ajans bugün de bu saati noktalıyoruz. Teşekkür edeceğiz Faruk Erdem'e. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte değerlendirdik gelişmeleri. Yeni saatte ben yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı düzenlemesinin uygulama detaylarını belirledi. Üniversitelerle ilişiği kesilen ya da bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce öğrenciye eğitim hayatına dönme imkanı tanıyan süreçte başvuru takvimi ve şartlar netleşti. Buna göre düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar 9 Aralık tarihine kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek. Mücbir sebepleri bulunan adaylara bu durumun kalkmasından itibaren bir ay, sağlık mazereti olanlara ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri şartıyla ek süre tanınacak. Terör, kasten öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan mahkum olanlarla sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak. Aftan yararlanarak üniversitelerine dönen öğrencilere merkezi yerleştirme puanlarının yeterli olması durumunda örgün veya açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ise ilgili bölümlerin birinci öğretiminde öğrenimlerine devam edebilecek. Ayrıca başvuru yapacak öğrencilerden geçmiş yıllara dönük herhangi bir harç veya katkı payı ücreti talep edilmeyecek. Yalnızca bulundukları dönemin ücret koşulları uygulanacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin yarım kalan hayallerini tamamlamaları için sunulmuş kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Özvar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki 4 ay içinde kaydı silinenlerin de kapsama dahil edilerek yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Ülkeler çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için

0: Yeni önlemler alıyor. Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılara ait toplam 756 bin sosyal medya hesabı kapatıldı. Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu. Yasanın ardından denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kontrollerde 16 yaş altı bireylere ait olduğu belirlenen 462 bin Instagram ve 294 Facebook hesabı kapatıldı. Avustralya'nın ardından Malezya'da 16 yaş sınırlamasını yürürlüğe koydu. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde de benzer kısıtlamalar için çalışmalar sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tabii ki tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası.
0: Geri sayımda sona gelindi. Başkent Millet Bahçesi AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri için hazırlandı.
3: Son derece coşkulu, son derece burada ahitleşmemize yakışır bir kararlılıkla bir araya geleceğiz.
0: 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'de çeyrek asırlık yürüyüş görkemli bir kutlamayla taçlandırılacak.
4: Bu 25 yılı Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaşayan bir kardeşiniz olarak bu mutluluğu, bu güzelliği ülkemize, milletimize, mazlumlara vermenin gururunu yaşıyorum.
0: Programa 100 binden fazla vatandaş katılacak. AK Parti'nin vizyon belgesi kamuoyuyla buluşacak.
3: AK Parti olarak genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik çok kapsamlı partimizin vizyonunu her alanda ortaya koyan bir vizyon belgesini de hazırladık.
0: 81 ilde teşkilatlar 14 Ağustos için hazır halde.
5: Bizler daha aydınlık Türkiye'nin daha güçlü yarınlarını hep beraber hem yaşarken hem de Cumhurbaşkanımızla beraber inşa etmenin fırsatına nail olduk.
0: Gün ağarmadan yola çıkılacak. AK Parti'nin 25. yılında tüm dünyaya mesaj verilecek.
6: Biz de yarın 81 ilden gelecek kadın kollarımızla, ak kadınlarımızla birlikte 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman dimdik duran ve en güçlü desteği veren ve bugün artık 6 milyon 156 bin üyemizle birlikte en güzel temsiliyeti yapma gayretinde olacağız.
0: Peki Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları ne gibi sürprizler bekliyor?
7: Etkinliklerde 25. yıla özel hazırlanan bir şarkı misafirlerle buluşacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi akşam saatlerinde muhteşem bir drone gösterisine sahne olacak ve görsel şölen sunulacak.
0: Gözler ayrıca Başkan Erdoğan'ın yapacağı o tarihi konuşmada olacak.
7: 25. yıl etkinliklerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan işte bu kürsüde olacak ve buradan 100 binin üzerindeki misafire tarihi konuşmasını gerçekleştirecek.
0: 25. yıl anısına bastırılan özel madalyonda kutlamalara adeta damga vuracak.
7: AK Parti'nin 25. yıl etkinliklerinde programa katılan misafirlere önemli bir hatıra madalyonu verilecek. O madalyon an itibariyle elimizde. Hemen ön tarafında AK Parti'nin logosu ve adı yer almakta. Arka tarafta ise AK Parti'nin hazırlamış olduğu 25. yıl logosunu görmekteyiz. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte bu madalyon bastırıldı ve ziyaretçilere, misafirlere hediye edilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Tarlalar kuruyor, nehirler çekiliyor, su rezervleri tükeniyor. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kıta genelinde 2026 yazında 5. büyük sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle İngiltere ve Fransa'da sıcaklıklar yeniden yükseldi. İngiltere'de sıcaklık 38, Fransa'da 40 dereceye ulaştı.
9: Bu üzücü ve korkutucu bir şey. Topluma, kaynaklarımıza dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok ciddi bir uyarı.
8: Sıcak hava kuraklığı tetiklerken yağış azlığı durumu daha da ağırlaştırdı. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin toplam yüz ölçümünün %50'sinde kuraklık belirtileri görüldü. Fransa, Almanya, Macaristan, Romanya ve İngiltere'de kuraklık tehdidi altındaki kritik bölgeler arasında.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 11 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyenler. Arkadaşlarımız sahada haber nöbetinde bizleri bekliyorlar. Hemen aktaralım. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor efendim. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Mert Hacıalioğlu Ankara'dan canlı yayında olacak. Alihan Kuruş suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar ifade vermeye başladı mı? Alihan Kuruş ilk ifadesinde ne anlattı? Şener Çetin Ankara'dan soruşturmaya ilişkin detayları paylaşacak. Ve Avrupa ülkelerinde Patriot stoklarının tükenmesi ve küresel gerilimler nedeniyle Ukrayna'ya füze savunma sistemi sevkiyatı durma noktasına geldi. Alparslan Düven İngiltere'den canlı yayında olacak. Efendim kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı. En fazla kentsel dönüşüm %47 ile İstanbul'da. Hasan Zahit Ezim ayrıntıları İstanbul'dan aktaracak. Yaz Kur'an kursları çeşitli etkinliklerle bu yılki eğitim öğretim dönemini bitiriyor. Milyonlarca çocuk Kur'an ve din eğitimi almanın heyecanını yaşıyor. Kayseri'den Yağmur Aksu birazdan canlı yayında olacak ve başladık yeni saate. Efendim Giresun'daki son durumu öğrenerek başlayalım yeni saate. Giresun'da yine sel meydana geldi ve iki kişi suya kapılıp kayboldu. Detayları telefon hattımızda bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktaracak. Nedir son durum Selman Kutlu?
11: Evet, maalesef bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün de tabii ki takip ettiğimiz üzere Giresun'un Görele ilçesi Hamdalı mahallesinde yaşanan sel felaketinde bir anne ve iki kızı sele kapılarak hayatlarını kaybetmişler ve üçünün cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Bugün cenazeleri kılınacak Görele'de ve defnedilecekler ama daha aradan bir gün geçmeden Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam için yoğun uyarı yapmıştı. Giresun ve Trabzon'da etkili olması yönünde yağmurun sabah saatlerine kadar sürecekti. Ama Giresun'da özellikle yağmur oldukça etkili oldu. Esbiye Yağlıdere Keşap bölgesinde gerçekten çok yoğun bir yağmur gerçekleşti. Gece saatlerinde 12.00'dan sabah saatlerine kadar ve bu bölgede baktığımız zaman özellikle Keşap'ın Karabulduk beldesinde yollar kapandı. Birçok heyelan yaşandı ve bunun sonucunda maalesef iki vatandaşımız şu anda aranıyor. Tabii ki olayın detaylarına bakacak olursak ise 3 kişi araç içinde Karabulduk beldesine gidiyordular ve bu bölgeye çıkarken tabii ki hem akşam saatlerinin olması, karanlık olması hem de yoğun yağmur nedeniyle bir anda dağ tarafından gelen selle araçların suya kapıldığı belirtiliyor. Bu beyanı yapansa araçta 3 kişi var. Ahmet Yılmaz, Abdullah Hakkıoğlu ve Mehmet Akkaya. Selin gelmesiyle birlikte araç sele kapılıyor. Ahmet Yılmaz araçtan kendini son anda atarak kurtuluyor ve hemen jandarmaya bilgi veriyor. Aracın sel sularına kapılıp iki kişinin sel sularına sele kapıldığı yönünde bilgi aktarıyor. Ve AFAD ve AKUT şu anda bölgede Karabulduk beldesindeki vadide yoğun bir çalışma yürütüyor. Hem araca hem de o iki kişiye ulaşmak için söylediğim gibi araçta 3 kişi var. Ahmet Yılmaz, Abdullah Hakkıoğlu ve Mehmet Akkaya. Ahmet Yılmaz son anda kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Abdullah Hakkıoğlu ve Mehmet Akkaya ise araçta sele kapılıyor. Abdullah Hakkıoğlu 16 yaşında, henüz Mehmet Akkaya ise 55 yaşında ve bölge gerçekten çok uzun bir vadi. Sahilden Keşap ilçesinden yukarı doğru 40 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Şu anda arama çalışma devam ediyor ama bölgeye dönecek olursak tabii ki Giresun'da etkili oldu. Özellikle Esbiye, Göle ve Keşap bölgesinde yağmur etkili oldu. Bu bağlamda birçok köy yolu gelen heyelanlar nedeniyle kapalıydı ama yoğun bir çalışma yürüdü. Yolların tamamı açılmış durumda. Yağmur bölgeyi şu anda terk etmiş durumda. Herhangi bir yağmur yağmıyor. Bir iş yok ama şunu belirtiyorum. belirteyim tekrar, dünden bu yana özellikle meteoroloji ve AFAD dere kenarlarından vatandaşlarımızın uzak kalmasını belirtiyordu. Çünkü debileri yüksek oldukça biz de tek

0: bu bilgiyi verelim. Halen dereler, debileri yüksek, toprak parçaları kopabiliyor. Onun için vatandaşlarımızın yine dere kenarlarından mutlaka uzak durmaları yönünde. Evet, toparlarsak 3 kişinin bulunduğu araç Karabulduk beldesinde, Keşabı ilçesinde Karabulduk'a ilerlerken sel gelmesi nedeniyle araç sele kapılıyor ve Ahmet Yılmaz kendini son anda kurtarıyor. Abdullah Hakkoğlu ve Mehmet Akkaya aracın içinde gözden kayboluyorlar. Şu anda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biz de bölgeye doğru hareket halindeyiz. Gelişmeler oldukça size anlatacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayete ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Öte yandan 100 milyar liralık dev bir para trafiğinin olduğu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri de sürüyor efendim. Bu iki gelişmenin detaylarını öğreneceğiz. A Haber muhabiri Şener Çetin ayrıntılar aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Hemen başlayalım, sözü alalım. Faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasına yönelik çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor ki son 4 ay içerisinde 30 ayrı dosya incelendi ve bu 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlığa kavuştu. Tabii gün içerisinde de yıllardır aydınlatılamayan cinayetler vardı ki iki cinayet ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Dosyalardan bir tanesi Kırıkkale'de, bunu belirtelim. Özellikle Kırıkkale'de 2014 yılında kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alındı ve yapılan incelemelerle soruşturma daha da derinleştirildi. Bu kapsamda 98 kişinin ifadesine başvurulduğunu söyleyelim. 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler ve yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi ve bu sabah gerçekleştirilen operasyon doğrultusunda da 16 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyelim. Bir diğer dosyada Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeydi ki bu noktada da yine bu ilçede öldürülen Emrah Taşdemir'e ilişkin soruşturmaydı. HTS kayıtları, bazı hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kavuşturmaya yer olmadığına ve yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında da Halilcan Çelik sabah saatlerinde gözaltına alındı ve iki faili meçhul cinayetli bu kapsamda aydınlatılmış oldu. Tabii bir diğer gelişmede Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyondu geride bıraktığımız gün. Önemli bir operasyondu. Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve 33 kişi tutuklandı. 9 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 7 kişiyi de yakalama çalışmaları devam ediyor bu anlamda ki örgütün özellikle mali yapısı dikkat çekiyor. 100 milyarı aşan bir tutardan bahsediyoruz. Bu anlamda soruşturmada derinleşerek devam ediyor. Alihan Kuriş'le ilgili ifade işlemlerinin henüz devam ettiğini söyleyelim. Tabii ifadelerin ayrıntıları ortaya çıktıktan sonra da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. İstanbul'da bir kadın 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusetle uyuşturucu sevkiyatı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonda bir kişi daha gözaltına alınırken toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.
3: Uyuşturucuyu 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusete sakladı. Sevkiyat sırasında yakalandı. İstanbul Küçükçekmece'de zehir tacirlerinin bebek puseti ya da arabasında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlendi. Kimliği belirlenen Damla K takibi alındı. Şüpheli bir süre pusetle yürüdükten sonra otomobilde bekleyen bir kişiyle buluştu. Tam o sırada kadın kuryeyi de uyuşturucu maddeyi teslim ettiği kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından otomobilde ve kadının evinde arama yapıldı. Toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
1: Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü lideri düzenlenen ortak operasyonla Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütlerine net mesaj vererek nereye kaçarsanız kaçın peşinizi bırakmayacağız dedi.
3: Su suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi

0: yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bülten aranan iki organize suç örgütü lideri yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delendi, Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ayrıca kırmızı bültenle aranan Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekalan da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalananlar arasında yer aldı. Yakalanan şüpheliler kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve benzeri suçlardan aranıyordu. Operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerine net mesaj verdi.
1: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Türk devletinin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
2: Ankara'da dün gurur ve heyecan bir aradaydı efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yeni subay ve assubaylara seslendi. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin kanunu tarihi bir adım olarak niteledi. 40 yıllık bu meseleyi devlet, millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceğiz dedi.
3: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
0: Çerçeve yasanın meclise kabul edilmesini tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz dedi.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.
3: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız.
0: Jandarma Sahil Güvenlik Teşkilatı'nı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.
3: Personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
0: Dönem birincisi subay ve astubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Tören, mezun öğrenciler ve jandarma motosikleti akrobasi timinin geçişiyle sona erdi.

0: Evet, AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana geride bıraktığı çeyrek asrı kutluyor. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenecek kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak ve yaklaşık 100 bin davetlinin katılması beklenen tarihi buluşmanın ayrıntılarını öğreneceğiz. Mert Hacı Alioğlu bizi bekliyor. Günaydın, kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkürler. Başkent Ankara'da Millet Bahçesi'ndeyiz. Saatler 8'i gösterdiğinde, 20.00 gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada olacak ve AK Parti'nin 25. yıl kutlamaları başlayacak. Tabii ki günler öncesinden yoğun bir hazırlık vardı. 21 gün öncesinden aslında bir çalışma gerçekleştirildi. Ve peyderpey sosyal medya üzerinden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı öncülüğünde birçok videoların paylaşıldığını görmüştük bu süreçte ve özellikle 24 yıllık iktidar ve 25 yıllık bir AK Parti yürüyüşünden söz etmekteyiz. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya'da kutlamaların, etkinliklerin gerçekleştirileceği kürsü alanını sizlere az önce gösterdi. Daha doğrusu sahneyi gösterdi. Oldukça devasa bir sahne ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma o alanda gerçekleştirecek. Aslında çok saat var önümüzde. Saat 8 olmasına daha var. O nedenden dolayı son hazırlıklar ve son uçuşlar yapılıyor diyebiliriz. Hemen arkamızda bulunan şöyle alan dönecek olursak ise burada sahnede bir yürüme yolu yapılmış durumda çiçeklerle birlikte ve hemen ön tarafta orada beyaz oturma alanlarını görmektesiniz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve üst protokolün, yine bakanların orada oturması beklenmekte. Peki arkamızda ne var? Arkamızda devasa bir alan var aslında. Bilindiği üzere Başkent Millet Bahçesi de yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu bir millet bahçesi. Başkent Ankara'ya kazandırdığı önemli hizmetlerden biriydi. Bugün burada 100 binden fazla katılımcının olması bekleniyor. Bugün başkent sokaklarında aslında birçok otobüs gördük. Örneğin ben geride bıraktığımız dakikalarda Van'dan gelen araçları gördüm burada. Onu belirteyim. 5-6 otobüs gördüm ki bu işte peyderpey devam edecek. Büyük bir aslında göç var Ankara'ya AK Parti teşkilatından. Hem mevcut kadrolarda yer alan hem geçmiş dönemlerde yer alan birçok isim burada. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte aslında bu etkinlik ve kutlamalar gerçekleştirecek. Peki bugün başka neler göreceğiz diye sorarsanız ondan da biraz bahsedelim. Bugün AK Parti'nin logosu ve sloganının yer almış olduğu aslında 25. yıla özel bir hatıra madalyonu bastırıldı. Bu burada bulunan misafirlerle buluşacak. Öte yandan akşam saatlerinde bir drone gösterisi göreceğiz ki o da 25 yılda yapılan hizmetleri anlatan oldukça güzel bir görsel şölen sunacak. Bunun yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz şiir okumasıyla ünlü bir isim aynı zamanda. Çok da güzel şiir okuyan bir isim. Hatta bu nedenden dolayı 90'lı yılların sonunda hapis cezası bile almıştı. Çünkü o dönem vesayetin oldukça ağır olduğu dönemde. Aslında AK Parti deyince vesayet odaklarının ortadan kaldırılması noktasında da önemli bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki 25. yıl logosu vardı. Ondan çokça bahsetmiştik. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya size onları da göstersin ancak. 25 yazısının üzerinde bulunan Türkiye'nin 25 yıllık süreçte yapılan önemli projeler. Tabii her biri oraya sığmaz ancak gördüğünüz gibi Milli Muharip Uçak Kağan'ı görüyoruz. Şehir Hastaneleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nu görüyoruz. İstanbul Havalimanı, Gökbey Helikopteri, Yüksek Hızlı Treni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Yusufeli Barajı'nı birçok şeyi orada anlatmaya çalıştılar. Oldukça önemli de bir görsel var. Bugün hatta yakalara takılan rozetlerde de AK Parti logosunun içinde 25 yazısı o logoyla birlikte bugün burada vatandaşlarla buluşacak. Tabii ki tarihi bir konuşma diyoruz aslında. Hem 25 yılın muhasebesi hem de önümüzdeki 25 yılın aynı zamanda da bir planlaması yapılacak. Öte yandan kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya orada bundan aslında müzik aletlerini, orkestra alanını gösteriyor. Bugün bir de 25. yıla özel AK Parti'nin yeni şarkısıyla vatandaşlar buluşmuş olacak. En son bilindiği üzere Sapanca'da bir şarkı duymuştuk. Yeni bir şarkı Sapanca kampında. Şimdi ise 25. yıla özel hazırlanan o şarkıyla burada buluşmuş olacağız. İfade ettiğimiz gibi bu bugün Cuma, öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma'yı başkent Ankara'da yine eda etmesini bekliyoruz. Öte yandan AK Parti'de bir program var, il başkanları toplantısı. Akabinde ise burada 100 bin üzerinde katılımla birlikte aslında oldukça büyük bir kutlama bizleri bekliyor. Bizler de buradaki heyecanı yine haber ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan iddiaya göre doğum günü kutlaması için gittiği evde bir kadını taciz etti. Çıkan arbedede de darp edildi. 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlattı.
2: CHP Edirne Milletvekili bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildi. CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gitti. Sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yazgan darp edildi.
3: Çek lan! Bırak Begüm!
2: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
4: Bunun hesabını senle ben kanun önünde ödeşeceğim. Niye şu anda burada?
2: Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunması nedeniyle kavganın çıktığını söyledi.
4: Ne oldu ama? Bırak!
3: Sen kimsin lan?
2: Olay sırasında çekilen görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz ve cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı.
0: Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın yeni şarkısı Hal Eylim'in söz ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık şarkıyı müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi.
2: Klipte ve şarkı sözlerinde müstehcenliği meşrulaştırdığı iddiasıyla şarkısına soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayınlanan Hal Eylim isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şarkıya ait video klibin şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde müstehcenlik suçu kapsamında kaldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Matiz'in geçtiğimiz yılda Perperişan isimli şarkısına soruşturma başlatılmıştı.
5: Haber ve bir şey soracak mısınız?
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine şarkıya erişim engeli getirilmişti.
0: Efendim, Hırvatistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla en az 1500 kişi tahliye edildi. 36 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Avrupa'nın haftalardır boğuştuğu orman yangınları bu kez Hırvatistan'da baş gösterdi. Efendim, ülkenin güneyindeki o misten yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve yerleşim yerlerine ulaştı. En az 36 kişi yaralandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Hırvatistan itfaiyesinin alevleri söndürmek için sahada yürüttüğü humalı çalışmalar sabah saatlerinde meyvesini verdi. 150'den fazla itfaiye eri ve uçakların müdahale ettiği orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Evet, kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı. En fazla kentsel dönüşümse %47 ile İstanbul'da. A Haber muhabiri Hasan Zaytezin ve konuğu detaylar aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Hasan'a ve konuğuna bırakalım.
6: Sümeyye Gafaroğlu, teşekkür ederiz. Sizlere de kolaylıklar. İfade etmiş olduğunuz gibi İstanbul'da şu anda Türkiye geneline bakacak olursak %47 ve fazlası bir oranıyla en fazla kentsel dönüşüme sahip olan bir şehir. Geride bıraktığımız seneleri konuşacağız. Önümüzdeki yılları konuşacağız. Kentsel dönüşümde neler oluyor bunları konuşacağız. Biz neredeyiz şu anda? Fikirtepe'deyiz ayrıca. Kentsel dönüşümün İstanbul'da ilk başladığı alanlardan bir tanesiniz. Burayı da değerlendireceğiz. Yayın konuğumuz var. Yayın konuğumuz kim? Kim kentsel dönüşüm uzmanı mimar doktor Nihat Şen. Teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
7: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok sağ olun. Şimdi efendim kentsel dönüşüm en çok İstanbul

0: Nedenle hep diyoruz ki afet sonrası değil, afet öncesi gerekli tedbir ve önlemlerimizi almamız lazım. Bakanlığımız, devletimiz de bu konularda hem destekleri hem de kredi yardımları, hibeleri gerçekleştiriyor. Özellikle İstanbul'da tabii işte yarısı bizden destek kampanyası gibi kampanya başlatmıştı ve bu kampanya kapsamında da yaklaşık 300 bin üzerinde bağımsız birim bu kampanyadan faydalandı ve yaklaşık 80 bine yakını da bitmiş durumda. Ve bu yılın sonunda bitecek. Sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza söylerim. 31 Aralık 2026 tarihine kadar eğer iş yerlerini veya konutlarını riskli bina tespiti yaptırırlarsa bu kampanyadan faydalanabilecekler. Onun haricinde tabii bakanlığımızın yurt dışından kentsel dönüşüm kredi imkanı sundu. 3 milyon TL 0.69 faiz oranıyla ve 180 ay vatandaşlarımıza ayrılıyor. Bu 3 milyon TL'ye müracaat ederek de kentsel dönüşüm kredi imkanlarından faydalanabilecekler.
1: Şimdi en çok kentsel dönüşüm İstanbul'da olduğunu ifade ettik. Peki sonra hangi iller geliyor?
0: Tabii Türkiye coğrafyasının tamamı bir deprem doğal afetiyle karşı karşıya.
1: 81 ilde de bir şantiye var diyebilir miyiz? Kentsel dönüşüm.
0: Her yerinde şantiye var ki tabii 6 Şubat biliyorsunuz en yakın tarihte çok büyük yaşadığımız Asrın felaketinde 2,5 gibi çok kısa bir süre 450 bin üzerinde konutu bakanlığımız toplu konut idaresi vasıtasıyla yani hakikaten yüz binlerce çalışanıyla bitirmiş durumda. Bu konuda ciddi deneyim ve tecrübeye de sahip. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde tabii şantiyeler, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalar var. Lakin bu kadar geniş kapsamlı bir kentsel dönüşümü sadece bir bakanlığın gayretine bırakmak doğru değil. Sürece mutlaka paydaşları dahil etmemiz lazım. Paydaşlar, belediyeler, mülkiye sahipleri, siyasi partiler, sivil toplum, meslek odaları mutlaka bu süreci dahil olmak durumunda ki çok kısa sürede biz kentsel dönüşümü yoğun bir miktarda afet öncesi hayata geçirebilelim.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Mimar Nihat Şen yayın konuğumuz oldu ve İstanbul'da ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşümü genel bir şekilde özetledik diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ya da hak kazandığı halde kayıt yaptıramayan adaylar için af düzenlemesinin takvimi açıklandı. Başvurular 9 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilenlerse 2026-2027 döneminde amfilere geri dönecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Detaylara bakalım.
3: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı düzenlemesinin uygulama detaylarını belirledi. Üniversitelerle ilişiği kesilen ya da bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce öğrenciye eğitim hayatına dönme imkanı tanıyan süreçte başvuru takvimi ve şartlar netleşti. Buna göre düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar 9 Aralık tarihine kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek. Mücbir sebepleri bulunan adaylara bu durumun kalkmasından itibaren bir ay, sağlık mazereti olanlara ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri şartıyla ek süre tanınacak. Terör, kasten öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan mahkum olanlarla sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak. Aftan yararlanarak üniversitelerine dönen öğrencilere merkezi yerleştirme puanlarının yeterli olması durumunda örgün veya açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ise ilgili bölümlerin birinci öğretiminde öğrenimlerine devam edebilecek. Ayrıca başvuru yapacak öğrencilerden geçmiş yıllara dönük herhangi bir harç veya katkı payı ücreti talep edilmeyecek. Yalnızca bulundukları dönemin ücret koşulları uygulanacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin yarım kalan hayallerini tamamlamaları için sunulmuş kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Özvar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki 4 ay içinde kaydı silinenlerin de kapsama dahil edilerek yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.

0: Evet, yayına başlarken söylemiştik. Yaz Kur'an kursları bugün sona eriyor. Değerli izleyenler, detayları Kayseri'de bulunan A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konu aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü Yağmur'a ve konuğuna bırakalım.
1: Gafaroğlu, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de 6 Temmuz'la başlayan Yaz Kur'an kursları 6 haftalık eğitimin ardından sona eriyor. Tabii camilerde ve Yaz Kur'an kurslarında hem çocuklar hem de gençler yoğun ilgi gösterdi ve son güne geldik. Tabii mutlulukla ayrılacaklar buradan. Yanımda cami imamı, Aydınlık Evler Cami imamı Ömer Çekiç var. Sizler de büyük bir emekle aslında yüzlerce çocuğa burada eğitim verdiniz. Nasıl geçti 6 hafta?
2: 6 hafta öncelikle dolu dolu geçti. Burada öğrencilerimiz temel dini bilgileri, Peygamber Efendimizin hayatını ve burada kardeşliği, paylaşmayı, dayanışmayı öğrendiler. Bizim Yaz Kur'an kursumuz burada heyecanlı bir şekilde dolu dolu geçti.
1: Peki hocam, burada çok şey öğrendiler. Tabii sadece İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim okumayı değil, aynı zamanda birliği, beraberliği, paylaşmayı da öğrendiler. Öğrettiniz.
2: Kesinlikle. Biz burada dini bilgiyi öğretirken hayatımızda nasıl yaşanmamız gerekiyor, nasıl yaşanılır kılmamız gerekiyor, bunları da öğretiyoruz. Çocuklarımız arasında muhteşem bir kardeşlik bağı var. Bu kardeşlik bağı neticesinde çocuklarımızın paylaşmayı öğrendiler, vefayı öğrendiler. Burada çocuklar ilk bisikletlerini aldılar. Artık şöyle oldu, artık bu bisikletleri biz almıyoruz. Çocuklarımız bisikletleri kendi arkadaşlarını alıyorlar. Burada bir arkadaşımızın, bir öğrencimizin ihtiyacı varsa kendi aralarında bunu tespit ediyorlar ve bu tespit neticesinde kendi ihtiyaçlarını ki kendileri gideriyorlar. Bir vefa örneği var bu camide.
1: Çok teşekkürler. Ben de kısaca bir mikrofon uzatmak istiyorum. Kur'an okumayı öğrendim burada.
3: Evet.
1: Peki nasıl geçti 6 hafta
3: boyunca? 6 hafta boyunca arkadaşlarımızla oyun oynadık. Kur'an, yani tecvid dersleri aldık. Daha sonra çeşitli aktiviteler yaptık.
1: Eğlenceli, yani senin için öğretici geçti.
3: Evet.
1: Peki Kur'an-ı Kerim biliyorsun.
3: Evet.
1: Kısaca okuyabilir misin?
3: Hemen.

0: الحسنات ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم.
1: Ne hoca sayesinde.
0: Evet, Allah razı olsun Ömer'cimizden.
1: Teşekkür ederim. Tabii çocuklar burada aslında yüzlerce çocuğu bir araya getiren Ömer Çekiç hocamıza da çok teşekkür ederiz. Hemen şu anda birkaç tane soruyu. Selam, sen ne öğrendin burada?
2: Allah ve ber subhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberek ismu ve teala ceddük ve cellesine akvele halayruk.
1: Ne kadar güzel okudun subhanekeyi.
2: Çok.
1: Çok seviyorsun okumayı değil mi?
2: Hı hı.
1: Buraya gelmeyi seviyor musun peki Aydınlık Camii'ye? Aydınlık Evleri?
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederim. İşte kaç yaşındasın sen?
2: 4.
1: 4 yaşındasın. 5 yaşında. 5 yaşında Süphaneke'yi öğreniyor. Tabii Ömer hocamız sayesinde onu mutlaka dile getirmek gerekiyor. Tabii burada sadece erkekler değil aynı zamanda kızlar da alıyor değil mi? Sen nasıl hissettin? 6 haftan nasıl geçti?
3: Benim 6 haftam çok güzel geçti. Bu camide Ömer hocamız sayesinde her şeyin ilkini tattık ve çoğu arkadaşımız da öyle her şeyin ilkini tattı. Ömer hocamız bize bu 6 haftada Allah sevgisini, din sevgisini, peygamber sevgisini aşıladı. Camimizi çok seviyoruz. Ömer hocamız sağ olsun. Allah razı olsun Ömer hocadan.
1: Çok teşekkürler. Senden de dinleyelim.
3: Ömer hocamız yani sadece 6 hafta boyunca değil 365 gün boyunca bizim yeteneklerimizi keşfedip yeteneklerimize göre yönlendirdi. Ömer hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve sadece dini dersler değil matematik, Türkçe ve fen derslerimizi de geliştirdi. Ona ders yani okul derslerimize de şey yararlı oldu. Ömer hocamızı çok seviyoruz. Allah razı olsun.
1: Peki senden de dinleyelim.
4: Bu camide sadece dini bilgiler öğrenmiyoruz. Matematik, fen ve Türkçe dersleri de alıyoruz. Bunun sayesinde ve Ömer hocamın sayesinde ben bursluluk sınavını kazandım. Bu başarıyı gerçekten çok mutluyum.
1: Şahane bursluluk sınavını kazanmışsın. Tebrik ederim. Başarın daim olsun inşallah.
4: Camide birçok anı biriktirdik ve bunlardan bir tanesi de hocamız herkese bir formalar aldı. Bundan çok mutluyum. Ondan Allah razı olsun.
1: Tabii veliye çok teşekkür ederim. Tabii burada hem çocukların yeteneklerine göre bir yol çiziliyor. İşte hem devletin vermiş olduğu güzel bir yol izleniyor hocam burada değil mi? Aslında birçok öğrenci de bakın burada hem Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Hem de görmüş olduğunuz gibi birliği, beraberliği, sevgiyi, saygıyı da öğrendi. Sen neler söyleyeceksin?
2: Hoca, Ömer Hoca'yı ben çok seviyorum. Burada bütün

0: bunları bitirdim tevcidiyle ve o yüzden çok mutluyum.
1: Bir tane dua okuyabilir misin?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya la usimu bi yevmil kıyame ve la usimu bin nefsil levvame. Eyehseb ul insanu ellen necme aizame. Sadakallahul azim.
1: Çok teşekkürler. Peki sende Kur'an okuyan bir öğrencimiz daha var. Senden de birkaç cümle alabilir
2: miyim? Evet hocam. Ömer hocam sayesinde Kur'an sevgisine boğuldum bu sene. Tüm temel dini bilgileri bitirdik. Ömer hocamı çok seviyorum. O da bizi çok seviyor. Allah ondan razı olsun.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada öğrenciler 6 haftalık süreci güzel bir şekilde, son olarak da hocama sorayım. Herkesi çok seviyor ve güzel şeyler kattınız hayatlarına.
3: Biz burada evleri, parkları gezerek bütün mahallemizi değiştirdik. Bu görmüş olduğunuz çocukların anneleri, babaları 5 vakit namazlarını kılıyor. Her gün Kur'an okuyor. Kur'an-ı Kerim'i sadece camide okunan bir kitap olmaktan çıkardık. Hayatımızı her alanına yaydık ve biz burada birliği, beraberliği, kardeşliği öğrendik.
1: Çok teşekkürler hocam. Ömer Çekiç, Aydınlık Evler Cami İmamı'na da aslında birçok öğrencinin hayatına da güzel şeyler dokundu ve dokunmaya da devam ediyor diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.

Evet, AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Çeyrek asırda çok sayıda seçim oldu ve bu seçimlerin de vazgeçilmezi elbette ki partilerin siyasi iletişim aracı müziklerdi. Efendim şimdi gelin tarihe uzanalım ve AK Parti'nin 25 yıllık seçim müziklerine kulak verelim.

0: 1999 yılındaki genel seçimlerle koalisyonlu günlerin sancısını yaşayan Türkiye'nin önüne sandık 2002 yılında yine geldi. Çok sesli iktidardan ülke bunalmıştı. Yeni bir sayfanın açılması kaçınılmazdı artık. İstanbul'daki belediye başkanlığı görevinin ardından Recep Tayyip Erdoğan bu kez parti lideri olarak sahaya indi.
1: Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Şahlansın ne varsa, nedir neden kasa. Haydi Anadolu.
0: 2007'deki genel seçimler Temmuz'un 22'sindeydi. Yaz sıcak, meydanlar daha sıcaktı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti, Uğur Işılan bestelediği Her Şey Türkiye İçin şarkısında karar kılmıştı.

Türkiye'nin seçim şarkıları albümünde 2009'dayız. Halk bu kez yerel seçimler için oy kullanacaktı. Erdoğan da partisinin yeni şarkısıyla seçmenlerin karşısına çıktı.

2014'e gelindiğinde sandıkta bir kez daha randevu vardı. Pusulada Cumhurbaşkanlığı adayları sıralanacaktı. İleride Erdoğan'la özdeşleşecek Dombra parçası yavaş yavaş seçmenlerde yer edinirken meydanlardan "Seninleyiz Erdoğan" şarkısı da yükseliyordu.

Türkiye 16 Nisan 2017'de de sandık başındaydı. Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandum öncesinde AK Parti seçmenle milyonlarca evetle buluştu.

2019 senesi ise yerel seçim rekabetine sahne oldu. AK Parti hafızalarda yer bırakan bir şarkıyla seçmenin karşısına çıktı. Usta sanatçı Kayahan'ın unutulmaz eseri Bir Aşk Hikayesi yeniden uyarlandı.

ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız sene 2023. Türkiye çok kritik bir seçimle karşı karşıyaydı. Seçimlerin yüksek tansiyonu bir yana partiler, ittifaklar sıkı bir propaganda süreci yürütüyordu. Bu kez Cumhur İttifakı, AK Parti, nostalji

kokan ama etkisi ilk günkü gibi süren arabesk müziğe başvurdu. Cengiz Kurtoğlu'nun yeniden düzenlenen Duyanlara Duymayanlara şarkısı tam not aldı.

0: konuşulan doğruya doğru parçası da seçim sürecinin unutulmazları arasına girdi. Doğruya
1: doğru eğmedik bükmedik, doğruya doğru asla diz çökmedik. Doğru.

bu kez takvimler 2024'ün 31 Mart'ını ayarlıydı. Ve elbette şarkılar seçmeni sandıkta kendine çekmenin büyülü bir mıknatısı gibiydi. İstanbul özelindeki mücadele içinse arabesk müzik yine seçim şarkılarına yön veriyordu. Azer Bülbül'ün Çoğu Gitti, Azı Kaldı parçası bu kez Mega Kent'le özdeşleşti.

0: azı kaldı gönlümüz.
1: Seçim mitinglerinin en renkli anları, partilerin şarkılarla meydanları coşturduğu zamanlar oldu. Ve kıyasıya rekabet belki de hiç bu kadar eğlenceli konser tadında olmadı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Adam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
8: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Takıntılı eski sevgili Müge Şahin'i hayattan koparmıştı. Her yerde aranan o cani, genç kızın mezarının yakınında yakalandı.
13: 5 Ağustos'ta saatler 01'i gösterdiğinde, az öncesinde ifade ettiğiniz gibi, takıntılı eski erkek arkadaş tarafından 25 yaşındaki Müge Şahin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve eczane önünde kardeşi eczaneden ilaç almaya çalıştığı o esnada beklerken eski hem iş arkadaşı hem de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nazir Ilgın tarafından kurşunların hedefi oldu ve 6 el ateş etmesi sonucu orada yere yığılmış ve ardından da gelen sağlık ekipleri ilk müdahale etse de kaldırmış olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Tabii ki bu olayın hemen ardından katil zanlısı kayıplara karıştı.
12: Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını adım adım takip etti.
13: Cinayet Büro ekipleri ilk olarak hemen saatler sonrasında katil zanlısına ait olan bir motosikleti buldular. Çünkü motosiklet de yanaşmış ve o motosikletin görüntüsünü şu anda görüyorsunuz. İlk önce motosikleti buluyor ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde kendisinin aynı zamanda telefonunu da motosikletin arka kısmında bir yere gizlediği de tespit edilmiş.
12: Cinayetin ardından Nazir Ilgın'ın bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
13: Nazir Ilgın'ın burada bir markete geldiği, burada alışveriş yaptığı ve buradaki alışverişten sonra aslında kendisi olaydan hemen sonra burada kaçış planını yapmış. Burada güvenlik kamerasını görüyor ve görür görmez anında dönüyor. Aslında bu tarafa doğru gidecek ama oradaki güvenlik kamerasını görür görmez bir anda hemen yönünü değiştiriyor ve ara sokağa giriyor.
12: Bunun üzerine Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda çalışma başlatıldı.
13: Yapılan operasyonla katil zanlısının mezarlıktan 600 metre ileride bir ormanlık girişte, Ayazağa Ormanlığı'nın hemen girişinde yarı baygın halde alınıyor.
12: Peki Nilda Müge Şahin'in katili ifadesinde ne anlattı?
14: Ne istedi, neden bu kadar takıntılıydı?
13: Katil şunu

0: söylüyor. Diyor ki Müge ile cezaevi izninde tanıştım diyor. Bir süre sonra sevgili olduk. Zaten cezaevinde çıkmış ve daha sonra o çalışmakta olduğu özür dilerim kuaföre gidip geliyor ve orada tanışıyorlar. Ve beni aldattığını öğrendim diyor. İlişkimiz bu yüzden bitti diyor. Başka birileriyle görüştüğünü ve öğrendim. Konuşmak için sokağa gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı diyor. Burada eksik anlatıyor. Çünkü öncesinde defalarca kez zaten kızı tehdit edip rahatsız ediyor. Olay günü diyor Müge'yi motosiklette takip ettim. Ve burada özellikle şunu söyleyeyim. Müge'nin annesi biz nereye gitsek onu görüyorduk diyor. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim diyor.
1: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın?
2: Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısı Nazir Ilgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ilgın çıkarıldığı mahkemece kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Mağazanın önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdi. O saldırı cezasız kalmadı.
4: Neden böyle bir şey yaptınız?
2: Tepki çeken olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir kadın çevreyi kontrol ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe verip kaçtı. Mağaza sahipleri iş yerini açmaya gittiklerinde bayrağın yandığını gördü ve durumu polise bildirdi. Polis çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı.
4: Neden böyle bir şey yaptınız?
2: Şüphelinin polisteki ifadesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiği, bu nedenle bayrağı yaktığı öne sürüldü. Türk bayrağını ateşe veren Ayşe Arslanbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ülkeler çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için yeni önlemler alıyor. Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılara ait toplam 756 bin sosyal medya hesabı kapatıldı. Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan yasayı hayata geçiren ilk ülke oldu. Yasanın ardından denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kontrollerde 16 yaş altı bireylere ait olduğu belirlenen 462 bin Instagram ve 294 Facebook hesabı kapatıldı. Avustralya'nın ardından Malezya'da 16 yaş sınırlamasını yürürlüğe koydu. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde de benzer kısıtlamalar için çalışmalar sürüyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Takıntılı eski sevgili Müge Şahin'i hayattan koparmıştı. Her yerde aranan o cani, genç kızın mezarının yakınında yakalandı.
0: 5 Ağustos'ta saatler 01'i gösterdiğinde az öncesinde ifade ettiğiniz gibi takıntılı eski erkek arkadaş tarafından 25 yaşındaki Müge Şahin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve eczane önünde kardeşi eczaneden ilaç almaya çalıştığı o esnada beklerken eski hem iş arkadaşı hem de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nazir Ilgın tarafından kurşunların hedefi oldu ve 6 el ateş etmesi sonucu orada yere yığılmış ve ardından da gelen sağlık ekipleri ilk müdahale etse de kaldırmış olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Tabii ki bu olayın hemen ardından katil zanlısı kayıplara karıştı.
2: Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını adım adım takip etti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Canlı yayın.
7: 112 acil ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
8: Ben seslerini duyuyorum.
7: Zorlu arazi şartları nedeniyle hem karadan hem de denizden yürütülen çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü. Ekip 5 arkadaşın bulunduğu noktaya ulaşarak grubu güvenli şekilde kurtardı. Bitez limanına götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
9: Yarım saat bir yolda.
8: Tamam, bizim en son gittiğimiz yolda onlara giden bir yol var aslında. Tam orada var ya, bizim döndük ya, oradan devam edilebiliyor da.
7: Ve Çanakkale Bozcaada açıklarında zıpkınla balık avlayan 46 yaşındaki dalgıçtan bir daha haber alınamadı değerli izleyenler. Başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Adana'da da serinlemek için nehre giren iki çocuktan acı haber geldi. Bir gün aşkın süredir aranan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
2: Zıpkınla avlanmak için denize girdi, bir daha su yüzüne çıkmadı. 46 yaşındaki Uğur Savaş, Bursa'dan ailesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine gitti. Savaş, 12 Temmuz sabahı saat 5.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte Sulubahçe açıklarında dalışa geçti. Ancak suya daldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye iki sahil güvenlik botu, dalış timi ve yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi. İzmir'den kalkan sahil güvenlik uçağı da havadan arama faaliyetlerine destek veriyor. Bir başka arama ve kurtarma çalışması da Adana'da. Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 12 yaşındaki Salih Rami ile 10 yaşındaki Simar Süleyman akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yüreğir ilçesi Yakapınar mahallesinde iki çocuğun kıyafet ve terlikleri nehir kenarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi çalışma başlattı.
9: Yaklaşık 25 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında Ceyhan Irmağı'na ilk olarak Simar'ın cansız bedenine, ardından da bir saat sonra Salih'in cansız bedenine ulaşıldı.
7: İzmir'de kentsel dönüşüm ihmali acıyı ve öfkeyi beraberinde getirdi değerli izleyenler. Güzeltepe mahallesi sakinleri yıllardır yenilenmeyen binalar ve altyapı yetersizliği sebebiyle çıkan yangınlarda can kayıpları artınca ayağa kalktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren mahalleli aynı acıların bir daha yaşanmaması için sürecin bir an önce hızlandırılmasını istiyor.
10: İzmir'deki kentsel dönüşüm ihmali can kayıplarını beraberinde getirdi. Aynı acının bir daha yaşanmaması için mahalle sakinleri ayağa kalktı.
11: 5 yaşındaki torunumun hesabını kim verecek?
12: Yalnızca bir yangının ardından değil, yıllardır biriken bir ihmaller zincirinin karşısında durmak için toplandık.
13: İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe mahallesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bundan 6 yıl önce bir kentsel dönüşüm projesine başladılar ve toplamda 258 haneyi kapsıyordu. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen ev sahibi olmak için tapularını veren vatandaşlar hüzrana uğradılar ve o günden bugüne de evleri yapılmadı ve bundan dolayı da oldukça tepkililer.
14: Evlerine tadilat yapamamakta, elektrik sayaçlarını değiştirememekte herkes endişe içinde yaşamaktadır. İnsanlar evinde kentsel dönüşümden dolayı eline herhangi bir tadilatını, imalatını yapamıyor.
10: İddiaya göre yıllardır yenilenmeyi bekleyen Güzeltepe mahallesinde altyapı ve elektrik yetersizliği sebebiyle 4 ay içinde çıkan yangınlarda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
15: Annemle babam balkonda. Annem dedi, bak dedi gene dedi oradan dedi ateş çıkıyor. Çocuk da var dedi yanar dedi. Çocuk da oradan diyor duman çıkıyor diye. Çocuk zaten ölen çocuk bunu söylüyor.
14: Bu insanlar burada yanarak can veriyorlar. Çok acı bir şekilde hayatlarına son veriyorlar. Bu kaçıncı yangın ve bundan sonra bu kaçıncı yangın olacak?
16: Daha kaç tane acı yaşayacağız? Daha kaç tane can vereceğiz?
10: Mahalle sakinleri sorunların giderilmesini ve kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını istiyor.
16: O zamanı gelip de bizim evlerimizde toplantı yaparken hep yanınızda olacağız, hep yanınızda olacağız, kentsel dönüşümü çözeceğiz. Neredesiniz?
17: Mahalleyi uyuma, belediye sahipçi.
7: Eskişehir'de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık girişimi dikkatli bir kuyumcu sayesinde son anda engellendi değerli izleyenler. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 70 yaşındaki yaşlı adama umre için biriktirdiği altınları bozdurtmak istedi. Oyunu durumdan şüphelenen kuyumcu bozdu.
10: Dişinden tırnağından arttırdı, umreye gitmek için yıllarca biriktirdi. Ancak telefon dolandırıcılarının hedefi olmaktan kaçamadı.
18: Dolandırıcılar tehdit etmiş,

0: Polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler.
1: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki yaşlı adamı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar hakkında ihbar var diyerek korkuttukları yaşlı adamı evdeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları bozdurması için kuyumcuya gönderdi.
0: Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcam sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm ve polisi aradık.
1: Kuyumcu Mehmet Baykal'ın dikkati senaryonun seyrini değiştirdi. Polise haber verildi. Gerçek polis vatandaştan asla para istemez uyarısıyla ikna olan yaşlı adam umre birikimi altınları kurtarmanın rahatlığıyla evine döndü.
0: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
1: Yaşlı adamı tuzağa düşürmeye çalışan telefon dolandırıcılarının yakalanmasına çalışılıyor.
2: Ankara'da çok önemli bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti de külliyeye çıktı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiler. Erdoğan'a teşekkür eden DEM Partililerle bundan sonraki süreçte konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı külliyesi anlamlı kabullere de ev sahipliği yaptı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la terörsüz Türkiye sürecine dair ilk kez 12 Nisan 2025'te görüştüler. DEM Parti İmralı heyeti bu kez teşekkür için külliyedeydi.
4: Evimizin içini toparlamamız, yani iç cephemizi tahkim ve takviye etmemiz fevkalade önemlidir.
3: Tarihi sürecin parolası iç cephe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 30 Ağustos 2024'te yaptı vurgusunu. 1 Ekim yeni yasama yılı açılışında tarihi görüntüler kayda geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti grubuyla tokalaştı. O görüntülerden 21 gün sonra da o tarihi çağrı geldi.
5: Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.
3: Ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye'ye doğru yolculuğu başladı. Takvimler 20 Aralık 2024'ü gösterdiğinde DEM Parti'den bir heyet İmralı'ya gitti. 2 Ocak 2025'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti turuna çıktı.
6: Çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Bu kavşağa da kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
3: Terörsüz Türkiye için en büyük adımlardan biri 27 Şubat 2025'te atıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısı yaptı. O çağrıya yanıt 1 Mart 2025'te geldi. Silahlar böyle yakıldı. Hukuki sürecin ilerlemesi için mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve 8 Ekim 2025'te ilk toplantı gerçekleştirildi. Aylar süren çalışmalar sonucu çerçeve yasa 5 Ağustos 2026'da meclis başkanlığına sunuldu ve 10 Ağustos 2026'da rekor oyla genel kurulda kabul edilerek yasalaştı.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Ve o tarihi günden 3 gün sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar sürece katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede bundan sonra sürece dair atılacak adımlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanının anlamlı kabulleri gün boyu devam etti. Şehit ailelerini ağırladı külliyede. Her biriyle tek tek ilgilendi. Külliye Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını da ağırladı.
8: Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
3: Kabulde Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Erdoğan'a ismine özel forma hediye etti.

0: Ve bugün AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana geride bıraktığı çeyrek asrı kutluyor değerli izleyenler. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenecek kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yaklaşık 100 bin davetlinin katılması beklenen tarihi buluşmanın ayrıntılarını ise Mert Hacalioğlu aktaracak.
1: Teşekkürler. Aslında sen bugünün sloganını söyledin. Şöyle biz tüm Türkiye'yi izleyenleri aslında 25 yıl öncesine getirelim. Bu serüven, bu hikaye, bu siyasi hareket ve yolculuk nasıl başlamıştı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de yapmış olduğu konuşma ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganıyla başlayan siyasi yolculuk çeyrek asrı ulaştı. Neredeyiz? Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya ile birlikte aslında Ankara Emniyeti'nin bulunmuş olduğu alandan Millet Bahçesi'ne giriş yönündeyiz. Vatandaşlar bu noktada girecekler. Henüz onların içeriye alınması başlamadı ancak hazırlıklar tamamlanmış durumda. Kısa bir süre sonra tabii ki onlar yavaş yavaş yerlerini alacaklar. Yoğun da bir kalabalık olmaya başladı. Otobüsler gelmeye devam ediyor. Onlar buradan girdikten sonra onları ifade ettiğimiz gibi 25 yılda aslında Başkan Erdoğan'ın söylemiş olduğu, ifade etmiş olduğu o manşet sözleri görüyoruz ki özellikle ilk dönemlerde bilindiği üzere artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha sonra işte her şey Türkiye için bu ışık hiç sönmeyecek demişti Başkan Erdoğan. Daha sonra 2007'de bilindiği üzere durmak yok, yola devam demişti. Bu şekilde aslında gidiyor. Şu anda çift tarihleri görüyoruz. Çünkü karşı tarafta da var. Orada da tabii ki oldukça önemli sloganlar yer almakta. Türkiye karar verdi. Yerel kalkınma başlıyor. Kalkınma için tek başına, iş başına sloganları aslında burada yer almıştır. Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri teması ve sloganını görüyoruz. Yine milletin adamı, sevdamız millet, kararımız evet sloganı yine yerini almış durumda. Aslında o 25 yılı özetleyen birçok başlık ve Başkan Erdoğan'ın o dönemlerde hem yurdun dört bir yanından hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem Cumhurbaşkanlığı kürsüsünden hem de sokaklardan, alanlardan yapmış olduğu ve 25 yılda aslında önemli sloganlar, önemli temalar ve tabii ki Türk siyasi tarihinde aslında AK Parti aynı zamanda bir dönüşümü sağlamıştı. Bu da tabii ki arkamızda bulunan bu göstermiş olduğumuz temalarla birlikte de oldukça önemli. Yine Ayasofya'nın açılışı, Ayasofya'nın minarelerinde ezan sesi hiçbir zaman eksilmeyecek ifadesi 2020 yılında Ayasofya'nın bilindiği üzere ibadete açılmasıyla birlikte tekrardan cami hüviyetine kavuşmasıyla birlikte. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın geride bıraktığımız Sapanca kampında çok önemli bir ifade kullanmıştı. 2026 AK Parti bir Türkiye kitabıdır ve bu kitapta her sayfaya yer var demişti aslında. Birlik ve beraberlik içinde oldukça önemli bir mesajdı ve bu da oldukça dikkat çekici, o da alanda yerini almış durumda. Misafir bu şekilde gelecekler. Evet, 100 binin üzerinde bir katılımcı olması bekleniyor. 5 binden fazla protokol var. Yine burada da tabii ki çeşitli arama noktaları gerçekleştiriliyor. Öte yandan sabah saatlerinden bu yana da büyük bir hazırlık var. Beraber yürüdük biz bu yollarda sloganı da yine aslında birçok demalarda, afişlerde yerini almış durumda. Öte yandan 25. yıla ilişkin de tabii ki çeyrek asır vurgusu var. Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır hemen yanımızda. Bulunmuş olduğumuz alanlarda sahnenin hemen karşısı akşam 20'de başlıyor program. 20'den sonra bilindiği üzere hava da birazcık kararacak. Burada da bu şekilde ışıklarla birlikte aslında bir alan oluşturulmuş durumda. Ziyaretçiler burada da aslında Başkan Erdoğan'ın o hitaplarını dinleyecek ve karşımızda da hemen arka tarafımızda da o dev sahne. Bugün AK Parti'nin 25. yıla özel hazırlanan şarkısıyla buluşacak vatandaşlar. Bir drone gösterisi olacak akşam saatlerinde. Ancak tabii ki bu anlattıklarımızdan çok daha önemlisi büyük bir kalabalık olacak aslında ve buradan tüm dünyaya mesajlar verilecek. Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması da hemen arkamızda bulunan o sahne, çiçekli bir yol yapılmış durumda o sahnede ve ön tarafta da protokolün oturması için hazırlanmış olan alan. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya şimdi o noktaya doğru şöyle uzanmaya çalıştı. Bizler de aslında tüm alanları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hazırlıklar son aşamada, ifade ettiğimiz gibi bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra da vatandaşların içeriye girişleri başlayacak. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlarda özellikle terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı vurgusunun ön planda olması bekleniyor. Öte yandan teşkilata vereceği mesajlarla birlikte aslında burada bir gövde gösterisi gerçekleştirecek ve bu gövde gösterisi aslında önümüzdeki genel ve yerel seçimler açısından da oldukça önemli olacak. Özellikle gece geç saatlerinden bu yana yurdun dört bir yanından yola çıkan partililer var. Onlar da yavaş yavaş başkent Ankara'ya gelmeye başladı. Birçok cadde ve sokaklarda aslında burada otobüsün ne işi var diyebileceğiniz alanlarda şu anda otobüsler var. Onlar da işte burada bulunan bu buluşmaya katılmak için yüreğini ortaya koyarak buraya gelmeye başladılar. Bizler de A Haber ekipleri olarak gün boyu buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Öte yandan özel konuklarımız olacak ve buradaki atmosferi, heyecanı, coşkuyu ve o tarihi mesajları ve önümüzdeki 25 yılın aslında vizyonuna ilişkin verilecek mesajları bu ekranlardan paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Ve dünya gündemiyle devam ediyoruz. Ajans bugün kuşağına. Değerli izleyenler, İsrail'den Lübnan, Suriye ve Gazze için dikkat çeken mesaj geldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun güvenlik bölgeleri olarak tanımladığı alanlardan çekilmeyeceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise Katz'ın açıklamalarını eleştirerek Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini savundu.
2: Güvenlik bölgelerinden geri çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'den, ne de Gazze'den.
3: İşgalci İsrail terör estirmeye devam ediyor. İsrail sadece Filistin topraklarında değil, Suriye ve Lübnan'ın topraklarında da varlığını sürdürme çabasında. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Lübnan'ın işgal altındaki Şakif bölgesi yakınlarına gitti. Katz, ordunun güvenlik bölgeleri olarak tanımladığı alanlardan çekilmeyeceğini açıkladı.
2: Güvenlik bölgelerinden geri çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'den, ne de Gazze'den.
3: Katz bu sözlerle yetinmedi. Bu bölgelerdeki evlerin yıkılmasının yanı sıra İsrail'in 3 cephedeki askeri varlığının uzun vadeli hale getirileceğini de söyledi.
2: Biz buradayız. Onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda. Ayrıca bölgedeki tüm evleri yıkıyoruz. Politikamız bu. Buna devam edeceğiz.
3: İsrail'in işgal planına ABD'den tepki geldi. Axios gazetesine konuşan ABD'li üst düzey yetkili Katz'ın açıklamaları eleştirdi. Savunma Bakanlığı yetkilisi Lübnan'ın güneyinde kalıcı bir İsrail askeri varlığı çerçeve anlaşmasında verilen taahhütlerle bağdaşmıyor ve her iki ülkenin uzun vadeli barış ve güvenliğiyle uyumlu değil ifadelerini kullandı. Yetkili ABD'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak desteklediğini belirtti. İsrail ordusu Beşar Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde yaklaşık 800 kilometre karelik alanı işgal etti. Lübnan'a da 2 Mart'tan bu yana yoğun hava saldırısı düzenleyen İsrail birçok beldeyi işgal etmiş durumda.
0: İran'la yaşanan çatışmalar sebebiyle Orta Doğu'ya demir atan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un görev süresi uzatıldı. Ağır yaşam koşulları sebebiyle askerlerin ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığı iddia edildi. Bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
3: ABD uçak gemisinde ağır yaşam koşulları altında 250 gün geçti. Karaya ayak basmadan denizde kalan personel tükenmeye başladı. Öyle ki donanma mensupları artık intihar etme noktasına geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi Kasım 2025'te San Diego'dan ayrıldı. Normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanıyordu. Ancak İran savaşı uzayınca bölgedeki askeri operasyonlar arttı. Geminin dönüşü birçok kez ertelendi. Uçak gemisindeki yaklaşık 5000 personel 250 gündür karaya ayak basmadan operasyonda.
4: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri donanması elinde tutuyor.
3: Gemideki yaşam koşullarını ise ABD medyası ortaya koydu. Haber asker ailelerine dayandırıldı. Buna göre duşlar küflü, çamaşırhaneler haftalardır çalışmıyor. Sıcak su kesiliyor ve uzun süre gelmiyor. Temel kişisel bakım malzemelerinde de sıkıntılar var. Gıda tedarikindeki sorunlar nedeniyle bazı öğünler sınırlı porsiyonlarla geçiştiriliyor. Görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle personel ciddi bir ruh sağlığı

0: krizi yaşıyor. İddiaya göre askerlerin psikolojik durumu da hiç iyi değil. Ailelerine göre bazı personel denize atlamaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Korkunç durumu bir asker eşi anlattı. Kocam denize atlayan bir askeri kurtardı ifadesini kullandı. Bir başka askerin eşi de kendisine gelen mesajı paylaştı. Eşinin "Umarım yarın uyanmam" dediğini anlattı. Bazı senatörler durumu gündeme getirip tepki gösterse de Savunma Bakanlığı iddiayı reddetti. ABD donanması baskıyı doğruladı. Ancak gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde artış tespit edilmediğini savundu. Donanmaya göre gemide temiz su bulunuyor ve klima çalışıyor. Ancak USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev süresinin ne zaman biteceği ve askerlerin karaya ne zaman çıkacağı belirsiz.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi. Peki Avrupa neden Ukrayna'ya Patriot desteği vermiyor? Batılı ülkelerde Patriot hava savunma sistemi tükeniyor mu? A Haber muhabiri Alparslan Düven detayları aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Alparslan Düven, söz sizde.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 5 yıl geride kaldı. Tabii bu süreçte Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya çok sayıda askeri ve maddi yardımda bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. Söz konusu yardımlarda ön plana çıkanlar F-16 ve Patriot hava savunma sistemi bileşenleri oldu. Ancak Avrupa'nın artan silahlanma ihtiyacı ve stokların tükenmesi yeni bir krizi de tetiklemeye başlamış durumda. Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya bağışlamak üzere daha fazla Patriot füze savunma sistemi bulmak için çaba harcıyor. Kiev yüzlerce füze önleme sistemi arıyor ancak İran ve ABD arasındaki savaşın durmaması tüm silah sevkiyatlarını dünya genelinde durma noktasına da getirmiş. Aynı zamanda Ukrayna'nın önde gelen Avrupalı destekçilerinden bazıları ellerinde yeterli kadar füze kalmadığını açıklamaya başladı. Ukrayna'nın eski savunma bakanı da geçen hafta "Son birkaç yıldır Rusya ortaklarımızdan aylarca aldığımızdan daha fazla füzeyi bize bir haftada fırlatıyor" demişti. Tabii Ukrayna'nın en büyük askeri yardım bağışçılarından biri olan Almanya, Ukrayna'ya zaten Patriot sistemleri ve füzelerini devretti. Ancak Berlin, Kiev'in giderek acilleşen ihtiyaçlarını, Almanya'yı korumak ve NATO yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken minimum stoklarla dengelemek zorunda. Tabii Almanya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Tuğgeneral Schröder bir açıklama yaptı ve geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden kısa bir süre sonra Berlin'de düzenlenen bir panelde "Burada gerçekten sınırlarımıza ulaşıyoruz" ifadesini dile getirmişti. Ukrayna kendi geliştirdiği Freja hava savunma sistemlerini hazır hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve değerli izleyenler, Mısır'ın başkenti Kahire'deki lüks bir alışveriş merkezinde önce şiddetli bir patlama oldu. Ardından alevler yükseldi. İlk anda restorandaki gaz tüpü zannedildi ancak patlamanın adresi bir hediyelik eşya dükkanıydı. 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.
3: Önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler görüldü. Ortalık savaş alanına döndü. Dehşet anlarının yaşandığı yer Mısır'ın başkenti Kahire. Yeni şehirdeki Arabella Plaza alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama oldu. Ardından da yangın çıktı. Yoğun duman bulutu altında kalan AVM'dekiler kendilerini can havliyle dışarı attı. Kameralara dumanların arasında yerde yatan yaralıların imdadına çevredekilerin koştuğu anlar yansıdı. Edinilen bilgilere göre 3 can kaybı, 17 de yaralı var. İlk iddia patlamanın sebebi restorandaki gaz tüpüydü. Ancak AVM'nin zemin katında bulunan hediyelik eşya mağazasındaki helyum tüpünün patladığı anlaşıldı.
1: Ve can kaybının 265'e ulaştığı Kolombiya'da depreme dair yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Enkazda hırsız

0: At yerle bir olurken tek yapabilecekleri görece güvenli bir yerde sarsıntının bitmesini beklemek. Çoko'da yerlilerin tek katlı okulları bile yıkıldı. Zemin sebebiyle hasar çok büyük. Ekipler gece gündüz çalışıyor. Gönüllüler ve kurtarma ekipleri kimseyi arkada bırakmıyor. Bir yanda enkaz altında kalanlar, bir yanda yıkılmayan evlerden kurtarılmayı bekleyenler var. Can kaybı 3000'e dayanmışken felaketi bir fırsat olarak görüp hırsızlığa başlayanlarsa sözün ve insanlığın bittiği yer.
1: Ve sevgili izleyenler, Konya'daki lavanta bahçelerinde hasat başladı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktaracak.
2: Şu anda elimde gördüğünüz gibi mis kokulu lavantalar var. Lavanta hasadı Konya'da başladı. Yayın konuğumda var. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Akif Avcı. Efendim hayırlı olsun.
3: Sağ olun, hoş geldiniz, safa geldiniz.
2: Hasat başladı, nasıl bir bahçedeyiz?
3: Konya'mızda 341 metrekare bir alanda atıl arazileri lavantaya dönüştürerek katma değeri yüksek bitkileri elde etmekteyiz. Ve hasadımızın sonuna doğru geldik. Temmuz ayındaki 3 günlük festivalimizde ve lavanta bahçemizin toplamında 500 bin ziyaretçi aldık. Evet. Ve buradaki ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek hızlı bir şekilde bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Buradaki ürünlerden kolonya, krem, sabun, parfümeri, kozmetik ve süsleme sanatlarında kullanıyoruz. Çiçeklerini çiçek olarak satıyoruz, demet olarak satıyoruz. Burada Konya turizm olarak çok büyük bir katma değer kazandırmış bulunuyoruz. Biz de bunu bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı Karatay'ımıza, lavanta bahçemize bekliyoruz.
2: Evet. Peki şunu soralım, ne kadar lavantadan bir kilogram lavanta suyu çıkar?
3: Şimdi bitkinin türüne göre iki tür lavanta var. Angustifolia ve Intermedia. Angustifolia'dan 55 kilo ile 60 kilo arasında yaş giden 1 kilogram yağ çıkmaktadır. Yağı da katma değeri yüksek olan bir üründür. Yaklaşık o da günlük şartlara göre değişmekle birlikte 2000 lira, 2000, 2500, 3000 lira TL'lere kadar çıkmaktadır kilogram fiyatı. Ve bundan da değişik şekilde katma değerli ürünler elde etmekteyiz.
2: Traktörle hasat devam ediyor. Bu işin makinesi bu mudur?
3: Bu işin makinesi budur. Bu da Karaman'da bir girişimciye bizim desteklerimizle yaptırdığımız bir üründü. Türkiye'ye ve dünyaya bu makineyi satmaktadır.
2: Öyle mi? Burada mı yapıldı bu?
3: Evet, Karaman'da yapıldı. Karaman'da bir küçük üreticimiz yaparak ilk biz aldık bu makineyi ve şu anda dünyaya satmakta.
2: Peki şu anda Tunağan'dan rica edelim, bunlar da farklı bir ürün değil mi?
3: Evet.
2: Tunağan gösterebilirse kameraman arkadaşım, burada da farklı ürünler var. Bunlar nedir?
3: Bunlar da kök boyasıyla farklı renklerde farklı şeyleri boyayarak bitki amenajmanlarında kullanılmakta. Süsleme sanatında ve çiçek sanatında çiçekçilerimizin yoğun bir talebi olmakta bunlara. Onun için değerlendirmekteyiz.
2: Evet, şu anda bir sıra bitti. Şu anda bulunduğumuz araziyi de bir anlatabilir miyiz? Nasıl bir araziydi?
3: Bu arazi çorak ve kullanılmayan atil bir araziydi. Biz burayı düzenleyerek yabancı otlardan, taşlardan arındırarak, toprak doldurarak ve atıl durumdaki arazilerimizi tarımsal bir faaliyet olan bir ürüne dönüştürdük burayı ve turizme kazandırdık ve yıllık yaklaşık 500 bin kişi burayı ziyaret etmekte, her geçen yıl artmakta ve bütün Türkiye'deki insanlarımızı buraya beklemekteyiz. Burası turizmin merkezi oldu, çekim merkezi oldu lavanta. Farklı farklı ürünlerimiz ortaya koyacağız inşallah
2: şöyle
3: yakın zamanda.
2: İsterseniz lavanta hasadı yapıldı. Biz de şöyle bir çıkalım müdürüm. Bakın buraya lavantalar biriktirildi. Tunağan gösterebilir misin? Bakın biçildi. Bunun biçilme şekli var değil mi? Çok
3: evet,
2: kökten değil.
3: Kökten değil. Bu lavanta çiçeklerinin alt kısmından alınarak bunlar daha sonra güneş sınırdaki distilasyon merkezimize giderek orada bunların buhar kazanlarında işlenerek yağ çıkarılmaktadır.
2: Peki çok teşekkür ederiz efendim. Efendim gördüğünüz gibi kocaman bahçelerde hasat devam ediyor. Tabii

0: Asad'ın sonuna geldik. Karatay Belediyesi tarafından oluşturulan bu alandaki lavantalar biçiyor ve daha sonrasında işleme tesisine gönderiliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, şimdi de Adana'ya gideceğiz. Adana'da kış hazırlığı yapan vatandaşlar konser ve yapımı için Halin yolunu tuttu. Detayları bu kez Daha Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktaracak.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, bizler şu anda Adana'dayız, Yüreğir Halin'deyiz. Elbette yaz ayı demek, konserve ayı demek. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte aslında domates konservesi için de artık sezonun başlandığı takvim oluyor. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi tırın üzerinde ayrı bir hareketlilik var. Çünkü görmüş olduğunuz domateslerin tamamı satıldı. Ama bundan sonra domates almak isteyen insanlar için görmüş olduğunuz gibi kasalar yerleştiriliyor. Boş kasalar şu anda tırın üzerine konuluyor ve ilerleyen günlerde, yani yarından itibaren, belki de akşamdan tekrar tır dolu bir şekilde gelecek. Peki konserve yaparken domateslerin hangisini tercih etmemiz gerekiyor? İşte çünkü burada sivri domates var, burada topak domates var. Hemen işin uzmanına soracağız. Hal esnaflarından Mehmet Çobandağ. Şöyle alalım sizi, aynı zamanda yönetimde bulunuyor. Efendim, iki çeşit domatesimiz var şu anda. Hangisinden konserve yapmamız gerekiyor ve neden o domates seçmemiz lazım?
3: Evet, hemen şöyle izah edeyim. Halk arasında Bursa domatesi denen şöyle sivri domates, konserveye en uygun olan domates bunlardır. Bunlar hasatı yeni başladı. Aşağı yukarı 3 ay sürer. Bu da domates, bu da domates. Ama neden bu tercih ediliyor? Bunun içinde damar çok fazla olmaz. İçi kırmızı olur. İçi kırmızı olur. Ekonomik olarak her zaman için arada bir 10-15 lira fiyat aralığı olur bu domatesle bu domatesin arasında.
2: Şimdi bu etli domates olarak da aslında halk arasında söyleniyor. Sebebi içinde suyun az olması mı?
3: Aynen.
2: Ondan dolayı konservede gösterelim.
3: Şöyle içi kırmızı olur.
2: İçi çok dolu.
3: Evet, içi dolu ve damar olmaz. Şu kenardaki damarları beyaz da olursa olmaz. Aşağı yukarı 10 gün sonra vatandaşa tavsiyemiz, 10 gün sonra hem fiyat olarak daha aşağı düşer hem de içi dolu ve kırmızı olarak daha da halka dolu gelir. Evet.
2: Bir de topaktan keselim mi? Tabii. Aradaki farkı da gösterelim. Aynen. Diğerini ben alabilirim. Aynen. Bunu ben alayım. Şöyle bir alayım.
3: Şöyle aradaki gördüğümüz fark gibi, şöyle damarlar olur bunda. Bunda damar olur. Tabii ki lezzet farkı da var arada illaki. Bu daha lezzetli söğüş ve salata yemeklerde. Bursa dediğimiz domates. Bunun da üretimi sadece tonaj bakımından daha çok tonaj olduğu için üreticiler bunu da tercih ediyor. Bunu da tercih ediyorlar.
2: Ama lezzetli olan, aynen, ve konserveye uygun olan şu anda elimde tutmuş olduğum, yani sivri domates.
3: Aynen.
2: Evet. Peki sezon ne zamana kadar devam edecek?
3: Şöyle Ekim ayına kadar devam eder. Aşağı yukarı bu 3 ay falan sürer. 3 ay sürer. Zaten vatandaş bir hafta sonra evlerine kasa kasa alırlar. Kavanozlara koyarlar, buzdolabına koyarlar. Kışın rahatına bakar. Yani hem ekonomik olarak hem de lezzet olarak yemeklerine lezzet katarlar. Ekonomik olarak da kendilerine katkılar olur.
2: Şu anda hal aslında en bereketli sezonunu yaşıyor. Tabii. Ama en fazla sıcak satış domateste. Çünkü konserve sezonu başladı.
3: Başladı.
2: Sonra da artık domates oluyor.
3: Evet, aynen. Başladı ama bir hafta sonra daha da hızlanır, daha da hareketlenir. Yeni başladı bu. Bursa domatesi diyoruz ama Ereğli, Zengen, Ereğli tarafında bereketli topraklar oralarda yetişiyor. Aşağı yukarı bir hafta sonra bol bol, rahat rahat ve ucuz olarak insanlar, halkımız yiyebilir bu domatesi.
2: Çok teşekkürler. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir taraftan insanlar geliyor, domateslere bakıyor ama üzerine baktığımızda satıldığına dair işte buradaki notlarda görüyoruz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz domatesin kalitesine göre elbette fiyatlar değişiyor. Adana'da Yüreğir Halin'de 12 liradan başlıyor, 15 liraya kadar konservelik domatesin fiyatı yükselebiliyor. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi sirkülasyon çok hızlı bir şekilde yaşanmaya başlamış durumda diyelim ve sözü Adana'dan Yüreğir Halin'den tekrar size bırakalım.

Sadece 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti 25 yıllık iktidarında darbelerle, muhtıralarla ve birçok saldırıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi sizi AK Parti'nin kuruluş yıllarına götüreceğiz. AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı nasıl engellemeye çalıştıklarını birlikte hatırlayalım.

0: Camiler kışlamı, müminler asker.
1: Allahu Ekber.
2: Liderleri 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen miting sırasında topluluğa yaptığı konuşmada Ziya Gökalp'in 1912 yılında Balkan Savaşı'ndaki Türk askerler için yazdığı Asker Duası adlı şiirinden bir dörtlük okuduğu için yargılanan ve 10 ay hapis cezası alan Recep Tayyip Erdoğan'dı.
3: 2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'miz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben içeride çok çalışacağıma

0: Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek.
1: Cezaevinden çıktıktan sonra kapatılan Fazilet Partisi'nden arkadaşlarıyla kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ile 2002 seçimlerine girmiş ve tek başına, iş başına sloganıyla iktidar olmuştu.
0: Milletimiz.
2: Ya böyle bir şey olamaz. Ya biraz iki yap.
0: Hayırlı olsun diyorum. Ve oyunu da bu şekilde kullanıyorum.
3: O zaman kamerayı indir.
0: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun. Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bunun heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bunun heyecanını duyarak kutlarız. Ve diyorum ki daha nice zaferleri bu defa devlet adına, millet adına kucaklamayı Allah bizlere nasip etsin.
5: Bak ben daha taş demeden huzurunuzda milletvekili adayı olarak bulunmuyorum. AK Parti'nin genel başkanı olarak bulunuyorum. Hizmetkarınız olarak bulunuyorum. Bunu böyle biliniz. İnşallah yoksulluğun ilacı nedir? Yolsuzlukların ortadan kaldırılmasıdır. Yolsuzlukları kim kaldıracak? AK Parti. Bunu böyle biliniz. Evet. Hortumcuların hortumlarını biz keseceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Ve inşallah fakir fukaranın, garip kurabanın yanında biz olacağız. Hiç endişeniz olmasın.
1: Ancak AK Parti'nin tek başına iktidar olması umutsuz halk dışında kimse tarafından olumlu karşılanmamıştı. AK Parti'nin varlığından rahatsız olan, istedikleri gibi at oynatabilmelerine olanak veren siyasetçilerin meclise dahi girememesinden rahatsız olan güç odakları, AK Parti'nin icraatlarına başlamasına, fakirleşmiş halkı refaha çıkartmalarının önüne engeller koymaya çalışıyorlardı. En önemlisi AK Parti'nin kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te milli şairimiz Ziya Gökalp'in

0: Balkan Savaşı'nda ülkeyi canla başla savunan askerler için yazdığı şiirden bir dörtlük okuduğundan hapishanede yatmış, çıktığındaysa siyasi yasağı olduğu için milletvekili seçilememişti. Başbakan olamazdı.
1: Bir şiir buldular ve bu şiirle birlikte bu işi çözmeyi kendilerine göre veya çözeceklerini zannettiler. Sevgili kardeşlerim, bir defa bakınız, bu tür oyunlarla hiçbir zaman bu yürüyüş durdurulamaz. Niye? Çünkü biz gerekirse milletimize olan bu sevdamız uğruna bedel ödemeye hazırız. Bunu hep söyledik.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkarılması için ihtar verilmesine oy çokluğuyla Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan ve yetkilerin kullanılmasının tedbiren önlenmesine ilişkin istemin ise reddine oy birliğiyle.
1: Salı günü genel merkezden dilekçemiz gidiyor. Çarşamba günü partimiz hakkında kapatma davası açılıyor. Çok anlamlıdır bu. Yani bu ne sürat? Yani bu kadar süratli oluyor mu? 9-10 sayfalık bir metin ne kadar çabuk hazırlandı?
0: Bu sebeple AK Parti milletvekilleri yasa değişikliği için meclise teklifte bulundu. Ve bu yasa oy çokluğuyla kabul edildi. Fakat engeller bitmiyordu. Bu yasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilse de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yasayı öznel, somut ve kişisel olduğu gerekçesiyle veto etmişti. AK Parti'nin varlığından rahatsız olan çevreler AK Parti'nin önüne engeller koyuyordu. ...2001 krizine sebebiyet veren aktörlerden biri olan Ahmet Necdet Sezer, daha sonrasında içi boşaltılan bankalar için yetkisi olduğu halde kılını bile kıpırdatmayan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, halkın oylarının çoğunu tek başına alıp iktidar olan bir partinin genel başkanını siyasetten uzak tutmak için bütün kozlarını oynuyordu.
3: Demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak kişiye özgü düzenlemelerden kaçınarak hukuku sağlaştırmak yerine siyaseti hukuk kurallarına uygun biçimde yapmaya özen göstermek olmalıdır.
0: Ama bu bir şeyi değiştirmezdi. Ümit, azim ve kararlılık iman dolu bir kalbe girince insanlardan kaynaklanan zorluklar kolaylıkla aşılır.
1: Bu konuyla ilgili değerlendirmeleri parlamento önümüzdeki hafta içerisinde yapacak. Ayrıca da tabii ki kamu vicdanı gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Oylarınıza sunuyorum.
0: Daha sonra aynı yasa değiştirilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar kabul edildi ve dönemin Cumhurbaşkanı Sezer yasa değişikliğini halk baskısı sebebiyle bu kez onaylamak zorunda kaldı. Halk Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı. Bu yasanın onayıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi için yasal bir engel kalmadı. Siirt milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Siirt'teki seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi ve 2003 ara seçimlerine gidildi. Seçimlerde AK Parti'nin ilk sıra adayı Mervan Gül'ün adaylıktan çekilmesiyle Recep Tayyip Erdoğan partinin birinci sıra adayı olarak Siirt seçimlerine girdi ve oyların %85'ini alarak kazandı.
4: Şimdi seçilen milletvekillerinin adlarını okuyup and içmek üzere kürsüye davet edeceğim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

0: anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
1: Uzun ve zorlu bir yolculuk başlıyordu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsıma tevdi edilen 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurma göreviyle alakalı olarak Bakanlar Kurulu listemizi az önce Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Kendileri de kabul buyurdular ve başbakanlık görevini şahsıma tevdi etmiş oldular.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 ile öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
7: seninle. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
8: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Oo, her yerden sipariş aldık.
10: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
10: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
10: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan.

0: ulaşımı hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldi?
11: Ömer Tayyip Erdoğan sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı.
10: 2035'lerde şu anda %70'lerde olan oranı %50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz.
11: Genç Diplomasi Derneği tarafından Bosporus Diplomasi Forumu'nun bu yıl ikincisi düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da foruma konuk oldu. Başkan Erdoğan'ın torunu ve aynı zamanda Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan merak edilen soruları Bakan Bayraktar'a sordu.
10: Türkiye'de yıllardır enerjide bir dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldi?
11: Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için attığı adımlar soruların en dikkat çekeniydi.
10: 2035'lerde şu anda %70'lerde olan oranı %50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz. Bu çok önemli bir hedef ve bunu eğer önümüzdeki 10 yılda başarabilirsek Türkiye cari açık meselesini, enerji kaynaklı cari açık meselesini kenara koyabilir. Ve ondan sonraki hedefte tabii bunu sıfıra düşürmek, Türkiye'yi enerjiye tam olarak bağımsız kılabilmek.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor. Kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü lideri yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delendi, Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ayrıca Kırmızı Bülten'le aranan Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekalan'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalananlar arasında yer aldı. Yakalanan şüpheliler kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve benzeri suçlardan aranıyordu. Operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerine net mesaj verdi.
11: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Türk devletinin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var.

uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için camdan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamd olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız, birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 14 Ağustos Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. AK Parti bugün 25. yılını kutluyor. Mert Hacı Alioğlu Ankara'dan canlı yayında. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlar ifade vermeye başladı. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. Gittiği partide bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edilen CHP milletvekili disipline sevk edildi. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Giresun'un Keşap ilçesinde sele kapılan iki kişi kayboldu. Aramalar sürüyor. Selman Kutlu Giresun'dan canlı yayında. Avrupa'daki kavurucu sıcaklar Türkiye'ye geliyor. Gündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Giresun'da dün etkili olan sağanak sele yol açtı. Suya kapılan iki kişi kayboldu. Gelişmeler A Haber muhabiri Selman Kutlu'da.
1: Evet Can, o kadar maalesef.

0: dünden bu yana bölgede sel haberlerini veriyoruz. Üzücü haberler alıyoruz. Dün bildiğiniz gibi Görede yaşanan sel felaketinde anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti sele kapılarak. Baba ise son anda kurtulmuştu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda özellikle Giresun ve Trabzon için yoğun bir uyarı yapmıştı. Akşam saatleri ve bu sabaha karşı yağmurun devam edeceğini, özellikle dere kenarlarından uzak durulması yönünde uyarılarda bulunmuştu ve o uyarı sonucunda maalesef iki vatandaşımız şu anda sele kapılarak kaybolmuş durumda. Biz şu anda Giresun'un Keşap ilçesi Karabulduk beldesindeyiz. O vadiyiz, yaklaşık 12 kilometrelik bir vadi. Biz aracın suya kapıldığı noktalarda bir yerdeyiz ve buradan sel onlar aracı alıp suya kapıyor ve yaklaşık 2 kilometre aşağıda araç bulunmuş durumda vadinin içerisinde, ama maalesef iki vatandaşımız araçta bulunamadılar. Ama şunu belirteyim, suya kapılırken araçta 3 kişi var. Ahmet Yılmaz son anda kendisini araçtan aşağıya atıyor ve Abdullah Hakkıoğlu ile Mehmet Akkaya, dayı yeğen bunlar, 55 yaşında, yeğense 16 yaşında, onlar araçla birlikte suya kapılıyorlar. Şimdi görüyorsunuz tomrukları falan, bakın aslında derenin o açısı, genişliği oldukça büyük ama suyun debisini de Özgür size gösterebiliyor. Bakın ne kadar geniş bir vadi ama su bu noktalara kadar çıkmış durumda, yola kadar çıkmış durumda. Getirdiği kütükler durumu ortaya koyuyor. Tabii ki yoğun bir çalışma var. AFAD, AKUT, jandarma ekipleri bölgede tam 12 kilometrelik bir alanda o iki vatandaşımızı bulmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Şu anda bölgede bir yağmur yok ama şöyle karşıda o kütüğü de görebiliyorsunuz. Bakın buradan gelen su karşı yola kadar çıkmış durumda ve o ne kadar önüne kütük takılmışsa, ağaç takılmışsa sürüklemiş durumda. Özellikle yağmurun Giresun'un bu Keşap, Eynesil, Görele bölgesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki suyun şu anda debisi oldukça azalmış durumda ama arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Tabii ki dün 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, bugünse 2 vatandaşımızın kaybolması gerçekten o aslında bölgenin özellikle Ağustos aylarında yaşanan sel felaketlerini acıları yine ortaya koyuyor. Ama Meteoroloji Genel Müdürü ve AFAD dün oldukça sık sık uyarılar yapmışlar. Dere yataklarından uzak durmaları yönünde. Bu 3 vatandaşımızın Keşap'tan köye doğru, Karabulduk beldesine doğru yola çıktığını belirtelim. Akşam saatlerinde, gece saatlerinde hatta, ama bir süre sonra kendilerinden haber alınamıyor. Ahmet Yılmaz araçtan kendini son anda atıyor yukarıdan gelen selin görmesiyle birlikte ve jandarmaya haber veriyor. Kendisinin sağlık durumu iyi, hastanede, ama herhangi bir ağır bir durum yok, onu belirtelim. Görebiliyorsunuz gerçekten çok geniş bir alan o suyun yatağı, ama ne kadar geniş de olsa o yağan yağmurun etkisi gerçekten çok büyük ve bir anda gelen o sel suları gerçekten bölgede büyük tahribata yol açmış durumda. İki vatandaşımızı arama çalışmaları 12 kilometrelik bir alanda devam ediyor diyelim ve gelişme oldukça sizlere aktaracağız. Giresun'dan sözü size bırakalım.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 15 il için sarı kodlu fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı yayınladı. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ani sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
2: Meteoroloji İstanbul dahil 15 kent için sarı alarm verdi. Şiddetli rüzgar ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
3: Türkiye adeta iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Marmara ve Karadeniz sağanak ve fırtına etkisi altına girerken Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise termometreler kritik seviyelere ulaştı.
2: Marmara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına, Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
4: Marmara'da, Batı Karadeniz kıyılarında, Kuzey Ege'de rüzgarın 40-60, yer yer 80 km/saate kadar çıkması beklendiğinden kuvvetli rüzgardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir.
2: Peki 3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak?
4: İzmir'de 36.

0: 35-33 derecelere kadar düşüyor. Yani kuzeyden gelen, Karadeniz üzerinden gelen serin hava sıcaklıkları düşürüyor. Gece en düşük sıcaklık 25 derece, gündüz 36 derece bekliyoruz. İstanbul'da da 30-32 derece seyreden hava sıcaklığı 28 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da da 32 derece civarında olan sıcaklıklar 28'e kadar düşmesi bekleniyor.
1: Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edildi. CHP yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kübra Bal ayrıntıları aktaracak.
2: Bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edilen Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan partisinden tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gerçekleşti bu durum. Açıklama ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı Müslüm Sarı. Partimizin temel ilkeleri tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten arınma mesajlarını da hatırlatalım izleyicilerimiz için ve konunun tüm yönleriyle araştırılması için de CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştı dün Yazgan. Peki olay nasıl oldu? Aslında bir doğum günü kutlaması için gittiği bir evde sabah saatlerine karşı bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 3 kişi tarafından darp edildi milletvekili Yazgan ve olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi ihbarlar üzerine ve Yazgan darp edildiğini, telefonunun kendisinden alındığını ve görüntülerinin çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak da 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonuysa Yazgan'ın evde bulunan buzdolabının altından çıktı ve kendisine geri teslim edildi. Tabii şu şüpheliler emniyetteki ifadelerinde bir kadını taciz etmesi iddiasıyla kavganın çıktığını belirttiler. İfadelerinde olay sırasında çekilen görüntülerde aslında soruşturma dosyasına girdi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Ahmet Baran Yazgan hakkında hem internette dolaşıma sokulan içerikler hem de iddialarla aslında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldı. Bugün de parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği duyuruldu diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki mali detaylar dikkati çekti. MASAK tarafından yapılan incelemede örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liralık dev bir para trafiği tespit edildi. Kara para aklama ve finansal usulsüzlük iddiaları üzerine örgüt bünyesindeki bazı şirketlere kayyum atandı.
3: MASAK incelemeleri düğmeye bastırdı. 100 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altına alındı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5: Dosya örgütü mali suçlar kapsamında yürütülüyor ve özellikle de burada yolsuzluk, kara para aklama, özellikle burada yine yüksek sermayeli şirketlere üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği tespit edilmiş ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkinde usulsüzlüklerin olduğu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı burada operasyon yaptı.
3: Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise MASAK raporu. Şüpheliler ve suç örgütleriyle bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan raporda dikkat çeken finansal hareketliliklere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alım satım hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bu artışla birlikte şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer bir öz kaynak bulunmadığı, mal alış satış ve transfer kayıtlarının olmadığı belirlendi. Aktif

0: olmadığı değerlendirilen bu şirketlerin buna rağmen yüklü miktarlarda finanse edildiği kayda geçti.
1: Sadece 33 şirket üzerinde yapılan hareketliliğin milyarlarca, 100 milyarın üstünde olduğu tespit edilmiş ve hatta 33 şirket üzerinden yurt dışına 100 milyar TL'nin çıkartıldığı, farklı yöntemlerle çıkartıldığı iddiasını da sizlerle paylaşmış.
0: Soruşturmanın en çarpıcı tespiti ise para trafiği ile ilgili. Masak incelemelerinde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu iddia edilen yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklama iddiaları ile ilgili şüpheli şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Başta İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adreste 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
1: İlerleyen günler ya da saatler içerisinde yapılacak olan araştırmalarda ne olacak? Bunlarla ilgili yeni detaylar olacak. Çünkü bazı şirketler arasında devirlerin de yapıldığı iddiası var.
0: Operasyonda Kuriş'in de arasında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi. 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
2: $100 milyar dev bir para trafiğini yöneten örgüt lideri Alihan Kuriş ifade veriyor. Alihan Kuriş'e yönelik suçlamalar neler? Soruşturmada son durum ne? Şener Çetin aktaracak.
3: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı adeta suç örgütlerinin ensesinde. Her iki bakan yaklaşık 4 ay önce göreve geldi ve bu görev süresince binlerce operasyon düzenlendi ve yüzlerce suç örgütü şebekesi çökertildi. Bu anlamda operasyonlar kararlılıkla sürüyor ki operasyonun son adresi de Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi bu operasyonlar. Ve özellikle 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Bu şüphelilerden 33 kişi tutuklandı, yakalandı. Gözaltı işlemleri devam ediyor. 9 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 7 kişi ise arama işlemleri devam ediyor. Peki suçlamalar ne yönde? Özellikle operasyonun hedefi inanç değil, tamamen mali yapılanmaya yönelik, bunun altını çizelim. Bu anlamda yolsuzluk, kara para aklama, ama yüksek sermayeli şirketlerdeki olağanüstü para hareketlerinin olduğunu söyleyelim ki bu tutarında 100 milyar TL'yi aşan bir tutar olduğunu bahsetmek mümkün ki bu paranın da çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı yönünde bilgilerinde olduğunu belirtelim. Tabii 33 gözaltı dedik, Alihan Kuriş suç örgütü lideri ve beraberindeki gözaltındaki kişilerin ifade işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde ya da önümüzdeki günlerde o ifadelerin detayları da ortaya çıkacak ve soruşturmanın yönü de netleşmiş olacak bu anlamda. Bunu ifade edelim. Operasyonlar kararlılıkla sürüyor, toparlayacak olursak. Son operasyonun adresi Alihan Kuriş'e yönelikti. İnanç değil, tamamen mali yapılanmaya yönelikti. Gözaltına alınan kişilerin de ifade işlemleri devam ediyor. Detaylar ortaya çıktıkça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü bu noktadan size bırakayım.
2: AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana geride bıraktığı çeyrek asrı kutluyor. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenecek kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Yaklaşık 100 bin davetlinin katılması beklenen tarihi buluşmanın ayrıntılarını Mert Hacıalioğlu aktaracak.
4: Teşekkürler Can Okanar. An itibariyle alandayız ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la yürüyeceği o noktadayız. Sahnenin tam üzerindeyiz. Burası çiçeklerle donatılmış durumda ve ilerleyen saatlerde saatler 8'i göstermeden önce aslında vatandaşlar buraya gelecek. Saatler 8 olduğunda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya'nın bulunmuş olduğu noktada burada bulunan yüz binleri selamlayacak ve hemen arka tarafımız 2019'da bulunan işte o alanda da oturmaları bekleniyor. Ancak tabii ki bunun öncesinde de Şükrü böyle hafif mikrofonlara doğru yöneldi. Orası da önemliydi. Oradan da aslında o tarihi konuşmasını gerçekleştirecek. Devasa bir sahne kurulmuş durumda. Burada orkestralar da var aslında. AK Parti'nin 25. yaşına özel o şarkıyı burada göreceğiz, dinleyeceğiz. İlk kez drone gösterileri olacak ve AK Parti'nin önümüzdeki sürece ilişkin vizyon belgesinde buradan paylaşılması bekleniyor. Evet, kürsünün de hemen önündeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir süre bu kürsüden konuşacak. Daha sonra eline mikrofon alıp tabii ki vatandaşla daha yakın bir şekilde konuşması ve hitaplarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Aslında ifade ettiğimiz gibi tarihi bir konuşma yapması bekleniyor. Türkiye yüzyılı, terörsüz Türkiye ve 25 yıla ilişkin önemli mesajların buradan paylaşılması bekleniyor. Alanda aslında her şey hazırlanmış durumda, ancak vatandaşların girişi için biraz daha var. Çünkü güvenlik önlemleri sürüyor. Orada güvenlik önlemleri gerçekleştirirken tabii ki bazı aramalar da yapılacak. Henüz kapı vatandaşlara açılmış değil. Tabii ki bu süreç oldukça önemliydi. 14 Ağustos 2001'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hareketi aslında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktı ve bilindiği üzere 2026 yılının sloganı ise AK Parti bir Türkiye kitabıdır ve bu kitapta her sayfaya yer vardır şeklindeydi. Geride bıraktığımız gün önemli mesajlar verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Buradan da önemli mesajlar verecek. Hatta uluslararası medya kuruluşlarına da Başkan Erdoğan bir makale paylaştı. Bu makalede AK Parti'nin 25 yıllık yürüyüşüne değindi. Bu yürüyüşte şu ifadeler var. 14 Ağustos 2001'de artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken en büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi. AK Parti hakları sınırlandıran, krizleri yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu mesaj da tabii ki oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. 25. yıl logosunu Şükrü sizlere gösterdi. O 25. yıl logosunda da aslında 25 yılda yapılan her şeye sığmaz, ancak görmüş olduğunuz gibi oldukça dikkat çeken detaylar var. Gökbey helikopteri, İstanbul Havalimanı, Ayasofya Camii, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Milli Otomobiliniz TOG, yüksek hızlı tren, Milli Muharip Uçak Kaan, TürkSat uydusu, sondaj gemileri gibi aslında oldukça önemli görselleri de o logo üzerinde gördük tabii ki. Bunların her birinin burada anlatılması bekleniyor. Öte yandan tabii ki arkamızda bulunan bu devasa ekranlarda video gösterimleri olacak. Tüm bakanlıkların kendi alanlarıyla ilgili yapmış olduğu önemli çalışmalar var bilindiği üzere. 25 yılda aslında Türkiye çok değişti. Özgürlüklerin önü açıldı ve vesayet sistemine son verildi. Bu açıdan tabii ki AK Parti birçok da badire atlattı. Bunlardan bir tanesi muhtıraydı. 27 Nisan muhtırası bilindiği üzere. E-muhtıra diye geçiyor hatta. Onun dışında AK Parti'nin kapatma davalarıyla karşı karşıya geldi. Darbe girişimleri, aslında bunların her biri bugün burada kendine yer bulacak. Ancak bunun tabii ki dışında 100 binin üzerinde katılımcı bekleniyor burada aslında. Bu da oldukça büyük, oldukça geniş kapsamlı bir katılım olacak. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar gece geç saatlerinden bu yana yollardaydı. Birçoğu Ankara'ya ulaşmış durumda. Bunu da belirtelim. Peki basın nasıl takip ediyor? Bizler nasıl takip ediyoruz? Bakın yan tarafta bulunan alanda takribi 3 katlı devasa bir basın alanı oluşturuldu. Bu basın alanıyla birlikte aslında hem yerli hem de ulusal medya, uluslararası medya daha doğrusu buradaki programı takip edecek. Akşam saatlerinde tabii ki Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiirler, AK Parti'nin hatıra madalyonu gibi birçok sürpriz burada bulunan vatandaşlarla buluşmuş olacak. Başkan Erdoğan da işte önümüzde bulunan bu koltuklardan birinde oturması bekleniyor. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte biz de yayınlarımızı farklı noktalardan yaparak aslında 25. yıl kutlamalarını heyecanla bekleyen hem partilere hem de vatandaşlara aktarmayı çalışıyoruz. Bu da bulunmuş olduğumuz sahne, ifade ettiğimiz gibi ilerleyen saatlerde burası çok daha coşkulu ve görkemli olacak diyelim Can Okanar ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Türkiye'nin Orta Doğu'da günden güne büyüyen etkisi İsrail tarafının endişelerini büyütüyor. Aşırı sağcı İsrailli milletvekili Amit Halevi canlı yayında Türkiye ve Mısır'ın Tel Aviv'in en büyük kabusu olduğunu söyledi. Mekke Anlaşması'nı ise büyük bir tehdit olarak nitelendirdi.
5: Burada başka bir şeyden, İsrail'in en büyük kabusundan bahsediyoruz. Türkiye bir kez daha İsrail'de paniğe neden oldu. İsrailli bakan Tel Aviv'in korkusunu bu sözlerle gözler önüne serdi.
6: Hamas ve Hizbullah Türkiye ve Mısır'a kıyasla küçük pürüz gibi kalacaklar. Burada başka bir şeyden, İsrail'in en büyük kabusundan bahsediyoruz.
5: İsrail Meclisi'nin aşırı sağcı üyelerinden Amit

0: Alevi, Tel Aviv merkezli Kanal 14'ün canlı yayınında Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın bölgede büyüyen nüfuzuna dikkat çeken Alevi, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı İsrail için bir tehdit olarak değerlendirdi.
1: Vatandaşlar bunu anlamıyor. Bugün Türkiye'nin komşusuyuz. İsrail daha önce hiç karşılaşmadığımız türden büyük bir zorlukla karşı karşıya. Bu zorluklar çok hayati.
0: İslam coğrafyasının Türkiye'nin öncülüğünde işbirliğini artırdığına dikkat çeken İsrailli bakan, Mısır sınırındaki hareketliliğin büyüdüğünü savundu. İsrail ise mevcut anlaşmalarının yeni tehditler karşısında yetersiz olacağını kaydetti.
1: Bu anlaşmalar beni ve sizi korumayacak. Günün sonunda bizi kimse korumayacak.
2: İran'la yaşanan çatışmalar sebebiyle Orta Doğu'ya demir atan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un görev süresi uzatıldı. Ağır yaşam koşulları sebebiyle gemideki askerlerin ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığı iddia edildi. Bazı askerlerin ise intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
0: ABD uçak gemisinde ağır yaşam koşulları altında 250 gün geçti. Karaya ayak basmadan denizde kalan personel tükenmeye başladı. Öyle ki donanma mensupları artık intihar etme noktasına geldi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi Kasım 2025'te San Diego'dan ayrıldı. Normal şartlarda Mayıs ayında geri dönmesi planlanıyordu. Ancak İran savaşı uzayınca bölgedeki askeri operasyonlar arttı. Geminin dönüşü birçok kez ertelendi. Uçak gemisindeki yaklaşık 5000 personel 250 gündür karaya ayak basmadan operasyonda.
3: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri donanması elinde tutuyor.
0: Gemideki yaşam koşullarını ise ABD medyası ortaya koydu. Haber asker ailelerine dayandırıldı. Buna göre duşlar küflü, çamaşırhaneler haftalardır çalışmıyor. Sıcak su kesiliyor ve uzun süre gelmiyor. Temel kişisel bakım malzemelerinde de sıkıntılar var. Gıda tedarikindeki sorunlar nedeniyle bazı öğünler sınırlı porsiyonlarla geçiştiriliyor. Görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle personel ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşıyor. İddiaya göre askerlerin psikolojik durumu da hiç iyi değil. Ailelerine göre bazı personel denize atlamaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Korkunç durumu bir asker eşi anlattı. Kocam denize atlayan bir askeri kurtardı ifadesini kullandı. Bir başka askerin eşi de kendisine gelen mesajı paylaştı. Eşinin "Umarım yarın uyanmam" dediğini anlattı. Bazı senatörler durumu gündeme getirip tepki gösterse de Savunma Bakanlığı iddiayı reddetti. ABD donanması baskıyı doğruladı. Ancak gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde artış tespit edilmediğini savundu. Donanmaya göre gemide temiz su bulunuyor ve klima çalışıyor. Ancak USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev süresinin ne zaman biteceği ve askerlerin karaya ne zaman çıkacağı belirsiz.
2: Mısır'ın başkenti Kahire'deki lüks bir alışveriş merkezinde önce şiddetli bir patlama oldu, ardından alevler yükseldi. İlk anda restorandaki gaz tüpü zannedildi ancak patlamanın adresi bir hediyelik eşya dükkanıydı. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
4: Önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler görüldü. Ortalık savaş alanına döndü. Dehşet anlarının yaşandığı yer Mısır'ın başkenti Kahire. Yeni şehirdeki Arabella Plaza alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama oldu. Ardından da yangın çıktı. Yoğun duman bulutu altında kalan AVM'dekiler kendilerini can havliyle dışarı attı. Kameralara dumanların arasında yerde yatan yaralıların imdadına çevredekilerin koştuğu anlar yansıdı. Edinilen bilgilere göre 3 can kaybı, 17 de yaralı var. İlk iddia patlamanın sebebi restorandaki gaz tüpüydü. Ancak AVM'nin zemin katında bulunan hediyelik eşya mağazasındaki helyum tüpünün patladığı anlaşıldı.

0: kişi dahil.
1: Hello, look at the house burning. Yeah.
0: Hırvatistan itfaiyesinin alevleri söndürmek için sahada yürüttüğü çalışmalar sabah saatlerinde sonuç verdi. 150'den fazla itfaiye eri ve uçakların müdahale ettiği orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Avrupa artık dünya ikliminin en hızlı ısındığı kıta haline geldi. Milyonlarca kişi şimdi 5. sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan son durumu aktaracak.
2: Teşekkürler. Avrupa kıtası son haftalarda hayatı adeta felç eden tarihin en zorlu yaz mevsimlerinden birini yaşıyor. Kuraklık, susuzluk, can kayıpları, yangınlar ardı ardına gelen sorunlar bitmiyor Avrupa Birliği ülkeleri içinde. Ancak çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi etkisi altına alan sıcak hava dalgası özellikle bu süre içinde sağlık sektörünü, tarım, enerji ve ulaşım sektörünü ciddi şekilde etkilerken hatta durma noktasına kadar da geldiğini söyleyebiliriz. İtalya'da yaz mevsiminin 4. sıcak havası geride kalıyor. 5.'si önümüzde, ancak yarın Ferragosto İtalya'da önemli bir gün. Sıcaklık seviyesinin biraz düşmesi bekleniyor. 18 kentte yüksek seviyede olan bu alarm kısaca 7 kente kadar gerileyecek. Ancak diğer yandan kuzey bölgesinde Alplerde soğuk hava, şiddetli yağış, fırtına beklenirken uzmanlar pazar günü itibaren Avrupa'nın kuzeyinden gelecek daha serin ve istikrarsız hava akımının etkisi altında kalabileceğini söylerken uzmanlar aynı zamanda yeni bir bilgi veriyor. Son haftalarda İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yavaş yavaş Balkanlar üzerinden Türkiye'ye doğru yöneleceği yönünde bilgileri paylaştılar ki uzmanlar şunu söylüyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle etkili olan bu ülkeleri şimdi geride kalırken Türkiye etkisi altına, özellikle batı ve güney bölgesini etkisi altına almasını bekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Yani kısaca toparlamak gerekirse Ağustos sonuna kadar başta Avrupa olmak üzere Balkanlar ve bu demin de belirttiğim gibi uzmanların vermiş olduğu bilgiler doğrusunda Türkiye'nin de sıcaklıktan etkilenmeye devam edecek gibi görünüyor. Ne yazık ki her yaz döneminde olduğu gibi bu yazda ciddi şekilde kuraklık, susuzluk, yangınlar hayatı felç etmiş durumda. Evet Can, o kadar. Kısaca başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. Gelişmelerle birlikte olacağız her zaman olduğu gibi. Haber ayrıcalığıyla söz İstanbul'da sizde.
0: Avrupa kıtasının en yüksek ve aktif yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. Patlamalar günlerdir sürüyor. Yanardağın külleri hava trafiğinde aksamalara neden oluyor. Dağcılar da akan lavları izlemek için Etna'nın yakınında toplanıyor.
3: Sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı. Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden harekete geçti. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna yanardağı günlerdir lav püskürtüyor. Kızgın lavın şiddetiyle kaya parçaları yanardağın çatlaklarından düşerken turistler de bu anı kaçırmak istemiyor. Onlarca turist bu anı görebilmek için Etna'nın etrafında toplandı. Etna yanardağındaki patlamalar görsel şölen sunsa da ada zor durumda. Yaz sezonunun en yoğun döneminde yaşanan patlamalar nedeniyle Sicilya'nın Catania Havalimanı'nda yüzlerce uçuş durduruldu.
4: Dün geceden beri buradayım. Tamamen kendi başımızayız. Hiçbir organizasyon yok. Bize su vermiyorlar. Hiçbir şey vermediler. Kalkış hazır olmamıza rağmen bizi uçaktan indirdiler.
3: Kül bulutunun bölgeye yayılışı uydu fotoğraflarına da yansıdı. Volkanik küllerin Akdeniz üzerinden güneye doğru sürüklenmesi nedeniyle Malta'da da uçuş iptalleri ya da rötarlar yaşanıyor. Etna yaklaşık 3300 metre ile Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar yanardağın faaliyetinin ve etkilerinin ne kadar süreceğini öngörmenin çok zor olduğunu ifade ediyor.
0: İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki mikser sürücüsü yola beton dökerek ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarsızlık cezasız kalmadı.
3: Yola beton döke döke ilerledi.

0: geldi. Duyarsızlık an be an kameraya yansıdı. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Öğle saatleriydi. Bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri yola beton döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede yayıldı. Araç plakasından tespit edildi. Polis sürücü hakkında inceleme başlattı.
1: Samsun'un Canik ilçesinde beşincisi düzenlenen Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projesi kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan çocuklara hediyeleri verildi. Törende okuduğu ilahilerle tanınan Celal Karatüre de sahne aldı.

0: Yaz Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan çocuklar hediyelerle ödüllendirildi.
1: Samsun'da Canik ilçesinde gerçekleştirilen Haydi Gül'ü Oynaya Camiye Gel projesinin 5.'si tamamlandı. Yaklaşık 2500 öğrenci ayrı ayrı kategoride 3 ay boyunca camilerdeki dini eğitimlerini aldılar.
2: Kur'an'a geçtim, Kur'an okudum, sureler, dualar ezberledim. Sonra çok eğlendim. Kur'an okuduk, dini bilgilerimizi öğrendik, eğlendik, oyun oynadık.
0: Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü'nün projesiyle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında vakit namazlarını camilerde kılan, yaz Kur'an kurslarına katılan çocuk ve gençlere sanal gerçeklik gözlüğü, drone helikopterle bisiklet hediye edildi.
2: Eğitim yaptık, Kur'an-ı Kerim öğrendik, duaları öğrendik.
3: 6 haftalık bir eğitimdi bu seneki eğitimleri. Hepsi isteyerek gitti, gönüllü olarak gittiler ve nihayetinde de bir hediyeye kavuşmuş oldular. Şu an hepsinin gözü parıl parıl parlıyor, heyecanlılar, mutlular. Biz de onların mutluluğuyla daha da mutlu oluyoruz.
0: Hediye töreninde sevilen bir isim de vardı.
1: Gençlerin ve çocukların sevgilisi Cemal Karatüne, Kabe'de hacılar ilahisini söyledi, çocuklar ona eşlik etti.
4: Vallahi çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Çok güzel bir programdı. Allah emeği geçen herkesten razı olsun inşallah.
5: Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Çek ekibi Hradec Králové'yi revanşta da aynı skorla geçerek adını playoff turuna yazdırdı.
6: Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru.
7: Leandro Trossard, ondan İlhan'a,
6: Bindirme Orkun'dan Nilhan Bakılı, pas içeriye Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig çeke çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Hrabet Kralov.

Türkiye'nin son 25 yılına damga vuran projeler, ulaşımdan sağlığa, kültürden şehirleşmeye kadar hayata geçirilen yatırımlar, kentlerin günlük yaşamını nasıl etkiledi? Bu projeler vatandaşın hayatında nasıl bir karşılık buldu? Haberimizde.

0: Tarihler 14 Ağustos 2001'i gösterdiğinde AK Parti aydınlığa açık, karanlığa kapalı sloganıyla siyaset arenasına çıktı. Ve o gün Türkiye Cumhuriyeti için tarihi bir gelişim ve dönüşüm hikayesinin başlangıcı oldu. Çeyrek asırdır devam eden hizmet siyasetini vatandaşa soracağız. Şimdi söz millette. 25 yıldır AK Parti yönetiminde sizi en çok memnun eden konu nedir?
1: Ben çocuklarımı devletimin desteğiyle, yardımıyla büyüten hem anne hem babayım. Bugün bütün dünyaya Türkiye'yi nasıl bir şekilde olduğunu, yani nereden nereye geldiğini gösteren bir liderimiz var.
2: Güzel şeyler oldu, güzellikler oldu. Allah hep güzel şeyleri böyle nasip etsin yavrum.
3: Bu bir şanstır. AK Parti'nin olması bir şanstır. Hele şu dönemde memleketimiz için bir şanstır. Tayyip Bey gibi bir cumhurbaşkanımız, Allah ondan razı olsun. Biz ondan memnunuz, Rabbim de memnun olsun ondan. Ben Sivaslıyım, ben Sivas'a gidiyorum mesela. 7 saatte Sivas'a gidiyorum. Bu ne büyük bir kazançtır biliyor musun? Kim uçağa biniyordu Türkiye'de? Biz uçağı havada görüyorduk ancak. Ama şu anda ben uçakla gidip gelebiliyorum Sivas'a. Çok rahatta gidip gelebiliyorum.
4: Devasal bir güç ve müthiş akıllı ve Türkiye'yi en iyi yöneten liderlerden biri. Yani bunu bir hani siyasi görüş olarak demiyorum, sıradan bir vatandaş olarak bunu görmeyenlere de hayret ediyorum. Yani çok şey değişti. Ne değişmedi ki yani? Bu değişimi görmemenin imkanı yok. Bütün siyasi görüşlere saygım var ama ben kişisel olarak çok şey yaptığına, bu vatan için çok şey yaptığına inananlardanım ve gözlemliyorum. Bütün her şeyi de inceliyorum yani. Öyle boş bakmıyorum ve fanatik biri de değilim. Ne yapmadı ki? Yapılmayacak denen her şeyi yaptı aşağı yukarı.
5: Her şey avucunun içinde. Eskiden ölünü alamıyordun, senet imzala, bilmem ne. Maaşını alamıyordun.
6: Kesinlikle eski Türkiye bari zaten birçok konuda reform yapıldı. Özellikle sağlık alanında reformlar oldu. Eğitim alanında reformlar oldu. Başörtüsü

0: statüsü kaldırıldı. Bu çok önemli bir şey
1: özgürlük
0: zaten.
1: Özgürlük geldi.
0: Özgürlük geldi. İnsanların düşünce yapısı da değişti. Ve bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğum için de çok mutluyum.
2: 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak konuşmam gerekirse bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin geleceğini her zaman gençlerle kuracağını söylüyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Biz genç olarak onun arkasında durabildiğimiz kadar durmaya çalışıyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bugün günde 5-6 saatlik bir uykuyla dünya lideri kimliğini taşıyan bir isim. Biz gerçekten Türk gençleri olarak onunla gurur duyuyoruz.
3: Baktığımızda diğer AK Parti'nin diğer partilerden en önemli ve tek farkı diğer siyasi partiler gibi sadece seçim dönemlerinde meydanda değiller. AK Parti yılın 365 günü meydanlarda olan, halkı dinleyen, gençleri dinleyen ve onların şikayet ve taleplerine cevap vererek ilerleyen halkın bir partisi.
4: Bu yola tek başına çıktı reisimiz. Milletimizin desteğiyle, milletimizle birlikte el ele, omuz omuza çok şükür bugünlere geldi.
5: Türkiye'nin değişim noktasında bir evrimdir ve reisimiz bu konuda gerçekten hepimizin önünü açtı ve iyi ki başımızda öyle bir liderimiz var.
6: Sahada büyük bir Türkiye var, güçlü bir Türkiye var, masada güçlü bir Türkiye var artık.
7: Biz hiçbir şekilde geleceğimize dair şüphelerimiz yok. Yani hem imkanlar noktasında yetiştirilme imkanlarımız, üniversitelerimiz, ulaşım noktasında bugün bütün gençlerimiz Türkiye'nin dört bir yanına havalimanıyla gidebiliyor. Bu noktada da baktığım zaman şunu diyebiliyorum. Diyorum ki biz geleceğe yönelik sağlam adımlarla ilerliyoruz.
8: Rahmetli dedem her zaman anlatırdı 80'li 90'lı yılları. Yani o kaosun, o sıkıntıların içerisinden Cumhurbaşkanımız ve ekibiyle beraber Türkiye hakikaten bir dönüm noktasına ulaşmış bulunmaktadır. Ve şu an Haykaya'dan bir Rizeli bir genç olarak bolluğun, bereketin bir içerisinde yaşıyoruz. Rabbim Cumhurbaşkanımızdan, bütün dava arkadaşlarından razı olsun inşallah.
9: Biz onunla beraber büyüdük, onunla beraber devam ediyoruz. 25. yılımıza da mutlu, daha çok devam etmeyi diliyoruz. İnşallah önümüz açık olur.
10: AK Parti'miz de ak bir yol ile 25 yılımızı doldurduk. Nice 25 yıllara inşallah.
11: 25 yıl olduğu için çok mutluyum. Ben 17 yaşındayım. Benim babalarım, annem falan, herkes zorlukları anlattı bize. Z kuşağı olarak reisimizin her zaman yanındayız.
12: Ben hatırlıyorum, ben çocukluğumda kitap listesi verir öğretmenler. Biz kitapları il dışına gidenlerden isterdik ki bulabilelim, öyle eğitime devam edebilelim. Ama şu anda herkes o öğrenci okula başladığı zaman kitapları, hatta tabletleri bile masanın önünde hazır bekliyor. Öğrenciler o şekilde eğitime başlıyor. Öğretmen yoktu. Öğretmen açığı vardı, okul açığı vardı. Bunlar şimdi hepsi tamamlandı. Yani mesela şu anda uluslararası camiada Türkiye'nin rolü çok fazla yere geldik. Silah sanayinde kimsenin hayal etmediği yerlere geldik.
13: Devrim niteliğinde diyebileceğimiz birçok eseri kazandırdı. İnsanlarda en büyük hizmet de bence terörsüz Türkiye yolunda yapılan çalışmalardır. Ülkede eskiden terör belası vardı.
14: Şehir hastaneleri, bunun dışında büyük altyapı yatırımlarıyla birlikte Türkiye gerçekten çok büyük bir dönüşüm geçirmektedir. 25 yıl önce evet çok güçlü bir iradeyle AK Parti ile birlikte Türkiye bir yola çıktı ve bu yolda şu an ilerlemekteyiz.
15: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani dünyada bu kadar büyük şeylere imza atması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Kendisini çok seviyorum, çok saygı duyuyorum. Dualarım her zaman onunla. İnanıyorum ki hani Allah benim ömrümden alsın, bazen diyorum ki ona versin. Çünkü benim arkamdan 100 kişi ağlar ama onun arkasından bir ümmet ağlar, bir Müslümanlık, mazlumlar hepsine sahibidir. Onun için Allah ona inşallah 25 yıl daha nasip etsin.
16: AK Parti 25 yılda en güzel etkinliklerinden biri benim türbanımın serbestliği, özgürlüğü. Ben 90'lı yıllarda türbanlı olarak hiçbir kamu kuruluşuna giremiyordum. Kesinlikle türbanından dolayı saygı duyulmuyordum, okuyamıyordum. Bir yere gelemiyordum. Ama çok şükür şu anda her yerde türbanlı bayanlarımız var, savcımız var, hakimimiz var, askerimiz var.
17: Vallahi tebrik ediyorum Erdoğan'ı. Avrupa standında yaşıyor buradakiler. Keşke Rabbim o Erdoğan'a biraz daha sağlık sıhhat verse, bir 25 yıl daha yapsa.
18: Kızım, değişmeyen bir şey varsa bana onu söyle lütfen. Yollar, efendime söyleyeyim, hastaneler, havalimanları, üniversiteler saymakla bitmez. Sağlıkla yapılan hizmetler, bunu bir günde saymak mümkünse ben hepsini yaşadım. Allah bunlardan hepsinden razı olsun.
19: 25

0: yıl boyunca tek başına iktidar olmuş bir parti. Yani siz 25 yıldır devletimize emanet ettiğimiz böyle güzel bir partiyi milletimizin iradesiyle alıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarında ilerletebiliyorsak ne mutlu bize.
1: Rabbim bundan sonra da reisi başımızdan eksik etmesin. Ben ona ömrümden ömür dileyenlerdenim. Benim ömrümden alsın ona versin diyenlerdenim. İnşallah nice 25 yıllara diyorum. Bazıları kızar, ideolojik davrananlar bana kızabilir. Kızsınlar, umurumda bile değil. Ben ne yaşadığımı biliyorum geçmişte. Ülkenin de ne yaşadığını biliyorum.
2: Türkiye için büyük bir güç, güç olarak görüyorum. Yani o olmasaydı büyük ihtimalle bu kadar yatırımlar, hastaneler, köprüler, birçok şeyi göremezdim büyük ihtimalle. O yüzden çok mutluyum.
3: Bu 25 yıla baktığımda ben 25 yıl önce kurulan hayaller vardı. Bugün o hayaller TOG oldu, Teknofest oldu, uzay hamlesi oldu. Ve bizim şu an gençlerin hayalleri var. İnanıyorum ki bu hayallerimizi önümüzdeki bir 25 yılda bu kadar zaman diliminde de yine gerçekleştireceğiz.
4: Çeyrek asır önce Cumhurbaşkanımızın bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığı bu kutlu yolda eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda ezberleri bozmaya devam etmektedir. Milletimizden aldığı güçle vesayet odaklarını yıkarak milli idareyi egemen kıldı. Geçtiğimiz 25 yıl sadece bir siyasi başarı hikayesi değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin idealinin somutlaşmış halidir.
5: Aslında çok güzel çağ atladık. Hastane kuyrukları yok, eczane kuyrukları yok. Yani her şey çok güzel oldu. Terörle ilgili bayağı bir adım attı. Bir 20 yıl önceye bakın, bir de şimdiye bakın. Çok güzel şeyler yaşandı, çok güzel şeyler oluyor ama bunun farkında olan da var, olmayan da var. Ama biz bunun farkındayız ve çok mutluyuz.
6: Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi. 25 yıllık böyle istikrarlı bir hükümet kurdu. Yapılan hizmeti de herkes görüyor.
7: Çok iyi bir başkanlık yaptı, her şey için teşekkür ederiz.
8: Benim için AK Parti'nin yaptığı en büyük icraat, Milli Savunma Sarayı'ndaki yerlilik oranı %20'den 83'e yükseltmiş olmasıdır. Önce vatan, önce bayrak, önce ezan. Önce milli güvenlik, ulusal güvenlik.
9: Herkesi memnun edemezsin ama genel anlamda memnun. Çünkü niye hizmetler ortada? Memnun olmayan da yani özellikle art niyetli insanlar memnun değil. Diğer partilere bakıyorsun, bir de bundan karşılaştırıyorsun. Arada dağlar kadar fark var. Çünkü hizmet ortada. Biz İzmir'de yaşıyoruz. 40 yılda İzmir'i CHP yönetiyor. CHP'nin yönettiği sistem ortada. En ufak bir taş üstüne taş koymamışlar.
10: Valla AK Parti'nin sayesinde ben başörtümle üniversite okudum. Allah razı olsun. Çok seviyorum Tayyip Erdoğan'ı da. İnşallah 25 yıl daha başımızda kalsın. Vallahi seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Ömrüne ömür katsın. Yaptığı birçok şeyden de çok memnunuz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıca

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlant hayata.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Haber ve Haber Radyo Ortak yayınında devam ediyor. Tunceli'nin de sağanağın ardından heyelan oluştu. Dağdan kopan toprak ve kaya parçalarının nehre aktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler Hülümür ilçesinde kaydedildi. Sağanağın ardından meydana gelen heyelanda Bağır Dağı'ndan kopan toprak ve kaya parçaları Karasu Nehri'ne kadar ulaştı. Heyelan nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı. İş makineleriyle yürütülen çalışmaların ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer bölgede olası yeni heyelan riskine karşı sürücü ve vatandaşları uyardı. Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını gece saatlerine kadar devam etti. Alevler 14 saat süren mücadelenin sonunda kontrol altına alınabildi.
1: Havadan ve karadan müdahale edildi. Saatler süren mücadele sonunda iyi haber geldi. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın söndürme helikopter ve uçaklarıyla çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yeşil vatanı korumak için bölge sakinleri de yangın söndürme tüpüyle destek verdi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Arazi koşulları ve kararan hava ekipleri zorlasa da çalışmalara ara verilmedi. Yaklaşık 14 saat süren çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alındı.
0: Kırıkkale'de 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te bir dairede derin dondurucuda bulunmuştu. 12 yıl süren soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.
2: Araç kiralanıyor. Kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçta. Yalnız bu arada abim kayıp.
1: Öldürdüler, ortadan kaldırmak için parçaladılar. Korkunç cinayette cansız beden 11 yılın ardından derin dondurucuda bulundu. Kırıkkale'de yaşayan Hüseyin Okumuşoğlu 2014'te kayboldu. Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te bir evdeki derin dondurucuda ortaya

0: çıktı. O dönem evin ölen kiracısının yakınları olan 4 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Yapılan kriminal incelemede cansız bedenin 11 yıl boyunca derin dondurucuda olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir çalışma yürüttü.
1: Abimin sırtında bıçak izleri olduğunu gördüm ben. Şimdi bir kadının tek başına iri yarı olan birisini böyle sırtından bıçaklayarak alt etmesi mümkün mü? Yani dolaba kaldırması mümkün mü?
0: Ekipler 98 kişinin ifadesini aldı. 112 farklı kurumla ilgili yazışmalar yapıldı. Şüphelilere ait GSM hatları üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi. Plaka tanıma sistemi kayıtları incelendi. Teknik ve fiziki takip sonucu Hüseyin Okumuşoğlu'nun öldürülmesine 17 şüphelinin karıştığı belirlendi.
2: Aç kapıyı polis.
0: Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, Kırıkkale, Ankara ve Aydın'daki eş zamanlı operasyonlarda 16 zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Böylelikle 4 ay içinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatılmış oldu.

0: AK Parti 25. yılını kutluyor. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenecek kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş konuyla bizi bekliyor.
1: Can Okanar, çeyrek asır. Tabii geride bırakılan yıllarda neler yapıldı? Bundan sonra AK Parti hangi hamleleri gerçekleştirecek? Ve geleceğe dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek? Bunları konuşacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Acar konuğumuz. Buradaki büyük organizasyonda da açıkçası büyük bir emeğiniz var. Hoş geldiniz Faruk Bey. Nasıl bir gün olacak? 2-3 aydır çalışmaları yaptığınızı biliyoruz. Evet, neler evet. Söylersiniz?
2: Vallahi sizin de ifade ettiğiniz gibi tabii 25 yıl dile böyle çok kolay geliyor. 2 ve 5 rakamının yan yana geldiği bir mesele gibi görünebilir ama bizim için çok daha fazlası. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabii bir reis olarak bir konuşma yapmıştı 2001 yılında. Bir belediye başkanlığından sonra bir genel başkan olduğunun partisini kurarken Erdemler Hareketi yanında beraber kurucularıyla şu anda Çınarlarımızla birlikte bir iddia koymuştu AK Parti. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Nitekim olmadı da. Bugün tabii 25. yılımız bizim için bir düğün günü bugün. Çok önemli bir gün. O nedenle 2 ay önce bir MYK'da Cumhurbaşkanımıza arz ederken işte doğum günü organizasyonu. Partimizdeki organizasyonları bizim birimimiz yaptığı için Cumhurbaşkanımıza işte efendim dedik MYK'da bu tartışmayı açabiliriz. Uygun bulursanız biz birkaç alternatif düşündük. 25. yıl bu herhangi bir doğum günü değil. İşte geçtiğimiz yıl normal şartlarda bizim doğum günleri organizasyonlarımıza işte hali hazırda kurucularımız, milletvekillerimiz, işte genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız kadar. Yani toplam katılımcısı 1500 civarında olan bir kitleyle o doğum günü organize. Çünkü AK Parti doğum günü kutlayacak bir format üzerinden meseleye bakmıyor. Yani bu bir sonraki gün ne yapacağım diye bakıyor veya o anda neler olduğuna bakıyor. Hatta şu anda ben başladığımdan beri AK Parti mutlaka Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir hizmet yapmış oldu yani. Dolayısıyla böyle bir iddiası olan iktidar partimizin, AK Partimizin 25. yılı, çünkü bir daha olmayacak bu. İlk defa bir asırlık ifade kullanabileceğimiz bir yıldayız bugün. Evet. Dolayısıyla çeyrek asrı devirmiş olmanın verdiği o özgüvenle, o haklı gururla nasıl bütünleşelim dedik. İşte MYK üyelerimizin bazıları değişik önerilerde bulundu. Fakat Cumhurbaşkanımız son kertede bir talimatta bulundu ve şu ifadeyi kullanarak milletimizle dedi.
1: Evet.
2: Yani bu doğum günümüzü milletimizle kutlayacağız dedi.
1: AK Parti millet kurdu.
2: Aynen, milletimizle kutlayacağız dedi. Dolayısıyla milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır mottomuzu da böylelikle aslında Cumhurbaşkanımızın bu talimatıyla birlikte oluşturduk diyebiliriz. Hemen arkasından bazı sembolleşmiş olan büyük mega projelerimizin bazılarını işte logomuzu güzel bir tasarım yaparak 25 kurumsalını oluşturduk ve sonra da şimdi tercüme aslında mevzu şu: konser konserdir. Yani konser alanına gidecek adam, vatandaş biletini alır, der ki gider ben oraya 3 saat oturacağım ve şarkı dinleyeceğim, ilahi dinleyeceğim, etkinliğe bakacağım vesaire. Etrafta işte ona göre yemek alanları olur, içme alanları olur vesaire, yeme içmeyle ona göre donatılmış olan bir ortam olur. Bu bir konser değil, bu miting de değil. Yani burada sadece mitinge gelip Cumhurbaşkanımızı dinleyecek ve ayrılacak bir durum da söz konusu değil. Diğer şehirlerden de bir akın var buraya şu anda. Dolayısıyla bu özel miting, adını böyle koydum. Bu özel mitingde bir sürü şey olacak. Tabii burada gördüğünüz her bir enstantane aslında AK Parti'nin 25 yıl içinde işte Cumhurbaşkanımızın bazı sözleri, AK Parti'nin kendisini tanımladığı bazı ifadeler vesaire. Şimdi dolayısıyla nasıl anlatalım dedik. anlatılamadığını gördük. Yani AK Parti'nin ve ben yıllardır bu partinin yani tanıtım medya başkanlığı dışında kampanyalarını yapan biriyim.
1: Evet.
2: Yani bu anlatıların hepsi aslında bizim de mutfağımızdan çıkan şeyler. Bir sürü Çarkı'nın sözlerini yazan, bir şekilde onunla hemhal olan, bir şekilde bununla yaşayan biri olarak AK Parti'nin 25 yılını birkaç şeyle anlatmamızın mümkün olmadığını gördük. O nedenle 8-10 dakikalık belgeseller falan buna yetersiz. Yani çok büyük haksızlık. Çünkü bir diğerini ihmal ediyorsunuz. Bunu öne çıkardığınızda diğeri eksik kalıyor. Çok fazla. Milyonlarca dokunuş var. Hepsi ayrı ayrı yerlerde. Yani yerelde başka bir anlamı var. Reform başlıkları başka. İktidarın hükümet kanadıyla vatandaşa ulaştırdıkları başka. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın hikayesi çok başka. Bunların her birinin dışında bir de liderimizin bir hikayesi var. Partinin kadrolarının, teşkilatımızın çok büyük bir karşılığı var. İrtercim, bize %70'i bu milletin oy verdi. %70'i.
1: Büyük bir rakam hakikaten.
2: Yani... Şöyle düşün ya, bir belediye meclisi yerinde verdi. Bir referandumda evet diyerek verdi. Sadece Cumhurbaşkanımıza destek vererek verdi.
1: Bir ama şekilde AK Parti ile buluşuldu AK yani %70 ülkenin
2: %70'i buluştu, bu çok iddialı bir rakam. Dolayısıyla hiç kimseye nasip olmamış olan bu serüveni anlatmak, çeyrek asırlık destanı ifade edebilmek, zaten destan dememizdeki kastımız da buydu. Yani kampımızda bunu söylemiştik. Burada da aslında bunu anlatmak çok mümkün değildi. Ne yapalım dedik peki? O zaman birkaça bölelim dedik ve bunu bir uzun bir sürece yayalım. 2 aydır tüm bakanlıklarımızın vatandaşa ulaştırdığı hizmetleri 2002'den itibaren neler yaptık? Anlatmaya başladık. Gerek il danışma meclislerimizde, işte teşkilatımızda buluşarak, gerek işte vefa buluşmaları teşkilat başkanlığımız aracılığıyla yapılarak buralarda paylaşılmaya başlandı. Gerek dijital sosyal medya içeriklerimizde, filmlerimizde vesaire, teşkilatımızın her gün tanıtım medya başkanlığı olarak biraz yorduk. Ama anlattık, dedik ki biz bunu anlatacağız. Bir daha anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın çok sevdiğim bir sözü var. Et tekrar ahsen ve levkane 180 der. Biz anlatmaktan yorulmayalım, anlatalım. Çünkü eskiyi, hafızayı aslında paylaşmak çok kolay değil. 14 Ağustos 2001'de Doğan bugün 25 yaşında. Evlendi. Hatta bazılarının çocukları var. Yani ilkokul geçti, yani kreş, konuşmayı öğrendi, kalktı aya. Ya bunların her biri baba anneler olarak insanların bildiği ve nasıl geçtiğini anlatacağımız bir süreç. Dolayısıyla o 25 yaşındaki bugün kardeşimiz bir baba oldu. O gün genç olan bugün emekli oldu. O gün orta yaşlı olan bugün torun sahibi olan bir yerde. Hayatta olanlara Rabbimden ömürler nasip etsin inşallah. Ben de diliyorum, dua ediyorum. Hayatta olmayan, aramızdan ayrılmış olanlara da rahmet diliyorum. Kurucularımız, çınarlarımızla birlikte bugün o hikayenin nasıl başladığını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah burada önceliğimiz teşkilatımız oldu. Çünkü milletimiz ve teşkilatımız bütünleşerek bugün burada olacaklar. Belki yüz binlerce katılım olacak. Biz 100 bin davetiye gönderdik İlter.

0: 100 bin. Yani ulaştırdığımız davetli sayısı bu. Bir de vatandaşı davet Tabii. ettik. Dedi ki milletimiz lütfen tüm halkımıza açık bu davetimiz diye. Şimdi bir de onlar olacaklar. Şimdi görüyorum oldukça yoğun
1: Şimdi
0: bir beklenti
1: yoğun çalışmalar
0: var.
1: Da var bir yandan.
0: Aynen devam ediyor.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da hemen arkamızda hatta yanımızda bulunan bu Hı-hı. dev sahnede evet. olacak. Ve şu anda herkes merak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne açıklayacak? Özellikle terörsüz Türkiye hedefi var. Kanun teklifi meclisten geçti. Yeni bir vizyon ortaya konuldu bu anlamda da.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlara ilişkin birkaç ipucu belki paylaşmak
0: Şimdi
1: ister misiniz?
0: Şimdi aslında sizin de söylediğiniz gibi şu anda Cumhurbaşkanımızın yani eser siyasetini, hizmet siyasetini öne aldım diyor değil mi? Evet ama AK Parti aynı zamanda bir reform partisi. Çok büyük bir arka planı var. Çok büyük bir zenginliği oluştu bu anlamda Türkiye'ye katma değer açısından. Artık Türkiye $1 trilyon ekonomiye ulaşmış vaziyette. Savunma sanayinde birçok başlık altında yerli ve milliyi öne çıkarmış olan reformlarla da anılan bir parti. Ama daha önemlisi şu anda artık dünya sahnesinde masada çok önemli bir role sahip Türkiye. Dolayısıyla bunun başında da bizim en büyük asetimiz. Tabii ki milletimiz ama Cumhurbaşkanımızın varlığıyla bir şekilde bu değer, bu katma değer bugün aslında bir sonraki 25 yıla yaptıklarımızın, yapacaklarımızın garantisi olması açısından bakıldığında hem bir muhasebe niteliği taşıyacak hem de önümüzdeki döneme dair dünyanın yeni oluşan konjonktürüne uygun şekilde bizim vizyonumuzu ortaya koyacak. Biliyorsunuz biz kongrelerimizde genelde bir manifesto yayınlıyoruz,
1: evet.
0: bir iddia koyuyoruz. Diğer partilerin gibi yani sadece reklamlar üzerinden bir sistem tutmuyoruz, bir iddia koyuyoruz. Tamam. Hatta bunun hesabını veriyoruz. Yani seçim beyannamelerimizden sonra bir sonraki seçimde biz neyi vaat ettik ve ne oldu? Şuna bakalım. Hı hı. Parti programımızı şimdi genel sekreterliğimiz inceledi. Dedi ki bu kapsamda neler yapabiliriz diye. %99'u hayata geçmiş. Yani 2001'de neyi vaat ettiyse AK Parti %99'u hayata geçmiş. Veya o kalan %1'liği de tamamlanmamış değil yani. Evet. Onlar da hayata geçmek üzere Çalışıyor. Bir yerde. Dolayısıyla bugün yeni bir vizyon koyacağız. Dünyaya yeni bir iddia koyacağız. Küresel liderimizle AK Parti'mizin aslında koyduğu vizyon belgesini de Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşmayla paylaşmış olacak. Tabii ki geçtiğimiz günlerde çok büyük bir emekle bugünlere gelmiş olduğunu gördüğümüz 467 gibi mecliste neredeyse imkansız olan bir mutabakatı sağlayan terörsüz Türkiye'de en ideal projelerimden bir tanesidir diyen Cumhurbaşkanımız için, Sayın Devlet Bahçeli için, Cumhur İttifakı için çok büyük bir anlam ifade ediyor. O günden sonraki ilk konuşması olacak. Dolayısıyla
1: biz de merakla bekliyoruz zaten.
0: İnşallah buna da işaretler, mimler koyacaktır. Peki. Hepimiz, tüm izleyicilerimiz muhakkak buraya gelemeyen, burada olacak gözleri, buraya gelemeyen tüm vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasına hep birlikte tanıklık edip şahitlik edeceğimiz bir konuşma takibi yapmalarını önemle rica ediyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz de merakla bekliyoruz Sayın Eyvallah. Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamaları. Şimdi yayınlarımıza devam edeceğiz ancak şimdilik sözü tekrar İstanbul'a bırakıyoruz. Daha sonra konuklarımızla buradan Ankara'dan bu önemli organizasyondan programımızı sürdüreceğiz.
2: AK Parti 25. yılını kutluyor. 25 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'de dev eserler inşa edildi. O eserlerden biri de Çanakkale Köprüsü. Söz A Haber muhabiri Vedat Sezer'de.
3: Türkiye ulaştırma alanında dev eserler inşa etti. Tabii ki onlardan en önemlilerden bir tanesi de şu anda bizim de bulunduğumuz noktada görebildiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü. Hemen arkamda Asya'yı Avrupa'ya bağlayan oldukça önemli bir ulaştırma yatırımı, dev bir eser. Tabii Türkiye birçok esere imza atmaya devam ediyor. Yapımına 2018 yılında başlanıp 5 yılda planlanan ancak 4 yılda bitirilen işte o dev eser karşımızda. Aynı zamanda rekorların köprüsü 1915 Çanakkale, iki ayak arası açıklığı 2023 metre ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına simgeliyor. Yine o dev kuleler her biri 318 metre, yani 18 Mart 3. ayın 18'ini simgeleyen bir

0: uzunluğa sahip ki bu anlamda dünyada da en önemli rekorları da kırmaya devam ediyor ve renklerine baktığımızda Türk bayrağımızın renklerini, kırmızı beyaz renklerini taşıyan o dev kulelerin üzerinde de Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın savaşın kaderini değiştiren o gülleyi attığı mermileri de simgeliyor. Tabii ki bu dev eser yaklaşık yaklaşım yükleriyle birlikte toplamda 6 kilometreyi bulan bir mesafeyi kat ediyor. Aynı zamanda 1915 Çanakkale Köprüsü sadece Asya Avrupa'ya bağlayan bir köprü değil. Kınalı'dan Çanakkale'ye uzanan otoyolla birlikte Marmara'da Ring'in de en önemli parçası özelliğini taşıyor. Yıllardır hayal edilen ancak yapılamayan köprü 5 yılda Çanakkale Boğazı'nda Asya'yı Avrupa'ya bağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü sadece ulaşımda değil, aynı zamanda endüstri bölgelerine konforlu ve kesintisiz ulaşımında simgelerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Marmara bölgesinde aynı zamanda Avrupa'ya açılan kapıya da oldukça yakın, Edirne'deki gümrük kapılarına sadece bir saat mesafede olacak. Şu anda da Kınalı ve Malkar arasındaki kesim tamamlandığı zaman ise İstanbul'la Çanakkale arası sadece 2 saate düşmüş olacak. Yıllardır bölgede feribot kuyruklarında çile çeken vatandaşlar artık 5 dakika içerisinde Asya'dan Avrupa'ya ya da Avrupa'dan Asya'ya geçebiliyorlar. Tabii rekorların köprüsü aynı zamanda ödüller de aldı. Birçok ödül de kazandı. Özellikle çelik köprüler ve asma köprülerde de dünyanın önemli prestij kuruluşlarından ciddi ödüller de aldı. Toparlayacak olursak 1915 Çanakkale Köprüsü sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli eserlerinden bir tanesi. Bu dönemde yapıldı ve hizmet vermeye de devam ediyor. Bölgenin ekonomisine de ciddi anlamda katma değer sağladığını belirtelim ve sözü Çanakkale'den merkeze, stüdyoya bırakalım.
1: Tekrar Ankara'ya dönüyoruz. İlter Yeşiltaş'ın yanında bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan var. Söz İlter Yeşiltaş ve konuğunda.
2: Can Akonar, 25 yılı konuşmaya devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Doğum günü kutlu olsun AK Parti'nin.
3: Çok teşekkür
2: aynı zamanda.
3: Ederiz. Çok sağ olun.
2: Bugün büyük bir organizasyon olacak. AK evet. Parti'nin dünü bugünü konuşulacak. Sayın evet. Cumhurbaşkanı da birazdan hemen arkamızda bulunan sahnede, birazdan diyorum akşam saatlerinde daha evet. doğrusu, önemli mesajları olacak. Neler söylersiniz 25 yıl, dile kolay çeyrek asır ve tek başına iktidarda olan bir AK Parti?
3: Çeyrek asrımız. Dediğiniz gibi doğum günümüzü kutluyoruz. Biz doğum günümüzü nasıl kutlasak diye düşündük ve dedik ki biz milletimizin iradesiyle 25 yılı doldurduk. 25 yıla böyle kavuştuk. Onun için de millet bahçemizde milletimizle olalım istedik 25. yılımızı kutlarken de. Bugün o kadar coşkulu ki benim telefonum hiç durmuyor. Çünkü her şehirden, 81 ilden teşkilatlarımız, dostlarımız, hemşerilerimiz hepsi yola çıktılar buraya gelmeye için büyük bir coşkuyla ve sevinçle. Çünkü AK Parti sadece siyasi bir oluşum değil. Bundan çok daha fazlası. Bizler gerçekten bir mücadelenin eseriyiz. Biz gerçekten artık söz milletindir. Milletin üstüne başka güç yokturun simgesi bir siyasi oluşumuz. Bu yüzden bugün bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur. 25 yıl öncesine bakıyoruz. Hepimiz 25 yılımızı yad ediyoruz. O kadar çok şey yapmışız ki bazen zaman içerisinde yaptıklarımızı biz bile unutup bunu da mı yapmıştık deyip geriye dönüp baktığımız oluyor.
2: Hiç vay be dediğiniz hani
3: çok var biliyor musunuz? Her şey yani çok küçük şeyler gibi gözüken şeyler bile var. Geçen gün onu söyleyeyim size, yani insanlar böyle otururken artık ne kadar az sigara bağımlılığı var dedik. İnsanlar artık kapalı ortamlarda bu kötü alışkanlığı sürdüremiyorlar. Eskiden kapalı alanlarda böyle bir şey yapılırdı ve bunu engellemek Türkiye'de mümkün değil denen bir hep böyle her şeye bir dirayet vardır evet. ya bir mücadeleyle hep yaparsınız. Dedik yani en ufaktan en büyüğü, o kadar çok şey yapıldı ki savunma sanayinde bugün baktığımızda yollarla Türkiye'nin 81 ilini birbirine bağladık. Bugün baktığımızda eskiden sadece büyük şehirlerde var dediğimiz her şeye bu milletin tamamı erişebiliyor. Bu millet çünkü bunu hak ediyor. Ve biz de bu millet için sonuna kadar çalışmak istiyoruz ve diyoruz ki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: Evet. Şimdi efendim sizin alanınızda çevre ve şehircilik.
3: Evet.
2: AK Parti'nin de kendini ispat ettiği açıkçası. Özellikle malum deprem nedeniyle de büyük üzüntü yaşadığımız asrın felaketi. Evet. Ve bununla bir şekilde mücadele etmek ve bu enkazı kaldırmak gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde genel başkan yardımcılarına, bakanlarına gerekli talimatların verilmesiyle birlikte bu süreçte başlamış oldu.
3: Evet.
2: Şimdi bu konuya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Neler yaptı AK Parti özellikle çevre ve şehircilikte?
3: Aslında biz yapılamaz denen her şeyi yaptık. Dediğiniz gibi çok büyük bir acı yaşadık. 6 Şubat depreminin acısı bizim ciğerimizde hiçbir zaman sönmeyecek bir acı. Ama biz enkazı kaldırırken mimarlarımızla yeniden inşaya o gün başlamıştık. Başka türlü de olmaz zaten. Yani biz karşımızdaki yapılamaz, bitti artık umutsuzluğuna karşı vatandaşımıza umut olduk. Çünkü biz milletimize önce inandık, önce milletimize güvendik. Sonra da Yüce Rabbimizin verdiği güçle gerçekten insanüstü bir çalışmayla. Hakikaten ben şimdi çalışma alanım olduğu için çok fazla şehircilikle ilgili uluslararası panellere ve zirvelere de katılıyorum. Hakikaten anlamakta güçlük çekiyorlar. Bizim için belki hani şimdi saatte 23 konut yapıyoruz, günde de 550 dediğimde belki bir sayı olarak geliyor, çok mühim bir şey değilmiş gibi. Ama bu sadece konut da değil. Burada yaptığınız şey bir yaşam inşa etmek.
2: Kesinlikle.
3: Sosyal donatılarıyla, altyapısıyla bir yaşam inşa etmek. Sadece ürettiğimiz şey inşaat alanları da değil. Biz memleketlerimizi yeniden ayağa kaldırdık, yeniden inşa ettik. Bugün gittiğimde gururla gidebiliyorum o 11 İdim'e. O 11 İdim'e ben... başım dik gidebiliyorum. Ben
2: bir siyasetçi için en önemli şey de budur değil
3: çünkü
2: mi?
3: Çünkü gerçekten çok hepimiz biz de biz siyasetçiler de yani kaygıları olan insanlarız bizler de. Vatandaşımızı mutlu edememenin kaygısı bizde her zaman vardır. Tıpkı bu hani sizlerin yayına çıkmadan önce heyecanı hiç bitmez. Bizim de heyecanımız hiç bitmiyor aslında. Bu millete layık olmaya çalışmanın kaygısını biz hep yaşarız. Ve bunun için de çalışmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Baktığımızda tabii ki ben deprem zamanında da oradaydım. Çünkü o dönemde de insani yardımda çalışıyordum. Çok büyük bir felaketi yaşadık hep beraber. Ama bizim milletimiz öyle bir millet ki uğruna yani can feda edilir. Gerçekten ömrünü feda et. Bu millet için çalış. Çünkü ben Hatay'a gittiğimde bir örnek vereyim. Gittim bana dediler ki İstanbul'dan mı geldiniz? Biz size ne ikram edelim? Yani bir gerçekten hiçbir şey kalmamış. Sokakta yatıyoruz beraber. Ama vatandaşımız öyle insanlar ki yine beni misafir kabul ediyor. Yine benim için bir şey, sen benim için bir şey yapmaya mı geldin diye birlikte benimle olmaya çalışıyor. Yani acayip bir dirayeti var Türk milletinin. Bunu da hep zor zamanlarda görüyoruz farkındaysanız. Pandemide de öyle oldu. Çok şey atlattık tabii. Yani bu 25 yıla dönüp baktığımızda yaptığımız başarıların yanına bir de geçirdiğimiz imtihanları ayrı koymamız lazım. O kadar çok imtihandan geçtik ki pandemi bile başlı başına çok büyük bir imtihandı. Dünyada sokaklarda vefat eden insanları gördük. Evet. Bu insan onuruna yakışmaz bir kere. Bu bizim vatandaşımıza hiç yakışmayacağı gibi. Fakat biz şehircilikte de yönetimimizde de hiçbir zaman bugünün planını yapmadık. Hep geleceğe bir vizyon koyduk. Bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğin şehirlerini inşa etmek için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğin Türkiye'sine büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için elimizden geleni yapacağız.
2: Peki efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
3: Ben çok
2: yolunuz
3: teşekkür
2: açık
3: ediyorum.
2: Olsun. Kolaylıklar dilerim. Sayın Cumhurbaşkanı da dediğimiz gibi akşam saatlerinde artık geleceğe dair geçmişi konuşacağız tabii. 25 yılda neler yapıldığını Sayın Cumhurbaşkanı da anlatacak, hatırlatacak. Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılanlar hatırlatılıyor tabii. Bir yandan da gelecekte neler olacak, gelecek vizyonu ne olacak AK Parti'nin? Buna dair de Sayın Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde burada kürsüde olacak. Biz de takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar İstanbul'a bırakalım.

0: da kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı.
1: Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Bu nedenle hiçbir ticari gemi ya da petrol tankeri İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni olmadan boğazdan güvenli bir şekilde geçemez.
0: İran'ın savaşı koordine eden en üst askeri birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın sözcüsü İbrahim Zülfikarlı'nın bu sözleri Washington'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin tam kontrol açıklamasının ardından geldi. Sahran, ABD'nin iddiasını çaresizlik ve acizlik olarak nitelendirdi. İranlı sözcü her türlü tehdide ezici karşılık verileceğini de vurguladı. Gerilimin adresi Hürmüz'de gemi trafiğindeki sert düşüşte dikkat çekiyor. Savaş öncesinde günde yaklaşık 140 geminin geçtiği boğazda gemi trafiği birkaç gemiye kadar geriledi. Dünya enerji ticaretinin kritik damarlarından Hürmüz'de Washington ve Tahran arasındaki karşılıklı meydan okuma küresel enerji güvenliği açısından da kritik bir tablo ortaya koyuyor.
2: Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dün 90 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarında düşüş var. Küresel piyasalarda altının gramı ise 6.667 liradan güne başladı. Daha fazla bilgi için Apara ekibinden Aziz Alan konuyla yayına hazır.
3: Can Okaner, sizin de söylemiş olduğunuz gibi piyasalarda oldukça hareketli bir seyir var. Altın ve petrolde sert fiyat değişimlerini takip ediyoruz. Peki bu tablonun nedenini önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir bekliyor? Yayın konuğumuz stratejist Mustafa Aşkın'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: Ons altın 2 ayın zirvesinden döndü ancak son bir ayda da %7'lik bir yükseliş var. 4.300 doların üzerinde kalıcılık sağlanabilir mi? Önümüzdeki dönemde ons altında yön ne olur?
4: Esasında savaştan hemen önce 5.500 dolarlara kadar çıkan bir altından söz ediyorduk ki çok hızlı bir çıkış vardı. Ardından savaşla likide dönme ihtiyacı oldu pek çok bankanın, merkez bankaları da dahil olmak üzere. Satışlar gördük. Belirsizliğin artmasına rağmen satışların böyle yoğun olması likitasyonla açıklanabilir. Ardından 3.900 dolarlara kadar geldik. Burada bir taban oluşturdu. Epeydir buradaydı. Son zamanlarda körfezdeki yumuşamaya paralel olarak baktığımızda 4.200-300 dolarlara gitmesini bekliyorduk. Nitekim 4.300 doların hemen üstünde 4.350-400 dolarlarda şu anda biraz dinleniyor. Şayet yine körfez bölgesinde bir yumuşama işareti görebilirse 4.500 dolarlara kadar rahatlıkla çıkabilir ama son gelen haberler bugün sabah itibariyle yine Amerika ile İran arasında bazı olumsuzluklar olduğu yönünde. Bu biraz daha artarsa hafta sonu 4.150-4.100 dolarlara kadar tekrar bir düşme olasılığını görebiliriz.
3: Gram altında da 6.700 lira seviyelerindeyiz. Yıl içerisinde 8.000 lira doğru bir hareket görülmüştü. Gram altında yeniden bu seviyelere doğru bir yükseliş bekliyor musunuz?
4: Olabilir. Her şey burada kilit anlamda baktığınızda ilk önce körfezdeki yumuşamanın görülmesiyle paralel olarak yürüyecek. Ardından da tabii Fed'in tutumuyla ki Fed'in son zamanlardaki makroekonomik parametrelere baktığınızda faiz arttırma olasılığının biraz düşmüş olması altını güçlendirmiş gibi görünüyor. Keza gümüşü de. Netice itibariyle eğer bir geçici ateşkes sağlanmış olursa körfez bölgesinde 4.900-5.000 dolar ons fiyatı görebiliriz. Bu şartlar altında biraz da doların değer kazandığını düşünürsek 7.000 liranın üstünde bir altın rakamını gram fiyatı olarak görmemiz mümkün.
3: Petrol fiyatları da dün 90 dolara kadar yükselmişti. Bundan sonraki süreçte petrol fiyatlarında beklentileriniz neler?
4: Petrol esasında talepten yükselmiyor. Dünya ekonomisinin çok hızlı büyüdüğünü söyleyemeyiz. Aksine yavaşlama söz konusu genel olarak baktığınızda. Ama körfezdeki petrol akışının durmasını yarattığı sıkıntı spekülatif olarak petrolü yükseltiyor. 89-90 dolara kadar yine haber akımına bağlı olarak çıktı. Bugün 85 dolar. Ama 80 doların altına hızlıca geri gelebilir bir haberle birlikte. Geçtiğimiz günlerde yumuşamayla birlikte 70 dolarlara kadar inmişti. Umarım tekrar bu yumuşama olur. 70 dolarlara iner. Türkiye ve dünyadaki enflasyon baskı anlamında da önem taşıyor çünkü.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Sağ olun.
3: Stratejist Mustafa Aşkın'la birlikteydik. Söz yeniden stüdyoda.
2: Soykırımı gizlemek ve delilleri yok etmek için Gazze'nin enkazını kamyonlarla kendisi taşıyan katil İsrail, sanal dünyada Filistinlilere yönelik katı bir dijital soykırım uyguluyor. sosyal medyaya milyonlar

0: dolar harcayan Netanyahu hükümeti soykırımı örtbas etmeye çalışıyor.
1: Gazze'deki soykırımın izlerini hem sahada hem de dijital dünyada siliyorlar. İsrail tarihin en büyük delil karartma operasyonlarından birini yürütüyor. Sosyal medyaya propaganda için milyonlarca dolar ayıran Netanyahu hükümeti, Gazze'deki enkazları da temizleyerek gerçeklerin üzerini kapatıyor. İsrail savaş suçlarını örtbas etmek amacıyla Gazze genelinde biriken yaklaşık 68 milyon ton molozun 10 milyon tonluk kısmını şimdiden kaldırdı. İsrail denetimindeki bölgelere taşınan bu enkazın içinde saldırılarda hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri de bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü ve yerel sivil toplum kuruluşu yetkilileri bu devasa enkaz taşıma faaliyetinin savaş suçlarını gizlemek için planlandığını ifade ediyor. Gerçekleri gizleme çabası sadece sahayla da sınırlı kalmıyor. Netanyahu hükümetinin kirli oyunları dijital mecralara da uzanıyor. Katliamı duyurmaya çalışan gazetecilerin ve yüksek takipçili hesapların erişim oranları kasıtlı olarak düşürülüyor. Araştırmalar son 5 yılda Filistin içerikli paylaşımlara yönelik binlerce sansürün uygulandığını gösteriyor. Üstelik sosyal medyada takipçisi yüksek olan kişilere ödeme yapılarak İsrail'i öven içerikler üretiliyor.

0: Geçtiğimiz aylarda İsrail, ABD merkezli Clock Tower X adlı şirketle 6 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre üretilecek içeriklerin en az %80'i özellikle Z kuşağını hedef alacak şekilde planlandı. TikTok, Instagram, YouTube gibi platformlarda ayda en az 50 milyon gösterimle İsrail'in katliamlarının üstünün örtülmesi hedeflendi. Ayrıca Netanyahu hükümeti Google gibi dev teknoloji firmalarıyla da anlaşmalar yaparak yapay zekayı soykırımı örtbas etmede aktif olarak kullandı.
1: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız. Bu pek işe yaramaz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlisi ise sosyal medya. TikTok bir numara. X, yani Twitter çok iyi. Ve biliyorsunuz, Elon'la konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız.
2: Roma'nın güneyindeki bir mühimmat fabrikasında şiddetli bir patlama oldu. Patlama sonrası tesiste çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
3: Mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyinde kara ve deniz savunmasında kullanılan orta ve büyük kalibreli mühimmat üreten KNDS Ammo Italia'ya ait tesiste patlama meydana geldi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Patlamanın yaşandığı nokta fabrikanın toz presleme bölümüydü. Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada hasar meydana gelirken patlamanın sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan fabrikada uzay araçlarında kullanılan katı yakıtta üretildiği öğrenildi.
2: İngiltere'de Londra Eastbourne seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. İkisi ağır 11 yolcu yaralandı. Kazanın ardından demiryolu ulaşıma kapatıldı, seferler askıya alındı.
4: Yolcu treni devrildi, raylarda can pazarı yaşandı. Kazanın adresi İngiltere'nin East Sussex bölgesi. Londra Victoria'dan Eastbourne'e giden yolcu treni Lewes yakınlarında raydan çıktı. 8 vagondan sondaki 3'ü devrildi. İtfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti. Trendeki 150 yolcu hızla tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 11'i yaralandı, 2

0: kimsenin durumu ağır.
1: Çeşitli yaralanmalar söz konusu. Bunlardan ikisi ağır olarak sınıflandırıldı ve ana travma merkezine sevk edildi. Geri kalanlar ise farklı derecelerde yaralanmalardan oluşuyor.
0: Kaza sonrası demiryolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı, seferler askıya alındı. Kazanın sebebi araştırılıyor.
1: Olayın tam olarak nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere sahada bulunan demiryolu kazaları inceleme şubesiyle yakın işbirliği içinde çalıştığımız hususunda güvence vermek isterim.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesine tehdit eden iki şüpheli tutuklanmıştı. Baba Nizamettin Kabaiş tehditlerin sürdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu.

0: düşün ki vücudunda bir parça eksilmiş, kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş, kolsuz ayaksız geziyoruz şu anda.
1: Ruji'nin babası bu kez de silahla tehdit edildi.
0: Silah fotoğrafı çekmiş, öldürecek seni, bu şekilde yani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar yani.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: Acılı aile, siber zorbalıkta bulunan iki kişi tutuklandı ancak tehditlerin ardı arkası kesilmedi.
1: Baba Nizamettin Kabayış ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezi 8 ilde dijital platformlar üzerinden örgütlendiği belirlenen çete üyelerinin Kabayış ailesini hedef aldığı belirlenmiş ve ardından operasyonun düğmesine basılmıştı.
0: Daha önce de tehdit mesajları geliyordu. Yabancı numaralardan çok tehdit mesajı geliyordu. Ama Allah razı olsun, devlet bir operasyon yaptı. İki kişiyi gözaltına aldılar.
2: Tutuklamaların ardından baba Nizamettin Kabayış'e silah fotoğraflarının da bulunduğu tehdit mesajları gönderildi.
0: Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir. O şekilde yani göndermişler.
1: Acılı baba tehditlerin kendisini yıldırmayacağını ifade etti.
0: Benim için hiç sıkıntı yoktur. Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Yani onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin, öldürsünler.

Bir rüya gerçeğe dönüştü. Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Çamlıca'nın simgelerine kadar Türkiye'nin yüz akı projeler İstanbul'un çehresini tamamen değiştirdi. İşte 25 yıllık AK Parti döneminde ulaşımda, sağlıkta, kültürde atılan dev adımların hikayesi.

0: Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz.
1: İstanbul, tarihin ve modernizmin buluştuğu mega kent. Son çeyrek asırda hayata geçirilen dev projelerle

0: adeta kabuk değiştirdi. Burası Marmaray. Denizin altından kıtaları buluşturan asrın projesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre iki yaka arasında günde 700 bin yolcu taşıyor.
1: İstanbul Boğazı'nın 3. gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temeli 29 Mayıs 2013'te atıldı. Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı.
0: Çağdaş Türkiye'nin simgesi oldu. Şehir içi transit trafiğin yükünü omuzladı.

0: Avrupa ile Asya kıtası arasındaki geçişi 5 dakikaya düşüren Avrasya Tüneli. İnşasına karşı çıkılan, her fırsatta muhalefetin hedefi olan projenin ülke ekonomisine sağladığı katma değer tam 6 milyar lirayı buldu.
1: Ulaşımı kolaylaştıran dev projelerden biri de metro hatları. İstanbul'u demir ağlarla saran hatlar ulaşımda büyük kolaylık sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mega kente kazandırdığı raylı sistem uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı
0: toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanınsa sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor.
1: Pendik Sabiha Gökçen, Başakşehir Çam ve Sakura Kayaşehir hatları bu büyük ağın sadece birkaçı. Kuzey Marmara Otoyolu dev yatırımlar arasında büyük bir öneme sahip. Lojistiğin bel kemiği Kuzey Marmara Otoyolu zamandan ve yakıttan yılda 2 milyar 480 milyon lira tasarruf sağlıyor.
2: Yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecek.
0: Süreci çok tartışılan ancak 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın zirvesindeki yerini koruyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayalim dediği projelerden biri şehir hastaneleri.
2: Teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdı.
1: Kritik pandemi günlerinde sağlık sisteminin en güçlü kalkanı olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dev altyapısıyla milyonlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Değişim sadece ulaşımda değil, kültürde ve mimaride de yaşandı. Atatürk Kültür Merkezi modern mimarisiyle AK Parti döneminde adeta küllerinden doğdu. Tarihi Rami Kışlası Türkiye'nin en büyük kültür ve yaşam alanlarından biri haline geldi. ...150 yıllık hayal gerçeğe dönüştü, Büyük Çamlıca Camii mega kentin yeni sembolü oldu. Anten çöplüğünü temizleyen Çamlıca...

0: olunca kulesi silüete estetik kattı.
1: Televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
0: Ve betonlaşmaya karşı nefes alanı olan 34 Millet Bahçesi İstanbullulara yeşil bir yaşam sundu. ...25 yılda ilçe ilçe, cadde cadde inşa edilen eserlerle İstanbul, geleceğin dünyasına bu dev adımlarla yürümeye devam ediyor.
1: Kalbimize, millete, ülkeye hizmet için, halka ve hakka hizmet aşkını, sevdasını, tutkusunu veren Allah'a

0: Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
10: Senin yanında Akbank.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
12: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin

0: frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı düzenlemesinin uygulama detaylarını belirledi. Üniversitelerle ilişiği kesilen ya da bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce öğrenciye eğitim hayatına dönme imkanı tanıyan süreçte başvuru takvimi ve şartlar netleşti. Buna göre düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar 9 Aralık tarihine kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek. Mücbir sebepleri bulunan adaylara bu durumun kalkmasından itibaren bir ay, sağlık mazereti olanlara ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri şartıyla ek süre tanınacak. Terör, kasten öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan mahkum olanlarla sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak. Aftan yararlanarak üniversitelerine dönen öğrencilere merkezi yerleştirme puanlarının yeterli olması durumunda örgün veya açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ise ilgili bölümlerin birinci öğretiminde öğrenimlerine devam edebilecek. Ayrıca başvuru yapacak öğrencilerden geçmiş yıllara dönük herhangi bir harç veya katkı payı ücreti talep edilmeyecek. Yalnızca bulundukları dönemin ücret koşulları uygulanacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin yarım kalan hayallerini tamamlamaları için sunulmuş kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Özvar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki 4 ay içinde kaydı silinenlerin de kapsama dahil edilerek yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var. Hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında

bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a emanet olun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız.

0: Mutlu günler, saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo Ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş bugün Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahlı birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranmaktaydı. Giresun'da dün etkili olan sağanak sele yol açtı. Suya kapılan iki kişi maalesef kayboldu. Son durum A Haber ekibinden Selman Kutlu'da.
1: Doğu Karadeniz bölgesi için dün meteoroloji yoğun uyarı vermişti ve önceki gün aslında Giresun'un Görele ilçesinde 3 vatandaşımız, anne ve 2 kız hayatını kaybetmişti. Bugün ise o akşam saatlerinde yoğun yağmur sonrası, gece ise bir araç burada gördüğünüz gibi Giresun'un Keşap ilçesi Karabuldak beldesinde sel sularına kapılmıştı ve maalesef dayı yiyen 2 vatandaşımız selle birlikte araçların içine kaybolmuştu. Şu anda gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma yürütülüyor bölgede. JAK ekipleri, jandarma arama kurtarma ekipleri biraz yüksek olan debide o vatandaşlarımıza ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Yaklaşık 2-3 kişilik ekip var. JAK, AFAD ve burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde jandarma arama kurtarma ekipleri o çalışmalara katılıyorlar. Tabii ki 12 kilometrelik bir vadi ve 200 kişilik bir ekip var. Su altı arama ekipleri birlikte JAK, AFAD, burada sahil kesiminde sahil güvenliğine bağlı ekipler var. Ahmet Yılmaz da araçtaydı. Ahmet Yılmaz o aracın sürüklenmesiyle birlikte son anda kendini kurtardı araçtan ama maalesef dayı ve yeğen Abdullah Hakkıoğlu ve Mehmet Akkaya aracın içinde sele kapılıp gözden kayboldular ve burası o nokta işte. Aracı görebiliyorsunuz, tamamen kullanılmaz halde, pert olmuş halde ve suya sürüklendiği noktanın tam 2 kilometre aşağısı burası. Aslında şu alanı görebiliyorsunuz, belki de 15-20 metre su seviyesi ne kadar yükselmiş. Bu da yağmurun şiddetini gösteriyor sizlere. Şöyle tabii ki yürümekte de güçleniyoruz ama bu alan tamamen balçık ve suyla doluydu. Ve o dere suyu o kadar yüksekti ki gördüğünüz gibi aracı bu noktaya kadar getirmiş durumdaydı. Tamamen kullanılmaz halde. 3 vatandaşımız vardı bu aracın içinde ve Ahmet Yılmaz son anda o yukarıdan kopup gelen selle birlikte araç bu dereye sürüklenmişti. Ama Ahmet Yılmaz son anda kendisini bu aracın içinden kurtarmıştı. Dayı ve yeğense maalesef sele kapılarak gözden kaybolmuştu. Araç gerçekten tamamen çok kötü bir halde. Maalesef o 2 vatandaşımız bu araçla birlikte 2 kilometre sürükleniyorlar. Burası tam suya kapıldıkları noktanın 2 kilometre aşağısı ama vadi 12 kilometrelik bir vadi, aşağıya doğru devam ediyor ama şu yürüdüğüm alanda yaklaşık 4-5 metrelik bir su birikintisi vardı. Yani o kadar geniş alanda görüyorsunuz, yukarıya kadar da çıkmış durumda. Bu da yağmurun ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Yağmur aynı şekilde şu anda etkisini yitirse de ufak da olsa yağıyor ama bölgede herhangi bir uyarı yok. Tam 12 kilometrelik bir vadi burası. Evet, dün 3 kişi hayatını kaybetmiştik Giresun'un Görele ilçesinde. Bugünse Keşap'tayız Giresun'un ve maalesef o sele kapılan 3 vatandaşımızdan ikisi kaybolmuş durumda. 200 kişilik ekip yoğun bir çaba sarf ediyor. AFAD koordinesinde JAK ekipleriyle birlikte ve jandarma da aynı şekilde yanlarında. Biz gelişmeler olunca size anlatmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Giresun'dan size bırakalım.
0: Siyaset gündemine bomba gibi düşen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edilmesi olayında şok edici detaylar ortaya çıktı. Olay gecesi evde bulunan isimlerin savcılık ifadeleri olayın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte. Doğum günü kutlamasıyla başlayan gece banyoda yaşandığı iddia edilen taciz ve ardından gelen kavgayla bitti. İşte o ifadelerin perde arkası.
2: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir evde darp edilmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Olaylar Tuğba Akan'ın kızı ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamak için bir restorana gitmesiyle başladı. İlerleyen saatlerde gruba arkadaşları Begüm Seleci ve onun erkek arkadaşı Nuh Deligöz'le katıldı. Restoran çıkışında ise tanıdık bir isimle CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'la karşılaştılar. İfadelere göre Yazgan, eski arkadaşı olan Tuğba Aka ve yanındakilerle selamlaştı. Grubun eve geçeceğini öğrenince konum istedi ve kısa süre sonra alkollü bir şekilde eve geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hava bir anda gerildi. Tuğba Akan'ın iddiasına göre Ahmet Baran Yazgan masada oturdukları sırada kendisiyle yakınlaşmaya, vücuduna dokunmaya başladı. Bu durum arkadaşı Begüm Seleci'nin de dikkatinden kaçmadı. Aka lavaboya gittiğinde Yazgan'ın arkasından içeri girdiğini ve kendisini istemediği halde zorla öptüğünü ileri sürdü.
3: Yüzüm var sana. Ben sana ne yaptım be?
2: Banyodan gelen sesler üzerine arkadaşları Begüm Seleci ve Nuh Deligöz duruma müdahale etti. Evdekilerin tepki göstermesi üzerine CHP'li Yazgan hakaret etti. Çok ağır sözler kullandı. Bu sözlerin ardından evde infial oluştu. Nuh Deligöz'e milletvekili Ahmet Baran ve Yazgan arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
3: Çocuğum odada yatıyor, onun yanına soktum bu köpeği, çocuklarımız tanışıyor diye.
2: Arbede sırasında CHP'li vekil yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak darp edildi. Yaşanan gürültünün ardından polis ekipleri de eve geldi. Tuğba Aka Yazgan'ın polislere milletvekili kimliğini gösterdiğini söyledi. Tuğba Aka'nın ifadesine göre Yazgan asansöre yönelince artık gideceğini düşündü ve arkasından hadi şimdi de bir şey yapsana dedi. Aka Yazgan'ın bunun üzerine geri dönüp kendisine doğru koşarak yumruk attığını, yere düşüp kafasını vurduğunu öne sürdü. Begüm Seleci de Yazgan'ın Aka'ya yumruk attığını ve Aka'nın bayıldığını söyledi. Tuğba Aka ise çektiği görüntüleri polislere verdiğini, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bir diğer sanık Nuh Deligöz'ün avukatı ise dosyadaki doktor raporunda CHP'li Yazgan'ın 2,74 promil alkollü olduğunu yer aldığını savundu.
3: Ben çektim.
4: Hemen gidecek.
2: Aç telefonunu. Yazgan'ın darp edildiği iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan ikisi kadın 3 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve avukatları

0: yapılmasa bu ağır iddiaları kesin bir dille reddediyor. Olayın kendilerine yönelik bir komplo, şantaj ve haksız bir saldırı olduğunu savunuyorlar. Siyasetin ve yargının gözü şimdi adli soruşturmanın sonucunda.
1: Türkiye'nin Orta Doğu'da günden güne büyüyen etkisi İsrail tarafının endişelerini büyütüyor. Aşırı sağcı İsrailli milletvekili Amit Alevi canlı yayında Türkiye ve Mısır'ın Tel Aviv'in en büyük kabusu olduğunu söyledi. Mekke Anlaşması'nı ise büyük bir tehdit olarak nitelendirdi.
2: Burada başka bir şeyden, İsrail'in en büyük kabusundan bahsediyoruz.
3: Türkiye bir kez daha İsrail'de paniğe neden oldu. İsrailli bakan Tel Aviv'in korkusunu bu sözlerle gözler önüne serdi.
2: Hamas ve Hizbullah Türkiye ve Mısır'a kıyasla küçük pürüz gibi kalacaklar. Burada başka bir şeyden, İsrail'in en büyük kabusundan bahsediyoruz.
3: İsrail Meclisi'nin aşırı sağcı üyelerinden Amit Alevi, Tel Aviv merkezli Kanal 14'ün canlı yayınında Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın bölgede büyüyen nüfuzuna dikkat çeken Alevi, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı İsrail için bir tehdit olarak değerlendirdi.
2: Vatandaşlar bunu anlamıyor. Bugün Türkiye'nin komşusuyuz. İsrail daha önce hiç karşılaşmadığımız türden büyük bir zorlukla karşı karşıya. Bu zorluklar çok hayati.
3: İslam coğrafyasının Türkiye'nin öncülüğünde işbirliğini artırdığına dikkat çeken İsrailli bakan, Mısır sınırındaki hareketliliğin büyüdüğünü savundu. İsrail ise mevcut anlaşmalarının yeni tehditler karşısında yetersiz olacağını kaydetti.
2: Bu anlaşmalar beni ve sizi korumayacak. Günün sonunda bizi kimse korumayacak.
1: Avrupa sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Analizlere göre sıcaklığın Avrupa Birliği'ne maliyetinin 180 milyar euroya ulaşması beklenmekte. Bu da Avrupa Birliği için ekonomik durgunluk anlamına gelebilir.
0: Kuruyan nehirler, klimayla gelen yükselen elektrik faturaları, olumsuz etkilenen taşımacılık sektörü. Aşırı sıcakların Avrupa'ya maliyeti ağır.
4: Termometrelerde 33 derece yazıyordu ama 38 gibi hissettiriyor. Rüzgar da yok ama işte buradayız.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Avrupa Birliği ekonomisinin büyüme grafiğini sıfırlama noktasına getirdi. Öyle ki Avrupa Birliği'nin bu yıl 180 milyar euro kayıp yaşaması bekleniyor.
4: Bana kalırsa doğanın bize verdiği mesajı anlamalıyız. Tuna Nehri'nde 8 yıl sonra su seviyesi düşüklüğü bakımından yeni bir rekorla karşı karşıyayız.
0: En ağır fatura iş gücü verimliliğinde. Çalışan başına üretim sıcak nedeniyle düştü. Özellikle açık alanlarda güneş altında çalışanlar olumsuz etkilendi. Gece uykusuzluğu ofis çalışanlarını vurdu. En büyük ekonomik darbeyi alan ülke Fransa. Büyüme tahmininde %1,4 puanlık bir kayıp bekleniyor. Bu da Fransa için yaklaşık %0,6'lık bir küçülme anlamına geliyor.
4: Daha önce hiç klima taktırmayı düşünmemiştim ama hayatımda ilk kez bunu değerlendiriyorum. Sanırım bu dairede oturmaya devam edebilmek için klima bir zorunluluk haline gelecek.
0: Polonya ise nispeten en az etkilenen Avrupa Birliği ülkesi. Kayıp yalnızca maddide değil, sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği genelinde kül olan ormanlık alansa 500 bin hektara yakın.
1: Mısır'ın başkenti Kahire'deki lüks bir alışveriş merkezinde önce şiddetli bir patlama oldu, ardından alevler yükseldi. İlk anda restorandaki gaz tüpü zannedildi ancak patlamanın adresi bir hediyelik eşya dükkanıydı. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
5: Önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler görüldü. Ortalık savaş alanına döndü. Dehşet anlarının yaşandığı yer Mısır'ın başkenti Kahire. Yeni şehirdeki Arabella Plaza alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama oldu. Ardından da yangın çıktı. Yoğun duman bulutu altında kalan AVM'dekiler kendilerini can havliyle dışarı attı. Kameralara dumanların arasında yerde yatan yaralıların

0: imdadına çevredekilerin koştuğu anlar yansıdı. Edinilen bilgilere göre 3 can kaybı, 17 de yaralı var. İlk iddia patlamanın sebebi restorandaki gaz tüpüydü. Ancak AVM'nin zemin katında bulunan hediyelik eşya mağazasındaki helyum tüpünün patladığı anlaşıldı.
1: Sırada dünya raporu var.

0: Alevli dans gösterisi faciayla bitiyordu. Görüntüler Çin'den. Dansçının gösterisi sırasında eteği alev aldı. Korku dolu anlar yaşandı. Alevlerin kostümünü hızla sarmasıyla arkadaşları yardıma koştu. Ancak personel yangını kartonlarla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüdü. En sonunda yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Dansçının vücudunda yanıklar oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bu görüntülerde Afrika ülkesi Botswana'dan safari turuna çıkan turistler korku dolu anlar yaşadı. Bir su aygırı tekneyle gezen turistleri kovaladı. Korku dolu anlar yaşanırken kovalama anları kameraya yansıdı. Hindistan'da bir araç sitenin güvenlik kapısının açılmasını beklemedi. Sürücü kapıyı kırarak içeriye daldı. Araç zorla girmeden önce kapıyı açmak için giden güvenlik görevlisi taklalar atarak ezilmekten son anda kurtuldu. Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yakından takip edilen yanardağdan akan lavlar geceyi kızıla boyadı. Kilauea Yanardağı Aralık 2024'ten bu yana 53. kez lav püskürttü. Çin'de aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcak sadece insanları değil, hayvanları da etkiliyor. Yaşanan bu durum üzerine yetkililer harekete geçti. Hayvanlar için devasa su parkı kuruldu. Ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
1: Adana'da akıl almaz bir ihmal faciaya yol açıyordu. ASKİ işçilerinin çay içmeye giderken çalışır halde bıraktıkları vidanjör yandı. Alevler iki apartmana da sıçradı. Mahallede can pazarı yaşattı.
2: Vidanjör alev aldı. Mahalle savaş alanına döndü.
3: Araba her gün buraya geliyor. Burada tıkanıklık batıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sonra bu araba yandı ya.
2: Görüntüler Adana'nın Seyhan ilçesinden. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri atık su kanalındaki tıkanıklığa müdahale için Tellidere mahallesine gitti. İddiaya göre sokağa park ettikleri vidanjörü çalışır halde bırakan işçiler çay içmek için kahvehanenin yolunu tuttu.
3: Çadır çalışıyordu, ben lavadaydım. Arabanın şoförü yoktu. Kahveye çay içmeye gitmiş.
4: Okula gidecektim. Bir baktım ses geldi, baktım geldi duman çıkıyor.
2: İşçilerin bu ihmali faciaya yol açıyordu. Vidanjör bir anda yanmaya başladı. Sokağın dar olması sebebiyle alevler yakındaki iki apartmana da sıçradı. Alevlerin arasından canlarını zor kurtaranlar oldu. Mahallede tansiyon yükseldi. Hem vidanjör hem de apartmanı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vidanjör'deki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İhmal iddiaları üzerine de ASKİ işçileri hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Eskişehir'de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık girişimi dikkatli bir kuyumcu sayesinde son anda engellendi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 70 yaşındaki yaşlı adama umre için biriktirdiği altınları bozdurtmak istedi. Oyunu durumdan şüphelenen kuyumcu bozdu.
2: Dişinden tırnağından arttırdı, umreye gitmek için yıllarca biriktirdi. Ancak telefon dolandırıcılarının hedefi olmaktan kaçamadı.
5: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye. Parasına göz dikmişler.
2: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki yaşlı adamı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar hakkında ihbar var diyerek korkuttukları yaşlı adamı evdeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları bozdurması için kuyumcuya gönderdi.
5: Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcam sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm ve polisi aradık.
2: Kuyumcu Mehmet

0: Baykal'ın dikkati senaryonun seyrini değiştirdi. Polise haber verildi. Gerçek polis vatandaştan asla para istemez uyarısıyla ikna olan yaşlı adam umre birikimi altınları kurtarmanın rahatlığıyla evine döndü.
1: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
0: Yaşlı adamı tuzağa düşürmeye çalışan telefon dolandırıcılarının yakalanmasına çalışılıyor.
2: İzmir'de kentsel dönüşüm ihmali acıyı ve öfkeyi beraberinde getirdi. Güzeltepe Mahallesi sakinleri yıllardır yenilenmeyen binalar ve altyapı yetersizliği sebebiyle çıkan yangınlarda can kayıpları verince ayağa kalktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren mahalleli aynı acıların bir daha yaşanmaması için sürecin bir an önce hızlandırılmasını istiyor.
0: İzmir'deki kentsel dönüşüm ihmali can kayıplarını beraberinde getirdi. Aynı acının bir daha yaşanmaması için mahalle sakinleri ayağa kalktı.
3: 5 yaşındaki torunumun hesabını kim verecek?
4: Yalnızca bir yangının ardından değil, yıllardır biriken bir ihmaller zincirinin karşısında durmak için toplandık.
5: İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe mahallesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bundan 6 yıl önce bir kentsel dönüşüm projesine başladılar ve toplamda 258 haneyi kapsıyordu. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen ev sahibi olmak için tapularını veren vatandaşlar hüzrana uğradılar ve o günden bugüne de evleri yapılmadı ve bundan dolayı da oldukça tepkililer.
6: Evlerine tadilat yapamamakta, elektrik sayaçlarını değiştirememekte, herkes endişe içinde yaşamaktadır. İnsanlar evinde kentsel dönüşümden dolayı eline herhangi bir tadilatını, imalatını yapamıyor.
0: İddiaya göre yıllardır yenilenmeyi bekleyen Güzeltepe mahallesinde altyapı ve elektrik yetersizliği sebebiyle 4 ay içinde çıkan yangınlarda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
7: Annemle babam balkonda, annem dedi, bak dedi gene dedi oradan dedi ateş çıkıyor. Çocukta var dedi yanar dedi. Çocukta oradan diyor duman çıkıyor dedi. Çocuk zaten ölen çocuk bunu söylüyor.
6: Bu insanlar burada yanarak can veriyorlar. Çok acı bir şekilde hayatlarına son veriyorlar. Bu kaçıncı yangın ve bundan sonra bu kaçıncı yangın olacak?
8: Daha kaç tane acı yaşayacağız? Daha kaç tane can vereceğiz?
0: Mahalle sakinleri sorunların giderilmesini ve kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını istiyor.
8: O zamanı gelip de bizim evlerimizde toplantı yaparken hep yanınızda olacağız, hep yanınızda olacağız, kentsel dönüşümü çözeceğiz. Neredesiniz?
9: Mahalleyi uyumak, belediyeye sahip çık.
2: Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışında yeni dönem başladı. 12. yargı paketiyle gelen düzenlemeyle miras taşınmazlarının ilk ihalesinde öncelik mirasçılara verilecek.
10: Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışında yeni dönem başladı. 12. yargı paketiyle yapılan düzenlemeyle miras taşınmazlarının ilk ihalesinde öncelik mirasçılara verilecek.
11: Yeni düzenlemeye göre ilk ihaleye sadece mirasçılar katılabilecek, mirasçı olmayan üçüncü kişiler ise ilk satışta devreye giremeyecek.
12: Burada kanun yeni düzenlemeyle beraber bir defaya mahsus olmak üzere ilk açık arttırmayı sadece ve sadece mirasçılar arasında yapılacak. Yani dışarıdan üçüncü bir kişi ilk ihaleye giremeyecek.
10: Öte yandan taşınmazlar artık değerinin yarısından satışa çıkmayacak. Eksper tarafından belirlenen gerçek değer üzerinden ihaleye başlanacak. Böylece miras kalan gayrimenkullerin değerinin çok altında satılması ve aile dışına çıkması önlenmiş olacak.
12: Buradaki ihale bedelindeki belirlenecek rakam ilk ihaleye katılan mirasçılar o malın, o arsanın, o taşınmazın %100 muammen bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Örnek verirsek daha iyi açıklanır. Diyelim ki sizin ev bedeliniz 5 milyon. Mirasçılar ilk açık arttırmaya girdi. 5 milyon üzerinden açık arttırmaya çıkacak.
10: Yeni sistemde ölen kişinin eşi ve çocukları varsa mirasçı olarak onlar ihaleye katılabilecek. Çocuğu yoksa mirasçı olan eşiyle birlikte anne ve babası, onların da hayatta olmadığı durumdaysa mirasçı olan kardeşler

0: Sürece dahil olacak. Mirasçı olmayan diğer akrabalarsa ilk ihalede yer alamayacak. Düzenleme ile özellikle ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçıların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılması ve aileden kalan taşınmazların aile içinde tutulması amaçlanıyor. Düzenleme 31 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1: Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Zirve bu yılda da değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 5. kez üst üste Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu.
2: Rakamlar açıklandı, dev zirvede tablo yine değişmedi. Selçuk Bayraktar 5. kez üst üste Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılı vergi rekortmenlerini duyurdu. Zirvenin bir numarasında 2 milyar 991 milyon lirayı aşkın rekor vergiyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Listede ikinci sırada değişmedi. Selçuk Bayraktar'ı 2,5 milyar lira gelir vergisiyle Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar takip etti. Böylece Bayraktar kardeşler 5 yıl üst üste listenin ilk 2 sırasındaki yerini korudu. Listenin 3. sırasındaysa 830 milyon liralık gelir vergisiyle Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer buldu. Açıklanan veriler Türkiye ekonomisinin devasa fotoğrafını da gözler önüne serdi. 2025 vergilendirme döneminde 5 milyon 586 bin mükellef beyanname verdi. Beyan edilen matrah 2 trilyon 394 milyar lirayı buldu. 710 milyar lirayı aşkın gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
1: Sırada dünyada gündem olan iki kardeşin hayat hikayesi var. Bebekken Hindistan'da yetimhaneye bırakılan kardeşler Hollanda'da farklı koruyucu aileler tarafından evlat edinildi. Çocukluk arkadaşı olan iki kadın 40 yıl sonra DNA testiyle biyolojik kardeş olduklarını öğrendi.
3: Çocukluk arkadaşı birbirlerine kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Yıllar sonra yapılan DNA testi inanılmaz gerçeği ortaya çıkardı. Onlar sadece arkadaş değil, gerçekten öz kardeş çıktı.
4: Nihayet tamamlanmış hissediyorum ve bu kalbimdeki bulmaca parçası.
3: Mina Gelting ve Minal Thyssen Hindistan'da doğdu. İkisi de bebekken yetimhaneye bırakıldı. Hollandalı koruyucu aileler tarafından evlat edinildiler. İki kız birbirlerinin varlığından habersiz şekilde büyüdü. Aralarında yaklaşık 160 kilometrelik mesafe bulunan yerlerde yaşamlarını sürdürdüler. ...1996 yılında evlat edinilmiş çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte karşılaşıp arkadaş oldular. Herkes çok benziyorsunuz diyordu. Arkadaş olup mektuplaşmaya başladılar. Üstelik gerçekten habersiz birbirlerine kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Ama bir süre sonra birbirlerinin izini kaybettiler. Yaklaşık 15 yıl boyunca hiç görüşmediler.
4: Her zaman beni seven ve bana bakan birçok insanla çevrili oldum. Ama içimde hep çok yalnız hissettim. Artık yalnız hissetmiyorum.
3: Gerçek aileleri hala akıllarındaydı. DNA testi yaptırıp ailelerini bulmak için birçok kuruma başvurdular. Fransa'da yaşayan Minal Thyssen, telefonuna gelen bildirimle büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflarına baktığı kişi yıllar önceki çocukluk arkadaşı Mina'ydı.
4: Evde yalnızdım ve sonra telefonuma açılan bir pencere çıktı. DNA sonuçlarınız hazır diyordu. Sonra açtım. Mena'nın kardeşim olduğu yazıyordu.
3: DNA testinin sonucu %99,99 eşleşti. İki kadın kesin olarak biyolojik kardeşti. Gerçeği öğrendikten sonra iki kardeş yeniden bir araya geldi. Sarıldılar, ağladılar, güldüler. Yaşadıkları duyguysa eksik yapboz parçasının bulunması olarak tarif ettiler.
4: Ev gibi hissettiriyor. Çok farklı hayatlarımız var. Ama seni gördüğümde sanki evimdeymiş gibi hissediyorum.
1: Anne. Annesine duyduğu sevgi hayatın tüm zorluklarının önüne geçiyor. Hakkari Yüksekova'da yaşayan Dursun Aykut 20 yıldır yürüyen

0: katladı. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, günlük yaşamında yapamadığı her işte adeta eli ayağı oluyor.
1: 20 senedir annem hasta. Annem hastalığı, bir sürü hastalıkları var. Hem iki kalçasında platin var, hem beyin ameliyatı olmuş, şeker hastasıdır, tansiyon hastasıdır.
0: Bu hikaye bir annenin yıllar önce verdiği emeğin, evladının sevgisiyle karşılık bulduğu sessiz bir vefanın örneği.
1: Ben de kendim hastayım. Yani bir hayırseverlerden, yetkilerden yardım istiyorum. Bir akülü sandalye. Durumum olmadığı için sadece bunu istiyorum annem için.
2: Tekirdağ'ın asırlık dokuma geleneği 81 ile yayılıyor. Karacaklı Laoz kilimi dokuması halk eğitimi kurslarında gelecek kuşaklara aktarılacak.
3: Tekirdağ'ın asırlık dokuma geleneği artık 81 ilde öğretilecek. Karaca Kılavuz Dimi Dokuması Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla resmi kurs programına alındı.
4: Evet, asırlardır bölgemizde kültürel faaliyet olarak yapılan Karaca Kılavuz Dimi Dokuması artık 81 ilde kurs programına yer aldı. Bununla birlikte 81 ilimizdeki vatandaşlar bu kurslardan faydalanabilecek.
3: Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel dokuma Türkiye'nin dört bir yanında öğretilecek. Halk eğitim merkezlerinde açılacak kurslarda geleneksel dokuma tekniklerine ilişkin eğitim verilecek. Karaca Kılavuz dokuması kendine özgü desen ve motifleriyle dikkat çekiyor. Dokuma meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan, yörede düzen olarak adlandırılan dört pedallı tezgahlarda üretiliyor.
4: Balkanlardan gelen vatandaşlarımızın 1885'li yıllarda ihtiyaçlarını karşılamak için ürünler yapmışlardır. Örneğin çarşaf örtüsü, seccade gibi. Bu kültürel sanat günümüze kadar aktarıldı.
3: Geleneksel sanatın yeni usta öğreticilerle geleceğe taşınması hedefleniyor.
2: Diyarbakır'da bugünlerde domates kurutma mesaisi var. Kavurucu güneş altında kurutulan domateslere Avrupa'dan da ilgi yoğun.
0: Dilimlenen domatesler beyaz örtülerin üzerine seriliyor, tuzlanıp güneş altında kurumaya bırakılıyor. Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde kurutmalık domatesler için bugünlerde yoğun bir mesai var.
5: Şimdi günlük buraya 65-70 ton geliyor. Kesimini yapıyoruz.
0: İşçiler güneşin altında gün batımına kadar çalışarak domateslerin doğal yöntemlerle kurumasını sağlıyor.
5: Allah berekatını koysun. Yani bu sene domates anası diyelim. Yani bu sene domates gidiyor.
0: Güneydoğu Anadolu'nun yöresel tadı kurutulmuş domatesler sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da sofralara lezzet katıyor.
6: Diyarbakır'da yetişen domatesler dünyanın birçok mutfağında yer alıyor. Özellikle de İtalya'da pizzada kullanılıyor.
0: Kadim şehirde domates kurutma mesaisi ay sonuna kadar devam edecek.
2: Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları için geri sayım başladı. Yarışmalara bu sene 2000'den fazla robot katılıyor. İnsansı robotlar büyük etkinlik öncesi antrenmana çıktı. Kimi birbiriyle maç yaptı, kimi ise masa tenisi oynadı.
3: Düştüler, kalktılar, birbirlerine gol atmaya çalıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları için nefesler tutuldu. Yüzlerce insansı robot büyük yarış öncesi son antrenmanlarını yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcı sayısında adeta patlama meydana geldi.
7: Bu yılki oyunlara geçen yıla kıyasla %137'lik bir artışla toplam 666 takım katılıyor. Daha önce bu sayı 280'di. Robot sayısı da geçen yıl 500'dü. Bu yıl ise 2056'ya yükseldi.
3: Yarışma öncesi antrenmanlarda insansı robotlar sahaya çıkıp birbirleriyle maç yaptı. Robotların sağa sola şaşkın bakışları ve saha içinde yaşadıkları talihsiz anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kim ise futbol değil insan rakibine karşı masa tenisi oynadı.
7: Bu yılki yarışmaya 6 kıtadan 16 ülke ve 30 uluslararası takım katılıyor. Özellikle bu yıl Afrika'dan da takımlarımız var. Madagaskar bir takım.

0: gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında güçlü ülkelerde yarışmaya takımlar gönderdi.
1: Etkinlikteki kategorilerde sadece futbol ve masa tenisi de yok.
0: Bu yıl toplam 51 etkinliğimiz var. Bunların 30'u yarışma, 21'i ise senaryo tabanlı etkinliklerden oluşuyor. Yarışmalar arasında uzun atlama, 100 metre koşusu ve fırlatma gibi geleneksel atletizm branşları bulunuyor. Senaryo tabanlı etkinliklerde ise robotların pratik görevleri yerine getirme yeteneği test ediliyor. Bu senaryolar fabrikalar, süpermarketler, oteller, acil kurtarma operasyonları ve günlük ev ortamlarını kapsıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan en sosyal hesabından milletimizle çeyrek asır etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk. Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25. yaşı kutlu olsun dedi. Şimdi Emine Erdoğan'ın paylaştığı o klibi izleyeceğiz.
1: Terine katılmama müsaade edilmedi. Konuşmaya hakkınız.

0: gibi olmayacak.
1: Well, you know what?

Bundan tam 25 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mottosuyla yola çıkan AK Parti, Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan ve sadece 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, 25 yıllık iktidarında Türkiye'yi tam anlamıyla küresel ve bölgesel bir güç haline getirdi. Peki AK Parti'nin bu 25 yıllık uzun yolculuğunda neler yaşandı? AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya mikrofon uzattık.

0: AK Parti 25 yılda Türk siyasetinde bir marka oldu. Ve Türk siyasetine makas değiştirdi.
1: Milletin gücüne ve ferasetine cevap verecek o kalibrede bir lider profilinin ortaya çıkmış olması.
2: AK Parti kurulduğunda çok önemli adımlar atıldı. AK Parti'yi millet kurdu, tabelasını Cumhurbaşkanımız astı. Dolayısıyla AK Parti bir millet hareketidir. AK Parti milletin umududur. AK Parti dün olduğu gibi bugün de milletin hayallerini gerçekleştiren bir partidir.
3: Türkiye değişti, dönüştü ve gelişti.
4: Milli Muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır.
3: Vesayetçi sistemin uzantıları bundan tam 25 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıkan AK Parti sayesinde ortadan kaldırıldı.
5: Tüm vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına saygılı, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinden hareketle geleceğe yürüyen, anayasal kurumlarımızı daha iyi çalıştıran, Türkiye'mizin Avrupa Birliği'ne giriş sürecini hızlandıran, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu güçlendiren bir ekonomik programın uygulanması konusunda kararlı olan, böyle bir siyasi iradeyi inşa etmek için partimiz görev almaya hazırdır.
2: Türkiye'yi çağ atlatan lider, Türkiye'yi büyük Türkiye haline getiren lider, Türkiye'yi küresel büyük bir ülke haline getiren lider, büyük lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti hayal dahi edilemeyen işleri gerçekleştiren bir partidir. O kadar büyük işler yapıldı ki bunları tarih tek tek not edecektir.
3: 70 sente muhtaç hale gelen Türkiye'de AK Parti'nin kurulmasının ardından geçen yıllar içinde millet iradesi hakim kılındı. Bu hakimiyet Türkiye'yi küresel ve bölgesel bir aktör haline getirdi.
6: Erdoğan çok zeki biri. Suriye'de anahtar ülke Türkiye.
0: AK Parti'nin ilk kurulduğu günleri hatırlayalım. Hava kurşun gibi ağırdı. Özgürlüklerin üzerinde büyük bir kara bulut vardı. İnanç özgürlüğünün üzerinden tanklar yürütülmüştü. Ve kapkaranlık bir Türkiye vardı. 28 Şubat darbesinin süreci bütün ağırlığıyla devam ediyordu. Ve insanlar nefes almakta zorlanıyordu. Böyle bir ekonomi çökmüştü. Dış politikada adeta yoktuk. İnsanların umudu yerle bir olmuştu.
3: Başkan Erdoğan'ın artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözü gerçeğe dönüştü. Türkiye 25 yılda adeta çağ atladı.
5: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
4: Devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar.
0: AK Parti kuruldu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o günü ve AK Parti'nin geleceğini ve Türkiye'nin o gününü ve geleceğini çok veciz bir biçimde ifade eden şu sözünü hatırlatmak isterim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Ve AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık dedi. Bu iki cümle aslında meseleyi özetliyor.
3: 2000'li yılların en büyük sorunlarının başında tüm alanları örümcek ağ gibi saran vesayetçi yapılar geliyordu.
1: hiçbir şey eski gibi olmayacak derken, eskiden yaşanmış, yaşanmakta olan etkileri devam eden alışkanlıklara, pratiklere artık son verilecek. Ama egemenlik söz konusu olduğunda en büyük handikaplardan bir tanesi, en büyük sorunlarından bir tanesi vesayetçi yapıların, vesayetçi unsurların Türkiye siyasetini dizayn etmeye yatkın alışkanlıkları.
3: Kuruluşta ortaya koyulan vizyon aslında 25 yılın en net göstergesiydi.

0: Bu sözlerden biri de her şey Türkiye için söylemi olmuştu.
1: Her şey Türkiye için. Bu her şey Türkiye için söylemi yan yana dizilmiş basit üç kelimeden ibaret bir cümle değil. Bu cümleyle Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne güçlü bir vurgu var. Milletin bölünmezliğine bir vurgu var. Yani Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı demeden bir Türkiye vurgusu var. Vatanın birliğine, milletin bölünmezliğine güçlü bir vurgu var.
2: Tayyip Erdoğan siyasetin paradigmasını değiştirmiştir. Tayyip Erdoğan millete özgüven vermiştir ve Anadolu insanına evet ben de başarabilirim, ben de yapabilirim, ben de sonuçlandırabilirim duygusunu vermiştir. Bu çok önemlidir, çok değerlidir.
0: Başkan Erdoğan sürecin en başından bu yana oldukça inançlıydı. Hem kadrosuna hem de millet iradesine inanıyordu.
3: Artık Türkiye'de millet iradesi devlet idaresine hakim oldu. Ve Türkiye'yi artık siyaset yönetecek, siyaset idare edecek diye bir paradigma değişimi oldu.
1: Güç millet olunca, milletin gücünü de içselleştirmiş kadrolar birlikte hareket edince bu vesayetçi yapılar ilk kuruluşla birlikte hedefe konuldu.
3: Türkiye'de hangi sorun olursa olsun bunu siyaset çözer ve Türkiye'yi siyaset yönetmelidir anlayışı tamamen hakim oldu. Ve Türkiye'de AK Parti ile birlikte siyasetin çok temel sorunları çözebileceğine dair millette bir inanç müesseseleşti.
0: AK Parti'nin bu yürüyüşünü engellemek için önüne her defasında engeller çıkarıldı. Muhtıralar, darbe girişimleri ve diğerleri.
1: Yeri geldiğinde Cumhurbaşkanı seçimlerini kendi istedikleri gibi yapma alışkanlığını edinmiş vesayetçi unsurları da bir bir tasfiye ettik. Yani genel başkanımız ifadesiyle dikleşmeden dik durarak. Çünkü yola çıkarken çok soru soruluyordu genel başkanımıza. Sorulardan bir tanesi şuydu: sizin diğer partilerden farkınız ne? Genel başkanımız ona şu cevabı veriyordu: biz milletin hukukunu korumak, İnsanımızın önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak, hayat standartını yükseltmek, sofrasındaki ekmeği büyütmek için bir araya gelmiş erdemli kadrolarız.
3: Tabii milletimizin 25 yıldır AK Parti'nin arkasında durması ayrıca çok incelenmesi, irdelenmesi gereken bir husustur. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ortaya koyduğu liderlik, bütün muhtıraların, bütün darbe girişimlerinin bertaraf edilmesini sağlamıştır. Milletin AK Parti'ye ve milletin devlete olan güveni artmıştır.
0: 14 Mart 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davası o engellerden biri olarak hafızalara kazındı.
3: Mesela kapatma davası açıldığında bizleri toplamış ve şu talimatı vermiştir: arkadaşlar, önemli bir problemle karşı karşıyayız. Ama bu süreci öyle yöneteceğiz ki milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz. Bir bedel ödenecekse biz öderiz ama milletimiz asla bedel ödemeyecek. Bu çerçevede biz ülkeyi yönettik. En problemli dönemlerde bile hep hak ne der, halk ne der diye bakmıştır Recep Tayyip Erdoğan. Bize de onu söylemiştir.
0: Başkan Erdoğan Elif gibi dik durdukça milletin ona olan inancı ve desteği de arttı. Engeller tek tek aşıldı. AK Parti'nin bu ilerleyişi Türkiye'de özgürlükleri de beraberinde getirdi.
1: İkinci sloganda aydınlığa açık, karanlığa kapalı. Haklar, özgürlükler önemlidir. Bütün temel hak ve özgürlüklerin temelinde de yaşama hakkı yer alır. Yani insanı yaşatamıyorsanız onun diğer hak ve özgürlüklerden söz etmenin hiçbir anlamı yoktur. İnsanı yaşatacaksın ki onun ifade özgürlüğünden, dil ve vicdan özgürlüğünden, teşebbüs özgürlüğünden söz edebilirsiniz. Dolayısıyla faili meçhullerin çok yoğun olduğu süreçler milletin gündemine yerleşmiş ve buna karşı bir duruşu temsil eden siyasi kadro olarak da ikinci sloganımız işte aydınlığa açık, karanlığa kapalı. Her şey şeffaf olacak, milletin gözünde olacak.
3: Çok önemli.

0: devrimlere imza attı AK Parti. Bunlar sadece reform değil, aynı zamanda devrimdir. AK Parti sistemin ve millet üzerinde yasaklarla tahakküm kurmaya çalışan ve kuran statükonun genetiğini değiştirmiştir.
1: AK Parti başörtüsüne getirdiği özgürlükle Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünün tam manasıyla hakkını vermiş oldu.
0: Eskiden olan üniversitelere çocuklarımız başörtülü bir biçimde üniversitede okumak için o üniversiteye alınmazken bugün rektörlerimiz var başörtülü. Bugün askeriyede, yargıda, idarede, mülki idarede, öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde her tarafta başörtülü, başaçık bütün 86 milyonun kardeşliğini tesis ettik. Ve bu ayrımlara son verdik. Huzur geldi Türkiye'ye. Şimdi bundan sonrası başarıyı devam ettirmek.
1: Çeyrek asırlık tarihinde 25 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin seçim başarısı da oldukça dikkat çekiciydi.
0: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında da şunun altını çizerek burada ifade etmek isterim ki 19 seçim ve referandum kazanmıştır. Bu çok partili hayatta gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Cumhurbaşkanı olarak halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak, bakın halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanıdır Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ve girdiği bugüne kadarki bütün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanmıştır ve %50'nin üzerinde oyla kazanmıştır. Bu tarihi bir başarıdır.
2: Millette bu 25 yıllık sürenin, yani çeyrek asırlık sürenin de çok hali 23-24 yıllık kısmını da iktidar olarak geçiriyoruz. Yani kuruluştan sonra. 15 ay sonra seçime katılmış, tek başına iktidar olmuş ve kesintisiz 25 yıl iktidarını sürdüren, milletin gönlünde taht kurmuş, takdirini kazanmış, başka bir siyasi oluşum Türk siyasi tarihinde yok. Sanırım dünyada da bunun bir benzeri yok.
1: Sayısız hizmet ve proje halkın takdirini kazandı.
2: Boşluk bıraktığımız hiç alan yok. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, bayındırlıkta, savunma sanayide, sosyal politikalarda varıncaya kadar ve dış politik ilişki alanlarına varıncaya kadar Türkiye'ye çok önemli kazanımları milletin takdir ve teveccühüyle, onlardan aldığımız güçle gerçekten gerçekleştirdik.
0: 25 yılda asırlık hizmetler yapılmıştır. Eskiden bunlardan birisi yapıldığında onlarca yıl konuşulurdu.
1: 25 yıllık süreçte tüm kesimleri kucaklayan AK Parti'yi diğerlerinden farklı kılan özelliklerden biri de teşkilatın gece gündüz demeden çalışması oldu.
2: Omurga teşkilatlarımızdır. Biz teşkilat çalışmalarına, teşkilat faaliyetlerine önem veren her düzeyde bu çalışmaları verimli kılmak için gece gündüz koşturan bir siyasi anlayışa sahibiz. Liderimiz başta olmak üzere.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında AK Parti Türkiye kitabıdır dedi. Bu kitabın içerisinde her sayfaya yer var. AK Parti'nin başardığı husus, Türkiye'nin en önemli hususlardan biri de dış politikada Türkiye'nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör olmasıdır.
1: 25 yıllık süreçte ülkeye çağ atlatan AK Parti'nin şimdiki hedefi, terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda Türkiye'yi 42 yıllık terör belasından tamamen kurtarmak, kardeşlik iklimini hakim kılmak.
2: Türkiye'nin gündeminden ve bölge gündeminden terörü çıkartmak, Türkiye yüzyılı dediğimiz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının en büyük projesi, en büyük hedef noktalarından bir tanesidir. Ülkemiz payidar olsun, yani insanımızın hep huzur içinde, güven içinde geleceğe hep birlikte yürüyelim. Arzumuz, temennimiz budur.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunuyor.
3: Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO.

0: 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Sayın seyirciler, AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana geride bıraktığı çeyrek asrı kutluyor. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganı ile düzenlenecek kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Biz de şimdi kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu konuğuyla bizi bekliyor. Tülay.
2: Banel, teşekkürler. Evet, AK Parti 25. yaşını kutluyor. Çeyrek asır geçti. AK Parti hikayesi 14 Ağustos 2001'de başlamıştı. Pek çok gelişme yaşandı. İktidarı boyunca pek çok gelişmeye imza attı. Daha doğrusu AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde. Burada bir şölen havasında bir kutlama olacak ve akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yapacak. Vatandaşlar da yavaş yavaş burada Ankara'daki Millet Bahçesi'ne gelmeye başladılar. Oldukça geniş bir alan olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 100 bin kişi çağrıldı, davet edildi bu alana. Şunu da ifade edelim, bazı katılımlar olacak burada. Akşam saatlerinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Ankara'dan iki ilçeden söz ediliyor. Tekirdağ, Şırnak, Kütahya, Çanakkale illerinden de yine ilçe belediye başkanlarından katılım bekleniyor. Bugün ayrıca milletvekili düzeyinde de yine katılımlar gerçekleşecek. Biz burada gün boyu buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrıca AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin burada konuklarımızdan görüşlerini almayı sürdüreceğiz. Şimdi ilk konuğumuz AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Aydemir. Hoş geldiniz yayınımıza. AK Parti'nin en genç milletvekili ve kendisine şunu sormak istiyorum. AK Parti kurulduğunda kaç yaşındaydınız? Yaşınızı sormak istemiyorum ama.
3: Çok teşekkür ederim. 98 doğumluyum. AK Parti kurulduğunda 4 yaşındaydım. Evet. O yüzden AK Parti'nin icraatleri ya da AK Parti'nin ne yaptığını, 25 yılda ne hayata geçirdi diye sorusunu aslında kendi hayat hikayemdeki örneklerden özetleyebiliyorum. Özellikle ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, ilk iş hayatı, meclis hayatı, hepsinde AK Parti iktidarlarındaydık. Ben eğitimime başladığımda 40 kişilik sınıflarda değil 20 kişilik sınıflarda alabildim. Bu AK Parti sayesindeydi. Yine lisede okurken başörtüsü serbestliğiyle başörtümle lise okuyabildim. Yine ücretsiz ders kitapları aynı şekilde oldu. Üniversitede başka bir şehre gitmek zorunda kalmadım. Her ilde üniversiteler vardı. İlk iş hayatımı savunma sanayinde yaptım. Çünkü Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayi ekosistemi var ve bu ekosistemde ben yazılım mühendisi olarak çalıştım. 24 yaşında genç bir milletvekili ve başörtülü bir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldim. Yani ben doğduğumda seçilme yaşı 30 iken ben 24 yaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin 25 yılda aslında Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini özetleyen kısa bir hikaye bu yani.
2: Evet, birçok gencimiz tabii yani yapılanlar, AK Parti döneminde yapılanlar zaten hep varmış gibi bakıyorlar. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani AK Parti ile başlayan birçok hizmet var gerçekten. Sanki hep eskiden beri varmış gibi gençler görebiliyorlar bunu. Ne dersiniz bu konuda?
3: Bugün biz 25. yılımızı konuşuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız 25 yıl önce yola çıktığı gün artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Ve Türkiye'de o günden bugüne hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey çok değişti aslında. Sağlıktan ulaşıma, turizmden ekonomiye, savunma sanayiden dış politikaya. Aslında hayatımıza her şey dokundu ve her şey normalleşti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çünkü Türkiye'nin önünde bazı sıkıntılar vardı, bazı engeller vardı. Demokratik siyasetin önünde engeller vardı, barikatlar vardı, onlar kaldırıldı. Onun dışında yine ekonomik olarak bazı krizler vardı. Bu krizlerin çözülmesi gerekiyordu. Yine aynı şekilde %80 dışa bağımlılığımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada %83 yerlilik oranına sahibiz. Yine bugün baktığımız zaman ulaşımda bölünmüş yol sayısını 6000 kilometreden aldığımız bayrağı 30.000 kilometrelere taşıdık. Yine şehir hastaneleriyle sağlık ekosistemini güçlendirdik. 28, 27 tane şehir hastanemizi yaptık. Her ilde üniversiteler, yurt kapasitesi. Yani baktığınız zaman 180 binlerden 1 milyonlu aşkın bir yurt kapasitesine ulaşmış durumdayız. Saymakla bitmeyen aslında icraatlar silsilesindeyiz. Ama artık daha güçlüyüz. Artık bölgesel bir güçten ziyade artık küresel bir güç olmak noktasında önemli bir noktadayız. Ve bugün de zaten bugünkü sloganımız, 25. yıldaki sloganımız aslında her şeyi özetliyor. Milletimizle bir çeyrek asırı geride bıraktık ve artık Türkiye geleceğe hazır diyoruz.
2: Evet, yeni vizyonunuz ne olacak?
3: Özellikle yeni vizyonumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız tabii bugün kendileri açıklayacaklar. Evet. Çünkü biz neler yaptığımızı açıklamak yerine ya da ne yaptığımızı tabii ki de özetleyeceğiz ama özellikle neler yapacağımızı da konuşacağız bugün. Yani Türkiye'nin küresel bir aktör olacağı, bugün Türkiye'nin nelere müjde olacağını aslında bugün Sayın Cumhurbaşkanımız anlatacak. Ama biz artık baktığınız zaman özellikle ben hani genç bir vekil olarak genç bir bakış açısıyla baktığımda özellikle gençlere baktığımda şunu görüyorum, özellikle terörsüz Türkiye'de artık terörün tamamen geride bırakıldığı ve huzurun, istikrarın özellikle daha cazibe merkezi haline gelecek bir Türkiye var ve biz miras aldığımız bu beladan artık elhamdülillah kurtuluyoruz ve bir daha hiçbir nesil bu belayla yüzleşmeyecek, bir beladan korkmayacak, daha emin adımlarla ilerleyecek. Yine baktığınız zaman işte uzay teknolojileri gibi, ileri teknolojiler gibi, savunma sanayi gibi alanlarda teknolojiyi üreten bir gençlik olacak. Yani biz teknolojiyi kullanan bir gençlikten bahsetmeyeceğiz. Teknolojiyi üreten bir gençlikten bahsedeceğiz. Yine biz üniversitelerin sayısını konuşmayacağız. Üniversitelerimizin dünyada nasıl güzel işlere imza attığını konuşacağız. Bugün Türkiye'nin her noktada aslında dünyayı örnek olacağı, dünyanın takip edeceği bir ülke olacağını bugün bir kez daha müjdeleyeceğiz inşallah.
2: Evet, başörtüsü konusunda da pek çok mücadele verildi. Siz de bu mücadele verenlerin arasındaydınız muhtemelen. Gerçi yaşınız genç ama yine de ortaokulda, lisede muhtemelen yaşamış olduğunuzu tahmin ediyorum daha doğrusu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
3: Tabii şöyle, ben lisede ilk hayatıma, yani okul hayatımda ortaokulda açık olarak işte lisede tam o kuralın değiştiği zamandı. Tabii annelerimiz, ablalarımız, çevremizdeki herkesin etkilendiği bir süreçti. Ve 28 Şubat süreci aslında bizim için önemli bir mihenk taşı. Çünkü biz bugün aslında sahip olduğumuz imkanların kıymetini bilmek ve bunları aslında çok iyi anlatmamızın gerektiği bir gerçek. Yani biz bugün evet elhamdülillah mecliste başörtümüzle, işte normal hayatımızda, ekonomik hayatımızda başörtümüzle var olabiliyoruz. Ama bu bir anda olmadı. Bir anda ya da hemen değişen bir şey olmadı. Bir süreçti ve bu süreci iyi okumak gerekiyordu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece başörtüsü üzerinde de değil. Özellikle temel meseleler vardı, yönetimsel zafiyetler vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte artık daha hızlı karar alma mekanizması ortaya konmuştu. Özellikle deprem döneminde biz bunun bize nasıl sonuçlar verdiğini gördük. Daha hızlı karar alma, daha hızlı hayata geçirmenin ne kadar kolaylaştırıcı olduğunu gördük. Yine aynı şekilde bugün baktığınız zaman terörle alakalı mücadelede de terör örgütünün bu kadar kenara sıkışması ve daha ileriye gitmemesinin sebebine baktığımızda da gerçekten güçlü bir savunma sanayimizin oluşması. Tabii burada savunma sanayi deyince güçlü aktör olan gençlerimize konuşmadan geçmemek lazım. Çünkü

0: Çünkü bugün savunma sanayi sektörünün yaş ortalaması 34. Baykar'da, Aselsan'da, Roketsan'da, Havelsan'da tamamı gençlerden oluşuyor. Ve hepsine baktığımız zaman binlerce genç bugün ileri teknoloji, Türkiye'nin ileri teknolojilerini üretiyor. Ve onların o öncülüğü sayesinde bugün evet biz operasyonlardaki özellikle askerimizin, polisimizin kahramanlığının yanında bir yandan da savunma sanayimizdeki aktörlerimizin sayesinde bugünlere geldik.
1: Evet, birçok badire atlattı aslında AK Parti. İşte 367 krizinden tutun, onun dışında 15 Temmuz ve terörle yıllardır mücadele ediliyor zaten. Terörsüz Türkiye kapsamında bir yasa kabul edildi mecliste. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayında. Terörsüz Türkiye hedefi nasıl etkileyecek? Gençleri nasıl etkileyecek? Türkiye'yi nasıl etkileyecek sizce?
0: Özellikle burada tabii terörsüz Türkiye'de toplumun tamamıyla, yani özellikle komisyonun kurulması, mecliste çalışmaların devam etmesi, akabinde komisyonun tamamlandıktan sonra 467 imzayla yasanın geçmesi çok kıymetliydi. Çünkü güçlü bir mutabakat imzalandı aslında ve her partinin desteğini alan bir şekilde devam etti. Tabii böyle büyük bir mutabakat olan bir süreci baktığımız zaman aslında önümüzde çok daha güçlü bir yön var. Çünkü biz teröre ekonomik olarak baktığınızda 2.3 trilyon dolar bir maliyet var. Sadece ekonomik olarak baktığımızda. Ekonomik boyutunu biraz daha çarpan etkisiyle biraz daha incelediğimizde 4 trilyon dolar. Hadi bunu da kenara bıraktığımızda sadece ekonomik olarak değil, bizim çok büyük acılarımız var. Şehitlerimiz, gazilerimiz, yani gençlerin hikayelerinden bahsediyorum burada. Ve annelerimizin gözyaşlarından bahsediyoruz. Artık biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Beslerdesi'nde daha farklı bir şey konuşuyoruz. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da, bütün illerimizde huzuru, istikrarı konuşuyoruz. Artık gençlerin herhangi bir şekilde farklı bir düşünceye sapmadan Türkiye'nin geleceğine ben nasıl katkıda bulunurum düşüncesi olacağına inanıyoruz. Ve orada daha kalkınma, daha da özellikle iş imkanları, istihdam imkanları, daha çok kalkınma imkanları sayesinde aslında tamamen Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, doğusunda hangi imkana sahipse batısında da aynı imkanın olacağı, kuzeyinde hangi imkan varsa güneyinde de aynı imkanın olacağı ve sadece Türkiye'de değil. Çünkü terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demek ve bölgenin de terörsüz olması aslında bizim için daha da güvenli ve huzurlu bir istikrarı getirmek demek. İnşallah burada en çok gençlerimiz etkilenecek. Çünkü bu burada özellikle gençlerimiz en çok hedef kitlesiydi. Artık gençlerimize bu böyle bir engel olmayacak. Biz gençlerimizi daha çok savunma sanayinde, daha çok teknolojide, daha çok istihdamda, daha çok sağlıkta, daha çok eğitimde görmeye gayret göstereceğiz inşallah.
1: Bir virgül koyalım. 25 yıllık AK Parti iktidarında dev eserler kazandırıldı. Bunlardan bir tanesi de Ordu Giresun Havalimanı'ydı. Doğu Karadeniz'de ulaşıma alternatif olan bu havalimanı konusunda şimdi Selman Kutlu'ya bağlanacağız.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi 25 yılda Türkiye sadece hava yolu değil, birçok alanda çok büyük gelişimler sağlandı. Sağlıktan tutun hava yoluna kadar, ama biz onlardan bir tanesinde 2015 yılında yapımı tamamlanan Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk deniz üstünde dolgusu yapılan o Ordu Giresun Havalimanı'nın olduğu bölgedeyiz. Gördüğünüz gibi hemen deniz kenarında dolgu alanında yapılan bir havalimanı. Tabii ki özelliği Türkiye ve Avrupa'nın ilk deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanı olması. 22 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı bu havalimanı ve o günden bugüne 13 Ağustos 2026 tarihine kadar bu havalimanına 76.358 uçak indi ve 10.301.748 yolcu trafiği gerçekleştirildi. Gördüğünüz Ordu Giresun Havalimanı'nda. Tabii ki hemen bunun ardından da Rize'de o yine Türkiye'nin ve Avrupa'nın ikinci havalimanı dolgu üzerine yapılmış olan ikinci bir havalimanı yapılmıştı. Şimdi havalimanının özelliklerine bakacak olursak 360 milyon TL'ye tamamlanmıştı buradaki havalimanı. Pist uzunluğu 3000, genişliği ise

0: 45 metre. Günde 2 bin seferle yaklaşık 36 milyon taş deniz dolgusuyla yapılan bir havalimanı. Yani günde 2 bin kamyon sefer gerçekleştiriyordu. 36 milyon taş taşındı buradaki havalimanının dolgalarının yapılması için ve havalimanının daha konforlu olabilmesi için piste ston mastik asfalt döküldü. Bu da önemli bir ayrıntı tabii ki. Avrupa ve Türkiye'de denizi doldurarak inşa edilen tek havalimanıydı. Başta da söylediğim gibi Ordu Giresun Havalimanı. Tam 36 milyon taş için kamyonlar 950 bin sefer gerçekleştiler toplamda. Gerçekten çok büyük bir rakam, çok büyük bir çaba, çok büyük bir emek. O Karadeniz'in Yeşil Vadisi'nde görüyorsunuz yapılan yolların yanında gerçekten harika da bir görseli var aslında. Evet, rakamları tekrar vereyim. 2015 yılından bu yana tam 76.358 uçak indi buraya. 10.301.749 yolcu trafiği de gerçekleşti. Gerçekten hem bölge için hem Türkiye için önemli yatırımlardan bir tanesiydi. Evet, tabii ki bu havalimanıyla bitmemişti o bölgeye yatırım. Özellikle aynı zamanda Rize Artvin Havalimanı da bu şekilde yapılan bir havalimanıydı. Ve bölgenin hem turizm alanında gelişmesine çok büyük bir katkı sağlayan havalimanları arasındaydı. Çünkü özellikle yurt dışından gelen turistler ulaşım açısından alternatif olarak sadece Trabzon üstünden ulaşabiliyordular. Ama şimdi hem Ordu Giresun hem Rize Artvin Havalimanı bölgenin turizm potansiyelinde oldukça arttırmış durumda. Evet, bölgede görüyorsunuz şu anda gerçekten Ordu Giresun Havalimanı ve Rize Artvin Havalimanı bölgenin gelişimi açısından son yıllarda çok büyük bir önem sarf ediyor. Özellikle turizm alanında Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın da ilk deniz üstünde dolgu olarak yapılan ve milyona yakın taş, hatta o rakam gerçekten bir rekor rakam, tam 958 bin sefer yapıldı kamyonlarla o deniz dolgusunun yapılabilmesi için. 2015 yılından bu yana da 10 milyona yakın yolcu taşınmış durumda diyelim ve sözü Giresun'dan size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya teşekkür ediyoruz. Değerli oradaki yaşananları, daha doğrusu havalimanı ile ilgili gelişmeleri bizlere aktardı. Biz de konuklarımızı da burada değerlendirmeye devam ediyoruz. AK Parti'nin 25. yaşını, doğum gününü daha doğrusu. Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider var şimdi konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, siz ne demek istersiniz 25. yıl için?
2: Şimdi tabii bu Türkiye'de ilk defa yaşadığımız bir şey. Dünyada da sayısının çok fazla olduğunu sanmıyorum. Bir parti 25. yılında ve iktidarının da 24. yılında.
1: Evet.
2: Kurulduktan bir sene sonra yapılan seçimlerde iktidara gelmiş. Ve ondan sonra 24 yıl boyunca yapılan tüm serbest seçimlerde birinci parti olmuş, iktidarını korumuş. Bu küçük bir olay değil. Bu milletin gönlüne girebilmek çok kolay bir iş değil. Çünkü AK Parti kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Bu sıradan bir siyasi slogan değildi. Çünkü o güne kadar memleketi yöneten, memleketin sahibi olduğunu iddia edenler milletten kopuk yaşıyorlardı. Milleti memleketin sahibi değil, figüranı olarak görüyorlardı. İkinci sınıf olarak görüyorlardı. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek, milleti iktidara taşıyacağız demekti. 25 yıl hiç kolay geçmedi. İktidardaki bir parti kapatma davalarına konu oldu. İktidardaki partiye defalarca açık veya örtülü darbe girişimleri oldu. Bakın 17-25 Aralık'ı yaşadık. Gezi kalkışmasını yaşadık. En son 15 Temmuz'u yaşadık.
1: Evet. Son derece önemli gelişmeler yaşandı. Çok badireler atlattı AK Parti.
2: İktidarlar kolay değişmez. Yani millete iktidarın geçmesi kolay olmayacaktı. Gücü elinde bulunduranlar ne pahasına olursa olsun bu gücü elinde tutmak istiyorlardı. Ancak Türk milleti liderini bulduğu zaman yürümekten tereddüt eden bir millet değildir. Ve önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nı gördüğü zaman ve ona inandığı için dimdik arkasında durduk, her badireden yüzünün akıyla çıktı, daha da güçlenerek çıktı ve bugünlere geldik. Bugün biz sadece 25. yılı kutlamıyoruz. Bakın, önümüzde ki ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti'nin, partimizin de ikinci çeyreğinde neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Geçmişin muhasebesini değil, geleceğin projeksiyonuna bakıyoruz. Bu çok önemli bir şey. O gün doğan çocuklar bugün 25 yaşında. Bugün evet, sembolik olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız o gün doğanlardan 25
1: birlikte
2: tane
1: gelecek,
2: gençlerle
1: evet,
2: birlikte gelecek. Bu çok önemli bir semboldür. Dediğim gibi bunun dünyada da çok fazla örneği yok. Uzun süren iktidarlar var ama serbest seçimlerle değil. Serbest seçimin ölçüsü nedir? İşte son seçimde bile ikinci tura kalan bir seçim. Yani burada bir manipülasyondan, bir devlet gücünden falan bahsedilemez. Millete sorup milletin iradesiyle iktidarda kalmayı başarmış bir liderin partisinden bahsediyoruz AK Parti derken. Bu ciddi bir olaydır. Ve bu süreç içinde yaptıklarımızı burada saymaya kalksak herhalde gün yetmez. Yollardan, köprülerden, barajlardan falan bahsetmiyorum. Milleti iktidara taşımak için neler yaptığımızdan bahsediyorum.
1: Evet.
2: Bakın Türkiye yüzyılına girdik. Bu hafta meclisten bir kanun çıkardık rekor oyla.
1: Çok önemli bir kanun
2: rekor
1: gerçekten.
2: Rekor oyla terörsüz Türkiye kanunu çıkardık.
1: Evet.
2: Böyle bir birliktelik geçmişte yok ve bunu sağlayabilecek tek parti AK Parti'ydi. Bunu sağlayabilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dı. İnşallah 100 yılının 50 yılını terörle geçirmiş bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan sonrasında terörsüz bakma yolunda da çok önemli bir adımı atmak yine Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye nasip oldu.
1: Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 25 yıllık AK Parti iktidarında dev eserler Türkiye'ye kazandırıldı demiştik. Avrupa'nın 4. Büyük Köprüsü Kömürhan Türkiye'nin mühendislik gücünü simgeliyor. Fırat üzerindeki illeri birbirine bağlıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Türel aktaracak bizlere şimdi.
3: Evet, tam bir mühendislik harikası. Fırat'ın iki yakasını bir araya getiriyor. Arkamda görmüş olduğunuz gerdanlık. Burası için, Kömürhan için türkülere bile konu olan ağıtlar yakıldı yıllarca. Ve tam 7000 ton demir kullanılarak, ki Eyfel Kulesi'nde kullanılan 7000 ton çeliğe eş değer bir demir kullanılarak burası tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. İşte görüyorsunuz, Türkiye'nin en uzun orta açıklığı bulunan köprülerinden birisi. Elazığ ve Malatya'yı birbirine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini ise batıya bağlayan D300 devlet yolu üzerinde Kömürhan Köprüsü ve tüneli. Tabii tünel de ayrı yapıldı. Onu da ifade etmek lazım. Tam 2400 metre uzunluğunda. Fırat Nehri, diğer adıyla Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen Kömürhan Köprüsü 660 metre uzunluğunda. 2 Ocak 2021 tarihinde hizmete açıldı ve görüyorsunuz işte, görüntüye de geliyor. Ters Y tipi kule tasarımıyla dikkat çekiyor. 168,5 metre yüksekliğindeki tek pilonu ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe önemli bir konuma sahip olan Kömürhan Köprüsü, Türkiye'nin mühendislik gücünü ortaya koyan prestij projeler arasında ismini en üst sıralarda taşıyor. Köprüde az önce de ifade ettik, 7000 ton çelik kullanıldı ki bu miktar Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eş değer. Burası, bu yapı tam yolu 1 kilometrelik bir mesafe kısalttı. Kömürhan Köprüsü hakikaten doğuyla batıyı bağlayan önemli bir güzergah. Yıllarca burada, bu güzergahta köprü yapılmadan önce ulaşım büyük bir sıkıntıydı. Ama köprü yapıldıktan sonra, işte görüyorsunuz, Fırat'ın gerdanlığı ortaya çıktıktan sonra devasa bir görüntü ve hakikaten ulaşımda da büyük kolaylık sağladı diyelim. Ve sözü yeniden Malatya'da İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, biz de konuklarımızla AK Parti'nin 25. yaşını değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi bir konuğumuz daha var. Sayın Veysel Eroğlu. Efendim hoş geldiniz. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı.
4: Evet. Evet.
1: Siz efendim bugüne ilişkin neler söylemek istersiniz?
4: Şimdi hakikaten gurur duyuyoruz. Yani çeyrek asırda neler, nereden nereye geldi? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de muhteşem bir dönüşümü yaşandı.

0: Yani özellikle 25 yılda belki 100 yıldan fazla yatırımı yapma imkanı hasıl oldu. Vesayet kalktı. Efendim bakın sağlıkta nereden nereye geldik. Ulaştırmada, hızlı trenler, hava yolları, efendim şehir hastaneleri, gerçekten barajlar, göletler, sulama sistemleri ve özellikle savunma sanayinde dünyada ilk 7'ye giren bir ülkeydi, konuma yükseldik. Nereden nereye? Eskiden bayrak direğini dahi, ipini dahi dışarıdan alıyorduk. Şimdi artık dünyanın en ileri sistemlerini yapar hale geldik. SİHA'lar, İHA'lar, denizaltılar, ayrıca harp gemileri, bunların hepsini yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ve Türkiye'de gerçekten yatırımlarda destan yazıldı. Eskiden ben çok iyi hatırlıyorum. Bir hastane yapılırken 25-30 yılda bitmezdi. Ama ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız temeli atarken açılış tarih saatini verir hale geldi. Yani zamanla yarışan hükümet AK Parti hükümettir. Dolayısıyla hakikaten milletimiz, ülkemiz çok kalkındı, gelişti. Bunu özellikle söylemekte fayda var. Yani eskiden dünya siyasetinde hesabımız bile dikkat alınmıyordu. Ama şu anda dünya lideri ve dünyada özellikle gündem belirleyen bir liderin yönettiği AK Parti hükümetleri var. 25 yılda büyük destanlar yazıldı. Özellikle barajlar konusunda, yani geçmişte rahmetli Süleyman Demirel 5-6 baraj yapmıştır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da birlikte biz 700'den fazla baraj ve hidroelektrik santral.
1: Efendim sizin tabii çok imzanız var bu barajlarda. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 700 mü dediniz?
0: 700 civarında büyük baraj yaptık. 1000 taneden fazla gölet, sulamalar, GAP'ta, Koyovası projesi, KOP'ta muazzam yatırımlar yapıldı. Yani bunlar gerçekten geçmişe göre kıyas edilirse Türkiye dünyanın en büyük barajlarını yapan bir ülke haline geldi. Mesela Yusufeli'de, Sayın Yusufeliler bu baraja, Türkiye'nin en yüksek barajı, ondan daha yükseği yapılamayacak. Dünyada 6. sırada. Yusufeliler de, Yusufeli halkı bu baraja Recep Tayyip Erdoğan barajı verdi. Yani
1: adını gerçekten verdi, evet.
0: Evet. Bunlar gerçekten muhteşem hususlar. Geçmişte yol yoktu. Su yoktu çoğu şehirde. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bütün illere su geldi. Sulama tesisleri yapıldı. Taşkın koruma tesisleri yapıldı. Zirai üretimde muhteşem gelişme oldu. Ormanlarımız, dünyada orman varlığı azalırken dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline geldik.
1: Birçok orman yangını olmasına rağmen
0: yani gerçekten önemli. Yani üretimde artık Türkiye destan yazıyor. Yani dünyanın en büyük konferansları Türkiye'de yapılıyor. NATO'nun biliyorsunuz Ankara'da yapıldı.
1: Evet.
0: Önümüzdeki aylarda biliyorsunuz iklim değişikliği konferansı Antalya'da yapılacak. Yani bunlar gerçekten Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesi. Artık gururluyuz millet olarak. Başımız dik ve herhangi bir konferansa, toplantıya gittiğimiz zaman masanın en köşesinde Türkiye Cumhuriyeti yer alıyor. Ayrıca terörün bitmesi de muhteşem. Bakın geçmişteki hükümetler terörü bitiremedi. Ama Cumhuriyet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi engellemeye çalıştı. Ancak AK Parti ve aynı zamanda Sayın
1: Milliyetçi Hareket Partisi,
0: Partisi özellikle ittifak ile birlikte bu terör sorunu da tamamen çözüldü. Bu da milletimizi çok rahatlattı. Çünkü terör için bu millet çok bedel ödedi. Şehitlerimiz var. Trilyonlarca dolar ekonomik kaybımız oldu. Dolayısıyla gerçekten bugün bayram havası zaten görüyoruz. Bütün Türkiye burada. Evet, 25. Evet. yılını kutluyoruz. Benim bir sevincim de şu. AK Parti 25

0: biliyorsunuz yıllarca Karabağ biliyorsunuz işgal altındaydı.
1: Evet.
0: Allah'a şükür Azeri kardeşlerimizle
1: birlikte evet Türkiye'nin tabii çok önemli rol oynadığını
0: ama tek millet anlayışıyla orası kurtuldu. Suriye ne haldeydi? Kan gölüydü. O da Türkiye Cumhuriyeti sayesinde Cumhurbaşkanımız dirayetiyle o da orası da inşallah çok daha güzel hale gelecek. Libya işgal edilmek üzereydi. Yani netice itibariyle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şu anda her yerdeyiz. Balkanlardayız, Kafkaslar'da ve de Türk devletleri biliyorsunuz işbirliği teşkilatı kuruldu. Afrika'dayız.
1: Afrika.
0: Evet. Hakikaten Türkiye çok daha büyüdü, gelişti. İnşallah hedef 2053, hedef 2071, hedef 2099.
1: Efendim size, Sayın Cumhurbaşkanı hedefimiz 2032 dediğinde herkes yok canım falan diyordu yıllar önce. Siz şimdi daha da ileriye götürüyorsunuz. Evet.
0: İstanbul'un fethinin seneyi devriyesinde 2053 yılında inşallah Türkiye çok daha büyüyecek. Manarası Zaferi'nin yıl dönümünde 2071 yılında, birinci yılda çok daha ileri küresel bir güç olacak. Osmanlı Devleti'nin yani Devlet-i Ali Osman'ın kuruluşunun yıl dönümünde 2059'da inşallah Türkiye dünyada lider olacak. Buna ben yürekten inanıyorum. Türkiye'nin bahtı açık Allah'a şükür. Bu bakımdan AK Parti'de emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten selamlıyorum. Allah razı olsun. Bugün de bayram günü, bayramınız kutlu olsun diyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz biz de. Akla anlattıklarınız için gerçekten önemli görüşlerinizi paylaştınız
0: evet,
1: bizimle.
0: Teşekkür ederiz.
1: AK Parti'nin kuruluşuna ilişkin. 25 yıllık AK Parti iktidarında özellikle sağlık alanında çok önemli yatırımlar yapıldı. Bunlardan birisi de şehir hastaneleri. Bu örneklerden bir tanesi. Şimdi A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim'e gidiyoruz. O bize bu sağlık alanında atılan adımları aktaracak.
2: Tülay Ağulu, teşekkür ederim. Az önce ifade etmiş olduğunuz gibi aslında son 25 yıla baktığımız zaman ulaşımdan enerjiye, teknolojiden sağlığa kadar Türkiye'de bir sürü yatırım yapıldı ve sağlıktan değil mi akla gelen ilk isimlerden bazıları ise aslında ilk yatırımlardan bazıları şehir hastaneleri. Ve tabii ki şehir hastaneleri dendi mi de akla gelen ilk hastane Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Şu anda kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki biraz aslında uzak bir açıdan çekmeye çalışıyoruz. Hastanenin girişindeyiz. Çünkü oldukça devasa bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında görmüş olduğunuz yapı. Bir yandan da hem içine de gireceğiz. Bu görmüş olduğunuz yapı aslında adeta bir sağlık şehri diyebilirim. 2020 yılında hizmete açılmıştı ve özellikle pandemi dönemine denk gelmişti. Ve pandemi döneminde adeta aslında oldukça hayat kurtaran bir hastane olduğunu ifade etmemiz lazım. Aslında burayı rakamlarla anlattığımız zaman büyüklüğü çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yaklaşık 789 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulu bir hastane olduğunu ifade etmemiz lazım. Şu anda hastanenin içine girdik ki burası ana giriş yerlerinden, ana giriş kapılarından bir tanesi. Fuaye alanı oldukça büyük bir alanla karşı karşıya geliyoruz. Bu tarafa doğru, sola doğru yürüdüğümüz zamansa hastanenin diğer hastanelerine aslında gidebiliyoruz. Onkoloji hastanesi, kalp damar hastalıkları hastanesi, kadın doğum hastanesi, çocuk hastanesi, genel hastane gibi bölümlerin de olduğunu bu noktadan ifade edelim. Toplam 8 ayrı hastane oluşuyor ve bu hastaneler toplam 10 bloktan oluşuyor. Adeta büyük bir sağlık kampüsü içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade etmemiz lazım. Yaklaşık 2555 yatak var ve bunun 456'sı yoğun bakım yatağı olduğunu biliyoruz. Hastanede yaklaşık 90 ameliyathane masası bulunuyor ve tam kapasite planlamasında günde yaklaşık 35 bin ayaktan hastaya hizmet verebilen bir hastaneden ifade ediyoruz, hastaneden bahsediyoruz. Yine biz hastanenin içerisinde yürümeye devam edelim bu noktaya doğru. Oldukça geniş bir alanda olduğumuzu da ifade etmemiz lazım. Şimdi tabii ki oldukça büyük bir hastaneden bahsediyoruz. Her yeri göstermemiz gerçekten oldukça zor. Hani bunun için yaklaşık 2 bülten harcayabiliriz gibime geliyor bu hastanede. Ki baktığımız zaman aslında yalnızca Çam Sakura değil, diğer büyük

0: şehir hastanelerinden de bahsetmek lazım. Örneğin başkent Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Şehir Hastaneleri bulunuyor. Yine aynı şekilde İzmir'de Şehir Hastanesi, Bursa'da Şehir Hastanesi, Adana'da Adana Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, pek çok ilde şehir hastanesinin bulunduğunu biliyoruz. Yaklaşık 27 şehir hastanesi ve işte bütün bunların hepsi oldukça büyük bir hizmet olduğunu ifade etmek lazım ve hepsi devasa büyüklükte hastanelerden bazıları. Toparlayacak olursak son 25 yılda özellikle büyük yatırımlar yapıldı. Az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi sanayide, ulaşımda, teknolojide ancak sağlıkta da oldukça büyük dev yatırımlar yapıldı ve işte bunlardan bazıları da şehir hastanesi. Biz de kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte Başakşehir Çamlısa Kure Şehir Hastanesi'nden bu yayınımızı gerçekleştirdik diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, AK Parti'nin 25. yılı ve burada Ankara'da Millet Bahçesi'nde bu kutlama yapılıyor. Şölen havasında geçecek kuşkusuz. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olacak ve onun yapacağı konuşmada ki tarihi olacağı söyleniyor. Dikkatle ya da merakla bekleniyor diyebiliriz. Ve konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz dedik 25. yılını. Şimdi değerli bir konuğumuz daha var. Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş
1: yayınımıza. Şimdi çeyrek asır diyoruz. 14 Ağustos 2001'de başlamıştı AK Parti hikayesi. Ne söylemek istersiniz bu konuda?
2: Tabii 25. yıl çeyrek asır sembolik bir dönem ifade ediyor. Bu bakımdan daha önceki kuruluş yıl dönümlerinde yapılan değerlendirmelerden daha anlamlı bir gündeyiz. Evet. Tabii 25 yıl oldukça uzun bir zaman bir siyasi parti tarihi bakımından, bilhassa Türkiye'de bakacak olursak ve bu 25 yılın hemen hemen tamamına yakını diyelim veya 24 yılı iktidarda geçmiş durumda.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu kadar uzun bir süre Türkiye'de geriye dönüp baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bu kadar uzun süre iktidarda olan, hele hele kurulduktan yaklaşık bir yıl sonra iktidara gelen bir siyasi parti yok. Bu kadar uzun süre iktidarda kalan dünyada da siyasi parti örnekleri yok. İşte bir Hindistan'da var, Japonya'da var, İsveç'te var. Fakat bu partilerin yapısı da, o ülkelerin sistemleri de Türkiye'den farklı. Türkiye'de 25 yıl muazzam bir süre, bir sayı demektir.
1: Geçmişte neredeyse 2,5 yılda bir falan iktidar değişimi
2: tabii,
1: yaşanıyordu.
2: Tabii onlar var. Ama bir bütün dönem olarak baksak tek parti döneminde bile bu kadar uzun blok halinde bir dönem
1: yok.
2: Olmamıştır. Tabii bu kendiliğinden olmuş, kendi kendine olmuş bir şey değil. Malum bu süre içerisinde birçok seçimler yapıldı. Yerel seçimler, genel seçimler, birçok referandumlar yapıldı. Bunların anlamı nedir? Dolayısıyla yapılanlar milletin onayına sunuldu. Milletin onayıyla ve milletin desteğiyle bu 25 yıl geçmiş oldu. Bu bakımdan milletle bütünleşmiş bir hareket olması ve milletin desteğini bu 25 yıl içerisinde kaybetmeden sürdürebilmesi çok ayrı bir başarıyı ifade ediyor Türkiye bakımından AK Parti'nin. Tabii bu nasıl oldu? Türkiye uzun zamandır aslında yapılan çok şey var. Bunları tabii anlatabilmek mümkün değil.
1: O saatlerce sürecek
2: tabii,
1: diyorsunuz.
2: Süre içerisinde ama bence önemli olan Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin gerçekleştirdiği en önemli şey yapılanların hepsi bir yana bir zihniyet değişikliğidir. Türkiye daha önce kendisinin belli bir çerçeve içerisine hapsedildiğini, bu çerçevenin dışına çıkamayacağını, sınırları, limitleri olduğunu düşünen bir sosyolojiye sahipti, bir devlet anlayışına sahipti. Bu telkin de edilmişti millete ve siyasette de seçim kazanıp iktidara gelenler de böyle bir vesayet çerçevesi içerisinde devam eden iktidar, siyasi iktidar ilişkileri içinde sürdürdüler ve bu öğrenilmiş bir nevi çaresizlik içerisinde Türkiye yoluna devam ediyor idi 2002'ye kadar. Yani seçimler oluyor, birileri iktidara geliyor ama bir şey değişmiyor Türkiye'de. Onlar gidiyor, başkaları geliyor, bir şey değişmiyor Türkiye'de. Ve milletin de siyasete ilgisi, seçimlerde kullandığı oyun kıymeti, değeri azalmıştı. Yani bir şey değişmiyor, oy kullanıyorsunuz ama bir etkiniz yok. İşte 2002'de bir kere oy kullanıldı sandıkta ve bir değişim sağlandı. O tarihten itibaren millet vermiş olduğu oyun kıymetinin olduğunu fark etti. Bununla siyaseti değiştirebileceğini, sadece siyasetçileri değil siyaseti değiştirebileceğini, Türkiye'yi değiştirebileceğini bu oyla fark etti. Ve o tarihten itibaren de işte Türkiye bu kendisinin varsayılan limitlerinin olmadığını, yapamazsın denilen şeylerin yapılabileceğini, milletin gücünün bunlara yeteceğini fark etti. Dolayısıyla ben bütün bu yapılanlar aslında bu anlayış değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Milletimiz bir genel olarak, bir bütün olarak toplumsal bir özgüvene sahip olmuştur bu süreç içerisinde. Bunu dünyada da gittiğiniz her yerde fark ediyorsunuz. Her yerde Türkiye'den gelenler var, akademisyenler var, iş adamları var, çalışmaya gidenler, mucitler falan. Dünyanın her yerini artık Türkiye'den giden insanlar, oralarda her şeyi yapabileceklerini düşünerek oralarda hareket eden insanlar Türkiye'deki bu değişimi, anlayış değişikliğini ortaya koyuyor. Bence Türkiye'nin en büyük başarısı bu ve bu başarı geri dönülmez bir başarıdır Türkiye açısından. Bu bakımdan geçmişe bakarak değil de geleceğe bakarak değerlendirme yaptığımızda da geleceğin çok daha güzel olacağını buradan düşünebiliriz bu anlayış değişikliği üzerine bina edersek.
1: Efendim siz birçok kademesinde de bulundunuz tabii AK Parti'nin, sadece son olarak meclis başkanlığı görevini evet. yürüttünüz ama şunu soracaktım son olarak, birçok badire atlattı AK Parti. Abi. Bunları nasıl atlattı daha doğrusu? Yani o vesayet odaklarını evet. nasıl bertaraf etti? Evet. Kısaca alabilirsek tabii, bunu da.
2: Tabii ben önemli görevlerde ama önemli zamanlarda da bulundum. Çünkü ilk işte yeni anayasa yapım sürecinde siz hatırlarsınız o zaman beraber.
1: Evet evet.
2: Çalıştık aynı evet. dönemlerde mecliste bulunduk. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bulundum. Daha sonra genel başkan yardımcılığı yaptım seçim işlerinden sonra. Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptım. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda biz şu anki hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı hükümet sistemini de içeren metni hazırlamıştık 2012'de. Başkanlık sistemi üzerine kurulu metin, kabul edilen metin odur. Genel başkan yardımcısı olduğum dönemde de 17-25 özellikle gezi olaylarının olduğu dönemlerdi. Sonra Anayasa Komisyonu Başkanı olarak bu metnin kabulünü sağlayan komisyonda başkanlık yaptım. Sonra da ilk uygulayıcı meclis başkanı olarak da görev yaptım. Buradaki mesele şudur, milletin vermiş olduğu bu sorumluluğa, bu göreve sahip çıkmak meselesidir. Tayyip Erdoğan'ı daha önceki siyasetçilerden farklı kılan bir husus var. Daha önce siyaset Türkiye'de bir nevi devletin içerisindeki bir oyun gibi görülüyordu. Ve siyasette yer alan bütün aktörler bir şekilde devletin içerisinde, kamu görevlerinde bulunmuş ve oradan siyasete girmiş insanlardı. Ve devlet adına o anlayışla siyasete yön veriyorlardı. Tayyip Erdoğan ise devletin içinden değil, milletin içinden gelen, halkın içinden gelen, sokaktan gelen bir siyasetçi. Ve millet adına devlete yön ve istikamet vermeye gelen bir siyasetçi. Dolayısıyla bu anlayış diğerlerindeki o bürokratik, vesayetçi zihinlerde olan sınırları taşımayan bir anlayış oldu. Ve biliyorsunuz o E-Muhtıra'dan itibaren başlayan süreçlerin hepsinde milletin verdiği bu desteği arkasında hissederek onlara meydan okuyan bir duruş sergiledi. Bu fiilen vesayeti geriletti. Arkasından da bunu hukuki teminat altına alan düzenlemeler yapıldı, evet. adımlar atıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Tabii çok uzun şeyler söylenebilir bu 25 yıl içerisinde. Muhtemelen konuşulacaktır da.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Pardon, affedersiniz efendim, bir sorum daha vardı, onu da yönelteyim size. Terörsüz Türkiye son olarak evet. imza atılan yasalardan ve en önemli Türkiye'nin geleceğini tabii. çok yakından ilgilendiren tabii. yasalardan. Bu konuda tabii. ne söylemek istersiniz?
2: Önemli bir aşama bu. Ben meclisteki komisyonda da meclis başkanları, önceki başkanlar olarak konuşmuştuk. Orada da söyledim. Esasen Türkiye sahip olduğu imkanlarla, potansiyelle terörü fiilen bitirmişti. Burada bilhassa istihbarat kaynaklarının gelişmesi, özellikle savunma sanayi alanındaki gelişmeler, teröristi yakından takip etme, mücadele konseptinin değişmesi, yani saldırı sonrası cevap verme değil de terörü ve teröristi bulunduğu yerde izole etme, ortadan kaldırmaya yönelik bir konsept değişikliği dahil olmak üzere her şey sonuç itibariyle terörizmi bitirecek noktaya fiilen Türkiye'yi zaten getirmişti. Fakat bunu bir hukuki çerçeve içerisinde resmen de ilan edilmiş bir şekilde de sona erdirme süreci vardı. İşte bu terör süreci, Türkiye süreci. Aslında bu resmen bunun ilanı sürecidir. Ben onun bir adı

0: olarak görüyorum yapılan düzenlemeyi de. Yani sadece bu kanun düzenlemesi üzerinden bakmamak lazım konuya. Bir bütün olarak hem mevcut durum hem geleceğe yönelik gerçekleşecek olanlar bakımından bakmak lazım. Tabii Türkiye'nin ayağında büyük bir prangaydı. Türkiye bundan kurtulduğu takdirde çok daha rahat, çok daha emin ve çok daha büyük, uzun adımlar atabilecek hale gelecektir. O bakımdan bu sürece gördüğümüz gibi mecliste de ve bütün siyasi partilerin toplumda da çok büyük bir desteği var, milletin beklentisi var. İnşallah ben ümit edilen şekilde bir noktaya varacak diye düşünüyorum.
1: Sayın Başkan çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli görüşlerinizi paylaştınız bizimle. Şimdi AK Parti iktidarında demir yollarında da önemli adımlar atıldı. 4659 kilometrelik hatta ulaşan Türkiye yüksek hızlı tren ağında dünyada Türkiye 5. sıraya yerleşmiş durumda. Bu dev yatırımlar ve detaylarla ilgili Konya'dan Ahmet Çelik'e bağlanıyoruz şimdi.
2: Evet, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından birisi de demir yollarına yapıldı. Sizin dediğiniz gibi ve demir yollarında bir yandan taşımacılık, bir yandan da yüksek hızlı tren yatırımı yapıldı. 2003 yılında sıfır olan bu yatırımlar şu anda 4000 kilometrenin üzerine geçmiş durumda. İlk proje 2009 yılında hizmete girdi. Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren seferine başlamıştı. 2011 yılında Ankara-Konya yüksek hızlı treni sefere başladı. 2014 yılında Ankara-İstanbul, yine 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, 2022 yılında ise Konya-Karaman hızlı treni hizmete başladı. İşte gördüğünüz bu trende birazdan buradaki yaptığı ikmalin ardından yine Karaman tarafına gidecek. 2023 yılında Ankara-Sivas hattı devreye girdi. 2024 yılında ise Sivas-İstanbul illerinin devreye girdiğini belirtelim. Şu an itibariyle 11 şehre hızlı tren var ve bu trenlerin ulaştığı şehir sayısı ise yine diğer trenlerle taşımacılıkla yaklaşık 20 şehre ulaşımın kombine olarak sağlandığını belirtelim. %51 ülkemizdeki %51 nüfusun erişim hızlı trenle erişim sağladığı bilgisini de paylaşalım. Tabii yüksek hızlı trenin hizmete girmesiyle uzaklar yakın oldu. Ankara arasını bahsedelim. Konya-Ankara arası yaklaşık olarak 4 saati bulan otobüsle 4 saati bilen bu yolculuk, ama hızlı trenin devreye girmesiyle bu süre yarı yarıya iniyor. Tabii hızlı tren Karaman bağlantısı da yapıldı. Karaman bağlantısında yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika olan mesafe hızlı trenle birlikte 40 dakikaya düşmüş durumda. Hızlı tren yatırımları da hala devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Çelik'e de teşekkür ediyoruz. Demir yollarındaki yatırımları aktardı, bize detaylarını aktardı daha doğrusu. Şimdi konuklarımızla AK Parti'nin 25. yılını Ankara Millet Bahçesi'nden değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş Ercan. Çok hoş geldiniz yayınımıza. Yusuf Bey, şunu sormak istiyorum. Siz Gençlik Kolları Başkanı olarak 25 yıl... AK Parti ile yaşıt değilsiniz herhalde, değil
3: evet,
1: mi?
3: Biraz çok az büyüyüz.
1: çok az büyüksünüz. Ne söylemek isterdiniz 25.
3: Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Buradan ekranları başındaki tüm izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyoruz. Bugün Ankara'da çok güzel bir atmosfer var. Gerçekten AK Parti 25. yılını coşkuyla, gençleriyle, kadınlarıyla, toplumun tüm kesimleriyle beraber burada kutluyor. Ve dile kolay çeyrek asır, 25 yıllık bir hizmet dönemi, 25 yıllık bir icraat dönemi ve burada da görüyoruz ki AK Parti yolculuğuna her geçen gün ivmesini artırarak, her geçen gün icraatlarını artırarak devam etti ve hep bu anlayışta oldu ve bu hikayenin de en güçlü yanlarından bir tanesi de siz de ifade ettiniz, gençleri. Bizler AK Parti ile beraber büyüyen bir nesildik, nesil olduk ve birçok gencimiz şu anda AK Parti ile birlikte gözlerini Türkiye siyasetine
1: başka
3: açmış
1: bir iktidar
3: oldu.
1: Görmediler.
3: Başka bir iktidar
1: sonuçta
3: görmediler. Evet. Ama hamdolsun Türkiye'nin gençleri bu burada AK Parti ile beraber büyümekten, bu yolculuğu AK Parti ile birlikte yapmaktan gerçekten bugün geldiğimiz noktada çok memnun olduğunu görüyoruz. Çünkü bizlerin nesli büyüklerimiz gibi Türkiye'nin karanlık dönemlerini

0: görmediler. Türkiye'nin kaos dönemlerini görmediler. Türkiye'de siyasetin itibarsız olduğu, siyasetçilerin itibarsız olduğu ve karanlık günlerle birlikte Türkiye'de hiçbir şeyin gençler için olmadığı, hiçbir şeyin gelecek için olmadığı ve daha çok kendi siyasi ikballeri uğruna günlerini geçirdiği bir siyaset ortamı vardı AK Parti'den önce. Biz bunları hep okuyoruz, görüyoruz. Bunları hep analiz etme fırsatına elde ediyoruz. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızla birlikte bu hareket, AK Parti kadroları bu ülkenin gençlerine çok güçlü yarınlar sundu. Çok güçlü bir gelecek sundu. Ve tabiri caizse bu tohumu AK Parti attı ve bugün biz gençler olarak da bu tohumun gölgesinde bizler bu yaşamımızı sürdürüyoruz. Ve bizler şuna çok net inanıyoruz ki bugün meydanda da bunu görüyoruz. Bu tohumu AK Parti attı ve gençler şimdi bu gölgede hep birlikte yaşamını sürdürüyor. Ve bizler inanıyoruz ki yarın bu gölgeyi büyütecek olan ve ülkenin daha aydınlık yarınlarına kavuşturacak olan da yine AK Parti'nin kadroları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği gençlik olacaktır. Buna inanıyoruz ve inşallah da Türkiye'nin daha aydınlık günleri bu gençler, AK Parti ile beraber doğan gençler, AK Parti ile beraber büyüyen gençler tarafından inşa edilecektir diyoruz.
1: Efendim, şimdi gençler itici gücü dedik AK Parti'nin. Şimdi son olarak bir terörsüz Türkiye kapsamında bir yasa geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bu nasıl etkileyecek gençleri? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Cumhurbaşkanımız bu terörsüz Türkiye ile alakalı gündem ilk konuşulmaya başladığı zaman yine bizim bir gençlik programımızda şunu söylemişti. Gençlere bırakacağım en büyük miras terörsüz Türkiye demişti. Ve hamdolsun bugün sürecin geldiği nokta itibariyle de bunu görüyoruz. Ve gençler olarak da dediğimiz gibi terörsüz Türkiye'nin de en büyük miras bizler için. Çünkü bu ülkenin gençleri yıllarca ayrıştırıldı. Yıllarca kendi farklı sebeplerle birbirine düşman edilmeye çalışıldı. Ve geldiğimiz noktada da görüyoruz ki artık ülkemizin gençleri böyle bir şey yaşamayacak. Artık doğduğu yeryüzünden, yaşadığı yeryüzünden, etnik kimliği yüzünden bu tarz ayrıştırmalara sebep olmayacak. Zaten terör Türkiye'de artık biliyorsunuz yani bitme noktasına gelmişti. Zaten böyle bir faaliyetleri kalmamıştı. Ama bu şu yüzden çok önemli. Toplumsal barış için bu ülkedeki gençlerin birbirleriyle daha uzun yıllar bir arada yol yürümeleri için gerçekten çok önemliydi. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ortaya koyduğu irade sayesinde ve hamdolsun meclisimizde de bu rekor bir oyla büyük bir toplumsal mutabakatla da gerçekleştirmiş oldu. Ve terörsüz Türkiye bu ülkenin yarınlar için en büyük çalışmalardan bir tanesi. Yarınlarda en çok gençlerin olduğu için bizler çok mutluyuz. Gençler bu noktada çok mutlu ve inşallah terörsüz Türkiye'yi tahkim edecek olan da yine bu ülkenin gençleri olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'le konuştuk. Kendisi gençlerin ve özellikle terörsüz Türkiye'nin gençleri olumlu yönde etkileyeceğini anlattı bizlere. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Tekrar buradaki konuklarımızla AK Parti'nin 25. yılını değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 de öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, Bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
13: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.
7: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Reklam.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.

0: binalar yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 500'den fazla ise kayıp var. Kolombiya'da şiddetli depremin etkisiyle acil durum ilan edildi. Ancak yeni cumhurbaşkanının hükümeti yurt dışından gelen yardımları reddetti. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem faciaya yol açtı.
1: Annem ailemizin dayanağıydı. Herkese göz kulak olurdu ve hep güldürürdü. 13 aylık bebeğime bakmak için her şeyden vazgeçti. İkisi de hayatlarını kaybetti.
0: Çalışmalar sürerken birçok

0: Ülke arama kurtarma ekibi göndermek için teklifte bulundu. Ancak Kolombiya basınında yer alan haberlere göre ülkenin yeni aşırı sağcı devlet başkanı Abelardo de la Estrella yabancı ekipleri reddetti. Haber kaynakları Kolombiya hükümetinin sadece bazı ülkelerden yardım kabul ettiğini öne sürdü. Haberi doğrulayan gelişmelerden biri de Meksikalı yetkililer oldu. Arama kurtarma ekiplerinin ilk günden beri hazır olduğu ancak sınırda bekletildikleri açıklandı. Enkaz altında zamanla yarışın devam ettiği ülkede sadece ABD, İsrail ve El Salvador'dan yardım kabul edilmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Kolombiya hükümeti ise gerekçe olarak diğer ülkelerden yardıma gelen ekiplerin yeterince nitelikli olmadığını gösterdi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Evet, AK Parti'nin 25. yaşının kutlanacağı Millet Bahçesi'ndeyiz. Ankara Millet Bahçesi'nden konuklarımızla yayınlarımızı sürdürüyoruz burada. Ve 25 yılını değerlendirdiğimiz gibi bundan sonra ne olacağını da konuşuyoruz tabii konuklarımızla. Şimdi şölen havasında geçecek, saat 19'da başlayacak burada kutlamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak ki tarihi bir konuşma olacağını söyleyelim bu konuşmanın. Sadece yapılanları aktarmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan sonrasına ilişkin Türkiye 100 yılının vizyonunu bir anlamda aktaracak, konuşacak diyebiliriz. Şimdi Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili var konuğumuz. Efendim şimdi bu 25. yıla ilişkin ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Önce bunu soralım size.
1: Evet. Efendim siz de AK Parti'nin 25. yıl coşkusu diye aslında en güzel şekilde vetrede özetlemişsiniz. Şu anda bakıyoruz, miting alanında on binlerce insanımız akınlarla buraya gelmişler ve bu coşkuya, heyecana iştirak etmenin güzelliğini yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Hakikaten şair en güzel şekilde ifade etmiş. Kökü mazide olan atiyim demiş. Bu 25 yıllık döneme baktığımızda 14 Ağustos 2001 tarihinde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözleriyle yepyeni bir dönem başlamıştı. Ve bu sözünün eli olduğunu da yaptığı icraatlarla, hizmet ve eserlerle, büyük devrimlerle, sessiz devrimlerle gerçekten ülkemizi tam bağımsız ülke haline getirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerini tahakkuk ettirmekle gösterdi. Hakikaten 25 yıllık döneme, 24 yıllık kesintisiz iktidar dönemine asırlık büyük gelişmeleri, hizmet ve eserleri sığdırdı. Aklımızın, havsalamızın almayacağı muazzam hizmetlerle milletimizi buluşturdu. Bunun bir parçası olmak, bu yürüyüşün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu büyük yürüyüşün, milletle beraber oluşun bir parçası olmak, bu hareketin içerisinde bir kimse olmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu memnuniyeti yüreğinde 86 milyon hissediyor aslında. Hakikaten AK Parti'den önceki iktidarlar döneminde yapılanlarla yaklaşık 80 yılda yapılanları, bugünkü AK Parti iktidarları döneminde yapılanları birbiriyle mukayese ettiğimizde gerçekten bunun nasıl devasa büyük hamlelere, hizmet ve eserlere dönüştüğünü mukayese ettiğimizde bu söylediklerimiz daha iyi anlaşılacaktır. Düşününüz, AK Parti'den önce 80 yıllık dönemde kim bir çivi çarpmışsa bu ülkeye, hepsine teşekkür ediyoruz. Bir mukayese anlamında söylüyorum. 6000 kilometre bölünmüş yol vardı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde buna 24.000 kilometre ilave edildi ve 30.000 kilometreye çıkartıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce 47 kilometre tünel söz konusuydu Türkiye'de. Bugün 850 kilometrenin üzerinde bir

hizmet ve eser ortaya konmuş vaziyette. 238 milyar dolarlık gayri safi milli hasıla bugün 1.6 trilyon doların üzerine çıkmış vaziyette. 36 milyar dolarlık ihracatımız 275 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Dolayısıyla hangi başlığı alırsanız alın, nasıl büyük bir depar atıldığının ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayla ilgili nasıl gerçekten inançla, coşkuyla, heyecanla ve işi bilmekle ve işi neticelendirmekle milletimize nasıl büyük hizmet ve eserler kazandırıldığının hep beraber farkında olabiliriz. Bu manada bu coşkuyu duyumsamak, bu coşkuyu yaşamak için hep beraber Ankara Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Ve şu anda da hemen sizin arkanızdan akın akın insanların geldiğini görüyorum. Ve on binlerce insanımızın şu anda yerini aldığını görüyorum. Bu zaten milletin kurduğu bir parti olarak AK Parti bütün milletin gözü önünde bu kuruluşunu gerçekleştirdi. Milletimizin inancına, tarihine, beklentisine, ufkuna, vizyonuna, hem geçmişine hem de geleceğine dönük hakikaten millet iradesiyle büyük devrimlerin yapıldığı, büyük hizmet ve eserlerin gerçekleştirildiği ufku yakaladığı için milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğinde, kişiliğinde, zira bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çok kısa bir dönemde Haliç'i tertemiz hale getirerek, Isırancı Dağları'ndan Ferhat ile Şirin'in aşkının bir tezahürü olarak adeta suyu İstanbul'la buluşturarak ve hakikaten alt geçitleriyle üst geçitleriyle bir bütün birimi İstanbul'da en büyük başarı hikayelerini 2,5 yıllık belediye başkanlığı döneminde icraata dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımız bunu başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile taçlandırdı ve milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yapmış olduğu hizmet ve eserlerle, icraatlarla gönlüne yazdı. Milletle örtüşük bir şekilde bir perspektifi ortaya koyduğu için, millet değerleriyle, samimiyetiyle, gayretiyle, her şeyiyle apaçık meydanda ve ortada olduğu için onu Guinness Rekorlar Kitabına geçecek bir büyük başarının mimarı kıldı milli irade. Ve 24 yıldır demokratik seçimlerle, millet iradesiyle iş başında olan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı var. Bu manada gerçekten Türkiye'yi 5 katına çıkartan, 6 katına çıkartan bir gayri safi milli hasıla ile büyük bir devrim ve ekonomide, özgürlüklerde, demokraside sessiz devrimlere imza atan bir irade var. Bu sağlam irade kendini milletle beraber hemhal ederek milletle beraber yürüyüşünü bugünlere getirdi. İnşallah 25 yıllık dönemimizle ilgili bir değerlendirme mutlaka yapacaktır Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama asıl olan milletimizin, devletimizin büyük ve güçlü Türkiye olarak, terörsüz Türkiye olarak Türkiye yüzyıl hedeflerine bir bir emin adımlarla ulaşacak bir gelecek perspektifini ortaya koymaktır. Geçtiğimiz günlerde bunun adımlarını hep beraber %95'e varan bir milletvekilliği de orada tespit edilen, bütün orada temsil edilen terörsüz Türkiye yasasını %95 bir katılımla, hakikaten büyük bir destekle ortaya koyan iradenin tabii ki lideridir Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu manada Cumhur İttifakı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu irade de çok mühim ve çok önemlidir. Bu konuda hakikaten bunu bir devlet projesi haline getiren irade de Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Ve burada millet-devlet kaynaşmasıyla, 86 milyonun kardeşliğiyle, milli dayanışma ve toplumsal mutabakatın ve toplumun güçlenmesiyle ilgili o kardeşliği

0: Ekonomik değerler manzumesi bakımından da refahın artırılarak insanlarımızın alım gücüne bu büyük ekonomik varlığın aktarılması, hem bireysel anlamda vatandaşlarımızın zenginleşmesi hem de devletin bütçesinin hakikaten terörsüz Türkiye sonucunda çok daha iyi bir imkana sahip olması ve bunların daha büyük yatırım ve hizmetlere dönüşmesi ufku milletimiz tarafından satın alınmıştır. Kardeşliğin, dayanışmanın ve daha büyük hedeflere varmanın bir yeni eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyi sonuçlayacaktır. Bütün PKK ve KCK'nın bütün unsurlarıyla beraber Avrupa'da, Orta Doğu'da her türlü silah ve mühimmatın teslimi ve bunun milli güvenlik kararıyla resmi gazetede tespiti ve teyidiyle ortaya konması.
1: Efendim, evet, şimdi uygulama safhası var yasanın. Şimdi 467 oyla kabul edildi. Sayın Bahçeli'nin de kuşkusuz süreçte çok önemli rolü var. Hemen bir parantez açayım. Sayın Bahçeli de bir çiçek göndermiş. Evet. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla az önce gördük, kocaman bir çiçek.
0: Sayın Bahçeli'nin her zaman böyle
1: anlam yüklüdür kesin.
0: Evet, anlam yüklü, güzel, evet, jestleri her zaman söz konusudur.
1: Evet, bir çelenk göndermiş, çiçek göndermiş kendisi. Şimdi bu terörsüz Türkiye konusunda tabii bazı düzenlemeleri MGK'nın teyit ve tespitinden sonra yürürlüğe girecek. Yani silah bırakmanın gerçekleşmesinden sonra yürürlüğe girecek.
0: Mutlaka.
1: Bu uygulama aşamasını biraz anlatabilir misiniz Sayın Başkan bize?
0: Şimdi bu konuyla ilgili çok açık ve net 12 maddelik bir kanun söz konusu. Ve bütün, hemen hemen bütün partilerin, %95'e yakın partilerin ve milletvekillerinin desteğiyle, rekor bir oyla, 467 milletvekilinin oyuyla bu teklif yasalaştı ve resmi gazetede yayınlanmak suretiyle şarta bağlı olarak yürürlüğe girecek. Şart nedir? Terör örgütünün bütün unsurlarıyla, bütün yapılanmalarıyla, bütün şubeleri ve oluşumlarıyla kendini feshetmesi, silahlarını teslim etmesi, bunun devletin ilgili mekanizmaları, güvenlik birimleri tarafından tespit ve teyidi ve akabinde Milli Güvenlik Kurulu'nun buna dair kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber ancak bu kanun yürürlüğe girmiş olacak. Kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla doğrudan yürürlüğe girmesi söz konusu değil.
1: Söz konusu değil, evet.
0: Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının da silahların teslimi ve örgütün tamamen bütün unsurlarıyla bütün coğrafyalarda bu manada kendisini feshettiğinin teyidinin resmi birimlerce tespit edilmesiyle imkan dahiline gireceği açık. Ve böylece Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetede kararı yayınlanınca geçici bir süre olarak 6 aylık süre içerisinde ilgililerin yazılı müracaatı doğrultusunda bu konuda adam öldürme suçlarından müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları dışında olan suçlarla ilgili ancak yararlanabilme imkanı söz konusu olabilecek. Evet. Ve burada tabii ki denetimli bir serbestlik söz konusu olacak. 15 yıldan fazla ceza alan kişilerle ilgili 10 yıl, 15 yıldan az ceza alanlarla ilgili 5 yıl denetimli serbestlik uygulaması sonucunda ve bu sürelerde, evet, herhangi bir suç işlenmemesi durumunda bundan yararlanabilme imkanı olacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inşallah beraberinde terörsüz dünyayı da sonuçlayacaktır. İşte gelecek vizyonumuz bütün insanlık için yepyeni bir dünyanın, inşallah insanlık için adil ve merhametli yeni bir düzenin kurulmasına da en önemli adım olacaktır.
1: Çok teşekkür
0: bu vesileyle
1: ediyorum.
0: Size ve bütün izleyen vatandaşlarımıza selam, hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Kalın sağlıcakla diyoruz.
1: Evet, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu ile konuştuk. Ve Mert Hacıoğlu, Hacı Ali oğlu sağda şu anda, aşağıda daha doğrusu.

0: Ve burada neler yaşanıyor, ne gelişmeler yaşanıyor? Şimdi Mert'ten alacağız bunları.
1: Bu topraklarda devlet.
2: Teşekkürler Tülay Ağoğlu. Başkent Millet Bahçesi anlaşılan o ki bu kalabalığı belki de kaldırmayacak gibi. 100 bin üzerinde bir katılım bekliyorduk ancak finalde sayı ne olacak göreceğiz. Şöyle kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere göstersin. Görmüş olduğunuz gibi uçsuz bucaksız bir alan ve halen daha otobüsler o alana yaklaşmaya ve Başkent Millet Bahçesi'ni doldurmaya devam ediyor. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte Başkent Ankara'ya aktı aslında. Binlerce vatandaş ve ifade ettiğimiz gibi halen daha gelmeye devam ediyorlar. Ucu bucağı görünmüyor alanın. Muhteşem bir kalabalık var şu an itibariyle. Muhteşem bir sirkülasyon ve hareketlilik var. Beraber yürüdük biz bu yollarda sloganlarıyla birlikte aslında. Yine milletimizde çeyrek asır 25 yıl aslında bilindiği üzere oldukça uzunca bir süre. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu ve o günden bugüne aslında Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. İlerleyen saatlerde burada çok daha büyük bir kalabalık olacak. Tabii ki ifade ettiğimiz gibi halen daha vatandaşlar gelmeye devam ediyorlar. Birazcık güneş de var. Onlar da AK Parti'nin 25. yıla özel hazırlanmış olan o şapkalarıyla birlikte aslında bembeyaz bir görüntü ortaya koymuş durumdalar. Gördüğünüz gibi hınca hınç dolu alan ve halen daha gelmeye devam ediyor. Yoğun güvenlik önlemleri var. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Öte yandan tabii ki bir vizyon belgesi paylaşılacak. Bu da önümüzdeki süreç açısından oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Tabii ki 25. yıla özel çok sayıda AK Parti'nin hazırlığı oldu bilindiği üzere ve onlardan bir tanesi de bir gazeteydi. Hemen elimde AK Parti'nin hazırlamış olduğu 25. yıl gazetesi var. Şöyle sizlere göstermeye çalışayım aslında. 2001-2026 ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o günkü fotoğrafıyla şu anki halini görüyoruz. Hemen ortada 25. yıl logosunu görüyoruz. Alt tarafta ise Ayasofya Camii, Yusufeli Barajı, yine mega projeleri görmekteyiz. Oldukça özenli bir çalışmayla birlikte bu 25 yılı aslında bu gazetede toplamaya, özetlemeye çalıştı Tanıtım ve Medya Başkanlığı. Bu da aslında özenli bir hatıra gazetesi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tabii ki bugün neler olacak? Kürsüyü de gösterelim mi Şükrü çok kısa istersen? Orayı da paylaşalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan devasa sahnenin önünde Emine Erdoğan'la, eşi Emine Erdoğan'la birlikte gelecek ve oradan o çiçekli yoldan yürüyerek aslında vatandaşları, binlerce kişiyi selamlayacak. Burada hem yurdun birçok noktasından gelen teşkilatları görüyoruz. Ellerinde dövizler var, pankartlar var, mesajlarını iletiyorlar. Örneğin bakın Akgeçlik, Zonguldak yazıyor hemen sağımızda. Gaziantep'ten gelen, Balıkesir'den gelen, Van'dan gelen, yine Ankara Teşkilatı, Gaziantep'ten gelen birçok kişi burada aslında. Burada aslında çok büyük bir ahitleşmeyi de göreceğiz. Bunu da belirtelim. Millet inandı liderine, pankartlarını, dövizlerini görüyorum. Aslında ifade ettiğiniz gibi muhteşem bir coşku var. Başkan Erdoğan'ın gelişiyle bu coşku çok daha ileri seviyelere ulaşacak ve tabii ki kürsüden vereceği o tarihi mesajlar da önemli olacak. Hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda basın mensubu da şu anda burayı takip ediyor. Bunu da belirtelim. Buraya ilgi oldukça yoğun. Henüz protokol gelmiş değil. Onlar da ufak ufak gelmeye başladılar. Onu da belirtelim. İlerleyen saatlerde coşku çok daha katlanacak. Tabii ki bazı sürprizler de var. AK Parti'nin 25. yıl şarkısı ve özel de bir drone gösterisi göreceğiz bugün gökyüzünde. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Tülay Ağoğlu.
0: Evet, Mert'in de aktardığı gibi yavaş yavaş gelmeye başladılar artık mitinge katılacak olanlar ve 100 bin kişinin davet edildiğini söylemiştik bu mitinge, ki bu sayının da üzerine çıkabilir. Akın akın insanların geldiğini az önce Mert de gösterdi bize Şükrücan Çankaya ile birlikte. Konuklarımızla AK Parti'nin 25. yılını ve bundan sonrasını değerlendirmeye devam ediyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan şimdi konuğumuz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Kadınlar her zaman AK Parti için itici güç oldu. İlk yıllarında özellikle dava için kapı kapı dolaşan kadınları evet. çok gördük, rastladık daha doğrusu. Biz de izledik o gelişmeleri. Ne demek istersiniz bugün?
3: Çok heyecanlıyız. Öncelikle 25. yıl dönümümüzü kutluyoruz. 25. yaş günümüzü kutluyoruz. Tabii bu 25 yılda ilk günden itibaren kadınların emeği

0: yatsınamaz. Çok büyük. Evet. AK Parti kadın kollarımızın, AK kadınlarımızın emeği yatsınamaz. Yeri geldi evlerinden çocuklarını bıraktılar. Yeri geldi büyüklerini, yaşlılarını bıraktılar. Yeri geldi yağmurda, çamurda, karda. Hava şartlarına bakmaksızın kapı kapı dolaşan AK kadınlarımız. Her birinin emeklerine ben gönülden teşekkür ediyorum. Bugün de burada hamdolsun onların sayesinde artık AK Parti kadın kollarımız 6 milyon 158 bin yaklaşık üyemizle birlikte inanılmaz bir insan gücümüz var aslında AK Parti kadın kolları olarak. Şu anda toplam üye sayımızın 150'den fazlası kadınlarımız, AK kadınlarımız. Bugün de yine bunu temsilen aslında buraya yaklaşık 50 bin kadın gelecek. Tüm Türkiye'den, 81 ilimizden, tabii Ankara'da olduğumuz için Ankara'mız ağırlıklı olmak üzere. Bizler de bunu temsilen ve AK Parti kadınlarımızın emeğini temsilen bugün ak örtülerimizle, ak yaşmaklarımızla birlikte bugün sahadayız. Örtü olarak, şal olarak arkadaşlarımız ak kadınlarımızı bu şekilde Türkiye'mizin 25 yılda geldiği barış, refah ortamını ifade etmek üzere aslında böyle bir sembolize etmek istediler. Sembolle gelmek istediler. Biz de memnuniyetle karşıladık. Dolayısıyla AK Parti kadın kollarımız her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında var güçleriyle çalışmaya devam ettiler. Bizler şu anda ilk günkü aşkla aynı şekilde ama 25 yılın profesyonelliği ve tecrübesiyle çalışmaya devam ediyoruz.
1: Evet, kendini yenileyen de bir parti AK Parti. Evet. Yani sürekli alttan böyle birçok isimi gördük AK Parti'de bugüne evet. kadar yönetim kadrosunda, diğer kadrolarda daha doğrusu yenilemeyi beceren bir parti gerçekten AK Parti. Ne demek istersiniz
0: evet,
1: bu konuda?
0: Evet, yenilemeyi beceriyoruz çünkü dinliyoruz insanları, halkımızı dinliyoruz. Halkımızın sesi her zaman bizim için baş tacı, en önemlisi. Kapı kapı bunun için geziyoruz aslında. Sadece hem dertlerini dinliyoruz bir yandan, dertleri var mı, bir ihtiyaçları var mı onları da dinliyoruz. Ama diğer yandan halk bizden ne istiyor onu da can kulağıyla dinliyoruz. Yeri geldiğinde gerekli yerlere iletiyoruz, bakanlıklarımıza iletiyoruz. Hatta yeri geliyor Sayın Cumhurbaşkanımıza mesajları oluyor direkt. Bunu götürmeniz gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorlar. Biz de başımızla diyoruz ve onu Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar iletiyoruz. Çünkü onları can kulağıyla dinleyen bir Cumhurbaşkanımız da var. Dolayısıyla bence evet çok iyi dinlememizden geliyor bu yenilenmemiz. Tabii ki gençlerimize çok iyi kulak veriyoruz. Ben özellikle kadın kolları başkanı olarak genç kızlarımızın da taleplerini, isteklerini dinleme gayretindeyim. Onlar da bizlerin tecrübelerini dinliyorlar diğer yandan. Ve böylece bu değişime, aslında global bir değişim var tabii ki bütün dünyada. Buna da gerekli şekliyle prensiplerimizden ödün vermeden teknoloji çağına da ayak uyduruyoruz diğer yandan.
1: Şunu da sormak istiyorum. Şimdi terörsüz Türkiye bağlamında bir hukuki altyapısını oluşturan bir yasa çıktı. Evet. Analar ağlamasın evet. dedik. Evet. Siz de bunu hep dile getirdiniz. Şimdi bu noktadan sonra bu hedef nasıl etkileyecek anneleri, kadınlarımızı daha
0: evet.
1: doğrusu?
0: Tabii öncelikle Doğu ve Güneydoğu illerimizle çok fazla etkilenecek tüm kadınlarımız ve annelerimiz. Nedenine gelirsek öncelikle bu süreçten asıl etkilenen anneler oldu zaten. Annelerim çünkü bir şehit verdiğimizde şehit annelerimizin bağrı yandı veya dağa kaçırıldıklarında, dağa çıkarıldıklarında çocukların yine annelerin bağrı yandı. Dolayısıyla ben özellikle son günlerde Doğu ve Güneydoğu illerimizde programlar yapıyorum. Hakkari'de geçen birkaç hafta önce örneğin sınırda Berçelen Yaylası'nda bir kadın şenliği yaptık. Ve buradaki kadınların söylediği lütfen bu süreç devam etsin. Bizler artık daha fazla gençlerimizi bu terör olaylarına feda etmek istemiyoruz dediler. Hatta Berçelen Yaylası'nda oranın yerel kadınları bizler bile şimdiye kadar gelememiştik bu yaylaya. İlk defa geliyoruz dediler. Kendilerinin mutluluklarını ifade ettiler. Tabii ki bundan sonra da yine alanda özellikle bölgede Doğu Güneydoğu bölgesinde kadınlarımız artık istihdam istiyorlar. Çalışmak istiyorlar. Çalışma ortamları istiyorlar. Çok da gayretli, çok azimli ve çok becerikli kadınlarımız. Tüm Türkiye sattığında öyle. Ama Doğu ve Güneydoğu'da özellikle terörden dolayı şimdiye kadar çalışamadıklarını ifade ettiler bana kendileri de. Çünkü korkuları vardı. Bir yerden bir yere gidemiyorlardı. Artık bu ortamlar yok

0: ortamda olsun, çok daha güzel bir ortamda. Onlar da iş gücüne, var gücüne katkıda bulunmak istiyorlar. Vatanımız, milletimiz için, ülkemiz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Işık Ercan, değerli görüşlerinizi aktardınız haber ekranlarınızda. Şimdi burada bir şölen havasında geçtiğini söyledik. İnsanlar gelmeye başladılar. Partililer daha doğrusu. Yaklaşık 100 bin kişi, hatta onu da aşan sayıda kişinin çağrıldığını ifade ettik burada. Şölen yaşanacak. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak. Şimdi AK Parti ile birlikte İstanbul'da da ulaşım alanında önemli adımlar, yatırımlar hayata geçti. Bunları bize Ahmet Nazif Vural aktaracak. Ahmet Nazif Vural. Eğitim ailemize kazandı.
2: Evet, İstanbul'un trafiğinin artık yeni kalbinin attığı noktalardan birindeyiz. Öyle ki Avrasya Tüneli açıldığı andan bu yana İstanbul trafiği için oldukça büyük bir öneme sahip. Hemen hali hazırda İstanbul trafiğinin akışını sizlere kameraman arkadaşım Ömer Er bir yandan aktarsın. Ben de bir yandan size Avrasya Tüneli ve beraberinde 25 yıllık AK Parti dönemi içerisinde yapılanları anlatmaya çalışayım. 26 Şubat 2011 tarihinde yapımını başlandı Avrasya Tüneli'nin ve yapımına başlanması aslında kendi açısından dahi oldukça büyük bir işti. Çünkü hali hazırda köprüler bir yanda dururken bu sefer Başkan Erdoğan'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça önemli bir vizyonun hayata geçiş eseriydi bu aslında Avrasya Tüneli. Çünkü Avrasya Tüneli bu sefer iki yakayı birbirine yerin altından bağlayacaktı ve iki katlı şekilde inşa edilecek. Ve bu kazı çalışmaları da oldukça büyük bir hummalı çalışma gerektiriyordu. Ve bu çalışmaların her biri işte görmüş olduğunuz bu Avrasya Tüneli'nin tamamlanması ve aynı zamanda İstanbul trafiğinin büyük ölçüde rahatlatabilmek adına bir kaçış rotası olarak kullanılacaktı. Ve tam da beklenen oldu. Hatta öyle ki açıldığı 20 Aralık 2016'dan bu yana milyonlarca araç, yüz milyonlarca araç bu rotayı kullandı. Sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü değil. Artık Avrasya Köprüsü, Avrasya Tüneli de oldukça büyük bir ihtimaldi. İstanbul trafiğini sürekli konuşuyoruz yayınlarımızda. İstanbul'un trafiği özellikle dünya sıralamasına bakıldığı zaman en tepelerde olanlardan birisi ve işte o İstanbul trafiğine adeta bir nefes verdi diyebiliriz, bunun altını çizelim. Elbette Başkan Erdoğan'ın projeleri arasında ve AK Parti vizyonunun projeleri arasında tek nokta burası değil. Öyle ki İstanbul özelinde Marmaray gerçeği de söz konusu. Avrasya Tüneli'nden bahsettik, Marmaray'dan da bahsetmek gerekiyor. Öyle ki Asya ve Avrupa yakasını toplu ulaşımda birbirine bağlayan aynı metrobüs gibi, ancak bu seferki bir metro, metroya daha da benzer, aynen aslında yerin altından, yine boğazın altından geçerek Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir hat olarak düzenlendi Marmaray. Ve Marmaray'ı şu günlerde Halkalı'dan Gebze'ye kadar oldukça uzun bir rotada devam ettiğini hatırlatmak gerekiyor. Bunun beraberinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bahsettik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bahsettik, Avrasya Tüneli'nden bahsettik. Bir diğer tarafta da Yavuz Sultan Selim Köprüsü var bütün ihtişamıyla. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece köprü değil, aynı zamanda o rotada kullanılan bir de Kuzey Marmara Otoyolu söz konusu. Ve işte bu otoyol devamında İstanbul Havalimanı ve Sakarya'ya kadar da devam eden oldukça kritik bir rotaya ev sahipliği yapıyor. İstanbul Havalimanı demişken, İstanbul Havalimanı da kara ulaşımından çıktığımız takdirde bu sefer hava ulaşımında oldukça büyük bir öneme sahip. Dünyanın an itibariyle en prestijli havalimanlarından birisi ve aynı zamanda sadece taşımacılığıyla değil, bir yandan da kargo taşımacılığıyla ön plana çıkan oldukça kritik bir liman konumunda diyelim. Avrasya Tüneli'nden, AK Parti vizyonunun yansıması olan Avrasya Tüneli'nden sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Nazif Vural'a da teşekkür ediyoruz. Tabii sabahtan bu yana AK Parti döneminde yapılanları sizlere aktarıyoruz. Yapılan yatırımları, gelişmeleri, önemli yatırımların altına imza attı kuşkusuz AK Parti ve konuklarımızla da bunları değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Şimdi konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman.

0: A Haber tarihin doğru tarafında durmak suretiyle aslında Cumhurbaşkanımızı destekledi ama son tahlilde Türkiye'yi destekledi, milleti destekledi. Mesela darbecilere karşı demokrasinin yanında yer aldı. Vesayetçilere karşı millet iradesinin yanında yer aldı. Küreselcilere karşı yerli ve milli olanın yanında durdu. Ve dezenformasyonlara karşı gerçek haberciliği her zaman hayata geçirmeye çalıştı. Dolayısıyla ben A Haber'i de bir kez daha tebrik etmek isterim. AK Parti'nin başarısının ardındaki en önemli sır nedir? Bunun bir cevabı yok. Bunun pek çok cevabı var ve biz bunu 40 gün 40 gece konuşsak bitiremeyiz. Bu bir inceleme konusu. Doktora tezleri yazılmalı, doçentlik, profesörlük tezleri yazılmalı ve akademisyenler, siyaset bilimciler, sosyal bilimciler bu konuyu araştırmalı, incelemeli. Ama bence en önemli sebeplerden bir tanesi AK Parti öğrenen bir organizasyon gibi. Sürekli öğreniyor. Sürekli kendisine yeniliyor. Yol haritaları çıkartıyor. Yani aslında AK Parti, bakın biz şimdi 25. yılı kutluyoruz. 25 yıllık hikayesi inanılmaz bir hikaye. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarılamaz deneni başarmış. Yapılamaz deneni yapmış. Hayaldi denileni gerçekleştirmiş. Ve bunu nasıl yapmış? Bir, milletle beraber yapmış. İki, millete inanmış ve millet iradesinin üstünde ben hiçbir şey tanımıyorum demiş. Üç, güçlü liderlik. Yani Cumhurbaşkanımızın kararlı tavrı, çelikten iradesiyle beraber pek çok şeyi gerçekleştirmiş. Yani bu, hep diyoruz ya biz, Cumhurbaşkanımız tarihin doğru tarafında durdu. Bu çok önemli. İkincisi, AK Parti bir Türkiye kitabı. Bunun içinde icraatlar var. Bunun içinde dış politika var. Bunun içinde vesayetle mücadele var. Bunun içinde reformlar var. Bunun içinde demokrasi standartlarını yükseltme var. Bunun içinde sağlık yatırımları, şehir hastaneleri var. Bunun içinde otobanlar, duble yollar, havalimanları var. Bunun içinde Türkiye'nin hayal dahi edilemeyen işi var. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 3500 dolardı. Şimdi 18 bin dolar. Türkiye'de duble yol miktarı 6 bin kilometredeydi. Şimdi 30 bin kilometrede. Otoban miktarı 1714 kilometreydi. Şimdi 4 bin kilometre. Üniversite sayısı 76 üniversite vardı. Şimdi 207 üniversite var. Yani dolayısıyla büyük eserleri büyük liderler yapar. Türkiye'ye çağ atlatan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hatırlarsınız siz de. Sizin yaşınız genç ama biz onu hatırlıyoruz. Rahmetli Turgut Özal transformasyondan bahsederdi. Değişimden, dönüşümden bahsederdi. Rahmetli Turgut Özal'ın bu transformasyonun bir kısmını yaptı ama buna siyasi hayatı yetmedi. Ama Türkiye'deki büyük transformasyonu, büyük değişimi, büyük dönüşümü başlatan ve hayata geçiren lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu ve buna da bir başlık verdi. Türkiye yüzyılı. İşte Türkiye yüzyılı aslında 21. asra milletimizin damgasını vurmasının yüzyılıdır. İnşallah biz şimdi 25 yıl yaptık. Milletimiz bize destek verdi. 18 seçimde Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldı. Şimdi ikinci 25 yıl için, 2053 için yeniden bismillah diyoruz. Yeni bir yol haritası. Hani bir arabaya bindiğimizde navigasyonda rota yeniden belirlendi diyor ya. Biz de evet, dün dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyerek yeni bir siyasi rota, yeni bir siyasi çerçeve belirlemek istiyoruz. Daima milletimizin emrinde, hizmetinde çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Bugün AK Parti için değil, Türkiye için, bölge için ve gerçekten dünya için çok önemli bir gün. Çünkü bir parti kesintisiz bir biçimde 25 yıldır iktidarda durmak çok önemlidir, çok değerlidir. Allah milletimizden razı olsun. Onların duaları, destekleri olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Dediğim gibi inşallah şimdi 2053'ün hayalini gerçekleştirmek için daha çok çalışacağız.
1: Efendim şimdi terörsüz Türkiye konusu, siz milli dayanışma, kardeşlik ve

0: Demokrasi Komisyonu'nun üyesiydiniz zaten. Bu noktaya gelinmesinde sizin de tabii ki katkılarınız, önemli katkılarınız söz konusu. Şimdi yasa çıktı. Terörsüz Türkiye'nin hukuki altyapısını oluşturan yasa meclisten çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayında sonrasında resmi gazetede yayınlanacak. Şimdi bu yasanın çıkmış olması neyi değiştirecek? Türkiye'nin geleceği açısından bunun önemi nedir? Bunu bize bir çerçeveyi çizebilir misiniz?
1: Evet, bu konu çok önemli. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki ön açan sözleri çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bir kere sonucu üstünden bir okuma yaptığımızda 467 kabul oyu aslında Türkiye'nin yeni bir siyasi başlangıçta, yeni bir yol ayrımında olduğunu ifade ediyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde 467'nin ne anlama geldiğini, hangi sonuçlar doğuracağını hep beraber göreceğiz. Muhtemelen ittifak sistemleri değişecek. İttifaklar yer değiştirecek ve biz bunu bu konu üstünden göreceğiz. Bu çok önemli.
0: Tam bu noktada şunu sormak istiyorum o zaman. Yeni parti konusu. Orada bir bölünme yaşandı. Bu neye yol açar sizce?
1: Yani yeni parti konusunda hep Cumhurbaşkanımız dedi ya, ya biz Türkiye'de çok iş yaptık ama yerli ve milli muhalefeti oluşturamadık. Bu Türkiye için bir stratejik güvenlik meselesidir. Evet, şimdi yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bölünerek doğdu. Muhtemelen yeni parti 360 yani terörsüz Türkiye çerçeve yasasında da kendi içine bir daha bölündü. Dolayısıyla yani ben bu kısıtlı zamanı, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü, CHP ve yeni parti hakkında konuşmak istemem.
0: Oraya, ittifaklar değişecek dediniz, o bağlamda sordum.
1: Şunu söylüyorum, yani 467'nin siyasi anlamını ifade ettim ya, bunun anlamı şu: parlamentoda %85 bir destek. Bu çok partili hayata geçtiğimizden bu yana, benim uzmanlık alanım Türk demokrasi tarihi, ben böyle yüksek bir oranı hatırlamıyorum. Yok, %85 evet. Destek. İkincisi, toplumsal destek çok yüksek. Bu da aslında bize daha bu süreçte cesur olunması gerektiğini, daha kararlı olunması gerektiğini ve vazgeçilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu çok önemli bir siyaset düşünürü var. Diyor ki, eğer burada durup ileri gitmeyeceksek buraya kadar neden geldik? Şimdi gerçekten terörsüz Türkiye meselesinde çok önemli eşikler aşıldı. Siz de parlamentonun en kıdemli takipçilerinden, televizyoncularından birisi olarak şunu biliyorsunuz. Şimdiye kadar bir yol kazası olmadı ve krizler çıktı ama bunlar aşıldı. Dolayısıyla şu ana kadar çok önemli mesafeler alındı. İnşallah bundan sonra da bu yolundadır, devam edecektir. Çünkü milletimizin artık istediği şudur: bu paslı prangalardan kurtulalım. Ben evladımı kaybettim, başka analar ağlamasın ve bu meseleyi çözün noktasındadır. Zaten kamuoyu araştırmalarında da bunu görmekteyiz. Parlamentodaki oylamada da aslında bunu gördük. Bir parti hariç tüm partiler bu sürece destek verdiler. Dolayısıyla terörsüz Türkiye meselesi aslında bizim Türkiye yüzyılındaki en önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi. Ve bizim bu meselede inşallah, bakın göreceksiniz, yakında daha önemli adımlar atılacak, göreceğiz. Ama burada bizim olmazsa olmazımız teyit ve tespit mekanizmasıyla silahların teslim edilmesi, mağaraların boşaltılması, örgütün kendini feshetmesi. Bunu zamana yayma arayışına girmeden, bunu sözde silahları teslim etme anlayışına mahkum etmeden buradaki siyasi irade, kararlılık bellidir. 467 oyun anlamı bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin tutumu bellidir. Parlamentonun tutumu bellidir. Artık bunu inşallah çözmemiz lazım ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlememiz lazım.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sayın Hüseyin Yayman, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yayman konuğumuzdu. Şimdi burada...
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. A Haber'e sürekli canlı yayın noktalarından ve sürekli doğru haberi sunmak suretiyle siz de aslında Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin ve Türkiye'nin yükselişinin önemli medya unsurusunuz. Tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkürler Sayın Yayman. Evet, şimdi biz Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Tabii konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz ama burada neler yaşanıyor? Yaklaşık 100 bin kişinin üzerinde bir davetli söz konusu. Davetliyi geride bıraktı. Davetli söz konusu ve 25 yılı geride bıraktı AK Parti. Bu süreçte birçok yatırıma imza attı kuşkusuz. Ve burada neler yaşanıyor dedik. Akın akın gelmeye başladı insanlar buraya. Saat 19'da başlayacak program. Şölen havasında geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak. Şimdi alandaki gelişmeleri Şener Çetin aktaracak bizlere. Şener.
2: Tülay Ağoğlu, az önce sen de bahsettin. Başkent'te Millet Bahçesi'ndeyiz. Burası büyük alanlardan bir tanesi. Yine AK Parti iktidarının da en önemli projelerinden bir tanesi. Başkent'te Millet Bahçesi'nde an itibariyle büyük bir kalabalık hakim. Artık saatler ilerledikçe vatandaşlar bu alanı tıklım tıklım doldurmuş vaziyette ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişini bekliyor merakla. Tabii AK Parti iktidarı 2001 yılında siyaset sahnesine çıktı. 2002 yılında yapmış olduğu reformlarla birlikte önemli projelere imza attı. Enerjide, sanayide, sağlıkta, eğitimde, birçok alanda, şehircilik noktasında önemli projelere imza attı. İşte AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti de bu toplumu, bu kalabalığı 25. yılda da bir araya getirdi bu büyük buluşmada. Şanlıurfa'dan, Van'dan, Osmaniye'den, Bilecik'ten, yani Edirne'den, Kars'a, özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bağrından gelen birçok vatandaşın da bu noktada coşkuyla beklediğini söylemekte fayda var. Bir yandan vatandaşlara mikrofonumu da uzatmak istiyorum. Merhabalar efendim.
3: Merhabalar.
2: Hoş geldiniz. Nereden geldiniz?
3: Hoş bulduk. Ağrı, Ağrı Doğu Beyazıt. Ağrı Dağı'nın eteğinden geliyoruz. Doğu Beyazıt.
2: Heyecanınızı paylaşır mısınız?
3: Biz 2001-2026 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız, önderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la bu yola çıktık. Bugüne kadar 25 yıldır eksiksiz devam ediyoruz. Tek amacımız halka hizmet. Halka hizmet, hakka hizmettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan fakirin umut kapısı. Cumhurbaşkanımız mazlumun umudu. İslam aleminin sancaktarı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi süper bir devlet haline getirdi.
2: Teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Tabii vaktim de daraldı yavaş yavaş. İşte alanda coşku, heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2001 yılında siyaset sahnesine gelen AK Parti iktidarı çeyrek asrı geride bıraktı ve bugün 25. yaşını kutluyor. Bu büyük buluşma dolayısıyla da Başkent'te Millet Bahçesi'nde 10 binleri ağırlayacak 100 bir aşkın kişinin de bu noktada olması bekleniyor. Biz de programı takip ediyor olacağız. Buradaki coşkuyu aktarmayı da an be an sürdüreceğiz.
4: Üretime güç verir.
0: Evet, Şener Çetin'e de teşekkür ediyoruz. Alandaki izlenimleri aktardı bize. Konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu şimdiki konuğumuz. Efendim, ne demek istersiniz bugüne ilişkin?
5: Yani söyleyecek çok şey var ama bir yandan Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir sözü var. Sözler de, kelimeler de her şeyi anlatmayı yetmiyor. Çünkü birazdan bu alan dolacak. Bu buluşmanın temel gerekçesi ya da zemini tabii ki 25 yılın bir muhasebesi ve bilançosu. Hep birlikte bunu teyit etmek, bu heyecanı, yaşananları tekrar aslında bu yek vücut bir biçimde milletimizle paylaşmak, bu hafızayı hatırlamak. Ama bunun yanı sıra elbette önümüzdeki 25 yılların nasıl inşa ve ihya edileceğini ortaya koyan çok ciddi bir vizyonun da işaretini bugün hep birlikte alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında, satır aralarında hep birlikte merakla bekliyoruz. Tabii bu başarı hikayesi inişle çıkışlı yaşanmış olabilir. Zaman zaman

0: daha yavaş bir şekilde de ilerlemiş olabilir ama hep bir istikamete doğru ilerlediğini görüyoruz. Türkiye'nin vizyonunu, dünya vizyonunun ötesine taşıyabilmek, yapılmayanları başarabilmek ve bu başarı öyküsünün pek çok defa akamete uğratılmak istediğini de biliyoruz. Yani özellikle güvenlik, özgürlük dengesi sağlanmaya çalışılırken, demokrasi, hukuk dengesi sağlanmaya çalışılırken, işte bir takım kalkışmalarla, darbe girişimleriyle bunlara engellenmeye çalışıldı. Ama Türkiye Cumhuriyeti dediğim gibi bu yolculuğuna devam etti. Nasıl? Cesaretli bir lider, feraset sahibi bir lider ve bu hikmetle bunu adım adım inşa eden bir liderin vizyonuyla bu teşkilatlar, bu kadrolar ve en önemlisi aziz milletimizin desteğiyle, milli irade bunun yanında olmasaydı elbette gerçekleşemezdi. Ve bugünlere taşındı. Şimdi vatandaşlarımızın elbette talepleri olacaktır. Bir siyasi parti olarak biz bunları karşılamak durumundayız. Ve Cumhurbaşkanımızın bize her defasında bütün buluşmalarımızda söylediği temel bir husus var. Vatandaşa yüzünüzü döneceksiniz. Soracaksınız, kibirli olmayacaksınız. Onları dinleyeceksiniz. Çünkü bu anlayışın birazdan açıklanacak ve önümüzdeki yılları inşa edecek bu anlayışın en temel düsturu insan odaklı olmasıdır. Ve dolayısıyla biz insanımızın her anlamda refahını, mutluluğunu artırmaya çalışan bir siyasi parti olarak Türkiye kitabı diye bir ifadeyi artık hayata geçirme sorumluluğundayız. Bakın çok önemlidir bu. Orada o kitapta her bir vatandaşımızın öyküsüne yer vardır. Yeter ki vatanımızın bütünlüğü, bu vatanın daha iyi bir noktaya gelmesi, milletimizin daha iyi bir noktaya gelmesi için bu ortak hedeflerde buluşabilelim. Bugün inşallah bu heyecanı, bu heyecan dalgasını bütün Türkiye'ye yayabilme, hissettirebilme gibi bir sorumluluğumuz ve bizim de bu anlamda inancımız var elbette.
1: Efendim, Türk Cumhuriyetleri de ile ilişkiler de son derece önemli. Zannımca Türk Cumhuriyetlerinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nda, daha doğrusu dünyanın belli ülkelerinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşma dikkatle dinlenecektir, merakla bekleniyor daha doğrusu. Bu ilişkilerin bu süreçte, bu 25 yılda daha da geliştiğini, farklı bir noktaya geldiğini söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle öyle ve biz artık Türk dünyasıyla ilişkiler için Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle partimize de bir başkanlık tesis ettik. Ben de kurucu başkan olarak yaklaşık 1,5 yıldır bu görevi yürütüyorum. Pek çok sahada işbirliğimiz artık çok iyi noktalara doğru ilerliyor. Biz artık ortak alfabeyi konuşabiliyoruz. Ve ortak alfabe konusunda kurullarımız toplanıp bazı kararlar alabiliyorlar. Parlamentolarımıza gelen bu anlamda kararlar var. Biz bugün kimlikle seyahati konuşabilir bir hale geldik. Türk dünyası artık bir yatırım fonu kurdu. Ve en önemlisi artık bir teşkilat içerisinde 8 devlet olarak ilerleyebiliyoruz. Elbette eksiklikler var. Yapacağımız çok daha yapmamız gereken şeyler var. Ama en önemlisi bizi yeni dünyanın bu koşullarında, yeni denge halinde bir araya getiren zorunluluklar çok kıymetlidir. Bakın Türkiye kısa bir süre önce Mekke Anlaşması adıyla ortak bir savunma anlaşmasını imzaladı.
1: Evet, son derece önemli bir anlaşma.
0: Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu sadece bu bölge için değil ve üç ülke için değil. Biz aslında bu anlaşmayla Türk Devletleri Teşkilatı sahasının Güney Koridoru'nu daha yüksek bir teminat altına alma girişimidir bu. Ve bugün Çin sınırından, efendim, Hazar'dan uzanan ve Avrupa'ya gerçekleşecek o büyük ortak koridor, ki bunu artık çokça konuşuyoruz, 600 milyar dolardan fazla bir ticaret kapasitesi. Biz artık bu hattı kalkınma yolundan ayrı düşünemeyiz. Bu da imzalandı biliyorsunuz şimdi. Ve Türkiye Kerkük Petrolleri'nin %15'lik bir hissesine ortak olarak,
1: evet,
0: bunu üretimine artık geçirme aşamasında. 102 yıl sonra bir Kerkük'te Türkmen vali atandı.
1: Evet.
0: Bunlar bu iradenin bir ürünü. Birdenbire oluşmuş bir
1: kendiliğinden olmuş şeyler değil.
0: Kesinlikle değil. Cumhurbaşkanımızın elbette liderlik diplomasisinde edindiği başarı tarihe geçmiştir.
1: Evet.
0: Şimdi yeni dönemde bu başarı taşlanacaktır inşallah.
1: Efendim, terörsüz Türkiye'yi de sormak istiyorum. istiyorum size. Bu konuda bir yasa düzenleme gerçekleşti hukuki altyapısına ilişkin. Sizce Türkiye'nin geleceğini bu nasıl etkileyecek? Neler olacak bu süreçten sonra?
0: Evet. Şunu özellikle altını çizeyim. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat doğrultusunda. Biz tarihimizden aldığımız sorumluluk bilinciyle şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizin esas alarak aslında 86 milyon yurttaşımızın bütün kaygılarını esas alarak büyük bir soğukkanlılıkla bu sürece, bu noktaya gelindi. Ben aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonda bir üyesiydim.
1: Evet.
0: Burada tutanaklara geçmiş olan konuşmalarımız var. Ortaya koyduğumuz çıkışlar da söz konusu. 21 toplantı yaptık ve bunun sonucunda bir ortak rapor çıktı. Biz AK Parti olarak raporumuzu sunduk. Daha sonra her partinin verdiği rapor bir ortak noktada buluştu. İşte o ortak raporun bir neticesi olarak bu yasa teklifi hazırlandı. Ben de oraya imza atanlardandım.
1: Evet.
0: Yasanın oylandığı günde Macaristan'da çok önemli bir toplantı ve görüşmemiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. O sebeple bulunamadım. Ancak şunu ifade edeyim. Biz devlet millet buluşmasıyla ve buna inanarak inşallah bu süreci tamamlayacağız ve hayata geçirmiş olacağız. Bu çok net bir şekilde terör örgütünü tasfiye etme projesidir. Ve yasa da bunu ihtiva etmektedir. Evet. Burada bir alver süreci, bir müzakere, bu tür kavramları ortaya atanlara karşı vatandaşlarımız lütfen çok dikkatli davransınlar. Bu manipülasyonlar, provokasyonlar önümüzdeki süreçte de yaşanabilir. Bize güvensinler. Bakın, yasanın ilk maddesinde Milli Güvenlik Kurulu, ki bu kurul her bir vatandaşımızın güvenlik söz konusu olduğunda yüzünü döndüğü, sözüne baktığı bir kurum. Şimdi bu kurum PKK, KCK terör örgütünün tüm unsur ve kollarıyla sona erdiğini kayıt altına alıp teyit edip bu resmi gazetede yayınlanmasını sağlayacak bir maddeden bahsediyoruz. Temel düstur budur. Bundan sonrası hepsi aslında bunu tamamlayan ek adımlardır ve özellikle o yasada yer alan 2005 öncesi döneme ait, evet, istisna dışılık, kasten adam öldürme, buna ortak olan suçlar, buna hepsi kapsam dışıdır. Bununla ilişkilendirilecek her türlü iddia gerçek dışıdır. Vatandaşlarımızın da buna karşı çok dikkatli olmasını rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'yla da konuştuk. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
3: Reklam.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun,
10: hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en azı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en azı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ile

0: 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Önemli bir faaliyet var. AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaklaşık 2 saat sonra buraya gelmesi ve 10 binlere, kendisini bekleyen 10 binlere bir konuşma yapması bekliyor. Evet, bu organizasyonun şu anda detayları nedir onları almak için muhabirimiz Mert Hacıalioğlu'na bağlanıyoruz. Mert, söz sende.
4: Teşekkürler Murat Akgün. Başkent Ankara'da Millet Bahçesi hınca hınç dolu. Halen daha vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Arkamda büyük bir kalabalığı görüyorsunuz aslında. Ucu bucağı görünmüyor. Halen daha alan dolmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından aslında 25. yıl kutlamaları, etkinlikleri için bu aslında ilan edildikten sonra hazırlıklar başlamıştı. Özellikle AK Parti kanadında yoğun bir hazırlık vardı bilindiği üzere ve tabii ki öncelikli olarak slogan 25 yıl oldu tabii ki. Çeyrek asır sloganıyla birlikte gerçekleştiriliyor. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganı her yerde görülüyor. Karşımızda da tabii ki bayrakları görüyoruz. Sol tarafta Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait bir bayrak da görüyoruz. 3 hilal gördük orada, görmüş olduğunuz gibi. Aslında burada Cumhur İttifakı'nın da bir göstergesi olarak onun da orada olması dikkat çekiciydi. Yurdun dört bir yanı dedik. Bursa'dan, Gaziantep'ten, çeşitli lokasyonlardan flamalarını, bayraklarını sallamıştı. Sallayan vatandaşlar aslında her biri burada hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem de 25 yıllık bu yürüyüşe aslında biz de buradayız demek için yola çıktılar. Akşam geç saatlerinde, gece geç saatlerinden bu yana ki sabah erken saatlerinde Ankara'ya vardılar. Güzel bir coşku var. Şöyle sahneye doğru biraz dönelim dilerseniz. Sahnede neler var? Hemen önümüzde bulunan bu alan gençlik kolları. Karşı taraf ise bayrakların yoğun olduğu taraf ise kadın kolları. Görmüş olduğunuz gibi kadınlar da aslında yöresel kıyafet işlerinde birçok kişi var. Onlar da burada ve ifade ettiniz 2 saate yakın bir zaman kaldı Başkan Erdoğan'ın buraya gelmesi için. Burada meraklı bir bekleyiş, heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. Sahneyi görmektesiniz. Başkan Erdoğan işte tarihi konuşmasını oradan yapacak ve AK Parti'nin vizyon belgesini paylaşacak. Önümüzdeki geride bırakılan 25 yılın muhasebesi ve gelecek 25 yılın aslında bu vizyon belgesiyle birlikte yol haritası şekillenmiş olacak. Son hazırlıklar yapılıyor. Zaten 25 yılda yapılanlara ilişkin önemli video görselleri burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi partinin şarkıları çalıyor. Bugün yeni partiyle birlikte buluşacak burada bulunan vatandaşlar. Şu anda hoparlörlerden duyulan bu şarkı Sapanca'da Recep Tayyip Erdoğan için yazılan, Sapanca kampında ilk kez duyulan şarkıydı. Bir yenisini de bugün 25. yılda göreceğiz. Her yerde hem AK Parti bayrakları hem de Ay Yıldızlı Türk bayraklarını görmekteyiz. Büyük bir heyecan ve coşku var. Hemen karşımda Manisa Salihli'den gelen gençleri görüyorum. Birçok noktadan ifade ettiğiniz gibi atkılarıyla, flamalarıyla birlikte bu heyecana, coşkuya katılmaya çalışıyor vatandaşlar. Tabii ki verilecek mesajlar oldukça önemli olacak. Başkan Erdoğan ne diyecek? Türkiye yüzyılı ve tabii ki terörsüz Türkiye sürecine ilişkin verilecek mesajlar dikkat çekici olacak. Bizler de takip edeceğiz. Tabii ki bizler gibi hem ulusal hem de uluslararası medyanın da yoğun ilgisi var. Bunu da belirtelim. Yüzlerce basın mensubu burada AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarını takip ediyor. İlerleyen saatlerde Başkan Erdoğan gelecek ve Başkent Millet Bahçesi'nde aslında bu hareketlik çok daha artacak. Daha sonra ise Başkan Erdoğan'ın yine yapmış olduğu hizmetler ve belki de kendisinin de süliyetini göreceğimiz bir drone gösterisi olacak. Bunu da heyecanla bekliyoruz diyelim Murat Akgün ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Evet efendim, şimdi konuklarımızla beraber yayınımıza devam ediyoruz. İlk konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı. Sayın Bakan, hoş geldiniz.
5: Çok teşekkür ediyorum Murat.
3: Efendim, AK Parti'nin en eskisi demeyeyim ama ağabeylerinden, en tecrübelerindensiniz diyeyim. 25 seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Klasik bir sorudur ama sizin yanıtınızı merak ediyorum.
5: Yani tabii AK Parti'nin çeyrek asırlık varlığını anlamlı hale getiren faktörler var. Bunlardan bir tanesi kuruluşundan 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olmuş. 3 Kasım 2002. Ve o günden bugüne yapılmış olan 19 millete başvuruda, yani seçim var, referandum var, anayasa oylaması var vesaire,

0: 7 tane milletvekili genel seçimi, 6 tane yerel seçim, 3 tane anayasa referandumu, 3 tane de doğrudan doğruya millet tarafından Cumhurbaşkanı seçiminde birinci çıkmış bir parti. Ve milletin gönlünde taht kurmuş, icraatlarıyla destan yazmış. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü her alanda kapsayıcı siyasetimizde boşluk bırakmadan her konuyu gündeme taşımışız. İmkanlar ölçüsünde planlamasını yapmışız. Bir taraftan da imkanları çoğaltmak için gece gündüz demeden koşuşturmuş, kaynak bulmuşuz. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü aklınıza gelen hangi alan olursa olsun önemli bir ivme kazandığını sağlamışız. Bu görünür taraf. Çok dikkat etmeyen, yani sıradan vatandaşımızın belki görmediği alanlar var.
1: Mesela?
0: Biz esas değişim ve dönüşümü, devrimi demokratikleşme alanında, hak ve özgürlükler alanında gerçekleştirmişiz. Ve bu ülkenin hem toplumsal yapısına hem siyasal hayatına tabir caizse racon kesmek için bekleyen vesayetçi unsurlar, vesayetçi yapılar var. Cumhurbaşkanı seçimi olunca bunlar devrede. Hükümet kurulunca bunlar devrede. Önemli yasalar çıkartın, bunlar devrede. Toplumsal talepleri karşılama konusunda geliştirilen politikalar halkla duyurulup icra aşamasına konulmaya çalışıldığında yine bunlar devrede. Racon keserler ve sustururlar. Ya da olmazsa, beceremezler, bunu darbeye bile dönüştürürler. Çünkü ülkemizde yaşamışız. Bu alanlarda biz muazzam bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik.
1: Peki gelinen noktayı yeterli buluyor musunuz?
0: Değil. Değil. Değil elbette. Değil. Ama önemli ölçüde bir dönüşüm, bir temizlik gerçekleştirdik. Bir şeyi burada müsaadenizle anlatmak isterim. Ben Tayyip Bey'in avukatlığını yaptığım dönemde İstanbul'da beraber seyahat ediyorduk. Bunu birkaç yerde anlattım. Çok ilgiyle izlendi. Burada da paylaşmak istiyorum. Hakkındaki davalardan bir iki soru yönelttim. Bana cevap vermedi. Aynı araçtayız. Ya şuraya bakar mısın dedi. Nedir dedim. Belediye başkanı o zaman. Ya dedi, çöp dedi şu trotuarla. Hemen telefonu çevirdi. Görevli talimatı verdi. Bunu görmeyeyim dedi. Bitince ben dedim ya başkanım, ben sizin siyasal hayatınızla ilgili etkileyecek konulardan bahsediyorum.
1: Siz
0: çöplü mü uğraşıyorsunuz dedim. Çok ilginçtir verdiği cevap. Çok öğretici, ders verici. Hayati, o senin işin, bu benim işim. Herkes işini yapacak. Bu da aşağı yukarı devlet hayatına baktığımız zaman o vesayet unsurlar, yapılar kendi görev ve yetki alanları dışına çıkmak suretiyle işlem yapmaya kalkışmalarına kaynaklanıyordu. Askerin görevi nedir? Güvenliği sağlamak. Ama siyasete racon kesiyor. İşte bildiri yayınlıyor Cumhurbaşkanı seçiminde, sanal ortamda vesaire falan. İşte Yargıtay Anayasa Mahkemesi görev ve yetki alanı dışına çıkarak anayasa değişikliğini esastan inceliyor, inceleyemez. Esastan inceliyor, meclisin yaptığı kanun düzenlemeyi ortadan kaldırıyor. Bütün bu alanları düzelttik. Herkes işini yapacak. Herkes işine odaklanacak. Bugün çıkın şu vatandaşı sorun. Genelkurmay Başkanı'nın ismi ne? Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ismi ne? Çoğusu bilmez. Dolayısıyla Türkiye'yi normal bir alana getirdik. Herkes işini yapıyor. Bu son derece önemli. Ha, sıkıntılarımız yok değil. Var. İhtiyaçlar sonsuz. Bu alanda da var. Ha, i̇nşallah bunları da bir bir yapıyoruz. Ama şu önümüzdeki proje, ben soru soracaksın.
1: Şu terörsüz Türkiye
0: tabii,
1: değil mi? Tabii, onu soracağım.
0: Bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Bizim Türkiye yüzyılı dediğimiz bu yüzyılın en kıymetli projesidir. Bizim en büyük hazinemiz kardeşliğimizdir. Bu coğrafyada Türk, Kürt, Laz, Serçes, her neyse etnik kökeni. Bunlar hayati derecede önemli. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Biz inşallah bu süreçte bunu pekiştireceğiz. Milletimiz bize güvensin. Biz bugüne kadar milletimizin yüzüne baktığımız zaman yüzümüz kızaracak. ya da bize oy verenlerin yüzünü kızartacak hiçbir icat

0: yapmadık. Ha, eksiğimiz var. Farkındayız. Bunları da tamamlayacağız.
1: Eksik derken benim aklıma yeni anayasa geliyor. Ne dersiniz? Mümkün mü?
0: Ben ümitsiz değilim yani. Bu halk, bu millet önünde sorunda bir doğruda buluşabiliyor.
1: Peki terörsüz Türkiye yasa tasarısı 467 oyla yasalaştı.
0: Yani, o bir örnek olabilir işte mi? Orada buluştu işte orada. Doğruda buluştu orada. Türkiye'nin çıkarında buluştu. Ha, eleştiri yapabilir. Dolayısıyla anayasa yapımında da bunu benzettiğimiz zaman belki farklı yorumlar da yapılıyor. Ama onlardan arınmış olarak söylüyorum. Ya bu anayasa yapmak kimin hakkı Murat Bey? Milletin hakkıdır. Bu devredilmez bir haktır. Ama bugüne kadar yapamamış. Bugün yürürlükte bulunan anayasa 82 anayasası. Kim yapmış? Darbeciler yapmış. Ben o zaman bir ilçede hakimlik yapıyordum. Bir geçici madde vardı. 16. madde. Bu anayasaya oy vermek için oy kullanmayanlar gelecek seçimlerde aday olamaz, oy kullanamaz. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla Türkiye başından sonuna kadar asıl olan noktalar var. Onları da düzeltmek suretiyle bir anayasa artık yapmalı. İnşallah bunu da başarırız. Bu mecliste bunu başarırsa Türkiye'nin 3. yüzyılının büyük bir armağanı olur diye düşünüyorum.
1: Son bir soru, kısaca yanıt rica edeceğim. Cumhurbaşkanı burada bir konuşma yapacak yaklaşık 2 saat sonra. Tarihi bir konuşma olacağını ifade etti AK Parti sözcüleri. Siz tecrübeli bir siyasetçi olarak, Sayın Cumhurbaşkanı yakından tanıyan bir isim olarak bu konuşmanın ana omurgasını ne oluşturacak sizce?
0: Birlik, bütünlük, güven ve lider ülke. Hem masada hem sahada. Yani bunlara vurgu yapacak ama başka konularında yer aldığı manifesto niteliğinde bir konuşma izleyeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğiniz için. Efendim, yayın konuğumuz Sayın Hayati Yazıcı'ydı. Kendisi genel başkan yardımcısı. Daha evvelden kendisini bakan olarak da tanıyoruz. AK Parti'nin en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Ve hem sorularımızı yanıtladı hem de bir takım anılardan bahsetti. Biraz evvel anlattığı anı oldukça ilginç. Cumhurbaşkanının İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde kendi hakkında davaları görüşmek isteyen Sayın Hayati Bey'e nasıl çöpleri düşündüğünü anlattı. Bu da Cumhurbaşkanı'nın siyasete bakış açısını göstermesi açısından çok önemli. Evet, biz konuklarımızla yayınlarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 saat sonra saat 20 civarında burada olması ve AK Parti sözcülerinin deyimiyle manifesto niteliğinde bir konuşma yapması bekleniyor. Genellikle Cumhurbaşkanı bu tip konuşmalarını 45 dakikayla 1 saat arasında tutar. Bunu yeniden göreceğiz. Arkadaşlarımız zannederim yeni yayın konuğunu hazırlayacaklar yayına diye tahmin ediyorum. An itibariyle evet, arkadaşlarım uyarıyorlar. Şener Çetin'den haber Ankara muhabiriyle bir bağlantı yapacakmışız. Şener, söz sende.
2: Evet, Millet Bahçesi'nde büyük bir coşku hakim. Saatler ilerledikçe o coşku daha da artıyor. Şu anda hemen sahnenin dibindeyiz aslında. Bu noktada da yine yüzlerce kadın bir araya geldi. Aslında Millet Bahçesi on binlerce kişinin katılımıyla o coşku devam ederken bir yandan da işte bu noktada yöresel kıyafetlerde dikkat çekiyor. Görmüş olduğunuz bu yöresel kıyafetlerde Karadeniz bölgesine ait, Trabzon'a ait. Efendim merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Neler söylersiniz?
3: 25. yılımız kutlu olsun. Reisimizle beraber nice 25 yıllara.
2: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi eğlenceler diliyoruz. Tabii bu noktada o coşku devam ediyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi Trabzon bölgesine ait yöresel kıyafetler. Yine bu noktaya geldiğimizde Şanlıurfa yöresine ait kıyafetleri görebilmek mümkün. Daha sonra yine başkent Ankara'nın yöresel kıyafetleri de bu noktada. Burada da yine kadınlarımız o büyük buluşmada yerini aldı. Neler söyler?
3: 25 yılıncı kutlamalarımız Cumhurbaşkanımızın 25 yıldır liderliğinde mükemmel ve mükemmel Cumhurbaşkanımız, en büyük başkanımız, liderimiz 25 yıl daha yanındayız Cumhurbaşkanım.
2: Teşekkür ediyoruz. Siz neler söylersiniz?
3: Buna kadar reis.
2: Teşekkür ediyoruz. Kısa alalım sizlerden de neler.
3: Merhaba.
2: Canlı yayındayız.
3: Evet. Şu anda 100 yılın liderinin bize verdiği, yaşattığı coşkuyu var ya, diliyorum ömrü uzun, şansı bol, geleceğe huzur, bizlere de bu mutluluğu yaşatması daim olsun.
2: Teşekkür ediyorum.
4: Her şey için çok teşekkür ederim.

0: Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz.
1: Her zaman reis.
2: Ne diyoruz sizden?
3: Parti varsa imkan var demektir. 25 yıl, 25 yıl iktidarda kalmak hiç kimseye nasip olmaz. Gerçekten Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz.
2: Herkese yetecek kadar mikrofonumuz var.
4: Buyurun. Allah ömür versin, kurban oldum. Allah bizim ömrümüz de onun olsun. Ömrü uzun olsun Recep Tayyip Erdoğan. Başımızda eksik etmesin.
5: Canım. Terörsüz Türkiye dedik. 25. asıra geldik. Ama Diyarbakır belediyelerinde barış olduğu halde işçi kıyımı yapılıyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
3: Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan.
2: Erdoğan da var. Size de uzatıyorum.
6: Isparta Şarkıkaraş'tan geliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan.
1: Biz de 25. yılı kutluyoruz. Türkiye tarihinde şimdiye kadar 25 yıl boyunca kimse iktidarda kalamadı. Bu çok büyük bir başarı. Bunun sevinci içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın ömrü uzun olsun. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Yani güzel yarınlar için buradayız yani ki. Çok...
2: Var mı efendim söz almak isteyen?
6: Günler diyarı Isparta'dan katılıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. İyi ki var. Nice 25 yıllara.
1: Isparta, burada.
6: 25. yıldönümümüz kutlu olsun.
4: Tayyip babamızı çok seviyoruz. Selamlar Edirne'den. Yaşasın 25. yılımız. Kutlu olsun.
7: 75. yılınız kutlu olsun. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza Isparta'dan selam söylüyoruz. İyi günler.
6: 25. yılımız kutlu olsun. Reisimizi çok seviyoruz. Hep daima yanındayız. Selamlar.
8: Reis sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Yeni yaşın kutlu olsun. Hep var ol, hep sağ ol. Hep başımızda ol.
9: 25. yılımız kutlu olsun. Cumhurbaşkanımıza Rabbim başımızdan eksik etmesin inşallah.
8: Rabbim Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ömrümüzden ömür verelim ona.
9: Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan.
8: Evet, Recep Tayyip.
10: 25 yıl dönümümüz kutlu olsun. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. İyi ki var başımızda.
2: Teşekkür ediyoruz. Son kez.
1: Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde davamıza gönül veren dava arkadaşlarımızla bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz.
2: Farklı yöresel kıyafetler kadınlarımız da bu noktada. Buradan da çok kısa kısa alalım.
11: Çeyrek asırlık liderin çeyrek asırlık destan şölenine Mersin Silifke ilçesi olarak hepimiz buradayız. Durmak yok, yola devam.
6: Silifke gurur duyuyoruz Cumhurbaşkanımız için.
3: Onun için geldik. Allah uzun ömür versin. Silifke AK Parti olarak. Başkanımızın selamlarını getirdik.
7: 25. yılımızı kutlamaya geldik. Cumhurbaşkanımıza Silifke'den bu coşkuyu yaşamaya geldik.
12: Tokat'tan geliyorum. Tokat Büyükbaba Mahallesi Başkanıyım. Cumhurbaşkanımı desteklemeye geliyorum. Kendi ellerimle Cumhurbaşkanıma çok güzel bir bayrak diktim, gönderdim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İşte AK Parti 25. yılını kutlarken Türkiye'nin farklı noktalarından birçok vatandaş, on binlerce kişi bu noktaya geldi. Aynı duyguları, aynı dayanışmayı yaşamak için geldi. Onlar da yine yöresel kıyafetleriyle o kültürel zenginliği bize göstermiş oldu. Buradaki o coşku devam ediyor. Biz de o coşkudan küçük detayları yine sizlere göstermiş olduk. Gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
13: Evet efendim, konuklarımızla yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz Sayın Mehmet Ali Şahin, Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski meclis başkanlarından, eski bakanlardan. Hoş geldiniz efendim.
14: Çok teşekkür ederim, hoş buldum.
13: Bu partinin en tecrübeli isimlerinden birisiniz. İlk baştan beri sizi biliriz. Bir 25 yıl değerlendirmesi alalım ve bunun devamında da bundan sonra neler yapılmalı, o konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
14: Evet,
13: buyurun.
14: Çok teşekkür ederim. Tabii 25 yıl önce AK Parti'nin kuruluş yıllarına şöyle bir döndüğümüzde Türkiye'de nasıl bir hava vardı? Ve hangi ihtiyaçtan doğdu da millet AK Parti'ye yöneldi ve onu ilk girdiği seçimde daha 14 aylık bir partiyken iktidara getirdi? Siyasete güven adeta dibe vurmuştu o dönemde. O dönemde ben parlamentodaydım, İstanbul milletvekili olarak. Fazilet Partisi milletvekiliydim. Fazilet Partisi de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca biz partisi kalmıştık. Binebileceğimiz, yol alabileceğimiz vasıtamız elimizden alınmıştı. İşte milletimizin de takdiri, teveccühü ve teşvikleriyle AK Parti'yi 2001 yılında 14 Ağustos'ta kurdu.
15: Evet, saygılar hemşehrilerimiz, saygılar efendiler, saygılar beyefendiler. Şimdi
14: tabii,
15: Cumhuriyetimizin korucusu Gazi Mustafa Kemal
14: 25 yıl geçmiş. Az değil ya 25 yıl. Murat Bey. Türkiye'de bir örneği yok da dünyada bir örneği var mıdır bilmiyorum.
16: Çeyrek asırdan bahsediyoruz.
14: Evet, çeyrek asırdan bahsediyoruz. Yani çeyrek asır iktidarda kalan milletine hizmet eden başka bir siyasi partinin var olabileceğini düşünemiyorum. Ben araştırmadım. Belki vardır, belki de yoktur. Ancak şu sorunun cevabını vermek lazım. Bu İstiklal Marşı bizim için mi?
16: Evet, evet. Şu anda İstiklal Marşı'na
14: girelim. O zaman bizim ayağa kalkmamız gerekmez mi?
16: Evet efendim.
14: Tabii.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
2: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Devam edeceğiz. 25 yılı değerlendiriyordunuz. Çeyrek asır demiştik. Dünyada örnekleri var mı ben bilmiyorum demiştiniz.
1: Siz biliyor musunuz?
2: Hayır, ben de bilmiyorum. Böyle bir örneği duymadım daha evvelden. 25 senedir.
1: Evet. Şimdi devam edeceğiz. Bir oturayım şöyle. Bu sandalyeleriniz sizin. Şey, gökdelene çıkıyoruz sanki. Tamam.
2: Evet. Tamam, iyisiniz.
1: 25 yıl az bir zaman değil. AK Parti'yi iktidarda tutan, milletimizin tercihlerini hala lehine aldıran nedir? Bunun üç neden olduğunu düşünüyorum.
2: Nedir bunlar?
1: Biri güven. Milletimiz AK Parti kadrolarına güvendi. AK Parti kadroları da milletimize güvendi. Güvenir olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Hatta ot bile bitmez. Milletimiz AK Parti aynasında adeta kendisini gördü. Ve bu güven öylesine bir noktaya geldi ki gittikçe artan bir güven haline geldi. Çünkü ilk girdiği seçimde %34.4 oy alan AK Parti daha sonraki seçimlerde bunun üstünde oy aldı. Milletimizin AK Parti'ye olan güveni arttı. En çok da AK Parti kadroları gençlerimize güvendi. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız çıkacak. Öğrendiğime göre 2001 yılında dünyaya gelmiş 25 gençle birlikte çıkacak.
2: O gençler şimdi 24-25 yaşında.
1: Evet.
2: Acaba son bir iki cümle alayım. Vaktim çok dar. Kusuruma bakmayın.
1: Evet. Yani bunları bir bu gençlerimizi vitrin süsü olarak kullanmıyor AK Parti. Bunlara önemli görevler verdi. Şu anda teşkilat başkanımız bizim Yalova milletvekilimiz Ahmet AK Parti kurulduğunda 11 yaşındaydı.
2: Şimdi zaten onu konuk alacağım.
1: Öyle mi? Ne güzel. 15. Şu andaki genel sekreterimiz
2: Eyüp Kadir İnan.
1: Evet. 9 yaşındaydı.
2: Bunlar çok önemli anılar.
1: Tabii. Tabii.
2: Uygun görürseniz tabii. Daha müsait yani, bir zamanda dinlemeyi
1: yani,
2: isteriz.
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Güven, güçlü ve kararlı liderlik ve bir de gerçekten büyük oranda ortaya konmuş olan icraatlar. Bu üç neden. Güven, güçlü ve kararlı liderlik ve AK Parti'nin ortaya koyduğu icraatlar.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
2: Sağ geldiniz için. Sağ olun efendim. Efendim, konuklarımızla yayınlara devam edeceğiz. Bir sonraki konuğumuz Sayın Ahmet Büyükgümüş olacak. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Biz şimdi Sayın Mehmet Ali Şahin'i uğurluyoruz ve arkadaşlarımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ü yayına hazırlayacaklar. Bulunduğum yer görece yüksek bir yer. Buradan çok daha rahat görüyorum toplantı alanını. Binlerce insan gelmiş vaziyette, daha da gelecek gibi gözüküyor. Muhabirlerimiz ucu bucağı gözükmeyen bir kalabalıktan bahsediyorlar. Daha sonra tabii rakamları öğreneceğiz. Ama an itibariyle arkama, yanıma, sağıma, soluma döndüğüm zaman hep çok büyük bir kalabalık görüyorum. Ve saat 20 itibariyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti sözcüleri tarafından tarihi addedilen, nitelendirilen bir konuşma yapacak. Şahsi fikrimi söylüyorum. Herhalde bu konuşmada terörsüz Türkiye'ye de büyük bir yer ayıracaktır. Genel olarak Cumhurbaşkanı'nın bu tip konuşmalarda bir geçmişten bugüne kadar değerlendirme yaptığını, daha sonra da geleceği değerlendirdiğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu konuşmasında da tahminen herhalde 45 dakika, 1 saat arası sürecektir. Bu şekilde bir yol izleyeceğini tahmin ediyoruz. Evet, biraz evvel de söylediğim gibi konuğumuz teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Büyükgümüş. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Seyircilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
2: Teşekkür ederim. 25 yıldan bahsediyoruz. 25 yıldır bu partiyi, milletin teveccühünü sağlayan sizce nedir?
3: gerçek olması, samimi olması. Bizim her zaman her buluşmamızda ifade ettiğimiz bir siyaset düsturu vardır. Siyasetin en büyük gücü samimiyettir. Yani medya kampanyaları, böyle mi büyük mitingler, seçim zaferleri, bunlar elbette önemlidir, etkilidir ama eğer konuşan sözün sahibi samimi değilse, fikirlerinin gerçekten arkasında değilse, iradesiyle fedai can ederek yüreğini o sözün, o fikrin, o mücadelenin arkasına koymadıysa oradan samimi bir siyaset çıkmaz. Ve Recep Tayyip Erdoğan da zorlukta, kolaylıkta, başarıda, mücadelede milletimizin gördüğü en değerli şey samimiyettir. Bugün eğer bizim muarızlarımız, rakiplerimiz bile onun yiğitliğini, onun samimiyetini tescil ve tespit edebiliyorsa, bu geniş hissiyatı vermişsek, liderimizin gerçekten kalbinden konuşarak ve millet için mücadeleyi siyasetin esas pusulası kılmasındandır.
2: Biraz evvel Sayın Mehmet Ali Şahin'le konuşuyordum. Sizin isminizi verdi.
3: Evet.
2: Dedi ki Ahmet, dedi, ön isminizle hitap etti. Ahmet, dedi, bu parti kurulduğu zaman 9-10 yaşındaydı dedi. Doğru mu? Herhalde.
3: Doğru. Yani, 11 yaşındaydı.
2: 11 yaşındaydınız. Tamam. O zaman şunu sormak istiyorum. Bu partinin yenilenmesinin başarısı ki rolü, fonksiyonu nedir sizce?
3: Mehmet Ali Şahin başkanımız da, partimizi kuran kurucular kurulumuzdaki bütün büyüklerimiz de benim kişisel yaşamımın kahramanlarıdır. Çünkü vesayetin en ağır olduğu günlerde, siyasetin tüm gözlerinin namlunun ucunda olduğu günlerde, milletvekili seçiliyoruz, Ankara'ya geliyoruz ama bizi ne zaman tehir edecekler diye bakıldığı bir siyasi atmosferden Türkiye'yi alıp milletin sözünün, hissiyatının, iradesinin siyasetin ana gündemi haline geldiği bir ülkeye ulaştık. Bana soracak olursanız AK Parti bir sürü icraat yaptık. Bugün videolarıyla da izliyoruz. Hepsi milletimize hizmet etmek için. Hepsi büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yürümek için. Ama bir cümleyle ifade edecek olursak hepsini, AK Parti'miz bir özgüven devrimi gerçekleştirmiştir. Ve siyasetin ana öznesinin de gücünü, hissiyatını milletten alan bir siyasetçi kuşağıyla bunu başarmıştır. Biz iki özelliğimizi sarsılmaz ve çok kritik görüyoruz. Bir siyasi parti seçim kazanabilir. Birkaç defa da kazanabilir. Ama iki önemli hususiyet o siyasi hareketi, toplumu dönüştürecek, büyük hamleler yapacak, büyük reformlar başaracak noktaya taşıyabilir. Bunlardan ilki, milletle beraber siyaseti %100'üne toplumun ulaşır bir eylem olarak görmek. Yani biz toplumun işte şu kesimini yanımıza alalım, şu şehirlerde sadece var olalım, şuranın kanaatini önemseyelim değil. Biz toplumun tamamı

0: esaslarla AK Parti'mizin bugüne geldiği ve bugünden de yarına hangi heyecan ve kararlılıkla ilerleyeceğini göreceğiz. Elbette terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyıla hedeflerine ulaşmamız için ana konu başlıklarımızdan biri. Uyguladığımız bir ekonomi programı var. Türkiye'de kalkınmayı tesis etmek bizim için esas kabul ettiğimiz hususlardan biri. Ama bu meydanda bugün 25 yıllık mücadelenin kader ortaklığını gördüğümüz gibi önümüzdeki 10 yıllarda ne yapacağımızı, Türkiye yüzyıla hedeflerine nasıl ulaşacağımızı da göreceğiz. Ve bugün gerçekleşecek olan katılımlar da partimizin büyüyerek, güçlenerek üye tabanından vekillerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına kadar çok çeşitli kesimleri kapsayarak, toplumun tamamını kucaklayarak son istişare ve değerlendirme toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi AK Parti'mizin bir Türkiye kitabı olduğu esasına dayanarak önümüzdeki 10 yıllarda nasıl partimizi, mücadelemizi siyasete hakimi kılacağımızı ve büyük ve güçlü Türkiye'yi başarmak için ne istikamette ilerleyeceğimizi de milletimizle paylaşacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğiniz için. Başka zaman biraz daha uzun konuşmayı umut ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
0: çok sağ
1: ederim. Efendim, yayınlarımıza devam edeceğiz ancak zaman zaman artık bildiğiniz gibi muhabirlerimizle, alandaki, sahadaki muhabirlerimizle bağlantı yapıp buradaki havayı en iyi şekilde size yansıtmaya çalışıyoruz. Şimdi de Kübra Bal muhabirlerimizden bizi bekliyor. Kübra, söz sende.
2: AK Parti kuruldu 14 Ağustos 2001'den bu yana geride bıraktığı çeyrek asrı kutluyor. Çok coşkulu bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Başkent Millet Partisi'nde bugün devasa bir program düzenlendi. Şimdi kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş'le birlikte o coşkulu kalabalığı gösterelim hem sizler için. Sahnenin öncelikle sahnenin sağ ve sol kısımlarına bakalım. Aslında orada bir senfoni orkestrası, bir de mehteran takımı bulunacak. 25 yıl boyunca AK Parti'ye özel hazırlanan müzikler burada çalınacak. Mini bir konser verilecek. Sahnede de çiçeklerle donatılmış bir platform görüyoruz. Orada da işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yoldan sahneye çıkacak. Hemen sahnenin yan tarafına baktığımızda ise Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de bugüne özel, 25. yıla özel bir çelenk bıraktığını, getirdiğini, hediye ettiğini görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşimi Emine Erdoğan'ın oturduğu alana da bakalım hemen. O alan da oldukça önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 25 genç orada oturuyor olacak ve 14 Ağustos 2001 doğumlu gençlerden oluşacak. Bu kez bir protokol yok. Gençler var aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında, eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Yani AK Parti kurulduğu gün dünyaya gelen gençlerin yanında oturacak ve onların bulunduğu alandan kalkarak sahneye yürüyecek ve burada hesaplarını gerçekleştiriyor olacak. Aynı zamanda AK Parti 25. yıla özel kapsamlı bir kampanya çalışması da başlattı elbette ve bakın burada logoyu da hemen gösterelim. Loganın üzerinde son 25 yıldır savunma sanayinden, sağlığa, ulaşımdan, eğitime yapılan projelerin üzerinde yer aldı. Bir logo hazırlandı. İki rakamın üzerindeki sembollere, figürlere baktığımızda aslında Milli Muharip Uçak Kağan'ı görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sondaj gemisini görebiliyoruz. Yine 5 rakamın üstünde Milli Otomobilimiz TOG var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Hızlı Tren, İstanbul Havalimanı, Ayasofya Camii ve Gökbey helikopterini görebiliyoruz. Yani hayata geçirilen 25 yıllık projeler bu logoda özel olarak yer alıyor. Alana baktığımızda da çok kalabalık bir vatandaş var. Aslında 100 bin daha
3: fazla.
2: Alanda basın ve bizim platform ayrıldı. Canlı yayınlar gerçekleştiriliyor. Aktarılıyor. Tabii alanda birçok slogan atılıyor. Vatandaşlar tarafından ellerinde bayraklar, aslında ellerinde sloganlar. Cumhurbaşkanı bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana gelmiş olacak. Kampanyayı gerçekleştiriyoruz. Yeniden size.
3: Değerli arkadaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.
1: Evet efendim, konuklarımızla yayınımıza devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz da eski meclis başkanlarından Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Köksal Top'tan. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sizden kısaca bir 25 yıl muhasebesi almak isterim. Nereden nereye gelindi? Kısaca rica ediyorum.
4: Şimdi benim kuşağım Türkiye'nin hayallerini

0: hep düşünen, hep o heyecanla yatıp kalkan bir kuşaktı. Ayasofya'nın önünde heyecan duyardık. İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli kampüslerinde heyecan duyardık. Türk milliyetçiliğinin daha da güçlenmesi için o kuşağın yaptıklarının büyük kısmında Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok büyük hizmetler verdi. Şimdi o sadece Türkiye'nin değil mazlum milletlerin İstanbul telaffuz eden davalı Orta Doğu'da geçen insanların ümidi, heyecanı olmaya başlamıştı. Türkiye şu anda bir süper ülke olmanın ötesine geçerek, bir bölgesel ülke olmanın ötesinde geçerek, daha yukarılara çıkarak uluslararası arenada sözü geçen, saygı duyulan, ne düşündüğü merak edilen bir ülke haline gelmiştir. Bunu gören bir siyasetçi olarak, bu farkı yaşayan bir siyasetçi olarak gençlerimize bu hareketin içerisinde olmaları çağrısını yapıyorum. Bu heyecanı duyalım ve Türkiye bu 20 senenin, önümüzdeki senenin, daha sonraki senelerin hedeflerini beraber varalım. Ben geçen 25 sene içerisinde yaptıklarını görmekten heyecan duyan birisiyim. Ama şuna inanıyorum ki Türkiye bu yaptıklarından daha çoğunu yapabilir. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun, Afrika ülkesi, Asya ülkesi, Güneydoğu Asya ülkesi, Orta Doğu ülkesi, onlara elini avucunu açmaya güç yetiştirecek bir noktaya gelmiştir.
1: Son bir cümle rica ediyorum. Son bir cümle. Son bir cümle rica ediyorum.
0: Etrafımızdaki gelişmeler Türkiye'nin ufkunu daha da aşmaktadır. O nedenle nerede ne olursa olsun Türkiye kalkınmasını süper güçlerle yarışacak hale getirecektir. Ne mutlu bu Türkiye'yi bu hale getirenlerin, bizlerin, Türkiye'yi yönetenlerin haline.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Yaşasın Türkiye.
1: Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Efendim arkadaşlarım yayına diğer konukları hazırlayacaklar. Sayın Efkan Ala yayına gelecek diye biliyorum. Ancak Efkan Bey hazır mı yayına? Efkan Bey. Efkan Bey'i alalım lütfen. Evet efendim, an itibariyle yayın devam ediyor. Sağdaki muhabirlerimden birine çok kısaca dönmek istiyorum. Mert Hacıalioğlu'nun hazır olduğunu söylemişti arkadaşlarımız. Burada ses çok yüksek olduğu için zaman zaman iletişimde sıkıntı çekiyoruz. Mert Hacıalioğlu, bana diyorsan lütfen son durumu kısaca özetle. Ardından Sayın Efkan Ala ile yayına devam edeceğiz.
2: Teşekkürler Murat Akgün Başkan. Hadi Millet Partisi hazır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Çünkü tamamen neredeyse alan dolmuş durumda artık. Protokolün geleceği noktalarda yavaş yavaş dolmaya başladı ve bu alan tamamıyla dolu görmüş olduğunuz gibi. Ellerde ay yıldızlı Türk bayrakları ve tabii ki partinin, AK Parti'nin bayrakları ile birlikte vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Büyük bir hareketlilik var. Hemen sağ tarafta da bir hareketlilik var. Yine burada gençlik kolları, kadın kolları büyük bir coşku halinde burada Başkan Erdoğan'ı bekliyor. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte burada büyük bir coşku var aslında. AK Parti 25. yılını kutluyor. Tabii ki yurdun dört bir yanından aslında gece geç saatlerinden yola çıkan partililer bulunmuş olduğumuz bu noktaya doğru geldiler, yola çıktılar ve bu alanı tamamen doldurdular aslında. Ve tabii ki buradan verecek mesajlar da önemli. Hemen sahnede konuşmalar gerçekleşirken arka tarafta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ay yıldızlı Türk bayraklarıyla bezenmiş bir çiçek hediyesi geldi bu noktaya. Alt tarafında da 25 yazıyor. Yani AK Parti'nin 25. yılına atıfla ifade ettiğimiz gibi büyük bir coşku, hareketlilik hakim başkent Ankara'da. Şimdi ise aslında Başkan Erdoğan'ın sanırım kendi sesinden bazı eserleri burada dinleyeceğiz. Gelişmeler bu yönde, yayınlarımız sürecek. Buradaki coşku ve heyecanı anlatmaya çalışacağız diyelim Murat Akgün ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Paraşı olan misali.
1: Evet efendim, konuklarımızla yayına devam ediyoruz. Bu kez ki konuğumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala. Efkan Bey hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim.

0: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Efkan Bey, 25 yılın bize kısaca bir muhasebesini yapın. Kısaca yapın ki daha başka sorulara vakit kalsın.
0: Çok yoğun yaşanmış bir siyasi açıdan 25 yıl oldu. Gerçekten AK Parti ilk kurulduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın motto olan, dilimize pelensenk olan bir mottosu var, sözü var. Diyordu ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey değişti. Sistemin adeta genetiği değiştirir ve halk iradesi yöneticileri aracılığıyla devlet idaresine tam hakim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle birlikte artık eskisi gibi siyaset ayrı yoldan ilerliyor, devlet ayrı yoldan ilerliyor ve bu açığa çıkan problemden de yabancılar ve içerideki problemler yararlanıyor anlayışı tamamen tarihe gömüldü. Millet, devlet el ele hedefe doğru ilerliyor. Onun için de ekonomik açıdan 238 milyar dolarlardan bugün 1.6 trilyon dolara aşan bir ekonomiye ulaştık ve dünyada trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdik. Diğer taraftan siyasette siyasi iradenin devlet idaresine tam hakimiyeti kuruldu ve siyaset de garantiye alındı. Devlet kurumları da alındı. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda dünyanın 18 ülke ve bölgesinde huzur ve güvene katkıda bulunuyor. Diğer taraftan eskiden sipariş ettiğimiz halde, parasını taahhüt ettiğimiz, verdiğimiz halde bize satılmayan İHA ve SİHA'ları savunma sanayinde biz yapıyoruz ve dünyada savunma sanayi konusunda ihracat yapan 100 ülke arasına girdik. İHA SİHA'da da 5 ülke arasındayız. Bunlar inanılmaz başarılardır. Dış politikada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ederek ortaya koyduğu liderler diplomasisi anlayışı ve tarzı bir marka oldu ve birçok bölgesel, küresel sorunların çözümünde anahtar oldu. Ve nihayetinde de çok önemli bir inisiyatif alındı ve daha geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin imzaladığı bir Mekke Savunma Anlaşması ortaya çıktı, imzalandı. Bu Türkiye'nin siyasi gücünün, diplomatik gücünün, liderliğinin bir göstergesidir, kanıtıdır. Gerçekten bölgesel bir güç, küresel bir aktör oldu ve ortaya koyduğu liderlikle Cumhurbaşkanımız sistem tarafından siyasete ve milletin değerlerine yönelmiş bütün tehditleri bertaraf etti. 28 Şubat sürecinin karanlığında iktidara geldi AK Parti. Bir darbe sonrası iktidara geldi ama ortaya koyduğu performansla 10 yıl sonra 1000 yıl sürecek denen 28 Şubat'ı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla tarihin çöplüğüne attı. 100 yıllık rüyayı Ayasofya'ya açtı. Onun için bu 25 yıl tarihimizin, siyasi tarihimizin, çok partili hayatımızın en uzun ama en yoğun 25 yılı oldu diyebiliriz.
1: Peki terörsüz Türkiye konusunda ne dersiniz kısaca?
0: Terörsüz Türkiye konusu da bizim AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performansla yaptığımız işler neticesinde Türkiye'yi getirdiğimiz dış politikada ve iç politikada vasat ve seviye, zemin dolayısıyla bugün 467 milletvekilinin evet oyuyla tarihinde ilk defa bir yasa teklifi bu kadar yüksek oy alıyor. Yasa teklifiyle işte yasalaştı ve zemin hazırlandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgedir adı. Çünkü biz bu yaptığımız düzenlemeyle de bugüne kadar yaptığımız bütün çabalarla da efendim bu işi sonlandırmak istiyoruz. Bu yeni başladığımız bir iş değil. Hatırlatıyorum, 2003'te iktidar oldu AK Parti, seçim yapıldı, iktidar oldu. İlk yaptığı icat o halin kaldırılması oldu. O günden bugüne sürekli bir sorunları çözerek yola devam eden bir parti ve siyasi anlayış oldu. Sorunlardan yararlanan değil. Terörsüz Türkiye ve bölgede işte bu anlayışın sonucudur ve milli dayanışma yasası diyeyim kısaca, kanunu da devletin mekanizmalarını orada ortaya koymaktadır. Nihai hedefi şudur: terör bitecek, örgüt, terör örgütü tasfiye olacak ve

0: bütün silahlarını mühimmatlarıyla birlikte teslim edecek ve bunun da bu da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tespit edilip ilan edilecek resmi gazetede. Ondan sonra da diğer maddeler devreye girecek. Bu aynı zamanda Türkiye'yi yasanın kapsamı orada çok açık yazıyor PKK ve KCK diyerek. KCK şudur. Bu PKK bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla feshedilecek. KCK İran'daki, Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki ve Avrupa'daki iltisaklarını ve şubelerini de kapsamaktadır. Onun için çok ciddi bir aşamaya gelmiştir. Bu da çok önemli bir aşamadır. Şimdi bundan sonra silahlar bırakılacak, örgüt kendini feshedecek. Bu da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit ve tespit edilecek ve yayınlanacak, karara bağlanacak ve Türkiye hedeflerine doğru 86 milyonun kardeşliğini, hukukunu tesis etmiş biçimde milli dayanışma içerisinde hedeflerine doğru adım adım yürüyecek. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyada söylediği, dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür'ü sağlamaya çalışıyoruz. İçeride de iç cepheyi tahkim projesidir bu. Ve böyle yaptığımızda Türkiye hedefi olan dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına da AK Parti politikalarıyla ve reformlarıyla girecek. Yeni dönem Türkiye 100 yılı eş zamanlı çok alanlı reform projelerimizin de adıdır aynı zamanda.
1: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp sorularımızı yanıtladığınız için. Ediyorum. Müsait bir zamanda daha uzun konuşmayı isterim.
0: Memnuniyetle.
1: Efendim yayın konuğumuz Sayın Efkan Ağlaydı, AK Parti Genel Başkan Vekili. Biz konuklarımızla yayına devam edeceğiz. An itibariyle Cumhurbaşkanı'nın konuşma saati yaklaştıkça alandaki heyecanın da arttığını söylemem gerekiyor. Şöyle baktığım zaman hemen benim solumda ve arkamdaki kalabalığın da giderek arttığını görüyoruz. Şimdi yeni bir konuğum var. Sayın Cemil Çiçek. Sayın Çiçek eski meclis başkanlarından, eski bakanlardan ve an itibariyle de Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Cemil Bey beni duyabiliyor musunuz?
2: Duyuyorum.
1: Hoş geldiniz.
2: İyi efendim. Duyuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Efendim 25 sene, çeyrek asırdan bahsediyoruz. Bunun evet. Çok önemli bir uzun bölümünde siz evet. De aktif olarak görev yaptınız. Hala doğru. Aktif olarak görev yapıyorsunuz.
2: Evet, sağ olun.
1: Nasıl bir muhasebe yaparsınız? Kısaca onu almak isterim.
2: Bu 25 yıl başlı başına önemli. Bir siyasi parti için bu kadar uzun süre hem de iktidarda bu süreyi tamamlamak bence yüksek lisans ve doktora tezlerine konu olacak bir önemli konu. Dünyada buna benzer bir siyasi parti var mı diye hafızamı yokladım, eski bilgilerimi. Japonya'daki liberal parti dışında hiçbir parti 25 yıl, onlar biraz daha fazla, iktidarda kalmamış. Dolayısıyla Türkiye gibi son derece önemli bir kavşakta, bu kadar sorunları olan bir ülkede 25 yıl kurulduğundan hemen sonra iktidar olmak ve iktidarda kalmak bence hem sosyoloji bilimi açısından hem de siyaset bilimi açısından üzerinde durmak lazım gelir ki biz siyaseti daha anlamlı değerlendirmiş olalım. Çünkü bizim anayasamıza göre demokratik siyasi hayatın temel kolonu siyasi partilerdir. Partiler zayıf olursa, güçsüz olursa, yeterli sosyolojik taban olmazsa tabela çok ama netice yok. Nitekim Türkiye'de ben bilmiyorum 190'a yakın şu an siyasi parti var. Yani tüzel kişiliği olan Yargıtay Başsavcılığı'nın iş ve işlemlerini takip etti. 190'a yakın siyasi parti. Bunlar içerisinde bir numaralı parti AK Parti. Neden? Çünkü AK Parti dışındaki partiler bir kısmı bölgesel parti. Belli bir bölgede var. 810 vilayette. Geri kalan yerlerde yok. Bir kısmı güneyde bir iki vilayet, kuzeyde bir iki vilayet orada var. Bir kısmı sahilde var, geri kalan kısımda yok. Kurulduğu günden beri Türkiye'nin her tarafında hem milletvekilleri, hem belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, şüphesiz teşkilatları olan tek parti AK Parti'dir. Bu da şunu gösteriyor ki Türkiye Partisi bu manada AK Parti'dir. Siz şimdi Türkiye'nin belli yerlerinde var, belli yerlerinde yoksanız o zaman Türkiye

0: filmin tamamını yönetmede sıkıntılarınız olur. Onun için mesela şu partiyle bu partiyi mukayese etmek yerine AK Parti'nin bu başarısını 25 yıldır sağlıklı bir değerlendirmek lazım. Bence öbür partilerimiz bunu yapabilirlerse demokratik kazanım açısından bence fevkalade önemli. Diğer arkadaşlar AK Parti'nin yaptıkları vesairelerle ilgili çok şey söylemiştir. Kaldı ki AK Parti bu dönemde tabiri caizse hep deplasmanda iktidar olmuş bir parti. Yani iktidar olması, iktidarda kalması da çok kolay olmamıştır. Darbe teşebbüsleri, muhtıralar, postmodern muhtıralar vesairelerden tutun. Kayıt dışı benim, kayıt dışı siyaset unsurlarının yasal muhalefetten çok daha fazla muhalif olduğu bir dönemde bu başarıyı elde ettiyse bunun da bir anlamı olmalı, bunun da bir değeri olmalı. Onun için diyorum ki üniversitelerimizde çok sayıda siyaset bilimi kürsüsü var, sosyoloji kürsüleri var. Bunları bilimsel olarak iyice değerlendirme konusu yaparlarsa Türk siyasetine pozitif bir katkı sağlamış olurlar.
1: Cemil Bey, görüşleriniz çok önemli, çok kıymetli. Fakat vaktim çok kısa. Onun için bir soru daha sormak istiyorum kısaca. Peki, eksik kalan var mı? Bundan sonra yapılması gereken nelerdir? 2-3 dakikada toplamanızı rica ediyorum.
0: Şüphesiz partiler her gün kendini yenilemesi lazım. Durağan hareketler partilere yakışmaz. Durağan hareket partiyi olduğu yerde çakılı kılar. Dolayısıyla dünyada en hızlı değişen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Öylesine süratli değişen bir ülkede AK Parti'de, başka partilerde kendilerini yenilemeleri lazım. Kaldı ki bir eski söz var. Şimdi dinleyenler ne kadar anlar bilmem. Her vaktin vacibi farklıdır derler. Her dönemin şartları farklı. Dolayısıyla biz 20 sene evvelki bir kısım değerlendirmeler üzerinden geleceği okuyamayız. Halkla iletişim kuramayız. Çünkü şu an mesela önümüzdeki seçimde en az 7 milyon insan bizim zamanımızda doğmuş, ilk defa oy kullanacak. Bunları iyi anlamak lazım. Benim zamanımın gençliği, tercihler, öncelikleri farklı. Şimdi benim torunlarımın, çocuklarımınki farklı. Biz o dönemin şartlarına göre ürettiğimiz fikirleri, gelecek tasavvurunu bugüne olduğu gibi taşıyarak bu geleceği inşa edemeyiz. Onun için halkla barışık, halkın her anki durumunu, önceliklerini, beklentilerini iyi anlamak lazım. Bunun da bilimsel yol ve yöntemleri var. Bilimin en fazla kullanılacağı alan siyaset alanıdır. Bilime sırtını dönen partiler emin olun sınıfta kalırlar. Onun için AK Parti bence bugüne kadar olduğu gibi geleceği okuma noktasında bugünkünden daha fazla bir çaba göstermesi lazım. Halkla barışık olduğumuzu biraz daha ortaya koymamız lazım. Halkın içinde olmamız lazım. Çünkü biz halk adına bu işleri yaptığımızı söylüyoruz. Halkı yok sayarak, halkı yukarıdan bakarak bu ülkede siyaset yapılamaz. Yapanlar sınıfta kaldı ve kalır.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim yayın konuğumuz, sağ olun. Yayın konuğumuz eski meclis başkanlarından, eski bakanlardan ve an itibariyle Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek'ti. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından konuklarımızla, muhabir bağlantılarımızla buradaki havayı, 25. yıl kutlamalarını en iyi şekilde size yansıtmaya devam edeceğiz diyorum. Bizden ayrılmayın diyorum. Şimdi bir reklam arası.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası

0: kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
4: mutluluk. Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Bir reklam.
12: Lütfen dikkat.
13: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Bir reklam.
14: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fuarı İFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesela

0: Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Her yerden sipariş aldık.
15: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
14: Tabii ya.
15: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
14: Tami.
15: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
16: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
17: Lütfen dikkat.
18: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
19: Vakıfbank daima seninle.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Reklam. A Haber Radyo.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
20: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
21: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
22: Kazancım net, sigortam net.
20: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
17: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: A Haber Radyo canlı yayın.
24: 8 ana başlıktaki konulara da genel başkanımız değinecek.
25: Bir durum muhasebesi yapacak olursak, evet. Siz partinin en genç isimlerindensiniz. Demin mesela Sayın Mehmet Ali Şahin'den konuştum. Sizin isminizi zikretti. Evet. Dedi ki biz de öyle bir partiyiz ki bu parti kurulduğunda küçük çocuk yaşında olanlar şimdi yönetici kadrolarındalar dedi. Sizin isminizi ve Ahmet Büyükgümüş'ün evet. ismini verdi. Bir durum muhakemesi yaparsanız genç bir isim olarak sizin yorumunuz ne olur? 25 yılda neler yapıldı? Bundan sonra yapılması gereken nelerdir sizce?
24: Ya açıkçası tabii mesela parti programımızda Murat Bey seçilme yaşının 30'dan 25'e indirilmesi gibi madde vardı. Biz 18'e indirdik. Tabii ben de AK Parti'nin siyasetini gençleştirme noktasında atmış olduğu adımları çok yakından takip eden ve için içindeki örneklerinden bir tanesiyim. O nedenle AK Parti her alanda tabuları yıktığı gibi gençleri siyasete kazandırmada da çok büyük ezber bozan bir siyaset ortaya koydu. AK Parti her alanda reformcu kimliğini, reformcu cesaretini ortaya koymuş bir parti. Bu noktada 25 senede yaptıklarımızı şöyle bir hesaba katsak gerçekten 250 senelik bir hizmet anlamına geliyor. En fazla da temel hak ve hürriyetler konusunda Murat Bey. Biliyorsunuz AK Parti öncesi başörtüsü özgürlüğünden tutun katsayı konusuna kadar birçok adaletsiz durum vardı. Bunların hepsini açıkçası sessiz devrimlere imza atarak hayata geçirdik. Tabii açıkçası o 25 sene bana göre büyük bir inşa ve kapasite dönemiydi. Yani Türkiye'nin 1000 yıllık medeniyet iddiamıza dayanan tüm potansiyelimizi açığa çıkarttığımız dönemdi. Şimdi bu 25 senelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki o büyük inşa ve kapasiteyi küresel manada değişen dünya düzenine küresel bir etki oluşturabileceğimiz ve bugünkü dünyanın meselelerinde kurucu ülke olma pozisyonuna kavuşacağımız bir süreç bizi bekliyor. AK Parti'nin önce Türkiye masada yer almaya çalışan bir ülkeydi. Bugün ise hamdolsun masa kuran ve küresel düzeyde oyun kuran bir ülke pozisyonuna geldi. Bu tüm kazanımları kalıcı olarak ortaya koymak için de büyük bir gayret içindeyiz açıkçası.
25: Şimdi iki tane çok önemli başlık var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye. Bir diğeri de artık bu dönemde gerçekleşir mi tam bilemiyorum ama bir yeni anayasa. Yeni anayasa aslında partinizin Cumhurbaşkanı'nın en büyük hedeflerinden bir tanesi. Şimdi o zaman sondan başlayalım. Bir yeni anayasa ne kadar mümkün bu yeni dönemde? Vizyon belgesinde buna atıf nedir?
24: Vizyon belgemizde en önemli bölüm bu. Yeni ve sivil ve kuşatıcı bir anayasa hedefimizi hayata geçirmek ve bunu yapmada da çok büyük bir irade ve kararlılık var. Bunu somut bir şekilde önümüzdeki süreçte adımlarını atacağız. Terörsüz Türkiye'yi biliyorsunuz 467 gibi büyük bir hem sayısal hem de siyasal bir çoğunlukla hayata geçirdik. Ben bunu çok önemli buluyorum çünkü anayasa değişiklikleri haricinde bir kanunun bu kadar büyük bir uzlaşmayla geçtiğini Gazi Meclisimiz uzun zamandır görmemişti. Bunun dünyaya mesajı var. Biliyorsunuz ki biz terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge dedik. Ve Orta Doğu'da huzurlu bir coğrafya.

0: amacını ortaya koyduk. Bu 467 sayısı gerçekten de hem bölgemizde büyük bir şekilde yankılandı hem de tarihe geçti. Bir de Murat Bey, siz de
1: son bir iki cümle alayım.
0: Yani büyük bir Türkiye modelini ortaya koyduk. Bize hep kendi meselelerimizde dışarıdan reçete dayatılırdı. Biz tüm reçeteleri buruşturup attık ve kendi Gazi Meclisimizde, egemen kurumlarımızda bağımsız bir şekilde bu meselede bir Türkiye modelini ortaya koyduk. Bize hep İrlanda modeli, hep İspanya modelini anlatırlardı. Ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli siyaset bilim derslerinde önemli ölçüde anlatacağını düşünüyorum. Partimizin 25. yılı ilk çeyrek aslı tamamlamanın da mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bu zamana kadar bizi iktidar yapan ve Cumhurbaşkanımıza her seferinde güven duyan aziz milletimize çok çok teşekkür ediyoruz. İkinci çeyrek aslında milletimizle birlikte Başkent Millet Bahçesi'nde bu duyguyu paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Ve tüm vatandaşlarımızı Edirne'den Hakkari'ye kadar Genel Başkanım, Cumhurbaşkanımızın tarihi yapacağı konuşmayı izlemeye davet ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum vakit ayıp soruları yanıtladığınız için. Efendim, yayın konuğumuz Sayın Eyüp Kadir İnandı, AK Parti Genel Sekreteri. Şimdi bir başka konukla devam ediyoruz. Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Birazdan yayın konumuz olacak. Arkadaşlarımız kendisini yayına hazırlarken ben bir kez daha detayları size tekrarlamak istiyorum. An itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan hemen hemen dolmuş gibi. Benim görüş alanıma giren alanlarda tabiri caizse iğne atsanız yere düşmez bir durum söz konusu. Evet, biraz evvel de söylemiştim, Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yayın konuğumuz. Sayın Bakan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim, siz icraatçı bakanlardan birisiniz. Dolayısıyla size somut bir şey soracağım. Siz, yani siz derken bakanlığınız 25 senede neler yaptı? Bundan sonra neler yapmayı planlıyor? Buyurun, söz sizin.
2: Tabii AK Parti denilince insanın aklına her zaman eser ve hizmet siyaseti geliyor. Hizmet siyasetinin doğrudan sahada yansıtan bakanlardan bir tanesi biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. 90'lı yıllarda ve bundan öncesinde biliyorsunuz engelli aileleriyle yönelik bir politika geliştirilmemişti. İnsanlar engelli çocuklarını sokağa çıkaramazdı ve ona yönelik hiçbir hizmet sunulmazdı. Kadınlarla ilgili gerçekten bir politika geliştirildiği bir dönemdeyiz. Bir kere temsiliyette, kadın temsiliyetinde, mecliste, milletvekili oranında 2002 yılına kadar 4.4 iken bu oranı bugün 19.8'e yine AK Parti hükümetleri
1: neredeyse
2: döneminde geldi.
1: Neredeyse 5 misline gelmiş.
2: Hem 5 misline geldi, aynı zamanda temsiliyet noktasında başörtü zulmüne resmen son veren bir dönem AK Parti ile beraber geçirdi. Şu anda kadınlar hak ve özgürlük alanında tam anlamıyla eşit olarak ve özgür olarak bir Türkiye'de yer alıyor. Diğer yandan hizmet anlayışında 2002 yılında 4 kalem olan sosyal yardım alanı, sosyal yardım alanı 15-20 gün süren, hatta bir aya süren bir başvuru sürecini artık 4 dakikaya kadar E-Devlet üzerinden başvuruyla ve 58 kalemde çok çeşitli alanlara geliştirdik. Doğrudan vatandaşa hizmet eden bir bakanlığız. Biliyorsunuz biz ihtiyacı olan her bir vatandaşımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. 7/24 izleme mekanizmalarımız var. Sürekli sahayı tarıyoruz. Diğer yandan kuruluşlarımızda çok çeşitlilik oldu. Engelli kuruluşlarımızda bakımlı yatılı ve gündüzlü kuruluşlarımız. Yine yaşlara yönelik hizmetlerimizde bunun yanında evinde engellisine, yaşlısına bakana sosyal yardım alan olarak değil, evde bakım yardımı ile evinde yaşlısına ve engellisine bakana bir destek sunuyoruz. Bakın, yurt dışında bunlar çok mümkün hareketler değil. Genel olarak yurt dışında ya da başka ülkelerde bir kısıtlama olduğunda genel olarak sosyal alanlarda olur. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir iradesi var ki önce milletim, önce vatandaşım der. Dolayısıyla bizler de dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti dönemlerinde biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlık olarak kuruldu. Ondan öncesinde genel müdürlük seviyesinde veya başbakanlığa bağlı olarak devlet bakanlığı olarak görev yapılmıştı. 2012 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kuruldu. Aile Sosyal Politikalar, sonra Aile ve Sosyal Hizmetler olarak. Dolayısıyla burada kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik politikalarımızı hem geliştirdik, aynı zamanda da doğrudan vatandaş odaklı hane ziyaretleri yaparak ve sürekli taramalar yaparak vatandaşımızın yanındayız.
1: Bunlar yapılanlar. 25 seneyi özetlediniz.
2: Evet.
1: Ama bundan sonra

0: da önemli. Eğer AK Tabii Parti ki. Bundan sonra da iktidarda kalacaksa yapması gereken şeyler vardır mutlaka. Sizin açınızdan yapılması gerekenler nelerdir?
1: Çok adım attık ama bundan sonra da tabii çok daha önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Bir kere gelir tamamlayıcı aile destek modelimizi hayata geçiriyoruz. Sosyal yardımlar alanında 2.1 dediğiniz yeni nesil bir sosyal yardımlaşma sistemine geçiyoruz. Burada her ihtiyaç duyan haneye yönelik ihtiyacına binaen bir destek sistemini hayata geçiriyoruz. Bunu da inşallah 2027'nin Ocak ayı itibariyle tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu bizim için çok değerli bir model. Hem erişilebilirlik açısından hem de hizmet açısından. Diğer yandan tabii ki gündüzlü yaşlı bakım çalışmalarımızı çalışacağız. Biliyorsunuz yaşlanan bir nüfusumuz var. Aynı zamanda doğurganlık alanında da bir azalmamız var. Buna yönelik aile odaklı politikalarımızı tabii ki daha da güçlendireceğiz. Aile dostu ekosistemimizi tüm Türkiye'ye inşallah yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bütün politikalarımızın kalıcı hale getirilmesi açısından sadece Türkiye içerisinde değil, dünyada uluslararası aile diplomasisi yürütüyoruz. Bunlar da çok kıymetli. Zira bizim aile nüfusu 10 yılı diye bir vizyon çizdik. Ve bu vizyonda da her vatandaşımızın kendine yer bulduğu ve geleceğe ümitle baktığı bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine girdik. Burayı yine özellikle rehabilitasyon sürecinde ama vatandaş odaklı bütün çalışmalarda Aile Bakanlığı olarak sahada olmaya devam edeceğiz.
0: Terörsüz Türkiye dediğiniz zaman, şimdi terörsüz Türkiye'yi konuşabiliyorsak, bir yasadan bahsedebiliyorsak, bunlar şehitlerimiz ve gazilerimizin üstün çabalarıyla. Onlar konusunda yapmayı planladığınız yeni adımlar var mıdır? Varsa nedir?
1: Şimdi biliyorsunuz özellikle terörsüz Türkiye sürecini biz komisyon kurulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci komisyona doğrudan biz şehit yakınlarımız ve gazilerimizin temsilcileriyle orada bulunduk. Orada bir sunum gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz hassasiyetlerini dile getirdi. Ancak şunu söylüyorlar. Bu ülkede bir de artık silahlar sesi duymak istemiyoruz. Biz çocuklarımızın geleceğimize güvenle bakarak yetişmesini istiyoruz. Biz güçlü ailelerin güvenle yürüdüğü bir Türkiye yüzyılı kurmak istiyoruz. Onların bütün bu hassasiyetlerini Türkiye genelinde dinliyoruz. Onlara yönelik bu hafta yine meclisimizde çok önemli bir yasal düzenlememiz geçti. Geçtiğimiz hafta şehit yakınları ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz politikalar var. Bakın hem o istihdam alanında 2002'de biz göreve geldiğimizde, AK Parti hükümeti göreve geldiğinde kamuda ataması gerçekleştiren şehit yakını sayısı 5000 iken bu sayı bugün 52.000. Birken ikiye arttırdık istihdam alanını. Diğer yandan onlara yönelik pek çok politikaları hayata geçirdik. Sosyal haklar geliştirdik ama onlara duyduğumuz bu tamamen minnet duygumuzdan ibaret. Onlara ne kadar vefa duysak az, ne yapmaz yetmez gerçekten. Çünkü bu topraklar çok şehit verdi. Bundan sonra da versin istemiyoruz. Ve bu terörsüz Türkiye sürecine ilerlerken yine şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte yürüdük. Onlarla yürümeye devam edeceğiz. Kanun düzenleme hayata geçirdik. Özellikle şehit anne babalara yönelik bir iyileştirme. Terörle mücadelede hiçbir şekilde bugüne kadar gazi sayılmayan, mağlul olmayan gazilerimiz vardı. Onların haklarına ilk defa bir gazilik hakkı verdik. Biz şeref aylığı bağladık. Yine 15 Temmuz'a bu vatanın kahramanlarına, yine onlara yönelik bir iyileştirme gerçekleştirdik. Bu bir seferlik yaptığımız iyileştirmeler değil. Onlar bu toplumun asli unsurudur. Yine onlarla yürümeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi de bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her vatandaşımızın, her hanemizin, Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız, soruları yanıtladığınız için. Efendim yayın konuğumuz Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ydı. Biz buradan konuklarımızla yayınlarımıza devam edeceğiz ama bizi izleyenler biliyorlar, zaman zaman sahadaki muhabirlerimize bağlanıp oradaki detayları alıyoruz. Şimdi arkadaşlarımın uyarısı var. Ankara muhabirlerinden Mert Hacıalioğlu hazırmış. Ona bağlanıyoruz. Ondan detayları, son durumu alalım. Mert Hacıalioğlu, söz sende.
2: Teşekkürler Murat Akgün. Geride bıraktığımız saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin vizyon belgesini paylaşacak demiştik. O vizyon belgesine ulaştık. Ben onu detaylandırırken Şükrü de arkamda bulunan kalabalığı sizlere göstersin. İfade ettiğimiz gibi aslında önemli bir vizyon belgesi hazırladı AK Parti. 25. yıla ilişkin bu vizyon belgesinin içerisinde milletimizin eseri Türkiye'nin geleceği başlığıyla aslında önemli maddeler yer almakta. 14 Ağustos 2001'de aydınlığa açık, karanlığa kapalı düsturuyla kurulan AK Parti her şeyden önce siyaset ile toplumu buluşturmuştur mesajı var. Temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, hizmet açığına eser siyasetiyle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla karşılık verdi AK Parti vurgusu var aslında bu metinde, vizyon belgesinde. Şehir ile taşra, devlet ile toplum, gelenek ile gelecek, üretim ile sosyal adalet arasında köprü kuruldu bu 25 yılda. Bunun vurgusu gerçekleştirilmiş durumda. Öte yandan büyük dönüşümden kurucu geleceğe başlığı var. Burada da dünya 5'ten büyük bir çağrısına dikkat çekilmiş durumda ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca Türkiye için ve bölge için değil, küresel bir anlamda da oldukça önemli bir yere sahip olduğu vurgusu verilmiş durumda. Şu anda kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya oradaki coşkuyu gösterdi. Şimdi bir detay verelim. Bakın orada gençler var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oturacağı alan hemen karşımızda. O çiçekli yoldan yürüyecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte orada bulunan alanda gençlerle birlikte oturacak. O gençler neden orada? O gençler 14 Ağustos 2001'de doğmuş olan gençler. Bugün tam 25 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte oradan programı takip edecekler. Bu da aslında AK Parti'nin gençliğe vermiş olduğu önemi gösteren oldukça dikkat çekici detaylardan bir tanesi. Evet, kısa bir zaman kaldı. Burası hınca hınç dolu. Büyük bir coşku var. Herkes Başkan Erdoğan'ı bekliyor. Derin Murat Akgün ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Kızıl elma.
0: Efendim biz yayın konuklarımızla devam ediyoruz. Bu sefer konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin. Sayın Bakan hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Başında milli kelimesinin olduğu iki bakanlık var.
4: Evet.
0: Milli Savunma, Milli Eğitim. Bu da eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Siz bu 25 yılı değerlendirdiğiniz zaman kendi açınızdan, bakanlığınız açısından neler yapıldı? Bundan sonra neler yapılması lazım? Bize kısaca bir muhasebe yapar mısınız?
4: Evet. Şimdi tabii 25 yılda neler yapıldığını en somut bir şekilde gösterebilmek için 25 yıl önceki Türkiye ile ilgili konuşmak gerekiyor. Şimdi biz rakamlardan bahsettiğimizde muhalefet bizim spekülasyon yaptığımızı ifade ediyor. O yüzden müsaade ederseniz şöyle bir analiz yapacağım. Sayın Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde 2001 yılında bir proje başlatılıyor. Bu proje Cumhuriyet'in 100. yılına mektuplar başlığını taşıyor. Proje şu: her sektörden kişiler PTT aracılığıyla bir yürütülen bir proje. Cumhuriyet'in 100. yılındaki idarecilere ulaştırılmak üzere mektuplar yazıyorlar. Ve bunu PTT organize ediyor. 2023 yılı 29 Ekim'inde PTT törenle bu mektupları bizlere ulaştırdı. Yani 2001-2002 yılında yazılmış mektuplar, bana da doğal olarak eğitimcilerin yazdığı mektuplar geldi. Bakın Murat Bey, bir öğretmenimiz şu cümleyi kuruyor. Diyor ki, inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim diyor. Ne demek bu Murat Bey? Demek ki öğretmenimiz 70-80 kişilik bir sınıfta ders anlatıyor. Hayalim 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilmek. Bakın şu anda ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde, ortaöğretim kurumlarında derslik başına düşen öğrenci sayımız ortaöğretim kurumlarında 16-17, yani liselerde, ilkokul ve ortaokullarda 22-24 bandında.
0: Yani öğretmenimizin istediği seviyenin çok ötesine
4: geçmişiz. Çok ötesine geçmişiz. Şimdi bakın, 25 yılda neler yapıldı sorusuna en güzel cevap. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından da benzer istatistikler var. Ben dün İzmir'deydim. İzmir'de öğrenci sayımız hemen hemen 2001'le aynı. Ama öğretmen sayımız 2,5 katı artmış. Yani bir öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ne kadar azaldığını görmek açısından. Bu da bir örnek. Başka bir öğretmenimiz diyor ki, İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilirim diyor. Murat Bey, şu anda okullarımızın tamamında bu anlamda, yani yeni yaptığımız okullar, ki yeni yaptığımız derken şunu söyleyeyim,

0: 2002 yılında 350 bin civarında dersliğimiz varmış. Yani sınıfımız mevcut imiş. Bunların yarısı deprem ve benzeri felaketler, güçlendirme kararı alınıp yıkılıp yeniden yapılanlar ya da ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıp yaptığımız için bu 350 bin dersin yarısı yok zaten. Yani 2002'den önce kalan 150-200 bin arasında dersliğimiz var. Ama toplam derslik sayımız 750 bin. Bu şu anlama geliyor. Yani 500-600 bin civarında yeni derslik yapmışız biz. Bu yaptığımız dersliklerin tamamı da öğretmenimizin şikayetçi olduğu, o koridorlarında farelerin cirit atmadığı derslikler hayali var ya, okullarımızın tamamı bu statüde. Bu da önemli bir gösterge. Mesela başka bir öğretmenimiz diyor ki, İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında çocuklar tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için okul dışına çıkmak zorunda kalmazlar.
1: 1 dolara satılık insanlar.
0: Şimdi bahsettim, bu yeni yaptığımız okulların tamamı bu koşullara, bu standartlara uygun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun okullar. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah okulumuzda bir tane bilgisayar olur diyor. Murat Bey, şu anda 665 bin sınıfımızda internet erişimi altyapısı olan, internet erişim hizmeti sunulan akıllı tahtalarımız var. Yani bırakın bilgisayarı, öğretmenimiz dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir içeriği internet üzerinden erişerek çocuklara izlettirebiliyor. Öğretmenimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı EBA üzerinden herhangi bir içeriği öğrencilere izlettirebiliyor.
2: Bunlar yapılanlar. Peki bundan sonra yapılması gerekenler?
0: Bundan sonrası ile ilgili olarak önemli problemlerimizden bir tanesi şu. Benim bakan olarak başladığım günden itibaren altını çizmeye çalıştığım bir husus var. Dünyada çocuklarımıza, gençlerimize sosyal medya üzerinden, internet üzerinden, dizi ya da benzeri platformlar üzerinden bir dünya vatandaşlığı sunuluyor. Dünya vatandaşlığı dediğimiz şey, bizim milli ve manevi, bizi biz yapan değerlerimizin törpülendiği ve başka bir şekle evrildiği bir kavram gündeme geliyor.
2: Çözüm.
0: Çözüm, biz işte şunu yapmak istedik. Başında, yani göreve başladığım günden beri altını çizmek istediğim şey buydu. Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle şunu yaptık. Bir, metodolojik anlamda, pedagojik anlamda çocuklarımızın dünyadaki muadillerinin eriştiği noktaya erişmek için o süreci devam ettirecek adımlar atmaya devam edeceğiz bir taraftan. Bir taraftan da çocuklarımızın milli, siz biraz önce sohbete başlarken başında milli olan iki bakanlıktan birisiniz dediniz. Milli unvanı bize verilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1921 yılında 1. Maarif Kongresi'ni toplarken söylediği şey bu. Diyor ki, milli ve manevi değerlerine bağlı milli kültür ile seciyesi güçlenmiş bir kuşak yetiştirmemiz lazım. O yüzden bakanlığımızın adı Milli Eğitim Bakanlığı. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif modeli ile milli birliği, beraberliği güçlendirecek, çocuklarımızın milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişeceği, birbirine kenetlenmiş bir millet olarak yetişeceği, kimsenin etnik ya da dini kültüründen dolayı, kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi eğitim öğretim sistemiyle, eğitim öğretim sistemimize sokulan ayrıştırıcı, ötekileştirici bütün bu nifak tohumlarını ortadan kaldıracak adımları atarak, adımlarımızı buna göre atarak önümüzdeki 25 yılda böyle bir kuşak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
2: Belki direkt sizin konunuz değil ama mutlaka sizin bir fikrinizin olması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çocukların, özellikle 15 yaş altı çocukların sosyal medya bağımlılığı, nasıl ifade ediyorsanız, bu konuda atılacak adımlar ne olmalı sizce?
0: Tabii bizim atacağımız adımlar sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim.
2: Tabii ki.
0: Biz bu Türkiye Yüzyıl Maarif modeline 9 tane okuryazarlık türü koyduk.

0: ülkelere göre kullanması gerektiğini, kendi akademik başarısı için hangi ilkelere dikkat etmesi gerektiğini müfredatın içerisinde vereceğimiz bir okuryazarlık türünü buraya koyduk. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu sadece bizim değil, aynı zamanda başka kamu kurumlarının ve bu alanda ticaretini yapan büyük yazılım sektöründeki kişilerin de bu sorumlulukla hareket etmeleri gerekiyor. Biz mücadele ederken,
1: son bir iki cümle rica edeyim.
0: Biz mücadele ederken bu alanda bunun piyasasını, bunun pazarlamasını yapan kişiler eğer buna uygun davranmazlarsa bizim attığımız adımların çok karşılığı olmayacaktır. Çünkü çok cazip bir alan var orada. O yüzden ben bunu topyekün bir mücadele, dünyada yazılım sektörü, hukukçular, eğitimciler hep beraber bu sürecin içerisinde, bu mücadelenin içerisinde olmak zorundayız.
1: Bu çok önemli bir konu. Aslında sizin konularınızın hepsi birbirinden önemli. Bir uygun vakitte sizinden çok daha uzun uzun konuşmak isterim. Zevkle. Ama şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Vakit
0: İyi yayınlar
1: için.
0: Diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkür
0: sağ olun.
1: Ederim. Efendim, yayınlarımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'di. Bir sonraki konuğumuz Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu olacak. Arkadaşlarımız Sayın Memişoğlu yayına hazırlayıncaya kadar ekranlarının başına yeni geçenler için çok kısa bir özet vermek isterim. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık yarım saat içinde, belki biraz daha gecikmeyle 45 dakika içinde burada olmasını ve AK Parti sözcülerinin ifadesine göre tarihi bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla şu anda artık heyecan son haddine varmış vaziyette. Evet, arkadaşlarımız Sayın Mustafa Elitaş'ın hazır olduğunu söylüyorlar. AK Parti Genel Başkan Vekili. O da çok tecrübeli isimlerden biridir siyasette. Söyleyeceğim mutlaka çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Alan çok güzel maşallah. Müzikler çok güzel. Yani 25 yıl hakikaten verdiğimiz emeğin karşılığı hala bu vatandaşla devam ediyor. Sevgi Selim, Cumhurbaşkanımıza duydukları sevgi ve muhabbet yavaş yavaş doluyor. Biraz daha zaman var herhalde buradaki.
1: Zannederim bir yarım saat, 45 dakika.
2: Arka taraf bayağı dolu. Her alanı çevirmişler ama sanıyorum alanı büyütmeleri gerekiyor.
1: Göreceğiz. 25 senenin bir muhasebesini kısaca yapar mısınız sizce? Çünkü yolun ilk başından beri yürüyenlerden birisiniz. Dolayısıyla nasıl bir muhasebe yaparsınız?
2: 25 yılı yaparken 40 yıl öncesinin de yaşadıklarımızı da, 27 Mayıs'tan sonraki geçirdiğimiz süreçleri de bakıyorum. Bakın, 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye'yi kurduğumuz, AK Parti'nin milletin teşvikiyle kurduğumuzda tabelalarını 81 vilayetimize, 923 ilçemize astığımızda yaşanan hadiseler vardı. Öyle çok hadiseler yaşadık ki 27 Mayıs'ta darbe olmuş, milletin seçtiği, milletin adamları idam edilmiş, sessiz kalan bir topluluk vardı. 9 Mart o 61-62 olaylarında Talat Eydemir hadisesi çıkmış. Sadece ne olacak acaba, kim iktidarda kalacak mücadelesi diye bekleyen, ajans dinleyen bir millet topluluğu vardı. 12 Mart'ta iktidar indirilmiş, şapkasını alan giden bir iktidar vardı. 12 Eylül'de darbe olmuş, sessiz kalan bir çoğunluk vardı. 6 kere gittim, 7 kere geldim diyen, 6 kere giden adama 7 kere iktidarı teslim eden bir halk vardı. Ama 28 Şubat'ta sessiz kalmış, milletin iradesi seçilmiş, iradeyi ortadan kaldıran bir güç vardı ama sessiz bir çoğunluk vardı. Ne zaman ki hatırlayın 2007 yılının 27 Nisan tarihinde seçilmiş Cumhurbaşkanını kabul etmeyen 367 garabetiyle ortaya çıkan 27 Nisan e-muhtırasını verdikten sonra 28 Nisan tarihinde milletten aldığı yetkiyi, milletten alan temsili ben sonuna kadar kullanacağım diyen bir irade vardı. İlk defa az önce saydığım 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar gelen süre içerisinde ilk defa 27 Nisan e-muhtırasına karşı 28 Nisan'da dik duran milletin temsilcileri vardı. O ne getirdi biliyor musunuz? 15 Temmuz 2016'daki milletin kahramanlık destanının yazmasının sebebiydi. Çünkü ondan önce 27 Mayıs'ta %51 ile %52 ile seçilmiş Demokrat Parti iktidarı bir gece darbesiyle ortadan kaldırılmış ve 3 yiğit idam edilmişti. Sessizce bunu

0: Bunları yapmıştı ve millet sessizce takip ederken 27 Nisan e-muhtırasına karşı 28 Nisan tarihinde dik duran milletin iradesini ancak millet götürür diyen bir iradenin varlığı 15 Temmuz 2016'da iradesini teslim ettiği iktidarına güvenen millet tanklara siper oldu, uçaklara siper oldu ve bu milletin artık darbe yapılmasına imkan vermez hale getirdi. Şimdi onları düşünüyorum. Bakın, Nene Hatunların Kurtuluş Savaşı'nda başörtüleriyle, şalvarlarıyla cepheye taşıdıkları mermilerle onlarla övünürken 80'lerden itibaren, 90'lardan itibaren anamızın, eşimizin, bacımızın başörtüsü sorun haline gelmişti. Hiç yaşanmamış hadiseleri sorun haline getiren, milletin evlatlarının, analarının, babalarının, şehitlerinin, bacılarının ve eşlerinin şehit cenazelerine katılmadığı, orada evlerine giremeyen bir topluluk vardı. Ne oldu? 1 Ekim 2013 tarihinde bu işi dedik ki olmaz. Milletin temsilcileri, milletin vekilleri artık başörtüsüyle de girebilir, sakallarıyla veya her türlü şekilde mecliste bulunabilir dedik. Bakın, bir milletvekili 99 yılında seçilmiş milletvekilin başörtüsü olduğundan dolayı milletvekilliği elinden alınmıştı. Türkiye'nin toplumsal hadiselerinin bütün meselelerini bize dayatma olarak koyarken yavaş yavaş bunların hepsini ortadan kaldırdık. 42 yıllık ortaya çıkan terör, 50 bin 60 bin insanımızın hayatının kaybetmesine sebebiyet veren terör, terörsüz Türkiye dediğimiz, Türkiye yüzyılını inşa edeceğimiz dediğimiz bu süreçte hamdolsun 367 milletvekilinin imzasıyla teklif,
1: son bir iki cümle alayım,
0: 467 milletvekilinin kabulüyle terörsüz Türkiye'yi de ortaya koyacağız ve artık 87 milyonun artık geleceği nasıl inşa edebiliriz, ekonomimizi nasıl düzeltebiliriz, Orta Doğu coğrafyasında olduğumuz liderliğin dünya coğrafyasında nasıl güçlü ülke haline getiririz, hep birlikte yapacağımız bir Türkiye inşallah inşa edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum, evet, vakit ayırdığınız, soruları yanıtladığınız için.
0: Sağ olun.
1: Efendim, yayın konuğumuz Sayın Mustafa Elitaşlı, AK Parti Genel Başkan Vekili. Şimdi birazdan Sayın Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'yla beraber olacağız. Arkadaşlarımız kendisini yayına hazırlamak üzereler. Çok kısaca durum hakkında biraz bilgi vereyim. Artık alanda heyecan has safhaya varmış vaziyette. Arkadaşlarım uyarıyorlar. Evet, muhabirimiz Abdullah Ünver'e kısaca bir söz vereyim. O alanda sahadaki havayı bize aktarsın. Ardından Sayın Sağlık Bakanı ile yayınımıza devam edeceğiz. Abdullah.
2: Teşekkür ediyorum. Biz de alanın farklı bir kısmındayız. Şu anda ana girişteyiz. Vatandaşların, partilerin giriş yaptığı noktadayız. Siz de bahsettiniz. Başkan Erdoğan'ın sahneye çıkmasına saatler kala artık heyecan her geçen dakika, her geçen zaman daha da artıyor. Dediğim gibi şu anda ana girişteyiz. Burası oldukça kalabalık. Türkiye'nin 81 ilinden partililer, vatandaşlar şu anda bulunduğumuz bu noktadan alana giriş yapıyorlar. İki farklı noktada üst araması yapılıyor vatandaşlar ve ardından alana girmelerine müsaade ediliyor. Biz de şu anda bulunduğumuz noktada vatandaşların görüşlerini alacağız. Efendim merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz?
3: Kırşehir.
2: Kırşehir'den geliyorsunuz. AK Parti, Milletin Partisi 25. yılında bunu kutluyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?
3: İşte görüyoruz. Tüm Türkiye burada, kutluyoruz. Nice 25 yıllara, nice 30 yıllara Allah razı olsun. Yani bütün Türkiye burada. Van'ı burada, Çanakkale'si burada, Eskişehir'i burada, Bursa'sı burada. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Yani Allah izin verirse devam etmesini istiyoruz yani. Bizim amacımız bu yani.
2: Teşekkür ediyoruz. Siz nereden geldiniz?
4: Ben Ankaralıyım. Buradan ya Rabbime şükürler olsun bugünleri gördüğümüz için. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: İstanbul'dan geldim ben de. Nasıl, heyecan var mı? 25. yılını kutluyor AK Parti. Birazdan da Başkan Erdoğan sahnede olacak.
5: 15 bin kişi geldik İstanbul'dan. Yani memnunuz. Reisimizi bekliyoruz. Heyecanla, çok heyecanlıyız.
2: Kalabalık her geçen saat daha da artıyor. İsterseniz yaklaşabilirsek eğer giriş kapısına doğru biraz daha yaklaşalım. Bakın, yoğunluk oldukça fazla. Yüz binler Ankara'da, Millet Bahçesi'ndeler. Tabii yayın öncesi ve şu anda da herkes tabii kulağımızda fısıldıyor. Geldikleri şehri Diyarbakır, Malatya, İstanbul, Aydın'dan gelenler var. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, millet, AK Parti'nin 25. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında işte buradalar.

0: İsterseniz biraz daha yaklaşalım, girişe doğru yaklaşalım. Kameraman arkadaşım Cengiz Han Öztürk'ten rica ediyorum. Evet, bir vatandaşımız daha var. Siz nereden geldiniz? Hangi şehirden geldiniz?
1: Kocaeli Körfezi'nden geliyoruz abi. Recep Tayyip Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanımız için sevgiyle, saygıyla bütün gençler olarak buradayız. Tabii ki gençlik, Körfez'de gençlik kollarındayım. Ve tamamen sevgi, tamamen menfaatsiz, tamamen saf bir sevgiyle biz buraya geldik. İnşallah bir ömür Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrüm yettiği sürece çocuklarıma, gelecek nesle torunlarıma kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgisini ve Türkiye'ye gelmiş büyük dünya lideri olduğu adam. Recep Tayyip Erdoğan!
2: Recep Tayyip
0: Erdoğan! Evet, bahsettiğimiz gibi vatandaşların heyecanı her geçen saat daha da artıyor. Artık bütün halk başkan Erdoğan'ı sahneye çıkmasını bekliyor. Biraz daha ilerleyelim isterseniz. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Biraz daha ilerlemesini rica edelim. AK Parti'nin 25. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında bugünün temasını açıklayacak olursak, milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır temasıyla gerçekleştiriliyor. 25. yıl kutlamaları AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunda hayata geçen projeler anlatılacak. Neler düşünüyorsunuz AK Parti'nin 25. yılındayız?
3: Ya neler düşünmeyiz? Dünya düşünsün, dünya. Biz çok güzel şeyler düşünüyoruz. Dünya düşünsün.
4: Kıskananlar
3: düşünsün.
5: 25 yıllar diliyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık sıhhat verir.
3: Biz Elazığ'dan her yıl buraya geliyoruz. Kar kış demeden. Yani hastalık bir tarafa, her gün buradayız.
0: Teşekkür ediyoruz. Biraz daha ilerleyelim. İleride davul zurnaları görüyoruz tabii vatandaşlar. Orada halaylar eşliğinde AK Parti'nin 25. yılını kutluyorlar. Tamam, bitti mi?
6: Efendim, yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu kez konuğumuz Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Sizin bakanlığınız memleketin en önemli bakanlıklarından bir tanesi. Evet. Çünkü sağlığımızdan sorumlusunuz.
7: Evet.
6: 25 senenin muhasebesi yapıldığı zaman AK Parti iktidarı bu çeyrek yüzyılda neler yaptı? Sizin muhasebeniz nedir, buyurun?
8: Esasında çeyrek yüzyıl diyoruz ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 75 yıl gibi yaşadık bu 25 yılı. Çünkü 24 saat boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çalışıyoruz. Ve Türkiye özellikle sağlıkta çok büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşadı. Nedeni de şu. Bizden önceki dönemlerde insan odaklı veya hasta odaklığından çok toplumsal bir sağlık hizmeti sunuluyordu. Ve biz esasında dertlinin derdini çözmeye çalışan bir dava insanı olarak Cumhurbaşkanımız geldi ve bu parti 25 senede insanların derdiyle dertleniyor. Sağlık da başka insanların, hastalanmış insanların derdini derman olmak için kurulmuş bir teşkilat ve Cumhurbaşkanımız sağlıkla ilgili büyük bir destekle insanımızı hissederek, onlara empati ve diğer gamlık kurarak vatandaş odaklı bir sağlık sistemine geçildi. Bu ne demek?
6: En önemli ne?
8: En önemli şu. Biz vatandaşın derdine ve onun ihtiyacına göre sağlık planlaması yaptık. Eskiden vatandaş kapılarda bekliyordu. Gençlerin çoğu bilmez. Reçeteler alınmaz. Resek hastanesi başka, devlet hastanesi başka, özel hastaneler farklı. İlaçlar bile hastane içinde kuyruklarla saatlerce beklenerek alınırdı. Bunu gençlerin, 25 yaşında olan gençlerin, hatta 35 yaşında olan gençler bile bilmiyor. Ambulanslara benzin bulamazdık, lastik bulamazdık. Bugün baktığınız zaman uçak ambulansından helikopter ambulansına kadar her bir vatandaş 2002 senesinde sağlığa senede 2 kez ulaşabiliyordu. Bugün 14 kez ulaşılabilir halde. Bugün baktığınız zaman her gün sağlık sisteminde 1,5 milyon insan, 1,5 milyon sağlık ordusu 3 milyon kez insanımıza dokunuyor her gün. Bu Avrupa'nın da OECD'nin de çok üstünde. Bugün Türkiye sağlıkta gerçekten en üst lige çıkmış durumda. Basit bir örnek versek, bunu gençler bilmiyor. Eskiden Türkiye'deki insanlar, hatta üst yönetimler dahi dünyanın başka ülkelerinde sağlık hizmeti için gidip oradan talepte bulunurdu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti sayesinde baktığınızda artık Türkiye 3 milyon üzerinde yabancı insan gelip sağlık hizmeti almaya başlıyor. Çevremizdeki bütün ülkeler sağlıkla ilgili bizden talep ediyorlar. Bugün Türkiye'de 271 bin yatak var ve bu yatakların 184 bin

0: tek kişilik, çift kişilik tuvaletli. Baktığınız zaman AK Parti iktidarından önce bırakın tek kişilik, çift kişilik tuvaletli banyolu odayı, 6 kişilik, 4 kişilik koğuşların bile bulunmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Biz şimdiye kadar 27 tane şehir hastanesi yaptık. Bu şehir hastaneleri Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali esasında sağlığın en üst yapıları. 13 tanesinin inşaatına devam ediyoruz. 7 tane daha yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanların kıyaslama şansı yok. Hatta bizim yaştakiler bile kıyaslayamıyor. Belki hatırlarsınız, bizim yaşa yakınsınız siz de. Böyle karneler vardı, kağıtlar vardı. Herkesin sağlık karnesi elinde dururdu. Bilimler evden dolaşırdı.
1: Ben 63 yaşındayım. Çok eskisini hatırlıyorum.
0: Maşallah, biz de iş yaş paramızda. Eskiden karnelerle insanlar geçerdi. Karneler, film dinlerdi. Hatta şöyle bir şey de var. İnsanlar kendisine ne ameliyat yapıldığını bile sorma hakkı yoktu. Bu şimdi gençler bunu hayal bile edemiyor. Ameliyatını yaptın, iyileştin, güle güle denirdi. Hatta ameliyat olmak büyük bir şanstı. Çünkü ameliyat için yer bulanamazlardı. İnsanlar hastanede muayene yapmak için sıra bulamazlardı.
1: Peki biz, bu yapılanlar yeterli mi? Çünkü 25 yılın biz ötesi olacaksa.
0: AK Parti olarak hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Bizim insanımız en iyi sağlık hizmetine sunulduğu halde ondan daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. İşte şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği koruyan, geliştiren ve üreten sağlık esasında bunun çok daha üst basamağına çıkacağı. Sadece sağlık hizmetine değil, şu anda dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birisini veren ülkeyiz. Ama aynı zamanda sağlık teknolojisini, sağlığın bilmesi, bilgisini ve yeni şeyler söyleyebilecek bir altyapımız ve insan gücümüz var. Onun için bir yeniden organize oluyoruz ve bu konuda dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olmaya kesinlikle adayız ve bunu başaracak her şeyimiz var. Onun için bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, bu iradesiyle bunu gerçekleştireceğiz. Ve en büyük hedeflerimizden bir tanesi de artık sadece hastalık değil, hastalanmadan da insanlarımızı koruyabilir hale getirmek. Onun için özellikle kanser taramalarını, aile hekimliği önemsiyoruz. Neden? İnsanlarımız hastalanmadan sağlık sistemine talep ediyoruz. Onun için altyapımız da hazır. Bugün 353 tane sağlıklı hayat
1: son bir cümle
0: var.
1: Rica ediyorum.
0: Ve son şunu da söyleyeyim, ifade edeyim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sevgiyi gördüğünüz zaman Türkiye'nin önünü artık sağlıkta da diğer alanlarda da kimse engelleyemez. Biz bir oldukça, birlikte hareket ettikçe, ürettikçe, çalıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını hep beraber gerçekleştireceğiz diyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Başta yürüdüğünüz soruları yanıtladığınız için. Efendim, yayın konuğumuz Sayın Kemal Memişoğlu'ydu, Sağlık Bakanı. Bir sonraki konuğumuz Enerji Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar olacak. Arkadaşlarım kendisini yayına hazırlayıncaya kadar ben bulunduğum yerden neler olduğunu size aktarmaya çalışacağım. An itibariyle saat 8'e 10 var. Artık alanda heyecan had safhada diyebiliriz. Çünkü buradaki binlerce insan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20 itibariyle, belki biraz daha gecikebilir, itibariyle yapacağı konuşmayı bekliyor. O konuşmanın tarihi olacağını ifade etmişti AK Parti sözcüleri. Ve artık herkes heyecanla o konuşmayı bekliyor. Biraz evvel de söylemiştim, bir sonraki yayın konuğumuz Enerji Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar olacak. Arkadaşlarımız kendisini yayına hazırlıyorlar, mikrofonlarını taktılar. Hemen vakit geçirmeden sözü ona bırakacağım. Çünkü kendisi Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından bir tanesinden sorumlu. Sayın Bakan, nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: İcraatçı bakanlıklardan genellikle söze bir muhasebe yapmalarını bekleyerek başlıyorum. 25 yılda enerji alanında Türkiye nereden nereye geldi? Bundan başlayalım, sonra devam edeceğiz.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. 25. kuruluş yıl dönümümüz, çok heyecan verici bir gün. Çeyrek asır çok önemli bir zaman dilimi ama çeyrek asırda belki bir asra sığacak işler yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bahsettiğiniz gibi enerji alanında sessiz devrimler yaptık. Türkiye'yi elektrikte yaklaşık 4 katına çıkardık. 95 bin megawatt yeni kurulu gücü devreye aldık ki bu aslında bir İtalya kurmamız demek. İtalya'nın toplam kurulu gücü kadar yeni gücü biz 24 yılda devreye aldık. Türkiye petrol üretiminde 3 katına, doğalgaz üretiminde yaklaşık 8,5 katına çıktı. Maden ihracatımız 600 milyon dolardan 6,2 milyar dolara, 10 katına çıktı. Doğalgazda çok önemli bir hamle yaptık. Cumhurbaşkanımız 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye'deki tüm hane halkına biz doğalgazı götüreceğiz hedefi ortaya koydu. O gün sadece

0: ilde doğalgaz vardı. Sadece 1.3 milyon abone vardı. Ve bu 5 ildeki doğalgaz bugün 81 ile yaklaşık 200 bin kilometrenin üzerinde doğalgaz boru hattıyla, boru şebekesiyle 23 milyon aboneye ulaşmış durumda. Ve bu sene içerisinde 1. yerleşim yerine doğalgazı inşallah götüreceğiz. Dolayısıyla hangi alanda bakarsanız bakın, boru hatları, uluslararası projeler, bütün bunlarla beraber ve nükleer, tabii ki onu söylemem lazım. 1950'den beri adeta Türkiye'nin rüyası Akkuyu'da gerçek oluyor. İnşallah birkaç ay içerisinde, yani 70 yıl bekledi Türkiye bunun için.
1: Bu yılını mı kastediyorsunuz? Bu yıl
0: evet,
1: içinde
0: önümüz,
1: mi?
0: Bu senenin sonuna kadar inşallah biz ilk elektriği Akkuyu'dan üretmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bunlar çok önemli projelerdi ve 24 yılda çok güçlü bir siyasi iradeyle, çok programlı, planlı, siyasi istikrarın olduğu, güçlü siyasi iradenin olduğu bir liderlikte hayat bulmuş oldu.
1: Sizden hep yeni müjdeler bekliyoruz. Petrol yatakları, doğalgaz yatakları. Evet. Siz nükleer dediniz. İkinci ve üçüncü nükleer santrallerden bahsediliyordu. Tüm bu alanlardaki son durum nedir? İsterseniz nükleer santrallerden başlayalım.
0: Evet. Şimdi nükleerde şu andaki tüm odağımız aslında Akkuyu'dan o ilk elektriği üretme hedefi.
1: Ne kadarlık, yani sokaktaki insanın anlayacağı bir şekilde izah ederseniz bizim doğal hayatımıza nasıl etki yapacak o reaktör?
0: Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin ihtiyacı veya bugünkü yıllık tüketiminin yaklaşık %3'ünü biz sadece tek reaktörden sağlamış olacağız. Yani tüm santrali devreye aldığımızda %10-11 Türkiye'nin ihtiyacı sadece Akkuyu santraline sağlanacak. Şimdi dolayısıyla ilk reaktörü devreye almak şu anda bütün odağımız, bütün çalışmamız onun üzerine. Ama ikinci reaktör Sinop, Trakya ile ilgili çalışmalarımız, özellikle son dönemde Güney Kore ve Kanada ile yürüyen ve ciddi anlamda gelişen bir işbirliğimiz, diyalogumuz var. Dolayısıyla buralarda önümüzdeki aylarda 2027 yılı içerisinde artık bunun hukuki altyapısını oluşturup, yani hükümetler arası anlaşmaların o imzalandığı bir süreci hedefliyoruz önümüzdeki aylar içerisinde. Ama bunun yanı sıra bir başka alan küçük modüler reaktörler. Türkiye burada...
1: Onlar da mı nükleer?
0: Onlar da nükleer ama bunlar daha küçük ölçekte ve modüler şekilde yapılan santraller. Burada Türkiye'nin hedefi daha büyük. Yani kurulu güç olarak belki 5000, 10000 megawattlara doğru gidecek bir potansiyel var ama hedefimiz şu açıdan büyük. Türkiye bunun teknolojisine sahip olmayı hedefliyor. Yani biz 1950'lerde nükleerin ilk çağı başladığında aslında yola çıkmışız.
1: Doğru mu anlıyorum? Kendi uçağımızı, kendi arabamızı yaparken kendi nükleer santralimizi,
0: evet,
1: de mi
0: modüler
1: yapacağız?
0: Reaktörlerimizi yapma hedefimiz var. Bahsettiğim şey 1950'lerde nükleerin ilk çağı dünyada başladığında, yani 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra sivil nükleer, nükleerin barışçıl kullanımı başladığında Türkiye aslında yola zamanında çıkmış durumda 1950'lerde. Ama sonra devamını getirememiş. İşte bahsettiğimiz biraz önce bütün yaptıklarımızın arkasında Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesi, AK Parti'nin yetişmiş kadroları var diyoruz ya. Bunlar olmadığı için hükümetler bir yılda, iki yılda, bir buçuk yılda, üç yılda değiştiği için bu projeler hayata geçemedi. Şimdi ve biz o treni kaçırdık. Yani nükleerde onun için işte Kore ile konuşuyoruz. Bu konuda teknolojiye sahip ülkelerle konuşuyoruz. Şimdi küçük modüler reaktörler nükleerin yeni çağı. Dolayısıyla bu yeni çağa yine başındayız. Biz tekrar bu konuda iddialı bir şekilde, ama daha farklı bir Türkiye var. Artık Türkiye nükleer santralini devreye almış bir Türkiye. Bu konuda yetişmiş insan kaynağı olan bir Türkiye. Yüzlerce öğrenciyi yurt dışına göndermiş. Orada lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi aldırmış ve bunları şimdi Akkuyu'da fiilen sahada çalıştıran bir Türkiye var. Hedefimiz bu alanda Türkiye'nin teknolojiye sahip bir ülke olarak bu santralleri kendisinin kurması ve belki bu anlamda da çevresinde, bölgesinde bunları ihraç eder bir ülke haline gelmesi.
1: Peki bunun için bir zaman hedefiniz var mı?
0: Ya şunu söyleyeyim, bu alanda dünya da şu anda gelişim sürecinde. Yavaş yavaş uygulamaya geçen veya lisanslamasını tamamlamaya yaklaşan teknolojiler var. Amerika'da var, İngiltere'de var, Kanada'da, Çin'de var. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda bu özellikle Sanayi Bakanlığımızın da ortaya koyduğu teşvik programı hakikaten önemliydi. Ve Türkiye'deki sanayi grupları, Türkiye'deki yenilikçi gruplar bu alanda yavaş yavaş çalışmalara başlamış durumdalar. Ben inanıyorum ki bunlar önümüzdeki birkaç yıl içerisinde meyvesini verecek ve Türkiye bu alanda hakikaten söz sahibi bir ülke olacak.
1: Peki o zaman hedef nedir? Şimdi mesela

0: biraz evvel çok çarpıcı bir rakam verdiniz. Sadece bir reaktör %3 elektrik kattı. Peki siz kaç tane modüler santral ve neticede nükleerle ne kadar elektrik üretmeyi planlıyorsunuz, hedefliyorsunuz?
1: Murat Bey, biz 2050 yılında Türkiye'yi 20 bin megawattlık bir nükleer kurulu güce sahip. Bunun yaklaşık 14-15 bin megawattı konvansiyonel dediğimiz, işte Akkuyu gibi büyük Sinop'ta, Trakya'da yapacağımız yaklaşık 12 reaktörden sağlayacağımız bir 14-15 bin megawattlık bir güç. Bunun yanında 5-6 bin megawattlık 20 bine bizi götürecek küçük modüler reaktörleri hedefliyoruz. Yani kafamızda, vizyonumuzda, programımızdaki rakamlar bunlar. Bu bize ne getirecek? Bu bize Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık %15'ini nükleerden karşılamayı getirecek. O günkü ihtiyacımızın %15'i.
0: Yani siz ilerideki ihtiyacı hesaplayarak söylüyorsunuz.
1: Evet, evet. Böyle bir nükleer programla hareket ediyoruz.
0: Peki rüzgar enerjisi, bu da alternatif bir enerji. Evet. Belki hani nükleer kadar önemli değil ama göz ardı edilemeyecek bir enerji kaynağı gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Rüzgar hakikaten çok önemli bir potansiyelimizin olduğu ve asla göz ardı etmememiz gereken bir alan. Zaten Türkiye olarak biz hiçbir enerji kaynağını göz ardı edemeyiz. Yani öyle bir lüksümüz yok. Türkiye yerli kömürünü kullanacak, petrol ve doğalgazını arayacak. İşte Gabar'da, Sakarya gaz sahasında, Karadeniz'de. Türkiye mutlak surette dışarıda bu aramalarını yapacak. Ama rüzgar güneşini, jeotermalini, yenilenebilir enerji kaynaklarında en üst düzeyde kullanacak. Onun için rüzgara bizim sırtımızı dönmemiz mümkün değil. Zaten baktığınız zaman, hani dediniz ya, geçmişin muhasebesi. Türkiye 2002'de sadece 19 megawattlık bir kurulu güce sahipti rüzgarda. Sadece 19. Bugün yaklaşık 16 bin megawata geldik. Yani neredeyse 800 kat artmış bir kurulu güçten bahsediyoruz. Ama potansiyeli ülkemizin gideceği yer daha da bunun üzerinde. Bizim rüzgar ve güneşte Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir 120 bin megawata gitme hedefimiz var. Türkiye 2035'te, yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde, bugün 44-45 bin megawattlara geldiği rüzgar ve güneşte 120 bin megawata gidecek. Her yıl 8-9 bin megawatt yeni rüzgar ve güneş yapacağız. Bu döneme has yeni bir şey söyleyelim. 2026 son çeyrekte ve inşallah 2027'de ilk çeyrekte onun ihalesini yapacağız. Offshore rüzgarla, yani deniz üstü rüzgarla ülkemizi tanıştıracağız. Ve
0: bu
1: Türkiye,
0: ne demek? Yani o bir takım pervaneli şeyleri denize mi kuruyorsunuz?
1: Artık denizin üzerinde kuracağız. Karadaki
0: yani
1: rüzgarı,
0: o dağda gördüğümüz gibi şeyleri.
1: Evet.
0: Şimdi
1: aslında
0: denizde.
1: Onun daha büyüğü olmuş olacak. Çünkü rüzgar denizde daha büyük bir potansiyele sahip. Ve orada da 2035 hedefimiz 5000 megawattlık bir rüzgar, deniz üstü rüzgarı hayata geçirmek.
0: Peki bunun teknolojisi yerli mi olacak, yoksa kısmen yabancı vesaire, nasıl
1: şimdi
0: olacak?
1: Şimdi bizim özellikle yenilenebilirde biliyorsunuz YEKA modeliyle, yani yenilenebilir kaynak alanı modeliyle, biz sadece meseleye şey olarak bakmıyoruz. Yani biz bir taraftan kaynak olarak, yani yakıt olarak doğalgazdan, ithal doğalgazdan elektrik üretmeyelim, ithal kömürden üretmeyelim, yenilenebilir enerjiden kendi kaynağımızı üretelim derken, bir taraftan ekipman anlamında, teknoloji anlamında da bu dışa bağımlılığı azaltalım, bitirelim istiyoruz. Hmm. Çünkü güneş paneli kuracaksınız, güneş tarlası, panelleri başka bir ülkeden ithal ediyorsunuz, rüzgar türbinlerinde. Onun için YEKA modelimizde bunların Türkiye'de üretimiyle alakalı ciddi teşvikler veriyoruz ve yine deniz üstü rüzgarda da yerliliği en üst düzeyde tutacak bir modeli hayata geçireceğiz.
0: Bütün bunlar birbirinden daha heyecan verici hususlar. Müsait olduğunuz bir zaman sizinle daha detaylı konuşmayı çok isterim.
1: Ankara'daki stüdyoyu hazır ederseniz inşallah geleceğiz. Onu bekliyoruz.
0: En kısa sürede. Evet. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız
1: için.
0: Sağ
1: olun.
0: Efendim, yayın konumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'dı. Sorularımızı yanıtladı. Artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahneye çıkması, konuşmasına başlamasının an meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize verilen programda saat 8'de belki bir parça gecikme olabilir. Ama şimdi artık herkesin onu beklediğini söyleyebilirim. Şimdiki konuğumuz Sayın Profesör Doktor Nebi Miş, SETA Genel Koordinatörü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına başlayıncaya kadar onunla sohbetimizi sürdüreceğiz. Herhalde tahminimi söylüyorum. Şu anda Mehteran da sahneye çıkmış, podyuma çıkmış vaziyette. Herhalde artık Cumhurbaşkanı'nın da buraya gelmesi, belki de gelmiş de olabilir, an meselesi olduğunu düşünüyorum. Her an anons edilebilir. Ama biraz evvel de söylediğim gibi, o çıkıncaya kadar Profesör Doktor Nebi Miş, SETA Genel Koordinatörü ile biz sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Nebi.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bir 25 yıl, AK Parti 25 yılda neler yaptı? Bir akademisyen gözüyle. Çünkü biz şu ana kadar hep siyasetçi gözüyle dinledik. Sizin düşünceniz, yorumunuz nedir?

0: Şimdi şöyle, tabii çeyrek asır bir siyasal parti için bence önemli bir süre. Ve bu 25 yılın 23,5 yılını iktidarda olduğunu düşündüğümüzde gerçekten AK Parti dünyadaki bütün partilerle karşılaştırdığımızda istisnai bir parti siyaseti uyguladı. Yani bu kadar uzun dönem
1: iktidar... Çiçek Bey bir örnek verdi. Japonya'da bir liberal parti örneği varmış.
0: Ben dinledim o yayını.
1: Öyle mi?
0: Dünyada uzun süre yani AK Parti gibi hakim partiler iktidarda ama liberal parti dahil aynı siyasi liderle bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir parti
1: onlar
0: yok.
1: Onlar lider değişimi yapmışlar.
0: Lider değişimi ya da koalisyonlarla vesaireyle devam ettiler. Yani İsveç'te var, Güney Afrika'da var, Japonya'da var. Yani hakim partiler. Bu bir literatür. Genellikle bunlar da kurucu partiler oluyor baktığınız zaman. Yani o devletlerde hakim partiler büyük bir krizin ardından ya da kuruluş dönemleri ardından kuruluyorlar ve çok uzun dönem iktidarda kalıyorlar. Dolayısıyla da AK Parti'yi de bu anlamda dünyadaki uzun dönemli iktidarda kalan partilerle karşılaştırdığımız zaman belki de burada şöyle bir şeyin altını çizmemiz lazım. O da şu, bu tür uzun dönemli partiler kuruluş dönemlerinin, büyük krizlerin, savaşlardan sonra ülkeleri derleyip toparlayan partiler. AK Parti de bu anlamda 2001'de kurulup 2002'de iktidara geldiğini düşündüğümüzde gerçekten de Türkiye'de hem ekonomik olarak hem siyaset olarak hem toplum olarak hem de siyasal meşruiyet olarak gerçekten de bir kriz vardı. Şimdi Murat Bey şöyle düşünelim. Bu AK Parti'nin iktidara geldiği dönemdeki dünya yok artık. Yani o dönemde küreselleşme konuşuluyordu, liberal değerlerin, liberalizmin dünyaya hükmettiği çok kültürlülük vesaire konuşuluyordu. Türkiye'de de başka siyasal meşruiyet krizleri konuşuluyordu. Siyasetin merkezinin aşınması konuşuluyordu. Bugün dünya farklı bir yere geldi. Örneğin 2002'de daha çok devletlerin küçülmesi, özel sektöre devletlerin birçok fonksiyonunun devredilmesi konuşulurken bugün bütün dünyada en liberal devletler bile yeniden merkezileşmeleri konuşuyorlar.
1: Bir virgül koyalım çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geldi mi gelmedi mi merak ediyoruz. Alandaki muhabirlerimizden birine bağlantı yapmak istiyorum. Mert Hacıaloğlu'na dönmek istiyorum. Mert, Sayın Cumhurbaşkanı geldi mi, geldiyse konuşmasına ne zaman başlayacak? Senin bulunduğun yer itibariyle atmosfer nasıl, seni dinliyoruz.
2: Teşekkürler Murat Akgün. Henüz Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelmiş değil ancak dakikalar içerisinde burada olabilir. Çünkü bir süredir havada önleme ve izleme helikopteri var. Onlar biliyorsunuz Başkan Erdoğan'ın gideceği programlarda havadan çevrenin bir güvenliğini sağlamak adına havadan takip adına bir süredir gökyüzünde görüyoruz ancak henüz gelmedi. Bakanlar gelmeye devam ediyor. Hemen önümüzden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı görüyorum. Şöyle bir vizyon belgesi paylaşayım Murat Akgün. Geride bıraktığımız yayında ifade etmiştim. AK Parti'nin 25. yıl vizyonu noktasında ilk çeyrek asırdan ikinci çeyrek asra değişime yön veren Türkiye sloganıyla birlikte bir vizyon belgesi paylaşıldı ki geride bıraktığımız günlerde de aslında bunun paylaşılacağını belirtmiştik. Bunun defteri de kitabı da elimize ulaşmış durumda. Kuşkusuz önemli başlıklar var. Peki Serkan biraz da kalabalığı göstersin. Arkamızda büyük bir kalabalık var. 100 bin üzerinde olacak demiştik aslında. Şu anda sayılar ilerleyen saatlerde büyük ihtimal açıklanacak ancak 100 bin üzerinde bir kalabalığın bu noktada olduğunu dile getirebiliriz. Şu anda bakanlar gelmeye devam ediyor. Kabine üyeleri gelmeye devam ediyor. Az önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de duyduk. Gördük burada. Başkan Erdoğan'ı karşılamak adına onlar da hemen ileride bulunan, sahnenin arka tarafında bulunan alana doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Program akışını birazcık paylaşalım. Evet aslında belirttiğiniz program akışı da tabii ki önemli ve dikkat çekici. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alana intikali, daha sonra teşkilat konulu bir film gösterimi olacak. Akabinde ise AK Parti tanıtım ve medya başkanı Faruk Acar'ın selamlama konuşmaları, daha sonra senfoni orkestrası ve Mehteran takımının bir dinletisi olacak ki Mehteran takımı da sahnedeki yerini almış durumda. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk de size o alanı şöyle kısaca göstermeye çalışsın. Hemen sahnenin sağ tarafına doğru kameraman arkadaşım o noktayı gösterirse hemen bu noktada veteran takımı bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan ışık gösterisi Prestij filminin gösterisi olacak ve sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını duyacağız. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi ve akabinde ise tabii ki fotoğraf çekimiyle birlikte program son bulacak.

0: ifade ettiğimiz gibi vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Özellikle hem 25 yılın bir muhasebesi hem de gelecek 25 yılın aslında bir hedefi, yol haritasını bugün göreceğiz ve duyacağız. Özel ve önemli bir gündeyiz aslında, ifade ettiğimiz gibi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte aslında Türkiye önemli bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Özellikle ilk yıllarından bu yana uzun bir süre vesayet odaklarıyla mücadele etti. Akabinde ise muhtıralar, daha sonra darbe girişimleri gibi, kapatma davaları gibi birçok badire atlattı AK Parti ve bugünlere kadar geldi. Bugün de aslında bu 25 yılın bir taşlandırmasını göreceğiz. Taşlandırıldığını aslında burada şahit edeceğiz. Özel anlar yaşanacak. Bir de tabii ki 25. yıla özel şarkı, onu da merakla bekliyoruz. Bizim yayınlarımız devam edecek. Tabii ki bu elimizdeki vizyon belgesinde izleyeceğiz. Kısaca anlatmaya çalışmıştım bir önceki yayında, ancak oldukça önemli ve dikkat çekici. İlerleyen dakikalarda Başkan Erdoğan burada olacak diyelim tekrardan. Sözü yeniden size bırakıyorum.
1: Anadan, serden geçti bizim için.
2: Evet efendim, yarıda kalmıştı sohbetimiz Nebi Miş'le, Profesör Doktor Nebi Miş'le. Sözünüzü kesmiştim bu bağlantı için. Buyurun lütfen, kaldığınız yerden devam edin.
3: Estağfurullah. Şunu söylüyorduk, yani bir parti nasıl oluyor da kesintisiz olarak 25 yıllık siyasi ömrünün 23,5 yılını iktidarda geçirebiliyor. Buna yani siyaset bilimi literatüründe hakim parti diyoruz. AK Parti özelinde yani dünyadakilerden farklı olarak karşılaştırdığımızda bu kadar uzun dönemli siyasetini, iktidarını korumasının belirli parametreleri var. Bunlardan en önemlisi şu: bir defa değişimi iyi görüyor. Siyasal krizlere hazırlığı önceden yapıyor. Dolayısıyla da toplumsal dönüşüme göre, sosyolojinin dönüşüme göre, taban eğilimlerinin beklentilerine göre siyasetlerini güncelleyebiliyor. Siyasetlerini güncellerken de rakipleriyle karşılaştırdığında taban eğilimlerini daha iyi anlayabiliyor. Toplumla, sosyolojiyle kurduğu ilişkiyi çok daha dinamik bir düzeyde tutuyor.
2: 13 seçim kazanmayı buna mı bağlıyorsunuz?
3: Tabii ki, yani AK Parti ilk kurulduğunda AK Parti üzerine yapılan siyasi analizlerde şu vardı. Çok da isabetli bir analizdi. AK Parti aslında siyasetle sosyolojinin buluşmasıdır, birleşmesidir. Yani bir Türkiye'nin bir sosyolojisi var. Geniş toplum kesimlerinin belirli toplumsal özellikleri var. Muhafazakar, dindar, belki toplumun çok geniş kesimlerini bu çevreler oluşturuyor. Ve bir de daha merkezde olan, çok uzun süredir belirli çıkar gruplarıyla birlikte siyasetin imtiyazlı alanlarını kullanan yapılar var. Şimdi AK Parti geldiğinde önce o imtiyazlı grupların imtiyaz alanlarını daraltarak aslında toplumsal ve bir siyasal eşitlik yapıyor. Şunu yapıyor. Yani imtiyazlı grupların imtiyazını belki elinden alıyor ama diğer taraftan onları da toplum içerisinde eşitleyerek, yani haklarını, hukuklarını, özgürlüklerini kısıtlamıyor. Sadece imtiyazlarını alıyor. Bu aslında Türkiye'de çok konuşulmayan bir mesele. Türkiye'deki bugün siyasetteki tartışmalardan en önemli birisi şu: 20 yıllık dönemde gerçekten eski dönemin alışkanlıkları, daha kolay siyaset yapma, siyasi rekabette belirli çevrelere yaslanarak iktidar olma ya da belirli vesayet odaklarıyla birlikte koalisyon kurarak milletin oyuyla iktidara gelmeseniz bile sonuçta ekonomik bir gücü kullanıyorsunuz, siyasi bir gücü kullanıyorsunuz. İşte AK Parti aslında burada o imtiyazlı sınıfları bir şekilde imtiyazlarını sonlandırarak toplumsal bir eşitleme yaptı. Burada da toplumun geniş kesimlerinin beklentisini bir, ekonomik programlarla, iki, kalkınma programlarıyla, üç, hizmet programlarıyla desteklediğinizde ve bunu da sadece işte Türkiye'nin büyük şehirleri değil, Anadolu'nun dün illerine, ilçelerine kadar kalkınma ve hizmet siyasetini götürdüğünüzde aslında burada bir partinin yetkinlik itibarı ya da yönetebilirlik itibarı oluşuyor. Bu çok önemli. Yani yetkinlik itibarı dediğimiz şu: toplum izliyor bir siyasal partiyi. Yani sonuçta demokrasilerde siyasi partiler iktidara gelirler ve iktidarında ortaya bir performans koyarlar. Toplum da onu değerlendirir. AK Parti ilk döneminde gerçekten Türkiye'de uzun süre oluşmuş belirli hizmet açıklarını tamamladı. Yani temsil açığını kapattı. Çünkü toplumun geniş meşruiyet alanlarını siyasete taşıdı. İkincisi, kalkınma açığını kapattı. Hizmet açığını ve aynı zamanda da sosyal adalet, yani sosyal politikalar dediğim şey aslında ta AK Parti'nin belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhurbaşkanımızın toplumun daha kırılgan kesimlerine yönelik olarak sizin uyguladığınız sosyal politikalar aslında o toplumun bir partiye yönelik olarak yetkinlik itibarına yönelik bir notunu ortaya çıkarıyor.
2: Nebi Bey, sözünüzü kesiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Hanımefendi, şu an itibariyle toplantının yapıldığı mekana gelmiş yerdeler. Yani millet bahçesine gelmiş durumdalar. Şu anda da kürsüye doğru yürüyor Sayın Cumhurbaşkanı ve eşi Sayın Hanımefendi. Halkı selamlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birazdan bir konuşma yapması bekleniyor ve bu konuşmanın bir 25 yılın muhasebesi, bundan sonra da neler yapılacağına dair bir vizyon çizmesi bekleniyor. Sizin düşünceniz nedir Nebi Beş? Nasıl bir konuşma, nasıl bir vizyon belgesi?
3: Şöyle düşünün, siyasi partilerin tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır ya da yıl dönümler, işte 10. yıllar, 15. yıllar. Şimdi AK Parti için 25. yıl burada görüyoruz zaten, bir çeyrek asır demek. Yani bir siyasi parti için bir çeyrek asır demek. Dolayısıyla da takip edebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla AK Parti burada bir defa 25 yılın topluma yönelik olarak işte kalkınma, hizmet, sosyal alanlar, dış politika vesaire, bununla ilgili aslında bir muhasebe yapıyor. Bu muhasebeyi de toplumun önüne koyuyor. Burada büyük ihtimal bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında bu 25 yılın gerçekten bir muhasebesini, aynı zamanda bir envanterini, bir hatırlatmayı yapacağını öngörmemiz lazım. Bundan önceki konuşmalarda da, bu tür tarihi konuşmalarda Cumhurbaşkanımız gerçekten de bugüne kadar bütün o hizmet ve kalkınma alanlarının belirli şeylerini ortaya koyar. Ardından Türkiye bugün gerçekten sadece işte bölgesel bir devlet değil ya da 2002 yılındaki Türkiye değil. 2002 yılındaki Türkiye'ye yönelik olarak toplumun da milletin de kanaati değişmiştir. Sadece Türkiye değil, küresel sistemde gerçekten Türkiye bir kurucu aktördür. Yani dünyada sözü etkili, gücü etkili bir devlet haline gelmiştir. Bu anlamda da küresel sistemdeki o Türkiye'nin, küresel sistemin geleceğine yönelik olarak düzen kurucu, adalet arayıcı ya da geri kalmış coğrafyaların, gönül coğrafyalarımızın, İslam dünyasının bütün bunları sahiplenen, ileriye yönelik olarak da bütün dünyaya da aslında bugüne kadar tekrar ettiği o küresel adalet vizyonuyla ilgili bir şeyler söyleyecektir. Ama diğer taraftan az önce söyledim, Türkiye ve dünya hızlı bir dönüşümden geçiyor. Yani eskiden 50 yıllık, 100 yıllık, 40 yıllık, 90 yıllık dönemlerdeki değişim bugün için 2 yılda, 3 yılda gerçekleşiyor dünyadaki dönüşüme baktığınız zaman. Dolayısıyla da siyasal partiler iktidarda kalabilmek için millet, yani sosyoloji dönüşüyor. Ve aynı zamanda da sosyolojinin beklentileri 20 yıllık dönemdeki AK Parti'nin siyasetin çıtasını yükseltmesi, belki kalkınma ve hizmetle ilgili bütün alanlardaki görmüş olduğu o şeyden geri kalmıyor. Dolayısıyla toplumun önüne yeni şeyler koymanız lazım. Bugün 25 yıl sonra AK Parti gelecek çeyrek asır için toplumun önüne yeni hedefler koyacaktır. Nasıl 2012'de ya da 2013'te?
2: Terörsüz Türkiye bunlardan biri mi?
3: Kesinlikle, yani 2012-2013 döneminde 2023 hedeflerini koymuştu AK Parti ve Cumhurbaşkanımız milletin önüne. Şimdi de 25. yılında, gelecek 25 yıl için, 2053 için, 2050 için ileriye yönelik olarak Türkiye'yi nereden alıp nereye getireceğiyle ilgili büyük ihtimal yeni hedefler koyacaktır. Yeni çıtalar belirleyecektir. Ve bunlardan en önemlilerinden birisi, Türkiye sorunlarını çözüyor. Krizlerini çözmüş ve bugün de AK Parti iktidarları döneminde sonuçta çok, Türkiye'nin çok büyük sorunları çözüldü. Bugün de 40 yıldan fazla bir süredir gerçekten de çok büyük bir mücadeleyle yürüttüğü terörle mücadelenin farklı bir aşaması var. Bugün terörsüz Türkiye hedefine yönelik olarak mecliste 467 milletvekilinin oyuyla aslında bu bugüne kadar Türkiye siyasi tarihinde anayasa değişikliklerinde bile

0: kadar büyük bir konsensüs yoktur, büyük bir uzlaşma yoktur, bu kadar farklı siyasal eğilimlere, farklı siyasal geleneklere, farklı kimliklere sahip partilerin bir sorunun, bir konunun çözümü etrafında bu kadar büyük bir uzlaşma bugüne kadar görülmemiştir. Dolayısıyla da bugün Türkiye'nin en önemli, önündeki en önemli fırsattan birisi terörsüz Türkiye hedefidir. Yani bu dönemde işte AK Parti dönemlerinde gerçekten iktidar sadece tek bir terör örgütüyle mücadele etmedi. Çoklu terör örgütleriyle mücadele etti. İşte FETÖ bunlardan birisiydi ve bu mücadelede FETÖ'nün devletten arındırılması ile ilgili önemli bir başarı sağlandı. DAEŞ'la dünyada en fazla ve etkili mücadele eden ülkelerden birisi Türkiye'ydi. Şimdi de 40 yıldan fazla bir sürede mücadele edilen PKK ve onun farklı yapılanmalar ile ilgili yeni bir çözüm arayışı var. Toplumun önüne bir çözüm paradigması kondu ve bu paradigmaya da meclis evet dedi. Şimdi bu başarılırsa artık Türkiye gerçekten bugüne kadar terörle mücadelelere ayırmış olduğu 2 trilyonun üzerindeki maliye, tabii ki bu sadece ekonomiyle, maliyetle ölçülemez. Bu uğurda çok büyük mücadeleler ettik, şehitler verdik, gazilerimiz var. Ama burada terörle mücadelede başarılı olduğunda ülkenin buraya hasredilen kaynakları, aynı zamanda odağı farklı alanlara yöneltilecektir.
1: Bir sözünüzü kesiyorum. Bir AK Parti'nin Türkiye'yi nereden nereye getirdiğine dair bir film var. Biraz seyredelim, sonra tekrar devam edeceğiz.
2: Dediler ki Şişli cevap vermiyor. Saat 18.20. Bunun üzerine nöbetçi arkadaşıma dedim ki sen arabaya devam et. Ben dedim şöyle hemen bir arabaya atlayayım. Bakalım nedir? Gittim ki kapı açıldı. İçeride gözleri yaşlı olan bir kardeşimiz vardı. Niye ağlıyorsun diye sordum. Niye ağlıyorsun deyince biraz kederlendim. Başka hiçbir derdim yok. Biraz sohbet ettikten sonra ayrıldık. Ertesi sabah ağlamanın gerekçesini öğrendim.
3: Maalesef işinizi kaybettik.

Değerli kardeşlerim, bu davanın mayasında Abdülmecitlerin bu imanı var. Bu davanın mayasında evladını, eşini, çoluğunu, çocuğunu evinde bırakıp onlarla adeta bir sefere gidercesine yola çıkan yiğitlerin inancı var, aşkı var.

0: flashy.
1: Geçenler bandı.

0: emeğini, vaktini, ömrünü veren tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete intihal eden yol arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Çeyrek asırlık bir zaman dilimine bakıyoruz. Sadece takvim yaprakları değişmedi. Nesiller boyu anılacak devasa hizmetler, ezber bozan hamleler sığdı bu yıllara. Laf değil, geleceği köprü kuran kalıcı eserler inşa edildi. Tüm bu eserler sadece betonla, çelikle yükselmedi. Dualarla, akalınlı milletimizin helal bakışlarıyla, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla tarihe yazıldı. Şimdi konuşmaları yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Tanıtım ve Medya Başkanımız Sayın Faruk Acar'ı kürsüye davet ediyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanı, saygıdeğer hanımefendi, davamızın çınarları, kıymetli kurucularımız, değerli yol ve dava arkadaşlarım, AK Parti'mize gönül veren aziz milletimiz, kuruluşumuzun 25. yıl dönümü programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dile kolay. Tam 25 yıl. Bizim için yan yana yazılmış iki rakamdan çok daha fazlası. Bir milletin yeniden ayağa kalktığı, nice mücadelelerin büyük zaferlerle taçlandığı, sayısız eserin milletimizin hayatına dokunduğu, büyük dönüşümlerle Türkiye'nin makus talihini değiştirip hayallerini birer birer gerçeğe dönüştürdüğü koskoca bir çeyrek asır. Elbette bu yürüyüş kolay olmadı. Her eserin ardında büyük bir emek, her başarının ardında eşsiz bir fedakarlık var. Bu davanın asıl gücü de hiçbir karşılık beklemeden ona omuz veren nice neferin adanmışlığında saklı. Bir davaya inanmak tam da böyle bir şey. Bazen kendi derdini bir kenara bırakıp milletin derdine koşmak, bazen acını Rabbine emanet edip vazifene sarılmak, bazen de kimse görmeden, kimse bilmeden kendinden daha büyük bir gayeye ömrünü adamaktır. Az önce izlediklerimiz işte böylesine derin bir adanmışlığın hafızalarımızdan silinmeyecek örneklerinden biriydi. Aradan tam 41 yıl geçti. O gün o büyük mücadelenin kucağına doğan, az önce filmde izlediğimiz henüz birkaç saatlik bir bebek olan merhum Abdülmecit Yücel'in kıymetli kızı Sümeyye Yücel, bugünkü adıyla Sümeyye Aktaş aramızda. Siz de hoş geldiniz Sümeyye Hanım. Şeref verdik. Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, siz yıllar önce bu duygusal hatırayı ve fedakarlığı yad ederken bu davanın mayasında Abdülmecitlerin imanı var demiştiniz. İşte bugün o cümlenin yaşayan hakikatine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Dün bu yürüyüşte Abdülmecitlerin imanı ve fedakarlığı vardı. Bugün Sümeyyelerin vefası var. Yarın da inşallah onların evlatlarının inancında, duasında ve gayretinde bu iman ve fedakarlık yaşamaya devam edecek. Yıllar geçecek, nesiller değişecek. Fakat bu davaya yön veren inanç da, milletimize karşı taşıdığımız emanet de asla değişmeyecek. İşte bugün o emaneti omuzlarınızda taşıyarak çeyrek asrı alnımızın akıyla geride bırakıyoruz. Yarın ise yarım asra uzanacak olan büyük yürüyüşümüzün ilk sabahına uyanacağız.

0: İnşallah. Ve şimdi göğsümüzü gere gere diyoruz ki milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. Kimse durduğumuzu sanmasın. Bu ülke için, bu millet için asıl şimdi başlıyoruz. Sözlerime son verirken başta bu mücadelenin lideri zat-ı devletlerimize, çeyrek asırlık yürüyüşümüzün her safhasında yol arkadaşlığıyla hepimize örnek olan saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye, kıymetli ailenize, evlatlarınıza ve bu 25 yılı tuğla tuğla birlikte ördüğümüz tüm dava arkadaşlarımıza ve ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum efendim. Arz ederim. Hoş geldiniz.
1: Tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarih 14 Ağustos 2001. Zamanın duraksadığı, yarınlara bakan gözlerin buğulandığı bir eşikteydi memleket. Bir irade yükseldi ve o gün atılan imza sadece bir siyasi hareketin doğuşu değil, vesayet prangalarını kıran toplumsal bir ayağa kalkıştı. Millet kaderine sahip çıkıyordu ve bir lider çıktı. Milletine güvendi, bu ülkenin gücüne, potansiyeline güvendi ve dedi ki:
2: şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

illerimizin meydanlarına davet ediyorum.

Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana.

yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

0: muhteşem mabet. Merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
1: Bizimkisi bir aşk hikayesi.
2: Haydi telefonu çık.

Bazen içinden çıkılmaz hal alır her şey. Karamsar olur insanlar. Yeyse gark olur bir millet. Zillet ve zaruret içinde çırpınır koca memleket. Böylesi bir durumda bir umut doğdu karanlığın zifiri çağında. Sevgi ve sadakate inanan, sonsuzluğa koşan yiğitler arasından, adalet ve kalkınmadan bahsedip bolluk bereketi çağırıyorlar. Derken zaman heykeli devriliyor. Çeyrek asırlık bir yolculuk başlıyor. Mutluluğun resmi hemen başlayan icraat ve eserlerle çiziliyor. Bölünmüş yollarla dağlar arasında kurulan yadıklarla, sular üstüne gerilen köprüler, dağları aşan tüneller, dünyaya açılan havalimanları ve mesafeleri aşan hızlı raylarla seven sevdiğine kavuşuyor. Millet bir ve tek oluyor. Yaşamak güzel şey dedirten sağlık devrimini, hava ambulanslarıyla taşınan hastalara şifa olan ve bugünü taçlandıran şehir hastaneleri devam ettiriyor. Modern okullar şehir şehir büyüyen üniversitelerle süreklilik bir istikrara dönüşüyor. Kader gayrete aşık elbette. Kurak bir yer kalmasın diye barajlar modern sulama, modern tarım ve hayvancılıkla bereketin önü açılıyor. Kendi yolumuzda kendi arabamızla gidelim diyen devrim otomobili, TOG bir fikirle ve modern bir çizgiyle bugün gerçek oluyor. Dicle'nin kenarındaki kuzunun da hakkını gözeten adalet sistemi için gece gündüz demeden mülkün temeli sağlam hale getiriliyor. Fetih alameti Ayasofya'da namaz kılıyor. Yeryüzüne sığmayan ufkumuzla neceler ve daha neler neler diyen icraatlarımızla şöyle diyoruz. Tarihin yüklediği misyonu vizyon kabul eden yerli ve milli Altaylar, Ataklar, Kızıl Elmalar, Kaanlar ve daha niceleriyle küresel güç mesajı veriliyor. Lafa bakılmaz, aynesi iştir kişinin. Taş üstüne bir taş da ben koyayım diyenlerin, millet için, memleket için 25 yıldır nöbetteyiz. Biz Selçuklu Kartalı gibi bir yanımızla geçmiş, diğer yanımızla geleceğiz. Biz kökün mazide hep beklenen bir

%25.

Telefon ışıklarımızı yakmanın vakti geldi. Tüm ışıkları görelim bakalım, haydi. Değerli konuklarımız, yüreği vatan sevdasıyla atan aziz milletimiz, unutmayın, bir dava liderinin kararlılığı kadar menzile ulaşır. Bir millet meşaleyi tutan bineğin sağlamlığı kadar ileri yürür. Şimdi hazır mıyız? Seher vakti, vakit tamam, o geliyor. Milletin bağrından çıkıp dualarla yol yürüyen, baskılara, tehditlere karşı asla geri adım atmayan lider geliyor. 25 yıllık bir tarihi yürüyüşün öncüsü geliyor. Çeyrek asırlık hizmet şarkısının orkestra şefi geliyor. Türkiye yüzyılının mimarı, milletimizin hizmetkarı, dünya diplomasisinin öncü lideri geliyor. Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Seninle baş koyduk biz bu ülkeye. Seninle ses verdik aynı Türkiye. Şimdi mührümüzü vurma zamanı.

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Türkiye sevdalısı sevgili genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, bu tarihi günde, bu anlamlı buluşmada sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında cennet vatanımızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimi, 81 ilimiz, 922 ilçemizdeki vatandaşlarımın her birini yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarında milletimizi temsil eden tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki şu anda kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum. Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize, şahsımıza, hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bize

hangi atan? Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli beyefendi, partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Dostluğumuz, yol arkadaşlığımız inşallah ebedi olsun, daim kalsın. Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı, uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan kurucularımızdan yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar yardımcımız olsun. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın diyorum. Bakanlarımızdan milletvekillerimize, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimizden üyelerimize kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize, AK Parti'nin alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda

sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. ...25 yıl içinde pek çok kardeşimizi fani dünyadan ebedi aleme uğurladık. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. Yaptıklarımızın tamamını
benim burada anlatmam tabii ki mümkün değil ama bu tarihi günde millete hesap verme, ülkemizin bir gerçeği olarak müsaadenizle kısa bir muhasebe yapmakta fayda görüyorum. Özetin de özeti olacak şekilde 25 yıllık icraat karnemizi sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma arz etmek istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, İçişlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere toplam 5 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira. Ulaştırmaya küsuratları söylemiyorum, 15 trilyon lira. Çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira. Kültür ve turizme 11 trilyon lira. Tarım ve ormana 7 trilyon lira. Enerjiye 8 trilyon lira. Savunma sanayine 374 milyar dolar. Sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizde 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız Haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi. Dışişlerimiz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Değerli kardeşlerim, savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdı. Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu 2 kat artırdık. 2 kıtayı Marmaray ve Avrasya Tüneli ile yer altından Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı. Yapımı devam edenler hizmete girdiğinde bu sayı 60 olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Sıfırdan 2251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sizler için, halkımız için. Bunu biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek. Eğitimde nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. 400

122 bin yeni derslik inşa ettik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte kat sayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldıracağız. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik. Sözümüzü tuttuk. Yüksek öğrenim, yurt yatak kapasitemizi 182 binden 983 bine yükselttik. Sağlıkta vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanelerimizle bu alanda adeta devrim yaptık. Değerli yol arkadaşlarım, millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri istismar peşinde, fırsatçılık peşinde koşarken biz yaraları sarmak için tam 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Şurası da çok mühim. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor. Türkiye'nin otomobili, TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz. Sadece yatırımlarda değil, hak ve özgürlükler alanında da sessiz bir devrime imza attık. OAL'i kaldıracağız dedik, kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştireceğiz dedik. TRT Kürdi'yi kurduk. Özel yayınları serbest bıraktık. Gençlerin siyasette önünü açacağız dedik. Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözümüze kavuşturduk. Avusturya Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik. Fatih'in emaneti Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice reformu, hizmeti, eseri, yeniliği ülkemize kazandırdı. Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek bunları %90 oranında gerçekleştirdik. Şunu da burada ifade etmek istiyorum. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, elbette bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar.

Danıştay'da, Gezi'de terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada. Milletin huzurundayız. İlk günkü heyecanımızla buradayız. İlk günkü enerjimizle buradayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla yine Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'yi her alanda büyütmenin kıvancıyla buradayız. Size mahcup olmamanın, sizi mahcup etmemenin, sizin umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik. Bugün de milletin gönlünde en müstesna yerdeyiz. Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız, her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız. Bakın değerli kardeşlerim, bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar. Tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmişti. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük.
o meşum gecede

o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi. Aynı şekilde terör meselesi 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah, işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mütabakatını tesis ederek çözüyoruz. Şunu unutmayacağız. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza zayıflarsa, biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Bakın, biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Şimdi Diyarbakır'a, sur içine, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen

kokacak. Şimdi Ciro dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak hep beraber birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak göz göze, ruh ve ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam. Şimdiye kadar ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağız. Şunu da unutmayın kardeşlerim. Bu hareket, bu dava sadece bizimle kaim değildir. Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık, onu zirvedeki burçlara diktik. Gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz. Onlar da hakkıyla taşıyacak. Burada şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Sevgili gençler, Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil, hep daha ileriye gidecektir. 25 yılda böyle bir gençliği, böyle bir

0: tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Birazdan AK Parti ailesine katılacak milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Yeniden görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 25. yılımızın hatırına teşkilat, tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Faruk Acar bir Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Hediyemiz 2001'den bu yana çeyrek asırlık AK Parti'mizin yürüyüşünü sembolize ediyor.

0: Birazdan partimize katılacak milletvekili ve belediye başkanları
1: AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da az önce konuşmasını tamamladı. Özellikle geleceğe dair önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Belki de konuşmasının son bölümde kurmuş olduğu şu cümle önemliydi. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi hem buradaki organizasyonu hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajları değerli konuklarımızla değerlendireceğiz. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve SETA Genel Koordinatörü Sayın Nebimiş ile birlikteyiz. Hilal Hanım, sizinle başlayalım. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mesajlarını, özellikle geleceğe dönük ve terörsüz Türkiye sürecine dair vermiş olduğu mesajları, özellikle son cümlesini, açın yolları Türkiye Cumhuriyeti geliyor şeklindeki ifadesini nasıl yorumlarsınız?
2: Öncelikle çok etkileyici bir konuşmaydı ve konuşmanın altı çizilmesi gereken parçalarından birisi de önümüzdeki 25 yılın, hatta önümüzdeki 50 yılın planını yaptık kısmıydı. Şu anda Türkiye gerçekten özellikle son 10 yılda bu darbe girişimi sonrası FETÖ yükünü üzerimizden attıktan sonra hem dış politikada hem iç politikada çok farklı bir noktaya gelmiş durumda bulunuyor. Ve Cumhurbaşkanımız sanıyorum hem içerisine terörsüz Türkiye sürecini elbette koyacağız ama aynı zamanda Suudi Arabistan Pakistan'la birlikte yapılan Mekke Anlaşması'nı da koyacağız. En son ülkemizde gerçekleşen NATO zirvesinde Türkiye bağlamında yabancı ülkelerin verdiği, NATO liderlerinin verdiği mesajları da bu bağlamda okumak lazım. Yani Türkiye hem Avrupa sahnesinde hem Afrika sahnesinde hem de kendi iç birliğini sağlamak noktasında çok farklı bir noktaya gelmiş durumda ve bundan sonrası artık o 25 yılın verdiği tecrübeyle o özgüveni de hissettik çünkü konuşmada. Bundan sonrası daha farklı bir şahlanış dönemine işaret edecek diye inanıyorum. Nitekim konuşmada aslında biraz bunun ipuçlarını verdi diyebiliriz.
1: Biraz gençlere yönelik de özellikle ben 50 yıldır siyasetin içerisindeyim dedi. Önümüzdeki sürece dair gençlere de bazı mesajları oldu. Nerede bu can bu tende olduğu müddetçe sevdamız hiç dinmeyecek. Bu bayrağı sizler taşıyacaksınız şeklindeki yaklaşımı da önümüzdeki yıllara özellikle önemli bir mesaj olarak değerlendirebiliriz değil mi?
2: Kesinlikle. Şöyle, AK Parti evet 25 yaşında, AK Parti çeyrek asırlık bir geçmişe sahip ama şu an baktığınızda Türkiye'nin en büyük partisi, Türkiye'nin en fazla teşkilata sahip partisi, ana muhalefet tam ortadan ikiye bölünmüşken Türkiye'nin aynı zamanda en güçlü partisi ve bunu 25 yıllık iktidarlık sürecinden sonra halen gerçekleştirebiliyor. Bunların önemli sebeplerinden birisi gençlik. Bakın bugün AK Parti'nin genel sekreterinden tutun, teşkilattan sonra genel başkan yardımcısına kadar, bakanlarından bakan yardımcılarına kadar gençlik kollarında birebir Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında siyaseti öğrenip, onun yanında tecrübe kazanıp Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandığı değerlerdir. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla böyle hani gençlik şimdi, bizim geleceğimiz demiyor Erdoğan. Gençlik bizim bugünümüz diyor ve bunu da aslında kendi siyasetiyle defalarca göstermiş olan bir lider.
1: Nebi Hocam sizinle devam edelim. Siz nasıl gördünüz Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını? Gelecek vizyonunu nasıl değerlendireceksiniz?
2: Şimdi bir parti 25 yaşında ve bunun 23,5 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü gibi heyecanlı, işte Ankara'nın Millet Partisi'nde gerçekten çok erken saatlerden itibaren burada gelip Cumhurbaşkanımızı dinleyen, coşkuyla dinleyen bir aslında AK Parti'ye gönül vermiş insanlar vardı. Şimdi 25 yıl sonra bir parti toplumun önüne yeni vizyonlar koyuyor. Yani burada şurası önemli. Bir parti nasıl oluyor da 23,5 yıldır kesintisiz aynı liderle iktidar olabiliyor? İşte aslında bugün bunun cevabını Cumhurbaşkanımız burada bir defa daha verdi. Bu bir partiye yönelik olarak aslında bir yetkinliğinin, yönetilebilirlik itibarının sürekli olarak korunmasıdır. Bunu neyle korursunuz? Hilal Hanım az önce söyledi. Aslında yeni genç kuşaklarla korursunuz. Yani Türkiye'de sosyoloji değişiyor, siyaset değişiyor. Partiyi, siyaseti buna uyumlu hale getirirsiniz. Diğer taraftan siyasetin yenilenmesi bağlamında yeni kuşakları buraya dahil edersiniz. Şimdi AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde ilk defa o gün ve sonrasında oy kullanan Türkiye'de 35 milyona yakın seçmen var. Bunun sadece 14 milyonu AK Parti döneminde doğmuş. Dolayısıyla da bugün Cumhurbaşkanımız aslında Türkiye'de şöyle bir yanlış analiz vardır Türkiye'de. Gençler işte iktidar partisine oy vermiyor. Gençler bir iktidar partisine oy vermese 23,5 yıldır iktidar olamaz. Toplumun geniş kesimlerinden nasıl oy alıyorsa AK Parti yapılan saha çalışmalarda bunu gösteriyor. Gençlerden de aynı düzeyde oy alıyor ki iktidarda kalabiliyor. Bugün AK Parti 25. yılında gelecek 25. yılın vizyonunu açıklayabildi. Cumhurbaşkanımız da burada konuşmasında söyledi. Burada yeni bir vizyon belgesi açıkladığını duyurduk. Bu bir parti için sürekli olarak taban eğilimlerini dikkate almak, sosyolojik dönüşümü dikkate almak, Türkiye'deki siyasetin, küresel sistemin dönüşümünü dikkate almak demektir. 2002'deki dünya yok bugün. 2002'deki Türkiye'de yok. Çünkü dünya başka bir yere gitti. Türkiye gerçekten büyük bir çağ atladı. Dönüşüm yaşadı. Burada da Cumhurbaşkanımız konuşmasının ilk bölümünde bunları saydı. Tekrar milletimizin gündemine getirdi. Bundan sonra da AK Parti'nin kendisi son konuşmasının sonunda şunu söyledi. Bundan sonraki süreçte bu can bu tende olduğu müddetçe bir AK Parti neferi olmaya devam edeceğim dedi ve bu aslında Cumhurbaşkanımızın siyasetteki sahiciliği, siyasi liderliği ve itibarıyla doğrudan ilişkili, halkla doğrudan bir ilişki kuruyor ve bunu da aslında sürekli yenileyerek o gönül bağını devam ettiriyor.
0: Evet. Nedim Bey, burada bir ek yapmak istiyorum.
3: Buyurun.
0: Ekrandan ne kadar göründü bilemiyorum ama Cumhurbaşkanımız bir protokolde oturmadı. Geldi, halkın içinde oturdu, evet. Ve aslında AK Parti ve protokolleri halka hizmetkar kılan bir parti ve bu yüzden de aslında 25 yıllık bir iktidar sürecinden bahsediyoruz. İkinci önemli nokta da 25 yılıncı kutlama, biliyorsunuz daha önce olduğu gibi işte teşkilatlar arasında vesaire kutlanabilirdi. Evet. Bir balo salonunda, bir otelde vesairede bir organizasyonla yapılabilirdi. Bugün mitingle halkla buluşulacak, milletle birlikte kutlanacak fikrini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi. Bunu da belirtmek lazım.
3: Evet.
0: Miting şeklinde olmasını istedi. Neden? Şu çok önemli bakın. AK Parti tarihi kapalı kapılar ardında oluşturulan karanlık senaryolara direnme tarihidir aynı zamanda. En muhtırada bunu görürüz, Gezi'de bunu görürüz, 17-25 Aralık'ta görürüz, 15 Temmuz darbe girişimi ve daha pek çok başka şey sayabilirim. Aynı zamanda kendi kişisel mücadele tarihinde iz düşümü bunlar. Sayın Erdoğan bu karanlık senaryoların hepsinin üstünü milletle yan yana durarak üstünü çizdi. Ve gerçekten
3: bir ek yapabilir miyim? Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında dedi ki 25 yıl sonra işte buradayız. Darbeleri püskürttük dedi. Sapasağlam burada milletin huzurundayız. Yani bu

0: cümleyi kurarken ki o özgüveni, o yaşanmışlığı da aslında buradaki partiler de çok yakından hissettiler diye düşünüyorum.
1: Bir tane anekdot söyleyeceğim. Muhtemelen izleyicilerimiz de hatırlar. 17-25 Aralık sürecinden sonra 30 Mart yerel seçimlerine gidiyoruz. Seçime 2 gün kalmış. Sayın Cumhurbaşkanı son mitingini yapıyor o zaman başbakan Diyarbakır'da, Van'da ve sesi çıkmıyor mikrofonda. Ve o halde bile gitti, milletine derdini anlattı ve dedi ki bunlar yargı üzerinden bana darbe yapıyorlar, beni yalnız bırakmayın. Ve o dönem hatırlarsınız AK Parti %43 ile sandıkları patlattı. En yakın olan CHP ile arasında 17 puan fark vardı. Yani bu tarihte bunun çok örnekleri var. Tabii ki bunun zirvesi 15 Temmuz darbe girişiminde milletin sokağa çıkmasıdır ama 25. yılın böyle bir mitingle taçlandırılması aslında, yani cesur bir lider var, onun etrafında da erdemli bir millet var ve onların birlikte yazdığı bir tarih var. Bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Hocamla devam edelim. Hocam, bir yandan da biz burada değerlendirmeler yaparken AK Parti'ye de katılımlar var. Buna da bir parantez açmak gerekiyor. İşte İYİ Parti'den istifa eden milletvekilleri geldi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapıp da artık AK Parti ile yola devam edeceğim veya etmem gerekiyor. Bu siyasal gerçekle belki de karşılaşıp da AK Parti'ye geçen isimler de oldu. Siz bu geçişleri nasıl değerlendiriyorsunuz veya nasıl okumak gerekiyor?
2: Şimdi bir partinin çekim merkezi olması önemlidir. Siyaset şöyle yürür. Yani toplum partilere, siyasi liderlere destek verir ve orada bir umut oluştuğu zaman siyasi seçkinler de, siyasi elitler de, siyasi partilerin, farklı siyasi partilerin mensupları da aslında orada o çekim merkezine doğru kendi siyasi yönelimlerini, kendi siyasi katılımlarını gerçekleştirirler. Bugün AK Parti'ye farklı siyasi partilerden katılan milletvekillerini ya da belediye başkanlarını aslında biraz da bu gerçeklik, bu hakikat üzerinden tartışmak lazım. Zaman zaman şu tartışılır Türkiye siyasetinde. İşte farklı partilerden siyasete girmiş, milletvekili olmuş, belediye başkanı olmuş insanların parti değiştirmesiyle ilgili tartışmalar yapılır. Bu tartışılsın ama bu tartışma yapılırken siyasetin hakikati ve gerçekliğinde bir siyaset çekim merkezi üzerinden bu siyasi kadroları kendi partisine katabiliyorsa bu önemlidir. Çünkü bu insanlar sonuçta gitmişler farklı siyasi partilerde siyaset yapmışlar. Hatta geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış, gitmiş başka partilerde bulunmuş ya da hiç AK Parti'ye gelmemiş. Ama oradaki gittikleri, siyaset yaptıkları siyasal partilerin Türkiye gerçekliğine, siyasetin gerçekliğine ya da ileriye yönelik olarak bir gelecek vaat etmediği için burada çekim merkezi olan partilere yönelik olarak siyasi konumlarını yeniden güncelliyorlar, şekillendiriyorlar. Yani daha da somut bir ifadeyle şudur. Sonuçta siyaset uzun dönemli bir mücadeledir, faaliyettir ve siyasette toplumdan destek aldığınız müddetçe devam edersiniz. En nihayetinde de bu insanlar geleceğe yönelik olarak AK Parti siyasetinin gelecekte de bu şekilde yol yürüyeceğini görmeseler buralara gelmezler diye düşünüyorum. Ve burada da epeyce milletvekili AK Parti'ye, diğer partilerden dahil oldu.
0: Belediye başkanlarından ve hatta önümüzdeki süreçte yine milletvekillerinden ve belediye başkanlarından katılımların olacağı Ankara kulislerinde konuşuyor. Onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Hilal Hanım, bir de tabii ki burada terörsüz Türkiye başlığına şüphesiz bir parantez açmak gerekiyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de kendi ifadesiyle gövdesini MHP kadroları taşın altına koydular. Cumhur İttifakı omuz omuza bu anlamda birlikte mücadele ettiler. Belki siyasi riskler de içeriyordu terörsüz Türkiye. Ancak siyasi hayatıma mal olsa bile biz bu sorunu çözeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu başlığa dair hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar ve açıklamalar hem de bu süreçte yaşananlar ve bundan sonrasına dair terörsüz Türkiye hedefine artık ulaşılacak. Ne olacak Türkiye'de? Nasıl bir Türkiye göreceğiz? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: İki noktaya özellikle milletimizin dikkatini çekmek istiyorum. Terörsüz Türkiye süreci neden çok önemli? Birincisi usul. Usul olarak dünya üzerinde rica ediyorum bakılsın, terör örgütleriyle mücadelede hep bunu sonlandırma süreçlerinde bir üçüncü göz kullanılmıştır. Bir yabancı devlet. İşte İDE sürecinde ABD kullanılmıştır. ETA sürecinde Norveç kullanılmıştır vesaire. Biz tamamen Türk devleti kendi imkanlarıyla, kendi partileriyle, kendi siyasetini üreterek ortaya bir metin koymuştur. Bu metin şu anda birincil olarak terör örgütü silah bıraktığı takdirde ve silah bıraktığı bizim Milli Güvenlik Kurulumuz tarafından teyit edildiği takdirde harekete geçecek bir süreçtir. Öncelikle bunun altını net bir şekilde çizmek lazım. Tamamen silahların gölgesinden kurtulacağımız bir sürece giriyoruz. Bu anlamda çok kıymetli. Tamamen yerli milli imkanlarla ortaya konmuş bir politika olması yine Erdoğan döneminin özgünlüklerinden biridir. Çünkü dediğim gibi dünya tarihinde çok karşılığı olan, örneği olan bir durum değil. Belki şu da eklenmeli. Üçüncü olarak milletimizin üstleri olsun. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Sayın Bahçeli de. O 12 maddelik metni okursanız zaten göreceksiniz. Milletimizin kalbini incitecek, kıracak türden bir hareket buradan ortaya çıkmayacak. Tam tersi. Biz bu noktada Türkiye olarak başta şehitlerimiz olmak üzere çok büyük mücadeleler verildi ve bu mücadele bu ülke daha büyüsün diye yapıldı. Bu mücadele bu ülke alnı açık başadık bir şekilde yoluna devam etsin. Atalarımızın mirasına uygun bir şekilde şahlanış sürecine geçsin diye yapıldı. Dolayısıyla bu sonuçları da neticeleri de önümüzdeki yıllarda inşallah daha net görülecektir. Sadece bu amaca matuftur. Bu anlamda da hem dediğim gibi yerli ve milli tamamen kendi kazanımlarımız olmasının yanı sıra yol açacağı sonuçlar da yine bu paralelde olacaktır. O anlamda bugünkü verilen mesajlar da bunu teyit ediyor.
0: Evet. Hocam sizin görüşünüz nedir? Terörsüz Türkiye hedefine artık ulaşıyor Türkiye. Kanuni düzenleme yapıldı. 476 gibi büyük bir evet oranına, oy oranına ulaşıldı genel kuruldaki oylamada. Hem bu oylamanın sonucu millet iradesinin tecellisi anlamında nasıl değerlendirirsiniz? Hem de süreç bizi nereye götürecek, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Önce şeyden başlayalım. Tabii mecliste farklı ideolojilere, farklı siyasi görüşlere sahip partilerin 467 oyla terörsüz Türkiye yasasına evet demeleri, Türkiye tarihinde bu kadar anayasa değişikliklerinde bile bir uzlaşma yok. Bu Türkiye açısından bir fırsattır. Aslında Türkiye 40 yıldan fazla sürede terörle farklı yöntemlerle mücadele etti ve başarılı da oldu birçok dönem. Ve en nihayetinde gelinen süreçte 2 yıl önce, bu yıl tam 2 yıl oluyor, terörsüz Türkiye hedefiyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli yeni bir siyasi yaklaşım başlatıldığında en baştan itibaren şunu ortaya koydu: bir devlet politikası olarak bu bir Türkiye modeli olarak devam ettirilecekti. Yani terörle farklı şekillerde mücadele edildi. Burada başarılar elde edildi ve en nihayetinde Türkiye'nin ikinci yüzyılına 50 yıldır mücadele edilen bir terör örgütünün tamamen sonlandırılması ve devletin odağının, kaynağının, Türkiye'de siyasetin, devletin aslında buraya hasrettiği enerjisini eğitimden sağlığa, uluslararası ilişkilerden Türkiye'nin küresel itibarına, küresel kalkınmasına kadar çok farklı alanlara hasredebilecekti. Burada gerçekten de devletin ve iktidarın, Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu bu model diğer siyasi partiler tarafından da sahiplendi, desteklendi. Burası önemlidir. Yani en azından bundan sonraki süreçte, bugüne kadar önce eylem sonra söz olarak süreç yönetildi. Yani önce sahada belirli sonuçlar alındı. Ardından bu topluma açıklandı. Bundan sonraki süreçte de daha önümüzde epeyce yürünecek bir yol var. Terörün tamamen sonlandırılması, silahların tamamen teslim edilmesi ve terör sonlandıktan sonra da toplumsal entegrasyon ve aynı zamanda rehabilitasyon içinde alınacak bir yol var. Burada da aslında bugüne kadar hem geçmişten alınan tecrübelerin hem de bu iki yıllık süreçteki terörsüz Türkiye tecrübesindeki o yol yürüme yönteminin bence bundan sonra da devam ettirilmesi gerekir. Buradaki fırsat da şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi farklı partilerden bir komisyon kurdu. O komisyonda bir rapor hazırladı. Bir yol haritası ortaya kondu. O yol haritasına göre bir yasa çıkarıldı ve bu yasada bundan sonraki süreçle ilgili de aslında yapılacaklar belli. Siyasete, kurumlara ve bütün topluma aslında burada bu yeni fırsatın heba edilmemesi için de bundan sonraki süreçte çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu süreç heba edilmemesi lazım.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
1: Son bir not düşebilir
0: buyurun,
1: miyim?
0: Buyurun canım.
1: Bakın, bu Mekke anlaşmasıyla başlayan süreç ve terörsüz Türkiye süreci, birisi içeride birisi dışarıda, çok önemli başka açılımlara yol açacak gelişmeler. Provokasyonlara karşı kesinlikle teyakkuzda olmalıyız. Çünkü eğer bu iki süreçte genişleyerek ve başarıyla sonuçlandırılırsa gerçekten Türkiye'nin önünde durabilecek çok fazla engel kalmıyor. Bu iki mevzu gerçekten çok kritik önemde bizim için.
0: Peki efendim, çok teşekkürler. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ankara Millet Bahçesi'nde AK Parti 25. yaşını kutladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da mesajları önemliydi. Ekranlara getirdik canlı yayında. Buradan, Ankara'dan sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakıyoruz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8'de öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye

0: Takıntılı eski sevgili Müge Şahin'i hayattan koparmıştı. Her yerde aranan o cani genç kızın mezarının yakınında yakalandı.
1: 5 Ağustos'ta saatler 01'i gösterdiğinde az öncesinde ifade ettiğiniz gibi takıntılı eski erkek arkadaş tarafından 25 yaşındaki Müge Şahin sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış ve eczane önünde kardeşi eczaneden ilaç almaya çalıştığı o esnada beklerken eski hem iş arkadaşı hem de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nazir Ilgın tarafından kurşunların hedefi oldu ve 6 el ateş etmesi sonucu orada yere yığılmış ve ardından da gelen sağlık ekipleri ilk müdahale etse de kaldırmış olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Tabii ki bu olayın hemen ardından katil zanlısı kayıplara karıştı.
0: Cinayet Büro Amirliği katil zanlısını adım adım takip etti.
1: Cinayet Büro ekipleri ilk olarak hemen saatler sonrasında katil zanlısına ait olan bir motosikleti buldular. Çünkü motosiklet de yanaşmış ve o motosikletin görüntüsünü şu anda görüyorsunuz. İlk önce motosikleti buluyor ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde kendisinin aynı zamanda telefonunu da motosikletin arka kısmında bir yere gizlediği de tespit edilmiş.
0: Cinayetin ardından Nazir Ilgın'ın bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Nazir Ilgın'ın burada bir markete geldiği, burada alışveriş yaptığı ve buradaki alışverişten sonra aslında kendisi olaydan hemen sonra burada kaçış planını yapmış. Burada güvenlik kamerasını görüyor ve görür görmez anında dönüyor. Aslında bu tarafa doğru gidecek ama oradaki güvenlik kamerasını görür görmez. Evet.

0: Bir anda hemen yönünü değiştiriyor ve ara sokağa giriyor.
1: Bunun üzerine Sarıyer Ayaz Ağa'da ormanlık alanda çalışma başlatıldı.
0: Yapılan operasyonla katil zanlısının mezarlıktan 600 metre ileride bir ormanlık girişli Ayaz Ağa ormanlığının hemen girişinde yarı baygın halde alınıyor.
1: Peki Nilda Müge Şahin'in katili ifadesinde ne anlattı?
2: Ne istedi? Neden bu kadar takıntılıydı?
0: Katil şunu söylüyor. Diyor ki Müge ile cezaevi izninde tanıştım diyor. Bir süre sonra sevgili olduk. Zaten cezaevinde çıkmış ve daha sonra o çalışmakta olduğu özür dilerim kuaföre gidip geliyor ve orada tanışıyorlar. Ve beni aldattığını öğrendim diyor. İlişkimiz bu yüzden bitti diyor. Başka birileriyle görüştüğünü ve öğrendim, konuşmak için sokağa gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı diyor. Burada eksik anlatıyor. Çünkü öncesinde defalarca kez zaten kızı tehdit edip rahatsız ediyor. Olay günü diyor Müge'yi motosiklette takip ettim. Ve burada özellikle şunu söyleyeyim. Müge'nin annesi biz nereye gitsek onu görüyorduk diyor. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim diyor.
2: Ne istedi? Neden bu kadar takıntılıydın?
1: Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısı Nazir Ilgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ilgın çıkarıldığı mahkemece kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

0: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı düzenlemesinin uygulama detaylarını belirledi. Üniversitelerle ilişiği kesilen ya da bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce öğrenciye eğitim hayatına dönme imkanı tanıyan süreçte başvuru takvimi ve şartlar netleşti. Buna göre düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar 9 Aralık tarihine kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek. Mücbir sebepleri bulunan adaylara bu durumun kalkmasından itibaren bir ay, sağlık mazereti olanlara ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri şartıyla ek süre tanınacak. Terör, kasten öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan mahkum olanlarla sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak. Aftan yararlanarak üniversitelerine dönen öğrencilere merkezi yerleştirme puanlarının yeterli olması durumunda örgün veya açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ise ilgili bölümlerin birinci öğretiminde öğrenimlerine devam edebilecek. Ayrıca başvuru yapacak öğrencilerden geçmiş yıllara dönük herhangi bir harç veya katkı payı ücreti talep edilmeyecek. Yalnızca bulundukları dönemin ücret koşulları uygulanacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin yarım kalan hayallerini tamamlamaları için sunulmuş kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Özvar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki 4 ay içinde kaydı silinenlerin de kapsama dahil edilerek yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.
1: A Haber Radyo.

0: AK Parti 25. yaşını kutluyor. Başkan Erdoğan tarihi bir konuşma yaptı. O konuşmaları ekranlara getirdik. Şimdi o konuşmaların üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Aklın Yolu programı başlıyor efendim. Değerli yayın konuklarımız var. Öncelikle konuklarımızı tanıtalım. Ardından da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Gazeteci Gafer Yakınca bizimle birlikte. Gafer Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili.
0: Bir başka değerli yayın konuğumuz akademisyen, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Uğur Özgöker. Uğur hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ. Coşkun hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Öbür. Mahmut Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk,
0: dedik ya, AK Parti bugün 25. yaşını Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki görkemli bir törenle kutladı. Başkan Erdoğan'ın sözleri, katılım, AK Parti'ye yeni katılımlar geceye ve güne damgasını vuran ve önümüzdeki 50 yılın projelerini Başkan Erdoğan açıkladı. 50 yılı planladık dedi. Şimdi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Başkan Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nde eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldiği ilk anlar ve bir yandan da tabii ki AK Parti'ye katılımlar. Öncelikle AK Parti'ye kimler katıldı? O sorunun yanıtına bakacağız. Çünkü son katılımlarla birlikte AK Parti'nin parlamentodaki Millet

0: Milletvekili sayısı da 280'e yükseldi. İyi Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili İyi Parti'den istifa eden Ömer Karakaş ve Gelecek Partisi'nden artık partinin kendisini feshetmesiyle bağımsız olan Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti saflarına katıldı. Böylece AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Ama sadece milletvekili düzeyinde değil, aynı zamanda belediyeler düzeyinde de AK Parti'ye katılımlar vardı. Hemen onu da ekranlara getirelim. AK Parti'ye Ankara'dan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katıldı. Tekirdağ'dan Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu, Şırnak'tan İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır DEM Parti'den istifa etmişti. Kütahya'dan iki belediye başkanı, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çanakkale'den ise Ece Abat Belediye Başkanı Sayım Zileli AK Parti saflarına katılan yerel yönetimdeki isimler oldu. Bu katılımları konuşacağız. Ardından tabii ki Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajları, ilk sözü Sabah gazetesi yazarı Mahmut Öbür'e vermek istiyorum. Mahmut Bey, önemli mesajlar var. Hepsini konuşacağız ama 3 milletvekili ve baktığımızda 5 ilden belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Nasıl okunması gerekir bu isimler?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim, bir defa bu gece sivil siyaset açısından tarihi bir gece. Yani bir partinin 25 yıllık tarihinin 24 yılını iktidarda geçiren ve Türkiye'de sivil siyasetin, seçilmişlerin önünü açan bir AK Parti'den söz ediyor. O yüzden hakikaten buradan kutlamak gerekiyor. Bir partinin sivil siyasetin bu başarısıdır bu. O yüzden AK Parti'yi, AK Parti başta Başkan Erdoğan olmak üzere hepsini kutlamak gerekir. Niye? Çünkü Türkiye son 75 yılda, 76 yılda darbelerden çok çektik. Vesayet rejiminden çok çektik. Bütün bu süreçlerin önünü açan bir siyasi hareketten söz ediyoruz. Yaptıklarını falan bir tarafa bırakıyorum. Sadece 25. yılına girerken iki büyük hamle yaptı. Biri çerçeve yasayla terörsüz Türkiye'yi hedefleyen bir süreci başlattı ki bu Türkiye'nin 50 yıllık rüyasıydı. İkincisi de bu bölge için belki de çok anlamlı olabilecek, önümüzdeki 10 yılları belirleyebilecek bir Mekke ittifakıyla 25. yılını kutlayan bir AK Parti'den söz ediyoruz. Evet. Şimdi katılımlara bakınca, katılımlar tabii ki siyasi partilerde bu türden katılımlar oluyor. Ama ben AK Parti'ye katılımların biraz daha farklı bir boyut taşıdığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin hem içinden geçtiği, kendi içindeki bu çalkantılı süreç, muhalefetin dağınıklığı, siyaset üretememeleri, yıllarca burada bu stüdyolarda tartıştık. Muhalefetin en temel meselelerinden birisi siyaset üretememekti. Ki onun şu anda sancılarını çok daha büyük boyutta görüyoruz. Ama buna karşı AK Parti tarihinin en kritik dönemlerini bile siyaset üreterek aştı.
0: Evet.
1: En basiti 2007 krizini halka giderek, seçime giderek aştı. Yani terörle, FETÖ'yle mücadelesini halka giderek aştı.
0: Halktan yani, kopuk bir siyaset hiçbir zaman yapmadı.
1: Evet, yani o yüzden hani AK Parti bu açıdan bir ön açıcı, bir buz kırıcı rolü oynadı Türkiye'de. Siyasetin tıkanma noktalarını hep halka giderek açtı. Bu gerçekten önemliydi. Ben bu katılımları da bir biçimde, tabii siyasetteki katılımlar çok eleştiriliyor. Bir partiden başka partiye geçmek falan. Ama AK Parti'de geçenlerin ağırlıkla bu son dönemdeki dünyadaki değişim, bölgemizdeki değişim, küresel altüst oluş, milli devletlerin yaşadığı sıkıntılar üzerinden bir cazibe merkezine dönmesinin katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani AK Parti sadece bir milletvekili almak üzerinden meseleye baktığını düşünmüyorum. Bir merkez parti olarak, bir kitle partisi olarak, gerçekten tabii ki bir tarafta davası olan bir parti, o partinin ilgi odağı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Siz şimdi kulislere hakimsinizdir. Yeni katılımlarda olacak mı önümüzdeki günlerde?
1: Ya ben şimdi mesela AK Parti yazdım da daha önce, AK Partililerle konuştuğumda çok fazla başvuru olduğunu, bir sıkı elemelerden geçirdiğini, hatta bir İyi Partili bir milletvekilinin son bugün katılacağı söyleniyordu. Katılmadığını gördük.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü orada problemler vardı. Yani AK Parti de her önüne geleni de almak istemiyor. Çünkü tartışmalara yol açabilecek, tartışmalı olabilecek siyasi aktörleri de almak istemiyor. Belediye meselesine bakın, geriye dönün bakın. Yeniden Refah Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, CHP'den, yani CHP gibi ana muhalefet partisi bir partinin iddialı bir şekilde bir yerel seçim geçirmesinden sonra 20'ye yakın ya da 20 civarında belediye başkanı CHP, AK Parti'ye geçti.
0: CHP'den geçti. Belediye başkanları vardı aralarında.
1: Ki üstelik de geçen siyasi aktörlere bakın. Her birisi de CHP'nin gerçekten yani içinden gelmiş siyasi aktörler, CHP siyasetini, CHP ideolojisini kendisinde özümsemiş isimler. Onların AK Parti'ye geçiyor olması sadece bir makam

0: mevki peşinde koşmak da açıklanamaz diye düşünüyorum. Hı hı. Yani daha önce de benzer geçişleri gördük. Yani birçok Kemalist, Atatürk'ü gördüğümüz siyasi aktörlerin çoğu CHP'ye geldiler, AK Parti'ye geldiler. Niye? Çünkü AK Parti hem siyaset üretme açısından hem de Türkiye'nin bütünlüğü açısından yani gerçekten toplumda buluşabilecek, toplumun dertlerine çare olabilecek siyaset üretti. Hani ben ekonomide, altyapıda, milli savunma sanayinde ya da işte ulaşım alanında yaptıklarını bir tarafa bırakıyorum. Evet. Siyaseten Türkiye'nin önünü açan bir pozisyonda. O yüzden bu gece AK Parti açısından değil sadece, Türk siyaseti açısından tarihi bir gün diye düşünüyorum.
1: Şimdi katılımları konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz ama bir yandan da Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar var. Şimdi o mesajlara isterseniz başlayalım. Gafar Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi Başkan Erdoğan 2053'e, 2071'e hedeflerimiz var dedi. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadesini kullandı ve aynı zamanda baktığımızda ülkemizi karıştırmak isteyenler bu Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlar ifadesini kullandı. 15 Ağustos 2020 2001 sabahı nasıl enerjik bir şekilde kalktıysak yarın da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yeniden başlıyoruz ifadesini kullandı. Verilen mesajlar nasıl okunması gerekiyor 25. yılda?
2: Ya şimdi ben biraz da şaşkınlıkla izliyorum, onu söyleyeyim. Yani 25. yılını doldurmuş bir parti var karşımızda. 2001'de kuruldu. 446 gün sonra kurulduktan aşağı yukarı işte bir buçuk yıl olmadan 446 gün sonra 3 Kasım 2002'de 365 vekille meclise girdi. Tek başına iktidar oldu. Asla kazanamaz denilen partiydi. Erdoğan muhtar bile olamaz denilen kişiydi. Siyasi yasaklıydı. Ve bu parti halk teveccüh gösterdi. Hiç tahmin edilmeyecek bir şekilde Türkiye'de iktidarı eline aldı. Müteaddit defalar darbe girişimlerine tanık oldu. Yani doğrudan Tayyip Erdoğan'a hedef alan ve tabii onun partisine hedef alan girişimler. Bunları atlattı. Başka operasyonlar söz konusu oldu. Bunları atlattı. Bu arada operasyon ya da darbe olmayan ama çok büyük imtihanlar diyebileceğimiz mesela deprem gibi. Muazzam bir felaket. Yani gerçekten milletimizin başına gelen en acı olaylardan, evet, en büyük olaylardan biri. Bunlardan çıkmayı başardı. Büyük savaşlar çevremizde oldu. Bunlardan çıkmayı başardı.
1: Ki hala devam ediyor.
2: Dünya bu 24 yıl içinde dünya iki tane büyük ekonomik kriz gördü. İki çok büyük ekonomik kriz gördü. Bir pandemi gördü. Bir de küçük krizcikler gördü. Bütün bunların hepsinden hem bu parti kendisini çıkardı. Yani kendisi çok önemli değil belki, siyasi partidir ama ülkeyi çıkardı.
1: Evet.
2: Ülkeyi de bu mayın tarlasında... Büyük kazalar, belalar olmadan bugüne getirmeyi başardı. Fakat diğer yandan şimdi 25-24 yıl geçince bir siyaset yorgunluğu beklersiniz. Bir hani metal yorgunluğu diye tabir ediliyor ya, bir yorgunluk beklersiniz. O mühendislikteki tabir metal yorgunluğu. Siyasette de olur, insanda da olur. Yaşlanıyorsunuz ve 25 yıl bir siyasi parti için kısa bir zaman değil bakın. Bunu Türkiye demokrasisini bilenler, bu geçmişi bilenler bunu bilir. Neden? Zaten bizim cumhuriyetimiz 100 yaşında. Zaten yaşımız 100. Yani onun 1/4'üne tekabül ediyor. Aslında beklediğiniz şey şu olurdu. Evet, kutlar doğum gününü bu parti ama partinin lideri biraz daha defansif olur. Yani böyle ya zaten hani bu kadar yıldır ülkeyi yönetiyoruz, biraz daha nasıl devam ederiz düşünür gibi. Hayır, tam aksine biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından hala hedef koyan, 53 hedefini, 71 evet, hedefini koyan, hala iddialı hedeflerle milleti bir şeye yönlendiren, ufka, ülkeye yönlendiren bir konuşma duydum.
1: Gelecek 50 yılı planladık dedi Erdoğan.
2: Şimdi bu zaten bizim az çok bildiğimiz ve anlatmaya çalıştığımız bir şey. Yani biz de yazılarımızda bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Ama burada yani görmemiz gereken şey şu. Gelecek 50 yılı planladık sözü, Erdoğan'ın sözü inandırıcı mıdır değil midir? Nereden anlayacağız? Son 10 yılda ne yapıldı ona bakın. Son 20 yılda ne yapıldı bakın. İnandırıcı yani gerçekten Türkiye bu kadar zorlu koşullar altında, vesayet koşulları altında, en kritik olan nokta burası.
1: Evet.
2: Vesayet koşulları altında, yani halkın iradesi tam tecelli edemiyor. Bu koşullar altında bile bu kadarını yapabildiyse demek ki aslında büyük başarı Türkiye'nin potansiyelinin önünün açılması. Yani aslında belki de önümüzdeki dönemde bugüne kadar yapabildiklerimizin Türk milleti olarak diyorum. Yani AK Parti iktidarda olduğu için tabii ki başarının büyük paydaşı ve direksiyon tutan şeydir, siyasi iradedir ama bütün bir millet olarak da demek ki önümüzde büyük bir şey açılıyor, alan açılıyor. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanı olmasının yanı sıra tüm milleti temsil eden cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla onun ağzından çıkan sözün böyle bir kıymeti de var. Bana inandırıcı geliyor. Yani o duygu bana geçiyor.

0: nedir bu? Yani Büyük Türkiye demek ne demek?
1: Evet, şimdi onu sormuşum. Bu ifade önemli. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor diyor Cumhurbaşkanı.
0: İşte işaretlerini görüyoruz. Bakın şimdi bölgesel paklar oluşuyor. Türkiye tarafından oluşturuluyor. Türkiye'nin 40 yıldır bitmeyen bir terör sorunu, terör belası var. Terör deyip geçiyoruz ama bu aynı zamanda bir toplumsal barış sorunudur. Hı hı. Yani Türkiye maalesef Türkiye'yi yönetenler yıllarca halkın bir kesimiyle kavga ettiler. Kürtlerle kavga ettiler ya. Bu kavgadan iktidara yakıt taşıdılar. Sadece onlarla değil, Alevilerle de kavga ettiler. Sadece onlarla değil, dindarlarla da kavga ettiler. Sadece onlarla değil, canları sıkılınca milliyetçilerle de kavga ettiler. Komünistlerle, solcularla zaten kavga ettiler. Şimdi ilk defa herkeste kavga eden devletin yerine herkeste toplumsal sözleşme oluşturabilen, ortak vatan fikrini üretebilen bir devlette karşı karşıyayız. Ve açık söyleyelim, bunun mimarı Sayın Erdoğan'dır. Şimdi Büyük Türkiye dediğiniz şey de aslında bunlar Büyük Türkiye'nin habercisi. Büyük ülkelere bakın dünyada. Mesela Fransa'ya bakın. Fransa kendi tarihiyle kavga eder mi? Mesela Fransa'nın her yerinde Napolyon'un büstleri var, heykelleri var. Kimse Napolyon'la kavga etmez. Hı. Tarih tarihte kalmıştır zaten. Büyük ülkeler büyük ülkülere yönelirler, büyük hedeflere yönelirler. Ve onun için çabalarlar. Ekonomileri de ona göre güçlüdür. Silahları da ona göre güçlüdür. Entelektüel kapasiteleri de ona göre güçlüdür. Başkan Erdoğan diyor ki, biz de bunu yapacağız. Büyük Türkiye geliyor diyor. Bu bence mümkündür. Çünkü biz bundan evvelki devletimiz, yani Osmanlı Devleti, o da bizim devletimizdi. Bundan evvelki devletimiz büyük bir devletti. Büyük bir devletti. Son 200 yılı gerileyerek geçti. Artık hani ölüm döşeğine yatırdılar. Onu öldüreceklerdi. Biz o millet o şeyden, tabuttan çıktı. Bugünkü devletimizi kurduk. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Şimdi de Büyük Türkiye Cumhuriyeti hedefinde birleşiyoruz. Bunun birinci koşulu birlik değil mi? Birlik sağlanmış işte. Bu çok önemli. İkinci koşulu ekonomik altyapının oluşturulması. İşte bugün konuşma sırasında Sayın Erdoğan anlattı. Türkiye'nin ulaştırma altyapısı, Türkiye'nin sanayi altyapısı, Türkiye'nin enerji altyapısı, Türkiye'nin savunma altyapısı. Hemen hemen, yani %100 demeyelim ama %70-80 oranında buralarda başarı elde edildi. Bu zaten artık bizim sıçramamız için yeterli. Yani ortaya bir saha geldi. Bu sahada biz oynayabiliriz artık. Bence biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu matematiği iyi bildiği için rahat konuşuyor.
1: Evet.
0: Benim en çok dikkatimi çeken kısım da şurası. 50 yıldır siyasetteyim, halkıma hizmet ediyorum. Daha da edeceğim dedi. Burayı da ben önemsiyorum.
1: En önemli vurgu.
0: Evet.
1: Şimdi isterseniz onu bir okuyayım tam ifadeyle. Evet. Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içerisinde olacağım. Aziz milletimizin duası ve teveccühüyle aşkla çalışmaya devam edeceğim.
0: Bu kısım önemli. Şöyle. Yani bir hedef tayin ediyor devlet başkanı ve bu hedefe yürürken de lider ben olacağım, merak etmeyin diyor. Burası önemli çünkü küçük bir hatırlatma yapayım. Vaktiyle Sayın Erdoğan ben siyaseti bırakabilirim ya da Sayın Erdoğan hani bu son seçim vesaire gibi şeyler konuştuğunda Devlet Bahçeli'den kuvvetli bir itiraz gelmişti. Milleti başsız bırakamazsınız demişti.
1: Evet.
0: Bu önemli bir tarihsel dönemeçtir. Ha, o zaman Sayın Erdoğan neyi kastetti? Bahçeli neyin üzerinden bunu? Bunlar bambaşka konular. Oraya girmek istemiyorum. Ama şunu görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün herkesi mütmain edecek, herkesi tatmin edecek bir cümle kuruyor. Yani bunları yapacağız ama çok da dert etmeyin. Hele siyasetin bugünkü çapsızlığı göz önüne alınırsa, Türkiye'nin lider üretememe sorunu, böyle bir sorunu var Türkiye'nin. Bunlar da ortadaysa merak etmeyin, benim liderliğimde bu iş olacak diyor. Güzel bir konuşmaydı, heyecan verici bir konuşmaydı. Duygusal yükü de yeterliydi, yani öyle söyleyeyim. Hani o kısım çok önemlidir biliyorsunuz. Liderler konuştuğunda o duygu geçiyor mu geçmiyor mu? Biz yani o hayret ettiğim kısmını tekrar söylemek istiyorum. Yani olumlu anlamda söylüyorum bunu. Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün siyasete girmiş gibi konuşuyor.
1: Şimdi onu istersen
0: muhalefet de bunu düşünsün yani. Nerede hata yaptıklarını oturup düşünsün.
1: Onu isterseniz bir Coşkun Başbuğ'la devam edelim. Coşkun Bey, şimdi Başkan Erdoğan ifadesi çok önemli. Kimse bizden yorulmamızı beklemesin diyor. Az önce de söyledik. Her sabah yeniden başlıyoruz. 15 Ağustos 2001 sabahı, yani AK Parti'nin kurulduğunun ertesi günü nasıl siyasete o heyecanla başladıysak yarın da 15 Ağustos sabahı gibi aynı heyecanla başlayacağız. Kimse bizden yorulmamızı beklemesin. Çalışmaya devam edeceğiz.
2: Durmak yok. Yola devam parolası da Sayın Erdoğan'a ait ve o parolayı bir gün olsun bırakmış değil. Şimdi zaman zaman Sayın Erdoğan'la ilgili böyle dost sohbetlerinde herkesin anlam veremediği, anlamakta zorluk çektiği husus şu. 24 saate birçok şey sığdırıyor. Ne zaman uyuyor, ne zaman yatıyor. Bu çok tartışılıyor yakın çevresinde. Gerçekten de baktığında gece gündüz yollarda işte ülke meselesiyle yani halimahal olmuş ve sürekli arayış içerisinde, sürekli daha iyisini, daha mükemmelini yapmak üzere de kendini kodlamış. Ülkeyi de aynı şekilde kodlamış bir lider görüntüsü var Sayın Erdoğan'da. Şimdi az önceki işlediğin konu sevgili Gökhan. Şöyle söyleyeyim, hani AK Parti'nin yaptığı ve Sayın Erdoğan'ın da başı çektiği süreç nasıl özetlenebilir? Şimdi katıldığım bir programdı. Yine haber ekranlarında yıllar önce şu sorulmuştu. Oyun oyun oyun diyoruz. Hı hı. Hani ülke üzerinde büyük oyunlar var. Bu oyun ne zaman kuruldu diye sorduklarında ben de 9-6 geçe başladı oyun demiştim. Şimdi niye bunu söyledim? Çünkü Atatürk'ün ölümüyle birlikte her şeyin geriye gittiği, işte savunma sanayinin küllendiği, örtüldüğü ve ülkeyi daha karanlık bir sürece, darbeler dönemine doğru adım adım götüren bir akıl, bir mantık işledi. Hı hı. Ve 3 çeyrek asır sürdü bu, dikkat et. Evet. Bu 3 çeyrek asırlık oyunu bozan, bozmakla kalmayıp oyunu da kuran Sayın Erdoğan oldu. Şimdi Atatürk'ten sonra gelmiş en büyük lider, hala ısrarla söylüyorum. Bak, Atatürk'ten sonra gelen en büyük lider. Niye? Hani Atatürk'ten geçinen, Atatürkçü geçinenler var ya, öyle kuru laflı olmuyor işte, yaptıklarınla bunu ispat edersin. Atatürk'ün yarım bıraktığı ne varsa üstüne koyarak halen ilerleyen, koşturan bir Türkiye yarattı Sayın Erdoğan. Yani bugün savunma sanayinde, bugün sanayide geldiğimiz durum, Atatürk'ün o dönem ısrarla üstüne durduğu ama ölümünden sonra sekteye uğratılan, bugün Sayın Erdoğan'la şaha kalkan alanlar. Az önce çok güzel bir vetere vardı, arkanda dönüyor. Tok. Kimin hayaliydi ya? Yani evet, bugün Avrupa'da, dünyada birçok yerde artık söz sahibi bir otomotivin altyapısı oluşturuldu. Savunma sanayi keza aynı şekilde.
3: En çarpıcısı uçak meselesi yani. Heh. Yani uçak fabrikası kapatıldı ya.
1: Ben, hayal gerçek oldu.
2: Bak, ben ilk daha böyle aklımız ermeye başladı, okula başladığımızda bir afiş var, hiç gözümün önünden gitmez. Kendi uçağını kendin yap. O hep lafta kaldı. Nereye kadar? Sayın Erdoğan'a kadar. Şimdi baktığında gerçekten oyunu yerle bir eden, yetinmeyip oyun kuran bir ülke. Mesela yakın zamana kadar Turan dediğinde böyle ötelenirdin, itelenirdin. Bir sanki çok kötü bir söz söylüyor gibi kabul görmezdin. Aslında Türklüğün, Türk dünyasının bir simgesiydi o. Bozkurt vesaire. Bunlar hep Sayın Erdoğan'la dillendirildi. Evet. Sayın Erdoğan'la anlam kazandı.
1: O zaman Coşkun Başbuğ, hemen sizi Barko'ya davet edeyim. Bir, o AK Parti'nin kuruluşunda biz 25 yıl diyoruz. Hani böyle söylediğimizde 25 yıl sanki çok kolay, dile kolay diyoruz ama çok da kolay bir 25 yıl değil. Siz de söylediniz. Ne, evet, engellemeler, ne darbe girişimleri, ne içten darbeler, neler yaşadı Türkiye. Şimdi evet, neler yaşandı? Bir onları bir hatırlayalım. İzleyicilerimiz, arkadaşlarımıza getirecek. İstikrara hedef alan girişimler diyoruz. Şimdi 2007'den bugüne baktığımızda tüm süreçler, ben sözü size bırakayım. Neler yaşadık?
2: Şimdi
1: çünkü bazen unutabiliyoruz yaşadıklarımızı.
2: Bakın, ilk neyle başlamışız? Cumhuriyet mitingleri, ki iyi hatırladığım bir dönem. Bir anda bütün Türkiye ayağa kaldıran, sanki ülkeye böyle irtica geliyormuş. İşte ülke bambaşka bir
3: tehlikenin
2: ideolojiye.
3: Tehlikenin farkında mısınız?
1: Reklam filmleri.
2: Tehlikenin farkında mısınız diye başlıklarla provoke edilmeye çalışan bir millet tablosu ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Emuhtura, 367 krizi. Aynı yıl yaşadığımız
3: hadise. O tehlike neydi Coşkun Bey?
2: Nasıl?
3: O tehlike ne tehlikesiydi?
2: O bize
3: neydi
2: pompalanan
3: mı? Geldi mi bir türlü? Geldi.
2: İşte ben mesela hala oraya takılı kalanlara onu söylüyorum. Evet. 25 yıl geçti. Hani o korkup böyle pompaladığınız olaylardan bir tane gerçekleşeni bana söyleyin. Deyin ki şuyu kaybettik, şu özgürlüğümüz gitti. Tam tersi.
3: Şey diyordu ki Özgür Özel 2013'te bir şeyi dolaşıyor ya. 2013'te Türkiye'de işte AK Parti iktidar, 2023'te 100. yılda kadınlar araba kullanamayacak, sokağa çıkan. Kadınlar paşa oldu.
2: Bunlara yani kadar konuşuldu.
3: Kadınlar paşa oldu.
2: Yani bugün ülkede,
3: değil mi?
2: Bir çeyrek asır öncesine göre çok daha özgür, herkesin her şeyi yaptığı, büyük kimliğini çekinmeden söylediği ve dilde, eğitimde, her yerde büyük bir özgürlüğün geldiği süreç yaşanıyor. Ha, demek ki birileri geleceği gören birileri tehlikenin farkına varmış ve yavaş yavaş o zehri ülkeye akıtmaya başlamış. İşte bunlar o sıralı oyunlardan bir parça.
1: İlk başlangıç 2007. 2008.
2: Geldi 2008 AK Parti'ye kapatma davası. Bir hengamedir estirildi ve acaba durduramıyoruz. Kapatarak gündemi bir anda başka bir noktaya getirip işi daha başlamadan öldürür müyüz? Bunun derdine düştüler. 7 Şubat MİT kumpası 2012. Bu bahsetmiş olduğum hadise tam bir tarihi kırılmaydı. Bak, bütün bu oyunlar içerisinde en tehlikeli olanlardan biri buydu. Hı hı. Bugün Sayın Hakan Fidan'la Libya ve Mısır gezisinden döndük. Uçakta da hatta bunun sohbetini yaptık. Sayın Fidan'ın üzerinden yürüyecek o operasyon FETÖ kanallı Sayın Erdoğan'a kadar ucu dayanacak bir kumpastı. Ve Sayın Erdoğan'ın o öngörüsüyle engellediği oyun tuzağı kuran elinde patladı. Orada dava neydi? Sayın Fidan üzerinden yürütülen süreçte Sayın Erdoğan'ın sanki tırnak içinde bir örgüt lideriymiş gibi derdest edilip işte Türkiye'ye en büyük örgütü yakaladık, ülkeyi gidiyordu, ipten aldık, işte lideri de yakalandı ve operasyon bitti diyerek farklı bir noktaya getirmekti amaç. 15 Temmuz'a gerek kalmadan.
1: Daha o günden bitirelim denmişti, evet.
2: Allah'a şükür daha başlamadan Sayın Erdoğan'ın gene öngörüsüyle, ferasetiyle yerle bir oldu. Geldik nereye? Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı ve darbe girişimi. Bakın şu gezi kalkışması aslında bu ülkede kurulan tuzağı görmemizi sağlayacak en çıplak örnek. Ağaç, böcek, çiçek diye milyonları sokağa dökmeye çalıştılar. Düşünsenize, kamu bankaları, bankalar yakıldı, bankamatikler yerle bir edildi, polis araçları kundaklandı. Ve ne var ne yok ülkede böyle toplu bir isyan ve iç savaşa götürecek bir ortamın altyapısı yapıldı. Dava neydi? Ağaç, böcek, çiçek. Masaya oturuldu. Bakın, masaya oturuldu. Söyleyin kardeşim, derdiniz ne dediğinde Alman istihbaratının ağzıyla havalimanı durdurulsun, 3. köprü derhal son verilsin, evet, gibi sıralı örneklerle bir anda gündem oluştu. Yani körün gözünü açacak bu örnekler aslında okumayı bilene net örnekti. Şimdi, bu işin aslında ne olduğu.
1: O dönemde bir de şunu da söylemek gerekiyor. Dünyada bir Arap Baharı rüzgarı vardı. Hatta bazı yabancı kuruluşlar Türkiye Baharı da başlıyor manşetleri de atmıştı. Onu da unutmadık.
3: Orada 2013 Türkiye'nin tahriri neresi olacak denildi. Tabii şu ay bunların üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi hocam da daha konuşmadı. Konuşsun da şöyle bir şeyi açmamız lazım. Yani orada, o gün orada pozisyon alan siyasi aktörler, partiler ne yaptılar?
2: Sanatçı kimlikli, gazeteci kimlikli bazı şahıslar niye hep öndeydi? Her olayda olduğu gibi. Yani o, bak, o iyi yere getirdin. Ya. 2011, Arap Baharı'nın başladığı, tırnak içinde bahar diyorum. Arap kışı aslında o. 2011'de başlayan olaylardan hemen sonra 2013. Yani dalga dalga yayılan bir süreç ve onu da pompalayarak getirdiler. Onlar işte bu süreci yaşadı, sıra sizde der gibi olaylar planlandı ve Mahmut abinin bahsettiği hususa örnek vereyim o zaman. Önemli siyasi kimlikler, önemli gazeteci kılıklı bazı isimler, sanatçıyım diye ortalıkta gezen bazı gene kişiler ne hikmetse bu olaylar hep kol kola ve en önde.
1: En ön sıralardı.
3: Ve hep şunu görmediler ya, Mısır'da bir operasyon çekiliyor. Brezilya'da bu kadar mı örtüşebilir? Küresel bir operasyon var. Brezilya'da otobüs fiyatlarına zam yapıldı diye Lula,
2: ülkeye ki bir
3: Tayyip Erdoğan hayranıdır aynı zamanda, solcu olmasına rağmen, onu içeri attıracak süreci başlattı. Evet. 2013.
2: Şimdi...
1: Bu arada Gaffar Yakıncı'ya da ben Barko'ya davet edeyim. Onu da katılımını alalım. Hocam, sizin de görüşlerinizi alacağız. Gaffar hocam, siz de alın. Devam edelim Coşkun'a.
2: Bak, 17-25 yargıda darbe girişimi. Gene ibretlik olaylardan biridir yaşadığımız. Şimdi Esad devrildi, terör koridoru planı. Bizim bana göre en kritik, yani Cumhuriyet tarihinde bana göre iki tane kritik hadise var. Çok önemli. Bütün oyunu bozan, yerle bir eden. İkisine mimarı Sayın Erdoğan. Birisi neydir? Daha darbeden yeni çıkmış bir ordunun askerleriyle Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapması. Bu emperyalizme, bölgedeki bütün oyunlara dur diyen ilk büyük çıkıştı. Evet. Bana göre tarihi bir olaydı. İleride
3: oraya giden yol 2014'te FETÖ'ye karşı çıkmayla başladı. Yani FETÖ'yü temizleyen bir Türkiye oraya gitti. Yani
2: zaten oraya...
3: Orada da çok önemli.
2: Oraya gelmedim. Madem açtın, orayı da şey yapalım.
4: FETÖ'de dershane olayıyla başlayan süreç, dershane kapatmayla başlayan süreç ilk ciddi başkaldırıydı emperyalizme. Ama onun silahlı

0: olarak esas icraatı Fırat Kalkanı ile oldu. Ülke dışında o harekatlarla başlayan süreç bana göre en büyük kırılmaydı. İkincisini merak eder diye seyirciler konu dışı ama gene bir dillendireyim. Libya tezkeresiydi. Bu iki tane büyük çıkış bölgede ve yakın çevremizde bütün oyunları yerle bir etti. Ekonomik darbe girişi 2018 keza gene hani bir gecede
1: doların
0: ne hikmetse 3 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 7-8 liralara sabah kalktık kucağımızda bulduk.
1: Operasyon hep de gece saatlerinde, gece yarısından sonra ya o bankalar piyasaların hareketlendirildiği
0: bankalar gece
1: saatte.
0: Yarısı hiç olmadık şekilde Londra'dan buraya verdim aldım diyen bir mekanizma işledi. Sabah bir anda o operasyonu biz gördük. 15 Temmuz işte Mahmut Övür'ün bahsettiği hadise. Yani Kurtuluş Savaşı kadar önemli demiştim o dönem. Hala aynı yerdeyim. Allah korusun eğer altında kalsaydı şu an bambaşka bir Türkiye vardı. Kurulan bak Atatürk'ten sonra kurulan en büyük adım adım işleyen oyunun son perdesiydi 15 Temmuz. Şükürler olsun. Milletin feraseti, Sayın Erdoğan'ın karal duruşu olayı ters yüz etti. Ve buradan itibaren de şaha kalkan bir Türkiye.
1: Evet, adım adım.
0: Gördük ki az önce Sayın Erdoğan'ın en büyük bana göre vizyoner tarafından biri o. Hedef koyuyor. 2023, 2453, 2071. 3 tane hedef koydu bu ülkeye. 23 hedefe ulaşıldı geçti. Şimdi 2453 var. 2053 düzeltiyorum.
2: 400 yıl ileri gitti.
0: 2053, 1453'e baktığımız gitti ya. 2053 ikinci hedefimiz, 2071'de üçüncü hedefimiz. Üçüncü hedef. Şimdi
1: bak, 2014 yılında yaşananlar.
0: 2014'e geldik. Bak şu olay var ya, benim en çok böyle kinlendiğim ve ihanetin en büyüğü dediğim olay MİT tırları. Şimdi bir devlet her devlette olduğu gibi kendince çevresindeki oyunlara istihbari anlamda cevaplar verir. Böyle bir operasyonu sanki Sayın Erdoğan İşte bölgede o an en büyük tehdit olan DAEŞ'e destek veriyor gibi bir havaya getirmek üzere bu alçak, adi ve kimliksiz örgüt, FETÖ terör örgütü evet. tarafından kurulan kumpastı Sayın Erdoğan'a. Orada eğer amaca erişseydi, işte silahlar, işte Erdoğan örgüte yardım ediyor, DAEŞ'in esas besleyeni bu gibi havayla konuyu bir anda uluslararası mecraya taşımaktı.
2: Coşkun komutan bir şey ekleyeyim. 2014'te bir başka bir olay daha oldu. Cumhurbaşkanının süresi bitmişti 7 yıllar. Ve o Amerika'daki papaz var ya şimdi öldü gitti. O papaz nasıl Hümeyni Paris'ten uçağa kondu gönderildi ya. O şekilde Washington'dan uçağa konup gelecek de buraya devlet başkanı olacak gibi rehber olacak gibi şey vardı.
0: İşte 2016'da planı.
2: İşte 2014'te orada kırılma oldu. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Orada kırıldı. Oradan işte MİT kubbeyi her şey orada.
0: Hayır dediğin doğru ama
2: orada patladı.
0: Eğer darbe etti, başarılsaydı seçilmesi başka. De önemli değildi.
2: Tabii,
0: Erdoğan'ı bir şekilde örgütün bir numarası yakalandı diye içeri alıp
2: evet.
0: bunu böyle bir yani İstanbul'a indirip günler içerisinde kurbanlar develer kesile kesile Ankara'ya getireceklerdi. İşte İslam aleminin önderi işte Türkiye'nin kurdarısı diye oturturup oraya bütün evet. Türk ve Müslüman dünyasını yöneteceklerdi.
2: Papazı getireceklerdi yani.
0: O gizli Müslüman kardinal yani. Papaz toprağın evet. almadığı şahıs evet. bu işin vitrinine oturtulan bir kullanışlı
2: yani
0: aktördü.
2: Hristiyan papaz gömdü onu da ayrıca söyleyelim yani Müslüman imam gömmedi.
0: Zaten Müslüman diyen yok ona.
2: Değildi yani, tabii gravör papaz tabii,
0: ve şu an herhalde yaptıkları ihanetin bedelini veriyordur. Yine 6-7 Ekim.
1: Şimdi o olay da tabii çok kritikti. Tam da 2014'te yaşadığımız. Bak, İsterseniz Gafar Yakıncı'ya da bir söz verelim. Olur. Bir süredir onu da bekletiyoruz. Coşkun abi seni de ama tutalım ekranda yine. Şimdi baktığımızda 6-7 Ekim olayları yine Türkiye'yi büyük bir dönemecin eşiğine getiren süreçlerden biriydi.
3: Yani tablonun tamamı aslında güzel hazırlanmış. Burada yani ortak yönle şimdi istikrara hedef alan girişimler manşeti atılmış. Tabii ülkedeki istikrarı hedef almak için ne yapıyorsunuz? Seçilmiş meşru iktidarı, halk iradesini hedef alıyorsunuz. İşte demin anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani 24 yıl boyunca iktidardasınız ama iktidar şöyle bir şey değil. Yani bana verildi ve ben istediğim zaman bırakırım. Öyle bir şey değil. Bir defa zaten meşru olarak seçimlere girmeniz lazım. Yasal olan bu.
1: Tabii.
3: Mecbursunuz yani. Seçime gireceksiniz, onay alacaksınız. Ama Türkiye'de fazladan bir proses daha var. Türkiye'de bugüne kadar iktidarlar, yani bu AK Parti için geçerli değil, bundan önce de hangi iktidar kurulmuş? İşte Doğru Yol Partisi, ANAP, Demokrat Parti, CHP koalisyonu, DSP fark etmez hangisinin oldu. Bütün bu iktidarlar Aynı zamanda

0: ile karşı karşıya kaldık.
1: Tamam. Yani. Neydi onlar? Asıl kritik nokta burası zaten. Bunlar onun sonucu. Bakın Türkiye 1950'de 1946'da çok partili hayata geçti. Tam anlamıyla 1950'de geçti. Demokratik seçimler yapıldı ve rahmetli Adnan Menderes liderliğinde Demokrat Parti iktidara geldi. Yani biz artık çok partili demokrasiyle yönetilen bir ülke olduk.
2: Ama
1: bu ne demek? Yani müesses nizamın sahipleri iktidarı paylaştılar. Kiminle? Halkla paylaştılar. Yani çünkü sandıktan çıkan birileri var, onlarla paylaştılar. Ama bu paylaşma işinde, bu paylaşma işini çok hazmedemediler. Ellerindeki mekanizmaları bir tarafta zinde kuvvetleri tuttular. Adıyla sayınca zinde kuvvet diyorlardı bunlara zaten. O zinde kuvvetler deyince aklımıza önce tabii o günkü silahlı kuvvetler, askerler geliyor. Ama o değil, ondan ibaret değil. Siz bunun içine sermaye gruplarını koyacaksınız. Basın gruplarını koyacaksınız. Sivil bürokrasiyi koyacaksınız. Yargı bürokrasisini koyacaksınız. Yabancı örgütlerle, yabancı istihbaratla, hatta istihbarata girmeyelim, yabancı devletlerle ilişkisi olan şebekeleri. Kimisi adına cemaat diyor, kimisi adına işte bason bilmem nesi diyor. Onların tamamını koyacaksınız. Bütün bunlar, bu yapılar iktidar üzerinde bir Damokles kılıcı sallandırıyor. Damokles kılıcı şu malum, yani kişinin başına asılan bir kılıç. Eğer bir hani istenmeyen bir şey yaparsa ince bir ip tutuyor, onu kesiveriyorsun, kılıç adamın kafasına düşüyor. İktidarları bununla dize getirmişler. Bütün bunların sebebi yani 2007'den 2016'ya kadar gelişen çeşitli darbe mekanikleri. Bunların sebebi şu: Tayyip Erdoğan'dan bir şey istediler, o da vermedi.
0: Evet.
1: Bir daha istediler, vermedi. Tehdit ettiler, vermedi. Dedi ki bir dakika, ben yönetiyorum ülkeyi dedi. Yani sandıktan ben çıktım, iktidar bana ait dedi. Ha öyle mi diyorsun sen Tayyip Erdoğan? Öyle mi diyorsun? O zaman bak biz sana şunu yaparız deyip yaptıkları şeyler bunlar. Tamam, bu. Ve zaten asıl büyük başarı da burada. Yani yollar, havalimanları, barajlar, enerji santralleri, uçaklar, trenler, bunların hepsi başarıydı. Yani bunlara başarı dememek zaten körlük olur, anlatılıyor. Ama asıl büyük başarı Türkiye'nin yönetiminin sivilleştirilmesi. Evet. Türkiye'deki iradenin halka devredilmesi. Yani şöyle diyelim, milletiyle kavga eden devlet değil, milletinin hizmetinde olan devlet ve milletin iradesine göre yönetimi eline alan siyasetçiler. Geldiğimiz yer burası. Bütün bunlar da öyle. Yani her birinin ayrı öyküsü var. Şimdi Coşkun Başbuğ söylüyordu zaten. Her birinin ayrı öyküsü var. Her biri tek tek konuşulur. Evet. Ama şunu unutmayalım. Bakın burada bir mix var. Bir karma var. Bazısında silah var.
0: Evet.
1: Bazısında sözde demokrasi var. Bazısında sözde basın var.
0: Bazısında para var.
1: Bazısında para var, ekonomi var. Bakın her tür silah kullanılmış. Bir de bunların arka planları var. Mesela birinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman Başbakan Erdoğan ameliyat masasında bırakılacaktı. Başka evet. şeyler de var işin içinde. Yani daha korkunç şeyler de var. Bütün bunları o bu badireleri atlatarak gelmiş. Siz beğenmeseniz de, muhalif de olsanız bunu takdir etmeniz lazım.
3: Peki Uğur Özgöker'e dönmek istiyorum. Bütün bunlar yaşanırken bunlar sadece Türkiye'nin iç dinamikleriyle mi oldu, yoksa dış bağlantıları neydi?
4: Kesinlikle ve kesinlikle Washington ve Brüksel merkezli olaylar. Yani muhalefeti görüyoruz şimdi. Muhalefet yok ki. Azıcık muhalefet var, o da kendi kendine muhalefet ediyor. Hiçbir onları organize eden tamamen Washington, Brüksel merkezli operasyon, yani onların bunları yapacak, bunların kapatma davasını açtıracak, ekonomik darbe yaptıracak, MIT'i yapacak ne kafası var, ne organizasyon kapasitesi var, ne şey var. Tamamen dışarıdan yapılan. Dışarı kesildiği anda zaten biter. Zaten kesilmesine gerek yok. Biz kestik zaten Allah'a evet. şükür de. Ama dışarıda da değişti. Yani mesela Biden gitti, Trump geldi. Amerika'nın politikası değişti. Avrupa'da bir Putin tehdidi çıktı. Yani yeniden bir ben dedi, Stalin coğrafyasına talibim dedi. Ukrayna'ya girdi, Litvanya'yı, Polonya'yı tehdit etti. Şimdi Türkiye'ye artık kırmızı halılar seriyorlar. Eskiden Türkiye dışarı falan diyenler. Dolayısıyla o kapanınca işte bu hale geldi. Türkiye nereden nereye geldi? 25 sene önce neredeydi? Hepimiz yaşadık. 25 sene. Ha diyeceksiniz ki 25 senede Ahmet olmayıp Mehmet de olsa oldu. Hayır, olmazdı. Daha önceki 25 senelerde biliyoruz biz.
3: Bu çok konuşuluyor. 25 yılda zaten yapılacaktı. Neden yapılmadı?
4: Hayır. Deniliyor. Türkiye'de ne zaman büyüme oldu belli. İktisadi raporlar belli. İstatistikler, devlet istatistik enstitüsünün, devlet planlama teşkilatlarının belli. Türkiye'de iktisadi kalkınmalar her zaman sağ iktidarlar döneminde olmuştur. 1950-1960 Demokrat Parti onu bitirtmediler. Tekrar seçim olsa gene kazanacaktı. Darbe yaptırdılar. Hızla muazzam bir büyüme var. Ondan sonra koalisyon dönemleri işte CHP'nin girdiklerinde tepe taklak gidiyor. Daha sonra nerede büyüme oldu? Adalet Partisi. 1965-1971

0: hızla büyük bir kalkınma vardı. Onu da 12 Mart'la kestiler. Daha sonra gene bir koalisyonlar, CHP geldi falan, 73-80 arası Türkiye'nin kaybolan yılları. Sonra ondan sonra tekrar Adalet Partisi gelmişti. Gene 24 Ocak'la gene büyüyecekti, gene ittiler 12 Eylül. Sonra Anavatan Partisi geldi. Bir 8 sene gene hızla yükseldi. Sonra tekrar CHP koalisyonları gene aşağı. Dolayısıyla yani başkası olsa 25 senede aynı şeyleri yapamazdı. O birazdan çıkacak şeyler, altyapı yatırımları, evet, savunma sanayi, onların onda birini bile yapamazdı.
1: Şimdi o zaman demişken bir 2011'e gidelim. Şimdi sosyal medyada da çokça görüyoruz. 2011 dönemini hatırladığımızda AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanmış olduğu bir reklam vardı. Başkan Erdoğan'ın gelecek vizyonunu, hayalinden bahsettiği bir reklam filmi. Şimdi o reklam filmini, daha doğrusu o propaganda filmini bir hatırlayalım. Başkan Erdoğan 2011 seçimlerine girerken nasıl bir gelecek vaat etmiş, nasıl bir Türkiye hayal etmiş, ekranlara getirelim.
2: Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde. 17 bin kilometre yeni duble yol. İstanbul'dan İzmir'e otoban. İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü. 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız.
3: Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Büyük hedefler için biz hazırız. Milletimiz hazır, Türkiye hazır.
0: Hepsi gerçekleşti. Bir tane eksik yok.
1: Eksik olan bir şey var mı?
0: Hiçbir şey yok. Hepsi gerçekleşti.
4: Ama o zamanlar birçoğu buna hayal diye bakıyordu.
1: İmkansız deniliyordu o dönemde. Bunlar nasıl yapılır deniliyordu.
4: Bak, demek ki olayların hiçbiri tesadüfen gelişmedi. Şimdi bir hedef var, kafaya koymuş, onu uygulayan da bir lider.
0: Fazlası da var. Vaat ettiklerinden fazlası var, eksiği hiç yok. Yani.
1: Şimdi detaylandıracağız onları.
5: Bunu söylediği zamanlar tabii AK Parti'nin inanılmaz yükselişte olduğu bir dönemdi. Yani 2011 iyi bir seçim kampanyası yapılmış ve Türkiye'nin uçağı havaya doğru kalkmış. Böyle giden bir Türkiye var. O dönemde söylediği sözlerdi ve buna hakikaten muhalefetin ufku da yetmedi, yaklaşım da yetmedi. Şimdi buradan geldiğimiz noktaya bakın. Yani hepsini gerçekleştirdi. Neye rağmen gerçekleştirdi? Evet. Demir arkadaşlar saydı. Bakın işte, 2012 MİT operasyonuna rağmen. Arkasından 13 Gezi'ye rağmen. 14 FETÖ yargı operasyonuna rağmen. Devam edin.
1: Arada sokak aklınıza çağrıları var.
5: Bakın, o 14'te bir seçim hatırlıyorum. Yerel seçim. Ya 31 Mart yerel seçimi. Yani o zaman Başkan Erdoğan, yani size bir şey söyleyeyim, sesi kalmadı. Yani seçimde ben nefesi tükendi. Yani sesi artık çıkmaz oldu. Böylesine mücadeleyle gelinen bir noktadır bu. O yüzden hani çok değerli bir süreçten geçti geldik. Yani geçmişe bakınca Türkiye hakikaten 76 yıl sonra, yani Demokrat Parti iktidarından sonra aradığı yeri buldu. Yani kendi Türkiye durduk yerde değil. Bakın halkın desteği de hiç eksilmedi. Sürekli %50'nin üzerinde bir oy alan bir Başkan Erdoğan var. Bu ne demektir? Yaptıklarının karşılığı da halkta bir karşılığı var ve oradan oy alıyor. Şimdi bu hakikaten Türkiye'nin ufkunu açtı. En temelde bütün bunların hepsine bakın. Türkiye'nin özgüven sağladı Türkiye'ye. Yani evet, kendisine güvenen bir Türkiye oluştu. Çünkü Türkiye hep bir eziklik yaşayan, bu batı hay... Şimdi demin Ufuk Hoca söyledi, işte sağ iktidarlar şunu yaptı. Doğru. Aslında sağ iktidar sağ mıdır, öteki sol mudur, o da belli değil. Türkiye'de CHP'nin sol olduğunu kim söylüyor? Sol veya sağ fark etmez. Türkiye'nin sağ iktidarları...
0: Kendisi söylüyor CHP. Yani, evet, evet. Biz hep... 1961'de İnönü söyledi.
5: Ya, evet, söyledi de yanlış söylemiştir. Çünkü CHP'nin sağ olduğunu kimse söylemiyor. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim. Yani biz yıllarca rahmetli Demirel'e, sonradan biraz rotayı değiştirdi ama... Morrison Demirel Amerikancı diyordu. Amerikan darbesiyle gitti.
0: Yani hem de iki kere. Yani hem 71'de hem 80'de.
5: Sağı da kendi tarihimizi doğru okuyamadık.
6: Masayı görünce diyorsun. Masayı görünce.
5: Evet, doğru Demirel'le okuyamadık. Tarihi doğru okuyamadık. Yani bu süreçlerde hep birbiriyle kavga eden bir Türkiye'ye dönüştürdüler. Bunun dış boyutu var mı? Var. Ama asıl içeride kaynak var. O batıcı zihniyetin Türkiye'ye açtığı belaydı bu.
0: Gökhan Bey, bir de bir şey.
1: Tabii işte.
5: Batıcı zihniyet Türkiye'yi bu hale getirdi. Batıcı bir toplum, batı hayranlığı üzerinden bir batıcı sosyoloji ve aydınlar sınıfı oluştu. O aydınlar sınıfı Türkiye'yi böyle hareket edemeyecek, içine kapanık, bir yere üretmeyen ama bir yerden almaya çalışan,

0: oluşan İtalik amacı sanayi oluşturan bir
1: o sınıf
0: Türkiye.
1: Hala varlığını koruyor mu? O sınıf hala varlığını koruyor mu? Türkiye hala
0: var, tabii,
1: o...
0: hala koruyor. Ama bu şu şöyle söyleyeyim. Hala varlığını koruyor ki hem muhalefette bir şey var, sıkıntılar var. Hem ekonomide ciddi sıkıntılar var. Türkiye mesela İstanbul sermayesi dediğimiz bir yapıyla başından beri kavgalıdır. Tabii. Durduk yerde değil. Evet. İtalik amacı bu yapı yani kendisi üretmeyen, alıp aldığını allayıp pullayıp satmaya çalışan da kötü yapan bir sanayici var, topluluğu var. Şimdi o değişiyor. Alt üst oluyor. Kolay değil bu süreçte. Evet. Yani hakikaten oturup herkesin siyaset analizi yapanların özellikle buraya bakması gerekir. Ben biraz önce onu söylemeye çalıştım. Şimdi bütün bunlar olurken bugün Türkiye'nin muhalefet aklı dediğimiz aydınları, siyaset analizcileri, siyasi aktörleri hangi pozisyon aldılar? Yani 17-25 yargı darbesi olurken Türkiye'nin kurucu partisi CHP nasıl bir rol oynadı?
1: Evet.
0: Oturup düşünmeleri gerekir. Tamam, bugün Kemal Bey geri dönüp özür diliyorum diyor. İyi de bir şey yapıyor. Ama bütün diğer aktörlerin, o yeni partideki olanların da oturup buna bakması gerekir. Ya biz ne yaptık? Yani FETÖ'nün tezgahı üzerinden Türkiye'ye kumpas kuruldu yani.
2: Şimdi Gökhan Bey şunu söyleyeyim. Yani diyorlar ya efendim başkası da olsa o kadar 24 senede bir bunu yapamazdı. Niye yapamazdı? Türkiye neleri gördü? Ben bunları gayet iyi hatırlıyorum. Dersleri yapamazdık biz ilk saatlerde. Ampul yoktu. Margarin kuyrukları vardı. Yaşadım ben bunları. Yaşadık. Benzin kuyrukları vardı. 70 sente muhtaç bir ülkeydi. Ampul yoktu. Pencere camı bile yoktu. Ameliyatlar yapılamıyordu. Kanser ilaçları, röntgen filmleri yoktu. Bunlar 25 sene iktidar oldular. Şu andaki durumu söyleyeyim size. Şu anda bir batıdaki bir doğudaki komşumuzu söylüyorum. Batıda Yunanistan. Yunanistan 1981 yılından beri Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği'nden her sene on milyarlarca euro hibe para alıyor. 350 milyar euro, dolar gayri safi milli hasılası var. O Avrupa'nın bütün paraları buna akıyor, fonları, hibe. Doğumuzda bir İran var. İran 3000 senelik devlet, 93 milyon nüfuslu, 1 milyon 700 bin kilometre kare arazisi var. Dünyanın ikinci büyük petrol, dördüncü büyük doğalgaz rezervlerinin üstüne oturmuş devlet. 300 milyar dolar gayri safi. Türkiye'ne 1,7 trilyon dolar. 6 katı daha zengin. Dolayısıyla yani bu istikrarlı hükümetin şeyi. Bir de siyaset bilimi açısından bunu söyleyeyim. Buna siyaset biliminde baskın parti, dominant parti diyorlar. Yani çoğulcu parlamenter demokrasilerde birden çok şey var. Serbest seçimler, hür seçimler yapılıyor. Öyle Suriye gibi falan, eski Suriye gibi falan değil yani. Ama hep aynı parti kazanıyor. Dünyada 3 tane örneği var. Hindistan Kongre Partisi, Japonya Liberal Demokrat Kanada. Parti, İsveç Sosyal Demokrat Parti'de. Ama bunların hepsinden farklı AK Parti nedir? Hindistan sömürgeden çıkmıştı sivil itaatsizlikte kansız olarak. Gandhi ile devleti kuran partiydi.
3: Kurucu
2: Kongre öyle gitti.
3: Kurucu partiydi.
2: Kurucu parti tabi.
3: Hep söylüyorum.
2: Japonya'da Amerikan MacArthur devleti yaptı. Evet. İşgal altındaydı. Aynı Amerikan sistemini koydu. Liberal devlete sonra zaten değişti de. Devam dedi be. İsveç'te de Sosyal Demokrat Parti bir 20 sene gitti sonra değişti. Ama AK Parti bir şeyin sömürgenin yerine gelmedi ya da işgal kuvvetleri kurmadı. Seçimle... Seçim kuruldu. Bir sene sonra seçim yapıldı. Sıfırdan geldi, iktidara geldi. Her seçimde oyunu arttırarak gitti. Dolayısıyla baskın parti, dominant parti dünya siyasi tarihi literatüre geçer.
1: Coşkun Başbuğ.
4: Şimdi bak 2011'de verdiğin tanıtım reklamı ve dikkat et, uçağı, tankı, topu yapmamış.
1: Tabii gündemde bile yok böyle bir şey.
4: Bak köprüler... Ve birçok vaat hala da olmadı yani sahnede yok ve bunları yapmak üzere hedef koymuş bir lider var. 2011-2026 kaç yıl? 15 yıl. Bak 15 yılda yani 25 yıl diyoruz ama 15 yılda şaha kaldıran bir lider. Neden? Çünkü o FETÖ denilen ihanet şebekesini temizlediğin an olay zaten bitmiş. Bir anda zincirden boşalmış, o geçmiş yılların açığını kapatan bir Türkiye tablosu var ortada. Şimdi bunu siz söylediniz. Hedef olarak koydunuz ve kafanızdaki hedefler hani seçim kazanmak için değil, inandığınız değerler.
1: Evet.
4: Mahmut abi dediği çok önemli. Bak o grafiği bir daha getirelim. Bunu söyledikten sonra neler gelmiş başına? Bak o grafik şahaneydi.
1: Arkadaşlarımızdan rica edelim. Kullandım.
4: Bak 2011'den bahsediyoruz. Yani çıkıyor bir lider diyor ki kardeşim ben bunları yapacağım diyor. Sen misin diyen. Ondan sonra neler geliyor başımıza?
1: O yani değil. 2011'den sonra bakıyoruz işte. Burada 2011'den
4: hemen arkasından diyor ki durduramadık, kapatma dedik olmadı. Aman Allah'ım mutlaka engellenmeli.
0: Coşkun orada

0: At başı giden bir şey var. FETÖ bir taraftan, çözüm süreci dağılıyor. PKK bir taraftan, DAEŞ bir taraftan. Yani
1: eş zamanlı o saldırılar
2: lafın,
1: var
2: bak, diyor. Bak o lafın benim Sayın Erdoğan hiç unutmadığım bir karesini hatırlatıyor bana. Topunuz gelin diyor. Ve topu geliyorlar. Ne yapıyorlar? Bak 7 Şubat MİT kumpası. Bu vaatlerden sonra ortalığa çıkıyor. Niye? Aman Allah'ım durdurmalıyız. Kesmiyor. Ülkede iç savaş başlatın. Ülkeyi ayağa kaldırın. Ne var ne yok hepsi hareketlensin.
3: İki gezi. Tane ağaç kesildi diye. Heh, onun gezi, yerine 20 tane 17, ağaç dikildi, o ayrı mesele.
2: Şaha kalktı geliyor, durduramadılar. MİT'tırı bari buradan bir kumpas kuralım. Tutmadı. Doğuyu ayağa kaldırın. O da olmadı.
1: Burada işin daha da uluslararasılaşmasını da görüyoruz biz aslında.
2: Ya zaten bu olay baştan sona hep uluslararası. Yani az önce hocama kritik bir soru sordun. Dış destekli diyebiliriz. Tamamı bunun dış destekli. Yerli hani doğal yollarla oluşan bir tanesi yok. Hepsi dış destekli. Ve bak MİT tırı kumpasını kurmuşsun.
1: Konuşacağız. Kurtulmuş. Reklama gitmemiz öyle gerekiyor. Mi? Sıcağı sıcağına devam edeceğiz. Kısa bir ara, saat başına tekrar karşınızdayız.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.

0: tarlalar kuruyor, nehirler çekiliyor, su rezervleri tükeniyor. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kıta genelinde 2026 yazında 5. büyük sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle İngiltere ve Fransa'da sıcaklıklar yeniden yükseldi. İngiltere'de sıcaklık 38, Fransa'da 40 dereceye ulaştı.
1: Bu üzücü ve korkutucu bir şey. Topluma, kaynaklarımıza dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok ciddi bir uyarı.
0: Sıcak hava kuraklığı tetiklerken yağış azlığı durumu daha da ağırlaştırdı. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin toplam yüz ölçümünün %50'sinde kuraklık belirtileri görüldü. Fransa, Almanya, Macaristan, Romanya ve İngiltere'de kuraklık tehdidi altındaki kritik bölgeler arasında. Dua, Po, Ren, Tuna nehirlerinin debileri düştü. Ağustos ayında nehirlerde rekor düşük su seviyeleri kaydedildi. Sadece Fransa'da kuruyan dere sayısı 1373'e ulaştı. Kuraklık ve sıcak hava tarımsal üretimi de vurdu. Avrupa Birliği'nin son tarımsal değerlendirmesine göre ard arda gelen sıcak hava dalgaları ürünlerin gelişimini hızlandırdı. Bazı ürünler normalden erken olgunlaştı. Topraktaki nem azalırken özellikle yazlık ürünler büyük baskı altında kaldı.
1: Kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana verimlilik anlamında en kötü dönemi yaşıyoruz.
0: Sıcak hava nükleer enerjiyi de vurdu. Macaristan'daki Pax nükleer santrali kapasitesinin yaklaşık 1/4 oranında çalışıyor. Romanya'da ülke enerjisinin 1/5 sağlayan Cernavoda nükleer elektrik santrali reaktörü kapatıldı. Fransa'nın 57 nükleer reaktöründen 13'ü sıcak havadan etkilendi.
2: Bence doğanın bize gönderdiği mesajı anlamamız gerekiyor.
0: İlkbahardan beri devam eden kuraklık, ard arda gelen sıcak hava dalgaları ile birleşti. Kuruyan bitki örtüsü yangınlar için uygun ortam oluşturdu. Fransa ve İspanya'da Temmuz ayında büyük yangınlar yaşandı ve hala da devam ediyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8,

0: Yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Yeni parti çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı. Bundan sonra yeni partiyi çok çetin sınavlar bekliyor.
3: Yeni parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
4: Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti.
2: Bence geç ama iyi bir istifa oldu.
4: Kurulmasıyla birlikte parti içindeki fikir ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen yeni partide bu kez Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması başladı.
2: Bu terörsüz Türkiye oylamasında gördük ki bu partide Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı Özgür Özel'den daha fazla. 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Özgür Özel'in çağrısına rağmen 35 milletvekili evet oyunu verdi. Burada bir fay hatları ortaya çıktı. Burada bir güç mücadelesi yaşandı. Ekrem İmamoğlu asıl patron benim dedi.
4: İlerleyen dönemlerde de yeni partideki güç mücadelesi ve ayrışmaların devam etmesi bekleniyor.
2: Yeni partinin içinden öz hakiki yeni bir parti daha çıkar, yeni parti bölünür. Tabi Cumhurbaşkanı adaylığı da bunların önündeki en ciddi sınavlardan birisi. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Diploması yoktur. O nedenle Cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşımıyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken 15,5 milyon insan oy verdi, beni seçti diye bir iddiası vardı. Artık o da ortadan kalktı. Benim gördüğüme göre bu yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olur.
3: Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan yeni parti yönetimi bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve farklı görüşlerine de maruz kalacak.
2: Özellikle seçim döneminde milletvekili adaylarının belirlenmesi süreci olacak. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci olacak. Bir parti Silivri'den yönetiliyor ama burada bir genel başkanı var, bir çift başlık var. Bir parti çift başlığı dayandırmaz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi, aile karara itiraz etti. Elif Kumal 27 Aralık 2025 gecesi Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolmuş. Cansız bedeni 8 gün sonra Yukarı Yapıcı Göletinde bulunmuştu. İddiaya göre genç kadın erkek arkadaşıyla tartışıp kamp alanını terk etmişti. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Elif Kumal'ın ölümünün intihar olduğu değerlendirildi.
5: Mahkeme kararına Elif Kumal ailesi itiraz etti. Göletten çıkartılan aracın fiziki bulgularının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve cinayet ihtimali üzerinde soruşturmanın daha da genişletilmesi gerektiği talebinde bulundu.
4: Aracın el freninin çekili, sürücü camının yarıya kadar açık, iki ön lastiğin patlak, yan hava yastığının ise açılmış olması soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi gereken unsurları arasında gösterildi.
5: Elif Kumal'ın ailesi Bandırma Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş oldukları itiraz dilekçesinde aracın göletten çıkmış halindeki tüm fiziki bulguların yeniden değerlendirilerek olayın bir cinayet ihtimali üzerine yeniden genişletilerek soruşturma başlatılmasını talep etti.
4: İtirazda ayrıca Elif Kumal'ın arka koltukta bulunduğu kontak anahtarının paspas üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Aile bu unsurların aracın gölete nasıl ve hangi koşullarda düştüğünün belirlenmesi açısından önemli olduğunu savundu. İtiraz dilekçesinde olay gecesine ilişkin bazı dijital veriler de gündeme getirildi.
5: Aile soruşturmanın eksik yürütüldüğü, cinayet ihtimali üzerine yeterince araştırmadığını savunduğu itiraz dilekçesinde ayrıca kolundaki akıllı saatin de incelemesini talep etti.
4: Genç kadının erkek arkadaşına ait saatin olay anlarında

0: kalp atış hızının 184'e kadar çıktığını gösterdiği öne sürüldü.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: ...61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
0: Dokunulmazlık dosyalarında rekor, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ait. Son olarak zincirleme rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen 62. fezlekesi de meclise ulaştı. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili hazırlanan fezlekenin gönderildiğini açıklamıştı. Bu fezlekeler meclise geldi. Son gelen 62. fezleke, Özel'in zincirleme rüşvet aldığı iddiasını taşıyor. Özel ve Ağbaba hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren fezlekeler Meclis Karma Komisyonu havale edildi. Ard arda meclise gelen fezlekelere karşılık Özgür Özel ilginç bir gelişmeye imza attı. Meclis Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'na hem kendisini hem de Veli Ağbaba'yı üye yaptı. Bir genel başkanın meclis komisyonunda görev alması tarihte ilk kez görülüyor. Meclisteki uluslararası komisyonlarda görev alan milletvekilleri için yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kriter dikkate alındığında Veli Ağbaba'nın da bu komisyonda görev yapacak olması dikkat çekiyor.
2: Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir.
0: Türkiye'yi sık sık Avrupa ülkelerine şikayet eden Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelme ihtimaline karşı bu kararı aldığı belirtiliyor. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasına engel değil, ancak Avrupa nezdinde kamuoyu oluşturmak ve caydırıcı olabilmek için komisyonda yer almak istediği ifade ediliyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Reklamları tamamladık. Aklın yoluna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli yayın konuklarımızla birlikte AK Parti 25. yaşını kutladı. Başkan Erdoğan'ın mesajları vardı. Başkan Erdoğan'ın mesajları arasında tabii ki dış politika, bölgemiz ve son yıllarda bölgemizde yaşanan o sıcak başlıkları da söyledi Başkan Erdoğan. Tabii ki bütün bunlar yaşanırken coğrafyaya, Orta Doğu'ya baktığımızda İsrail'in saldırganlığı karşımıza çıkıyor. Hem Suriye'de, hem Gazze'de, hem Lübnan'da, hem de İran'da devam eden İsrail saldırıları ve İsrail'in işgal ettiği bölgeler var. Ve İsrail o işgal edilen bölgelerden, uluslararası toplumdan gelen tüm baskılara rağmen çıkmayacağını da söylüyor. Ardı ardına bugünlerde o açıklamalar da hızlanmış durumda. Son açıklayan isim, bunu açıklayan isim Maliye Bakanı aşırı sağcı Smotrich oldu. Peki ne dedi o isim? Smotrich'in açıklamalarına bir bakacağız. Ardından da bundan sonra ne olacak? İsrail bölgeyi daha nereye sürükleyebilir? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Biz Smotrich'i dinleyelim.
2: יצרה מציאות ביטחונית חדשה. יש לנו יותר שטח להגן עליו, ובהנחה שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל את מדינת ישראל, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון בעזה, ברצועת הביטחון בלבנון, ברצועת הביטחון בסוריה. אין לנו שום כוונה לסגת משם, ושלצערי אומרים בשמאל. והמציאות הזאת תישאר. יש לנו יותר שטח להגן עליו, יותר משימות שצהל נדרש לבצע,
1: Lübnan, Gazze, Suriye çekilmeyeceğiz. Buralarda kalmaya devam edeceğiz diyor. Uğur Hocam, sizi ben Barkomuz'a davet edeceğim.
3: Evet Uğur Hocam.
1: İsrail'in işgalinin her yerden genişleme politikalarını zaten biliyoruz. Diyor ki Gazze'de kalacağız, Lübnan'da kalacağız, Suriye'de kalacağız. Bu bir seçim, bir de şunu da hatırlatayım. Ekim'de seçimler var. Bu seçim propagandası mı yoksa hayır?
3: Yo,
1: tam
3: bunlar,
1: da İsrail'in bütün
3: bu
1: politikası.
3: Bu emperyalist, siyonist, katil İsrail'in devlet politikası. Aslına bakarsanız yani hani sol kesim buna şey falan dediğine bakma. Solda gelse değişmez yani. Bu İsrail'in siyonist yapının devlet politikası. Ama dünya değişti. Bölge değişti, Türkiye değişti. Bakın demin Türkiye'yi gördük. 25 sene öncekilerde 70 sente muhtaç bir ülkeden. Yani Kıbrıs, bugün aynı zamanda 2. Kıbrıs. Barış Hareketi 2.

0: harekatının yapıldığı gün bugün. Ve ikinci harekatta çok iyi biliyorum, hatırlıyorum da, buradan uçaklar Adana'dan kalkıp Kıbrıs'ı bombaladıp geri dönüyordu. Uçak tabii kalkıyor gidiyor, lastikleri aşınıyor. Onun değişmesi lazım. Onu değiştirecek lastiğimiz yoktu. Amerika'da vermiyordu, Kaddafi verdi de uçakları öyle götürdük. Şimdi dünyanın 9. büyük silah ihracatçısı durumuna geldik. Dolayısıyla bu o faşist Maliye Bakanı, İsrail'in Maliye Bakanı gitsin Maliye ile ilgilensin. Yok orada güvenlik, onu Savunma Bakanı bakar. Maliye Bakanı ne, sen ne demeç veriyorsun? Onlar şimdi eski şey zannetmesin, biliyorlar ama. Onlar Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, bölgenin eski bölge olmadığını, daha geçen hafta İslam NATO'sunun kurulduğunu Türkiye'nin liderliğinde, bunları hepsini biliyorlar. Yani bu seçim de değil, bu içindekini kusuyor ayrı mesele, ama ne yaparsa yapsın bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Bakın ben şunu iddia ediyorum. Bir sürü yerde, bir haftadır bunu söylüyorum. NATO 4 Nisan 1949'da kuruldu. O zamana kadar 45-49 arası savaşsız olaraktan Stalin Avrupa'da 1 milyon 200 bin kilometre kare toprağı işgal etti savaşsız. Kuruldu 4 Nisan, 1 metre gidemedi daha sonra. Aynısını şimdi söylüyorum. Bu Mekke İttifakı kuruldu ya. Bu diyor ya Gazze'den çıkmayacağız bilmem ne. Nasıl 1948'de 1947'de Birleşmiş Milletler bir Osmanlı'nın Filistin şeyini, topraklarını çizdi. %53-%47 diye böldü. Kudüs'ü de uluslararası statüye verdi. Ama ne oldu? 1948'den sonra İsrail 56-67-73, Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haritaları tek tek gösterdi. 3 katına çıktı. Şimdi bu İslam NATO'su, yani Mekke İttifakı'ndan sonra ben iddia ediyorum bu şeyler, Siyonist bakanlar ne derse desin, bir metre dahi ilerleyemeyecek. Ne Golan'da, şu anda Şam'a 12 kilometre kaldı, evet. Siyonistlerin şeyi. Litani Nehri falan diyor, güvenlik şeridi diyordu. Litani'yi de geçti. Üstüne geçti, dağları işgal etti. Batı Şeria'yı delik deşik etti. Gazze'yi zaten paramparça etti yani dolayısıyla. Ama şimdi Türkiye var. Şimdi Mekke ittifakı var. Buradan çekilmeyeceğiz dediğine bakmayın. Tıpış tıpış hepsinden de çekilecek. Allah kısmet ederse Kudüs de kurtulacak.
1: Şimdi bir de Savunma Bakanı, şimdi Maliye Bakanı'nın açıklaması. Aslında aralarında evet, bir fark yok da. Bir de Savunma Bakanı Katz'ı bir dinleyelim. Çünkü Katz üstelik bu kez o harita, o bölgeleri gösteriyor, işaret ediyor. Buralardan çıkmayacağız. Buradaki insanları diyor. Şimdi hemen ekranlara gidelim. Katz ne diyor? Bir bakalım. Onu da değerlendirelim.
2: Başbakan ve benim açıkça belirttiğimiz gibi bu güvenlik bölgesinden çekilmiyoruz. Denizden Hermondoğu yamaçlarına kadar uzanan güvenlik bölgesinin tam kalbindeyim. İsrail Savunma Kuvvetleri burada kuzeydeki yerleşim yerlerini ve güçlerini savunmak için bulunuyor. Bu bölgenin tamamını temizleyeceğiz ve kuzey sakinlerinin güvenliğini sağlayacağız. Hiçbir koşulda güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'de, ne de Gazze'den. Düşmanlarımızın sakinlerimize veya sınırlarımızı tehdit etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Biz yukarıdayız, onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda.
1: Biz yukarıdayız, onlar aşağıda, evler yıkılmış durumda.
0: Aslında büyük yalan söylüyor. Tam tersi. Golan Tepelerini ne zaman aldı? 1967'de. Golan Tepeleri 1,5 kilometre yukarıdadır. 1500 metre yukarıdadır. Sina'yı, yani kuzeyden Golan'ı aldı. Güneyden Sina'yı aldı Mısır'dan. Ta Süveyş'e kadar dayandı. Ve batıdan da Batı Şeria'yı aldı. Ve Kudüs'ün, Doğu Kudüs'ü olduğu gibi işgal etti. Bir kere Golan'dan o zaman ona gelen bir tehdit falan filan da yoktu. Ondan sonra zaten 67'den beri kendi işgal altında. Dolayısıyla oradan bir tehdit falan gelmiyor. Hani bize bomba geldi, ben kuzeydeki, ya zaten senin işgal altında. Sana oradan bomba gelmez. Yalan söylüyorsun. Orayı boşaltmak iste. Niye boşaltmıyor? Ha, bir askeri stratejik bakımdan, dediğim gibi biz biz yukarıdayız, onlar aşağıda. Tam tersine. Suriye yukarıda, İsrail aşağı dedi. 1,5 kilometre yukarıda. Oradan bombayı koydum, takır takır vurursun. Stratejik ve askeri bakımdan. İki, ekonomik bakımdan. Orada su var, petrol var.
1: Golan'da
0: muazzam bir su var. İsrail su fakiri. Zaten Orta Doğu su fakiri de İsrail özellikle su fakiri bir ülke. Golan'da su var. 3, petrol var. Dolayısıyla hem askeri bakımdan, hem stratejik bakımdan, hem siyasi bakımdan orayı boşaltmaz. Orası ancak güçle boşaltılacak. Daha da kötüsü, Trump birinci başkanlık dönemindeki genelde bu Yahudiler Amerika'da Demokrat Parti'ye oy verirler. Hatta eskiden %90 Demokrat Parti. Gerçi cüzdanları sağda, kalpleri soldadır. Yani paraları cumhuriyetçilerden kazanırlar o Siyonistler, Amerika'daki Siyonistler. Ama giderler Demokrat Parti'ye oy verirler. Çünkü cumhuriyetçilerin tabanı WASP'tır. Yani beyaz Anglo-Sakson Protestan, evet. Yani şey olaraktan. Ama birinci Trump döneminde cumhuriyetçi olmasa Trump Golan'ında, Kudüs'ünde, Kudüs'e büyükelçiyi götürdü, Tel Aviv'den taşıdı. Golan'ında İsrail'in olduğunu da o kötü bir şey. Yani yanlış bir, çok yanlış bir şeydi Trump açısından. Ama her halükarda bu yeni ittifaklardan sonra Golan'dan da tıpış tıpış çıkacak. Lübnan'ın güneyinde boşalacak. Lübnan'ın güneyinde şey var, tabii ki Lübnan'da bir otorite boşluğu var. Kurulurken sakat kurulmuş bir devlet. Yani anayasası bir sakat. Efendim Cumhurbaşkanı Hristiyan Maronit olacak. Efendim Meclis Başkanı Şii Müslüman olacak. Başbakan ve İçişleri Bakanı Sünni Müslüman olacak falan gibi. Devleti böyle şey
1: etnik
0: yapmışlar.
1: Etnik temelli bir yapı kurulmuş.
0: Ha, etnik ve mezhepsel. Etnik de var. Etnik de var. Mezhepsel temelli bir yapı kurulmuş. Onun dışında başka şeyler de var. Ermeniler var. Katoliği var. Yani değişik şeyler var. Dolayısıyla böl parçalayla kurulmuş. Araplar parasıyla bir zenginlik yaratmışlardı. Doğu'nun Paris'i. Ondan sonra bir iç savaş çıktı. Bitti. Şimdi onların ordusu yok. Yani Lübnan'ın milli ordusu 40 bin kişilik. General Hristiyan, albay Müslüman, öbürü Şii binbaşı. O onun emrini dinlemiyor. O onu demliyor. Ha, hiçbir...
1: Haritamızı açtık.
0: Ha, evet. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bu sefer Hizbullah denen, yani o zaman Emel Partisi, üçüncü etnik grup. Yani %30'a tekabül ediyor Şiiler ama onlar bir güzel örgütlendiler, 100 bin kişilik ordu kurdular. Güzel, muharip falan şey olarak da. Dolayısıyla bunlar füzelerle İsrail'i bayağı canını yakıyorlar. İsrail iki kere işgal girişime girdi. İkisinde de püskürttüler. Evet. Koskoca şey olarak da çok güçlü. Ha, şimdi İsrail diyor ki ben diyor güvenlikçe ben gidiyor, onları bir şey yapamıyor. Zavallı Beyrut'u vuruyor ve sivilleri öldürüyor. İşte yapılması gereken şey, bir kere Birleşmiş Milletler bize görev vermişti. Yani Türkiye gitsin. Türkiye tamam dedi, gelirim. Beni bütün Lübnan'daki gruplar evet dedi. Burada %7-8 kadar da Ermeni var. Bu şeyden, bizim Adana'dan, Tarsus'tan gelen Katolik Ermeniler, işte Muş'tan bilmem ne gelen Gregorian Ortodoks Ermeniler, onlar karşı çıktılar. Öyle mi? Gitmeyiz dedi ki. Burada o Hizbullah'ın lağvedilip Lübnan ordusunun gerçek ordu olarak olması ve Türkiye'ye gelirse, o zaman İsrail'in güvenlik diye bir bahanesi kalmayacak. Bir bahanesi kalmayacak, gidip de şey. Şimdi İsrail Allah bilir kendisine bomba attırıyor oradan. Bize de yaptı bunu. Yani İran üzerinden çıkmış 3 tane bomba bize İran'a saldı. Halbuki İran yapmadı onları. Evet. Mossad yaptırdı. Aynısını Azerbaycan'a, Nahçıvan'a attı. Ama Azerbaycan da yemedi o Mossad'ın şey. Mossad bunları yapar. Gider kendine bomba attırır. Ondan sonra bana saldırıldı der, gider buna sahte bayrak operasyonu falan. Dolayısıyla Lübnan'dan çıkması, Hizbullah'ın yerine milli ordunun olması ve İsrail'i şey yapmaması, o da Türkiye'li olur. Golan'dan çıkması çok daha zor. Demin söylediğim gibi, yani burası yukarıda.
1: Şimdi şunu söyleyelim izleyicilerimize. Burası taralı olarak gösterdiğimiz.
0: 67'den beri işgal.
1: İşgal ama Suriye toprağı.
0: Tabii Suriye toprağı. Bunu da geçti şimdi. 12 kilometre kaldı.
1: Bu bölgeye de gelmiş.
0: Tabii oraya da geldi. Evet. Burası 67'den beri. Bir de işin ki, ama bakın Birleşmiş Milletler her zaman Amerika'nın etkisinde olduğu için şey yapar. 67'de bir karar aldı. Batı Şeria ve Golan'ın işgalini, bile şeyin de Sinan'da işgalini kabul etmedi ve İsrail'in 67 sınırlarına çekilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız hep bunu der. Bu Birleşmiş Milletler'in kararı. Bunu veto etmedi Amerika. Geçerli
1: yani
0: bir karar.
1: 67 sınırlarına geri dönülsün dendiği zaman bu gidecek. Suriye'deki işgalinden de vazgeçti.
0: Burası gidecek. Batı Şeria'da gidecek. Sina'yı bıraktı zaten. 79 Camp David'de bıraktı onu. Evet. Orayı bıraktı. Bir burada işgali var. Yani burada yeşil görünüyor ama bakmayın, burayı da olduğu gibi işgal etti. Buradaki işgali var. Bunları da bıraktıktan sonra bıraktıracağız. Ha, zaten uluslararası hukukta bunu gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in kararı da bu. Yani biz hani emperyalist olaraktan ya da Müslüman kardeşlerimiz ya da 400 sene buraları idare ettik, buralar bizim toprağımız diye öyle bir derdimiz yok. Birleşmiş Milletler'in kararı bu. Uluslararası hukuk bu. Burayı işgal toprağı. Zaten Avrupa Birliği'nde de İngilizcelere bakın, occupied territories diye geçer.
1: Evet.
0: İşgal altındaki topraklar diye geçiyor bunlar. Yani bütün dünyada böyle. Dolayısıyla biz buraya bir askeri harekat yaptığımız zaman bir savaş açmış ya da bir emperyalist bir iş yapmış olmuyoruz. Biz mazlumun yanındayız, uluslararası hukuku savunuyoruz. Dolayısıyla bu ittifak bunu yapacaktır. Hı-hı. Bakın gösterir. Yani şimdi son şeylerin, o Maliye Bakanı, Savunma Bakanı, orada güvenlik endişesi falan yok.
1: Peki şunu sorayım.

0: Şimdi izleyicilerimizin de aklına gelen 1967'de İsrail burayı neden işgal etti? Ya da ne var ki burada İsrail burayı bu kadar elde tutuyor, açıklamalar yapıyor, gitmeyeceğiz diyor.
1: Tekrar ediyorum, petrol var, su var, stratejik müstahkem mevki var. Yani 1500 metre yukarıda olan bir şey düşünün, aşağısı İsrail toprakları. Buraya makinalı tüfeği koydu. Hatta bırakın taş, elinize taş alın, aşağı atın, aşağıdakinin başı yarılır. 1,5 kilometreden düşüyor yani yukarıdan aşağı. Bir kere stratejik askeri. Hı hı. Ama buraya Türk askeri ya da Birleşmiş Milletler askeri gelirse, askersizleştirirse, yani Suriye'ye iade edilip ama askerleştirilebilir, yani silahsızlandırılabilir, olur bitti. Güvenlikle hiç şey kalmaz. Ama ekonomik nedenler var. Burada bütün İsrail'de olan suyun kaynağının 3-4 katı kadar su kaynağı var. Çok önemli, dağın başı. Onu bırakmak istemiyor. Daha da petrol çıktı burada. Mesela İsrail'de hiçbir toprağında petrol yok. Burada petrol var. Hmm. Ha, İsrail buraya ne yaptı? 40 bin o dürzüyü yerleştirdi. Onlara da İsrail vatandaşlığı verdi. Onlar da Müslüman mı Hristiyan belli değil, o dürzüler. Yani Müslüman geçiriyor ama yani şey, bakıyorsunuz onların ritüellerine, çok Hristiyan şeyi girmiş içine. Karma karışık bir şey. Onları gayet güzel kullanıyor. Burada da kullanıyor. Ve burada da 12 kilometre karede Şam'a yaklaştı. Yani şey,
0: işgali devam ediyor.
1: Geçti sadece burada değil, işgal şuraya kadar geldi yani. Dolayısıyla eğer Türkiye, Sayın Erdoğan çıkıp da Cumhurbaşkanımız Şam'a destek vermeseydi, gitmeseydi, gelmeseydi, askerlerimiz gitmeseydi, işte Coşkun Komutan daha iyi bilir, eğitiyoruz onları falan filan, belki de Şam'a da girecekti. Yani bizden korktuğu için orada duruyor şimdi. Ama Allah kısmet ederse buradan da atacağız, buradan da atacağız yani.
0: O zaman Coşkun Başbuğ'u da hemen Barko'ya davet edeyim. Şimdi ne oluyor sorusunu soracağız. Suriye ilişkin. İsrail son dönemde daha fazla ses çıkartmaya başladı. Şimdi Gazze'yi söylüyor, Lübnan'ı söylüyor ama Suriye'den daha fazla mesajları veriyor. Ne olmaya başladı ki İsrail yeniden Suriye'yi karıştırmak istiyor?
2: Şimdi İsrail ürüyor, kervan yürüyor, onu söyleyelim. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama sahada karşılığı var mı? Yok. Niye? Çünkü bak, bir olay hatırlatacağım. Bugüne de o olayı anlamlandıralım. İsrail alçakça burada Dera'ya, Şam'a çok yakın yerlere saldırılar düzenlemeye başladı. Hatta şunlar bile konuşuldu. İşte Türklere ait bir üs vuruldu. Bak, olmayan evet. Şey yaratıldı. Hatırlayın, o yakın zamanda. Bunun üzerine Sayın Fidan, Hakan Fidan, Brüksel'de, Londra'da, düzeltiyorum, Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısı, NATO. Orada Blinken'a dedi ki, bunun dedi yularını tutun. Buna dedi sahip çıkın. Hani o İTO dediğimiz İsrail terör örgütünün az önce verdiğin o başları var ya, hayvandan aşağı mahlukatlar, Netanyahu'yu kastederek, yoksa dedi biz dedi bununla yüz yüze geleceğiz, dolayısıyla sen karşıma çıkmış olacaksın, iş çığırından çıkıyor dedi. Bunun üzerine Netanyahu apar topar götürüldü, hı hı. Amerika'ya çağrıldı ve o hepimizin bildiği makul ol Bibi,
1: evet.
2: Erdoğan evet. Dostumdur, akıllı ol.
0: Şimdi tam da bunun üzerine bir sıcak gelişme de söyleyeyim. Kanal 13'te İsrail medyasından söylenen bir haber. İsrail Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenlemek istiyor. Ama ABD, Amerika Birleşik Devletleri bizzat Trump tarafından hayır, Suriye'deki bu hedefleri vuramazsın.
1: Ve El-Şare'yi de destekliyor.
2: Gelecektim o habere. Bu çünkü çok yeni bir haber.
0: Evet.
2: Bravo, yakaladın. Bu bugün düşen bir haber. İsrail saldırmak üzere bir talepte bulunuyor. Amerika otur nerede sakın diyor. Şimdi
0: İsrail neye saldırmak? Bir de onu da şey, nereye saldırmak istiyor? Bizzat Şam'a mı ya da başka noktalara?
2: İsrail'in kaçtığı yer burası belli.
0: Suriye.
2: Çünkü burada dürzülere verdiği bir destek var. O desteği
1: bir de komutanım şeyi göster, şu Davut koridoru neydi?
0: Hocam şöyle, çok arkanızı dönmeyin.
1: Peki
0: ki.
1: Şöyle yapalım.
2: İşte Palmira'dan
1: şuradan bakın, şuradan şuraya kadar böyle giden bir Davut koridoru. Burada da teröristlerle Kürdistan bölgesi birleştirip bir şey yapacaklar. Çöktü işte. İşte İsrail'in yapmak istediği buydu. Burayı olduğu gibi kopartıp Irak'la, Kuzey Irak'la birleştirip Akdeniz'e çıkmaktı. Çöktü bu proje.
0: Evet.
2: Şimdi burada süreci şöyle kronolojiyle getireyim. Daha iyi bugün anlayalım. Bu söz üzerine Netanyahu apar topar Amerika'ya çağrıldı ve kulağa çekilerek, yuları da tutularak geri gönderildi. İsrail en az bir aylık sessizliğe büründü. Ağır bir darbeydi. İlk defa böyle bir şey alıyorlar. Ve İsrail medyasında Amerika'da müthiş tokat Amerika'dan. Hı hı. Amerika İsrail'e ilk defa dur dedi vesaire gibi haberler yer almaya başladı. Biz o günden beri İsrail'i bir daha Suriye coğrafyasında görmez olduk.
0: Evet.
2: Şimdi ilk defa dediğin gibi şu son günlerde hani kana ve bölgede kaosa kendini şartlamış İsrail'in tek

0: bitinin kanlandığını görüyoruz argo tabir. Neden? Çünkü Orta Doğu'da bir tuzak kurmak istedi, Türkiye başına geçirdi. Bölgesel savaş çıkmadı. Lübnan'a yapılan saldırılar, bak Lübnan'a yapılan saldırılar keza gene hep konuşuldu. Türkiye orada da devreye girdi ve Amerika şunu da yaptı. Bak atlıyoruz orayı, 14 maddelik anlaşma öncesi. Trump dedi ki, bundan böyle dedi, Amerika olarak yaptı açıklamayı. Lübnan'a yapılacak en ufak saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Hı
1: hı, evet.
0: Lübnan'ın güneyi dahil yapacağın saldırıları Amerika'dan onay almadığın takdirde saldırına müsaade...
1: Bir de komutanım şunu, orada güneyde hani şey Hizbullah demin söyledik ya, Suriye ilgilenecek dedi. Heh. Sen değil dedi, Suriye dedi müdahale edecek onu dedi.
0: Buraya dedi herhangi bir saldırınla dedi, benden habersiz asla dedi yapmayacaksın, aldım o yetkiyi senden dedi. Şimdi bura kilitlendi. Bölgesel savaş kilitleniyor.
2: İran kilitli.
0: Çıkış yolu yok. O zaman bu Kuduz vaka, bu Kuduz it nereye saldıracak? Suriye. Şimdi burada az önce hocam Golan'ı söyledi. Nereye, neden hedef olduğunu. Şimdi Golan burada hem stratejik askeri açıdan hem de bir yani ekonomik değeri olan bir bölge. Bu yüksek bir tepe, hı hı, ve bütün İsrail'i görüyorsun. Evet. İsrail'in kabusunu kaçıran bir yer. Buradan yürümeye başladığımı doğru Tel Aviv'e kadar gider. Kararlı bir ordu. Ben hep baştan beri şunu söylüyorum. Şam, Allah nasip eder inşallah kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmayı başardığı takdirde ilk yapacağı iş ordunun, ilk yapacağı iş işgalatındaki tek toprağı olan burayı geri almak olacak. Onlar da bunu bildiği için ısrarla burada sürekli gündeme getirerek, orayı legalleştirme yoluna giderek bir algı operasyonu yürütüyor. Geleceğiz, gireceğiz, çıkmayacağız diye. Şimdi burada bir, asker açıdan stratejik. Tepeyi tuttuğunuz takdirde burayı dumanına attırırsınız. İsrail de bunu bildiği için burayı işgal etti. Dolayısıyla kendi coğrafyasını güvence altına alıyor. Hı hı. İkinci önemli neden, pek konuşulmaz, hep su kaynağı olarak, evet, bilinir ki doğrudur. Yani buradaki su kaynakları İsrail için de bir çıkış noktasıdır ama ondan da öte bir konuyu hatırlatacağım. Hidrokarbon kaynakları. Olan da
1: petrol
0: çok
1: bulundu.
0: Ciddi petrol ve doğalgaz var. Hatta mesela doğalgazın bir kalınlık mesafesi var depolama, hı hı, haznesinde. 358 metrelik bir derinlikten bahsediliyor. Bu dünyada en derin depolama alanı bir doğalgaz için. Dolayısıyla burayı siz aldığınız takdirde suyu, enerjiyi ve güvenliği sağlamış olacaksınız. Onun için bura mutlaka elde tutulmalı diye İsrail burayı şu an işgal altında tutmaya ve daha da genişletmeye tevessül ediyor. Ancak şunu buradan çizeyim. Zaten bu alçak yapının bu topraklarda barınma şansı hiç yok. 67 sınır da benim asla kabul etmediğim bir sınır.
1: Önce komutanım burayı... sen değil, Birleşmiş Milletler de karşı, yani uluslararası hukuk karşı buna. Yani oraya karşı yapılacak her harekat meşrudur, onu söyleyeyim. Askeri harekatları söylüyorum.
0: Golan'ı kastetmiyorum ben. İsrail'in bulunduğu topraklar işgal topraklarıdır.
1: Onlar da öyle, onlar da öyle.
0: 67 sınırı falan diyorlar ya, ben onu da kabul etmiyorum. Hı. İsrail'in orada bir metre toprağı yok. Hı. Ve o alçak yapı, o aşağılık yapı mutlaka o toprakları terk edecek. Hı. Şimdi az önceki gösterdiğin hayvandan aşağı mahlukatlar. Bunlar kendince işte... Suriye'yi alacağız. Hı hı. İşte Lübnan'ın güneyini alacağız. Buralardan çıkmayacağız.
2: İzleyicilerimizi i̇şte... hatırlatalım. Hermon Dağı'nda Netanyahu'nun birkaç ay önce yapmış olduğu bir ziyaret. Ha. Kış döneminde yapılan bir ziyaret.
0: Şimdi bunlar son anları. Bak açık söylüyorum, son anları. Çünkü Türkiye burada, bak ben yeni bahsetmiştim, Mısır'dan geldik. Hı hı. Mısır Dışişleri Bakanı ile Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir kararlı duruşu ve vurgusu vardı. O da yakın zamanda böyle gittiği takdirde Katar, Mısır, evet, ve Türkiye'nin daha radikal kararlar
2: şimdi
0: alarak...
2: Ne demek? O da çok önemli bir başlık. Daha radikal kararlar derken ne anlamamız gerekir burada?
0: Şimdi burada biz ara bulucuyuz. Aklı selim bir şekilde akan kanı durdurma ve mevcut soruna çözüm bulma niyetindeyiz. Bunun için çok iyi niyetli girişimlerde bulunduk. İşte mesela Hamas üzerinde Hamas'ın bize güvenerek bir süreç yürütmesini sağladık. Silahların bırakılması gibi. Ama biz bunları niye yaptık? Neticede herkes üzerine düşeni yapsın ve burada Amerika'nın da baskısıyla bir orta yol bulunsun. Bu akan kan dursun ve coğrafya hak ettiği adalete kavuşsun. Ama biz bugüne kadar sonuç alamadık. Ha, bundan böyle ara buluculuk görevini bırakır bir anda daha agresif politikaya yönelirsen diplomasiye iş bir anda denge değişir. Yani Türkiye o bugüne kadar tansiyonu düşürmeye çalışan rolünden bir anda agresif bir

0: diplomasiye döner. Bu da İsrail'in bana göre bölgedeki sonu demektir. İş oraya doğru gidiyor. Çünkü Amerika'ya ikaz ediyoruz. Bir yere kadar sonuç alıyorsun. Diğer bölge devletlerini ikaz ediyoruz. Onların da böyle pasif tutum nedeniyle bölgede bir türlü sonuç çıkmıyor. Şimdi işte Sayın Fidan'ın da ifade ettiği o hususla birlikte biz daha agresif bir politikaya doğru bence gidiyoruz.
1: Peki şimdi Ekim ayında seçimler var İsrail'de. Ekim ayına kadar yani yaklaşık Ağustos ayınız 3-4 aylık bir süre var. Daha da agresifleşen hatta daha da çılgınlaşan bir İsrail, bir Netanyahu görecek miyiz seçimi kazanmak için?
0: Şimdi zaten Netanyahu'nun derdi bu seçim gündemini arka plana düşürerek buradaki tansiyonu artırmak, işte bölgesel savaş vesaire gibi konularla Gazze'yi unutturmak, yargılandığı davalardan bir şekilde erteleyerek kurtulmak, artı seçim konusunu arkaya bırakmak. Derdi bu. Ama ben şöyle bir hatırlatmada bulunmak isterim. Sevgili Gökhan, sanki öyle bir hava doğuyor ki Netanyahu gidince bir anda İsrail sevgi çiçeğine dönecek, pıtırcığına dönecek ve bölgede akan kan bir anda duracak.
1: Hayır.
0: Bu Gazze sizin hakkınızı, buyurun teslim edelim diyecek. Ya bunlar işin masal tarafı. Ben Gurion denilen alçaktan tut, bak o alçaktan tut, sıralı bütün alçaklar. Bugüne kadar İsrail'in başına lider diye geçen o mahlukatların, o hayvandan aşağı mahlukatların tamamı kan döktü. Bayrak yarışı bu. Netanyahu'ya verdiler, şu an o döküyor kanı. Yarın bugün Netanyahu başka birine versin, o gelen alçak aynısını yapacak.
2: İsrail'in devlet politikası bu.
0: Bu devlet politikası.
1: Yani bugün Netanyahu ama ayrılırsa, orada, Naftali Bennett gelirse, Naftali Bennett şey barışı getirecek diye bir şey yok.
0: Asla yok, yok ya. Şey. Yani bu, bak bu tuzağa düşmeyelim. Sanki bütün sorun Netanyahu ve bela o gibi görüyoruz.
3: Naftali Coşkun Bey diyeyim. Şöyle bir realist bir durum var yani. Şimdi gerçekçi olalım. Şimdi böyle bakış açısı var mıdır? Var. Yani bütün Arap ülkeleri, sol örgütler yıllardır İsrail kurulduğu andan itibaren böyle yaklaşıyordu. Yani İsrail orada. O defokta bir İsrail gerçeği var şimdi. Görelim bunu. Tamam, İsrail'i el değiştirmesi şöyle bir şey yaratır. Yani Netanyahu giderse İsrail'in adım atma ya da İsrail değilse Amerika'nın rahat adım atma olasılığı var. Niye? Çünkü bakın 7 Ekim sonrası İsrail merkezli Orta Doğu artık tarih oluyor. Geride kalıyor. O İsrail'i orada İsrail yapan Amerikan emperyalizmidir. Batı emperyalizmidir. Batı emperyalizminin artık gücü dünyayı yönetmeye yetmiyor. Güvenliğini sağlamaya yetmiyor. Şimdi bakın alternatif çıktı. İsrail şu anda endişeyle bu Mekke ittifakına bakıyor. Evet. Mekke ittifakı genişlerse nasıl bir pozisyon alacağını bilmiyor. Çünkü geçmişte İbrahim anlaşmalarıyla her şeyin başı İsrail'di. Hatta İsrail'in hegemon bölge ülkesi olacağı hesaplanıyordu. Ne oldu? Hepsi altı
1: sözü
3: değişti. Şimdi buna göre bir İsrail fotoğrafı ortaya koyacaklar. Kim koyacak? O İsrail yapan ABD emperyalizmi. ABD emperyalizmi bunu koymak zorunda. Ne Pakistan'ı karşısına alabilir, ne bu bölgenin en etkili gücü Türkiye'yi karşısına alabilir, ne de ekonomik işleri olan Suudi Arabistan'ı karşısına alabilir. Diğer ülkeler de katıldığında, Mısır katıldığında düşünün, bu bambaşka bir fotoğraf çıkacak. Artık İsrail o işgal ettiği yerler, mediler, bunlar sıkıştıkları için bunu söylüyor. Bırakmayacağız falan filan. Tam sıkışma, belki de biraz da senin dediğin gibi seçim yatırımı. Şu gerçeği görüyorlar. Artık dalga dalga İsrail'in 67 sınırlarına çekilme süreci geldi. Bunu Amerika yapmak zorunda. Aksi halde bu bölgede Çin'e karşı bir hat oluşturamaz. Ya da bu bölgede stabil bir şey oluşturamaz. Bu tabii sadece Amerika'nın iradesiyle de değil. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin artık biz kendi güvenliğimizi kendimizin alması gerektiği gibi noktaya geldiler. Bunun siyaset versiyonlarını göreceğiz. Bunun sahadaki versiyonlarını göreceğiz. Yarın İsrail, Suudi Arabistan'a şimdi tartışmalar o yüzden gidiyor. Bir saldırı olduğunda ki olmaya başladı yani.
1: Evet.
3: Ne yapacağız? Yani bu üç ülke nasıl bir araya gelecek? O ittifak hayata nasıl geçecek? Bütün bunların en büyük korkusunu yaşayan da İsrail. Çünkü bir defa kendi egemenliğinin İsrail merkezli Orta Doğu'nun değiştiğini görüyor. Şimdi yeni bir Orta Doğu var. Bu Orta Doğu'nun merkez ülkesi de Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan eksenli bir yapı oluşuyor.
1: Peki İsrail bunu ayak uyduracak mı? Yani bu yeni oluşan dengeyi, İsrail bunu gerçekleri görüp realist bir şekilde ona göre bir ya politika belirleyecek mi, yoksa İsrail yine realistliğin dışında eski çılgınca politikalarına devam mı edecek?
3: Hayır, şöyle bir şey söyleyeyim. Çılgınlık yapabilirler. Hiç dert değil. Çünkü Siyonist faşistlerin etkili olduğu bir ülkedir. Doğru, böyle bir yanı var. Ama realist durumdan da uzaklaşamazlar. Çünkü orada yaşamalarının bir tek şansı var.

0: bu bölgeye her yeri karıştırmaya çalıştılar. Evet. Her yeri nifak tokmaya taktılar. Vekalet güçlerini kullanmaya çalıştılar. Onları kışkırtmaya çalıştılar. Mesela PKK ya da işte PEJAK yahut da Barzani üzerinden etkili olamadılar. Bunu evet. İsrail görmüyor mu? Yani orada bir hat oluşturup İran'a karşı silahlı mı? Trump bile söyledi. Biz orada Kürtlere destek verdik de gitmediler diye. Ha demek artık gidilmiyor. Artık geçmişteki gibi değil. Bu bölgenin güçlü ülkeleri var. Bu ülkeler de siyaset belirliyor, siyaset üretiyor. Evet. Bunun karşısında İsrail'i bugün güçlü kılan nedir? Teknolojisi, bilgisayarı ya da neyse bunlara benzer şeyler midir? Ya da saldırgan gücü mü? Hayır, Amerika'dır. Yani emperyalist güçler destek vermesin bir gün de biter işi. Yani Batı'nın o İsrail hayranlığı da giderek aşağı doğru iniyor.
1: Evet,
0: bunlara bakınca yeni bir Orta Doğu şekilleniyor. Bu Orta Doğu'da İsrail eninde sonunda o alana da çekilecek ve bu sürecin bu gelişmeyi kabullenmek zorunda kalacak. Evet. Kabullenmezse ne olur? İşte o da dediğin gibi bu ittifaklar ona uygun bir strateji geliştirecekler.
2: Gafar Yakıncı'yı bir süredir bekletiyoruz. Gafar Yakıncı, siz de ben Barko'yu almak istiyorum. Evet. Çünkü yeni bir haritamız da gelecek birazdan. Şimdi Gazze diyoruz, Lübnan diyoruz, Suriye diyoruz. İran'a diyor ki ben Amerika olmasa bile tek başıma da saldırabilirim diyen, bu yönde de mesajlar veren bir İsrail. Nereye doğru gidiyor? Yani bu ifadelerin daha da Sadek karşı ne olacak ki, özellikle burada yine Suriye meselesi karşımıza çıkıyor. Yeni bir haritamız var. Haritamızı hemen açalım. İşte o haritamıza baktığımızda Golan diyoruz. İşte o Golan neden kritik? Su, petrol hepsinin bulunduğu nokta. Tabii bu şu an 1967'den beri İsrail'in işgali altında olan nokta. Aynı zamanda Şam'a giden yollar. Ne söyleyeceğiz? Neden biz Golan'ı konuşuyoruz?
3: Şimdi Golan, bir ekte ben yapayım. Golan Türkmen toprağıdır. Aslında yani Güney Türkmenlerin ilk yerleştiği topraklardan biri. Bugün de hala Golan bölgesinde terk edilmiş olan Türkmen köyleri var. Hali hazırda burada Türkmen nüfus da var. Hali hazırda orada yaşıyor.
4: Kafar takviye Derekuneht'tir, hemen batısında, doğusundaki olan yer orada Türkiye tarafı.
3: Tabii orası da Türkiye. Yani Golan'ın üstü de öyle. Ben özellikle Golan'ı belirteyim dedim. Şimdi zaten burada bu coğrafyada yani Türk yerleşimi çok fazladır. Çünkü biz 1000 yıldan daha uzun süredir bu bölgedeyiz. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'a ya da Balıkesir'e, Çanakkale'ye gelmezden çok önce buralara gelmiştik.
1: 1071'den bile önce daha.
3: 1071'den evvel tabii. 1071'den ta yani 10. yüzyıldan itibaren. Şimdi bunu ek olarak söyleyeyim, tarihsel olarak bizim ilgi alanımızdadır. Akraba olduğumuz nüfus da var orada. Golan'ın kritik önemi şu, demin söylendi, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili bir konu. Hı hı. Yani burasının İsrail'in fiili işgali altında bulunan bu bölgenin İsrail'e ait olduğunu mu kabul edeceğiz? Hı hı. Tıpkı Trump yönetiminin yaptığı gibi, ya da burası Suriye toprağıdır mı diyeceğiz? Şimdi bu böyle basit bir konu değil. Birincisi evet. Uluslararası hukukla ilgili bir konu. Hocam biliyor, ülkelerin toprak bütünlüğü esas. Yani Birleşmiş Milletler'in ana şartında var bu. Birleşmiş Milletler şartında
1: var. En temel
3: var yani.
1: Kural.
3: En temel kural. Yani bunu yaptığınız anda şuna kapı açıyorsunuz. Herkes herkesin toprağına çöker. Böyle bir dünyada olmaz yani. Böyle bir dünya yok. Trump bunu hayal ediyor olabilir. Ya da İsrail şu an Golan üzerinden bunu arzu ediyor olabilir. Bu arada Trump sadece hayal ediyor. Yani hayal ediyor. Başka bir şey görmedik. Şimdi onun da hakkını yemeyelim yani. Bana verin falan ya, diyor.
1: Panama'yı da istedi, Grönland'ı da istedi, diyor. Kanada'yı
3: verilmeyince
1: istedi.
3: Verilmeyince de bir şey de yapmıyor yani. Hani verilmeyince de bir şey yapmıyor. Şimdi hani adam bir yeri almadı ya da alamadı. Her neyse yani onu söyleyeyim. Ama buradaki kritik nokta, bir defa Golan Tepeleri İsrail'dir dediğiniz an itibariyle hem İsrail'in varlığını meşrulaştırıyorsunuz, yetmiyor. İsrail'in eylemlerini meşrulaştırıyorsunuz. Dolayısıyla İsrail yarın da diyecek ki Lübnan'ın güneyi de benim diyecek. Litani'nin güneyini de alıyor.
1: Dedi adam zaten.
2: Güvenli bölge diyor zaten.
3: Ha şimdi işgal eder ve benim olsun der. Bir bakarsın Washington'da onu tanımış. Washington demiş ki ben tanıyorum.
4: Haritada isimleri sildi.
3: Ne yaparsan yap. Yani verdi. İş gelir şuraya dayanır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi var. Amerika koşulsuz bir şekilde İsrail'i destekliyor. Fransa ve İngiltere biliyorsunuz kondisyonel olarak, koşullara bağlı olarak destekliyor. Rusya ve Çin. Benim tahminim Amerika desteklediği için desteklemiyor. Ama bakarsın yarın onlar da destekler.
2: Bir bakarsın, Rusya ile İsrail'in ilişkilerini zaten biliyoruz.
3: Tabii 5'in tamamı geçer İsrail'in yanına.
1: 48'de kurulduğunda Rusya desteklediler.
3: 5'in tamamı geçer ve bir bakarsınız ki burada fiili işgal oluşmuş. Şimdi İsrail açısından şöyle bir sorun var bakın. Biz bu olayları hep tek tek hadiseler üzerinden inceliyoruz. Yani İsrailli bakan şöyle dedi, İsrail ordusu

0: Burada tabii çok senaryolar var. Gafar Akıncan'ın tezi Almanya'dan çıkacak diyorum ben bu iş. Yani çok da uzun sürmez. 5 ila 10 yıl arası Almanya bu işi patlatır diyorum. Daha önce olduğu
1: bir
0: gibi.
1: 1 ve 2'yi o patlattı.
0: Sebebi şudur çünkü. 2-1'in devamıydı hocam biliyorsunuz zaten.
2: Yaptı sebebi şudur. Yapacak diyor Gafar.
0: Mevcut nimetlerden, ganimetlerden yeterince pay alamayan, ganimet yağmasından benim payıma az düştü diyen emperyalist ülke maraza çıkartır. Geçmişte öyle oldu. Evet. Bugünün nimetleri nelerdir diye baktığımızda şunu görürüz. Büyük uluslararası ticaret fazlaları. Yani ticaret nedeniyle oluşan çok büyük ihracat fazlaları. Milyar trilyon dolar. Almanya alamıyor artık hocam işte sorun. Evet. Almanya artık Çin ve Amerika alıyor şu anda. He, Almanya bir şey bırakmıyorlar. İkincisi yapay zeka. Almanya buradan da bir şey alamıyor. Yani dijital ekonomilerden de Almanya'nın payına bir şey düşmüyor. Almanya bu konuda tedirgin. Burada şuraya bakın. Ukrayna Savaşı'nda herkes Amerika'ya bakıyor ama dikkat edin, Amerika barış istiyor. Savaşı sürdüren Almanya. Almanya, Fransa, Brüksel savaştan yana tavır aldığı için, İngiltere de onların yanında durduğu için savaş devam ediyor. Aslında Amerika'ya kalsa çoktan barış imzalanacak. Almanya güçsüzdür, askeri yoktur falan diye düşünebilirsiniz. Hitler bu işi 5-6 yılda çözdü. Altyapısı var, yaparlar. Şimdi bu benim tahminim. Mahmut Bey'in tahmini başka olur, Coşkun Bey'in başka, hocamın başka. Tahminlerin ötesinde bir gerçek var ama. Biliyoruz ki Çin'le mi olacak, Amerika'yla mı, Rusya'yla mı sonuçta olacak. Belki de NATO ile Rusya karşı karşıya gelecek. Bunu bilmiyoruz. Şu an karşı karşıya zaten. Belki de o büyük bir savaşa evrilecek. Bunu bilmiyoruz. İşte bu büyük savaş gelirken herkes pozisyon almaya çalışıyor. Büyük savaşta, çünkü Orta Doğu gene diğer savaşta olduğu gibi burada da belirleyici olacak. Ön Asya. Şimdi İsrail ne yaptı biliyor musunuz bugüne kadar? Bir aralık, bir boşluk vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar gelen zamanda. Yani 2'den 3'e kadar geçen zamanı var olarak ve genişleyerek değerlendireyim dedi. İsrail şunu görüyor. Zaman daralıyor. Ve zaman daralırken yaptıkları hamle işe yaramadı. İbrahimi anlaşmalarını açmışlardı. Yani bölge ülkelerini İsrail yanında konumlandırma projesi. O proje patladı. Patlamakla kalmadı. Bölge ülkeleri Türkiye'nin yanında konumlanıyor.
3: Evet.
0: Şimdi bu İsrail'in büyük açmazı ve korkusu. Problem
1: bir şey
0: burada.
1: Daha oldu.
0: Yani savaş
1: sonra
0: kapıya gelip kapıya dayandığında İsrail bölgede yapayalnız olacak. Dünyada da yapayalnız. Yani bunu da hak ediyor da.
1: Filistin'i Gazze katliamından sonra tanıyan ülke sayısı İsrail'e yetişti.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii doğru
1: bir
0: hocam.
1: Yandan yakında İsrail tanıyanlardan vazgeçecekler.
0: Aynen öyle.
1: Filistin daha öne geçecek.
0: Tabii yani. Hocam yalnızlaştı. Dolayısıyla bugün İsrail'in problemi şu. Lübnan'a saldırırken de, Golan'daki işgalde ısrar ederken de, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ortaklık yaparak Sudan'da muhtelif yerlerde karışıklık çıkarırken de, iç savaş çıkarırken de, İsrail'in bütün derdi şu: büyük savaş yaklaşıyor. Ben burada ne kadar tutabilirsem alan o kadar tutayım. Çünkü korkunun ecele faydası yok bakın. Şunu tekrar altını çizelim. İsrail ile Türkiye'nin aynı anda aynı şekilde bu coğrafyada var olamayacağını artık gördük. Kabul edelim. Çünkü İsrail'in uzun erimli hedefleri Türkiye'nin yok olması anlamına geliyor. Türkiye'nin buradaki varlığı da İsrail'in hazmedebileceği bir şey değil. Yani bu iki ülke eninde sonunda bu büyük savaş gelip kapıya dayandığında, kim kiminle savaşırsa savaşsın, İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelecek.
3: Coşkun hocam.
0: Dolayısıyla İsrail'in asıl tedirginliği yalnızlaşma tedirginliği. Bunun farkında. Bunun baş aktörü olarak da Türkiye'yi görüyor. Allah şükür de öyle zaten. Yani Türkiye orada bir rol oynuyor. Yalnızlaşmasının önemli bir aktörüdür Türkiye. Buradaki bütün hamlelerini de ona bağlamak lazım. Kısa erimli bir tahmin yapacak olursak, İsrail kısa vadede kaybetmeye devam edecek. Kısa vadede kaybetmeye devam edecek. Ama kaybettikçe de şiddetinin dozu artacak.
3: Daha da
0: zulmü artacak. Saldırganlığı artacak. Bunu göreceğiz. Dün Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Coşkun Bey oradaydı. Beraberlerdi. Mısır'daki açıklamada İsrail bu Gazze çözümü, yani Gazze'deki şeyle ilgili, süreçle ilgili İsrail'in sabotajları devam ederse biz çok daha sert önlemler alırız dedi.
3: Bu da onun sinyali diyorsun.
0: Dışişleri Bakanı filan. Bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye İsrail'e açık açık diyor ki, fazla kaşınırsan biz de seni kaşırız kardeşim.
3: Coşkun Başbuğ, süremin sonuna geliyorum. Kısa bir değerlendirme alacağım.
2: Şimdi
3: onu da hatırlat.
2: Gaffar'ın bıraktığı yerden devam edeyim. İsrail yalnızlaşacak diyor ya Gaffar. Aslında yalnızlaştı. İsrail'in izolasyon süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başkan yardımcısı ne dedi? Son müttefikin dedi benim.
3: Evet.
2: Sadece dedi artık ben kaldım seni destekleyen. Amerikan vergileriyle saldırıyorsun. Bizim vergilerle, mermilerle bu katliamı yapıyorsun. Onu da kesiveririz, ortada kalırsın dedi. Süreç oraya doğru gidiyor Gökhan. Bak az önce verdiğin haber, son dakika haberi. Neydi o? Hatırlayalım. Suriye'ye saldıracağım diyor.

0: O katil hayvandan aşağı mahlukat, Amerika hayır diyor. Ve İsrail'de şöyle bir gerçek var. Bu gerçekle yavaş yavaş yüzleşecek. Amerika desteği kestiyen İsrail var ya, sapanla alırsın.
1: Peki şu soruda, sapanla alırsın. Şu soruyu da sorayım. Şarayı mı hedef alacaktı ki Amerika hayır yapamazsın dedi?
0: Elbette, şimdi Suriye toprağına saldırdığında orada devletin başında kim var? Şara var. Dolayısıyla Golan'dan başlayan, Dürzüleri destekleyerek yaptığı saldırılarda bir iç savaş denemesiydi o. Çünkü Dürzüler hala elindeki en büyük koz İsrail'in. Oradan diyor bir şeyi başlatırsam bir anda bu iç savaşa dönüşürse, ki bu denendi. Bak hatırla.
1: Evet.
0: Aynı anda İran'la ortaklaşa yaptılar bunu. Bak onu da aklını teslim edelim. Tamam. İran ve İsrail ortaklaşa Türkiye'nin yarattığı Suriye coğrafyasını kana bulamak adına işbirliği yaptılar. İran batıdan o şeyleri ayaklandırdı. Kendi Şia inancında olan yapıyı ayaklandırdı. Güneyden bunlar Dürzüleri ayaklandırdı. Doğudan da PKK o zaman gelecek idi. Türkiye bu büyük oyunu bir anda bozdu. Ve iş o günden beri terse gidiyor. Hı hı. Şimdi o akıl İsrail'de halen var. Yani şuradan eğer şu Süveyda, Golan'ın bulduğu yerde bir hareketlerine başlatabilirsem, bu acaba Suriye'de maya tutar, her yeri sarar mı? Hala aklında o var. Çünkü İsrail'in bütün derdi...
1: Son bir dakika hatırlatayım.
2: Bütün derdi, o zaman ben bir şey
1: söyleyeyim. Hocam son bir dakika, çok kısa değerlendirme hocam.
2: Çok kısa söyleyeyim, Beşer Esad'dan fevkalade memnundu İsrail. Yani o şeyden, katilden memnundu. Kendi halkını, 600 bin Sünni Müslümanı katledenden memnundu. Maalesef İran'la işbirliği yaptılar ikisi birlikte. Oradaki Müslümanlar niye? Beşer Esad %7 azınlıkla %90'ı böl parçalayla şimdi çoğunluğa hakim, halkına hakim bir iktidar var. Hiç memnun değil Suriye'nin mevcut iktidarı.
0: O işbirliği halen devam ediyor, merak etmeyin.
2: Evet, maalesef, maalesef.
0: Burada İsrail'in Esad gider gitmez. Suriye'nin istihbarat binasını yerle bir ettiğini, belgeleri yok etmek için saldırdığını hatırlayalım.
1: Canlı yayında izlemiştik zaten. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli yayın konuklarımız vardı bu akşam. Profesör Doktor Uğur Özgöker bizlerle birlikteydi. Coşkun Başbu, Mahmut Övür ve Gaffar Yakınca. Çok teşekkür ederiz aklın yoluna katıldığınız için ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Mutlu akşamlar, mutlu bir hafta sonu dileyelim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yeni Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Atatürk'ün de çok sevdiği bu türkünün sözleri, yüzyıldan fazladır gönüllere dokunan bir feryattır adeta. Zorla evlendirilen bir genç kızın, kavuşamayan iki aşığın yürek burkan hikayesidir bu.

ailede bir yaz günüdür ve bir köy çeşmesi başında kaderin düğümleri atılır. Genç Melike teyzesiyle çeşmeden su içmek isterken yerde çiçeklerden yapılmış bir taç bulur. Tacın güzelliğine kapılır. Başına taktığı anda karşısında Yusuf belirir. İkisinin göz göze geldiği o an utangaç, masum ama derin bir sevdanın ilk kıvılcımıdır. Ama bu kıvılcımı gören başka biri daha vardır. Melike'nin aile baskısıyla sözlendiği

Kıskançlığın ateşiyle gözü dönen Hüseyin, Yusuf'la kavga eder, öfke sel olur. Melike'nin teyzesi genç kızı hemen oradan uzaklaştırır. Ama o gün üç gencin de kaderi değişecektir. Hüseyin hiç vakit kaybetmeden evlilik için harekete geçer. Babası Rıza Ağa ile birlikte Melike'nin babası Şevket Bey'in kapısını çalar. Ellerinde ağır hediyeler, sözlerinde büyük vaatler vardır. Melike'ye altından yapılmış bir ayna hediye edilir. Ama genç kızın gönlü aynada değildir. Onun aklında çeşme başında gördüğü Yusuf'un bakışları ve çiçeklerden yapılmış taç vardır.

Bir gün Melike ile Yusuf gizlice buluşur. Melike yıllardır rüyalarında gördüğü delikanlının Yusuf olduğunu anlar. Ama bu buluşma gizli kalmaz. Hüseyin'in dostları görür ve haberi yetiştirir. Öfke yeniden ateşlenir. Hüseyin bu defa Melike'yi babasına şikayet eder ama nafile. Hüseyin, Melike'nin gönlünü kazanmak için en sonunda altın bir kafeste bir bülbül getirir. Melike o kafeste kendi halini görür. Ben de o bülbül gibi tutsak olacağım diye düşünür ve dudaklarından bir rahat dökülür. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste,

evlendirilip Hüseyin'in evine götürülen Melike günden güne erimeye başlar. Ne altın aynalar ne de ziynetler. Hiçbiriyle gönlünü avutamayan genç kız hasret içinde solup gider. Hüseyin'in babası bile artık dayanamaz ama oğlunun hırsı Melike'nin ömründen çalar. Melike ile Yusuf birbirlerine kavuşamadan

Yıllarca Rumeli'de onların hikayesi dilden dile, gönülden gönüle taşınır ve bir gün türkü olur. İstanbul'da özellikle meclislerde ve konaklarda icra edilir.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek bugün de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Oldukça yoğun bir gündem vardı geride bıraktığımız gün. Hemen o manşetleri de ekranlarınıza getirelim. Şüphesiz ki gecenin aslında geride bıraktığımız günün anlam ve önemini belirten manşet. AK Parti 25 yaşında kuruluşunun 25. yılında başkent Ankara'da coşkulu bir program vardı. Coşkulu bir katılım vardı ve çok önemli mesajları vardı Başkan Erdoğan'ın. Birazdan detaylarına değineceğiz. Ve Türkiye'nin konuştuğu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor ki o bilgilerden birisi de Alihan Kuriş'in bulunduğu evde yapılan operasyonda gizli bölmede yakalandığına yönelik iddia. Detayları paylaşacağız. Ve yine Türkiye'nin yakından takip ettiği Güllü'nün ölümüne ilişkin o dosyada önemli gelişmeler var. Bazı ses kayıtlarından bahsediyoruz ama o ses kayıtlarının içerisinde sadece şantaj ve tehdit söz konusu değil. Başka neler var? Birazdan bakacağız. Gündem yoğun, önemli başlıklar, önemli haberlerimiz var. Onun için hemen Gece Ajansı'na başlıyorum.

Geride bıraktığımız günün açılışta da ifade ettik. En önemli gündem başlığı AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarıydı. Başkan Erdoğan gündeme dair çok önemli mesajlar verdi. Onları peyderpey ekranlarınıza getireceğiz. Önce yeni başlıyoruz ve yapacak çok işimiz var cümleleriyle başlayalım. Bugün içim rahat dedi Başkan Erdoğan. Gönlüm ferah, arkamızdan çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor ifadesini kullandı. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever. En önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor ifadesini kullandı. Konuşmasında

0: da yer açtığı çok başlık vardı ama mesajları özellikle ülkenin geleceğine, yani gençlere yönelikti.
1: Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah, 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de, yarın da, her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz.
2: Daha yeni başlıyoruz dedim. AK kadroların yetiştirdiği gençlere dikkat çektim.
1: Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Çeyrek asrı devirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
1: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
2: Başkan Erdoğan Türkiye için çalışmaya devam edeceğini anlattı.
1: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek.
2: En büyük eserim işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur dedi. Vakti geldiğinde gençler emaneti bizden devralacak ifadelerini kullandı.
1: Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.
0: Şüphesiz bu 25 yılda neler sığdırıldı, neler yapıldı, Türkiye neler kazandı, Türkiye ile birlikte kimler neler kazandı, tabii ki bölge.

0: ülkemizde yaşanan o gelişmelerle birlikte. Bunları aslında pek çok bu Barko'ya yansıtacağımız içerik söz konusu olabilir. İlerleyen dakikalarda konuşacağız tabii ki ama en önemli konu terörle mücadele ve ardından gelinen süreç. Terörsüz Türkiye. Başkan Erdoğan o konuşmasında bu konuya ayrı bir parantez açtı. Detaylar verdi ama terörsüz Türkiye ile birlikte tüm dünyayı belki de etkileyecek, tüm dünyada manşet olacak o mesajı verdi. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi.
1: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Türkiye şimdi şaha kalkıyor dedi.
1: Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.
1: Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar.
2: Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında elde edilecek kazanımları anlattı.
1: Şimdi Diyarbakır'a, Suriçin'e, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız.
2: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğuna vurgu yaptı.
1: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak göz göze, ruh be ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam.
0: Şimdi terörsüz Türkiye ile ilgili Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar oldukça önemliydi. Şimdi tabii ki süreç onun imzasının ardından işlemesine çevrilecek. Sahadaki uygulamalara çevrilecek. Terör tehdidinin ortadan kalktığı bölgelerde neler oluyor? Sahada son durum ne? İstihbarat raporları ne söylüyor? Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre hudutlarda ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılması söz konusu değil. Çünkü bu şekilde iddialar vardı. İşte sınır ötesindeki personel azalacak, üsler kapanacak vesaire gibi. Özellikle sınır bölgelerinde. Ama bu da zaten yalanlanmış durumda.

0: Milli Dayanışma Yasası çıktı. Gözler uygulamalara çevrildi. Terörsüz Türkiye kapsamında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası meclisten çıktı. Başkan Erdoğan'ın onayından sonra resmi gazetede yayınlanacak. Bazı maddeleri de yürürlüğe girecek. Ancak yasanın ceza ertelemesiyle ilgili hükümleri silahların bırakıldığının tespitinden sonra hayata geçecek. Silahların da Suriye ve Irak'ta belirlenen noktalara bırakılacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, silahların alınması, Türkiye'ye getirilmesi konusunda aktif rol oynayacak. Silahlar bırakıldığında, terör tehdidi ortadan kalktığında, Suriye ve Irak'taki üsler konusunda nasıl bir yol izleneceği sorusu gündeme geldi. Son günlerde askerin çekileceği, Türk askeri sayısının azaltılacağı şeklinde iddialar dile getirildi. Ancak bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir dedi.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir.
0: Güvenlik kaynakları bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesinin değerlendirilebileceğini belirtti. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörsüz Türkiye'nin hukuki altyapısını oluşturan yasayla ilgili konuştu. Güler, terörün bitirilmesinde üçüncü göz olmamasının önemine dikkat çekti ve ekledi. İRA sürecinde ABD ve Kanada'nın Moro sürecinde Türkiye, izleme mekanizmasında rol aldı. Bizim sürecimizde üçüncü göz yok. Dışarıdan izleme de yok, takip de yok, idare de yok. Biz kendimize güveniyoruz.
2: Alihan Kurış Suç Örgütü'ne yönelik operasyona dair bazı önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Malum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kurış telefonunu o gün kendi evinde bıraktı ve polisi atlatmak için midir bilinmez başka bir adrese gitti. Ama o adrese de operasyon yapıldı. Kurış ise o adresteki saklandığı gizli bölmede yakalandı. Diğer detaylara da bakalım.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: Öyle ki milyarlarca liralık bir para akışından bahsediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanma operasyonunun perde arkası da ortaya çıktı. Kuriş'in teknik takibe takılmamak için cep telefonunu evinde bıraktığı, farklı bir adrese giderek izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.
5: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
4: Polis o adresi de buldu, operasyon düzenledi ve polisin dikkati sayesinde Kuriş o adreste saklandığı gizli bölmede yakalandı. 17 ilde 123 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. 100 milyar liralık kara para trafiğiyle anılan örgütün yabancı istihbarat birimleriyle bağlantıları da inceleniyor. Örgütün Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik alanda dev bir merkez kurduğu da tespitler arasında. Almanya istihbarat servisiyle temasa geçtiği iddia edilen örgüt yöneticilerinin faaliyetleri ve bağlantıları mercek altında.
5: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar.
4: Örgüt üyelerinin İsrail'le para trafiği de soruşturma dosyasında yerini aldı. Söz konusu para transferlerinin kimler arasında, hangi kanallar üzerinden ve hangi amaçla gerçekleştirildiği tüm yönleriyle araştırılıyor. Ayrıca Alihan Kuriş ve suç örgütü yöneticilerinin FETÖ mensuplarıyla olası bağlantıları da titizlikle araştırılıyor. Zira örgütün FETÖ ile birebir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri kullandığı tespit edildi. Sorumluların şifreli e-posta sistemleri kullandığı, önemli kararların ve talimatlarınsa takip edilmemek adına ULAK adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındığı ortaya çıktı. Örgütün iletişim kayıtları, para transferleri ve örgüt üyelerinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışındaki çeşitli ülkelerde kurduğu bağlantılar da tek tek inceleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Yeni Parti'de her

0: geçen gün ortaya yeni skandallar çıkıyor. Son adreste Cumhuriyet Halk Partisi Edirne milletvekiliydi malum Ahmet Baran Yazgan. Şimdi görüntülerde darbedilen bir isim görüyorduk ama yaşanan her şey o darbedilme vakasından ibaret değilmiş. Çünkü ifadeler ortaya çıktı. Bakın neler yaşanmış.
1: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir evde darp edilmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Olaylar Tuğba Akan'ın kızı ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamak için bir restorana gitmesiyle başladı. İlerleyen saatlerde gruba arkadaşları Begüm Seleci ve onun erkek arkadaşı Nuh Deligöz'le katıldı. Restoran çıkışında ise tanıdık bir isimle CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'la karşılaştılar. İfadelere göre Yazgan, eski arkadaşı olan Tuğba Aka ve yanındakilerle selamlaştı. Grubun eve geçeceğini öğrenince konum istedi ve kısa süre sonra alkollü bir şekilde eve geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hava bir anda gerildi. Tuğba Akan'ın iddiasına göre Ahmet Baran Yazgan masada oturdukları sırada kendisiyle yakınlaşmaya, vücuduna dokunmaya başladı. Bu durum arkadaşı Begüm Seleci'nin de dikkatinden kaçmadı. Aka lavaboya gittiğinde Yazgan'ın arkasından içeri girdiğini ve kendisini istemediği halde zorla öptüğünü ileri sürdü.
2: Ben sana ne yaptım be?
1: Banyodan gelen sesler üzerine arkadaşları Begüm Seleci ve Nuh Deligöz duruma müdahale etti. Evdekilerin tepki göstermesi üzerine CHP'li Yazgan hakaret etti. Çok ağır sözler kullandı. Bu sözlerin ardından evde infial oluştu. Nuh Deligöz'e milletvekili Ahmet Baran ve Yazgan arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
2: Çocuğum odada yatıyor, onun yanına soktum bu köpeği, çocuklarımız tanışıyor diye.
1: Arbede sırasında CHP'li vekil yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak darbedildi. Yaşanan gürültünün ardından polis ekipleri de eve geldi. Tuğba Aka Yazgan'ın polislere milletvekili kimliğini gösterdiğini söyledi. Tuğba Aka'nın ifadesine göre Yazgan asansöre yönelince artık gideceğini düşündü ve arkasından hadi şimdi de bir şey yapsana dedi. Aka Yazgan'ın bunun üzerine geri dönüp kendisine doğru koşarak yumruk attığını, yere düşüp kafasını vurduğunu öne sürdü. Begüm Seleci de Yazgan'ın Aka'ya yumruk attığını ve Aka'nın bayıldığını söyledi. Tuğba Aka ise çektiği görüntüleri polislere verdiğini, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bir diğer sanık Nuh Deligöz'ün avukatı ise dosyadaki doktor raporunda CHP'li Yazgan'ın 2,74 promil alkollü olduğunu yer aldığını savundu.
2: Ben çektim.
3: Hemen gidecek. Aç
1: telefonunu. Yazgan'ın darp edildiği iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan ikisi kadın 3 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve avukatları ise bu ağır iddiaları kesin bir dille reddediyor. Olayın kendilerine yönelik bir komplo, şantaj ve haksız bir saldırı olduğunu savunuyorlar. Siyasetin ve yargının gözü şimdi adli soruşturmanın sonucunda.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili o dosyada da önemli gelişmeler var. Tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısıyla arasında geçen, nişanlısına daha doğrusu şantaj yapmak istediği iddia edilen bazı kayıtlar var. O kayıtların içerisinde şantaj durumu söz konusu, yine tehdit durumu söz konusu ama arkadaşlarımız başka önemli detaylara daha ulaştı.
2: Ben de değilim ama mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
4: Şantaj.
2: Severiz. Ben de çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
0: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kaydı çıktı. Kayıtlarda Tuğyan'ın nişanlısına ait özel görüntüleri yayınlatmak istediği iddia ediliyor.
2: Bende çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
5: Yani ben dış kapının dış mandalıyım. Hayatımda görmediğin, beraber olduğun karıyı koruyorum.
0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen yeni ses kayıtları
3: kayıtları yayınlandı.
6: İlk kayıtta şarkıcı Güllü'nün kızı Tüyan Ülkem Gülter, nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak için bir arkadaşından yardım istiyor. Öyle ki kaydın devamında bir gün başıma bunların geleceğini biliyordum diyor.
2: Bende çıplak videoları var. Lütfen bunları İlker'le yayınlar mısın?
4: Aile
2: dışı içi her şey. Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
4: Şantaj.
2: Severiz.
4: Senden geldiğini bilmeyecek mi?
3: Ve bir başka kayıtta bu kez magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'yla Kervan Eminoğlu'nun konuşması yer alıyor. İddiaya göre Seyhan Soylu, Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyarıyor. Konuşmanın en dikkat çeken bölümü ise ses kaydı alınmasıyla ilgili.
5: Arar, kaydetmeye çalışır ama aman hepimizin içinden geçersin. Ben dış kapının düşmanındayım. Hayatımda görmediğin, beraber olduğun karıyı koruyorum.
6: Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma artık yeni bir aşamaya geçiyor. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle tutuklu Tüyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak ve ses kayıtlarıyla ilgili tanıkların ifadeleri hakkında savunmasını yapacak.
5: Ama seni böyle taşlandırarak
2: babam yapar.
5: Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecekti, zor zorundan kaçtı kızım vesaire, bunları denedim. Sabah olmakta.
0: Şimdi Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesini tehdit eden iki şüpheli tutuklanmıştı. Şimdi yetmedi, tutuklanmaları yetmedi. Benzer durumu farklı cinayetlerde de maalesef yaşamıştık. Bu kez de baba Nizamettin Kabaiş'e silah fotoğraflarıyla tehdit mesajları gönderilmeye başlandı.

0: düşün ki vücudunda bir parça eksilmiş, kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş, kolsuz ayaksız geziyoruz şu anda.
1: Rojen'in babası bu kez de silahla tehdit edildi.
0: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde yani hakaret, küfür tehdit ediyorlar. Yani.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojen Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: Acılı aile siber zorbalıkta bulunan iki kişi tutuklandı ancak tehditlerin ardı arkası kesilmedi.
1: Baba Nizamettin Kabayış ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezi 8 ilde dijital platformlar üzerinden örgütlendiği belirlenen çete üyelerinin Kabayış ailesini hedef aldığı belirlenmiş ve ardından operasyonun düğmesine basılmıştı.
0: Daha önce de tehdit mesajları geliyordu. Yabancı numaralardan çok tehdit mesajı geliyordu. Ama Allah razı olsun devlet bir operasyon yaptı. İki kişiyi gözaltına aldılar.
2: Tutuklamaların ardından baba Nizamettin Kabayış'a silah fotoğraflarının da bulunduğu tehdit mesajları gönderildi.
0: Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir. O şekil yani göndermişler.
1: Acılı baba tehditlerin kendisini yıldırmayacağını ifade etti.
0: Benim için hiç sıkıntı yoktur. Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojen'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Yani onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin öldürsünler.
3: Diyarbakır'ı kent genelini aslında tedirgin eden bir durum yaşandı. Bir kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle maalesef entübe edildi ve ortaya çıkan bu vakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı.
1: Kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıktı. Acı olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu 4 ay önce sokak kedisi tarafından

0: Dan tırmalandım. Çocuk ona sosla rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı. Çocuk entübe edilerek tedavi altına alındı. Vakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı.
1: Vaka sonrası bölgede sağlık taramaları başlatılırken vatandaşlara yönelik de bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
0: Bölgede riskli kişilere kuduz aşısı uygulanıyor.
2: Şimdi özellikle çocuklarda nedeni bir türlü bulunamayan, tespit edilemeyen, daha doğrusu teşhisi tam olarak konulamayan karın ağrıları durumu söz konusu. Şimdi bu durum özellikle eğer tedbir alınmazsa böbrekle bağlantılı damar sorunlarını da ortaya çıkarabiliyor. Bu durumun bir adı da var. Fındık kıran sendromu.
3: Zayıf ve büyüme çağındaki çocuklarda görülüyor, bir türlü geçmeyen karın ağrısıyla biliniyor. Adı fındık kıran sendromu. Özellikle açıklanamayan ağrıların dikkate alınması gerekiyor.
4: Fındık kıran sendromu veya nut cracker sendromu dediğimiz bir durum, böbreğin ilişkili olduğu bir damarın karın içerisinde temiz kan taşıyan damar arasına sıkışması ve adeta bir fındık kıran görünümü almasıdır. Bu nadir görülen bir durum olması nedeniyle gözden kaçabilir.
3: Fındık kıran sendromu çocuklarda çoğu zaman gözden kaçabiliyor. Çocuk nefrolojisi uzmanı Profesör Doktor Cihangir Akgün hastalığın belirtilerini ve tanı sürecini aktardı.
4: Kronik karın ağrısına, kanlı idrara yol açabilir. Bu kanlı idrar bazen gözle görülür şekilde makroskopik düzeyde olabilir, bazen de mikroskopik düzeyde olabilir. Bu yine karın ağrısı bazen erkeklerde varikoselle ilişkili olabilir, kadınlarda da pelvik tabanla ilişkili olabilir.
3: Peki fındık kıran sendromu hangi çocuklarda daha sık görülüyor?
4: Genellikle zayıf küçük çocuklarda görülebiliyor. Açıklanamayan sol yan ağrılarında, kanlı idrarda, protein kaçağında bu hastalıktan şüpheleniyoruz.
3: Her hastalıkta olduğu gibi fındık kıran sendromunda da erken tanı önem taşıyor.
4: Genellikle tanı koyduktan sonra bu hastaları bir müddet izliyoruz. Çoğu zaman çocuklar kilo almaya başladığında veya dokusu arttığında bu baskı ortadan kalkıyor ve hastalık kendinden düzelebiliyor. Ama bazen cerrahiye de gereksinim duyulabilir. Organ nakli ekibinin cerrahi müdahalesi söz konusu olabilir.
2: Okulların açılmasına artık kısa bir süre kaldı. Şimdi alışveriş dönemi. Özellikle velileri şu sıralarda rahatsız eden bir durum söz konusu. Okulların zorunlu kıldığı mağazadan okul kıyafeti alışverişi yapmak. Şimdi bazı özel okullar bu anlamda aldıkları ücrete bunu da ekleyip kendileri veriyorlar. Ama bazıları da illa şu mağazaya gideceksiniz, bizim orayla anlaşmamız var, kıyafetleri oradan alacaksınız diyorlar. Ve öyle ki fatura, yani bir çocuğun sadece okul kıyafetinin maliyeti 35 bin liraya kadar çıkabiliyor.
3: Okulların açılmasına sayılı günler kala forma telaşı başladı.
5: Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okul kıyafetlerinde belirli satıcı şartı tartışmaların öznesini oluşturuyor. Devlet istediğiniz yerden alabilirsiniz derken bazı okullar velileri kıyafet konusunda belirli satıcılara yönlendiriyor. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor?
6: Kesinlikle bu yapılan hukuka aykırı oldu. O işletmelerle anlaşmışlar. Dışarıdan başka yerden örneğin lacivert ceket giysin diyor çocuklar. Lacivert ceketi başka yerden alabiliyor fakat vatandaşın almasına izin vermiyorlar. Diyorlar ki senin öğrencin bizim gösterdiğimiz yerden alacak.
7: Yanlış bir şey. İnsan özgürdür, her taraftan alabilir. Yani onun zorlama hiç gerek yok.
3: Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için uyum eğitimleri 7 Eylül'de, diğer tüm öğrenciler için zil 14 Eylül'de çalışacak. Ancak okulların açılmasıyla birlikte müfredat değil forma fiyatları gündeme oturdu.
6: Özel okul karşısında veliler tüketici sıfatını taşırlar. Ayrıca iki ayrı kanunla korunmaktadırlar. Bir, özel öğretim kurumları kanunları, bununla ilgili kanun. Bir de tüketicinin koruması hakkındaki kanun.
8: Sadece burasında bir arma var ama aslında bildiğim polo, beyaz tişört gittiğinde başka yerlerde daha ucuz alabilecekken oradaki arma nedeniyle iki katı neredeyse para ödemiş oluyorsun.
5: Özel okullarda kıyafet alımına ilişkin kanun açık ve net. Veliler istediği yerden kıyafeti almakta özgür. Devlet serbest piyasadan alımın önünü açıyor. Uzmanlar da velilerin haklarını bilmesin.

0: gerektiğine dikkat çekiyor.
1: Ayrıca çok net olarak söylüyorum. Tüketici kanunun 7. maddesine göre sipariş etmediği bir ürün ya da hizmeti tüketici tüketse dahi bu kabul anlamına gelmez ve kendisi sorumlu tutulamaz. Yeter ki ben bunu istemedim diye bilsin, bunu kanıtlayabilsin. Bu nedenle
2: öyle olmaması gerekiyor. Yani istedikleri yerden alabilmeleri gerekiyor.
3: Tek bir tişörtün 1700 liraya kadar çıktığı piyasada bir öğrencinin forma maliyeti 10.000 ila 35.000 lira arasında değişiyor.
4: Ve piyasalar diyeceğiz. Özellikle son dönemde hem iç piyasada, iç siyasette hem de dış politikada yaşanan önemli gelişmeler şüphesiz ki piyasaları da etkiliyor. Ve hemen herkesin yakından takip ettiği en önemli yatırım aracı altın. Altındaki son duruma bakalım. Günü yükselişle tamamladığını görüyoruz. Gram altın 6736 lira, çeyrek altın 11.015 lira, Cumhuriyet altını 45.286 lira ve ons altında 4.376 dolar olarak da bu şekilde günü kapatıyor. Şimdi evet, genellikle bizler bankalardaki o dijital altın alışverişini çok sağlıklı bulmuyoruz yatırımcılar olarak. Ama son dönemde altın alırken de tercihimiz ya gram ya çeyrek ya cumhuriyet olabiliyor. Altın alırken de sık sık ekranlarınıza getirmek zorunda kalıyoruz. Sahtekarlar ortaya çıkıyor. Pek çoğu işte bu görüntülerle, bu hatta altınların içerisinde altın olmayanlar bile söz konusu. Şimdi darphane bunun önüne geçmek için, yatırımcıların, vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için yeni bir uygulamaya geçiyor. O da altınlarda, aldığımız gram altınlarda özellikle bundan böyle kare kod uygulaması geçerli olacak. Yani almış olduğunuz altının üzerindeki bu kare kodu okutarak da ne olduğuna bakabileceksiniz. Gerçek mi değil mi? Kim tarafından üretilmiş? Ne zaman üretilmiş? Bu tür detaylara ulaşabileceksiniz. Ha, ama akıllarda şöyle bir soru oluştu tabii. Şimdi bundan böyle altınlar bu şekilde olacaksa eski tipler ne olacak? Cevabı haberimizde.
5: Gram altın paketi diye tabir ettiğimiz şu şekilde. Her yerden paketli altın alınmaz.
6: Bu tavsiye artık geçerliliğini kaybediyor.
7: Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu.
6: Çünkü artık darphane barkodlu yatırımlık altın alırken de satarken de güven veriyor.
8: Böyle bir devlet güvencisi bize de güven verir.
6: Çok değil, daha birkaç ay önce İstanbul Emniyeti'nin yaptığı sahte altın operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. 73 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
9: Altında sahtecilik deyince piyasaya her dönem farklı bir oyun giriyor. Kuyumcularsa bu oyunlara karşı çıkmak için ya geleneksel yöntemlerden ya da teknolojiden faydalanıyordu. Ancak artık Hazine Bakanlığı'nın devreye soktuğu KMTS sistemiyle birlikte tüm bu süreçler tarihe karışıyor. Nedir peki bu KMTS sistemi?
7: Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor.
6: Darphane tarafından basılan barkodlar, rafinerilerin bastığı kare kod birbirinden çok farklı.
7: Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor.
9: Darphane tarafından bandrollenen bu gram altınlarda iki aşamalı doğrulama olacak ve böylece bu kodlar kopyalanamayacak ve sahtesi de üretilemeyecek. Yani yatırımcı altın alırken güvenle alışveriş yapabilecek.
7: Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak.
10: Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem en azından düşünmeyeceğiz.
6: Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen darphane barkodlu altınlar piyasaya sürüldü. Tüm firmaların yeni sisteme entegre olmasıyla cep telefonu aplikasyonu da kullanıma açılacak.
11: Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık.
6: Merak edilen bir başka detay da altının piyasadaki rotası.
7: Gram altının fiyatı kapalı çarşı fiyatlarıyla 6750'nin üstünde tutulduğunda 7400'e bir pencere açılacak. Yıl sonunu söylemek için

0: Amerikan seçimlerini ve Fed'in faize dair uygulamalarını görmek lazım.
1: Şimdi robotlar gelişen teknolojiyle birlikte artık hayatın her alanında malum spikerlik yapan da var. Bunu yetmezmiş gibi garsonluk yapan da var. Görünen o ki daha çok hayatımıza girecek. Çin'de, Pekin'de yeni bir festival var. Robot oyunları var. Aslında bu durum bilmiyoruz. Pek çok mesleği tedirgin ettiği gibi futbolcuları da tedirgin eder mi? Ama artık robotların futbol turnuvalarında görünen o ki şahit olacağız.
2: Düştüler, kalktılar. Birbirlerine gol atmaya çalıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen dünya insansı robot oyunları için nefesler tutuldu. Yüzlerce insansı robot büyük yarış öncesi son antrenmanlarını yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcı sayısında adeta patlama meydana geldi.
3: Bu yılki oyunlara geçen yıla kıyasla %137'lik bir artışla toplam 666 takım katılıyor. Daha önce bu sayı 280'di. Robot sayısı da geçen yıl 500'dü. Bu yıl ise 2056'ya yükseldi.
2: Yarışma öncesi antrenmanlarda insansı robotlar sahaya çıkıp birbirleriyle maç yaptı. Robotların sağa sola şaşkın bakışları ve saha içinde yaşadıkları talihsiz anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kim ise futbol değil insan rakibine karşı masa tenisi oynadı.
3: Bu yılki yarışmaya 6 kıtadan 16 ülke ve 30 uluslararası takım katılıyor. Özellikle bu yıl Afrika'dan da takımlarımız var. Madagaskar bir takım gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında güçlü ülkelerde yarışmaya takımlar gönderdi.
2: Etkinlikteki kategorilerde sadece futbol ve masa tenisi de yok.
3: Bu yıl toplam 51 etkinliğimiz var. Bunların 30'u yarışma, 21'i ise senaryo tabanlı etkinliklerden oluşuyor. Yarışmalar arasında uzun atlama, 100 metre koşusu ve fırlatma gibi geleneksel atletizm branşları bulunuyor. Senaryo tabanlı etkinliklerde ise robotların pratik görevleri yerine getirme yeteneği test ediliyor. Bu senaryolar fabrikalar, süpermarketler, oteller, acil kurtarma operasyonları ve günlük ev ortamlarını kapsıyor.
1: Teknolojinin maalesef ki sadece bu kadar güzel tarafı yok. Özellikle kötü niyetli insanların eline geçtiğinde ya da kötü niyetliler tarafından finanse edildiğinde maalesef hiç de güzel şeyler ortaya çıkmıyor. Bunun en net örneğini sosyal medyadan biliyoruz ki İsrail bugüne kadar coğrafyada sergilemiş olduğu o soykırımı, o siyonist politikalarını şimdi de dijital medyaya taşımış durumda. Yani dijital siyonizm geliyor.
2: Gazze'deki soykırımın izlerini hem sahada hem de dijital dünyada siliyorlar. İsrail tarihin en büyük delil karartma operasyonlarından birini yürütüyor. Sosyal medyaya propaganda için milyonlarca dolar ayıran Netanyahu hükümeti, Gazze'deki enkazları da temizleyerek gerçeklerin üzerini kapatıyor. İsrail, savaş suçlarını örtbas etmek amacıyla Gazze genelinde biriken yaklaşık 68 milyon ton molozun 10 milyon tonluk kısmını şimdiden kaldırdı. İsrail denetimindeki bölgelere taşınan bu enkazın içinde saldırılarda hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri de bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü ve yerel sivil toplum kuruluşu yetkilileri bu devasa enkaz taşıma faaliyetinin savaş suçlarını gizlemek için planlandığını ifade ediyor. Gerçekleri gizleme çabası sadece sahayla da sınırlı kalmıyor. Netanyahu hükümetinin kirli oyunları dijital mecralara da uzanıyor. Katliamı duyurmaya çalışan gazetecilerin ve yüksek takipçili hesapların erişim oranları kasıtlı olarak düşürülüyor. Araştırmalar son 5 yılda Filistin içerikli paylaşımlara yönelik binlerce sansürün uygulandığını gösteriyor. Üstelik sosyal medyada takipçisi yüksek olan kişilere ödeme yapılarak İsrail'i öven içerikler üretiliyor.

0: bilirsiniz. Silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız. Bu pek işe yaramaz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlisi ise sosyal medya. TikTok bir numara. X yani Twitter çok iyi ve biliyorsunuz Elon'la konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız.
1: Evet, dijital dünyada bir bu İsrail tehlikesi var. Bir de çocuklarımızı tehdit eden başka tehlikeler var. Çeşitli sapkınlıklardan tutun da yine çocuk tacizcilerine varıncaya kadar. Şimdi bu konuda ülkemizde önemli adımlar atılıyor. 15 yaşın altındakilere yönelik özellikle sosyal medyanın kapatılmasıyla ilgili. Ama yeni bir düzenleme daha geliyor. Artık sosyal medyalı platformları aileler tarafından bireysel başvuruyla da mahkemeye verilebilecektir.
2: Dijital platform çocukları ve gençleri zararlı içeriklere, siber zorbalığa, yanlış bilgiye karşı karşıya savunmasız bırakıyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, 15 yaşı altındaki çocuklara, gençlere yaşlarına uygun hizmet verilmesi, aldatıcı reklamlara karşı koruma sağlanması gibi önemli güvenceler getiriyor.
3: Sosyal medya devleri için mahkeme kapıları açılıyor. Çocukların dijital dünyada maruz kaldığı zorbalık artık sadece ailelerin sessiz çığlığı olmayacak. Yeni düzenlemeyle evladı mağdur edilen aileler küresel şirketlere dava yoluyla hesap sorabilecek.
2: Platformlar artık nasıl olsa kimse dava açmaz rahatlığıyla hareket edemez. Çünkü her ihlal ayrı bir dava konusu olabilir.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Çocukları yeterince korumadığı gerekçesiyle Meta'ya karşı binlerce dava açıldı. Şirket aynı davalarda yüz milyonlarca dolarlık cezalarla karşı karşıya kaldı. Türkiye'de hazırlanan düzenlemenin odağında da yine çocuklar var. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi, 16-18 yaş arasındaki çocuklar için de uygun içerik ve oyunlara erişim sağlanması hedefleniyor. Düzenlemelerin Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten sonra sosyal medya platformlarında mağduriyet yaşayan çocukların ebeveynlerine bireysel dava yolunun açılması hedefleniyor.
2: Özellikle çocukların zarar gördüğü iddialarıyla açılan davalar kamuoyunda çok hızlı yayılır. Benzer davalar çoğaldıkça bu platform güvenli değil algısı oluşabilir. Bu da şirketler için en az para cezası kadar ciddi bir kayıptır.
3: Peki bir çocuk sosyal medyada mağdur olduğunda platformun sorumluluğu nasıl belirlenecek? İşte burada teknik denetim ve dijital deliller önem kazanacak.
2: Bu yeni düzenlemeyle platformlar artık biz sadece platformuz diyemeyecek. Çocukları korumak için ciddi teknik sistemler kurmak zorundalar. 15 yaş altı çocuklar platformlara giremeyecek. Ayrıca ebeveynler artık daha güçlü olacaklar.
3: Yaş doğrulama sistemleri, içerik denetimi, şikayet kayıtları ve platformun aldığı güvenlik önlemleri tek tek incelenebilecek.
2: En kritik nokta ise platformlar artık görmezden gelemeyecek süreçleri. Zararlı bir içerik bildirildiğinde hızlıca kaldırmak zorundalar. Sıkılaştırmak, teknik değişiklikler gündeme gelecektir.
3: Bir aile çocuğunun sosyal medya nedeniyle zarar gördüğünü düşünüyorsa ilk yapması gereken ne?
2: Öncelikle çocuğun hangi içeriklerle karşılaştığı kayıt altına alınmalıdır. Zararlı video, mesaj veya paylaşımın ekran görüntüsü alınmalı, mümkünse ekran kaydı da yapılmalıdır. Çocuk da meydana gelen değişimin belgelenmesi gerekir. Psikolog veya doktor raporları, uyku ve kaygı sorunlarına ilişkin kayıtlar bu noktada önemlidir.
1: Devam edeceğiz efendim, gündemin olan önemli başlıklarını birazdan konuklarımızla birlikte değerlendirip yorumlayacağız. Ama öncesinde yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turu var ekranımızda.
3: Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 düşmüştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak hayata tutunduğu kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

0: Bartın'da valilik dev dalgalar ve tehlikeli akıntıyı gerekçe gösterip denize girmeyi yasakladı. Yasağı delerek yüzenler ölümle burun buruna geldi. Boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk 3 kişinin imdadına can kurtaranlar yetişti. Burası da Kocaeli Kandıra. Denize girdikten sonra kayalık bölgede mahsur kalan adam itfaiye tarafından böyle kurtarıldı. Aksaray'da Ümüş Çirit'in çorba pişirdiği düdüklü tencere açmaya çalışırken patladı. Yüzünde ve kollarında yanıklar oluşan 48 yaşındaki kadın hemen hastaneye kaldırıldı. İzmir metrosunda bir trende teknik arıza meydana geldi. Yolcular cep telefonlarıyla önlerine ışık tutarak rayların üzerinden bir sonraki perona yürüdü. Çileli yolculuk amatör kameraya böyle yansıdı.
1: Freni çekik, araç park halinde, park konumunda. Bu araç nasıl suya girdi bu şekilde, park halinde nasıl hareket ettirildi?
0: Balıkesir Erdek'te erkek arkadaşıyla kamp yapan Elif Kumal, sevgilisiyle tartıştıktan sonra kaybolmuş, gölette bulunan aracında cansız bedenine ulaşılmıştı. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayı intihar olarak değerlendirdi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Genç kadının ailesi karara itiraz etti. Erkek arkadaşını işaret ederek olayın kasten öldürme yönünden araştırılmasını istedi.
1: Öfke kontrol sıkıntıları olduğu da belli şahsın. Daha önce kardeşimizin evine kapısına dayanmış kişi de kaza olduğunu inanmıyoruz. Bilir kişilerin bunu daha iyi araştırmasını istiyoruz.
0: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü allı turnaların görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sevimli video kısa sürede büyük beğeni topladı. Kahire'de alışveriş merkezinde helyum tüpü patladı, ortalık karıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İtalya'da başkent yakınlarında mühimmat deposu patladı. Görenler gözlerine inanamadı. Kolombiya'dan gelen ürkütücü deprem görüntülerine bir yenisi eklendi. Okulun bahçesine inebilenler şanslıydı. Üst kattakiler kendini zar zor çatırdayan binanın dışına attı. Okul tamamen çökmedi ama dış kaplama ve çatıdan kopan parçalar ardında unutulması güç anlar bıraktı. Hırvatistan'da orman yangınları evleri kuşatıverdi. Çok sayıda ev ve araç kül oldu. Alevlere müdahale tüm hızıyla sürüyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. İngiltere'de aynı kabus yansıdı kameraya. Orman yangını evlere doğru ilerledi. İnsanlar binaları son anda tahliye etti. Çin'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak için komşular devreye girdi. Bir kapıyı söküp pencereye yasladılar. Tehlikeli görünse de duman kapanındaki herkesi kurtardılar. Etna Yanardağı'nın yeniden harekete geçmesi uçuşları aksatsa da turistleri kendine çekmeye devam ediyor. 3300 metrelik yanardağdan püsküren lav ve duman Malta'da da uçuşları aksatıyor. Portland'da bir otobüsün sürpriz yolcuları vardı. İki keçi aniden kapıdan içeri giriverdi. Keçiler kısa süre bakındıktan sonra yanlış hatta binmiş gibi otobüsten inmeye karar verdi.
2: Devam ediyoruz efendim gündemin sıcak başlıklarıyla kıymetli

0: Konuklarımızla birlikte gündemin de önemli o gelişmelerini değerlendireceğiz. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben sizlere. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş bizlerle, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkileri uzmanı Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Ve avukat Emrah Gongyaz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi gündemde evet pek çok önemli başlık var. Ama geride bıraktığımız günün ana manşetlerini aslında Başkan Erdoğan AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında verdi. Onlara da değineceğiz. Türkiye'nin özellikle atmış olduğu bu adımlar eşliğinde bölgemizde neler yaşanıyor? Bunları da aktaracağız ama sıcak başlıklar yine Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran cephesinden geliyor. Şimdi bir yanda ateşkes durdu, bir diğer yanda ateşkes başladı. İran bizim kontrolümüzde diyor, Amerika Birleşik Devletleri bizim kontrolümüzde diyor ki Trump'ın da yeni sıcak açıklamaları var. Onun için önce bir Tahran'a uzanalım. Ekber Karabağ bizleri bekliyor. Hemen kendisine sözü verelim. Ekber, kolay gelsin, hoş geldin.
4: Tayyip, teşekkür ederim. Evet, belirttiğin üzere ABD'den sıcak, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan sıcak açıklamalar söz konusu. Sıcak açıklaması nedir? Tartışmalı bir açıklama. Hürmüz'ü Amerikan toprağı olarak ilan edeceklerini ifade etti. Tabii bu nasıl olacaktır? Bu da tartışmaya açık. İran'ı yendikten sonra böyle bir şey yapacaklarını ifade etti. Esasında Hürmüz'le ilgili Donald Trump bundan önce de defalarca tartışmalı ifadeler kullanmıştı. Ancak bunların genellikle çoğunun hayata geçmediğini ifade edebiliriz. Örnek de vermek gerekiyorsa, işte geçtiğimiz süreçte Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili İran'la görüşmeler yaptıklarını ifade etmişti. Ancak daha sonra işte bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca Hürmüz zaten bizim kontrolümüzdadır tamamıyla ve orası açıktır yönünde ifadeler kullandı. Yine daha önce eğer İran bu bölgede gemileri hedef alırsa işte İran'ın altyapısını hedef alacaklarını ifade etmişti. Ancak bu kararından da vazgeçti. Yine işte bu meseleyle ilgili eğer İran bu bölgede gemileri hedef alırsa dondurulmuş İran varlıklarından bunu karşılayacaklarını ifade etmişti. Yine bu kararından da vazgeçti. Yani bugüne kadar defalarca Hürmüz'le ilgili tartışmalı açıklamaları söz konusu olmuştu ve bugün bu tartışmalara yeni birini de ekledi. Esasında çok da ciddiye alınacak bir konu olmadığını
0: daha önce de benzer sözler kullanmıştı aslında o bölge için, değil mi? Hürmüz Boğazı için daha önce de benzer ifadeler kullanmıştı. Evet, Trump Boğazı vesaire gibi.
4: Haklısın. Tam da Trump Boğazı ifadesini kullanmıştı. Hatta şöyle ifadesi söz konusu olmuştu. İşte bundan sonra Boğazı biz kontrol edeceğiz ve oradan geçen işte gemilerden %20 bir vergi alacağız demişti. Daha sonra 24 saat sonra işte bu kararından vazgeçti. Bölge ülkeleri geldi bize, dedi biz işte bunu almayın. Biz sizle yatırım yapacağız. Ben de bu işte buna göre işte bu karardan vazgeçtim. Dediğim üzere Hürmüz'le ilgili Donald Trump'ın bugüne kadar çok sayıda açıklaması söz konusu oldu ve bunların birçoğunun da hayata geçmediğini, gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Ancak özellikle bir ifadesi dikkate alınacak bir ifadedir. O da İran'ın ekonomisiyle ilgili önümüzdeki süreçte İran'a ekonomik olarak çok ağır bir darbe vuracaklarını ifade etti. Esasında gün içinde de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent bu konuyla ilgili kısmi olarak da ayrıntı verdi. İşte İran'a izole edeceklerini ve bu izole etmeyle ilgili tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bunu önümüzdeki hafta yapacaklarını ifade etti. Bu tam nasıl olacaktır? An itibariyle ki biliyorsunuz ki İran'a karşı bir deniz kuşatması söz konusu. Acaba deniz kuşatması dışında işte karadan da mı Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kuşatacaktı? Çünkü eşi benzeri görülmemiş bir ifade kullanılması oldukça tartışmalı bir mesele. Tabii an itibariyle çatışmalar durmuş.
0: Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısının da bir açıklaması var. Belki sıcak gelen bir açıklama olduğu için sana da düşmemiştir. O da diyor ki Trump'a şunu söylüyoruz. Hürmüz Boğazı'nı ne bir tweetle ne de bir uçak gemisiyle ele geçiremez ifadesini kullanıyor. Atışmalar, söylemler karşılıklı olarak aslında uzun zamandır aynı. Pek değişmedi. Ama İran'da artık sert konuşmaya başladı. Bunu biliyoruz. Şimdi ateşkes konusu, yani Hürmüz'le ilgili anladığımız kadarıyla hala bir adım yol alınabilmiş değil.
4: Aynen. Evet, Hürmüz'le ilgili bir gelişme söz konusu değil. İran'la

0: Uman arasında bu kapsamda görüşmeler yapılmıştı. Ve görünen o ki bir şekilde İran ve Hürmüz bu konuda bir uzlaşmaya varmış. Ancak İran bunu açıklamıyor. Neden açıklamıyor? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarını kabul etmesini istiyor. İran'ın şartları nedir? İran özetle işte Haziran ayının ortalarında, 18 Haziran tarihinde iki ülke arasında varılan o uzlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönmesini istiyor. Ancak o şartlarda Hürmüz'ün İran tarafından açılması açıklanması öngörülmektedir. Herhangi bir gün içinde, geçtiğimiz günlerde Hürmüz'ün açılacağıyla ilgili İranlı yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Esas ben Tahir bir ekonomik meselelere değinmek istiyorum. Değerli hocam Ekrem hocam da orada her seferinde bana İran'daki ekonomiyi soruyor. Bugün de Mesut Pezeşkian tam bu noktada geniş bir konuşması söz konusu oldu ve özellikle İran ekonomisine değindi. Şimdi çatışmalar dursa da İran'da ekonomi vaziyetin oldukça zor olduğunu ifade edebiliriz. Mesut Pezeşkian bu durumla ilgili şöyle ifadeler kullandı ki deniz kuşatması dolayısıyla daha önce deniz aracılığıyla getiren ürünleri bu sefer daha uzun bir yol kat ederek ülkeye getirmek zorunda kaldıklarını, bu yüzden ürünlerin fiyatının arttığını ifade etti. Yine deniz kuşatması dolayısıyla petrol satamadıklarını, devletin istediği dövizi elde edemediğini söyledi. Yine bu savaş dolayısıyla bazı fabrikaların hedef alındığını, daha önce bu fabrikalardan devlet vergi alıyordu. Şimdi vergiyi bir tarafa bırakın, o fabrikaların ayakta kalması için onlara yardım etmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu yüzden ekonominin kötü vaziyette olmasının sebepleri olarak bunları sıraladı.
1: Ekber, peki bu kez ben o soru sorayım. Şimdi İran'da bir markete gittiğinde ya da bir şey almaya gittiğinde, yani raflarda ürünlere ulaşamama gibi sorunlar yaşanıyor.
0: Yok yok, öyle bir sorun söz konusu değil, yok. Her şey vardır. Fakat pahalıdır. Ciddi anlamda bir pahalılık söz konusu. Bir örnek vereyim. Şimdi biz sürekli bir şekilde burada benzin fiyatlarını geçtiğimiz yayınlarda da ifade etmiştik. Esasında benzin fiyatları İran'da ucuz, ancak ucuz olmasının sebebi şundan kaynaklanıyor ki devlet buna subvansiyon veriyor. Ki her sene 6 milyar dolar, 7 milyar dolar kendi cebinden bu benzini ucuz bir şekilde vatandaşa vermek için para ödüyor ve mecburen diğer alanlardan kısmak zorunda kalıyor. Dün itibariyle benzinin farklı bir şekilde vatandaşa verilmesiyle ilgili bir uygulama başlatacağı ifade edildi. Ve bu uygulama kapsamında vatandaşların bir miktardan daha fazla benzin tüketmeleri halinde bunu uluslararası fiyatlardan, yani rafineri çıkışı fiyatı üzerinden alacaklarıyla ilgili bir uygulamanın başlaması yönünde bir karar alındı ve bu pilot olarak da dün akşam bu Kirman'da uygulanacaktı. Ancak son anda bu karardan vazgeçildi ve buna da gerekçe olarak da üzerinde hem bu var olan ülkedeki süreç gösterildi, hem de ayrıntılı bir şekilde bu konunun üzerinde gidilmediğini, yani uzmanların kafa yormadığından dolayı bu uygulamadan vazgeçildi. Yani ne kadar biz ucuz petrolden bahsediyoruz, ancak ülkenin ucuz benzininden bahsediyoruz. Bu alanlarda da sıkıntı yaşıyor ve görünen o ki İran bu süreci de fazla devam ettiremez. Yani bir şekilde bunu da yükseltmek zorunda kalacaktır.
1: Peki. Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgilerden dolayı. Yeni gelişmeleri yine senden dinlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi senin bıraktığın yerden İran'ın konuşmayı biz de sürdüreceğiz konuklarımızla birlikte. Hexet uzun zamandır ortada yoktu. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı, ilginçtir, ortaya çıktı. Tam da İran'a yönelik yeniden sert müdahalelerin konuşulduğu bir dönemde. Bugün Donald Trump'ın açıklamalarına bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan edeceğiz diyor. Hexet yine sahneye çıktı. Diyor ki ablukayı istediğimiz kadar süresiz bir şekilde sürdüreceğiz diyor. Gemileri sadece dönüşümlü olarak değiştireceğiz. İlginçtir, Hexet yoktu, sadece birkaç ilginç çıkışıyla gündemdeydi. Tolga hocam, nereye dayandırabiliriz? Özellikle Donald Trump'ın açıklamaları, o da değişti. Düne kadar ateşkes ateşkes diyen Trump şimdi bambaşka şeyler konuşmaya başladı.
2: Şimdi Trump'ın söylemi, zaten Trump yüksekten konuşmayı seviyor zaten, biz bunu biliyoruz, ama İran konusunda o dozajı düşürmesinin nedeni biraz uluslararası kamuoyunun baskısıydı. Yani bu baskı gibi söylemek istemiyorum tabii, yani baskı Amerika'ya yapıldı, Amerika burada geri adım attı vesaire noktası değil, ama Trump uyum göstermek zorunda olduğu bazı şeyler var. İşte seçime giderken kendi kamuoyunu evet bir şekilde hani uyum göstermek zorunda, onları ikna etmek zorunda. Ama aynı zamanda bir uluslararası kamuoyunu da kendi yanında tutmaya devam etmesi lazım. Çünkü bu da yine seçimi etkileyecek bir şey. Yani bugüne kadar baktığınızda iyi kötü söylediği birçok şeyi kendi tarafından uygun şekilde anlatacak kadar ilerletti. İşte Panama'ydı, Avrupa'yla ilişkilerdi, Çin'le ilişkilerdi vesaire. Baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı dediğini yapan bir lider imajı var uluslararası mecrada. Şimdi burada en azından o toplumla karşı karşıya gelmek istemiyor genel olarak baktığınızda. Ama İran'ın durumu daha net bu konuda. Hiç geri adım atmıyorlar. Hatta her seferinde bir adım ileri, daha bu gerginliği artıran Hürmüz konusunu tamamen yeniden İran özelinde tanımlanması, yorumlanmasına neden olacak şekilde vesaire adımlar atıyorlar. Şimdi böyle olunca da bu sefer de o dozajı düşük kalmış Amerikan başkanlığının da negatif etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Yani bir ikilem içerisinde Trump, o ikilemi de söylemlerinde devamlı görüyoruz. Yani yine böyle çok yüksek perdeden sonra yine masayı, yine dün de yanlış hatırlamıyorsam görüşmelerin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız vesaire diyen de yine Trump.
1: Dün onu söyledi, bugün tamamen dedi yani Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan edecek. Tabii ne kadar ciddiye alınmalı bu ayrı bir gerçek. Yeah. Çünkü daha önceki söylemleri de malum. Böyle bir şeyin olmayacağını hemen tüm uzmanlar da benzer görüştedir. Ama ilginç bir şey deneniyor. Şimdi Ekrem Kızıltaş, İsrail basınında mesela çıkan bir haber var. O dikkatimizi çekti. İran diyor ki askeri kapasitesini beklenenden daha hızlı inşa etti. Füze üretimindeki toparlanma ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle bizim için, İsrail için. Balistik füze envanteri Haziran 2025'te 1300 seviyesindeyken işte Şubat'ta 2500'e kadar yükselmişti. Şimdi bu haberi bir kenara bırakıyorum. Bugün Donald Trump bir kez daha dedi, lider yok dedi. Yani Hamaney yok. Son dönemde İran hakkında gerek diasporadaki İran Şah yanlıları tarafından ya da işgal yanlıları tarafından yapılan haberlere, onlara yakın medyaya baktığımızda Hamaney'in olmadığına yönelik, ortada olmadığına yönelik ısrarcı bir şekilde yapılan açıklamalar, Pezeşkiyan'a yönelik suikast iddiaları dönüyoruz. Yine İran'da yeni bir ayaklanma olabilir iddiaları ve İsrail'in politikaları. Neyi amaçlıyorlar?
3: Yani İsrail'in başından beri İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar yaptığından çok daha büyük şeyler yapmasını istediği açık. Biliyorsunuz İsrail medyası dönem dönem İran'ı yola getirmek için mutlaka bir kara harekatı düzenlenmesi, işte yüz binlerce askerin oraya çıkması, İran'a boyun eğdirilmesi, İran'ın teslim alınması gerektiğine dair çok sözler edildi. Bu şöyle bir şey, ben yapmayayım arkadaşım yapsın muhabbeti. Neden? İsrail'in kara gücü yok. İran uzakta bir yerde. Buradan hareket Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a kara harekatı yapma konusunda epey sıkıştırdıklarını, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın ya da işte Amerikan Devleti'nin böyle bir maceraya girmek istemediği çok açık. Bir, 75'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan savaştığı, ciddi manada savaştığı bir alan yok. Daha önceki Afganistan ve Irak meselesine baktığımızda çok tartışmalı çatışmalar bunlar. Buna rağmen çok sayıda insan kaybı söz konusu. İran denildiğinde durulup düşünülmesi gereken bir şey var. 90 küsür milyonluk bir ülke ve yani son senelerde dikkatle baktığımızda içeriden karıştırma girişimlerinin İran devletinin yapısı ve İran halkının yapısı gereği pek de başarıya ulaşmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla İsrail'in işte İran'da şu olur bu olur şeklindeki düşünceleri hayalden öteye gitmiyor. Efendim balistik füze envanteri 1300'den 2500'e yükseldi. Öyle midir? Belki de 3500'e yükselmiştir. Evet. Hatta 7000 bile olabilir. İsraillere kötü haber diye verelim bunu. Neden? Bitirdik, bitiriyoruz. Dün bitti, bitecek. Yarın bitti. Vurduk, vuruyoruz. Daha kötü vuracağız. Şimdi Ekber de söyledi. Yani hepimiz biliyoruz. Bu stüdyoda aylardır bunu konuşuyoruz. Trump'ın haberlere geçmeden önce son bir keçi şeyi vardı, belediye otobüsüne binmeye çalışan keçiler. Şimdi

0: Anadolu'da bir laf vardır. Filanın her çağ dediği keçi keçi olsa dağ taş keçi dolardı diye. Şimdi Trump'ın işte Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan edeceğim. Olabilir, evet. De Hürmüz'ü nasıl alacaksın? Yani İran, Trump burayı Amerikan toprağı ilan etmiş, verelim gitsin. Yani böyle bir şey yok ki. Ve 28 Şubat'tan beri biz Hürmüz'ün saçma sapan bir şekilde başlayan saldırılar sonrası Hürmüz'ün öne çıktığını, şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin o dünya çapındaki gücünü ciddi şekilde sınırladığını görüyoruz. Neden? Hürmüz'ü almak zor. Yani kara harekatını göze almadan.
1: Grönland'ı alamadı. Yanı başındaki.
0: Ağam bizimle eğlenir lafı var ya, adam açıkça eğleniyor yani. Neden? Hani Grönland'ı istiyorum, iyi al senin olsun, Panama'yı alacağım falan. Ya bunlar bu kadar kolay şeyler değil. Hele İran söz konusu olduğunda iş son derece karmaşık, son derece nasıl söyleyelim, herkes için zor. Mesele şu, İran'ın geriye doğru baktığımızda yaşadığı birçok olay var. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin emperyalizmin ne olduğunu, sureti haktan gözükse de bütün vaatlerin aslında hiç işe yaramadığını, Venezuela örneği de şu anda onu gösteriyor. Ne olacaktı? Venezuela'yı ele geçirdi. Evet, hem Amerika'nın hem de Venezuela'nın lehine olacak falan demişti. Ama Venezuela'da zannediyorum zaten kötü olan ekonomik durum daha kötüye gitti. Neden? Emperyalizm sadece çıkarı esas alır. Venezuela halkının rahat huzuru umurunda bile değildir. İran şimdi 90 küsur milyon. Hatırlayın Trump'ın, hatta Netanyahu alçağının bile İranlılara yönelik bir sürü şey oldu, çağrısı oldu. Ayaklanın, devirin, şunu yapın, bunu yapın, beraber bir dakika ya, sizin yani kandan, ateşten başka, soygundan başka, kendi çıkarınızdan başka bir şey bilmediğiniz İranlı bilmiyor mu? Tamam, zor durum olabilir, Ekber'i dinliyoruz. Şimdi o da alıştı, ben her defasında hakikaten içim yanıyor. 95 milyonluk bir ülke, halkın orada çektiği ekonomik sıkıntılar, işte yumurta falan benzeri konulardaki şeyler... İç yakıcı bir şey. Benim aklımdan geçen hep şu. İran buna içeride bir çözüm bulmalı, bulabilir. Niye? İman varsa imkan vardır derdi rahmetli Necmettin Erbakan Hoca. İman varsa imkan vardır. Bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ne diyor Amerika? Efendim daha ağır abluka şartları. Ekber de haklı olarak diyor ki acaba karadan da mı böyle bir şey düşünüyorlar? Mümkün mü? Çabalar. Peki kesinlikle mümkün mü? Bence değil. Neden? Şimdi alakasız bir şey söyleyeyim. Gazze 2023 7 Ekim'inden beri dünyada karşılaşılabilecek en alçakça saldırıyla karşı karşıya. Halen devam ediyor. Ateşkes var, yok, saçma sapan bir şey. Sürekli vuruluyor. Ve Gazze'deki insanlar bir şekilde bazı şeylere ulaşabiliyor. İran'da işte sizin az önce sorduğunuz soru. Bütün bu ambargolar, şunlar bunlar... 79'dan beri devam eden ambargo var. Bir sürü yaptırım var. Şu var, bu var. Peki ama işte markette bir şey bulunuyor. Niye? Yani bu piyasa bambaşka bir şey, farklı bir şey. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada bence Trump'ın son sözleri de, bu az önce verdiğiniz savunma bakanı Mısısı'nın sözleri de, şu anda tahmin ediyorum arkadan yürütülen masa başı işlerle alakalı biraz yükseltme gayreti.
1: İlginç bir cephe daha açıyor İsrail kendine. Dün Benjamin Netanyahu'nun ilginç bir açıklamasına denk geldik. Şimdi evet, biliyoruz ki Gazze soykırımı nedeniyle İsrail'e yönelik tepki alan Avrupa ülkeleri var. Söylem olarak harekete geçenler var, eylem olarak harekete geçenler var. Ne yaptığını tam kestiremediğimiz ülkelerden birisi İngiltere. Dün İngiltere ile ilgili çok ilginç ifadeler kullandı. Hatta İslam Cumhuriyeti ifadesini kullandı. Diyor ki,
0: olur inşallah.
1: Eski İngiltere Başbakanı Churchill'in oğlu, torunu bir İsrail dostudur diyor. Hatta 6 gün savaşında İsrail'e gelerek bizzat destek de verdiler. Ama şu cümle ilginç. İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti. İran'ın nükleer silaha sahip ikinci İslam Cumhuriyeti olmasına izin vermeyeceğiz. Tolga Hocam, bunu bir yandan İngiltere'nin gitgide Müslüman nüfusun artmasına ve belki de Gazze karşısında almış olduğu tutuma dayandırmamız gerekiyor. Ama bizler hep İngiltere ve İsrail'in tıpkı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi sarsılmaz müttefikler olduğunu biliyor.
2: Yani İsrail'in kuruluşuna baktığınızda İngiltere'nin varlığı zaten orada.

0: doğrudan kendini gösteriyor ama Netanyahu'nun burada yani o hani hiciv diyeceğim artık buna, o hicvinin bir nedeni var. Yani bu konuşulmaya da başlandı. Özellikle İngiltere ve Fransa için konuşuluyor bu. Bazı İslam devletlerinden daha fazla Müslüman nüfusa sahip olan ülkeler bunlar. Kendilerini böyle tanımlıyorlar. Şimdi kendilerini böyle tanımladıkları zaman Netanyahu gibi birine de doğal olarak bunu eleştirmek, yani doğaldan kastım o kafa yapısından bahsediyorum, bunu eleştirmek ve bunun üzerine gitmek ile karşılaşıyoruz burada. Şimdi özellikle sizin de hatırlattığınız İngiltere'nin son dönemde konumu, özellikle kralla birlikte biraz bu çok kültürlülüğe vesaire de daha açık kapılar olduğu için bir yandan da İran'ın karşısında durmadı. Mesela o savaşta Amerika'ya destek vermedi. Hatta Trump'a, kralın Amerika ziyaretinde Trump'a çok ağır mesajları vardı. Yani siz yardım isterseniz geliriz biz, ama yani denizlerde siz bir şey yapamazsınız, eğer bir bu Hürmüz falan açılacaksa biz gelirsek yaparız vesaire gibi mesajları vardı. Trump o kralın o büyük gösterişi altında ona çok tepki vermedi. Belki de hani o ortamda bunu kendisine karşı yapılmış bir şey olarak bile algılamadı. Ama geldiğimiz noktada İngiltere'nin burada kendini yeniden gösterme çabasını göz ardı etmeyeyim. Yani,
1: peki şöyle bir soru sorsam, İspanya'nın başına gelenleri biliyoruz.
0: Evet, o çok bariz ama.
1: Yani son olarak Fas sınırında, yani Afrika'daki İspanya topraklarında yaşananların arkasında bile İsrail'in olduğu net. İsrail Başbakanı Sanchez hakkında başlatılan soruşturmalar bir tarafta, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı hakimi tarafından alınan kararlar ortada. İsrail bu kozunu ya da bu yöntemlerini İngiltere üzerinde de tercih etme cesaretini gösterir mi?
0: Zor, çok zor. Çünkü şimdi İngiltere, İspanya'nın yaptığı çok bariz bir politika. Yani İspanya yönetimi diyor ki ben buradaki İsrail'in yaptığını savaş suçu olarak görüyorum. Bunu soykırım olarak görüyorum. Ben burada Filistin devletinin bağımsız bir devlet olmasından yanayım. Mesela çok bariz bir şekilde bölge politikasını ortaya koydu. Doğal olarak da tam hedefe oturdu İsrail'in. Ama İngiltere'nin yaptığı biraz kendi politikasıyla ilgili, kendi iç dinamikleriyle, biraz Avrupalı değerlerle vesaire. Yani çok yumuşak bir yerden giriyor İngiltere. O yüzden orada doğrudan tepki vermek tepkiyi İsrail'e yönlendirir. Yani İngiltere şunu diyebilir: ben doğrudan sana bir şey söylemiyorum, niye sen üstüne alınıyorsun vesaire noktasına gelebilir. Üstelik bir de şöyle bir şey var: ne olursa olsun nasıl ki o sizin hatırlattığınız Amerika ile ilişkiler o kopmaz sarsılmaz bir ilişki
1: daha
0: varsa,
1: derin ilişki aslında ikisi arasında
0: yani
1: var.
0: İngiltere ile olan ilişkiler, yani tarihsel hafıza, insanların o kültürü vesaire, yani İngiltere ile karşı karşıya gelmek çok İsrail devlet mekanizması için de iyiye sonuçlanmaz.
1: Kurulmasını İngiltere'ye borçlu tabii olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bugün gelinen noktada ilginç bir durum var. Ama tüm bunlar Emrah Bey, hukukun önünden kaçmaya yeterli olacak. Yani şimdi İsrail'de yaklaşan seçimlerden vesaire bahsediyoruz. Ama görünen o ki özellikle Netanyahu da ekibi de durmayacak. Peki nereye kadar sürecek? Yani uluslararası hukuk dediğimiz düzen nereye kadar işlevsiz kalacak?
2: Ya maalesef böyle bir şey var. Hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı falan verdikten sonra onların mesela işte hakimlerine falan Mastercard'lar, yani kartlar, kredi kartlarını bile kullanılamaz hale
1: getirdi. Hakim yurt dışına çıkamaz hale
2: geldi. Yani o hale geldi. Tabii bunlar yani bir dosya olarak her yerde bir şekilde arşivleniyor. Yani bunu medya arşivliyor. İşte Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru var. Ne zaman ki gerçekten adaleti temsil eden, adaleti isteyen kişiler bu ülkelerin başına geldiğinde, bu mekanizmaları çalıştırdığında, Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, Uluslararası Ceza Mahkemesi olsun, o zaman bunlar tam olarak karşılığını alacak. Yani yargılanacaklar. Şimdi tarihe dönüp baktığımızda da öyle ya da böyle bu tarz soykırımı yapan, zulmeden insanlara bir şekilde yargılanmışlar. Ama bu şu süreçte mümkün mü? Bakıyoruz. Göre çünkü neden? Arkada Amerika var, işte İngiltere var. Her ne kadar işte burada eleştiriyor gibi görünse de İsrail'i. Bunlar bir şekilde İsrail'in başındakilerin yargılanmasını istemiyorlar. Hatta onu yargılamaya kalkan, onlara hakkında işte yakalama kararı çıkartan veya soykırım suçu işlemiştir diye ilk izlenimini, ilk raporunu veren hakimler hakkında işte mal varlığını dondurma, onların kendi ülkelerine giriş yasağı ve bu devlet başkanlarına kadar buna müdahale ediyorlar ve hiçbir şekilde yargılanmasını istemiyorlar. Hukukun önünden aslında kaçırıyorlar. Ama tabii tarih bunu bir şekilde öyle ya da böyle hukukun önüne getirecektir ve bunlar yargılandıkları zaman hak ettikleri cezayı da alacaklardır.
1: Şimdi bir seste daha gündeme geldi. Netanyahu'nun İsrail'in nasıl güvende olduğuna dair böyle ilginç açıklamaları var. İlginçtir, yine ilginçtir diyeceğim ama Mekke anlaşmasının ardından daha görünür oldular. Mekke anlaşmasının ardından daha farklı şeyler ön plana çıkmaya başladı. Mesela onlardan birisi Hristiyanlarla ilgili bir propaganda çalışmasına başladılar. Bir algı çalışmasına başladılar. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında son dönemde işte Müslüman ülkelerde, işte Türkiye, Suriye, Irak, İran, hatta Filistin, bu bölgelerdeki, bu ülkelerdeki Hristiyan varlığının, Hristiyan vatandaş varlığının düştüğünü, nüfus varlığının düştüğünü, aksine İsrail'de daha da yükseldiğine yönelik çok ciddi propaganda yürütüyorlar. Şimdi önce bir Netanyahu'nun o sesini dinleyelim. Ardından da buna ve bunların ortaya çıkmasına bir şekilde etki eden Mekke Anlaşması'nın detaylarını konuşalım.
3: İran aylardır İsrail'i hedef almıyor mu? Bunu fark ettiniz mi? Evet, saldırılarımızdan ders aldılar ve artık sadece Arap ülkelerine hedef alıyorlar. İsrail ise şu anda güvende.
1: Ekrem Kızıltaş.
4: Yani güzel bir hayal kurduğunu söyleyebiliriz eninde sonunda. Şu anda en azından çatışmaların ateşkes var yok işte eksik fazla ama dikkat ederseniz epeyce bir zamandır ciddi bir İran'a yönelik ciddi bir saldırı olmadığını, İran'ın da buna karşılık çok ciddi saldırılar yapmadığını, bazı işte Körfez ülkelerinde bulunan bir takım Amerikan üslerine karşı bazı saldırılar falan yaptığını biliyoruz. Bir ara Körfez şeyde Hürmüz civarında bazı Amerika'nın saldırıları falan olmuştu ama kayda yani kayda değer şeyler olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada arkadaşların söylediklerinden hareketle altını çizmemiz gereken bir şey var. İsrail özellikle 2023 7 Ekim'inden beri dünya çapında gittikçe irtifa kaybeden bir ülke. Yani 2023'e kadar İsrail'le alakalı bir takım şeyler duyuluyordu. 2009'da Sayın Cumhurbaşkanımızın işte başbakanken Davos'taki One Minute'u, ardından Mavi Marmara olayı, yine aynı dönemde zannediyorum 2010'da Gazze'de plajlarda katledilen 20 Filistinli çocuğun dünya çapında onun doğurduğu farkındalık falan ve şu anda bilmiyorum, hepimizin dikkatini çeken bir şey olmalı bu. Batı'da, Amerika'da, İngiltere'de, İspanya'da, Almanya'da, değişik yerlerde tamam. Birileri koşulu bir şekilde İsrail taraftarlığı yapıyormuş gibi yapmayı sürdürüyorlar ama kamuoyu dediğimiz şey de bunu herhalde reis videolardan şuradan buradan bir takım mesajlardan anlıyoruz. Adam mesela diyor ki ya bir dakika yani 7 Ekim'den sonra bazı şeyleri anlayabilirim ama buraya geliş sürecinde sizin bayağı bir şeyleriniz varmış. Biz ülke olarak size çok, Amerikalılar, biz ülke olarak size çok yardım ediyormuşuz, silahınızı veriyormuşuz, her şeyi biz veriyoruz falan. Bunu niye yapıyoruz ve siz bu insanları niye katlediyorsunuz sorusu bu farkındalık gittikçe arttığında hatırlayın Dışişleri Bakanı'ydı galiba Amerikan. İsrail'le bir Netanyahu ile hırlaşmaları sırasında dünya üzerinde sadece size sahip çıkan Trump var. Yani size dostluk gösteren ve sizi sahiplenen sadece Trump var, bunun kıymetini bilin gibisinden bir şeyler söylemişti. Şimdi burada İsrail'in, biraz önce de konuştuk, işte İran'la alakalı bir takım söylemler geliştirip bunun üzerinden Amerika'yı oraya doğru yönlendirme gayreti falan var. Bu arada mesela İngiltere'nin kazandığı durum için orayı İslam ülkesi olarak tanımlaması, İngiltere'de Müslüman nüfus işte %6,5, yani toplamı 70 milyon olan Britanya'nın diyelim 4 milyon Müslümanı var. Dolayısıyla ha bir takım belediye başkanlıklarını falan alan Müslümanlar var falan, buradan hareketli, ama esas olarak tam da arzu ettiği gibi davranmadığı için İngiltere, yani İsrail'in bütün melanetlerine sahip çıkmadığı, sorgulamadan bir takım şeyler yapmadığı için belli ki canı sıkılıyor. Onları yönlendirebilmek için o meşhur işte dünya çapındaki Siyonist lobi, Siyonist güçleri harekete geçirebilmek için bunları söylüyor ama.
0: Ama şunu da unutmayın, çok özür diliyorum, kestim ama şimdi İngiltere kralı aynı zamanda kilisenin de başı İngiltere.
4: Doğru, Anglikan kilisesi.
0: Ve şimdi camilere gitmeye başladı, Müslüman toplumlarla bir araya geldi vesaire. Onun üzerinden bu yorumu yapıp üstüne bir de Hristiyanlar üzerinden de bir şeyler söylemeye başladığında aslında ortaya bir şey koymaya çalışıyor.
4: Yani eyvallah da.
0: Bir hareketlilik
1: getirmek. Bir de kardeş algı, ülkeler ifadesi çok var bu aralar.
4: Algı bazen çok şey olabilir ama temel olarak algı hiçbir şeydir, olgu her şeydir. Burada mesela Hristiyanlık konusunda şirin gözükmeye çalışan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Hristiyanlar tarafından işletilen hastaneleri, bazı kiliseleri vurduğunu,
0: Lübnan'da
4: Hristiyan köylerini vurduğunu, dahası Batı Şeria'da da benzer şeyleri yaptığını ve İsrail içerisinde, yani İsrail vatandaşı olarak yaşayan Hristiyanlara yönelik, yani tamam Filistinliler kadar, Müslümanlar kadar sert değil ama onlara yönelik de onların da goyim olduğunu, yani aslında centile olduklarını, onların da Yahudilere hizmet etmek zorunda kalan insanımsızlar olduklarını hatırlatacak davranışlar yaptığı da bir sır değil. Ve meşhur ayrıma gelelim. Şimdi bakın, aslında biraz derine dalmak gerekiyor ama geriye doğru baktığımızda Hristiyanlar ve Yahudiler arasında İsa aleyhisselamla alakalı, onu işte katlettiklerine dair
1: esas
4: algı üzerinden zaten bir husumet var. Şimdi bakın, bu husumetin bittiği zannedilen nokta aslında çok tuhaf bir nokta. Evangelistlerin şunların bunların tezi ne? İsrail diye bir devlet kurulmalı, bunlar orada bir araya gelmeli. Sonra nihai bir savaş çıkacak, onların çoğu ölecek, kalanlar da Hristiyan olacak.
1: Yani birbirini kullanma.
4: Şimdi hayır, yani eninde sonunda onların berabermiş gibi gözüktükleri noktanın arkasında da, zihinlerin arkasında başka bir hesap var. Dolayısıyla şu anki halde Hristiyanlara şirin gözükmeleri falan eyvallah, ama olguya baktığınızda, bir dakika, sen kiliseleri bombalıyorsun, Hristiyanların yardımseverlikle yaptıkları hastaneleri bombalıyorsun, İşte Lübnan'da orada burada Hristiyan köylerini bombalıyorsun,
0: taçları heykelleri yıkıyor.
4: Evet, şimdi de gelip bana şirin gözükmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla Netanyahu, bizim istediğimiz esastır, bizim istediğimiz gibi olmalısınız, İşte Siyonistler dünya çapında bir güçtür, sizin hepinize biz bir şekilde hükmederiz havasının bir şekilde bu söylem olarak, retorik olarak devamı.
1: Peki, ama altı boşaldı. Dünyasını bir şekilde anlıyoruz. Şimdi dün yine İsrail Dışişleri Bakanlığı ilginç bir paylaşım yaptı ve işte 6 yıl önce Donald Trump'ın da katıldığı törenle İbrahim Anlaşması'nı imzalayan Arap ülkelerini de anımsatan bir fotoğraf paylaştı. Dedi ki İsrail tarihi İbrahim Anlaşmalarını imzaladı. Donald Trump'ın büyük liderliğiyle İsrail ile 4 Arap devleti arasında barış ve refahın yeni bir bölümünü açtı. Şimdi son günlerde İsrail medyasında geniş yer buluyor. Yeni anlaşmalar yapılacak bazı Arap ülkeleri ve Afrika ülkeleriyle. Hadi Hristiyanlarla olan irtibatlarını bir şekilde anlamlandırabiliyoruz ama Araplarla, Arap ülkeleriyle, ki tırnak içerisinde Müslüman ülkeler.
4: Tahir Bey,
1: bunları nasıl anlamlandırmalı?
4: Bu sözün, bakın, bu sözün anlamlı hale gelebilmesi için İbrahim Anlaşmaları dedikleri o şeyle ilgili ortada ne var?
1: Ticari rakamlar var mesela. Onları da paylaşmış.
4: Şimdi bakın, ticari rakamları mukayese etmemiz lazım. Öncesi ve sonrası diye. Şimdi Türkiye ile yaklaşık herhalde 9 milyar dolar mıydı ticaret hacimler? 9-10 milyar dolarlık ticaret hacmi bitti, sıfırlandı. Ha bu arada başka yerlerden bunun ikame edilmesi falan olabilir. Kaldı ki koltuklarını, ya da koltuk demeyelim, koltuk deyince parlamenter sistem akla geliyor. Tahtlarını bir şekilde uluslararası sisteme borçlu olan, dolayısıyla arka planda Siyonist desteğe muhtaç olan birilerinin bugün biraz ikircikli davranmalarını anlayabiliriz. Ama İbrahim Anlaşmaları denildiğinde en başat ülkenin Suudi Arabistan olduğunu ve olacağını, Suudi Arabistan'ın başında, yani en azından

0: Veliaht Prens'in İbrahim anlaşmaları konusunu tabii ki tartışabiliriz ama Filistin sözünü söylediğini ve hala bu kararlılıkta olduğunu da altını çizerek belirtmek gerekir.
1: Şimdi Suudi Arabistan zaten en son buraya dahil edilmesi konuşulurken, hatta zorlanırken Mekke Anlaşması'nı imzalaması ya zaten dikkat çekti. Ama evet. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan pek çok ülkeden bahsediyoruz. Daha önce Filistin'le ilgili bildirileri, kınama metinlerini imzaladıklarını biliyoruz. Bugünse tam tersi neredeyse bir tutum takınacaklar. Hatta haritamızı bir görebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. İsrail'in müttefik arayışları, müttefikleri haritasını. Bu İbrahim Anlaşması'nı yaptığı ülkelerin dışında şunu biliyoruz. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Somaliland, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la oluşturduğu bir konsorsiyum belki de var el altında.
2: Şimdi Altıgen ittifakı mı demişti bir kere, evet, onu öyle bir şey kullandı.
1: Hatta Tolga Hocam böyle davet etsem, tabii, sizi kısa bir süreliğine. Şimdi şu haritada bazı ülkeleri renklendirdik ve elimden geldiğince hemen her gün konuklarımızdan size göre dördüncü ülke hangisi olmalı diye hep soruyorum sizin beklentiniz yönünde.
0: Mekke Anlaşması için mi?
1: Evet, Mekke Anlaşması için. Ama bazı ülkeler var ki istese de şimdilik olamıyor. Mesela Mısır, Ürdün Camp David Anlaşması'nı öne sürüyorlar. İbrahim Anlaşması olmasa bile ondan daha bağlayıcı bir anlaşma olarak sunuluyor. Ama hala bazı sorunların yaşandığı diğer ülkeler var. İşte Sudan bunlardan birisi mesela. Somaliland'i kendisi tanıdı. Tanıyan başka ülkeler var. Şimdi bizler dördüncü ülke kim olacak sorusunu ararken bu altılıya 7 kim olacak, 8 kim olacak, orada aklımızda soru işaretleri var.
2: Evet, ve bunu onlar da araştırıyor. Yani baktığınızda o İsrail medyasında veya işte düşünce kuruluşlarında vesaire yeni ittifak kurabilecekleri ülke. Mesela işte siz Sudan'ı söylediniz. Sudan'da o hızlı destek kuvvetleri Baye tarafından destekleniyor biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Şimdi onun üzerinden mesela Sudan'da bir dönüşüm gerçekleşir ve bu 6'ya 7. olur mu diye en çok benim gözüme ilişen
1: o. Etiyopya da bir soru işareti var. Bugünlerde, son günlerde Etiyopya'da bir iç savaş başlayabilir endişeleri var.
2: İşte bu hareketler biraz da söylediği şey, o altıgen dediği şey aslında Amerika'nın çok onay verdiği bir şey değil. Çünkü Amerika böyle bölgesel, kendi içinde olmadığı bölgesel bazı ittifaklar vesaire çok istemiyor bu şekilde. Hatırlarsanız zaten İsrail'e sürekli olarak şunu söylemişti. Bölgeyi karıştırma ki ben seni İbrahim Anlaşmaları üzerinden bölge ülkeleriyle yan yana getirebileyim. Sen her seferinde Filistin'e saldırdığında, işte Batı Şeria'ya, Gazze'ye saldırdığında İbrahim Anlaşmalarının genişlemesi ve uygulanabilirliği azalıyor diye bu uyarıyı da İsrail'e yapmıştı. Yani İsrail lehine bir uyarı aslında bu, ama bunu da dinlemedi. O yüzden zaten bugün belki İbrahim Anlaşmaları İsrail o zaman Amerika'nın sözünü dinleseydi bugün daha başka bir yapı bile olabilirdi. İşte belki şerden hayır bu anlamda görebiliriz. Burada da ayrıştılar.
1: Sayın Fidan'ın Mısır'da yaptığı bir açıklama vardı. Radikal tedbirler alabiliriz artık İsrail'e karşı. Hatta Amerika'ya seslendi. Sayın Fidan'ın daha önce de Refah sınır kapısı önünden Amerika'ya seslendiğini biliyoruz. İsrail'e sahip çık demişti. Dün de İsrail'e direkt mesaj vardı. Radikal kararlar alabiliriz. O ifadeyi duyduğumda şöyle bir soru işareti kafamda oluştu. Acaba radikal adım hep askeri olarak aklımıza geliyor ilk etapta ama... Evet. İki gün önce Mahmut Abbas Türkiye'deydi. Filistin devletiyle bu üç ülke arasında imzalanan Mekke Paktı genişletilebilir.
2: Yani çok konuşuldu, evet. Bu ama
1: en radikal herhalde karar çok, o olacaktır İsrail.
2: Yani en net mesaj ve sadece mesaj da değil, en net de somut şey bu olur bölge özelinde, ama sanki şu anda bunu yapmak çok

0: zamanı değil gibi geliyor bana şu anda. Yani bunu gerçekleştirdiğiniz zaman aşırı radikal. Yani bunu gerçekleştirdiğiniz zaman konuyu arkasını doldurmak gerekiyor. Yani neden bahsediyorum? Daha net söyleyeyim. Şimdi o dahil ettiğiniz zaman bir yani ortak savunma anlaşması yaptığınız zaman otomatikman oradaki maddenin biri biliyorsunuz saldırıya uğrayan devlet diğerleri tarafından da cevap verilir. Saldırıya uğramış sayılır. E şimdi bölge bir anda bölgesel savaş demek bu. Çünkü İsrail'in bu anlamda bugün anlaşma olsa yarın durmayacağını biliyoruz. Doğal olarak bundan önce İsrail'in çevrelenmesi gerekiyor. Çevrelenme bu anlamda o sizin az önce hatırlattığınız özellikle Mısır, Ürdün gibi ülkelerin dahil olmasıyla belki ilk aşamada İsrail'in çevrelenmesi daha askeri anlamda mantıklı. Yani bugün baktığınızda mesela anlaşmanın somut adımları atılmaya başlandı. İşte Suudi Arabistan'a Türkiye'den bazı uçaklar gidiyor. Yani bir şeyler taşınıyor, bir şeyler yapılıyor. Biz tabii detayını çok fazla bilmiyoruz. Ama bunlar mesela her biri yavaş yavaş adımlar. Bir de şunu göz ardı etmeyelim. Bu tip anlaşmalar sadece işte anlaşma yapıldı ve artık bütün ordular tek düze hazır şekilde herhangi bir saldırıya karşı cephe açtı bekliyor gibi olmuyor bu anlaşmalar. Yani bu anlaşmanın içerisinde ortak eğitimler, aynı dili konuşma süreci bu çok önemlidir. Şimdi Filistin'e bu anlaşmaya dahil ettiğinizde...
1: Orduların aynı dili konuşması oldukça önemli. Şimdi Türkiye NATO sistemine bağlı bir ordu sisteminde var. Yani kahraman Türk ordusu bugün örnek veriyorum NATO ile birlikte ülke ismi vermeyeyim de bir yerde bir operasyona katıldığında o stratejik hedefler olsun, askeri doktrinler olsun ya da kurmay süreçler olsun birlikte yürütebiliyor. Şimdi bu üç ülke arasında da benzer bir sürecin işlemesi gerekecek, beklenecek. Bu da uzun bir zaman alır ama
0: çok
1: en azından
0: uzun, çok uzun değil. Yani
1: liderlerin imzası pek çok aşamanın kat edildiğini tabii gösteriyor bizlere. Çünkü Bakan Fidan da söyledi 32 aydır üzerinde çalışılan bir diplomatik süreç vardı.
0: Tabii.
1: Mısır'ın da dahil olduğu ayrı bir diplomatik dörtlü bakanlar politikasını zaten biliyoruz. Riyad'da yapıldı, Antalya'da yapıldı. Yani bu toplantıları da biliyoruz. Ama 32 ayda demek ki pek çok mesafe alındı ki liderler Mekke'de olması da ayrı bir önem arz ediyor. Zira bu anlaşmayı imza düzeyine getirdiler, dünyaya bunu sundular.
0: Zaten anlaşma metni bir başlangıç metni değil. Yani bu anlaşmayı yapmanız için zaten belli bir yol kat etmeniz lazım. Yani birlikte birbirimizi savunacağız dediğinizde birbirinizi savunacak kadar güvenlik ve işte risk algısını ortaklaştırmış, hareket etme kabiliyetini yükseltmiş vesaire olmanız lazım. Bu anlamda da önemli. Söylemeye çalıştığım oydu Filistin neden ilk aşamada dahil olamayacağı. Ama mesela bunun akabinde çok uzun sürecek sürmesini beklemiyorum ben. Aynı dili konuşma sürecinin. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı zaten bu 3 ülkenin de savunma kapasitesi, algıları, hareket kabiliyetleri vesaire birbirlerine çok uzak ülkeler değil. O yüzden zaten bu yapılabildi.
1: Dün yani, İsrail'de yine medya şöyle bir yazı kalemi almıştı. Ekranlara getirmiştik. Bugüne kadar hani bu biraz önce ifade ettim ya, değindim ya, bildiriler, kınama metinleri vesaire yayınlanıyordu. Adeta ona atıf yapılarak pratiğe döküyorlar. Bildiriden pratiğe döndü şeklinde bir ifade geçiyordu. Ama özellikle de Sünni ittifak altı çiziliyor. Ben şöyle bir soru sorsam Ekrem Kızıltaş. Azerbaycan'ın bu anlaşmaya katılacak bir başka ülke olması o algıyı da yıkmaz mı?
2: Erken
1: mi Azerbaycan?
2: Bence erken. Şimdi Tolga Bey çok güzel bir şey söyledi. Filistin erken.
1: Suriye
2: erken. Mısır erken çünkü halledilmesi gereken problemler var ama biraz önce söylediğim cümleyi tekrar söylemek istiyorum. İman varsa imkan vardır. Mesele şu, batılı ülkeler, emperyalist ülkelerin temel bakış açısı menfaattir. Şimdi bakın Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, şu da bu da bütün o ülkelerle temasta bulunan herkes

0: temelde bildiği bir şey var. Onlarla yaptıkları anlaşmalar, sözleşmeler, şunlar, bunlar tamamı onların menfaatine yarayacak şekilde planlanır. Yani problem şu, sadece İslam ülkeleriyle olan ilişkilerde değil, Batı'nın kendi içindeki ilişkiler de tamamen menfaat temellidir. Kesinlikle hayırseverlik yoktur, yardım etme yoktur, kazan kazan anlayışı yoktur. Yani gücü yeten yetene. Dolayısıyla burada bölgenin son 100 yılı herkesin yeteri kadar ders alabildiği şeyler, ama herkesin geldiği seviye farklı. Mesela Suudi Arabistan belki de silahlanma açısından muhteşem bir güce sahip ama pahalı oyuncaklardan öteye geçmiyor bunlar. Mısır benzer şekilde, Mısır'ın güçlü bir ordusu var ama eninde sonunda mesela İsrail söz konusu olduğunda, geçmişte yaşananları bir kenara koyun, şu anda da mesela bunlar pahalı oyuncakların çok ötesinde şeyler değil. Neden?
1: Mısırlı general diyor ki biz Mısır'ın bir sınır ötesi askeri doktrini yok. Yanı başında Filistin dururken diğer yani yanında Libya'da yıllarca süren bir savaş
0: başımızı derde sokmayalım demenin değişik bir şekli. Bir de bakın, burada bunu söylemek gerekir mi bilmiyorum ama biz Filistin dediğimizde şu anda hala bizim Filistin dediğimizde şeyden anladığımız şeyle onların Filistin dediğinde anladığı şey farklı. Biz şunu unutuyoruz. 1948'den önce İsrail yoktu ama Filistin diye bir devlet de yoktu. Şu anda biz ne diyoruz? İki devletli çözüm. Bir dakika, bu şu demek: bir kısmı Ürdün'ün bana ait dediği topraklar, bir kısmı Mısır'ın bana ait dediği topraklar üzerinde ayrı bir Filistin devleti kurulması. Bu önce biraz tuhaf geliyor insana ama 47'den önce Filistin'de bir devlet yok ki. Niye? 1917'den önce Osmanlı vardı. Filistin bir bölge adı.
1: Sonra İngiliz mandası.
0: Sonra İngiliz mandası. 47'de İngiltere çekildi. 48'de İsrail var. İşte Filistin dediğimiz Gazze, Mısır toprağı, Batı Şeria, Ürdün toprağı. Şimdi bir dakika. Ha, onlar da işte 30'da, 40'da falan kurulmuş ülkeler ama eninde sonunda bakın orada Filistin'den onların anladığı şey farklı. Bizim anladığımız farklı.
1: Ama onu da duymuyoruz işte. Bizim topraklarımızdı buralar ya da topraklarımız bunlar. Bunu da duyamıyoruz.
0: Yani bu söylem şekliyle alakalı bir şey ama bakın şimdi. Burada Mısır kendisi açısından bir derlenip toparlanmaya muhtaç. Neden? Yaşadıklarına bakın. Yani olup bitenlere bakın. Mesela Mursi'nin, Allah gani gani rahmet eylesin, Sisi, Mursi falan, o olayda ne oldu? Mısır ordusunun ekonominin büyük bir kısmına hakim olması, yargıdaki kast sistemi ve Mısır'ın bütün limanlarını ve ekonomik güçlerinin uluslararası güçlerle işbirliği halindeki birileri tarafından elde edilmiş olması. Şu an geldiğimiz durum ne? Mısır'da Sisi sonrası gelinen durum, mübarek döneminden daha berbat bir ekonomik durum var. Niye? Batı ya da işte sistem çıkarını gözetiyor. Çıkarını gözettiği için şu anda Mısır halkı öncesinden daha rahatsız bir konumda. Burada iman varsa imkan vardır sözü şunun için. Sayın Dışişleri Bakanımızın, hiç ilgisiz bir şey söyleyeyim şimdi, 27 Kasım 2024'tü değil mi? İdlib'den Halep'e sonra başlayıp 8 Aralık'ta Şam'da biten yürüyüşle alakalı. Şimdi bakın, laf aramızda, ben o günlerde içten içe eyvah Ruslar ne yapacak şimdi diye kaygı duyuyordum. Niye? Rus silahlı kuvvetlerini Hizbullah oraya çağırdı. Kasım Süleymani ve Hasan Nasrallah beraber Putin'i ikna ettiler. Ruslar 2015'ten itibaren oraya geldi. Sadece oradaki insanları bombaladılar. O yürüyüş başladığında ben eyvah Ruslar ne yapacak diye bekledim. Bir süre sonra da şimdi İran ne yapacak diye bekledim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Sayın Dışişleri Bakanımız bu soru soruldu. İran, ha onlar dedi gittiler dedi. Konuştuk, ikna ettik, gittiler. Şimdi az önce Tolga Bey söyledi zannediyorum. Siz de söylediniz. 2 yıl 8 ay, 32 aydır Mekke Anlaşması'nın altyapısı yapılıyor. Burada bizim bilebileceğimiz şeyler vardır. Birileri diyor efendim şeffaf olmalı. Olur Hacı abi. Şeffaf olsun. İsrail'in işine yarayan bilgileri sana hemen verelim şimdi. Yani böyle meraklı. Şeffaf olmalı. Niye? İşte o öyle istiyor. Kimsin sen? Ne anlıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorsun. Şeffaf olmaz. Olabildiği kadar açıklanan var. Burada demek ki arka planda bir şeyler olabileceği kadar, açıklanabileceği kadar bir şeyler yapıldı. Burada Suud'un işte 74 öncesine dönüp Faysal'ın o diklenmelerini tekrar yaşamasını bekleyebilir miyiz? Şu anda değil. Ama eninde sonunda tamam bir takım

0: herhalde Türkiye'de. Cumhurbaşkanımız da, Dışişleri Bakanımız da. Niye? Bakış şöyle çünkü. Gene ilgisiz bir şey anlatayım müsaadenizle. Mozambik. Herhalde 2015-2016 Cumhurbaşkanımızla Mozambik'e gidilmişti. Mozambik Devlet Başkanı toplantı yarın akşam karşılamada, sohbette diyor ki IMF belimizi büküyor. Cumhurbaşkanımız sormuş, ne kadar borcunuz var? 1,5 milyar dolar. Yarın demiş iş adamları, Türk iş adamı, bir uçak dolusu iş adamımız var, Allah razı olsun onlardan. Yarın iş adamlarıyla toplantıda siz demiş ne üretiyorsanız bizim gelen iş adamlarıyla onları buluşturalım. 1,5 milyar dolarlık bağlantıyı yapalım. Hemen demiş gider gitmez Türkiye'ye paranızı gönderelim, kurtulun şu cendereden. Şimdi bakın, Tunus'u hatırlıyorum. Belki daha sonraki yıllarda gittiğimizde parlamentoda konuşma yaptı. Dedi ki ya utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz Fransa'ya bu kadar muğber olmaktan? Sudan'da parlamentoda yaptığı ben konuşmayı hatırlıyorum. Ha, bütün bunlar arzu ettiğimiz her şey olacak manasına mı geliyor? Hayır. Bu bir süreç. Ve bu süreçte bizim elimiz güçlü. Niye güçlü? Biz kazanalım, biz alalım. Yok böyle bir şey yok. Ya bu adamlar rahat etmeli. Bunlar refaha mı, huzura kavuşmalı, mutluluğa kavuşmalı diye bakıyoruz. Bugün bu sadece bir, İslam ülkeleriyle ilgili de değil.
1: Bugün BBC'de bir Türk yorumcu, analist yorumunu okudum. Diyor ki bu anlaşma öyle Türkiye için hani bir savaş stratejisinde vesaire ziyade bu savunma sanayine yeni bir pazar yaratmak.
0: Bu da bir yorum.
1: Bu ifadesini kullandı ama merak
2: çok
1: ettiğim
2: bir şey. Yani buna indirgemek de
1: Türkiye sırf silah satmak için ittifak kurdu demeye getiriyorlar
2: yani
1: lafı.
2: Yani şunu çok özür dilerim. Bir cümle şunu söyleyeyim. Bu ittifak yani Suudi Arabistan, Pakistan ordularıyla çok önemli ülkeler, evet. Ama şunu da ortaya koyalım. Sadece savunma sanayi üzerinden olmadığını kanıtlamak için söyleyeyim. Türkiye kadar taktik strateji geliştirecek, kurmay zekası olan vesaire ülkelerde özellikle Suudi Arabistan'ın olmadığını da biliyoruz. Yani sadece silah satmak değil mevzu. Mevzu silah satmak olsa Amerikan başkanları gibi işte sizin için bunlar çerez deyip sadece savunma anlaşması
1: bunun için terörsüz Türkiye'yi başarmadı.
0: O konuya
1: bunun
0: bir cümle.
1: Terörsüz bölgeyi başarmadı.
0: Bu o BBC'de konuşan arkadaşın sözüne bir cümleyle bir açıklık getirelim. Büyük ihtimalle pazarlarının bir bölümünü kaybedeceğini düşünen silah fabrikaları bu arkadaşı görmüş olabilirler.
1: Muhtemeldir. Muhtemeldir ama onlar için aslında en net ifadeleri Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün kullandı. Ben soracaktım aslında ama vaktimiz daraldığı için konuşmaya getirecektim. Şuna 25 yıl önce olsaydı, bugün Türkiye etkisiyle nelerin değiştiğini coğrafyada konuşuyoruz. 25 yıl önceki askeri vesayet, batıya muhtaçlık, manda severciliğin hakim olduğu bir Türkiye'de ne kadar yol alınabilirdi bu coğrafyada? Onu soracaktım ama isterseniz bugün Başkan Erdoğan'ın sesiyle ona cevap vermiş olalım ki tüm dünyada da manşet olacak cümleler var içerisinde. Buyurun dinleyelim.
3: Nişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Şimdi birileri suyu bulandırmaya

0: Dinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar.
1: Şimdi bugün bu seviyeye Türkiye'ye kolay gelmedi. Bakın hem iç cephenin hem de dış cephenin nedenli kuvvetli bir hale geldiğinden bahsediyoruz. Başkan Erdoğan'ın bugün özellikle bu konuşmasında kullanmış olduğu "açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor" ifadesi geniş yankı uyandıracak. Ama dedik ya, buraya kolay gelmedi. Bakın Türkiye'nin bir demokrasi tarihine baktığımızda acıdan başka bir şey yaşatmadılar büyük oranda bizlere. 1940'larda tek parti döneminde yaşananlar, bir taraftan korktuğumuz için diğer tarafa nasıl sığındığımız, diğer taraftan korktuğumuz için de öbür tarafa nasıl sığındığımızın en net göstergesinin yaşandığı zamanlardı o zamanlar. Ardından tam refaha çıktık demiştik ki 1950-60 yılları arasında, hayır sen yaşayamazsın dediler. Ve yine birilerini kullanarak bu ülkede darbelerle bizi karşı karşıya bıraktılar. Bir başbakan asıldı bu ülkede. Milletin oylarıyla seçtiği bir başbakan asıldı. Yine 70'li yıllara geldiğimizde dediler ki ya bu darbenin etkisi sanırım geçti, bu ülkeyi bir daha bir karıştıralım. Bu kez de Türkiye'de toplumu karşı karşıya getirecek yeni şeyler ortaya çıktı. İşte sağ sol bunlardan birisiydi. Türk-Kürt, milliyetçi, komünist dediler. Karşı karşıya getirdiler bu ülkenin gençlerini. Yetmedi. 80'lere doğru gelindiğinde bir şey daha çıktı. Alevi-Sünni tartışmasıyla toplumu bölmeye çalıştılar. Ardından bunu da bir darbeyle bastırdılar. Bir sağdan astılar, bir soldan astılar, onların deyimiyle yine bu ülkenin geleceğine müdahale ettiler. O da yetmedi. Baktılar ki Türkiye yine bir toparlanma arayışında. Bu kez de dediler ki biz bir terör furyası çıkaralım. Bunu da Türk-Kürt ayrışması olarak sunalım dünyaya. Orada da bir şeyler denediler. Yine bu ülkenin canlarına kıydılar. Ve ardından da pek çok kısıtlamayla, pek çok insanlık dışı, hukuk dışı özgürlük kısıtlamalarıyla bu ülkenin insanının yine geleceğine kastettiler. Dediler ki sen dincisin, sen irticacısın, bu laikliğe aykırı vesaire vesaire dediler ve yaşatmadıkları acı bırakmadılar. Ardından bitti mi? Hayır. 25. yılını kutladığımız, geride bıraktığımız gün AK Parti'nin zorlu bir siyasi tarihi var. 25 yıla dile kolay çeyrek asırdan bahsediyoruz. Bakın Türkiye'nin zorlu demokrasi yolculuğunda neler gitti, hangi özgürlükler geri geldi, hangi vesayetler yıkıldı, hangi belalar bu ülkenin başından def edildi, hangi terör örgütleri bertaraf edildi, hepimiz yakından biliyoruz. O AK Parti'nin 25 yıllık tarihine de pek çok şey sığdırmak mümkün. Yani bugüne kolay gelinmedi diyoruz ya, bakın sadece bunlar kamuoyunda en çok konuşulanlar. AK Parti daha kurulduğu ilk günlerde bir kapatma davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Genellikle 2008 bilinir ama daha kurulduğu günlerde bir kapatma davası açılmıştı. Ardından yine Genelkurmay Başkanlığından bir bildiri yayımlanmıştı. Adeta muhtıra niteliği taşıyordu. Sadece yani 27 Nisan değildi. Devam etti. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti yılmadı. Mücadelesinden de yılmadı. Devamında 2006 yılında bir kumpas kuruldu. Bir saldırı gerçekleşti. Danıştay saldırısı. Yine sarsmaya çalıştılar. Başaramadılar. 2007 yılında sokaklar bu kez hareketlenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemiydi zira. Ahmet Necdet Sezer veda edecekti. Bir dönem belki de sona erecekti. Erdirmemek için, o dönemi sonlandırmamak için ülke genelinde cumhuriyet mitingleri düzenlediler. Ardından Genelkurmay'ı da, yani askeri vesayeti de sahneye sürdüler. Türkiye e-muhtıra süreciyle karşı karşıya kaldı. Başörtüsüne özgürlük gelsin dedik, bambaşka şeyler yaşandı bu ülkede. Mesela 4

0: 411 elin kaosa kalktığı manşetlerine unutmadık. 2008 yılında AK Parti'ye yine bir kapatma davası açıldı. Ve sonrasında 29 Ocak 2009 tarihinde yeni bir sürecin belki de başlangıcını, belki de bu saldırıların yeni bir evresine geçtik. Çünkü Başkan Erdoğan dünyada yeni bir dönemi başlattı Davos'taki One Minute çıkışıyla. Sonrasında neler yaşandı aslında hepsinin ipucunu gösteriyor. 7 Şubat 2012'de NİT kumpası, Mayıs 2013'te Gezi Parkı kalkışması, 17-25 Aralık FETÖ darbe girişimleri, 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi, 19 Aralık 2016'da Rus Büyükelçi suikastı. Aslında buraya daha sığdıracağımız çok fazla şey var. Ama 25 yıl kolay geçmedi dedik ya. 25 yılda elde edilen kazanımlar kolay elde edilmedi dedik ya. Tüm bunlara rağmen nelerin başarıldığı kısa bir özeti 25. yıl logosunda vardı. Ekrem Kızıltaş, kıymetli değerlendirmelerinizi alacağım ama özellikle şimdi biz nelerin yapıldığını burada tek tek anlatmıyoruz. Gençler de diyebiliyor bazen ki ya 25 yıl öncesinden bana ne? Ben 25 yılı bilirim diyor. Ama özgürlükler anlamında, hukuksal anlamda Emrah Bey'in görüşlerini özellikle almak istiyorum. Şimdi 25 yıl önceki özgürlükler ortamını şöyle bir hatırladığımızda, bugünkü özgürlükler ortamını hatırladığımızda neler söylersiniz şimdi, bir hukukçu olarak?
1: 1960'larda mesela Anayasa Mahkemesi işte Türkiye'nin başına böyle bir kurum geldi. Bu kurumu nasıl kullanmaya başladılar? Yani bunu işte askeri darbe olarak yapmaktan önce ne yapalım? Laiklik karşıtı elinden odağı haline gelmiştir diye partileri kapatmaya başladılar. Ki AK Parti de bu davalardan birine biriyle karşı karşıya kaldı. Kapatmanın son anda tek bir oy farkla dönmüş oldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi neye bakıyor? Bireysel başvuruya bakıyor. Yani sizin bir temel hak ve özgürlüğünüz ihlal edildi ve yerel mahkemede, Danıştay'da, Yargıtay'da istediğiniz sonucu alamadınız. Arzu ettiğiniz neticeyi elde edemediniz ve hala ihlal edildiğini düşünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna başvurarak hakkınızı aramaya devam ediyorsunuz. Bir yerde işte hükümeti, devleti dizayn etmeye çalışan, yani yargı eliyle bir mekanizma oluşturmaya çalışan var. Anayasa Mahkemesi özgürlükler adına bu şekilde buraya evriliyor bakıyoruz. Daha sonra AK Parti hükümetleri döneminde Türk Ceza Kanunu değişti. İdam yasası idam kanunundan çıkarıldı. Türk Medeni Kanunu değiştirildi. Yani kadınların miras haklarından olsun, diğer haklarından olsun hepsi...
0: Başörtülü kadınların bu devlet içerisinde kamudaki varlığı, evet, bunun özgürlüğü kazandırılmadı. Okulundan tutun üniversitesine, üniversitesinden tutun adliye salonlarındaki kürsüsüne. Oradan daha da hadi üst noktaya gidelim. Komutan, başörtülü komutanlarımız var, başörtülü komiserlerimiz var, emniyet müdürlerimiz var, valilerimiz var. Buralara herhalde kolay gelinmedi. Bunlar kolay elde edilebilecek işler değildi, icraatlar değil, değil mi?
1: Evet, yani kazanım olarak söylüyorum. Yani her iki tarafta da bakıyorsunuz, işte iki hanımefendi, biri başı açık, biri başı kapalı. Ama sanki iki ayrı insanmış gibi, biri insan, diğeri insan değilmiş gibi. Birinin eğitim öğretim hakkı var, diğerinin eğitim öğretim hakkı yokmuş gibi. Bu tarz muamelelerle karşı karşıya, bunu nereye sığınıyorlar? İşte kanuna, yönetmeliğe, tüzüğe vesaire, bunların ardına sığınarak, onları farklı yorumlayarak bu kişilerin eğitim, öğretim en temel haklarından bir tanesi. Bunların elinden almaya kalktılar. Ama ne oldu? Şu an baktığımızda işte kapalısı olsun, açı olsun, nasıl giyiniyorsa, nasıl inanıyorsa hiç fark etmez. Devletin hangi kurumu, yani hangi makamı derseniz o makamlardan hem açık birine gösterebilirsiniz, kapalı, tesettürlü birine gösterebilirsiniz.
0: Yani hatta
1: bunu
0: yerde
1: yaptı yani. Yani sen eğer ehilsen, sen bu ülkede bakan da olabilirsin, bakan yardımcısı da olabilirsin, kuvvet komutanı da olabilirsin. Hiçbir şekilde din inancına bakmam, giyimine, kuşamına bakmam. Ben seni oraya liyakatliysen getiriyorum dedi.
0: Yani özgürlükler temel anlamında, insan temel haklar anlamında dağlar kadar fark var 25 yıl öncesine göre. Evet. Bu bile başlı başına başörtülülerin elde ettiği özgürlükler bile kaos dedikleri, o sürecin başlaması bile başlı başına herhalde bu

0: özgürlükleri özetlemeye yetiyor. Ama yönetmenim beni uyarıyor. Diyor ki 25 yıldan çok bahsettin. Nasıl kutlandığına, oradaki manzarayı da, oradaki gençleri de gösterelim. Onun için Ekrem Kızıltaş, 2,5 dakikamız daha var.
1: Yani 25 yıldan bahsedeceksem ayağa kalkarak bunların önünde, bütün bunları şu andaki gençlerimiz de biliyor. Hepimizin gözler önünde gerçekleşti. Ama 25 yıl öncesinde nasıl bir Türkiye'de yaşadığımızı biraz böyle hayal etmeleri gerekiyor. Mesela düğmeye basıyorsun, elektrik yanıyor. 25 yıl önce düğmeye bastığınızda elektriğin yanmama ihtimali çok büyüktü. Musluğu açtığınızda su akıyor. 25 yıl önce bu biraz riskli bir ihtimaldi. Sokağa çıktığınızda çöp dağlarıyla karşılaşma riskiniz çok fazlaydı. Daha da vahimi, şu anda Allah göstermesin herhangi bir şekilde sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa hastaneye rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Efendim sıra bulunamıyor. Hayır, acil diye bir kavram var. Gittiğinizde acilde anında size bakılıyor. Bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Tek kuruş para da talep edilmiyor. Doktorunuz eczade reçeteyi yazdığında reçeteyi almanıza da gerek yok. İlk gittiğiniz eczanede TC kimlik numaranızla ilacınızı alıyorsunuz. Eskiden doktora gidebilmek için SSK'lıysanız Ok Meydanı'nda kuyruğa giriyordunuz gece saat 3.30'da. Sabah 6'da işte sıranız geldiğinde, o gün şansınız varsa muayene oluyordunuz. Sonra İstanbul Kazansız Kepçe eczanelerde ilaç arıyordunuz. Bulamadığınız için de Almanya'da çalışan amcaoğlunuzdan ya da dayınızın kızından istiyordunuz. Şu anda Allah'a çok şükür tümüyle mükemmel değil ama son derece sağlıklı bir sisteme kavuştuk. Neden? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o günlerde 2002'den sonra 2003'te yaptığı konuşmada diyor ki sağlık sistemini şu hale getireceğiz. Gideceksin, muayene olacaksın. İstediğin eczaneden ilacını alacaksın, buralara doğru gel. Bakın çok önemli, 25 sene önce Allah göstermesin, ciddi bir hastalığı olan birisi, kanser hastalığına yakalanan birisi tedavi olabilmek için evini, barkını, yerini, yurdunu satmak zorundaydı. Çünkü kanser tedavisi çok çok pahalı bir iştir. Şu anda
0: paranız yoksa kamu hastanesinden çıkış yapamıyordunuz. Yapamıyordunuz.
1: Rehin kalacak. Rehin kalan cesetleri falan. Dolayısıyla bugün her şey güllük gülistanlık. Canım nasıl olsa bu böyledir, değişmez. En önemli konu şu. Rahmetli Aliyan'ın Bosna'da yaşananlarla ilgili bir şey vardı. Unutmayın diyor. Unutmayın. Unutursanız yaşanır. Tekrar yaşanır. Şimdi bakın Türkiye, canım böyle şey olur mu? Olur. Neden? Şu anda çok basit bir şey. Belediyelere 2024'te birilerine teslim ettik. Niye? AK Parti'ye bir ders verelim dediler. Teslim ettikleri belediyelerde şu anda hizmette nasıl bir gerileme yaşandığının farkında değillerse diyecek lafım yok. Ama hizmet yerine...
0: Musluğu açtığınızda tabii, gelmeye başladı.
1: Ha, Allah'tan ki DSİ falan var. Yani devlet bu işe el atıyor. Devlet bu işe el attığı için var. Ha son şey şu. Zannetmesinler ki kendini hizmete adayan, halka hizmeti, hakka bir hizmet bilen kadrolar, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 25 senede kavuştuğumuz bu şey hep böyle devam etmez. Allah korusun bu zihniyetin ayağı bir kayarsa yerine geleceklerin böyle bir şey umurunda olmaz. Onlar devlet hazinesini hortumlamaktan başka bir şey düşünmeyecekleri için çok kötü günler yaşayabiliriz. Onun için sahip olduklarımızın değerini bilelim.
0: Çok teşekkür ederim Ekrem Kızıltaş. Tolga Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
0: Emrah
2: ederim.
0: Bey çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki daha anlatacağımız çok fazla şey var ama birileri hep endişe duyuyordu gençlikten vesaire. Görünen o ki geride bıraktığımız gün gençliğin endişesinin AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünün programına nasıl yansıdığını izlemedi birileri ya da izlemesini tavsiye ederek ve neler yaşandı ona bakarak bu haftalık Gece Ajansı'nda veda edelim. İyi geceler.

0: var. Heyecanlıyız.
1: Adana burada, Adana.
2: Günler diyarı Isparta'dan geldik.
3: Gençliğimiz size feda olsun.
4: Bununla kadar Erdoğan.
5: Ondan kadar Erdoğan.
4: Erdoğan.
6: AK Parti 25. yaşını kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bu büyük buluşmaya katıldı. Büyük buluşmada milletin birlik ve dayanışma ruhu da bir kez daha gözler önüne serildi.
7: Kırşehir'den geliyorum abi. Abi kendi tek başıma geldim bu AK Parti şeyi için. Çok heyecanlıyım abi. Yani hiç Kırşehir'de görmemiştim. Reisi görmek için geldim.
8: Elazığ'dan geldiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz.
9: Bingöl'den buraya geldim. Bu bayrak için, bu vatan için Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ıyla bütün kardeşlerimiz için, barış için, kardeşlik için buradayız.
6: Büyük buluşmada kadınların giymiş olduğu yöresel kıyafetlerde dikkat çekiyor. İşte bu özel giysiler tarafından sergilenen kültürel zenginlikle birlikte bu coşku daha da perçinleniyor.
10: AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına gelen vatandaşları girişte çok özel bir alan karşılıyor. Başkan Erdoğan'ın görselleri ve vermiş olduğu mesajlar. 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başlanan bu siyasi hareket, bu siyasi yürüyüş yine Başkan Erdoğan'ın 2026 yılında sarf etmiş olduğu AK Parti 1 Türkiye kitabıdır sözleriyle taçlandırılmış durumda. 25. yıl kutlamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan işte arkamızda bulunan bu alandan yürüyecek, bu çiçekli yoldan yürüyecek ve buradan vatandaşları selamlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmada oldukça dikkat çekici olacak.
11: Yalnızca Başkent Millet Bahçesi'nde değil, AK Parti Genel Merkezi'nde de 25. yıla özel süslemeler yapıldı. Bayraklar asıldı, dev tanıtım panoları yerleştirildi ve 25 yılda bestelenen AK Parti'ye özel şarkılar çalındı. AK Parti'nin 181. genişletilmiş il başkanları toplantısı için 81 ilden il başkanları AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Ancak bu kez toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlık yaptı. Efkan Ala terörsüz Türkiye yasasının çerçevesini çizerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yasanın içeriğini il başkanlarına anlattı.
12: Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen vatandaşlara kumanyalar dağıtıldı. Miting için Başkent Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlara ikram olarak geleneksel Osmanlı macunu dağıtıldı.
13: Gaziantep'ten geldim. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Gerçekten başka Türkiye'miz yok. Herkes hepimiz kardeşiz.
12: Öncelikle nereden geldiniz?
13: Adana yüreği. Sürü köprüler yapıldı, geçitler yapıldı. Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ülkemiz altın çağını yaşıyor. Teknoloji ve bilimde çok ilerideyiz. Ve biz bunları gençler olarak çok tasvip ediyoruz.
14: AK Parti'nin 25. yılı kuruluş etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi vatandaşların girişleri başladı. İki ayrı noktada güvenlik önlemleri yoğun şekilde devam ediyor. Alana giren her vatandaş teker teker aranıyor.
11: Alanda AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan logo da yer alıyor. Logonun üzerinde yer alan sembollerin anlamları ise oldukça dikkat çekici. Figürler 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeliyor. Logoda Gökbey helikopteri, Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat Altı Ağ'ın yanı sıra İstanbul Havalimanı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı trenle Fatih Sondaj Gemisi, Yusufeli Barajı ve yerli ve milli otomobil toz yer alıyor.
12: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü özel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir çelenk gönderdi. Çiçeklerden yapılmış Türk bayrağı motifli çelenkte 25 rakamı da dikkat çekti.
10: AK Parti'nin 25. yılına özel özenli bir çalışma gerçekleştirildi ve o 25 yıl bir gazeteyle vücut buldu. Yaşanan önemli anlar ve yapılan mega projeler işte bu gazeteyle ölümsüzleştirildi.
11: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa yaklaşık 100 bin kişi davet edildi. Oldukça coşkulu bir kalabalık var. Ellerinde bayraklar, dillerinde sloganlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bekliyorlar.
10: Ve beklenen an geldi.
14: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan an itibariyle sahnede el ele geldiler. Şimdi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen 10 binleri görmüş olduğunuz gibi coşkuyla selamlıyor.
4: AK Parti'mizin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
5: Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli beyefendiye

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçanların devletin nefesini ensesinde hissettiğini söyledi.
1: Interpol peşini bırakmadı. Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Interpol, Europol daire başkanlarının kapsamlı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye iade edilmemek için sığınma talebinde bulunmuş, reddedilince de açlık grevi yapmıştı. Kurtuluş Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilirken transit geçişte yaşanan kriz bakanlıklar ve Interpol birimlerinin diplomatik temaslarıyla aşıldı. Türk ekibi tarafından teslim alınan, yolculuk sırasında provokasyonlarına devam eden zanlı Brezilya'da uçakta bomba var diye bağırarak olay çıkarmaya çalıştı. 14 Ağustos itibariyle güvenlik güçlerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımda, suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar ifadelerine yer verdi.
0: AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha yeni başlıyoruz ve yapacak çok işimiz var dedi. Bugün içim rahat, arkamızdan çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor diyen Erdoğan, dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever bir gençlik geliyor ifadelerini kullandı.
2: Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah, 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de, yarın da, her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz.
1: Daha yeni başlıyoruz dedim. AK kadroların yetiştirdiği gençlere dikkat çektim.
2: Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Çeyrek asrı devriminin gururunu yaşadıklarını söyledi.
2: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Doğrulduk, büyük işler başardık ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet. Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
1: Başkan Erdoğan Türkiye için çalışmaya devam edeceğini anlattı.
2: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserim

0: Biz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek.
1: En büyük eserim işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur dedi. Vakti geldiğinde gençler emaneti bizden devralacak ifadelerini kullandı.
0: Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.
2: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü programında muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Törende Yeni Yol arkadaşlarının rozetlerini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
1: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölen havasındaki bir programla kutlandı. Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de farklı partilerden ayrılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması oldu. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etmişti.
3: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş.
1: Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecindeki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Çiftçi, 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirterek devlet elini tetikten çekmiyor. Terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi.
1: Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu 4 kelimeyle özetledi. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şartta, süre ve devlet denetimine bağlı mesajını verdi.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
1: Çiftçi, önceliğin silah teslim olduğunun altını çizdi.
4: Sürecin temel

0: Şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını dört kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
1: İçişleri Bakanı her ilde valilerin sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacağını duyurdu. Provokasyon ve güvenlikte zafiyete asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Ortada bir af ya da pazarlığın olmadığını söyledi. Ağır suçların kapsam dışında bırakıldığını hatırlattı.
0: Burada ödün veren tek bir taraf var, o da silahını bırakıp kendini feshedecek olan taraf. Terörün bitmesini ödüllendirmiyor, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz.
1: Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacının ortadan kalktığı bölgelerde normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını vurguladı.
0: Emniyete ait 2560, jandarmaya ait 203 olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktasını uygulamadan kaldırdık. Ancak bunu güvenlikten vazgeçmek olarak okumak yanlış olur. Terör bittiği için kontrol noktaları kalkıyor. Terörle mücadele bittiği için değil.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürece ilişkin özel türkü hazırlandı. Türkü "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" başlığıyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

0: Siyaset gündemine bomba gibi düşen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edilmesi olayında şok edici detaylar ortaya çıktı. Olay gecesi evde bulunan isimlerin savcılık ifadeleri olayın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte. Doğum günü kutlamasıyla başlayan gece banyoda yaşandığı iddia edilen taciz ve ardından gelen kavgayla bitti. İşte o ifadelerin perde arkası.
1: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir evde darp edilmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Olaylar Tuğba Akan'ın kızı ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamak için bir restorana gitmesiyle başladı. İlerleyen saatlerde gruba arkadaşları Begüm Seleci ve onun erkek arkadaşı Nuh Deligöz'le katıldı. Restoran çıkışında ise tanıdık bir isimle CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'la karşılaştılar. İfadelere göre Yazgan, eski arkadaşı olan Tuğba Aka ve yanındakilerle selamlaştı. Grubun eve geçeceğini öğrenince konum istedi ve kısa süre sonra alkollü bir şekilde eve geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hava bir anda gerildi. Tuğba Akan'ın iddiasına göre Ahmet Baran Yazgan masada oturdukları sırada kendisiyle yakınlaşmaya, vücuduna dokunmaya başladı. Bu durum arkadaşı Begüm Seleci'nin de dikkatinden kaçmadı. Aka lavaboya gittiğinde Yazgan'ın arkasından içeri girdiğini ve kendisini istemediği halde zorla öptüğünü ileri sürdü.

0: Yüzüm var zaten.
1: Ben sana ne yaptım be?
2: Banyodan gelen sesler üzerine arkadaşları Begüm Seleci ve Nuh Deligöz duruma müdahale etti. Evdekilerin tepki göstermesi üzerine CHP'li Yazgan hakaret etti. Çok ağır sözler kullandı. Bu sözlerin ardından evde infial oluştu. Nuh Deligöz'e milletvekili Ahmet Baran ve Yazgan arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
1: Çocuğum odada yatıyor, onun yanına soktum bu köpeği, çocuklarımız tanışıyor diye.
2: Arbede sırasında CHP'li vekil yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak darbedildi. Yaşanan gürültünün ardından polis ekipleri de eve geldi. Tuğba Aka Yazgan'ın polislere milletvekili kimliğini gösterdiğini söyledi. Tuğba Aka'nın ifadesine göre Yazgan asansöre yönelince artık gideceğini düşündü ve arkasından hadi şimdi de bir şey yapsana dedi. Aka Yazgan'ın bunun üzerine geri dönüp kendisine doğru koşarak yumruk attığını, yere düşüp kafasını vurduğunu öne sürdü. Begüm Seleci de Yazgan'ın Aka'ya yumruk attığını ve Aka'nın bayıldığını söyledi. Tuğba Aka ise çektiği görüntüleri polislere verdiğini, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bir diğer sanık Nuh Deligöz'ün avukatı ise dosyadaki doktor raporunda CHP'li Yazgan'ın 2,74 promil alkollü olduğunu yer aldığını savundu.
1: Ben çektim.
0: Hemen gidecek. Aç
2: telefonunu. Yazgan'ın darp edildiği iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan ikisi kadın 3 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve avukatları ise bu ağır iddiaları kesin bir dille reddediyor. Olayın kendilerine yönelik bir komplo, şantaj ve haksız bir saldırı olduğunu savunuyorlar. Siyasetin ve yargının gözü şimdi adli soruşturmanın sonucunda.
3: Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki mali detaylar dikkati çekti. MASAK tarafından yapılan incelemede örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liralık dev bir para trafiği tespit edildi.
4: Siz finans müdürlüğü, ben Şöysel İsmail.
2: MASAK incelemeleri düğmeye bastırdı. 100 milyar liraya aşan para trafiği mercek altına alındı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
6: Dosya örgütü mali suçlar kapsamında yürütülüyor ve özellikle de burada yolsuzluk, kara para aklama, özellikle burada yine yüksek sermayeli şirketlere üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği tespit edilmiş ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkinde usulsüzlüklerin olduğu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı burada operasyon yaptı.
2: Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise MASAK raporu. Şüpheliler ve suç örgütleriyle bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan raporda dikkat çeken finansal hareketliliklere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alım satım hacimlerinde belirgin artış yaşandı. Bu artışla birlikte şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer bir öz kaynak bulunmadığı, mal alış satış ve transfer kayıtlarının olmadığı belirlendi. Aktif ticari hayatlarının olmadığı değerlendirilen bu şirketlerin buna rağmen yüklü miktarlarda finanse edildiği kayda geçti.
6: Sadece 33 şirket üzerinde yapılan hareketliliğin milyarlarca, 100 milyarın üstünde olduğu tespit edilmiş ve hatta 33 şirket üzerinden yurt dışına 100 milyar TL'nin çıkartıldığı, farklı yöntemlerle çıkartıldığı iddiasında sizlerle paylaşılmış.
2: Soruşturmanın en çarpıcı tespiti ise para trafiği ile ilgili. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu iddia edilen yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liraya aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklama iddiaları ile ilgili şüpheli şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Başta İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adreste 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koruma işlemi yapılmasına karar verildi.
6: ilerleyen günler ya da saatler içerisinde

0: Yapılacak olan araştırmalarda ne olacak? Bunlarla ilgili yeni detaylar olacak. Çünkü bazı şirketler arasında devirlerin de yapıldığı iddiası var.
1: Operasyonda Kureş'in de arasında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi. 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
2: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada da yeni gelişmeler var. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak istediği iddia edilen konuşmalar ortaya çıktı.
3: Ben de değilim ama mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
4: Şantaj.
3: Severiz. Ben de çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
5: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kaydı çıktı. Kayıtlarda Tuğyan'ın nişanlısına ait özel görüntüleri yayınlatmak istediği iddia ediliyor.
3: Bende çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
4: Yani ben dış kapının dış bandalıyım. Hayatımda görmediğin, beraber olduğun karıyı koruyorum.
5: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen yeni ses kayıtları yayınlandı.
6: İlk kayıtta şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak için bir arkadaşından yardım istiyor. Öyle ki kaydın devamında bir gün başıma bunların geleceğini biliyordum diyor.
3: Ben de çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
4: Aile
3: dışı içi her şey. Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
4: Şantaj.
3: Severiz.
4: Senden geldiğini bilmeyecek mi?
5: Ve bir başka kayıtta bu kez magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'yla Kervan Eminoğlu'nun konuşması yer alıyor. İddiaya göre Seyhan Soylu, Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyarıyor. Konuşmanın en dikkat çeken bölümü ise ses kaydı alınmasıyla ilgili.
4: Arar, kaydetmeye çalışır. Aman hepimizin. İçinden geçersin. Yani ben dış kapının dış bandalıyım. Hayatımda görmediğin, beraber olduğun karıyı koruyorum.
6: Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma artık yeni bir aşamaya geçiyor. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak ve ses kayıtlarıyla ilgili tanıkların ifadeleri hakkında savunmasını yapacak.
4: Ama seni böyle taşlandırarak
3: babam yapar.
4: Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecekti, zor zorundan kaçtı kızım vesaire, bunları demeli.
2: İstanbul Bağcılar'da bir kafede oturan kişiye düzenlenen silahlı saldırı polisin yürüttüğü titiz takiple çözüldü. Saldırganın masada bıraktığı cam bardaktaki parmak izlerinin peşine düşen polis failin kimliğini kısa sürede tespit etti.
7: Silahlı saldırıyı o küçük detay aydınlattı. Fail bardaktaki parmak izinden bulundu. İstanbul Bağcılar'da bir kafede oturan 29 yaşındaki Ramazan Bey, yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 6 mermi isabet eden yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Ekipler masadaki su şişesi ve cam bardaktan parmak izi aldı. Su şişesindeki izlerden kafenin garsonuna ulaşıldı. Emniyete getirilen garson 24 yaşındaki saldırganı fotoğrafından teşhis etti. Servisi ona yaptım, saldırgan buydu dedi. Ondan fazla suç kaydı bulunan firari saldırganın Ramazan Bey'i bir süre izleyerek saldırıyı planladığı ortaya çıktı. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.
2: İstanbul merkezli 6 ilde vize randevusu dolandırıcılarına operasyon düzenlenmiş, 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Bot yazılımlarla konsolosluklardan vize sistemlerini kilitledi.

0: diyen 37 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında operasyon düğmesine basıldı. 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 41'i yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 37'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporları etkili oldu. Zanlıların 2024 ve 2026 yılındaki para transferleri incelendi. 2 milyar 841 lira para hareketi tespit edildi. Lise garantisi vaadiyle 41 binden fazla kişiyi tuzağa çekip 918 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyeleri para trafiğini çalışan ve şirket ortakları üzerinden sağladı.
1: Diyarbakır'da kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle entübe edildi. Yaşanan vakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı. Riskli temaslılara kuduz aşısı yapılmaya başlandı.
0: Kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıktı. Acı olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu 4 ay önce sokak kedisi tarafından tırmalandı. Çocuk ondan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı. Çocuk entübe edilerek tedavi altına alındı. Vakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı.
2: Vaka sonrası bölgede sağlık taramaları başlatılırken vatandaşlara yönelik de bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
0: Bölgede riskli kişilere kuduz aşısı uygulanıyor.
1: Kene nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Tokat'ın Zile ilçesinde 3 gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü yaşam mücadelesini kaybetti.
3: Emekli polis memuru kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Olay Tokat'ın Zile ilçesinde yaşandı. 48 yaşındaki Adem Kökçü bağ evinde rahatsızlandı. Yakınları yüksek ateş şikayeti üzerine Kökçü'yü Zile Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Kökçü, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan emekli polis 3 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
4: Tabii bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan Kırım Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
5: Kene vakalarına karşı alacağımız birkaç tedbirle birlikte belki de bu ölümcül virüsten korunabiliriz. Uzmanlar özellikle yeşil alanlara, açık alanlara giden vatandaşların pantolon paçalarını çorapların içerisine alması, beyaz kıyafetler giymesi ve eve döndüğünüz zaman muhakkak vücut kontrolünü yapmanız konusunda uyarıyor.
3: Emekli polis Adem Kökçü'nün cenazesi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.
1: Adana'da akıl almaz bir ihmal faciaya yol açıyordu. Aski işçilerinin çay içmeye giderken çalışır halde bıraktıkları vidanjör yandı. Alevler iki apartmana da sıçradı. Mahallede can pazarı yaşandı.
6: Vidanjör alev aldı, mahalle savaş alanına döndü.
7: Araba her gün buraya geliyor. Burada tıkanıklık batıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Sonra bu araba yandı ya.
6: Görüntüler Adana'nın Seyhan ilçesinden. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri atık su kanalındaki tıkanıklığa müdahale için Tellidere mahallesine gitti. İddiaya göre sokağa park ettikleri vidanjörü çalışır halde bırakan işçiler çay içmek için kahvehanenin yolunu tuttu.
8: Çatır çalışıyordu, ben lağmadaydım. Arabanın şoförü yoktu. Kahveye çay içmeye gitmiş.
9: Okulükle çektim. Bir baktım ses geldi, baktım geldi duman çıkıyor.
6: İşçilerin bu ihmali faciaya yol açıyordu. Vidanjör bir anda yanmaya başladı. Sokağın dar olması sebebiyle alevler yakındaki iki apartmana da sıçradı. alevlerin arasından canlarını

0: zor kurtaranlar oldu. Mahallede tansiyon yükseldi. Hem vidanjör hem de apartmanı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vidanjör'deki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İhmal iddiaları üzerine de ASKİ işçileri hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yasadan sonra gözler sahadaki uygulamalara çevrildi. Terör tehdidinin ortadan kalktığı bölgelerdeki üslerin ne olacağı sorusu gündeme geldi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre hudutlarda ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılması söz konusu değil.
2: Milli dayanışma yasası çıktı. Gözler uygulamalara çevrildi. Terörsüz Türkiye kapsamında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası meclisten çıktı. Başkan Erdoğan'ın onayından sonra resmi gazetede yayınlanacak. Bazı maddeleri de yürürlüğe girecek. Ancak yasanın ceza ertelemesiyle ilgili hükümleri silahların bırakıldığının tespitinden sonra hayata geçecek. Silahların da Suriye ve Irak'ta belirlenen noktalara bırakılacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, silahların alınması, Türkiye'ye getirilmesi konusunda aktif rol oynayacak. Silahlar bırakıldığında, terör tehdidi ortadan kalktığında, Suriye ve Irak'taki üsler konusunda nasıl bir yol izleneceği sorusu gündeme geldi. Son günlerde askerin çekileceği, Türk askeri sayısının azaltılacağı şeklinde iddialar dile getirildi. Ancak bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir dedi.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir.
2: Güvenlik kaynakları bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesinin değerlendirilebileceğini belirtti. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörsüz Türkiye'nin hukuki altyapısını oluşturan yasayla ilgili konuştu. Güler, terörün bitirilmesinde üçüncü göz olmamasının önemine dikkat çekti ve ekledi. İRA sürecinde ABD ve Kanada'nın Moro sürecinde Türkiye izleme mekanizmasında rol aldı. Bizim sürecimizde üçüncü göz yok. Dışarıdan izleme de yok, takip de yok, idare de yok. Biz kendimize güveniyoruz.
1: Washington ve Tahran arasında gerilim yükseliyor. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında gazetecilere İran'a yönelik abluka, ateşkes gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, İran'a uygulanan ablukanın süresiz olarak sürdürülebileceğini söyledi.
4: Ablukayı gerektiği kadar sürdürebiliriz. Süresiz olarak da olabilir. Gemileri dönüşümlü olarak içeri ve dışarı göndereceğiz.
5: Bitmesine günler kalan ateşkes uzatılacak ancak tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı ise küresel piyasaları etkileyen Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni tehditte bulundu. Pakistan'ın arabuluculuğunda 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı, ABD ve İran tarafları arasında kalıcı ateşkes sağlanması için yeterli olmadı. Saldırıların sürdüğü bu süreçte taraflar şartlarından vazgeçmedi. Ateşkesi uzatma kararı verilirse de İran ve ABD'nin karşılıklı açıklamalarında sertlik dozu yükseldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında gazetecilere İran'a yönelik abluka, ateşkes gibi konulara ilişkin konuştu.
4: Ablukayı gerektiği kadar sürdürebiliriz. Süresiz olarak da olabilir. Gemileri dönüşümlü olarak içeri ve dışarı göndereceğiz. Dünyada hiçbir donanma, Amerika Birleşik Devletleri donanması gibi bir çelik duvar inşa edemez ve bunu kullanmaya istekli olamaz. İran, ablukayı yaşamayacağını biliyor ve bunun için belirli bir zaman çizelgesi de yok.
5: Hegseth ateşkes görüşmelerinin tıkanması, küresel petrol arzının azalması ve bölgesel gerginliklerin tırmanması sonucu böyle bir kararın alınabileceğini belirtti. Tahran ve Washington tarafları 60 günlük ateşkesin uzatılmasına karar verdi. Ancak süreye ilişkin bir karara varılmadı.
1: Müzik ABD ve İran hattında tırmanan gerilimde gözler bir kez daha küresel enerji ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tahran'dan Washington'a gözdağı niteliğinde çok sert bir açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin

0: En üst askeri birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın sözcüsü İbrahim Zülfikarlı'nın bu sözleri Washington'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin tam kontrol açıklamasının ardından geldi. Tahran, ABD'nin iddiasını çaresizlik ve acizlik olarak nitelendirdi. İranlı sözcü her türlü tehdide ezici karşılık verileceğini de vurguladı. Gerilimin adresi Hürmüz'de gemi trafiğindeki sert düşüşte dikkat çekiyor. Savaş öncesinde günde yaklaşık 140 geminin geçtiği boğazda gemi trafiği birkaç gemiye kadar geriledi. Dünya enerji ticaretinin kritik damarlarından Hürmüz'de Washington ve Tahran arasındaki karşılıklı meydan okuma, küresel enerji güvenliği açısından da kritik bir tablo ortaya koyuyor.
1: İsrail, Gazze'de ateşkes kararına rağmen her gün saldırılarını sürdürüyor. Gazze Emniyet Müdürü de bu saldırıların birinde hayatını kaybetti. Üstelik Netanyahu hükümetinin ambargoları nedeniyle Gazze'de kanser hastaları da tedavi göremiyor.
2: İsrail ateşkese yine uymadı. Her gün onlar tarafından ihanete uğruyoruz. Nerede bu ateşkes?
3: Katil İsrail 73 binden fazla insanın katledildiği Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Uluslararası baskılara ve ateşkes kararına rağmen Gazze'de sivillerin üzerine bombalar yağıyor. Gazze'ye yönelik son saldırılardan biri Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde gerçekleşti. Hava saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Saldırıların ardından gözü yaşlı aileler kaldı. İsrail'in bir diğer hedefi ise Gazze Emniyet Müdürü Ebu Kemil oldu. Seyir halindeki aracı hava saldırısıyla hedef alınan Filistinli Emniyet Müdürü saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan geriye bu görüntüler kaldı. İsrail'in saldırıları ve ablukası Gazze'deki hastalar için de hayati bir tehdide dönüşmüş durumda. Özellikle kanser hastaları gerekli ilaç ve tedavilere ulaşamadığı için hastalıklarının ilerlemesine engel olamıyor.
2: 3 aydır hiçbir tedavi görmedim. Ağrı kesicilerle idare ediyorum. Hastalığım ilerledi. Yeni bir tarama yaptırdık ve kanserin karaciğerden akciğerlere ve kemiklere yayıldığını öğrendim. Ölüyorum. Hissedebileceğim hiçbir duygu kalmadı. Hastalığım her gün ilerliyor ve durumum çok kötü. Tırnaklarımın hepsi düştü. Tek bir tane bile kalmadı. Artık sadece ölmeyi bekliyorum.
3: Gazze'deki doktorlar da tedavi imkanlarının yetersizliğine dikkat çekiyor. Kanser hastalarının kemoterapi başta olmak üzere gerekli tedavilere ulaşamadığını belirten doktorlar hastaların hayatını kaybettiğini söylüyor.
4: Gazze'li kanser hastaları kemoterapi tedavisi alamıyor. Bu yüzden her gün neredeyse 5 kişi ölüyor. Gazze'de 5000'den fazla kanser hastamız var. Ama Gazze şeridinde bu tedavilerin hiçbiri mevcut değil. Binlerce hastam var. Haftada 6 ya da 7 hastayı Gazze dışına çıkarıp tedavisini yaptırabilsek bile bu süreç 20 yıl sürer.
1: Türkiye'nin Orta Doğu'da günden güne büyüyen etkisi İsrail tarafının endişelerini büyütüyor. Aşırı sağcı İsrail'i milletvekili Amit Halevi canlı yayında Türkiye ve Mısır'ın Tel Aviv'in en büyük kabusu olduğunu söyledi. Mekke anlaşmasını ise büyük bir tehdit olarak nitelendirdi.
5: Burada başka bir şeyden, İsrail'in en büyük kabusundan bahsediyoruz.
3: Türkiye bir kez daha İsrail'de paniğe neden oldu. İsrailli bakan Tel Aviv'in korkusunu bu sözlerle gözler önüne serdi.
5: Hamas ve Hizbullah Türkiye ve Mısır'a kıyasla küçük pürüz gibi kalacaklar. Burada başka bir şeyden, İsrail'in en büyük kabusundan bahsediyoruz.
3: İsrail Meclisi'nin aşırı sağcı üyelerinden Amit Halevi, Tel Aviv merkezli Kanal 14'ün canlı yayınında Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın bölgede büyüyen nüfuzuna dikkat çeken Halevi, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı İsrail için bir tehdit olarak değerlendirdi.
5: Vatandaşlar bunu anlamıyor. Bugün Türkiye'nin komşusuyuz. İsrail daha önce hiç karşılaşmadığımız türden büyük bir zorlukla karşı karşıya. Bu zorluklar çok hayati.
3: İslam coğrafyasının Türkiye'nin öncülüğü

0: Önde işbirliğini artırdığına dikkat çeken İsrailli bakan, Mısır sınırındaki hareketliliğin büyüdüğünü savundu. İsrail'in ise mevcut anlaşmalarının yeni tehditler karşısında yetersiz olacağını kaydetti.
1: Bu anlaşmalar beni ve sizi korumayacak. Günün sonunda bizi kimse korumayacak.
2: Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya'nın Flores bölgesi 6,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıkladı. Ana depremin ardından bölgede tansiyon düşmedi. Kısa süre içinde 6,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bölgede tsunami ihtimaline karşı üst düzey uyarıda bulunuldu. Depremde yaralanma ya da can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupa sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Analizlere göre sıcaklığın AB'ye maliyetinin 180 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu da Avrupa Birliği için ekonomik durgunluk anlamına gelebilir.
3: Kuruyan nehirler, klimayla gelen yükselen elektrik faturaları, olumsuz etkilenen taşımacılık sektörü, aşırı sıcakların Avrupa'ya maliyeti ağır.
4: Termometrelerde 33 derece yazıyordu ama 38 gibi hissettiriyor. Rüzgar da yok ama işte buradayız.
3: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Avrupa Birliği ekonomisinin büyüme grafiğini sıfırlama noktasına getirdi. Öyle ki Avrupa Birliği'nin bu yıl 180 milyar euro kayıp yaşaması bekleniyor.
4: Bana kalırsa doğanın bize verdiği mesajı anlamalıyız. Tuna Nehri'nde 8 yıl sonra su seviyesi düşüklüğü bakımından yeni bir rekorla karşı karşıyayız.
3: En ağır fatura iş gücü verimliliğinde. Çalışan başına üretim sıcak nedeniyle düştü. Özellikle açık alanlarda güneş altında çalışanlar olumsuz etkilendi. Gece uykusuzluğu ofis çalışanlarını vurdu. En büyük ekonomik darbeyi alan ülke Fransa. Büyüme tahmininde %1,4 puanlık bir kayıp bekleniyor. Bu da Fransa için yaklaşık %0,6'lık bir küçülme anlamına geliyor.
4: Daha önce hiç klima taktırmayı düşünmemiştim ama hayatımda ilk kez bunu değerlendiriyorum. Sanırım bu dairede oturmaya devam edebilmek için klima bir zorunluluk haline gelecek.
3: Polonya ise nispeten en az etkilenen Avrupa Birliği ülkesi. Kayıp yalnızca maddide değil, sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği genelinde kül olan ormanlık alansa 500 bin hektara yakın.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, insansız hava araçlarının ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerini imzaladı. Kararla birlikte bazı İHA'lar ve kritik bileşenlerinin ithalatında vergi oranı %100'e kadar çıkacak. Daha küçük İHA'lar ve bazı parçalar içinse %25 gümrük vergisi uygulanacak.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni düzenleme ile belirli insansız hava araçları ve kritik bileşenlerinin ithalatında gümrük vergileri %100'e kadar çıkacak. 25 kilogramdan ağır olan veya termal görüntüleme gibi hassas teknolojilere sahip belirli İHA'lar en yüksek tarife kapsamına alınacak. Daha küçük İHA'lar ve bazı parçalar içinse %25 gümrük vergisi uygulanacak. Washington yönetimi düzenlemenin gerekçesini ulusal güvenlik olarak açıklarken yabancı üreticilere bağımlılığın Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA tedarik zinciri açısından risk oluşturduğunu belirtti. Çin'in İHA sektöründeki hakimiyeti de kararın önemli gerekçelerinden biri oldu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin merkezli üreticilerin yanı sıra Çin menşeli parçaların üçüncü ülkelerde birleştirilerek Amerikan pazarına girmesini de engellemeyi hedefliyor. Yeni tarifeler Çin'den gelen ürünlerle sınırlı olmayacak. Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, İsviçre, Liechtenstein ve Tayvan'dan gelen belirli ürünlere %15, İngiltere'den gelen ürünlere ise %10 oranında tarife uygulanması öngörülüyor. Oranlar ilgili ticaret

0: ticaret anlaşmaları ve ürünlerin menşe koşullarına göre değişebilecek. Tarifelerin yaklaşık 21 gün sonra yürürlüğe girmesi, bazı bileşenlerde ise uygulamanın 180 gün ertelenmesi bekleniyor. Trump yönetimi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insansız hava aracı üretimini artıracak yatırımları desteklemeyi planlıyor.
1: İstanbul'un hemen yanı başında, şehrin karmaşasından uzak, Arnavutköy'ün Yeniköy mahallesinde bambaşka bir hayat yaşanıyor. Sofraların ortak kurulduğu, emeğin ortak sergilendiği mahallede komşular birbirine destek oluyor. Şehre yakın ekibimiz bu kez İstanbul'un içinde doğallığını ve samimiyetini koruyan Yeniköy mahallesine konuk oldu.
2: Taşı toprağı altın derler. Tabii bir de görünmeyen kısmı muhteşem köyleri var. Köylerinde ise tarım ve komşu ilişkileri hala ilk günkü gibi devam ediyor. Bizler de şu an Arnavutköy'e bağlı Yeniköy'deyiz. Hadi bu muhteşem köyü hep birlikte gezelim.
3: Merhaba, ben Sümbül Çevik. Yeniköy muhtarının eşiyim. Arnavutköy Yeniköy mahallesinde oturuyoruz. Aydın'dan gelin geldim. Eşim askerlik yaparken kayınpederim İncir Bahçesi'nde gördü, tanıdı, evlendik. 22 seneden beri buradayım.
2: Peki köyünüz nasıl bir yerdir? Komşu ilişkileriniz hala devam eder mi?
3: Ediyor. Köyümüz çok güzel. Bir cenazemiz, bir düğünümüz vesaire ne olursa olsun, bir doğum günümüz olsun muhakkak yani köydeki insanlar kim çağrıldıysa boş elle gitmez.
2: Köyde birlik beraberliğin hala devam ettiğini söylediniz. Evet. Özellikle cenaze ve düğünlerde aslında bu birlik beraberlik daha çok belli oluyor. Evet. Neler yapıyorsunuz bu süreçte?
3: Cenazemiz olunca bir hafta boyunca, 10 gün boyunca cenaze evinde hiç yemek pişmez. Kahvaltısından tut yemeğine dair. Bak mesela süpürüyor. Selma abla! Kolay gelsin.
2: Kolay gelsin. Yoğunsunuz değil mi?
4: Köyde işler yoğun olur.
2: Köyde günleriniz nasıl geçiyor peki?
4: Süper iş güç.
2: Peki burada bir şeyler de toplamışsınız. Evet. Nelerdir? Domates galiba.
4: Topladım da o domatesler kurudu, bozuldu daha doğrusu. Ben de onları topladım, öyle turşu yapacağım kısmetse. Evet. Karpuzundan tut her şey var. Biraz az da olsa hepsinden biraz biraz ekiyoruz yani. Mutluyuz köyde.
2: Bu köyde komşudan ziyade herkes galiba akrabaymış. Yani akraba
4: genelde,
2: daha fazla.
4: Genelde akraba çok, gelinlerimiz de çok var dışarıdan. Biz de dışarıya çok gelin kız verdik. Çok karışık, çok da güzel oldu ama. Evet. Hep aynı olmaz.
2: Değişiklik güzel mi oldu?
4: Yok tabii canım, eskiden çok eskiden mesela yabancılara vermiyorlarmış.
5: Yeğenimin hanımı, annesine yardıma geliyoruz.
2: Evet, köyde hanımlar hep birbirine bu şekilde yardım eder.
5: Evet, çok yardımcılar yani. Bir şey olsun hemen birbirimize, işin varsa hemen gelelim yardım edelim deriz yani, sormadan geliriz yardımlaşırız yani.
2: Peki bugün neler yapacaksınız? Şurada zaten görüyoruz neler var orada, bakalım mı?
5: Tabii, burada barbunya kurutuyor, ayıkladılar. Beyaz fasulye kurutuyorlar. İşte kışlık hazırlık.
2: Bunlar kış için evet. Yavaş yavaş başladı sanırım.
5: Başladı evet. Turşular başladı. Kışlıklar kenara koymaya başlandı.

0: Evet Fatma teyzeciğim, şimdi sen Aydın'dan gelmişsin. Buraya temelli yerleştin mi? Nasıl gidiyor?
1: Buradayım şimdi, şu kasendeme buradayım. Oğlum da burada çalışıyor.
0: Kış hazırlıkları artık başladı. Neler yapıyorsunuz kış hazırlık?
1: Makarna olacak, tarhana, biber salçası, domates salçası. Onlar hep yapılacak şimdi. Allah nasip ederse Ağustos ayında.
2: Konserve.
1: Konserve yaptık. Soslar yaptık.
3: Sosları yaparız. Mesela kışın pek marketten bir şey almaya bakmıyoruz. Yani
1: hazır ekmek asla yemem.
0: Öyle mi? Konserveler, soslar yapılmış zaten.
1: Yapılmış. Evet.
0: Onlar da çok güzel görünüyor. Herhalde daha da yapılacak değil mi?
3: Evet. Tabii çok yeter. Yapılıyor her şey. Yani bütün kış mesela domates almayız biz hazır domates. Hep kendimiz yaparız. Yemeğimize de koyarız, kahvaltıya da koyarız. Her şeyi yapıyoruz yani.
0: Peki bu biberlerle ne yapacaksınız şimdi?
1: Şimdi tohumlara ayrılacak. Oraya ayırıyoruz.

0: tohumları koyacak, kadın güneşi kurutacak. Bunları da biberle domatesi kaynatacak, salça yapacak. Bir şeysi yok bunun, fazla eti yok ama ne kadarsı biber olduğu için şeysi var, hani renk çıkarıyor.
1: Siz şimdi market salçası falan yiyemiyorsunuzdur değil mi, buna alıştığınız için?
0: Market salçası yemek, toz biber kendim yapıyorum.
2: Hepimiz toplanırız, gelirler, hamurunu açarlar, bir yandan pişirirler. Kışında böreğini yaparız.
0: Karınca gibi.
3: Çalışıyor.
0: Yazdan atacaksın, evet. Kışın yiyeceksin hazır. Makarna, tarhana, kendimiz hep.
2: Ama şimdiki gençler, biraz da dışarıdan da gelin aldık. Yaparlar mı, yapmazlar mı onu bilemiyoruz yani. Biz yürütmeye çalışıyoruz yani. Kimse kimseyi tanımıyor. Selam veriyorlar, selamı bile almıyorlar. Ama burada biri hastalandığı zaman koşa koşa geliyorlar. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir şey lazım mı diye? Bir şey mi oldu diye? Onun için çok bağlılık var. İnşallah ölmez yani bu bağlılık.
0: Biber diyoruz bunu. Bunun adı pipiria. Rumçasında. İyi tikalama pipiria. Kokunu. Kırmızı demek hani.
2: Suya nuru deriz.
1: Köyde çok kalmadı ama siz yine büyükler olarak devam ettiriyor musunuz aranızda?
0: Konuşurlar hani, evlerde yemek yapılır. Börek bizim meşhur. Bu patriotan börekleri meşhur.
2: Kavum getirsen ablam.
1: Sağ ol. Kendi bahçenizden.
4: Kendi bahçenizden.
1: Elinize sağlık. Hediye mi getirdiniz?
4: Hediye.
1: Ne güzel. Komşu ilişkileri.
0: Ablam diyorum buna. Oğlum da hep ablam diyor. Ablam kaldı artık. Kalaş diyorum. Yandıras kala. Tapidias kala. Kangones kala.
1: Ne dediniz şimdi?
0: Çocuğun iyi mi, kocan iyi mi, torunun iyi mi? Onları soruyorum.
1: Böyle komşularınıza iyi mi bakıyorsunuz? Kavun, karpuz getirir misiniz?
0: Getiririm.
1: Yani bir tane misafirimiz daha var. Adın ne senin?
5: Defne.
1: Peki çekirdeği çok mu seviyorsun Defne?
5: Tuzluyu seviyorum ben.
1: Oyun oynuyor musun arkadaşlarınla?
5: Evet, oynuyorum.
1: Evet, bu köyün hanımlarının yanı sıra beyleri de oldukça çalışkan ve özellikle kavun ve karpuzun da meşhur olduğunu duyduk, öyle
6: evet,
1: mi?
6: Evet, meşhurdur.
1: Bunları tarladan, bahçeden toplayıp mı getiriyorsun?
6: Evet, bunları bahçeden toplayıp halkımız bizden satın alıyor.
1: Evet, herhalde sattınız. Bunlar son kalanlar mı?
6: Son kalmadı da araba boşanınca, pazardan geri dönüş yaptım. Araba boşanınca böyle az kaldı.
1: Şimdi size muhtar diyorlar. Eski muhtar mısınız? O yüzden mi muhtar diyorlar?
6: Hayır, ben daimi muhtarım. Benim adım muhtar.
1: Adınız muhtar.
6: Kimlikte adım muhtar. İsterseniz kimliği göstereyim, görün.
1: Ne güzel. Adınız muhtar, soy isminiz ne?
6: Budak.
1: Biz çünkü şey zannettik, eskiden muhtarlık yaptığınız
6: yok,
1: için.
6: Yok, öyle bir şey yapmadım.
1: Ha, gerçek muhtar.
6: İstedi ama ben kabul etmedim. Buyurun, kimliğimizi görün.
1: Muhtar koymuşlar gelecek adınızı. Gerçek muhtar sizsiniz o zaman.
6: Doğrudur.
1: Peki aileniz bu ismi niye koydu biliyor musunuz?
6: Vallahi dedem Selanik'ten gelme. Dedem oranın köy muhtarıydı o zaman. Burada da muhtarlık yaptığım için dedi ki, benim torunumun adı muhtar olsun. Hani o şekilde muhtar kaldık.
1: Peki hiç muhtarlık yaptınız mı?
6: Yok, yapmadık efendim. Öyle bir şeyimiz yok. Halkımız istedi muhtar yapma ama ben kabul etmedim. Aha, kavun ne güzel sararmış.
1: Evet.
6: Kavunun kralı bu diyorum. Tadı yerinde.
1: Tamam, bu şimdi iyi midir yani?
6: Evet efendim. Size gerçi hediye edebilirim.
1: Sağ olun. Hepsi birbirine benziyor ama ben nasıl anlayacağım? Hepsi
6: yani
1: mi iyi?
6: Anlayamazsın onu tabii.
1: O zaman hepsi iyi oluyor.
6: Hepsi iyi.
1: Sizin peki sattığınız yerde tabelanız var mı muhtarın kavunları diye?
6: Yok, öyle bir şey.
1: Yaptırmayı düşünüyor
6: ama
1: musunuz?
6: Hiç düşünmüyorum. Allah razı olsun, halkımız
1: bilen biliyor.
6: Bilen biliyor. Arabayı gören durduruyor zaten.
1: Peki bu kadar övdünüz, bir tane örnek kessek olur mu?
6: Olabilir tabii.
1: Tamam, bir tane keselim.
6: Hemen.
1: Şunlardan birini. Eşiniz değil mi?
6: Eşim oluyor. Eşimle birlikte bahçede devamlı çalışıyoruz.
1: Evet, eşiniz galiba en büyük yardımcı.
6: Evet efendim. Aynen. Allah razı olsun. Döne döne oynuyor.
1: Kameraya göstermek istiyorum ama
6: tabii, buyurun.
1: Şöyle.
6: Buyurun.
1: Yani o kadar güzel kokuyor ki.
6: Evet, kokusu çok şahane. Bir de tadına bakalım. Tadı nasıl olacak?
1: Evet, tadına da bakalım. Evet. O kadar övdünüz, gerçekten kokusu muhteşem.
6: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Ama bence siz bir tabela yaptırın. Muhtarın kavunları diye.

0: Çok güzel.
1: Çok güzel değil mi?
0: Vallahi çok güzel.
1: Demek ki söylediğimiz sözler doğru çıkıyor.
2: Kadar ya.
0: Afiyet olsun.
1: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Buradan kokusu size kadar geldi mi yoksa?
1: Olabilir, gelmişti.
0: Kameraman arkadaşa da uzatalım.
1: Tabii,
0: o kadar
1: tabii,
0: kok.
1: Tabii. Tadına baksın hadi.
0: Afiyet olsun.
1: Mis gibi tatlı.
0: Vallahi afiyet olsun.
1: Güzel değil mi abim? Allah razı olsun.
0: Tamam, biz devam edelim kayıttan sonra bu tabakları falan bir tadına bakalım tekrar.
1: Tamam tamam, olabilir.
0: Evet, köyün her köşesi birbirinden güzel. Bir yanda hanımlar çalışıyor, bir yanda ise beyler aslında bahçeyle ilgileniyor. Şimdi Defne'nin dedesinin çok güzel bir bahçesi var. Birlikte girelim. Evet, neler yapıyorsunuz bahçede dedenle birlikte?
3: Dedemle birlikte karpuz ekiyoruz, suluyoruz. Misafir geliyor, onlarla birlikte burada oturuyoruz. Masamız arada sırada kirleniyor.
0: Evet. Misafir gelince mi kirleniyor? Kirletiyorlar mı?
3: Evet.
0: Gel girelim bakalım deden neler yapıyormuş. Bir kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
4: Bahçeyle uğraşıyoruz, çapa yapıyoruz. Otları kesiyoruz, kazıyoruz. Kayısımız var, yaprağımız var. Kayısımız var.
0: Defne bizi bahçeye getirdi. Yazları burada oturuyoruz dedi. Misafirler de geliyormuş sık sık.
4: Hoş geldin diyor. Çayımızı yapıyor, çayımızı içiyoruz. Mangalımız var, mangalımızı yapıyoruz.
0: Peki bahçenizde neler vardır? Birlikte bir gezelim bakalım.
4: Biberlerimiz var. Buyurun siz de
0: evet, tadına zaten bakın. Taze olduğu da belli.
4: Yeni toplanmış, yeni oluyor. Kabaklarımız, kızartma kabaklarımız, banyalarımız oluyor. Kışlık armutumuz oluyor.
0: Şunlar da erik galiba. Yanlış mı görüyorum?
4: Eriğimiz var burada. Tadına bakabiliriz.
0: Cinsi ne peki?
4: Buyurun.
0: Şöyle, buyurun. Şuradan da alabiliriz.
4: Ha. Buyurun, erikleri tadına
0: tamam,
4: bakın.
0: Ben aldım bir tane.
4: Tanıyorum diye. Buyurun.
0: Şöyle alalım.
4: Buyurun.
0: Çok da güzel duruyor. Defne ister misin? Sen artık bıkmışsındır burada.
4: Armutumuz yiyorlar. Armutumuz kışlık olduğu için komposta yapıyoruz, meleme yapıyoruz. Kaynatıyoruz, koşap oluyor. Eriklerimiz çok güzel. İhlamur ağacımız var, kışlık çayımız çıkıyor. İhlamur kaynatıp içiyoruz.
0: Bahçe işi sizde. Bunları kışa hazırlamak ya da yazın yemek yapmak da galiba hanımlara düşüyor.
4: O işi hanımlara bırakıyoruz. Biz topluyoruz, getiriyoruz. Eve, evde hanımlar salçasını yapıyor, konserve sosunu yapıyor, hazırlıyorlar. Biz de öyle devam ediyoruz.
0: Muhtar amcanın meşhur kavunun tadına baktık ama ablalarımız da oldukça yoruldular, çok çalıştılar. Bunu da onlar için kestik. Götürelim hemen, onlar da tadına baksınlar. Kolay gelsin. Evet, hoş bulduk. Yoruldunuz, size de kestik. Biz tadına baktık, çok güzeldi.
5: Tarladan olduğu için çok güzel, süper. Ha, yerli malı, Türk malı, yiyin gitsin diyorum artık. Yiyin gari.
0: Afiyet olsun. Evet, bugün sizlerle birlikte Yeniköy'deydik ve köyün hem samimi insanlarını hem de aslında ne kadar misafirperver olduklarını gördük. Bir sonraki şehre yakında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Teşekkürler.

0: Bir kez daha iyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'de saatleri artık 3 yapmak üzereyiz. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. ABD-İran arasında ateşkes uzatılsa da bölgedeki gerilim düşmüyor. Pentagon'un bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine USS George Washington'ı bölgeye gönderme kararı aldığı iddia edildi. Amerikan basını ise geçtiğimiz günlerde USS Abraham Lincoln'de görev yapan askerlerin ağır koşullar nedeniyle ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını öne sürmüştü.
1: Bir uçak gemisi geliyor, diğeri ülkesine dönüyor. ABD Savaş Bakanlığı Orta Doğu

0: da nöbet değişikliği için düğmeye mi basıyor? ABD-İran arasındaki çatışmalar duraksadı, ateşkesi uzatıldı. Fakat Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor.
1: Hürmüz Boğazı şu an açık. Bakın, şu anda Hürmüz'ün kontrolü sadece Amerika Birleşik Devletleri donanmasında. Kusursuz bir ablukamız var, çelik bir duvar ve içeri girmesini istediğimiz insanları alıyoruz.
0: Bu kapsamda 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine USS George Washington'ın Orta Doğu'ya gönderileceği öne sürüldü. Haberde USS Abraham Lincoln'un gerekli bakımlarının yapılması üzerine ABD'ye döneceği belirtildi. Hali hazırda Pasifik'te görev yapan USS George Washington'ın ise yakın zamanda rotasını bölgeye çevirmesi bekleniyor. Söz konusu iddianın USS Abraham Lincoln'un 8 aydan fazla süredir görev yapan askerlerin psikolojik bunalım yaşadığı iddiasının ardından gelmesi ise kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde ABD basını donanma mensuplarının artık intihar etme noktasına geldiğini yazmıştı. Asker ailelerine dayandırılan haberde duşların küflü, suların kesik, çamaşırhanelerin haftalardır çalışmadığı öne sürüldü. Gıda ve kişisel bakım tedarikinde ise sorunların baş gösterdiği iddia edildi. Söz konusu iddialara bazı senatörler tepki gösterse de ABD Savaş Bakanlığı bu durumu yalanlamıştı.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde Filistinli ailelerin evleri günlerdir İsrailli işgalcilerin kuşatması altında. Filistinliler ve işgal karşıtı aktivistler protesto düzenleyerek İsrail işgalcilerinin kuşatma altında tuttuğu evlere doğru yürüdü. Filistinlilere yardım götürdü.
3: Etraflarını çepeçevre sardılar. Girişleri çıkışları kapattılar. Evlerini kuşattılar. Batı Şeria'daki Filistinlilere uygulanan abluka günlerdir devam ediyor. İsrailli işgalcilerin kuşatması 9 Ağustos günü başladı. Kalabalık grup Kusra beldesindeki 3 Filistinli ailenin evini kuşattı. Hedeflerinde ise topraklarını gasp etmek vardı. Günler sonra ailelerin evlerine giden yollar kapatıldı. Evlere giriş çıkış engellendi. Su ve elektriği kesildi. İşgalciler alanı her geçen gün daralttı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 15 kişiye günlerdir yiyecek, su ve tıbbi yardım ulaştırılamadı. İşgalciler tepkilere rağmen bölgeden ayrılmadı. Saldırgan grup çadır kurup orada yatıp orada kalktı. İşgal dünyada tepkiye neden oldu. Filistinliler ve bazı aktivistler işgal altındaki bölgeye yürüdü. İşgalci Yahudilere İsrail askerleri de eklendi. Ordu yerleşim yerini askeri bölge ilan etti. Evlere girilmesine izin vermedi. Aktivistler buna rağmen gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ailelere ulaştırmayı başardı.
4: Aslında kapıya kadar ulaşabildik. Bu bölgeyi gözetleyen ordu tarafından karşılandık.
3: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de Kusra'daki duruma ilişkin alarm verdi. Saldırıların dayanılmaz seviyelere ulaştığını duyurdu. Filistinli ailelerin zorla yerlerinden edildiğine vurgu yaptı.
2: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi sürüyor. Müftülük, eğitim, vakıflar ve kimlik başlıklarındaki sorunlar 2026'da da gündemde. Türkiye azınlığın Lozan'dan doğan haklarının tam olarak uygulanmasını istiyor.
5: Bizim arkamızı inkar etmek istiyorlar.
6: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi 2026 yılında da diplomasi trafiğinin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Bölgede yaklaşık 150 bin Türk yaşıyor. Azınlık haklarının temelini ise 1923 Lozan Barış Antlaşması oluşturuyor. Ankara, Lozan'ın hakları güvence altına aldığına dikkati çekiyor. Yunan hükümeti ise Batı Trakya'daki Müslümanları azınlık olarak tanımlıyor. Gerilimin temelinde de bu kimlik tartışması yatıyor. Tartışmayı yeniden alevlendiren ana başlık müftülük oldu. Seçilmiş müftüleri tanımayan Atina yönetimi atama sistemini sürdürüyor. Ankara 8 Nisan'daki açıklamasında İskeçe, Gümülcine,